0: kurultaylar oldu ama hep abi kardeş gibi ayrıldık oradan. Benim tavsiyem o gerilimden beslenmek isteyen arkadaşlara. Şimdi evet, Özgür Özel sizin geleceğinizi kurgulayan bir lider olabilir. Ama aynı zamanda onun nesnesi olmaya da çok yakınsınız. Tavsiyem o ki nesne olmasınlar. Çünkü bunun sonucunda çok büyük pişmanlıklar olacaktır. Yani ben partiden ihraç edilmiş, aidiyet duygusunu yitirmiş bir insan olarak söylüyorum. Hı-hı. Çok üzülürsünüz. Yani bu aidiyet duygusu öyle anne baba ilişkisi gibi falan değildir. Abi kardeş ilişkisi falan değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yılın üzerindeki bir çınarın, bir köklü partinin aidiyetinden ayrılmak, çıkmak, inanın bana geceler boyu uyuyamazlar yani. Ben şöyle öyle hissediyorum. 3650 gündür ben partiden ayrıyım.
1: O kadar kolay değil unutmak diyorsunuz.
0: Yani,
1: o kadar çok kolay gidilmiyor.
0: Yani evet, kesinlikle hiç tavsiye etmem kavgayı. Hiç tavsiye etmem. Bundan en çok üzülecek olan da Özgür Özel'dir. Yani bu işler o kadar kolay
1: Siz
0: değil.
1: Siz çok önemli bir şey söylediniz az önce. Dediniz ki Özgür Özel buradan yeniden bir başkanlık çıkaramaz.
0: Çıkaramaz. Çıkaramaz yani, her şey ortada. Ortada bir hukuksuzluk var. Bakın kimse bunu konuşmuyor. Girelim bu konuya?
1: Birazdan girelim. Evet. Önce bu kurultay meselesini, çünkü kurultaya giden süreci konuşacağız ama önce bu grup toplantısı meselesini biraz açalım.
0: Yani grup toplantısının önünde hiçbir engel yok. Kemal Bey de çok kararlı. Ben kendisiyle de zaman zaman
1: orada bir prosedür yok değil mi? Şu kadar vekil gelmesi lazım. İşte bir kalabalık olur mu, toplanır mı vesaire gibi bir tartışma var ya şu an.
0: Ya şimdi Kemal Bey'in arkasında çok güçlü bir yapı var. Kemal Bey'in mağdur olduğunu herkes biliyor. Yani akıllı insan, hayata analitik bakan herkes Kemal Bey'in haklı olduğunu ve mağdur olduğunu biliyor. Orada vekil olmasa ne olacak ki? Halk çıkar der ki buyurun genel başkanım konuşun. Bitti. Yani bu böyledir.
1: O kadar basit.
0: Evet. Yani
1: boşuna bu tartışmalar.
0: Ne prosedürü? Kemal Kılıçdaroğlu partinin şu anda genel başkanı. 2023 yılından sonraki olan her şey iptal edilmiş durumda hukuki anlamda. O nedenle onun önünde engel yok.
1: Siz şunu mu söylemek istiyorsunuz aslında, yeniden buradan bir başkanlık çıkaramaz derken? Bu direniş boşuna. Yani bir direniş gösteriyorlar tırnak içinde kendilerini.
0: Kesinlikle
1: söyledikleri
0: boşuna.
1: Bu. Siz diyorsunuz ki bu, biz buradayız, gitmiyoruz, direneceğiz söylemi, tabana söylenen bu mesaj aslında boşa. Buradan tekrar genel başkan olamazsınız.
0: Kesinlikle. Yani Özgür Özel grubunda destek aldığı söylenen gruba da bir bakın. Ne kadarı partili. Yani orayı domine eden başka güçler de var. Yani onların parti, tamamının partili olduğunu söylemek imkansız. Çünkü tanıyoruz biz birbirimizi. Örgüt dediniz kaç kişi?
1: Kimi kastediyorsunuz ya da neyi?
0: Yani benim kastettiğim şey Özgür Özel'in, hı hı, etrafında insanların tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşmadığı. Madem sordunuz söyleyeyim. Özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların destekleri de anlaşılıyor. Çünkü yapılan eylemler, çıkışlar, kullanılan yöntemler bize hep o özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların yöntemlerini
1: kim bu
0: andırıyor.
1: Özgürlüğü kısıtlanmış
0: yeterince açıkladığımı düşünüyorum.
1: Şimdilik bu kadar mı diyorsun?
0: Evet, şimdilik bu kadar. Konuşacağız zaten.
1: Peki bir şey sorayım. Bunu da sorayım çok kısa. Sizin söylediğinizin tam aksine hem Cumhuriyet Halk Partisi kanadında hem de biraz daha muhalif gazetecilerde de şimdi bu söylemler oluştuğu için size bunu sormak istiyorum. Aslında Özgür Özel buradan doğal lider oluyor şimdi diyenler de var. Siz böyle düşünüyor musunuz gerçekten?
0: Bakın liderlik öyle, şimdi genel başkan olabilirsiniz. Hı hı. Ama liderlik öyle 3 sene genel başkanlık yapılarak elde edilebilecek bir şey değil. Lider olmanız için bir kere bir hikayeniz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele inanmış bir insan olacaksınız. Mavi gözlerle bakacaksınız hayata ve dünyaya, bir çift mavi gözle. Ve yanı başınızda nutuk, başucu kitabınız nutuk olacak. Cereyan değil. Cereyanlar mıydı? Cereyan mıydı? Hani Mustafa Kemal'i eleştiren, satırları taşıyan kitap. Onun için başucu kitabınız nutuksa Türkiye'ye ve dünyaya Anıtkabir'den bakıyorsanız bir çift mavi gözle, o zaman lider olduğunuzu düşünebiliriz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi belki lideri ancak öyle olabilirsiniz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Mustafa Kemal'in adını zikretmeyeceksin. İşine geldiği zaman gideceksin Anıtkabir'e. Bir de orada hani çocukça bir hareket. Yani o nedir be? Çok komik ya. Cebinde koca, yani işte liderlik orada bakın. Bunu hiçbir lider yapmaz. Cebinden çıkarıyorsun genel başkan. Ya bu çok çocukça, kusura bakmasın yani. Çocukça buluyorum bunu. Böyle şey olur mu? Yakışır mı? Sen Atatürk'ün evindesin. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Yani sen orada kendini genel başkan olarak mı dayatmaya çalışıyorsun? Bu çok yanlış. Çok yanlış ve acı verici.
1: Peki bir şey sorayım. Bu merak edilen bir soru şimdi. Salı günü acaba bir ikinci grup toplantısı yapılabilir mi? Yarın bir karar verileceği söyleniyor. Salı günü Özgür Özel'in Manisa'ya gidip gitmeyeceğine dair. Böyle bir görüntü verilmek istenmiyor deniliyor ama ne yapabilir?
0: O zaman Özgür kendisiyle çelişebilir. Şöyle anlatayım. Kendisiyle çelişir. Hani partiye görüşmeye giden birkaç kişinin işte kriminal olduğunu iddia etmişti ya. Şimdi kendisi kriminal bir anlayışın içine girmiş olur eğer orada paralel bir grup toplantısı yapmaya kalkarsa. Özgür Bey bana abi diye hitap ederdi. Ona bir abi tavsiyesi vereyim. Samimi söylüyorum bunu, içtenlikle söylüyorum. Böyle şeylere heves etmesin. Bu gerçekten zarar verici. Hem partinin kurumsal kimliğini çok zedeleyici, yaralayıcı, örseleyici, hem de kendi siyasi geleceğini de bilinmez bir yola sokuyor. Çok yanlış. Hiç tavsiye etmiyorum.
1: Bunun sonu peki sizce böyle giderse?
0: Bunun sonunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama ben bu anlayışı sürdürürlerse eğer, kendileri için hiç iyi olmayacağını düşünüyorum. Ama hiç iyi olmayacağını düşünüyorum.
2: Yıldıray Bey, o şeyde diyelim ki grubu gittiler sabahleyin, kapat doldurdular, kalabalık bir şekilde geldiler. İki grup karşı karşıya gelme ihtimali var mı, öyle bir
1: böyle
2: şey?
1: Bir ya,
0: teknik ve teorik olarak var elbette ama onu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok yanlış olur. Yani bir de meclis çatısı olduğu için orada polis müdahalesi de yani biraz zor gözüküyor. Ya şöyle düşünelim, yani kime yararı olacak bunun? Yani sen bunu kabul etmemekle hangi sonuca varacaksın? Yani insan değil mi, kendiyle baş başa kaldığında, hani insanın bir yalnızken kendiyle bir alışveriş yaptığı, fikirsel anlamda söylüyorum, bir zaman dilimi vardır. Ya orada oturup bir düşün, bunun bana yararı ne olabilir? Bir de zararı ne olabilir? Böyle baktığınızda yapmamanız gereken bir şey olduğu gayet açık. Başka bir şeye ihtiyacınız yok.
2: Bunu şimdi ben Halk TV'yi ya da Sözcü'yü izleyince o çevredeki siyasi analiz yapanlar, profesör ünvanlı insanlar hepsi şunu söylüyorlar. Ya grup Özgür Özel'in hakkı.
0: Nasıl grup?
2: Özgür Özel'in hakkı. Diyorlarsa yani öyle bir argüman da kendilerini savunuyorlar. Grup bizim hakkımızdır, yasal hakkımızdır. Bizim hakkımızı atanmış bir genel başkan ele geçiremez gibi bir yaklaşım sergiliyor.
0: Ya şimdi kurultaya da öyle dediler, yasal dediler. Ama sonuç başka bir şey. Yasal olduğunu varsayalım, etik mi? Yani ben size yasal olup da etik olmayan onlarca şey sayabilirim.
2: Muhakkak.
0: Yani misafirliğe gelir misafiriniz, kovarsınız, yasal ama etik değil. Mahallenin kızına yan bakarsınız, yasal ama etik değil. O da yasal ve etik olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani yasallığın arkası, bir de bu yasallığı çarpıtıyorlar. Yani yasal değil hiçbirisi. Yani kurultayda olanlar yasal olabilir mi? Yani nereye sığınıyorsunuz?
3: Yani buna zannediyorum genel merkezi terk etmeyeceğim deyip terk etmesini de ilave edebiliriz. Başka şeylerden de ilave edebiliriz.
0: Yani kaç 3 dakika 5 dakika dayanabildiler. Tabii. Çünkü yani onlar da biliyorlar yasal anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının sürdüğünü.
3: Tabii. Yıldıray Bey, az önce zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Şimdi biraz sonra belki detayları konuşacağız ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeniz yani belli bir sürenin ötesinde geçtiyse, ileriye yönelik yol haritası olarak ne alabildiniz, ne öngörüyorsunuz?
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaşanan

0: olaylardan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çok üzüldüğünü düşünüyorum. Hatta onun üzülmesi beni de üzdü. Yani bunu bir iletişimci olarak hem vücut dilinden hem konuşmaların tırnak arası aldığım için.
1: Siz görüştünüz de sanıyorum bu süreçte.
0: Evet, görüştük.
1: Tabii.
0: Görüştük. Kemal Bey'in tek derdi, bunu tırnak içinde söylüyorum, güzel bir olağanüstü kurultay yapmak ve partiyi hakikaten dedikodulardan uzak tutup arındırmak. Ve arındırmanın kimseye zararı yok. Arındırmaya kimler itiraz edebilir ki? Yani birazdan daha derin konuşuruz.
2: Arınmak bunları istemeyenler.
0: daha derin ineriz. Yanlış bunlar.
1: Enteresan aslında, yani önemli şeyler söylüyor şimdi Yıldır abi, ama bu grup toplantısı meselesinden çok uzaklaşmak istemediğim için ikinci bölümde ayrıca biraz daha değinelim. Murat Özer'e de sormak isterim. Murat Bey, şimdi geçen hafta da konuştuk bu yaşananlar sonrasında. Bir ayrılıkçı görüntü vermek istenilmiyor tekrar deniliyor ama bu açıklamalardan sonra yarın Özgür Özel'in karar verip vermeyeceğine, kesin karar verip vermeyeceğine dair kulis bilgiler var. Ne beklersiniz? Biz salı günü ne görebiliriz?
3: Ya tüm olanlar şunu gösteriyor. Özgür Özel aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için bir gayret içinde mi? Hı hı. Hayır. Peki Özgür Özel bunları yaparken özgür iradesiyle mi hareket ediyor? Hayır. Yani açık ve net bir şekilde Özgür Özel'in kendi başına irticalen yaptığı herhangi bir konuşmada ya da bir meseleyle ilgili soru sorulduğunda söylediği sözlerle Silivri ziyareti sonrasında söylediği sözler arasında dağlar kadar fark var. Şu gerçek, Ekrem İmamoğlu çok ağır bir suçtan dolayı yargılanıyor. Çok sayıda suçtan dolayı yargılanıyor ve içeriden çıkmak konusunda da artık ümidini yitirmiş gibi gözüküyor. Tek bir umudu kalmış durumda. Ne kadar kaotik bir ortam oluşturulabilir ve CHP bölünse dahi, paramparça olsa dahi, kendisini savunan sokakta, meydanda kendisine bir milli kahraman gibi ilan eden kitleler var olursa belki Türk yargısının üzerinde psikolojik bir baskı oluşturabilir ve bunun üzerinden mahkemeyi etkileyerek daha az ceza alma yönünde bir şey yapabilir. Çünkü başka hiçbir umudu kalmış değil. Yani tek sığındığı şey bu. Onun için her şeyi feda edebilecek durumda. Siz 2400 yıl hapis cezasıyla yargılanıyorsanız partiyi de feda edersiniz, ülkeyi de feda edersiniz. Zaten bu kadar şeyi feda ettiği için içeride yani. Yani hiçbir şeye sabredemediği için ve bütünüyle pervasız davranabildiği için içeride. Yani şöyle düşünün, kameraları bantlayacak kadar bir psikolojik şeyin içerisine insan nasıl girebilir yani? Bir koskoca İstanbul gibi büyükşehir belediye başkanı bavul çantalar dolusu bir şeyler taşınırken kameraları bantlama ihtiyacını neden hisseder? Neden kendi il başkanlığı binası varken, kendi belediye başkanlığı binası varken bütün toplantılarını başka bir otelde yapmak ihtiyacı hisseder? İşte bu artık sınırın çok aşıldığını gösteriyordu. Doğal olarak onun gözünde ben bir sınır kalmadığı kanaatindeyim. Ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni feda edebilecek noktaya gelmiş durumda. Asıl sorun bugün yüzden fazla Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin kendi vekilliklerine borçlu oldukları kişi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir dakikada silerek onu ihanetle suçlayacak noktaya gelmiş olmaları. Bu aslında kabul edilebilir bir şey değil. İnsan doğasına da aykırı bir şeydir. Hani vefayı falan geçtim. Bir insan nasıl bu kadar şey yapabilir? Bu noktaya nasıl düşebilir? Ne için düşebilir? Onların sorgulaması gerekir. Evet, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na borçlu koltuğunu, bu çok net, görüyoruz. Peki siz neye borçlusunuz? Yani sizin kendi siyasi kariyerinizi, geleceğinizi, her şeyinizi borçlu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partiye karşı ve sizi aday göstererek seçilmenizi sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hiç mi sorumluluğunuz yok? Şu görüntülere bakın Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisi binası kim tarafından işgal ediliyor? Siz hukuksuz bir şekilde işgal ettiniz. Türk devletin kolluk gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi temsilcileri tarafından dedi ki biz partimize giremiyoruz. Lütfen bu marjinal grupları partiden çıkartın dedi de bu hal oldu. Şu görüntü demokrasi, Türk demokrasine ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, siyasi herhangi bir siyasi partiye yakışıyor mu? Bu görüntüyü sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'li yönetimi tarafından kaynaklandı. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanıdır. seçilmiş.

0: yani ortaya koymazsak, o zaman diğerleri işte hukukun arkasından dolanarak böyle şeyler yapmaya çalışırlar. Bakın sayın vekilim çok önemli bir şey söyledi. Bu görüntüleri gerçekleştirenler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmeye gayret eden marjinal yapılarla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde normalde evet kavga gürültü pek çok şey olabilirdi. Ama bu görüntü olabilecek bir şey değil. Bu Türkiye'nin en marjinal sol örgütlerinin, yani öyle %0.5'lik yapılar var ya, onların genel merkezlerinde dahi görülemeyecek şeylerdir.
1: Bir şey bu.
0: Olmayacak bir şeydir. Siz Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacaksınız. Evet. Parti binasına gireceksiniz. Genel başkanın fotoğrafını indirip ayaklarınız üzerinde çiğneyeceksiniz ve hainlikle suçlayacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu hiçbir şekilde olmaz. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Öyle bir noktadayız ki şimdi kurultayı çalmışsınız. Neyle itham ediliyorsunuz? Bakın mahkeme, Türk yargısı sizi neyle itham ediyor? Hırsızlıkla. Peki içerideki belediye başkanımız neyle itham ediliyor? Hırsızlıkla. Yakalanan ve itirafçı olan belediye başkanlarınız, bir kısmı itirafçı olanlar neyle itham ediliyor? Türk yargısı tarafından hırsızlıkla. Ya bu tarafta bir hırsızlık meselesi var. Hırsızlık şebekesi var. Hırsızlıklarını örtebilmek için meydanları, sokakları karıştıran bir yapı var. Evet. Diğer taraftaysa hakkı gasp edilmiş olan bir genel başkan var.
1: Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Ankara'dan kulis bilgileri alalım. Salı günü en çok merak edilen soru şu. Özgür Özel Manisa programını iptal edecek mi, etmeyecek mi? Bu bir önemli soru. İkincisi bir müzakere sürecinin yürütüldüğü bilgisi var. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yaptığı söyleniyor. Tabii verilen görüntülerden rahatsız olunduğu ve Salı günü tekrar bir kargaşa yaşanmasın diye tarafların hem avukatlarının da bugün görüştüğü hem de yine Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da devrede olduğu söyleniyor. İlter Yeşiltaş'a gidelim. İlter'de sıcak bilgiler. İlter hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk Merve. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi önce şunu sorayım tabii. Özgür Özel Salı günü ne yapacak? En önemli soru şu an bu. Ne konuşuluyor?
2: Şu anda belli değil. Yani Salı günü şöyle, yani şu sorunun cevabını vereyim. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip gitmeyeceği şu dakika itibariyle belli değil. Özgür Özel'e yakın kaynaklara sordum. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sayın Özgür Özel gidecek mi diye sordum. Henüz belli olmadığını, yarın buna karar vereceklerini ifade ettiler. Öncelikle bunu belirtelim. Aslında Salı günü Manisa'da olacak Özgür Özel. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlenecek. Akşam saatlerinde olacak bu program. Ama öncesinde grup toplantısının olduğu saatlerde Özgür Özel'in Ankara'da olabileceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebileceği ve grup toplantısı yapabileceği yönünde iddialar ve olasılıklar dillendirildi Ankara'da. Ve bu da çok ciddi bir şekilde gün içinde konuşuldu açıkçası. Ve hatta kesinlikle Özgür Özel Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve nasıl bir tablo olacak sorusu da haliyle akıllara geldi. Bunu sordum Özgür Özel'e yakın kaynaklara. Şu anda meclis programının belli olmadığını, netleşmediğini, yarın bu konuya dair, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip gitmeme konusunda yarın karar verileceğini ifade ettiler. Diğer yandan Merve Tepe, şu da önemliydi. Özgür Özel'in avukatları aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na Salı günü grup toplantısına katılmayın, gerilim olur, protesto olur, biz bunun önüne geçemeyiz şeklinde mesaj gönderdiği iddiası da yine Ankara kulislerinde, Ankara'da dillendirildi. Bu iddia konuşuldu. Bu iddia üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'i aradım ve sordum. Hı hı. Celal Çelik şöyle söyledi. Dün saat 17'de Özgür Özel tarafının avukatı Çağlar Çağlayan'la bir araya geldiğini ifade etti. Herkes merak ediyordu, acaba avukatlar görüşecek ama görüştüler mi veya ne zaman görüşecekler diye. O görüşme oldu Merve. Dün saat 17'de Celal Çelik ve Çağlar Çağlayan bir araya geldi Ankara'da. Peki sordum, kendisine bu yönde bir teklif geldi mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelmesin, Sayın Özgür Özel'den böyle bir mesaj geldi mi grup toplantısına? Gelirse protesto olur, biz bunun önüne geçemeyiz şeklinde bir mesaj iletildi mi size diye sordum. Şöyle söyledi, Celal Çelik'in tam ifadesi şöyle, benim yaptığım görüşmede böyle bir teklif gelmedi. Zaten benim olduğum yerde buna cüret edemezler. alınlarını

0: Karışlarım, böyle bir şeye izin vermem, mümkün de olmaz dedi. Yani Celal Çelik'le Çağlar Çağlayan arasında yapılan görüşmede buna dair bir mesajın iletilmediğini çok net ifadelerle dile getirdi Celal Çelik. Benim yaptığım görüşmede böyle bir teklif gelmedi dedi. Zaten benim olduğum yerde buna cüret edemezler. Alınlarını karışlarım, böyle bir şeye izin vermem, mümkün de olmaz ifadesini kullandı. Peki ne konuşuldu o görüşmede, daha doğrusu iki avukat bir araya geldi. Ne konuştunuz diye sorduğumda tabii ki şu bekleniyordu. Yani olağanüstü kurultayla ilgili hukuki durumun, bu konunun hukuki boyutunun ele alınması bekleniyordu iki avukat arasında. Öyle de olmuş zaten. Özgür Özel zaten başından beri olağanüstü kurultay talebini iletiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı var, olağanüstü kurultay yapamam yanıtını her defasında veriyor Özgür Özel'e ve kurmaylarına. Yine şunu söyledi Celal Çelik de, bu konuyu görüştüklerini söyledi. Tedbir kararı var, kurultay yapılamaz dedim. Yani Çağlar Çağlayan da aynı şekilde partinin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etmiş. Ve Celal Çelik de tedbir kararını hatırlattı ve kurultay yapılamaz dedim ifadesini kullandı. Onlar da temyizi geri çekelim dediler. Yani Çağlar Çağlayan'ın kendisine temyizi geri çekelim dediğini, o zaman neden temyize gittiniz diye sordum. Sustular şeklinde bir yanıt oldu. İki avukat arasında yapılan görüşmenin içeriği bu şekilde. Dediğim gibi Özgür Özel salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek mi? Bu yönde iddialar var, çok ciddi iddialar. Hatta Özgür Özel'in programının netleştiği, Manisa programının iptal olduğu, bu yönde iddialar dillendiriliyor. Yine Özgür Özel'e yakın kaynaklara sorduğumda Özel'in bu konudaki kararını yarın vereceğini ifade etti Merve Tepe. Başka kulis bilgileri de var. Şimdi mi aktarayım yoksa daha sonra mı? Yoksa evet, bunun evet, üzerine konuşur musunuz?
1: Ya bir şey sen nasıl istersen.
2: Bir sorusu var Mahmut Ömür'ün. Ben de bir şey soracağım.
1: Böyle bir durum var. Şimdi bu salı olayı nereden çıktı? Öncelikle Özgür Özel'in Manisa'ya gitmesi üzerine bir alan açıldı. Büyük ihtimalle oradan Kemal Bey, ben gidip grubu toplayayım, gruba gideyim diye bir şey çıktı. Mesela Özgür Özel ve çevresinden bu ilk çıkış niye geldi ve sonra ne oldu, ne değişti? Var mı öyle bir bilgin?
0: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sorduğumuzda Mahmut Övür, Özgür Özel bu hafta grup toplantısı yaptı, siz haftaya grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz diye sorduğumuzda, evet Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısında konuşabilir dediler. Yani bir olasılığı ifade ettiler. Ancak bu ne zaman netleşti? MYK toplantısında netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı açıkladıktan sonra o gün MYK üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde bir araya geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki salı günü grup toplantısında konuşacağım dedi. MYK üyelerinin tamamının yer aldığı toplantıda bu cümleyi kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir gün sonra gazeteci arkadaşlar yine genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sordular. Salı günü sizi grup toplantısında kürsüde görecek miyiz diye umarım şeklinde bir yanıt verdi, ama umarım olur mu olmaz mı, acaba bir muğlaklık durumu aslında ortaya çıktı. Umarım deyince kesinleşmemiş gibi bir durum ortaya çıktı, ama umarımı da inşallah anlamında, yani konuşacağım grup toplantısında olacağım anlamında o cümleyi kurmuş Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu ifade edelim. Bir gün sonra tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı soru soruldu ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu kez daha anlaşılır, daha net bir ifadeyle elbette yanıtını verdi. Bugün de zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden açıklamalar geldi. Hem Müslüm Sarı'dan, Deniz Demir'den ve diğer genel başkan yardımcılarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağı netleşmiş oldu bu anlamda. Özgür Özel ise yine gazetecilerle bir araya gelmişti birkaç gün önce. Kapalı bir toplantıydı. Daha doğrusu akşam saatlerinde bir araya geldi. Ambargolu bir toplantıydı. Bir sonraki gün o toplantıda neler konuşulduğuna dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Özgür Özel gazetecilerle yaptığı toplantıda şunu söyledi. Ben Ferdi Zeyrek'in anma programı var, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmayacağım dedi. Evet. Ve daha sonra da işte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de böyle bir açıklama gelince bir anda program değişir mi sorusu da haliyle akıllara geldi. Ve ne oldu? Daha sonra Özgür Özel Ferdi Zeyrek'in anma programı.

0: programına gireceği net. Akşam saatlerinde zaten öğle saatlerinde yani saat 13.30'da malum grup toplantısı gerçekleşiyor. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider mi bu yeni durumla birlikte? Bu olasılık dillendirildi ve Özgür Özel'in tüm programını iptal ettiği önce iddia edildi. Hı hı. Ancak yine görüştüğüm kaynaklar dediler ki Salı günü Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olup olmayacağı yarın belli olacak. Yani yarın bunu muhtemelen Özgür Özel kurmaylarıyla değerlendirecektir ve nihayetinde yarın bu konu netlik kazanmış olacak.
1: Ben de aslında Mahmut Övür benzer bir şey sordu ama şunu merak ediyorum. Acaba Salı günü yani geçen hafta Salı günü verilen görüntülerden sonra Kılıçdaroğlu kanadı da böyle bir karar almış olabilir mi? Bu da bir ihtimal. Yani buna dair bir bilgi var mı İlter? Ya da işte bu kurultaya katılan, özür diliyorum, grup toplantısına katılan vekiller, oradaki sayı, destek vesaire, hani buna karşı bir mesaj gibi de bir durum konuşuluyor mu?
0: Şöyle, zaten bu partinin genel başkanı benim ve grup toplantısını ben yaparım. Yaklaşım hakim zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Normali de budur deniyor. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyoruz açıkçası. Yani soruyoruz, bu sorular herkesin merak ettiği sorular. Biz de kendilerine soruyoruz ve nihayetinde diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı ve genel başkan olduğu için de grup toplantısında tabii ki kendisi konuşacak. En doğal hakkıdır diyorlar zaten. Yani geçen hafta Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Şimdi hadi biz grup toplantısı yapalım şeklinde değil.
1: Bir
0: zaten daha önce de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu da zaten grup toplantısı yapabilirdi. Ancak yeni geldi, yeni koltuğa oturdu ve bir süreç yönetilmesi gerekiyordu. Ve hatırlayacaksınız, Özgür Özel grup toplantısı yapacağını açıkladığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi. Bu yazı kamuoyuyla da paylaşıldı. Henüz grup toplantısı tarihi belli değil. Ben grup toplantısı tarihini netleştirdikten sonra bu kamuoyuyla ve sizlerle paylaşılacak. O tarihe kadar da grup toplantısı yapılamaz demişti. Aslında Özgür Özel'e bir mesajdı. Ancak nihayetinde Özgür Özel de dedi ki ben bu partinin seçilmiş genel başkanıyım ve ikinci kez grup başkanı seçildim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis İç Grup Yönetmeliğine göre de grup toplantısında konuşmak benim hakkım ve nihayetinde Özgür Özel çıktı, grup toplantısında konuştu. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta Salı günü o kürsüde olacak. Aynı kürsüde olacak, ancak mesajlar farklı olacak tabii ki.
1: Sayın Vekil, son cümlelerinizi alayım bu konuyla ilgili.
2: Yani ben grup toplantısının olacağını düşünüyorum. Hı hı. Mahmut Bey'e katılıyorum şey konusunda, alan açılması konusunda, ama şöyle değerlendireceğim onu. Bence Özgür Özel kaçmak istiyor grup toplantısından. O başlıkta geçen, KC'de geçen şey...
1: Gelmeyecek mi diyorsunuz Salı günü?
2: Ben sanmıyorum. Yani o kadar büyük bir sorumluluğun altına girecek kadar hani sığ bir düşünce düşünmek istemiyorum. Yani çünkü oraya paralel bir grup toplantısı amacıyla geldiğinizde olabilecek olanın hani ne olduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Yapmayın. Yani bir de burada ben hani meclis başkanımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. İnisiyatif alın lütfen. İnisiyatif alın, hani lütfen buna müsaade etmeyin.
1: Evet, Sayın Numan Kurtulmuş'un da bu arada bir açıklaması vardı. Hemen onu da paylaşalım. Bugün Numan Kurtulmuş buna dair bir açıklama yaptı ve yasal olarak da sizin söylediğiniz şeyi söyledi Numan Bey de. Dedi ki yani burada bir hani...
3: Genel başkan.
1: Bir, evet, yani genel başkandır. Genel başkan çıkıp orada bir açıklama yapabilir. Yani bunun daha önce örnekleri
2: elbette,
1: de var dedi
2: elbette,
1: Numan Bey. Tam açıklaması da yasal mevzuat olarak diyor ki yasal mevzuat açıktır. CHP genel başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek bir madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız ya, açıklaması.
2: Yani bunu görmeleri lazım. Yani olayların büyümesinin
1: kimseye bir faydası yok.
2: En çok zararı kendi görür Özgür Bey. Yani bundan, bu olayların büyümesinin en yüksek düzeydeki zararı Özgür Bey'e kesilir.
3: Ama işte şöyle, öyle midir tam?
1: Buyurun.
2: Nasıl?
3: Tam öyle midir acaba? Ha,
1: ben de
3: şimdi
1: aynı
3: bak,
1: şeyi soracaktım.
3: Şöyle bir şey
1: buyurun.
3: Var. Şimdi bu karşılaşma eninde sonunda olacaktı. Öyle değil mi? Yani sonuçta bir grup üzerinden bir tartışma yaşanacaktı. Yani Kemal Bey genel başkan olarak bu hafta, önümüzdeki hafta değil de bir dahaki sonraki hafta mutlaka gidecekti. Bir tartışma yaşanacaktı. Fakat bana şöyle bir şey geliyor. Özgür Özel sanki önce bir konsensusun kapısını aralamak isteyen bir tavır sergiledi.
1: Ne demek bu?
3: Yani daha

0: yumuşak bir tavır sergiledi.
1: Önce. Bu arada, önce öyleydi.
0: Evet, evet. Bu arada zaten hani görüştüklerine dair bir şeyler de çıktı. Şimdi bu Özgür Özel bunu söyleyerek Kemal Bey'e bir alan açtı. Ancak daha sonra gerilimden beslenen birileri devreye girdi diye düşünüyorum. Yani ben o yüzden Silivri devreye girdi diyorum. Niye? O da şunu yapıyor. Karşılaşmayı erken yapmak istiyorlar. Hı hı. Ne kadar erken yapıyor? Çünkü geç kaldıklarında biz parti kurma meselesi falan uzayacak diye düşünüyorlar.
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Kemal Bey'i yakından tanıyanlar bilir. Kemal Bey iletişim konusunda inanılmaz iyimserdir. Yani hiç kimse kalkıp söyleyemez ki Kemal Bey'le görüşmek istedim ve reddedildim. Böyle bir şey mümkün değil. Kendisini en çok eleştirenler dahi olsa kapısı her zaman açıktır. O nedenle yani Özgür Bey isterse görüşmek için hiçbir engel yok. Ama dediğiniz gibi engelleyenler var.
0: Evet, o öyle o olduğu için gerilim bir an önce yaşansın ve bu ayrılık mağduriyet üzerinden oluşsun. Ve onun üzerinden belki siyaset yolculuğu başlıyor.
3: Ben şuradan bakayım. Şimdi tabana anlatılan bir direniyoruz mesajı var ya. Eğer gelmezse acaba bu direnişi kaybetti gibi de yorumlanabilir mi? Tabandan tepki görür mü Özgür Özel? Hani öyle de düşünüyor olabilirler mi diye soruyorum.
2: Bakın taban dediğiniz ne biliyor musunuz? Yani örgütü kastediyorlar. Yani bugün 81 ildeki örgütün toplamı 10 bini geçmez. Hı hı. Şimdi bu örgütü Özgür Özel yapılandırdı. Tamam mı? Yani seçmenle, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle örgütü ayrı tutun. O gördüğünüz destek, sözde örgüt desteği. Sözde örgüt desteği. Yani onu da matematiksel olarak baktığınızda tamamı 10 bin kişi geçmez bütün illerde. Hı hı. Yani o nedenle o çok büyük bir rüzgar almış. İşte şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunların hepsi fasafiso, amiyane bir tabirle. Akıllı seçmen bunun sonucunda ne olduğunu biliyor, ne olacağını biliyor. Hı hı. Hiç kimse böyle bir karmaşaya, kaosa, sonucu çok büyük cezalara denk getirilebilecek olaylara tevessül de etmez, tenezzül de etmez. Yapmamaları gerekiyor.
4: Peki hani neden ısrarla bir parti kurmak için bütün bu yolları deniyorlar?
3: İkinci bölümde konuşalım mı? Bir reklama gideyim. Parti kurulacak mı? Evet. Aslında bu yeni parti meselesine ilişkin Yıldıray Bey çok önemli bir şey söyledi. O kadar kolay değil ayrılmak. Yani bugün konuşuyorlar ayrılmak diye ama o kadar kolay değil ayrılmak. Beni ihraç ettiler hala.
4: Ama o duygusal bağı devam ettirenler için.
3: İşte yani kendilerinin de öyle bir durumda olduğunu söylüyor. Evet, bu yeni partiyle ilgili son olarak ne konuşuluyor?
5: Yani eninde sonunda Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar ve yeni partiyle, mevcutta olan bir partiyle aslında yollarına devam edecekler şeklinde çok ciddi iddialar dillendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde de özellikle son bir haftada dillendirilen en güçlü iddialardan birisi. Ancak şu anda somut bir gelişme yok haliyle. Özgür Özel sonuna kadar direneceğiz, sonuna kadar olağanüstü kurultayı zorlayacağız diyor ve nihayetinde bir imza toplaması süreci de başlamıştı. 900 civarında imza toplandığı da yine ifade ediliyor. Ancak bu imza toplanmasıyla olağanüstü kurultay toplanamıyor. Hukuken zaten bunun önünde engel var. Az önce de yayında da aktardığım gibi Celal Çelik'le Özgür Özel'in avukatı, Özgür Özel tarafından Celal Çelik'le görüşen avukat Çağlar Çağlayan bu konuyu değerlendirdiler ve olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını ifade etti Celal Çelik bir kez daha muhatabına ve nihayetinde bir tedbir kararı olduğunu ve olağanüstü kurultayın gerçekleşemeyeceğini ilk ağızdan dile getirdi. Tabii olağanüstü kurultay gerçekleşmezse ne olacak? Bir olağan kurultay süreci olacak. Tedbir kararının ardından tabii ki her şey normale döndüğünde öyle ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu mahalleden başlayan mahalle seçimleri, ilçe ve daha sonra il seçimlerinin ardından büyük kurultay gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu da tertemiz bir kurultay yapacağını ifade etmişti. Şimdi bu gerçekler ortadayken Özgür Özel'in şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile yoluna devam etmesinin çok da kolay olmadığı görülüyor. En azından hukuken bunu söyleyebiliriz. Siyaseten de aslında böyle bir gerçeklik var. Şimdi bu gerçeklik ortadayken Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir partiyle yollarına devam etmesinin çok yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor. Bazı isimler işte İstiklal Partisi, Hürriyet Partisi gibi iddialar, isimler kulislerde konuşuluyor. Ancak şu parti kuruldu veya kurulacak, Özgür Özel bu Parti ile yoluna devam edecek cümlesini şu anda net olarak kuramıyoruz. Ancak iddialar çok güçlü. Her iki taraftan hem Özgür Özel tarafıyla hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla görüştüğümüzde bu iddiaların gerçeğe yakın olduğunu, yani bu iddiaların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Biz de takip ediyoruz tabii ki.
3: Sayın Vekil, sormak isterim size. Şimdi bir parti çıkar mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine, ya da çıkması da mesele değil de belki çıkarsa ne kadar başarılı olur sorusu herhalde daha önemli burada. Ya da çünkü mesela bunu şundan dolayı hatırlatmak için de söylüyorum. Çünkü evet, çıkabilir, bir parti kurulabilir, belli bir oy da alabilir bu parti, ama Özgür Özel'in şöyle bir bakış açısı vardı. Biz bugün ayrıldık Cumhuriyet Halk Partisi'nden diyelim, %3, %5 olur Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu dedi.
2: Şimdi bakın, partiden geçmişle analiz edelim bunu. Hı hı. Daha önce partiden ayrılıp da parti kuranlar oldu. Değil mi?
3: Tabii yani, yakın zamanda bir örneği var.
2: Yakın zamanda da oldu.
3: Muharrem Bey var.
2: Ondan önce de oldu. Ama hep ayrılanlar zarar gördü. Çünkü bu parti devlet kurmuş bir parti. Yani sadece devlet kurmakla kalmamış. Bu partinin geçmişinde Türkiye'nin en önemli konularında Cumhuriyet Halk Partisi kararlar almıştır mesela. Milli Mücadele, biliyorsunuz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasından sonra başladı. Bu Milli Mücadele kararını alan, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki hali olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Bu çok önemli bir karardır ve Milli Mücadele kazanmıştır. Sonra devrimler yapıldı, inkılaplar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Bütün önemli kararlarda hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Mesela İkinci Dünya Savaşı'na sokulmadı. O zamanki dünya nüfusunun %3'ü, %4'ü ölmüşken bizim askerimizin burnu bile kanamadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararıyla. Efendime söyleyeyim, işte Kardak krizi mesela, Deniz Baykal vardı o zaman, rahmetle anıyorum, onun kararı. Buna benzer bir sürü örnek verebiliriz. Dolayısıyla böyle bir partiyi ayrılıp da ezeceğim, %3 alacak falan demek, hani komik geliyor bana ya. Yani çok komik. Ama kısa vadede hani böyle bir rüzgar alırsınız arkanıza, sizi destekleyenler, itekleyenler, dedim ya, o marjinal gruplar. Onlar sizi heveslendirebilirler ama sonuçta CHP'nin seçmeni çok bağlıdır. CHP'nin seçmeni sandığa gittiğinde sana üye olsa bile altı oka atar. Bu böyle. Yani hayal kuruyorlar. Biraz da yandaş medyanın, maaşlı medyanın biraz da teşvik etmesiyle ortaya atılan iddialar bunlar. Ben öyle bir başarı görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yani zaten bu rüzgar da çok kısa bir zaman sonra sönecektir. Neden sönecektir? Bunun bir provokasyon olduğunu gören ve peşinden giden küçük de olsa partimizdeki insanlar bunun hayal olduğunu anlayacaklardır. O nedenle geri duracaklardır. Yani ben Özgür'ün de bunu tahmin ediyorum. Yani çok örneği var. SHP örneği var mesela. Ne zarar, yani yakın zamanda kurdun, aniden baskın bir seçim oldu, bu havayla diyelim ki aldın %5, %10, %15 diyelim ki. Ama sonrası hazin bir sonuç. Sonrası da gelirsiniz kapıya, birleşelim birleşelim dersiniz. Bu böyle sonuçlanır. Cumhuriyet Halk Partisi, bakın, Türkiye'de bir zamanlar herkes Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tarihe bakın. Bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden türemiştir. Hepsi, tamamı. Cumhuriyetle beraber. O nedenle yani sen parti kursan da gelip dönüp dolaşacağın yer, tabii ben kirlenmişleri kastetmiyorum. Hı hı. Kirlenmişler asla bu partide yer almamalı. Çünkü kimsenin Cumhuriyetimizin çınarını kirletmeye hakkı yok. Onları kastetmiyorum.
3: Şunu sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi geçen hafta Sayın Abdülkadir Selvi buradaydı ve dedi ki, yani Ankara'dan, tabii onlar da hem çevrelerinden duyduklarını söylüyorlar, bir de Ankara'da konuşulanları. Abdülkadir Bey geçen hafta yayında dedi ki, şöyle bir talimat gittiği söyleniyor dedi Silivri'den. İlk başta bu Ekim Partisi vesaire konuşulurken kuralım partiyi gibi bir senaryo zaten var.

0: masada ama deniliyor ki direnin ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesini yıldırın. Gitmek zorunda kalacaklar gibi bir baskı var şu an Özgür Özel'e Silivri'den. O yüzden şu an ayrılmayı ikinci plana attılar dedi. Tabii üzerinden bir hafta geçti. Yeni açıklamalar geldi ama Kemal Bey cephesi nasıl bakıyor buna? Siz de bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüğünüz
1: ayrılmaya
0: için.
1: Ayrılmaya mı?
0: Ayrılma ya da Kemal Bey'i sindirelim, isyan edelim ve bir şekilde uzaklaşmak zorunda ya da daha geri planda kalmak zorunda olsun gibi bir bakış açısına.
1: O zaman bunlar Kemal Bey'i hiç tanımamışlar. Yani Kemal Bey'in parti içindeki geçmişine bakın, geri vites yapacak birisi değil Kemal Bey. Onu korkutamazsınız yani, öyle biri değil. Hani bir sürü insanla kapısına dayanalım, baskı yapalım, işte küfredelim, bilmem örgüt baskısı yaratalım belediye başkanlarıyla falan, işte hep birlikte, yani Kemal Bey desin ki ulan belediye başkanları da bunların yanında, milletvekilleri de bunların yanında, örgüt de bunların yanında, pes diyebilecek biri değil Kemal Bey. Kemal Bey çok dirençli bir insandır. Siz ona öyle bakmayın yani.
0: Siz az önce dediniz ya, bu hani ayrılmak dediğiniz şey öyle çok kolay olabilecek, evet, bir şey. Biraz duygusal açıdan söylediniz onu. Neden öyle söylediniz?
1: Çünkü gerçek partililer, bakın işte şimdi partiye sonradan dahil olduğunuzda, partinin mutfağından gelmediğinizde, parti kültürü almadığınızda, ahlaken mükemmelliyetçi olmadığınızda böyle düşünürsünüz. Ben giderim, arkama da bakmam. Ama gerçek partili gitmez. Çünkü bizim partideki bağlılık, aidiyet duygusu, demin de söyledim, çok farklıdır. Bakın anne baba bağından daha üstündür, samimi söylüyorum.
0: Çok iddialı bir şey söylüyorsunuz.
1: Çok iddialı söylüyorum. Anne baba anne ile babayla kavga ettirir parti.
2: Erma Hanım, Yıldıray Bey'e soru sormak istiyorum. Efendim. Şimdi Yıldıray Bey'i dinlerken Türkçe'de meşhur bir söz vardır. Kişi arkadaşını kendi gibi bilir.
1: Evet.
2: Siz şimdi haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekirdeğinden yetişmiş, evet, bir dönem milletvekilliği yapmış, hala ihraç edilmenize rağmen kendisini oraya ait hisseden bir isimsiniz. Dolayısıyla bu işin duygusal bağını üzerinizde taşıyor ve oradaki insanların hepsini de kendiniz gibi düşünüyorsunuz. Ama evet, bir başka söz söylediniz. Birbirimizi biliriz. Meşhur, evet, söz gene neydi? 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz.
1: Biliriz, evet.
2: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde özellikle olayları kamırtmaya çalışan ekibin,
1: evet,
2: en azından belli bir kesiminin Cumhuriyet Halk Partisi ile kimlik olarak bir alakası olmadığı da bence açık.
1: Çok.
2: Mesela Uşak Belediye Başkanı.
1: Evet.
2: Yani tutuklu belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partililiği bence son derece tartışmalı bir konu.
1: Evet.
2: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Cumhuriyet Halk Partililiği tartışmalı bir konu. Ankara'nın mevcut belediye başkanının CHP'liliği tartışmalı bir konu. Sizin söylediğiniz aidiyet bambaşka bir şey.
1: Evet.
2: Yani oradan çıkınca kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissettirecek bir durum. Ama buradaki insanların partiyle bağlantılarından çok sanki o partiye girip bir dönem bazı şeyleri ele geçirip oradan devşirecekleri menfaati önceledikleri, dolayısıyla mevcut durumda kendilerini biraz da Kaf Dağı'nda görüp biz buradan gidersek işte arkamızdan gelirler falan hayaline kapıldıkları da galiba net. Şu anki durum, çok detaya girmeden söyleyeyim de, mesele ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısıyla alakalı salı gün iki grup toplantısı olur mu diye tartışıyoruz. Bir dakika, olay ne? Hukuki olarak grup başkanı olduğunu söyleyen kişinin genel başkana rağmen grup toplantısı yapması etik mi? Değil. Ahlaki mi? Siz söylediniz. Değil. Hukuki mi? Orada bir boşluk olduğu için tartışılabilir. Ama Türkiye'de hukuktan daha çok teamüller söz konusudur. Şu ana kadar, 2026 senesine kadar böyle bir durum yaşanmadı. Ve şu anda aslında 2023 sonrası mecliste genel başkanları milletvekili olmayan partiler var. O genel başkanlar gidip partilerinde grup başkanı falan filana rağmen konuşmaları onlar yapıyorlar. Yani toplantıyı onlar yönetiyor. Burada dolayısıyla teamül olarak da Özgür Özel ve beraberindekilerin yapmaya çalıştığı şey olayı kanırtmak. Bu belki işte bir mağduriyet havası oluşturmak, belki ihracı hızlandırmak falan filan gibi şeyler olabilir. Dolayısıyla sanki ayrılmanın zor olduğu konusu bazı insanlar için geçerli değil. Eğer kalıp tekrar hükümdar olabileceklerse problem yok. Evet.

0: Ama eğer orada arzu ettikleri gibi bir hava oluşmayacaksa gitmek galiba onlar için daha makul gibi gözüküyor.
1: Müsaadenizle Sayın Vekil, evet. İlter de bir ek yapacakmış. İlter buyur lütfen.
2: Merve Tepe şöyle, şimdi mutlak putlan kararı çıkmadan önce olasılıklar konuşuluyor tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan çıkar da Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili grubunun tutumu ne olur ve eğer yeni bir parti kurulmasına karar verirse Özgür Özel, veya şöyle ifade edelim, yeni bir partiyle yoluna devam etme kararı alırsa Özgür Özel ve yönetimi, acaba milletvekillerinin ne kadarı yeni partiye geçer, ne kadarı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır? Evet, tabii bunu doğru anlayabilmek adına birkaç milletvekiliyle bunu görüştüğümüzde farklı farklı milletvekillerinin yorumunu almaya çalıştım. Daha doğru, daha sağlıklı bir veri elde edelim diye. Yani anlayabilmek adına onlar da şöyle söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti ve bu partiden kimse öyle kolay kolay ayrılamaz. Eğer Özgür Özel ve yönetimi yeni bir partiyle yollarına devam etme yönünde karar alırsa en az 90-100 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Yani böyle bir yorum yaptılar.
3: Kesinlikle.
1: Yani ben de bunu
2: böyle
1: soracaktım.
2: Bir değerlendirme yaptılar. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir de son olarak Merve Tepe, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlılığına vurgu yaptı Yıldıray Sapan, Sayın Yıldıray Sapan. Ona dair de şu kulis bilgisini paylaşayım. Daha önce aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısını gerçekleştirdi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya gelmişti. Mansur Yavaş'la, Vahap Seçer'le ve Zeydan Karalar'la görüştü. Belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü ve belediye başkanları şunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'na: partinin şu andaki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı dediler. Peki Kemal Kılıçdaroğlu hangi yanıtı verdi? Hemen aktaralım. Partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa da müsaade edemeyiz dedi. Bu konuda zaten gerekli açıklamaları parti sözcüğümüz yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu artık süreci yönetme konusunda, geri adım atmama konusunda oldukça kararlı. Çift başlılığı asla kabul etmeyeceğini ifade ediyor ve bu süreci de sağlıklı bir şekilde yürütme adına kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğinin mesajını bizzat görüştüğü 3 belediye başkanına da iletti. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da asla geri adım yok, pes etmeyiz şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar.
1: Evet, Halep oradayız, Arşın burada demiş yani. Kemal Bey. Giderlerse kim gelir Sayın Vekil? Şimdi asıl soru bu. Yani bir parti kurulacaksa kimler gelir ya da kaç vekil gelir?
3: Yani onu bir listeye bakıp analiz etmek lazım. Ama ben bakın, beni haklı çıkaran bir
1: bakış
3: şey.
1: Bakış açısı olarak.
3: Bakmak lazım o listeye. Hı-hı. Ama beni haklı çıkaran bir şey söyledi. Bakın işte o aidiyet duygusu o kadar sağlam ki anında dönerler. Yani Özgür Özel yapayalnız bile kalabilir. Yapayalnız bile kalabilir. Veya işte diyelim ki grup kurdun. Yani bu seni başarıya götürmez. Bunlar denendi. Hiçbir şey olmaz.
0: Ve Yıldıray Bey'e bir ek yapmak istiyorum. Burada Özgür Özel ve beraberinde Akçalı bağlantıları olup hayır diyemeyecek isimler ayrılmak mecburiyetinde kalabilirler.
3: Ben zaten gerçek partilileri vurguluyorum. Yani Akçalılar zaten gidecektir. Ama bu direnme nedenleri ne biliyor musun? Yani şimdi Brandon Nine ve Jackson Rifler diye iki siyaset bilimci 2010'lu yıllarda bir kavram attılar ortaya. Backfire efekt diye. Burada diyor ki insanların savunduğu şeylerin tutarsız yanları ortaya çıkmaya başladıkça savundukları şeye daha çabuk, daha çok sarılırlar. Şimdi bu tutarsızlıklar, işte yolsuzluklar, işte şaibeler, rüşvetler vesaire ortaya çıktıkça bunlar geçmişi daha çok sahipleniyorlar ve direnmeye daha çok yaklaşıyorlar. Ama bunun sonucunda eninde sonunda teslim olacaklar. Çünkü şaibeyi örtemezsin direnişle. Yani o orada duruyor. Onu kaldıramazsın masadan. Rüşvet duruyor. Onu kaldıramazsın masadan. Onu kaç tane? 26 tane belediye başkanı tutuklu. Yani biz demin de dedim, ahlaken parti olarak mükemmeliyetçi bir anlayışa sahibiz. Yani bizim geçmişimizde işte o İSKİ

0: skandalını bilir Mahmut Bey, siz de bilirsiniz. O İSKİ skandalı, ki CHP değildir o, yani SHP'dir.
1: CHP.
0: O İSKİ skandalı bize ne kadara mal oldu? 50 yıla mal oldu ya. Yani çok uzun yıllardır ondan kurtulamadık. Dolayısıyla bizim genlerimizde ahlaken ani refleks verecek bu ahlaksızlıklara genlerimize işlenmiştir. Size bir örnek vereceğim mesela. İsmet İnönü'nün bu basma hikayesini herkes bilir. Yani bir gün Sümer Bank'ı gezmeye gidiyor. Bugün milyarlar konuşuluyor ya, buradaki konu 5 lira. İsmet İnönü ve eşi, saygıdeğer eşi, rahmetli anlıyorum ikisinde.
1: Mevhiban.
0: Sümer Bank'a gezmeye gidiyorlar. Orada bir basma hediye ediliyor, 3 metrelik. Basma ya, sıradan bir tekstil ürünü. Ve bu basmayı dışarı gittikten sonra İsmet Bey görüyor, karısına diyor ki bu nedir? Ya işte hediyetler falan diyor, git hemen diyor, parasını öde. Parasını ödüyor, faturasını da alıyor. Aradan yıllar geçiyor. Demokrat Parti muhalefet, Demokrat Parti iktidarında, çok uzun yıllar geçmesine rağmen bir sanırım Malatya milletvekili diyor ki siz diyor zamanında diyor basma hediye ettiler size diyor, parasız diyor falan. İsmet İnönü meclise ara verdiğinde hemen arıyor muhasebesini, diyor ki ya böyle böyle bir iddia var, bir araştır bakalım falan diyor. Sonra gidiyor rahmetli, kasadan 5 liralık o faturayı çıkarıyor, getiriyor mecliste gösteriyor. Burada söz konusu olan 5 lira. Yani bizim partililerimize bu olay kodlanmıştır, genlerimize kodlanmıştır. Bir de buradaki güzel olan ne biliyor musunuz? Partililer çıkarıyor bunu ortaya. İşte bu da bizim partinin bu işleri ne kadar önemsediğini gösterir. Hiç kimse, bakın Atatürk öldüğünde Makbule Hanım'a bir ev bırakmıştır. Bütün servetini partiye ve devlete bağışlamıştır. Ecevit öldü, 110 dönüm Mekke'de biliyorsunuz 2-3 milyar dolarlık servet ederi olan bir arazinin parasını alındı mı bilmiyorum, uğraşıyordu devlet onunla, yine devlete bağışlamıştır. Ecevit dediğiniz adam Renault'a biniyordu ya. Siz kalkıyorsunuz 170 bin euro iki araba parasını içerideki dekora harcıyorsunuz. Arabanın içindeki dekora harcıyorsunuz.
2: Hem de milletin parasıyla.
0: Hem de milletin parasıyla. Bu yanlış. Yani bunu kaldırmaz parti. Kusar. Bak bizim parti, hep kendimiz söyleriz bunları. Yani bir de derler ya işte AK Parti ortaya çıkıyor falan. Hiç alakası yok.
3: AK Parti suçlanıyor.
0: Hiç alakası yok. Bunun AK Parti ile falan ilgisi yok. Yani ortaya çıktığı için AK Parti'yi şey yapmayın, suçlamayın. Biz kendimiz zaten refleks olarak bunu ortaya atarız.
3: Hükümet operasyon çekiyor gibi bir savunmaları olduğu için şu an.
0: Hayır, kendilerine operasyon çektiler burada. Darbe falan diyor mesela. Hı
3: hı, yargı darbesi.
0: Bu da çok yanlış. Hayır. Evet, CHP'ye bir darbe oldu. 1980'de 12 Eylül'de oldu. Onun da şartlarını biliyoruz hepimiz. Sonra İkinci kurucu genel başkanımız Deniz Baykal geldi. 1990'da tekrar açtı. Burada hiç kimsenin, ne partilinin, ne partinin içindeki bir takım mevkilerde olan insanların hiçbirisinin darbesi söz konusu değil. Siz biraz önce Sayın Doktor'un da söylediği gibi hile yaparak kendinize darbe yaptınız. Yani burada hukuk devreye girmesin mi kardeşim? Hukuk girmese etik girer.
3: Bunu CHP'lilere anlatabiliyor musunuz siz bir CHP'li
0: olarak? Tabii ki, akıllıyız. Ya bakın.
3: Ama öyle bir bakış açısı yok şu an. Bakın, o yüzden soruyorum
0: benim,
3: Sayın Vekil.
0: Benim mahallemde bir kuaför var, berber var. Kulakları için nasıl buradan? Bana dedi ki, ya vekilim dedi, anlatamıyorum dedi bu millete dedi. Adam o kadar şey ki, muzdarip ki bu konudan, bu ahlaksızlıktan. Ya dedi, anlatıyorum anlamıyorlar dedi. Nasıl bunlar dedi buna dedi arka çıkabilir dedi bu yolsuzluğa, bu şaibeye. Akıllı insanların hepsi biliyor bunu. Yani diğerlerini akılsız şey yapmıyorum. Birazcık böyle kazıdığında her şey anlaşılıyor. Bu biraz kısa bir zaman dilimi içinde, bak göreceksiniz, bütün kamuoyu bunu anlayacak. Ben bundan eminim.
3: Yakında çıkacak diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
3: Yani. Peki. Bu yeni parti meselesi size de sorayım Murat Bey, Mahmut Bey, size de soracağım. Hani kim, Sayın Vekil güzel bir yerden biraz daha tabii hem duygusal hem biraz siyasetin kökleri tarafından daha doğru bir açıdan baktı, ama hani popüler söylemler ya da popülasyon

0: Neyse hani şu anki bu söylemde bir karşılığı vardır belki, bilmiyorum, en azından kamuoyuna, sosyal medyaya vesaire ya da televizyon kanallarına baktığınızda, ama işin gerçek kısmında gidiyorum derseniz kim sizinle gelir? Asıl soru işareti bu.
1: Aslında Özgür Özel'i ve onu destekleyen medyayı, o medyanın da zaten Özgür Özel tarafından ve Ekrem İmamoğlu'nun belediyelerden topladığı paralarla elde edilmiş bir fonlanmış bir medya olduğu artık aşikar. Yani bu çok net bir şekilde görülüyor. Her şey ortaya çıktı. Yani özellikle Kemal Bey'in geldikten sonra ortaya çıkartılan CHP Genel Merkezi'nden dağıtılan paralarla da ortaya çıkmış oldu. Neredeyse resmi olarak bir besleme medya kurulmuş yani. Şimdi o biraz önce dediniz ya, o medya Özgür Özel ve ekibinin ayrılarak bir parti kurması halinde Cumhuriyet Halk Partisi tabelasının %3'e düşeceğini, kendilerinin ise %30'ların üzerinde olacağını söylüyor, değil mi? Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? Yani bu o kadar evet anlamsız gibi görünüyor, değil mi bu? Ayakları yere basmayan bir şeymiş gibi geliyor. Hayır, öyle değil. Şimdi 1980 darbesiyle Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı diğer partilerle beraber. 1985 yılına gelindiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasını devam ettiren bir parti açıldı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Ama 10 gün sonra o partinin, CHP'nin son genel başkanı olan rahmetli Bülent Ecevit 10 gün sonra gitti Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve dedi ki biz SHP'ye katılmıyoruz. O esnada, yani 80'li yıllarda, 85'te şu tartışılıyordu. CHP'nin mirasını hangi parti devam ettiriyor? SHP mi? Hı hı. Yoksa DSP mi? Çünkü birisi genel başkan, birisi yine eski CHP'lilerden kurulmuş bir başka parti. Şunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi 90'lı yıllarda tekrardan kurulduğunda rahmetli Ecevit ben bu partiye geri dönmeyeceğim dedi ve kendi partisini kapatmadı. Orada CHP tabelasına rağmen bir başarı gösteren Bülent Ecevit var. Şimdi diyorlar ki o kara olan efsanesi nasıl CHP tabelasına rağmen başarılı oldu, iktidara geldi, en fazla oy alan birinci parti oldu, iktidarda kaldı ve hala Demokratik Sol Parti hayatiyetini devam ettiriyor üstelik. CHP var olmasına rağmen devam ediyor. SHP gitti, HEP gitti, bütün partilerin hepsi kapandı ama DSP hala var, parlamentoda temsil ediliyor. Diyorlar ki kara olan efsanesi nasıl CHP tabelasına rağmen bir isim olarak ortaya konulabildiyse, bir başarı elde edebildiyse, hı hı, bugün Özgür Özel son 3 yıllık performansıyla meydan meydan dolaşarak, mitinglerde insanları, kitleleri peşinden sürükleyerek büyük bir efsaneye dönmüş durumda. Bu onların söylediği şeyi aktarıyorum size.
0: Öyle bakıyorlar.
1: Evet, diyor. Böyle bakıyorlar ve diyorlar ki tıpkı Ecevit gibi burada da bir efsane doğuyor. Zaten bunları söylüyorlar sürekli ekranlara, pek çok yorumcu çıkıyor, akademisyen çıkıyor, partide önemli görevler almış olan insanlar çıkıyorlar ve diyorlar ki hatta Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı övücü kitaplar yazan adamlar çıkarak diyorlar ki efsane artık Özgür Özel'dir, bir efsane doğdu diyor, Özgür Özel efsanesi bir lider oldu diyor. Kemal Bey'e 3 yıl önce metiyeler düzen adamlar bugün aynı şeyi Özgür Özel'e
0: söylüyorlar. Gazeteciler de söylüyor bunu.
1: Gazeteciler de söylüyorlar. Şimdi beslendikleri kaynak aslında bu. Arka planda böyle bir şey oldu diyorlar. Ama bunun somut tarihi bir yanıtı var. Bakın bugün CHP muhalefetli bir parti. Muhalefetteki bir partiden bölünme olabilir. Daha önce gördük, Anadolu Partisi vesaire gibi örnekler var. Memleket Partisi gibi, Muharrem İnce gibi güçlü figürler bile çıktılar, ayrıldılar. Muhalefetteyken muhalefeti bölmekle itham edilirsiniz. Ve doğal olarak bir başarı elde edemedi Muharrem İnce. Diğerleri de başarılı. Ama bakın, Yeni Türkiye Partisi 2002'de kurulduğunda DSP iktidar partisiydi. İktidar partisinden ayrıldılar. İşte İsmail Cemler, Hüsamettin Özkanlar 63 tane vekili alıp çıkıp gittiler. İktidardaki partiyi zayıflatarak, hükümeti zayıflatarak çıkıp gittiler ve arkasında Avrupa Birliği'nin apaçık desteği vardı. Şimdi adı Yeni Türkiye Partisi. Amblemine bakın yani. Tam AB sürecinde Kemal Derviş'in falan Türkiye'ye çok iyi pazarlandığı süreçte Batı'nın apaçık bir şekilde desteğiyle, rüzgarın da arkasını almış bir şekilde iktidarın içinden parlamentodaki 63 vekille çıkmışsınız. Diyorlar ki bakın böyle örnekler var. Şimdi o esnada bu kadar güçlüyken partiyi bölerek çıkan partinin akıbeti ne oldu? İlk seçimde %1. Yani o açıdan

0: liderlik karizması, işte Batı desteği, AB'nin desteği falan, bugün işte İngiltere'nin desteği vesairenin desteği, bunların hiçbirisinin seçmen üzerinde etkisinin bir olmayacağını çok net bir şekilde tarih bize gösteriyor.
1: Evet, bir de Sayın Vekil, bence tabii yani siz daha iyi biliyorsunuz ama önemli bir yere dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de böyle altı oku görünce, değil mi? Dayanamayan ya, bir sosyolojik karşılığı bir var mıdır bilmiyorum ama üçüneli görünce ve altı oku görünce.
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi anayasadır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin karkasıdır ya. Bakın anayasanın başlangıç metnine bakın, Atatürk ilkeleri yazar. Ya 1924 anayasasında ikinci maddeydi, sonra 1961'de değişti ekonomik nedenlerle. Hı hı. Ama başlangıç metninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri yazar. Yani siz hani böyle bir rüzgara kapılıp parti kurup Cumhuriyet Halk Partisi'ni %3'e yerleştireceğim falan, bunlar hayalperestlik.
1: Evet, bir de siz aslında şunu söylüyorsunuz. Bir yeni parti için yeni bir hikaye lazım. Bir, değil mi?
2: Ayrıca bir şey
1: hikaye
2: daha
1: lazım. Hikayeyi neyin üzerine kuracaksınız?
2: Bir o, bir de Kemal Bey'e çok haksızlık yapılıyor. Şimdi sanki Özgür Özel yeni bir lider diye kodlanmış, gelmiş. Partiyi de almış, 36'ya çıkarmış. Ya bu adam 13 senedir burada genel başkan. Onun birikiminin oraya yansıması yok mu yani?
1: Hiç mi?
2: Bu kadar sığ bir analiz yapılabilir mi? Yok lidermiş, yok şöyle. Hayır, hiç alakası yok. Adam 13 yıldır çalışmadı mı sokak sokak? Adalet yürüyüşü yaptı. 600 kilometreye yakın yol yürüdü. Bir sürü, bir de gaza sığınıyorlar. Ya işte biz hükümetten gaz yedik, arındık. Gaz yemekle değil, şeffaf olmakla arınacaksın.
1: Öyle mi arındık diyorsunuz? Peki. Mahmut Ömer'e söz verecek ama buyurun Ekrem Bey.
3: Murat'ın biraz önce yaptığı analize, yani birilerinin yaptığını söylediği analize zannediyorum biraz katkıda bulunmakta fayda var. Tabii ki bizi izleyip de uyanacaklarını zannetmiyorum ama faydası olabilir. Mesela Özgür Özel'in vaktiyle Ecevit'in CHP'den kopup DSP'yi kurması ve hakikaten belli dönemler başa güreşmesi gibi bir takım şeylere yaslananların, Ecevit'in aslında gerçek ününü 60'lı yılların sonundaydı zannediyorum. Çalışma Bakanı olarak görev yaptığı sırada yaptığı uygulamalardan aslında Türkiye 63. genelinde 67 miydi?
4: 63.
3: 63. O zamandan Çalışma Bakanı iken yaptığı uygulamalarla tanınıp sevindiğini bir tarafa not etmeleri ve MSP-CHP hükümeti sırasında 74'te Kıbrıs Barış Harekatı sırasında aslında yelkenlerini iyice rüzgarla doldurduğunu ve geriye doğru baktığımızda Ecevit'in sahip olduğu hikayenin yanında Özgür Özel'in artık esamesinin bile okunmayacağını unutmamak gerekiyor. Bir. İkincisi de şu, yeni bir parti dediğimizde akla gelen öbür isim İmamoğlu. Hı hı. İmamoğlu ile alakalı hikaye meselesinin tabanı ne? Ya işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hapse girdi. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a benziyor. İyi de acaba yani Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Gökalp'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir kitapta yer alan bir şiirini okudu diye önünü kesmek için hapse atıldı. Ama sen şu ana kadar daha hesabını verme konusunda tek kelime bile edemediğin 143 konuda 196 yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ki terör bağlantısını saymıyorum bile. Bunlar sebebiyle içeridesin. Dolayısıyla oluşan hikayenin, oluşacak yeni partide onlara rüzgar teşkil etme ihtimali son derece zayıf. Yani bu türden hayal kuruyorlarsa vazgeçmelerinde fayda
1: ama
3: var.
1: Ama onlar öyle görmüyorlar şimdi Ekrem Bey. Sizin söylediğiniz bakış açısı, sizin söylediğiniz, sizin o tarafta. Şimdi şöyle mesela Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi kanadı da Erdoğan'ı yendi diye gösteriyorlar. Şimdi Özgür Özel yerel seçimlerde birinci parti çıkardım ben parti diyor. Benim partim şu an birinci yerel parti diyor. Yerel seçimlerde değil mi? Yerel seçimlerde.
3: Yani ama biraz önce Yıldıray Bey söyledi. 2024 seçimlerinden bugüne kadar 2 sene oldu. Bir bakalım kaç belediye başkanı yolsuzluk ve terörden
2: 26.
3: tutuklu?
1: 26.
3: Yani dolayısıyla başarı dediğiniz şeyin bugün geldiğimiz
1: başarıdan
3: noktada karşılığı
1: ziyade bu bir hikaye değil midir? Şimdi bu bir bakın, hikaye, bu bir hikayedir diyorlar. Şimdi bu bir hikaye değil midir?
3: Ama sonu iyi bitmemiş bir hikaye.
1: Yani, başarı hikayesi olarak.
2: Yani bu bir başarısızlık aslında. 26 belediyen senin tutukluysa ve hepsi yolsuzluk şaibeyle, rüşvetle suçlanıyorsa bu çok büyük bir başarısızlık. Bu sizin aslında partiyi yönetemediğinizi de gösterir. Yönetici olmadığınızı da gösterir. İnsanlar seçmede yapay zekayla falan seçtik diyorlar ya belediye başkanlarını. Yani bu kirlenmişlikle yeni bir parti kurun. Oradan devam edin. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela AK Parti'yi suçluyorlar ya. Hı hı. İşte darbe yaptılar, yargı darbesi doğru falan filan. Sizce bir partinin genel başkanı veya bir parti bu şekilde yıpranmış bir kadroyu mu seçimde görmek ister? Yoksa dürüst bir genel başkanın altında sıralanmış kadroyla mı seçime girmek ister? Kesinlikle şaibeye bulaşmış bir kadroyla seçime girmek ister. Çünkü devletin tüm ideolojik aygıtların elinde olduğu bir hükümet, eğitim, işte din, medya gibi içinden geçerler siz.
1: Şöyle bir yani, karşıt test söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gözünden şöyle bir test söyleyeyim. Siz dediniz ya kiminle, yani iktidar partisi kiminle seçim yarışına girmek ister? Şimdi şöyle bakılıyor. Deniliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti Erdoğan'a karşı? Biz kazanacaktık, şimdi geldiniz siz tekrar, yani Kemal
2: Kılıçdaroğlu
1: böyle.
2: Ama tertemiz kaldı. Bir dakika, şimdi toplumdaki yozlaşmayı, işte sosyal çürümeyi filan bir kenara bırakmak istiyorum. Ama siz hiçbir zaman dürüstlük abidesi olan bir genel başkanla seçime girmek istemezsiniz. Çünkü argüman olmaz elinizde. Konuşacak argümanınız olmaz. Ama şimdi diyelim ki Tayyip Bey Özgür Özel'in lideri olduğu bir partiyle veya bir şey oldu, partiyi geri aldı diyelim Özgür Öde. Hiç öyle bir imkan yok da. Diyelim ki aldı. Seçime girdiğinizde içinizden geçerler sizin. Yani yolsuzluk var, şaibe var, rüşvet var. Nasıl kazanacaksınız seçimi? Böyle bir şey mümkün değil. Onun için burada bir darbeden de bahsedilemez. Hani orası iyi anlaşılsın diye buraya girdim. Darbeden de bahsedilemez. Hükümetin de müdahalesi olduğu düşünülemez. Çünkü ben Tayyip Erdoğan olsam rüşvetçi bir adamla girerim seçime. Çok rahat kazanırım değil mi? Buldozer gibi ezer geçerim yani.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla da kazanamadılar deniliyor ya.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, bir dakika bakalım ne olacak bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz.
1: Dakika, Kemal Bey aday mı tekrar demek?
2: Niye olmasın yani, yasal olarak önünde bir engel yok. Neyle suçlayacağınız Kemal Bey'i tekrar aday olmaması için?
0: Yani ayrıca güçlü bir imaj tazelemesi
2: evet,
0: de söz
2: çok,
0: konusu.
2: Evet, çok güçlü bir imaj tazeledi. Herkes diyor ki partinin sahibi geliyor. Ama öyle değil mi? Yani siz nasıl seçime gireceksiniz? Yani onlar parti kursa da mesela nasıl seçime girecekler? Ne diyecekler mesela? Diyecekler kardeşim seni seçtiğin adamlar hapiste. Milyarlar dolanıyor ağızlarda. Sen Muhittin Böcek'ten 1 milyon 950 bin euro aldığın söyleniyor. 200 bin dolar aldığın söyleniyor. Bunu izah edemiyorsun. İzaha muhtaç bunlar. Bak hiçbir şey geldi mi? Ben buna karşı bir ifade geldi mi? Duydunuz mu? Yok.
1: Peki ben size şunu sorayım. Şimdi Kemal Bey'in bu arınma ısrarı var ya hep, evet, her seferinde ona vurgu yapıyor. Acaba şimdi biz CHP'nin içinden yeni bu sizin iddialarınıza dair bir şeyler duyabilir miyiz?
2: Nasıl mesela?
1: Bu rüşvet, yolsuzluk davalarına ilişkin.
2: Vallahi bildiğimiz bu kadar, bilmediğimiz ne kadar bilmiyorum. Yani bir de arınma davetine, ya bir insanın bu kadar hani hakiki bir öz eleştiri davetinden kaçmak arınmayla ilgili. Hı hı. Yani o kirlenmişliğin üstlenilmesi değil midir? Yani arınma çok güzel bir şey. Sizi de ilgilendiriyor, öbür taraf için söylüyorum. Hani arınalım, tekrar yola çıkalım. Bu güzel bir ifade. Bu sizi niye rahatsız ediyor? Öyle değil mi? Yani bunun sizi rahatsız etmemesi lazım. Arınmaya itiraz edenin o zaman kirlenmişliği de üstlenmesini
3: Yıldıray Bey ödemek bekleyelim zorunda oldukları faturalar var.
2: Tabii şu anda biliyorum, bakın, biliyorum onu ifade et.
3: Geldiğimiz aşamada bu mutlak butlan davasıyla alakalı verilen kararın biz görünür sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Ama bunun ardından Uşak Belediye Başkanı'nın söyledikleri, Antalya Belediye Başkanı'nın söylediklerinin bir faturası olması lazım. İşte 1 milyon avro, 950 bin avro, işte 1 milyon çantasına koydum, 200 bin duvara yerleştirdim bunların. Ve bir de zannediyorum önümüzdeki ay ceza davası var.

0: Kutlan davasıyla bağlantılı. Oradan ne çıkacağını bilmiyoruz. Burada muhtemelen ciddi bir takım başka faturalar çıkacak. Merak ettiğim bir şey var. Teknik bir konu. Şimdi diyelim ki bu arkadaşlar şu veya bu şekilde kanırttılar, zorlandılar, ihraç edildik, mağduriyet havası oluşturup diye bir parti kurmaya kalktılar.
1: Evet.
0: Şimdi paralarının çok olduğunu biliyoruz ama merak ettiğim şu. Diyelim şuradaki partiler gibi bir parti, Ekim, Kasım, Şubat neyse bir parti kurmaya kalktılar. Bu partiyi kurmakta kullanacakları para, finans, bunu o normalde pek şeffaf olarak açığa çıkaramayacakları paralardan kullanma şansları bana zayıf gibi geliyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu gözler o partinin üzerinde olacak. O partiyi denetlemek durumunda olan müesseseler biraz daha işi sıkı alacak. Dolayısıyla 81 il, 900 ilçe, en azından bunun yarısından fazlasında örgütlenme gereğine falan baktığımızda sanki finans açısından da zorlanabilirler gibi aklıma geliyor. Ne dersiniz?
1: Bunu bilmiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz. Eğer bunu telaffuz ediyorlarsa bunun şeklini şemalinde hazırlamış olabilirler tabii.
2: Evet.
1: Ama ne olur? Gene kötülük yapmış olurlar. Yani bakın Frankfurt Okulu'nun hocalarından biri Max Horkheimer herhalde. Akıl Tutulması diye bir kitabı var. Orada şöyle bir cümle geçer. Dünyada sadece yaptığınız kötülükleri geri alamazsınız. Yani bu kötülüğü yapmayın partimize. Yani dünyada geri alınamaz şeyler sadece yapılan kötülüklerdir demiş Horkheimer. Çok önemsiyorum yani bu. Yani kötülük yapmaya hiç kimsenin hakkı yok.
2: Siz biraz herhalde kişisel menfaatin partinin çok önüne geçtiğini gördüğünüz
1: çok
2: için
1: geçti.
2: De aslında bunun rahatsızlığını CHP'li, eski CHP'li demiyorum size çünkü hala bir aidiyet duygunuz çok yüksek olduğu
1: ben
2: için eski
1: yani.
2: CHP'li demek istemiyorum. Bir İlter'e söz vereyim. İlter çünkü sanıyorum sizin söylediklerinize bir ek yapacak. İlter buyur.
3: Tam da ek yapacaktım Merve Tepe. Bu yolsuzluk soruşturmaları, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında da gündeme geldi. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu MYK üyeleriyle konuştu. Şöyle bir değerlendirmesi oldu edindiğimiz bilgiye göre. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, eğer bu operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi. Bu cümleyi kurdu Kemal Kılıçdaroğlu edindiğimiz özel bir bilgi MYK toplantısında ve yine şöyle devam etti. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı malum. Aynı zamanda burada bayramlaşma programında bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Tertemiz bir Cumhuriyet Halk Partisi, tırnak içinde tertemiz bir Cumhuriyet Halk Partisi, tertemiz bir kurultay yapacağım dedi. Bu arınma çağrısını gereklerini yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Buna dair değerlendirmeler de bulunuluyor tabii siyasette. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek? Öncelikli olarak geçtiğimiz yayınlarda da aktarmıştık. Bir denetim mekanizması oluşturulacak. Sadece adı yolsuzlukla anılan veya yolsuzluğa bulaşan belediyelerle ilgili bir denetim değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediyelerini denetleyecek bir denetim mekanizması Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, genel merkez yönetimi tarafından oluşturulacak. Hukukçular olacak. Yerel yönetimden yerel yönetimi çok iyi kavramış uzman isimlerden oluşacak bu denetim mekanizması. Yani bu arınma ve yolsuzluk konusuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu kararlı. Bu yönde MYK toplantısında da kurmaylarına kararlılık mesajı verdi. Tek bir cümlesi vardı, o da oldukça önemliydi. Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu cümlesi oldukça önemliydi. Bunu da yeri gelmişken paylaşmak istedim.
2: Açıkçası siyasi operasyon diyenlere bir cevap vermiş değil mi İlter? Açık açık bu hükümeti siyasi operasyondur diyenlere de açık bir cevap vermiş. Mahmut Bey buyurun, hem size söz
3: zaten
2: veremedim.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabul ediyor Merve Tepe.
2: Değil mi?
3: Yani bir yolsuzluk olduğunu kabul ediyor açıkçası. Bunu kabul etmezse zaten arınma çağrısı yapmaz nihayetinde. Bir hukuki gerçeklikten de bahsediyor ve bu nedenle de rahatsızlığını zaten yakın çevresine ifade ediyordu mutlak butlandan önce de. Geçtiğimiz yılda ilk arınma çağrısını yapmıştı. Daha sonra da işte 3 hafta önce yanılmıyorsam yeniden bir arınma çağrısı yaptı ve nihayetinde mahkeme mutlak butlan kararı verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu

0: Yol açan şey zaten bu. Yani sonuçta CHP bugün niye tartışılıyor? Kurultaya şaibe karıştırıldığı için. Yolsuzluklar olduğu için. Yani orada gelen bir yük var. Fakat geriye dönüp bakalım, 76 yıllık çok partili hayatımızda iki başarılı örnek var. Biri CHP'den ayrılan Demokrat Parti, biri de Milli Görüş çizgisinden ayrılan Refah, Fazilet, Saadet çizgisinden ayrılan AK Parti örneği. Bu iki parti dışında başarılı olan, büyük kitle partilerinden ayrılıp başarılı olan bir örnek yok. Şimdi bugün 2026 Türkiye'sinde şöyle bir fotoğrafla karşı karşıya kaldık. Şimdi demin senin argümanlarını söylediğin şeyler aslında yok değil. Hı hı. Ya bir rüzgar estirdiler şimdi. Bunu kabul etmek lazım. Nedir rüzgar? Şaibeli kurultaydan çıktıktan sonra bir değişim rüzgarı estirdiler. Şimdi onun arka planında ya da biraz geriye dönüp baktığında Kemal Bey'in çok ciddi emeği var. 2019'da İmamoğlu'nu getirmesi, Mansur Yavaş'ı seçtirmesi, büyük şehirlerin bir kısmını kazanması, tamam, bunların hepsi var. Ama seçim kazanamayan bir imaj da oluştu Kemal Bey açısından. Oradan onun üzerine değişim üzerinden hareket eden bir yapı var. Ve bunlar geldiler yerel seçimlerde %38 ile son 47 yılın birinci parti çıkmasını sağladılar. Fakat nasıl yaptılar bunu? İşte o şaibeli kurultayla başlayan süreçle birlikte elde ettiler bunu. Yani başarıyı kirleten bir siyasi aktörler topluluğuyla karşı karşıyayız. Ortada gerçekten hani ahlaki üstünlüğü ele geçiren bir fikir perspektifiyle, bir siyaset vizyonuyla yola çıkan bir partiler, yani grup olsa, bir arkadaşlar topluluğu olsa mutlaka şansı olur. Niye? Çünkü Türkiye'de CHP'nin tek başına iktidar olamadığı bir muhalefet süreci yaşıyor. Bunun getirdiği bir yorgunluk var, bir bıkkınlık var. Bir kitle diyor ki biz niye seçim kazanamıyoruz? Tabii orada çok temel tartışabileceğimiz çok temel bir şey vardı. CHP'nin vesayet rejimini destekliyor olması, statükocu olması, dış politika konusunda, yani her konuda mesela Libya'da ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var ki, bir işe kapanması.
1: Orada şöyle bir argüman da var ya Mahmut Övür. Yani yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanma politikası Erdoğan'ı yenme politikası, yani karşıt politika Erdoğan'ı yenmek üzerine kurulu. Şimdi, mesela hani siz Erdoğan, gençlere ne veriyorsunuz?
0: Fark etmiyor bu. Bakın,
1: gibi. Yani 90, sizin söylediğiniz ekonomide ne yapacaksınız? Dış politikada tamam işte, ne yapacaksınız?
0: Ya bu hikaye CHP'nin problemi var yani. Şimdi önümüzde Yıldıray Bey var. Tamam, milletvekili olarak çalıştı. Doğru. Ama CHP'nin böyle bir temel problemi var. 60'larda Demirel'e karşı aynı şeyi söylüyorlardı. Hı hı. Söylemiyor değillerdi ki Demirel, Amerikan, Morrison, Demirel diyor dediler. Her türlü Nurlu Fuklar diyerek, Takunyalı diyerek Demirel'e her türlü eleştiriyi tabi tuttular. Neyse, sonuçta bir tek bunu biraz değiştirmeye çalışan Ecevit oldu. Hı hı. Ne zaman oldu? 74-77 seçimler arasında. Yani düzenin değişmesini sağladı.
2: Tarihi yanılgı dedi.
0: Ne ezen, ne ezilen, hakça insanca bir düzen diyerek biraz değiştirdi. O da yüksek değiştirdi. İktidara gelemedi. Tarihin belki de en kötü örneğiyle şeyi örneğini verdi. Güneş Motel örneğini verdi ve bir iktidar kurdu. Neyse o tecrübeler yaşandı. Hı hı. Şimdi geldiğimiz noktada 90'lı yıllarda CHP'nin %4.8 aldığını da gördük. CHP markaydı ve tarihsel hafızası vardı. 4.8 niye aldı? 9.9'larla meclis dışı bile kaldı. Buradaki mesele şu. CHP'nin asıl tarihi kodlarına dönüp dönmeyeceği tartışması var. Ne demek tarihi kodları? Bu topraklarda bir tarafta devlet kuran parti diyeceksin. Diğer tarafta gidip batının kapılarından medet umacaksın. CHP buraya savruldu. Şimdi bu savrulmadan çıkan bir noktadayız. Ben o yüzden Kemal Bey'in bu dönüşünün çok tarihi bir anlamı olduğunu düşünüyorum. O konuşma, yani bayram konuşması bence çok tarihiydi. Bir defa özür diledim diyor. Yani yaptığı 13 yıllık iktidar döneminde yaptığı bir sürü şeyden, en başta FETÖ olmak üzere, ki dış politika konusunda da önemli açılımlar yaptı. O çok tartışılmadı. Tamamen FETÖ öne çıktığı için ya da yolsuzluk öne çıktığı için konuşuldu. Yoksa şunu söyledi, ben ondan bir 2-3 gün önce Allah beni affetsin diyecek mi diye yazı yazmıştım. Dedi de bu çok tarihi bir şeydi. Ne demek bu? Bu CHP'nin kendi kodlarıyla buluştuğu anlamına geliyor. Şimdi buradan bunu doğru yönetilirse bu süreç, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından, hı hı, bu siyasi aks ekseninde doğru yönetilirse Türkiye'nin hem küresel alt üst olur karşısında bir pozisyon alacak, çok güçlü bir yerde duracak diye düşünüyorum. Karşı tarafın hareket etme kabiliyeti azalıyor diye düşünüyorum. Şansı var, yok değil.

0: Ne var?
1: Yükü de çok ağır. Yani bir taraftan hapishaneden yönetilen bir CHP'yi mi tercih edecek seçmen?
2: Evet.
1: Yoksa işte CHP genel merkezinde. Peki. Arınmayı mı tercih edecek? Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet meselesini mi tercih edecek? Böyle bir büyük bir bagajla karşı karşıya. Şimdi bunu şimdilik kendilerine avantaj gibi görünen bir şey var. İşareti geldi diyorsun. Ya, nokta koyacağım, evet. Böyle bir noktada karşı karşıyayız. Buradan bir yeni parti kurmak zor ama kuracaklar. Çünkü bu iki yapının bir arada durma ihtimali yok artık.
2: Olanla ölene çare yok diyorsunuz. Mahmut Övür, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasına ilişkin bir eleştiri yaptı. Yıldıray Bey, ben cevap vermek istiyorum dedi. Buyurun lütfen.
3: Evet, şimdi dış politikada Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıf olduğunu, işte doğru çıkışlar yapmadığını falan söyledi Mahmut Bey. Kendisini çok severim bu arada. Ama 1 Mart tezkeresine bir dönün bakalım. Mesela 1 Mart tezkeresi eğer çıkmış olsaydı bugünkü Orta Doğu nasıl şekillenirdi? İran'la aramız nasıl olurdu? Hele şimdi İsrail'le birlikte, Amerika'nın da İsrail'le birlikte İran'a saldırmasından sonra bizim o dönemde 1 Mart tezkeresini mesela geçirseydik, yanı başı komşumuzla diplomasi geliştirebilir miydik? Bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel anlamda en büyük başarılarından biridir. Bu kararın altında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır mesela. Bu bir. İkincisi, Amerika'ya karşı bir eğilimimiz olduğunu söylediniz. Amerika'nın bu ülkeye sağladığı o kadar yüksek ambargo oldu ki, Kıbrıs mesela Barış Harekatı'nda, orada da tarihsel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Amerika'ya karşı gelmek pahasına, yıllarca ambargoyla karşılaşmak pahasına, bir gece ansızın gitti ve girdi Bülent Ecevit oraya. Hani bunu da söylemek isterim. Şimdi girebiliriz Fethi.
2: Ama tabii buyurun, ben Mahmut Övre'de cevap hakkı doğdu
4: ama
2: şimdi.
4: Ben Mahmut abinin söylediklerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün tarihine düşünmüyorum. Evet. Bilakis Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundaki temel felsefeden uzaklaştığını
1: söyleyeyim.
4: Mesela 2003 Mart tezkeresinde ne Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Deniz Baykal vardı yani o zaman, hatırlayalım.
1: Deniz Baykal'ın rahmetle anıyoruz kendisini. Olduğu belliydi.
4: Deniz yani. Baykal'ın CHP'sinin dış politikasında gösterdiği performans, hele ki Bosna Hersek Savaşı'nda evet, cepheye kadar gitmesi CHP tarihindeki farklı bir dilim ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, hele ki Özgür Özel'in İngiltere'ye gittiği dönem bambaşka bir CHP ifade ediyor.
1: Yıldıray Bey şunu geriye dönüp tarihsel perspektifi anlatıyor. Doğru, burada CHP'nin milli duruşu açısından problem yok. Ama Kemal Bey'in bile kabul ettiği bir şeyi yok sayıyor. Son 13, 14, 15 yılda Türkiye'nin her hamlesine neredeyse, bakın her hamlesine CHP karşı çıktı. Yani tezkerelere karşı çıktı, Libya'ya karşı çıktı. Azerbaycan, Ermenistan savaşına bile cihatçı gönderiyor dedi. Mavi Vatan'a masal diyen bir CHP aklı ortaya çıktı. Şimdi bunu Kemal Bey o Barış Bayram konuşmasında altını çizerek söylüyor. Bir, çözüm sürecine, o kardeşlik sürecine destek vereceğini söylüyor. Akdeniz'deki Doğu Akdeniz politikasına destek vereceğini söylüyor. Yani kendisinin geçmişte karşı çıktığı bütün politikalara da destek vereceğini söylüyor. Bundan evet, daha iyi bir şey olamaz.
2: Peki şimdi bu
1: FETÖ... geçmişte CHP'nin yanlış yaptığını da gösteriyor.
5: Müsaadenizle birkaç...
2: Lütfen efendim, sizi nasıl bölebilirim? Yani...
5: Şimdi Yıldıray Bey'in söylediklerine saygı duyuyorum. Fakat bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi süreci içerisinde Onur Öğmen. Onur Öğmen bence önemli bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Yani herhalde mecburi Cumhuriyet Halk Partililerden birisidir. Onur Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği 2010 sonrasıyla alakalı temel tespitlerinden birisi, Sayın Baykal'da var olan devletle ilgili konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi reflekslerinin Kılıçdaroğlu döneminde ciddi şekilde törpülendiği tespitleri var. Bununla alakalı örnekleri var. Detay olduğu için girmeyeceğim.
2: Peki.
5: Dolayısıyla Baykal dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi ile sonraki dönem Cumhuriyet Halk Partisi farklı. Daha da vahimi biraz daha sonrası, 2023 sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii çok daha fazla savrulduğunu da söylemekte fayda var.
2: Peki.
5: Umulur ki Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi toparlanır.
2: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Ekrem Kızıltaş. Şimdi bu FETÖ meselesinde önce bir Cumhuriyet Halk Partisi kanadından son gelen açıklamayı hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı o açıklamayı bir hatırlayalım. Ardından bir başka açıklamayı daha paylaşacağım. Buyurun.
6: Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak

0: söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Şimdi hemen bu açıklamanın arkasında Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel'in de bir açıklaması var. O da aynı şekilde FETÖ'ye dikkat çekerek ama onun öncesinde çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu arınmayı yapmazsak parayı veren Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirir diyor. Bir dinleyelim.
0: Odaklı yapıyla en ufak bal.
2: Bakın, kurultayın rakamlarını verdim. Bu kurultaya akçeli işleri bulaştıran biz değiliz. Bu kurultayı bu sebeple mahkeme salonlarına, koridorlarına düşüren de biz değiliz. Biz tam tersine bu işi kucağımızda bulduk. Partimizi bu lekeden, bu akçeli işlerden arındıralım diyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir şey ilk defa oluyor. Bu ölçekte ilk defa oluyor. Bunun bir daha olmaması için buraya dikkat. Bu bir kere olur da buradan geçerse, yol bulursa bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kim fazla para verirse onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri de olur. FETÖ'de olur. Başka terör örgütleri de olur. Dolayısıyla bizim paramız başkalarının parasından fazla olmadığına göre kimin daha fazla para verdiğin kişinin elinde kalacak bir parti olamaz Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Evet, eğer bu arınmayı yapamazsak parayı veren Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirir. Bu ajanı da olur, FETÖ'sü de olur, hepsi olur diyor. Şimdi siz yıllar önce bu FETÖ çıkışını yapmışsınız. Partiden de
3: İhraç
1: sürekli edeyim. Yüzüme vurmayın der gibi baksınız ama.
3: Kovulmuş.
1: Kovulmuş. Şimdi şöyle, sayın vekil dedi ki durup durup bana sürekli dışarıda dedi, siz ne zaman kovuldunuz diye sorup duruyorlar dedi. O yüzden güldük, yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi...
3: Ama onurlu bir kovuluş olmuş.
1: Neden mesela böyle bir çıkış yapmışsınız da o zaman ne görmüştünüz de şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü biz geçen hafta bu konuyu çok konuştuk. Ben de şu soruyu sordum, dedim ki neden şimdi böyle bir şey söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu?
4: Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu o dönemde bir takım yönlendiren kişiler oldu. Bakın, Türk siyasetinde... Yeni yeni bir şeyler çıkmaya başladı. Diyorlar ki ne kadar çok üyemiz olursa o kadar iyi olur. Üye ile seçmen ayırdına maalesef bazen varamıyorlar. Üye başka bir şey, seçmen başka bir şey. Üye partinin yönetimini belirler. Yani önce ilçe başkanını belirler. Sonra il başkanını belirler. İl başkanlıkta kurultay delegeleri belirlenir. O kurultay delegeleri parti meclisini belirler. Parti meclisinden de MYK çıkar vesaire vesaire. 2010 yılında Kemal Bey'i çok daha fazla üyemiz olsun, daha iyi olsun diye yönlendirenler oldu. Ve partiye ne üdüğü belirsiz adamları doldurdular. Şimdi benim mesela, ben o merkez ilçe başkanlığı yaptığım dönemde, ben kendi bölgemden bahsedeyim. 4000 üyem vardı.
1: Muratpaşa'da mı?
4: Muratpaşa'yı da kapsayan, o zaman beldeydi Muratpaşa, sonradan ilçe oldu. Kapsayan 4000 üyem vardı benim. Yani şimdiki

0: 5 ilçe var ya. Şimdiki 5 ilçede toplam benim 4000 üyem vardı. Ben ayrıldıktan 6 ay sonra 14000 üye oldu. Tamam mı? Bunlar kimlerdir? Çok titizlikle bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda inanılmaz muhafazakardır. Yani nasıl olur biliyor musunuz bizde üyelik? Önce gelir başvurursun. O başvuru alınır ama partiye kaydolmazsın. 6 ay boyunca seni didik didik araştırırlar. Bizim partinin, şimdi gülecekler, mırmırları vardır. O mırmırlar, böyle bir tabir vardır bizde. Yani eski, her şeyi bilen, uyanık falan diye tabir edilen bir sıfat. Onlar araştırırlar. Bu kimdir, nedir? Çünkü bütün partilerde istihbarat görevlileri vardır. Bakın bilmediğiniz, hepsinde var. Tamam mı? Hepsine sızmış durumdalar. Yani şimdi mesela AK Parti'de FETÖ'cü yok mu? Siz, yani mutlaka var. O uyuyan hücreler mutlaka var. Türkiye'de FETÖ olayı bitti mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Belki de en çok bize dolmuştur. Kemal Bey bunun farkına vardı işte. Yani ne olması lazım biliyor musun?
1: Hani Cumhuriyet... Ne oldu da farkına vardı?
0: İşte bu olaylar oldu. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibe, yolsuzluk, dilim varmıyor, hırsızlık. Bunlar konuşulamazdı bile. Bırakın böyle bir şeyle karşılaşmayı. Konuşulamazdı bile. Dedim ya, bizim genlerimizde var. Biz atarız onu yani, hırsızlık. Ya partiye girdiğinizde bakın, parti nedir biliyor musunuz? Parti tornadır. Partiye girdiğinizde siz şekillenirsiniz orada. Nelere karşı hassas olacağım diye. Zaten şekillenip de gelirsiniz ya. O Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir yere geldiğinizde şekillenmişsinizdir zaten. Hassasiyet vardır, zafiyetiniz olmayacak. Yani çünkü üye olduğunuzda yönetici adayısınız her türlü. Zafiyetiniz oldu mu sizi dışarı atarlar. Ama işte o dışarı atma mekanizması bu kadar dolunca zayıfladı ve yok oldu. Şimdi ne olması gerekiyor? Hı hı. Ben buradan hani bunu da ilk kez dile ben getireceğim herhalde. Şimdi çok övündüler işte, 1,5 milyon, 2 milyon üyemiz var. Kardeşim, üye başka bir şey, seçmen başka bir şey. Bu üyelikleri didik didik etmek lazım. Gerekirse, genel başkanın da bence vurgusu bu. Herkes zannediyor ki Özgür Özel'e söyledi FETÖ'cü lafını. Hayır, genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o lafı Özgür Özel'e söylemedi. Benim anlattığım şeklini söylüyor. Bu üyeliklerin tamamının güncellenmesi gerekiyor bence. Çünkü 2010'dan sonra kaydolan her kim varsa didik edilip araştırması gerekiyor. Ayrıca Özgür Özel de kendisi demedi mi İçişleri Bakanı'na bizim üyeliklerimizi araştırın, sakıncalı biri varsa ortaya çıkarın diye. Şimdi bundan gocunması çok abesle iştigal. Kendi söyledi bunu. Kendisinin de şüphesi var demek ki. Öyle değil mi? Yani ben öyle anlıyorum.
1: Böyle bir şey söylediğine göre.
0: Tabii. Onun için hani hiç kimse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın bunu direkt herhangi bir şahsı hedef alarak söylediğini düşünmesin. Öyle bir şey yok.
1: O zaman siz şöyle mi diyorsunuz? Hani bir önceki yönetime söyledi Kemal Bey gibi çok tartışıldı. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu kastetti gibi.
0: Hayır. Genel olarak söyledi bunu. Ben farkına varmış ki bakın herkes biliyor ki bazı yöntemler o marjinal grubu andırıyor.
1: Mesela?
0: Ya bakın hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkana hain denmedi. Bu çok ayıp bir şey. Hiçbir genel başkanın resminin üzerine işte yere atıp çiğnenmedi, duvarlara hain yazılmadı. Bu sadece ayıp değil ya, bu bizim geleneğimize, görenemize de aykırı. Biz bir büyük gördüğünde elini öpen milletiz. Değil mi? Saygı gösterisi olarak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman saygı konusu bu kadar erozyona uğramadı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili değil. Ben size söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili böyle yapmaz. Eleştirir, kızar, bağırır, çağırır, isyan eder, eylem yapar ama bunu yapmaz. Siz 77 yaşındaki adama hain dediniz ya. Ayıptır ya.
1: Meydanlarda
0: evet.
1: Bağırttınız.
0: Yani bu manipülasyonun, ben o dediğim grupların manipülasyonu olduğuna eminim.
1: Siz o zaman FETÖ'cülerin CHP'ye üye olduğunu söylüyorsunuz.
0: Kesinlikle. Açık açık. Ya ben Nakşibendi de var. Bakın o üyeliklerde Nakşibendi tarikatından tutun, Menzil tarikatından tutun, FETÖ'cüsünden hepsi var.

0: Ben bunu biliyorum, bunu yorumlamıyorum, bunu biliyorum.
1: Neden peki?
0: Ya işte üye kaydı, yani girdiler kanına o dönemdeki yönetimin. Üye kaydı ne kadar çok olursa biz o kadar seçmen kazanacağız. Öyle bir şey yok. Seçmen başka bir şey, üye başka bir şey. Ya şimdi düşünsenize, CIA cirit atıyor değil mi bütün ülkelerde? Mossad cirit atıyor. Üye kayıtlarını CIA'nin, Mossad'ın yönlendirdiğini bir düşünelim. Olmadığını kim iddia edebilir zaten? Bir düşünelim. Ya yarın öbür gün ki parti Türkiye'nin en büyük şu anda ikinci partisi. Bu parti devlet yönetecek. Öyle bir şekilde ele geçirdiğini düşünsenize, Türkiye'yi ele geçirmiş oluyorlar. Yani 50 milyon dolara siz kurultay kazanıyorsanız birisi 60 milyonla yine alır kurultayı, iktidar olur, Türkiye'yi yönetir. O zaman nasıl biraz önce değindiğimiz dış politikaları yönlendirebileceksiniz? Her şey dışarıdaki, yurt dışındaki herkesin himayesiyle gerçekleşir. Değil mi? O nedenle bu üyelikler sadece, bak şeyi demiyorum, sadece CHP'yi demiyorum. AK Parti'de de buna dikkat etmesi lazım. Saadet Partisi de, Zafer Partisi de. Yani şimdi mesela oraya sızanlar yok mu? Uyuyan hücreler. Ben eminim. Hepsinde var. Ve FETÖ olayı inanın bana bitmiş değil. Hatta belki öncekinden daha da fazla var.
1: Sizin ilk açıklamanızda şöyle bir açıklamanız var. Bu ilk FETÖ çıkışını yaptığınız açıklamanızı. Siz diyorsunuz ki Zaman Gazetesi üyeliği, aboneliği olanları partiye aldılar.
0: Yaptılar.
1: Kim bunlar? Kimi kastediyorsunuz?
0: Ya isim vermeyeyim şimdi ama bunlar oldu ve bunlar mesela şimdi CHP'nin kanıyla bir metafor olarak söylüyorum. Zaman Gazetesi uyuşmaz. Tamam mı? Yani CHP'li Zaman Gazetesi okumaz. Yani anca onu kapısına bırakıyorlar. Kapısına bıraktı, o da onu işte bir şeyi sarmakla falan yani onu kullanır. Ama siz kardeşim bakıyorum. Oldu yani, isim vermeyeyim şimdi. Bakıyorum yani Zaman Gazetesi'ne demeçler, Zaman Gazetesi'ne ilanlar, reklamlar.
1: CHP'li isimler.
0: Yani. Ama şimdi artık Kemal Bey bunun farkına vardı. ve bunun arınmayla halledeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi ben tabii bunu geçen hafta sormuştum. Şimdi siz burada olduğunuz için, siz de CHP'li bir burada temsil olduğunuz için size sorayım yani.
0: Evet.
1: Geçen hafta bunu hani biz konuşurken
0: teknik olarak
1: gazetecilere
0: değilim ama CHP
1: sormuştum.
0: Kurban olayım yani.
1: Duygusal olarak diyorsunuz. Ama tabii size sormam daha doğru
0: tabii,
1: olur.
0: Tabii,
1: biz böyle gazeteciler kendi aramızda, ben sormuştum bu soruyu. Size sorayım şimdi. Seçmen gözüyle de sorabilirim. Sıradan bir insan gözüyle de sorabilirim. Bizi izleyen bir kişinin gözünden de sorabilirim. Şunu söyleyebilir insanlar. Çok doğal bir soru. Kardeşim, sen şimdi çıktın, FETÖ'cüler bu partiye sızdı diyorsun da 13 yıl genel başkanlık yaptın. Sen bunu nasıl fark etmedin? Ben bunu geçen hafta şu şekilde sormuşum. Kemal Bey 13 yıl genel başkanlık yapmış. Nasıl bunu fark etmemiş? Fark etmeme ihtimali mi var? Ama siz de diyorsunuz ki göz yumdu gibi bir şey mi bu?
0: Hayır, ben
1: ne demek?
0: Hayır, göz yumdu değil. Bakın, Kemal Bey çok iyi niyetli birisi. Yakından tanıdığım için söylüyorum.
1: Evet, siz iyi de tanıdığınız ve
0: tabii,
1: konuştuğunuz
0: yani
1: için de soruyorum. Neden bu kadar zaman sessiz
0: Kemal
1: kaldı?
0: Kemal Bey çok iyi niyetli birisi. Partiyi büyütmek istedi. Bu telkini yapanların nasıl karakterde olduğunu görmemiş, anlamamış olabilir. Bu insanlık hali, bu olabilir yani. Hepimiz insanız. Her gördüğümüzü kendimiz gibi zannediyoruz. Ama sonuçta anladığını ve bunu temizleyeceğini söyledi. Asıl önemli olan bu. Bunu anlaması. Bakın, bunu anlaması çok önemli.
1: Burada şu soru akla gelir. Size operasyon çekilince mi anladınız FETÖ'cülerin
0: olduğunu? Bana operasyonu Kemal Bey çekmedi ki.
1: Hayır, size
2: Kemal Bey.
1: Yani Kemal Bey diye soruyorum. Yani Kemal Bey'e soruyormuş gibi size soruyorum.
0: Evet.
1: Yani size operasyon çekilince mi bunun farkına vardınız diye sorar seçmen.
0: Şimdi bakın.
1: Cumhuriyet Halk Partili de sorar bunu bu arada.
0: Tamam. O zaman AK Parti'ye dönelim. Yıllarca AK Parti'nin içini FETÖ domine etmedi mi? Değil mi? Tayyip Bey farkında değil miydi? Değildi. Ama ne zaman ki bir şeyler yanlış gitmeye başladı, gördü. Bak, bu olabilir. Peki diğer partilerde yok mu? Hepsinde var. Şimdi farkında olmayanlar da var. Henüz farkında olmayanlar da var. Ben

0: Eminim bakın bütün partilerde var, tekrar ediyorum ama yani aynı şey AK Parti'nin de başına geldi. 17-25 ondan sonra darbe dönemi abi baktılar, başkaları partiyi yönetmeye kalkıyor.
1: Bir şey hocam, siz ilk bu açıklamayı yaptığınızda, ilk bu FETÖ çıkışını yaptığınızda o zaman Kemal Bey'le konuşmuş muydunuz?
0: Kemal Bey'le hep konuşuyorduk yani ama
1: hani, bir uyarınız olmuş muydu?
0: Ya diyorum ya, çok iyi niyetli, tabii yani çok iyi niyetli bir insan. Sadece iyi niyetinden kaynaklanıyor bu, başka bir şey değil. Gerçekten öyle.
1: Murat Bey, sizin bir sorunuz var mı?
2: Ya, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sorudan ziyade, şimdi iyi niyetli olduğunu görüyoruz ve bence bu helalleşmesi, milletle helalleşmesi ve FETÖ'cülerden dolayı özür dilemiş olması bence çok kıymetli bir şey yani. Bence Mahmut abinin dediği gibi bu bir dönüm noktası Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından da. Ama geriye saralım biraz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Türk Devleti'ne Fethullahçı terör örgütü, bakın çok net söylüyorum, Türk Devleti'ne Fethullahçı terör örgütü açıkça savaş ilan ettiği ortaya çıktıktan ve Türk Devleti, Türk yargısı ile bunların örgüt bültenlerini kapatmaya gittiğinde kapıya kendini zincirleyen Mahmut Tanal şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden insanlara hortumla, polise hortumla sıkarken karşımıza çıkıyor. Mahmut Tanal oraya kim gönderdi ve Mahmut Tanal hangi vesileyle o zaman bu örgüt bültenlerin kapatılmasına karşı eylemler yaptı? Sonrasında 15 Temmuz'a giden süreçte biz MİT kumpasını gördük. O zaman MİT müsteşarımızda Hakan Fidan'ın savcılığa çağrılıp tutuklanma hareketini gördük. Bütün bu esnada bunlar yaşanırken, bunlar Türk Devleti'nin operasyonu yani AK Parti'ye değildi. Bugün çok net bunu söyleyebiliyoruz. Devletimize operasyon çekmiş terör örgüt. Yargısıyla vesaire, emniyette, her taraftaki teşkilatlarıyla. O esnada Cumhuriyet Halk Partisi devletin yanında durmak ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmak yerine buradan bir muhalefet üretilebileceğini düşünerek hareket etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuda kim yönlendirdi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme sonrasında duymak istediğimiz şeyler bu. Evet, bir helal, yani yanlışlık yaptık ama şu şu şu şu adamlar yüzünden biz bu yanlışlık yaptık. Sadece partiye üye olarak nüfusunu arttıran, delege içerisine sızmış olanlar açısından değil, parti yöneticileri içerisinde, o esnada MYK'da görev almış olanlar içerisinde de bir takım şeyler söylemesi gerekir. En kritik noktaysa 15 Temmuz darbesini bu millet püskürttükten hemen sonra büyük bir miting yapıldı. Yenikapı mitingi. Yenikapı. Kemal Kılıçdaroğlu oraya çıktı. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte el ele çıktılar ve biz bu darbeye karşı birlikte göğüs gereceğiz dediler. Çok kıymetli bir şey. Türkiye tarihi açısından da bir dönüm noktasıydı gerçekten. Birkaç gün sonra Kemal Bey bu bir tiyatro dedi. Şimdi mesela o açıklama yapılırken onu buna sevk eden, onu böyle bir yere, böyle bir şey söylemeye sevk eden kişiler kimlerdi etrafındakiler? Eğer arınılacaksa ve Fethullahçı terör örgütüyle parti içinde de bir mücadele yapılacaksa, Kemal Bey'in bugün çok daha eli rahatlamış bir vaziyetteyken çıkıp şu şu şu şu adamlar bu FETÖ'yle iltisaklı olduğunu artık bugün daha net bir şekilde görüyorum. Çünkü bu hataları parti içerisinde bize bunlar yaptırdı ve bunlar halen şayet partidelerse, bilmiyorum tabii kimler olduklarını, bu kişileri bu sebepten dolayı ihraç, disiplin soruşturması açıyoruz, ihraç ediyoruz demesini bekliyorum açıkçası.
1: Evet, yani şimdi doğal olarak aklı bu soru geliyor. O zaman bu isimler tek tek belirlenip ihraç edilmesi lazım.
3: Ya şimdi tabii Kemal Bey'in bir başlangıç yaptı. Yani sonuçta hatırlarsanız daha önce de bir helalleşme süreci başlatmıştı, yarım bırakmıştı. Yani orada bir aslında siyasi akıl var. Bir biçimde Türkiye'deki siyasi gerginlikleri gidermeye çalışan, onu buluşturmaya çalışan bir Kemal Bey aklı da var. Ama şimdi 2,5 yıl dışarıda kalınca bence sadece FETÖ üzerinden değil, diğer konularda da bir başka tecrübe yaşadığını, geriye dönüp baktığında bir ders çıkardığını görüyoruz.
0: Ama önemli gibi, olan da bu zaten. Önemli olan da bu.
3: Evet, şimdi dedik önemli olan bu. Ama tabii şunu da insan merak ediyor. Yani bir ülkenin ana muhalefet partisi ve Cumhuriyeti kuran partisi nasıl oldu da açığa çıktığı halde, tabii açığa çıkmadan önce başladı. 2012'de Faruk Tapanları genel merkezde ağırlayan bir Kemal Bey vardı. Arkasından FETÖ okullarına gidip gelmeye başlayan CHP'liler vardı. FETÖ tipinden paralel şeye geçti.

0: dost ilişkilere geçen bir CHP vardı. Bu çok enteresan bir dönüşümdür. Yani bunda sadece Rasim Bölücek gibi isimlerin ya da işte danışman olan isimlerin, Fatih Gürsül gibi isimlerin ne kadar katkısı var tartışılabilir. Başka belki arka planda başka bir şey vardı. Onu Kemal Bey bilir. Ama Kemal Bey'in kendisi de şöyle bir hesap yapmış olabilir. Ya AK Parti güçlü bir hakim parti haline geldi. 20 yıldır iktidarda indiremiyoruz. İşte dindar bir yapı var. O yapıyı yanımıza çekersek bu işi bitiririz gibi bir yaklaşım da.
1: Başlangıçta böyle düşünmüş olabilir. Başta böyle düşünmüş olabilir.
0: Başta böyle düşünmüş, evet. Düşündü. Arkasından şöyle bir kavga da yaşandı. Yani Gezi olayıyla başlayan ve gerçekten 17-25 yargı operasyonuyla işin başka bir boyuta taşındığını da gördük. Ona rağmen Kemal Bey bir sonuç, yani dönüşmedi. Daha doğrusu o yapıyı görmedi. Bu işin arka planında küresel güçler var mı? Mesela 2019'da Biden ne diyordu? Türkiye'yi işte seçimle değiştirecek, manipüle edebilecek bir süreci başlatalım gibi bir yaklaşımı da vardı. Onların da etkisi olabilir. Bence Kemal Bey'in Amerika'ya gidişi, 8 saat kayboluşu, bunların hepsi tartışılacak önümüzdeki süreçte. Ama dediğim gibi bu çıkışı en azından bunun önünü açan bir ders çıkartan bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. Bunun karşısında duranların pozisyonu da bunun daha haklı olduğunu, yani Kemal Bey'in bu duruşunun çok daha ülke için, ülkenin bu küresel alt üst oluştaki pozisyonu için anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öteki tarafın FETÖ veya daha farklı küresel güçlerle ilişkisi inanılmaz bir şey ve yani başka sonuçlara yol açma ihtimali çok yüksek. Yani şöyle düşünün. Yani İmamoğlu'nun babasının işte ilk FETÖ okulunu kurduğundan tutun Samanyolu'nda yorumculuğuna kadar birçok şey söylenebilir. Bunların hiçbirisi açıklığa çıkmış değil, kavuşmuş değil. Son İBB dosyası üzerinden yolsuzluk falan filan vardı ama aynı zamanda bir casusluk üzerinden bir dosya daha eklenmişti. Onları da kattığınız zaman bambaşka bir şey çıkacaktır. Ben Türkiye'nin bu küresel alt üst oluştaki yürüyüşüne Kemal Bey'in ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki o dört temel ayak vardır Türkiye'de diyelim ki. Muhafazakar dindarlar, Alevi laik kesim, milliyetçi kesim ve Kürt meselesi. Bunların konsensus, illa ittifak yapmak değil, konsensus noktasında Türkiye'nin bütünlüğü, Türkiye'nin yürüyüşü aslında bir konsensus noktasına gelmesi, son 76 yıllık Cumhuriyet dönemini saymıyorum, yani çok partili sistem açısından bence bir tarihi dönümün eşindeyiz. Yeni bir süreç başlıyor. Çok da önemli
2: CHP
0: bir süreç.
2: CHP için yeni süreç. Ben bir Ankara'ya döneyim çünkü bu Ankara'da nasıl yankılandı ve orada tabii CHP kanadında her iki tarafta da şu an isimler ne söylüyor bu FETÖ açıklamasına ilişkin? Mesela Özgür Özel cephesi aynı şekilde, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler aynı şekilde. İlter, nasıl bir yansıması oldu bu FETÖ çıkışının Kılıçdaroğlu'nun?
3: Şöyle Merve Tepe, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ konusuna büyük bir hassasiyet gösterecek bu yeni dönemde. Neden bunu söylüyoruz? Az önce reklamdan önce bir denetim mekanizmasından bahsetmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu bir denetim mekanizması oluşturacak ve bu mekanizma, hukukçuların da yer alacağı bu mekanizma, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri denetleyeceğini ifade etmiştik. Bu mekanizmaya FETÖ de dahil, yine geçtiğimiz yayınlarda aktarmıştık, haberinde yapmıştık, bu önemli bir husus çünkü Kemal Kılıçdaroğlu özellikle 2,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde en dikkat çeken açıklaması FETÖ başlığıydı. FETÖ konusuna 3-4 kez girdi. Az önce zaten ekranlara getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bunları söyledi ama somut olarak hangi adımları atacak haliyle bu soru akıllara geldi. Biz de bu sorunun peşine düştük, cevabını aradık. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim bu denetim mekanizması konusuyla ilgili bilgi verdi. FETÖ konusunda da bir denetim mekanizmasının oluşturulacağını söyledi. Yani somut adımlar önümüzdeki günlerde atılacak bu konuyla ilgili. Tabii bu mekanizmada kimler yer alacak? Hangi isimler bu kadroda yer alacak? Hukukçulardan bahsediliyor. Kimlerin yer alacağına dair henüz bir bilgi yok ama bu denetim mekanizmasının kurulacağı kesin. Bu konuya Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel önem verdiği ve hassasiyet gösterdiğini Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler dile getirdiler. Şimdi bu mekanizmanın

0: kurulmasını bekliyoruz. Nasıl bir çalışma sistemi olacak? Onu da görmüş olacağız. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu bu FETÖ konusunu gündeme getirdiğinde haliyle Özgür Özel cephesinden de açıklamalar geldi. Hem grup başkan vekillerinden hem de milletvekillerinden bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin kabul edilemez olduğunu ifade ettiler. Özellikle Özgür Özel isminin gündeme geldiği dönemde geçtiğimiz hafta özellikle şu yorumlar yapıldı. Özgür Özel 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Orada bir direniş ortaya konulmuştu ve o direnişe destek verdi. Yani demokrasinin yanında yer aldı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları Özgür Özel'e yapışmaz şeklinde, tırnak içinde, bu ifadeleri kurdu Özgür Özel, Özgür Özel'e yakın isimler. Bu şekilde bir tablo var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dediğimiz gibi önemli olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda hangi adımı atacağıydı. Edindiğimiz bilgi şu ki Kemal Kılıçdaroğlu hem belediyelerin denetlenmesi konusunda hem de FETÖ konusunda bir denetim mekanizması oluşturacak ve hatta şunu da söyleyelim, grup toplantısı var. Bu grup toplantısında da yine bu konulara değinebileceği ifade ediliyor kesin olmamakla birlikte. Ama önümüzdeki süreçte bu FETÖ başlığını gündemde tutacak ve bu konunun üzerine gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Bunu net olarak şu anda şimdiden söyleyebiliriz.
1: İlter, şunu sorayım. Şimdi Yıldıray Bey dedi ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapılan isimlerin içlerinde var. Yani burada tabii hem üye olan isimler araştırılabilir. Delegeler mesela. Yani buna dair somut olarak şunlar incelenecek gibi bir söylem ya da duyum var mı sende?
0: Şöyle Merve Tepe, şimdi bu denetim mekanizması oluşturulduğunda artık herkes birbirini tanıyordur. Tabii kimseyi suçlayamayız ama parti içerisinde şüphelenilen isimler vardır belki, bilemiyorum. Buna dair şimdi denetim mekanizmasının çalışma yöntemi nasıl olacak? Bunun öncelikle ortaya konulması lazım. Yani bir FETÖ eleştirisi yapıldı. Geçmişe dair mesajlar verildi. Neden bu eleştiriyi ve bu tespiti yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Bunu net olarak, özellikle denetim mekanizmasının nasıl çalışacağına dair bir net programın önümüzde olması gerekiyor. Bu soruya sağlıklı bir yanıt verebilmemiz için.
1: Satır arasını noktalıyoruz. Görüşmek üzere, iyi geceler, hoşçakalın.

0: efendim. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Gürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bugün yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Efendim, Niğde'de etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. O sele kapılan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer ise hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
1: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Niğde'de etkili olan sağanak sel felaketini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'nde sokaklar adeta nehir olup aktı. Bu sırada 6 kişi sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 42 yaşındaki Sabiha Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Niğde valisi Nedim Akmeşe bölgede incelemelerde bulundu.
2: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bizzat ilettiğini ifade etmek istiyorum.
1: Selde çok sayıda otomobilin yanı sıra ev, ahır, tarım alanlarının da zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Semenağ'ı kabul etti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde bölgedeki son gelişmeler ve İran kurucu unsurlarından Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Kerkük'te huzurun devamının tüm bölgenin ihyası ve terörden arındırılması hedefine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, İran geneli ve Kerkük'te huzurun daim kılınması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Vali Semenağ da Kerkük'e verdiği desteklerden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Türkmenler olarak İran kalkınma ve güvenliğine her zaman katkıda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Savaşın gölgesinde diplomasiye şans verilen ABD-İran hattında yüksek gerilim devam ediyor. Son gelişmeleri ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
3: ABD Başkanı Donald Trump son günlerde İran konusunda iki temel mesaj veriyor. Birincisi, İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin verilmeyeceği. İkincisi ise diplomatik çözüm kapısının hala açık olduğu. Trump, İran'la görüşmelerinin kesildiğine yönelik haberleri yanlış ve asılsız olarak nitelendirirken Tahran'a er ya da geç bir anlaşma yapmak zorundasınız mesajı vermeye devam ediyor. Trump ayrıca bu hafta yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü ve müzakerelerin olumlu ilerlemesi halinde İran'ın dini lideriyle görüşebileceğini söyledi. Ancak aynı zamanda anlaşmanın başarısız olması durumunda askeri seçeneğin masada kalacağını da vurguladı. Beyaz Saray'ın yaklaşımı şu anda baskı ve diplomasi dengesine dayanıyor. Trump yönetimi bir yandan İran üzerinde ekonomik ve askeri baskıyı sürdürürken diğer yandan savaşın yeniden başlamasını istemediğini belirtiyor. Buna karşılık İran tarafı görüşmelerde somut ilerleme sağlanmadığını ve ABD'nin güven oluşturmak için dondurulmuş İran varlıklarının bir bölümünü serbest bırakması gerektiğini savunuyor. ABD ana akım medyasındaki yansımalara gelince Wall Street Journal Trump'ın önündeki en büyük siyasi riskin İran'ın talep ettiği milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıklar olduğunu yazıyor. Gazeteye göre böyle bir adım Cumhuriyetçi tabanda ciddi tartışma yaratabilir. Reuters, Beyaz Saray'ın hala diplomatik çözüm aradığını ancak Hürmüz Boğazı ve bölgedeki son saldırıların gerilimi yeniden yükselttiğini aktarıyor. Reuters analizlerinde Trump'ın seçim yılına girerken yeni bir uzun savaş istemediğini vurguluyor. CBS News, görüşmelerin tamamen kopmadığını ancak ilerlemenin çok yavaş olduğunu bildiriyor. CBS'in aktardığına göre Trump, İran'ın elindeki askeri kapasitenin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunurken İran tarafı bunun tersini iddia ediyor. Demokrat çevreler ve eski Obama yetkililerine gelince Trump'ın İran politikasının mevcut krizin temel nedeni olduğunu savunuyor. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Ross, Trump'ın önceki nükleer anlaşmadan çekilmesinin bugünkü tartışma ortamını hazırladığını ileri sürdü. Washington'da oluşan genel hatlarıyla tablo şu şekilde. Trump yönetimi İran konusunda askeri üstünlük sağladığını düşünüyor. Ancak bunu kalıcı bir diplomatik anlaşmaya dönüştürmek istiyor. Beyaz Saray Kasım ara seçimlerine giderken yeni bir Orta Doğu Savaşı'nın siyasi maliyetini görmek istemiyor. Buna karşılık İran yönetimi ekonomik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması konusunda taviz almadan kapsamlı bir anlaşmaya yanaşmıyor. ABD'den akım medyasındaki genel değerlendirme ise şu başlıkla özetlenebilir. Trump savaşı bitirdiğini söylüyor ancak kalıcı barış için en zorlu müzakereler şimdi başlıyor.
0: ABD donanması İran'ın gölge filosuna ait olduğu belirtilen MT Davina adlı tankere Hint Okyanusu'nda el koydu. Açık sularda düzenlenen baskına ilişkin görüntüleri paylaşan Hint Pasifik Komutanlığı, bayraksız geminin kayıt dışı İran petrolü ticaretinde kullanıldığını öne sürdü.
1: Askerler helikopterle güverteye indirildi. İran'ın gölge filosuna ait ileri sürülen tanker işte böyle ele geçirildi. ABD kuvvetleri Hint Okyanusu'nda seyreden bayraksız bir petrol gemisine operasyon düzenledi. MT Davin adlı tankerin İran petrolünün kayıt dışı ticaretinde kullanılması nedeniyle yaptırım altında olduğu açıklandı. Baskına ilişkin paylaşımda bulunan ABD Hint Pasifik Komutanlığı, İran'a maddi destek sağlayan gemileri her yerde engellemeye devam edeceğiz diyerek Tahran'a meydan okudu. Uluslararası sular yaptırım uygulanan aktörler

0: tarafından kalkan olarak kullanılamaz denildi. Paylaşılan görüntülerde de ABD askerlerinin el konulan petrol tankerine helikopterle düzenlediği baskın anlarına yer verildi. 2 milyon varile kadar ham petrol taşıyabilen Davina, Ekim 2024'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki stratejik ortaklığa rağmen casusluk iddiaları iki müttefik arasında yeni bir güven krizi tartışması yarattı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'deki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı öne sürüldü. Pentagon'dan da söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
2: Pentagon'un İsrail'i kritik tehdit seviyesine yükselttiği iddiaları, ABD ile İsrail arasındaki casusluk krizini bir üst seviyeye çıkarttı. ABD basını, eski 3 ABD'li yetkilinin İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle Pentagon'un ciddi endişe duyduğunu yazdı. Ve ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik düzeye yükselttiği öne sürüldü. Yetkililerin iddiasına göre CIA tarafından yayımlanan iç değerlendirmede, İsrail'in ABD'nin savaşlar, krizler ve dış politika kararlarına dair gizli görüşmelerine ulaşmak için üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı belirtildi. Eski yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan casusluk sınırlarını aştığını, en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı da yoğun istihbarat operasyonları yürüttüğünü savundu. Pentagon, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. ABD ve İsrail arasındaki güven krizi iddiaları, Orta Doğu'da İran geriliminin yükseldiği bir dönemde dikkatleri yeniden Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.
1: Efendim, Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki gerilim tırmanmaya devam ederken taraflar arasında yeni bir esir takası gerçekleşti. Mayıs ayındaki İstanbul zirvesinde biner esirin takas edilmesinde anlaşan Moskova ve Kiev bu kapsamda 185 savaş mahkumunu daha karşılıklı olarak serbest bıraktı.
3: Eve döndüm, geri geldim canlarım. Sakın ağlamayın.
4: Yıllar süren esaret işte bu karşılamayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
3: Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Bu sanki ikinci bir doğum günü gibi. Yeniden doğmuş gibiyim. Kelimelerle ifade edilemez.
4: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 185 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise geri getirilen Ukraynalıların büyük çoğunluğunun 2022'den bu yana alıkonulduğunu söyledi. Mayıs 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgürlüğüne kavuşmuştu.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki hava sızıntısı tespit edildi. Bunun üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Mürettebatın bir bölümü güvenlik amacıyla SpaceX kapsülüne alınırken kozmonotlar sızıntılardan birini kapatmayı başardı.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alarm verildi. Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı hava sızıntısı tespit edilmesi üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Uzay istasyonunda görev yapan 7 kişilik mürettebattan 5'i güvenlik tedbiri olarak Safe Haven, yani güvenli liman kabul edilen SpaceX Crew Dragon Freedom uzay aracına geçti. İstasyonda kalan

0: Rus kozmonotlar sızıntının kaynağını bulmak ve onarmak için çalışma başlattı.
1: Uzay istasyonunun Rus bölümündeki Zvezda modülünde meydana gelen sızıntı çok yavaş bir sızıntı. Bir süredir orada, ancak son zamanlarda daha da kötüleşti.
0: Roskosmos'dan yapılan açıklamada istasyon sistemlerinin ve mürettebatın güvende olduğu, acil tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığı belirtildi. Tespit edilen iki sızıntıdan biri kısa sürede kapatıldı. Kozmonotlar özel sızdırmazlık malzemesi kullanarak iki kaçağı başarıyla onardı. Tehlikenin kontrol altına alınmasıyla SpaceX kapsülünde bekleyen astronotlar için verilen alarm da kaldırıldı. Mürettebat rutin bilimsel çalışmalarına geri döndü. İkinci sızıntı noktası içinse ölçüm ve analiz çalışmaları sürüyor.
2: CHP'de tansiyonu düşürmek için Büyükşehir Belediye Başkanları devreye girdi. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Belediye başkanları süreçten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise diyaloğu açığız ama çift başlılığa da müsaade etmeyiz diyerek Özgür Özel cephesine rest çekti.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
0: CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken devreye Büyükşehir Belediye Başkanları girdi. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.
3: Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama... Hain diye bağıranları duydum.
0: A Haber'in edindiği bilgilere göre görüşmede belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa müsaade edemeyiz ifadesini kullandı.
4: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: CHP MYK toplantısındaysa gündem CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıydı. Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz diye konuştu.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: CHP'de FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak ve genel merkeze sunulacak. Kılıçdaroğlu arınma sürecini başlatacak.
2: Buca Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Başkan Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 42 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçenlerin belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, rüşvet aldıkları, imar konularında usulsüzlük yaptıkları, iştiraklerin paralarını kişisel harcamalarında kullandıkları belirlendi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada gelirleriyle orantısız şekilde mal varlıklarında artış olan belediye memurlarının olduğu da ortaya çıktı. Hak ediş biriminde görevli bir memurun Arap ve İngiliz ırkı 13 yarış atına sahip olduğu tespit edildi.
2: Efendim, iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrası tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz insan onuru mesajı verirken Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir dedi. DEM Parti ise tepkilerini daha da ileriye taşıdı. İzleyelim.
6: Hanımefendi, şu perdenin arkasından gidin soyun sen deyin de kandın. Doktor bey, ilk sen soyun.
0: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan onuru ve eşit vatandaşlık esastır dedi. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çirkin fıkraya tepki gösterenlerdendi.
5: Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir. Hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa tepkisini katıldığı programda dile getirdi.
7: Fıkra görünümlü çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, hiçbir statü, hiçbir zenginlik etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum. Bu milletin hiçbir ferdine, hiçbir rengine hakaret etme hakkı kimseye tanımaz.
0: DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hiç mi utanma yok sizde? Tek kelimeyle rezillik paylaşımında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sözde fıkra üzerinden ırkçılık yapıldığını anlattı. Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil kabul edilemez. Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz dedi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Bektaş ise tepkisini daha da ileri götürerek boykot mesajı verdi.
5: Bu dil rezilce bir dildir. Bunu izah etmenin hiçbir yeri yoktur. Koç grubuna yönelik boykot çağrısını yerinde buluyorum. Herkes suç duyurusunda bulunabilir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti Çorum İl Başkanlığı danışma toplantısına katıldı. Bakan Çiftçi hayalinin Kudüs valisi olmak olduğunu söyledi.
8: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın danışma toplantısında konuştu. İşgal altındaki Kudüs'ün bir gün kurtarılacağını belirten Bakan Çiftçi, en büyük hayalinin Kudüs valisi olmak olduğunu belirtti.
8: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, işten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
0: Bakan Çiftçi programda kızıl elma vurgusu da yaptı.
8: Daha yolumuz uzun. İnşallah göklerde kızıl elmayı da göreceğiz. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var.
0: Çiftçi hizmet siyaseti sayesinde Türkiye'nin kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini de söyledi.
8: Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise hakka hizmet gören bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Ama kıymetli kardeşlerim, bunlardan, bu eserlerden daha önemlisi bu millete yeniden özgüven kazandırılmıştır. Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler konulmuştur.
2: Bir dönem savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün yaklaşık 40 ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç eden önemli bir üretici konumuna yükseldi. Avrupa'da değişen güvenlik dengeleri ve artan savunma harcamaları Türk savunma şirketleri için yeni pazarlarında kapısını aralıyor. Ankara önümüzdeki 2 yıl içinde savunma ihracatını 2 katına çıkaracak küresel savunma pazarındaki etkisini daha da arttırmayı hedefliyor.

0: Ne ilişkin tartışmalar sürerken, NATO ülkeleri Türkiye'yi sadece stratejik bir müttefik değil, aynı zamanda güçlü bir savunma sanayi ortağı olarak görüyor. Ankara'nın hedefi net, savunma ihracatını 2 yıl içinde 2 katına çıkarmak. Elde edilecek gelirler hem yeni savunma projelerinin finansmanında kullanılacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.
1: Zaten devletlerinizin liderliğinde, son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz.
0: Son veriler Türk savunma sanayisinin yükselişini gözler önüne serdi. 2021'den bu yana savunma ihracatı 3 kattan fazla artış gösterdi. İhracat hacmi 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avrupa ve ABD'ye yapılan savunma ihracatı ise 4 kat artışla 5,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye özellikle insansız hava araçlarında dünyanın en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Küresel pazarda kullanılan silahlı insansız hava araçlarının yaklaşık %65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiği belirtiliyor. İHA'ların yanı sıra fırkateynler, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve yeni nesil savaş uçakları da Türk savunma sanayisinin yükselen ürünleri arasında yer alıyor. Endonezya'nın geliştirme sürecinde bulunan 48 adet Türk savaş uçağı satın alacağını duyurması, Ankara'nın küresel savunma pazarındaki etkisini gözler önüne serdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO toplantısında da savunma sanayisi gündemin en önemli başlıklarından biri olacak. Küresel askeri harcamaların 2,9 trilyona ulaştığı bir dönemde, Türkiye savunma sanayisindeki yükselişini yeni pazarlar ve yeni ortaklıklarla daha da ileri taşımaya hazırlanıyor.
2: Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Gökvatanı'nın savunucusu Çelik Kubbe'nin en kritik parçaları olan İHA savunma sistemleri Görbek Test Merkezi'nde gövde gösterisi yaptı. 19 ülkeden gelen heyetin önünde düzenlenen nefes kesen tatbikatta sürü halinde saldıran dronlar lazer ve elektromanyetik silahlarla saniyeler içerisinde kül edildi.
0: Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe düşmana göz açtırmıyor. Aselsan'ın yeni nesil İHA savunma sistemleri Gökberk, Ejderha ve İhtar hedefleri tam isabetle vurdu. 19 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası heyetle, ulusal ve uluslararası basın mensubu Türkiye'nin hava savunma gücünü izlemek için Ankara'ya geldi. Savunma sanayinin öncüsü Aselsan, muharebe sahasının en güncel tehdidi olan mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirdiği drone hedef sistemini görücüye çıkardı. Gerçek harp sahasını aratmayan tatbikatta yapay zekayla donatılan İhtar, yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle çalışan Ejderha ve Gökberk koordineli bir şekilde harekete geçti. Sürü halinde saldırıya geçen dronlar, ilk olarak yüksek teknolojili radarlar tarafından adım adım takibe alındı. Hedeflerin atış menziline girmesiyle düğmeye basıldı. İhtar sistemi tehditleri saniyeler içinde elektronik harple kör ederken, lazer silahı Gökberk ve elektromanyetik sistem Ejderha İHA'ları fiziksel olarak imha etti.
2: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanya ile ilgili merak edilen sorulara sosyal medyadan paylaştığı videoyla yanıt verdi.
3: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
0: Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili merak edilenleri bir de sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.
3: Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.
0: Peki TOKİ'nin kampanyasına kimler başvurabilir?
3: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması.
0: Kurasız açık satış kampanyası ile ilgili en çok merak edilen konuysa ev fiyatlarının ne kadar olduğu.
3: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin

0: 400 lira taksitle. 3 artı 1, 3.3 milyon. Bursa'da 3.3 milyon lira. 2 artı 1, 3 artı 1'de 3.9 milyon liraya. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
1: Kampanyada 3 ayrı ödeme seçeneği olacak.
0: Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan yapılan ev satışları 17 Temmuz'a kadar sürecek.
2: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni feribot iskelesi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kınalı Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresinin 2 saate ineceğini söyledi.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresinin kısalacağının müjdesini verdi.
4: Geçen yılda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlatmıştık. Gelirken de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Her geçen gün oradaki çalışmaların hızlandığını inşallah göreceksiniz. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saat, hatta onun biraz altına düşme imkanı olacak.
3: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı tamamlanan 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı bulunan toplam 43.063 metrekare alana sahip Gestaş Gelibolu yeni feribot iskelesi açıldı.
5: Güzel bir yatırım hakikaten. Sayın milletvekilimiz birkaç gün önce davet etti. Biz de orada olmalıyız diye düşündük ve bir fırsat oldu. Allah nasip etti, geldik buradayız. Tabii karşıdan karşıya geçişler bu anlamda kıymetli. Biz bir köprü yaptık. O köprü de bize lazım. Bu Gestaş'ın iskelesi de ve karşı tarafa Lapseki'ye gidişi de lazım. Dolayısıyla burada 4 tane yan yana rampa teşkil edildi. Yani aynı anda 4 tane gemi indirme veya boşaltma işlemi yapabilecek. Hemen dakikalarca içerisinde Boğaz'ın karşı tarafına geçme imkanı olacak. Bence kıymetli. Hani denizci bir ülkede denizin her türlü imkanından, nimetlerinden yararlanmamız lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
3: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de iskelenin kullanıma girmesiyle Gelibolu öneminin daha da artacağını vurguladı. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da yeni feribot iskelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
6: Nesilden nesile anlatılan, güzel olan, iyi olan birçok şeyin, evet bakın burada başladığımız yerler vardır. İşte Gelibolu adımıza baktığımızda o an şu an. Gelibolu adına baktığımızda Gelibolu hikayesinin başlığından da şu anki Gelibolu feribot iskelemizin açılışıdır.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olanların sigorta girişlerini inceliyor. Sahte sigortalılıkla emekli olanlar birer birer tespit ediliyor. Ve şimdi 18 yaşından önce sigortalı olup emekli olanlarla ilgili de bir inceleme başlatıldı. Fiili çalışması olmadığı halde emeklilik hakkı kazandığı tespit edilirse emeklilikleri de iptal edilecek.
7: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
8: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
7: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
8: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek

0: toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
1: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
2: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber gerisin geri talep ediliyor.
0: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
2: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartlarını yerine getirmemiş oluyorsunuz.
0: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
1: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu. Ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
2: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
3: İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar.

0: 39 ilde DEAŞ operasyonu yapıldı. 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonun düğmesine basıldı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 39 ilde düzenlenen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi.
1: Efendim, İstanbul'un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 519 kilo sıvı metamfetamin, Arnavutköy'de ise 398 kilo skunk ele geçirildi.
0: Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Ard arda operasyonlar yapılıyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik düğmeye bastı. Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Takip edilen 4 araç arandı, 4 adrese de baskın yapıldı. Operasyonlarda zehir taciri 5 kişi kıskıvrak yakalandı. 519 kilo 50 gram sıvı metamfetaminle 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde de ele geçirildi. Arnavutköy ilçesinde ise bir araç ve bir depoya operasyon yapıldı. 398 kilo skank ele geçirildi.
1: Bursa'da babası tarafından kaçırılan ve 7 yıl sonra tutulduğu harabe evden drona yansıyan görüntüleri sayesinde kurtulan Nazar, Alman ailesine teslim edilmişti. Çocuğun kurtarılma operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
0: Yıllarca rehin tutuldu. Drone kamerası sayesinde yeri tespit edildi. Polis eve baskın yaparak 8 yaşındaki çocuğu yıllar süren esaretinden kurtardı. Operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Nazar 2019'da babası tarafından Alman annesinden kaçırıldı. Babaannesi tarafından 7 yıl boyunca Bursa'daki harabe evde rehin tutuldu. Çocuğun babası ise 2 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nazar ise yıllarca rehin tutulduğu yerden özel

0: bir ekip sayesinde kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlendiği 10 Mart'ta kaydedilen görüntülere göre, küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı tespit edildi. Görüntüler üzerine özel ekip harekete geçti ve nazar alıkonulduğu evden kurtarıldı. Koruma altına alınan 8 yaşındaki çocuk DNA testinin ardından Alman annesine teslim edildi. Küçük Nazar, Almanya'da yeni bir hayata merhaba dedi. Soruşturma kapsamında babaanne tutuklandı. Biri tutuklu 5 sanığın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.
1: Evlilik günlerini özel kılmak isteyen çiftler 06.06.2026 tarihinde masaya oturmak için nikah saraylarında yoğunluk oluşturdu. Günlük ortalama 20 nikahın kıyıldığı salonda bu özel tarih için 56 çift nikah masasına oturdu.
2: Anne adınız, nikah tarihiniz ne zaman?
3: 06.06.2026.
2: Güçlü alkış alalım mı şimdi?
0: 6-6-2026. Bu özel günü nikahla taçlandırmak isteyenler nikah salonlarının yolunu tuttu.
4: 6-6-2026. Öncelikle bu tarih kimin fikriydi, neler söylemek istersiniz? Damat Bey'e uzatayım şöyle.
5: Benim fikrim de. Mutluyuz.
6: Özellikle bu tarihi çok istedik, çok uğraştık. Ve nasip oldu diyelim.
2: Doğukan Kapan beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
0: Özel ve akılda kalıcı tarihlerde evlenmeyi tercih eden çiftlerin ilgisi bu yılda sürdü.
4: Unutmamak için de yapılmış olabilir mi? Bunda payı var mı?
5: Yok, ben onun zaten hiçbir şeyi unutmam. O yüzden...
7: ben de mutluyum. Yani eşimi çok seviyorum. O yüzden bu tarihi o seçti. O yüzden ben de ona ayak uydurmak istedim.
0: Evlilik tarihlerinin 6-6-2026 olmasını isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.
4: 6-6-2026 rakamların uyumu çiftleri bir araya getirdi. Bugün nikah salonları dolup taştı.
8: Tabii bugün 06-06-2026 olduğu için özel bir gün. Vatandaşlarımızın da belediyemizden çok yoğun bir talepleri var nikah kıyılması konusunda. Biz de bütün ekip olarak buradayız. Normal zamana göre yaklaşık 2,5-3 kat civarında bugün bir nikah talebi var. Biz de bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz.
0: Hayatlarının en önemli günlerinden biri olan nikah tarihini unutulmaz bir güne denk getirmek isteyen 56 çift nikah masasına oturarak evet dedi.
2: Ben de Türk Medine Kanunu ve Bağcılar Belediye Başkanı'nın Sayın Yasin Yıldız Beyefendi'nin bana verdiği yetkilerden size eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de 12.si düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Bilal Erdoğan konuşmasında müzakere kültürünün ve sağduyunun önemine dikkat çekti.
9: Gençler yeter ki bir meseleyi tezekkür etmek istesinler, müzakere etmek istesinler. İlgili arkadaşlarıyla, moderatörlerle, konunun uzmanlarıyla bir araya gelsinler. Biraz zaman ayırsınlar, biraz şöyle soluklanarak, biraz şöyle sağduyuyla bir konuyu konuşsunlar. İnanılmaz analizler, hiç önceden belki duymadığımız çözüm önerileriyle karşı karşıya gelebiliyoruz.
10: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de 12.si düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen panel ve söyleşilerde yeni çağın beraberinde getirdiği sanal tehlikeler masaya yatırıldı.
11: Kayseri'de düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nda yaklaşık 500 genç hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi başlığında bir araya geldi. Çalıştay'da ortaya çıkan görüşler ve öneriler paylaşıldı.
9: Sadece gençler bir araya gelmiş, bir konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmuş, birbirleriyle fikirlerini paylaşmış olmuyorlar. Ayakları yere basan, sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini de karar vericilere ulaştırmış oluyorlar. Ben buradan gençlere hep o tavsiyeyi yapıyorum. Kendi üniversite kulüplerinde, kendi arkadaş ortamlarında benzer metodolojide ilgilendikleri konularla ilgili çalışma gruplarını oluşturup çalışsınlar. Onun sonucunda kanaat beyan etsinler.
10: Bir Bilal Erdoğan müzakere kültürünün önemine dikkati çekti.
9: Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü olması için bugünkü genç neslimizin kendi gündemlerini takip eden, kendi gündemlerini oluşturan, kendi gündemleriyle geleceği şekillendiren bireyler olmalarını ve o gündemler etrafında yapıcı örgütlenmelerle sivil toplumda, akademide, siyasette, iş dünyasında daha sağlıklı, daha gelişkin bir toplum resmini ortaya koymalarını ben önemli buluyorum.
10: Çalıştay kapsamında gençler tek tek söz aldı. Fikir ve önerilerini dile getirdi.
12: Özellikle dijital çağda biz de bazen yolumuzu kaybedebiliyoruz. Böyle büyük isimlerin bize öncülük etmesi, liderlik etmesi bence çok kıymetli.
13: Ülkemizin güvenlik sorunları tehdit eden tüm unsurlar ele alındı. Ve bunlara çözüm önerileri sunuldu. Ve çok güzel sonuçlar da elde edildi. Çok oldukça verimli geçti bizler için.
14: Terörsüz Türkiye algısı zaten çok gündemde olan bir konu başlığı. Ve gençlerin bu anlamda bilinçlenmesi bizim için çok kıymetli. Biz de bu alanda bir Çalıştay için ortak olduk aslında fikir anlamında ve hep beraber gençlerle birlikte fikir ürettik, sorduk, cevapladık, tartıştık.
15: Burada diğer illerden gelen arkadaşlarımızla birlikte geleceğe yönelik kendi vizyonumuzu, kendi geleceğe yönelik akademik hayatımızı ve devletimizin, ülkemizin vizyonunu beraber çizmeyi planladık. Bu süreçte de bizler için gerçekten çok katkı sağladı.
1: Efendim, oltu taşıyla tanınan Erzurum pek çok doğal taşa da ev sahipliği yapıyor. Çıkarılan taşlar işlenerek hediyelik eşyaya dönüştürülüyor. Böylece hem geleneksel el sanatları yaşatılıyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.
16: Bizim de Erzurum'da tespit etmiş olduğumuz yaklaşık 30 çeşit yarı kıymetli taşımız var ki bunlardan iki tanesi dünyada sadece Erzurum'dan çıkan bir tür.
0: Bu değerli taşların hepsi Erzurum'dan çıkarılıyor. Erzurum yeraltı zenginlikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
16: Bir zümrüt opali türüdür bu. Dünyada 99 çeşit opal vardır. Bu onun içerisindeki 100. taşımızdır. Dünya literatürüne girmiş.
17: Erzurum yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda yeraltı zenginlikleriyle de dikkat çeken bir şehir. Öyle ki Erzurum şehir merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 farklı türde doğal ve değerli taş gün yüzüne çıkarıldı.
16: Bunda lapisoni ismimiz var, agatımız var, obsidyen yataklarımız var, kehribarımız var. Oltu'dan güzel bir kehribar madeni bölgesi buldum. Ondan sonra ne diyelim, agatımız var, jasperimiz var, çok güzel jasperlerimiz var, kuvarslarımız var Pasinler bölgesinde, yeşim taşımız var Şenkaya bölgesinde, Aşkale'de yine karnelyan akik dediğimiz güzel bir akik çeşidimiz var.
17: Dünyada sadece Erzurum ve coğrafyasında bulunduğu belirtilen bazı özel taşlar Oğuzhan Usta'nın atölyesinde önce küçük parçalara bölünüyor, ardından yüzük, küpe, tesbih gibi takı eşyalarına dönüşüyor.
16: Yine İzmir Ege Üniversitesi'nin araştırmasıdır. Dünyada mesela elmas 5-6 ülkede çıkarılır. Fakat elmastan daha kıymetli olan bir Muğla'da bir taşımız vardır Diyaspor diye. Bir de Erzurum Kop Dağı'nda Aşkale bölgesinde Kemererit dediğimiz bir taşımız var.
0: Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, kentten çıkarılan bütün doğal taşların ekonomiye kazandırılması gerektiğini söylüyor.
16: Eğer bir destek verilirse çok dünyada sayılı örnekler olan fosil ve maden müzesi yaparız. Erzurum turizm destinasyonları açısından önemlidir. Ve yaklaşık bu da oltu taşı gibi 15-20 bin kişiye bir iş kapısı, niye olmasın?
1: Çaldığı 10 farklı enstrümanla ve güzel sesiyle sosyal medyada gündem olan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından makamında ağırlandı. Küçük kız Bakan Tekin'e Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü hem sazıyla çalıp hem de seslendirerek ustalığını sergiledi. İşte o renkli anlar.
18: Niye sen misin ya?
19: Bakanım.
18: Ya ne kadar güzel bir kızmışsın sen. Gel bakayım.
19: Merhaba bakanım.
18: Merhaba, hoş geldin.
19: Hoş bulduk.
0: daha 6 yaşında. Görme engelli ama müziğin notalarını yüreğiyle görüyor. Küçücük elleriyle bağlama, piyano, cura, ork, bendir, darbuka, ukulele gibi çok sayıda enstrümanı çalabiliyor.
18: Güzel türkü söylüyorsun öyle ya.
19: Evet, çok güzel türkü söylüyorum. Ben şimdi saz çalacağım bugün
18: cura. Hadi canım.
19: Hadi çalalım mı?
18: Saz çalmasını da mı biliyorsun?
19: Evet, cura çalmayı da biliyorum.
0: Hayat dolu bir çocuk olan ve halk ozanı Aşık Veysel'e büyük sevgi besleyen Nil Korkmaz, kamuoyunda kendisiyle ilgili

0: ile yer alan haberlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de ilgisini çekti. Bakan Tekin, müzik kulağı ve sesiyle geleceğin sanatçısı olmaya aday olan görme engelli Nil'i makamında ağırladı. Kabulde Nil'in anneannesi Şerife Soyer, annesi Tuğçe Soyer ve ablası Naz Korkmaz da yer alırken, müzik tutkunu Nil, Bakan Tekin'e sazıyla hünerlerini sergiledi. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü çalıp seslendirdi. Bakan Tekin de enerjisiyle kabulde bulunanlara renkli anlar yaşatan Nil'in isteğini kırmayarak Türkiye eşlik etti.
1: Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokulundan itibaren okudukları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi. Orada bütün öğretmenler sana bu tür enstrümanlar çalmasını öğretecektir, başka enstrümanlar da.
0: Nil'i kucaklayan Bakan Tekin, çok güzel enstrüman çaldığı için kendisini tebrik etti. Sanatçı olmayı düşündüğünü söyleyen küçük kızsa enstrüman çalmayı kendi başına öğrendiğini anlattı.
1: Çok güzel çalıyorsun. Nasıl öğrendin bunu sen?
2: Ben bunu kendi başıma öğrendim.
1: Kendi başına mı?
2: Evet, çıkarttım bile.
0: Çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan ve ailesinin desteğini de yanına alan Nil, Ankara Güzel Sanatlar Müzik Okulu'na yerleşebilmek için başvuru da yaptı.
3: Restoran ve kafelerde kuver ve servis ücreti alınması yasaklandı bir süre önce, belki biliyorsunuzdur. Ancak bu yasağa uymayanlar, daha doğrusu farklı yöntemlerle bu ücretleri müşterilerden talep edenler var. Birçok kişi de farkında olmadan ödüyorlar bu tutarı. Peki buna itiraz hakkı yok mu? Ödenen ücretler geri alınabilir mi? Detaylara birlikte bakalım.
4: Tatil yerlerinde genelde oluyor bunlar. Ödemek zorunda kaldık. Keşke ödemeseydik.
5: Hesaba yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
6: Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle servis ücretiyle kuver yasaklandı ve gönüllü bahşiş dönemi başladı. Ancak bazı işletmeler bu ek ücretleri almaya devam ediyor.
7: Müşterinin bahşiş vermek zorunda değil. Ama gönlünden kopup da verirse müşteriye kalmış bir şey.
6: Kimi adisyona hizmet bedeli yazıyor, kimi ise gönüllü servis ücreti olarak bu ek ücreti müşterilerden talep ediyor. Üstelik müşterinin rızası olmadan.
8: Menüde veya fiyat listesinde yer alsa bile bu tür ek ücretler talep edilemez.
5: Düzenlemede müşteri sadece yediği yemeğin ücretini ödemekle sorumlu. Bahşiş bırakmak isterse bu tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmeli. Yani müşterinin açık onayı olmadan hiçbir ad altında ek ücret talep edilemez. Ama kararı istismar eden bazı işletmeler bu alışkanlığından vazgeçmiyor.
9: Bahşiş dediğin şey bizim gönlümüzden kopmalı. Ama bir belli bir rakama bağlanıp da şu kadar ücret alalım denilmemesi lazım.
5: Örneğin 22 Mayıs 2026 tarihli bu adisyonda 7172 lira gelen hesaba 652 lira hizmet bedeli eklendiği görülüyor.
10: Müşteri gönlünden geçerse yapar ödemesini. Geçmezse yani bu ekstra bir para olarak ödenmemeli. Doğru değil.
5: Bunlar Türkiye'nin farklı adreslerindeki başka restoranlar. Gönüllü servis ücreti ve gönüllü bahşiş adı altında 1106 lira ve 1300 lira hesaba ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Öyle ki iddiaya göre adisyonda gönüllü bahşiş misafirin isteğiyle adisyona eklenebilir notuna rağmen işletme müşteriye sormadan hesaba ekleme yaptı.
11: Sadece yediğinin içini ödüyor, onun dışında herhangi bir şey ödemiyor. Ama gönlünde kovdu da vermek istiyorsa da verebilir.
6: Müşteri yasağa rağmen hesaba eklenen ek ücreti ödemek zorunda değil. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
8: Tüketici hesap geldiğinde fark ederse itiraz etmeli. İşletme kabul etmez ve ödemek zorunda kalırsa mutlaka fişini almalı.
5: Bu ücreti fark etmeden ödediyseniz ya da ödemek zorunda kaldıysanız hakkınızı arayabilirsiniz.
8: E-Devlet üzerinden kolayca ve masrafsız olarak tüketici hak heyetine başvurarak paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanabilir.
3: Yeah. Gülün tarlada başlayan yolculuğu şişe ve reyonlarda son buluyor. İşte o yolculuğu Isparta'da sizler için görüntüledik efendim, izleyelim.

0: kadar eski bir çiçekten, bir bitkiden bahsediyoruz. Gülden bahsediyoruz ve tabii ki gül denilince de Isparta'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Isparta'nın verimli toprakları, arazileri, ovaları bugünlerde pembe bir renge bürünmüş durumda. Nedeni ise Isparta'nın o meşhur gülleri açtı ve hasat başladı. Dedik ya Isparta'da gül hasadı başladı diye. Ve bir de bir laf vardır biliyorsunuz. Gülü seven dikenine katlanır. Çünkü bu gülün hasadını yapmak gerçekten çok zor. Şöyle ki 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Mis kokulu güllerden sadece gül yağı elde edilmiyor. Daha birçok kozmetik ürün de elde ediliyor tesislerde. Şimdi sizi o tesislere götüreceğiz. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şimdi çekimini yaptığımız gül tesisinde öyle bir yere getirdiler ki bizi, buraya gelen misafirler bu muameleye maruz kalıyormuş efendim. Bir gül havuzunun içerisindeyiz ve buraya oturtturuyorlar, sizi adeta gülle yıkıyorlar. Bahçelerde hasadı yapılan gülün ürüne dönüşmeden önceki belki de en önemli kısmı burası. Isparta'nın o son teknoloji gül fabrikası burası, gül tesisleri ve işte bu güller kazanların içerisine dolduruluyor bu tesislere geldikten sonra. Yukarıdan döküldü ve makinalar işlemeye başladı. Deyim tam da yerinde. Harıl harıl çalışıyor Isparta'daki gül fabrikalarındaki bu makinalar. Ve bakın, bir taraftan gül yağı elde ediliyor. Hemen üst taraftan da gül suları.
1: Burada gördüğünüz makinalarda gül çiçeğiyle suyu birleştirip sonra kaynatma işlemi gerçekleşip sonra gül yağı elde ediliriz. Damıtma işlemi yaparız burada.
0: Gördüğünüz burada da bir gül yağı var. Bir, tam da şimdi gül yağı hasadı mı diyoruz bunu artık? Evet. Ne diyeceğiz?
1: Gül mevsimi, gül hasadı. Şimdi şöyle gülleri ne yaptık? Gül yağına çevirdik. Şimdi de bu elde ettiğimiz gül yağını şişelere aktaracağız. Gül yağlarımız buradan yavaşça şişeye aktarılıyor.
0: Şu anda bir servet mi akıyor Özgür
1: servet
0: Bey?
1: Akıyor. Aynen, servet akıyor.
0: Değil mi? Şimdi kilogramı bir 15 bin euroyu buluyor dediler.
1: Buluyor, doğrudur. 15 bin euro olarak düşünürseniz burada nereden baksanız 1 kilo gül yağı var. Şu gördüğümüz sular biraz daha azalacak. Bu yağ hali yukarı doğru çıkacak. Şu sarı kısım bizim gül yağımız.
0: Gülün kozmetiğe dönüştüğü bir tesisteyiz. İnanılmaz hijyenik bir ortam. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki hanımefendiler özellikle gül kolonyası üretiyor. Hemen o sağ taraftaki borulardan otomatik olarak işte bu şişelerin içerisine doluyor. Kapakları kapatılıyor özenle. Hemen ardından buraya geliyor ve burada etiketler basılıyor. Ardından da tüketicilere ulaştırılıyor. Tabii sadece bu gülden kolonyada üretilmiyor. Farklı farklı çok sayıda kozmetik ürün elde ediliyor Isparta'nın o meşhur gülünden.
2: Var olan gül çiçeklerinin işlendiği süreden sonra gül suyu ve gül yağı, gül ekstrakları ya da diğer bitkilerin ekstraklarını kullanarak kozmetik ürünler geliştiriyoruz. Doğal kozmetik ürünler. Doğal olarak bunu tüketmek isteyen insanlar için dikkat etmesi gereken bazı şeyleri özellikle söylemek isteyeceğim. Kutuların üzerinde, etiketlerin üzerinde

0: Beyaza damaskana flower water yazısı net olarak görmeleri gerekir.
1: Isparta'nın sadece bahçeleri, ovaları pembe renge bürünmedi elbette. Birçok işletme var. Kozmetik ürünlerin satıldığı ve birbirinden çeşit ürünler var. Bakın bir mağazaya girdik şimdi. Bizi burada ne karşılıyor? Bakar mısınız? Bir gül şerbeti karşılıyor. Onu içiyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Bakın burada gül lokumları karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle etraf pespembe. Gördüğünüz gibi her bir tarafta gül ürünleri var. Eren gel şöyle. Bakın burada gül şerbeti diyor. Ondan sonra gül özlük kremler, yağlı gül suyu, gül mayası. Ondan sonra yine farklı farklı kremler var. Sağımızda, solumuzda, her bir tarafımızda. Burada da Ömer Faruk abimiz var.
2: Hoş geldiniz.
1: Abi selamünaleyküm. Anlatmadığım kaldı mı benim?
2: Gül kremi, gül losyonu, gıda ürünlerinden de gül lokumu, gül şerbeti, gül reçelimiz mevcut. Kendi üretimimiz. Diğer kozmetik ürünlerimiz de var.
1: Güle dair. Reçeli unuttum, evet. Reçel de vardı. Reçelimiz. Aşağıda reçeller var.
2: Reçellerimiz var. Gül tespihlerimizden de var.
1: Gül tespihi de var. Aa dur. Bunun rengi de pembe. Bu da mı gül? Evet, gül kokuyor burada.
2: Evet, aynen.
1: Başka neler var?
2: Bitkisel gül şekerimiz var.
1: Bitkisel gül şekeri.
2: Evet, gül yapraklı, içinde gül yapraklı.
1: Seccade de vardı herhalde değil mi? Seccadeler de var.
2: Seccadelerimiz de var.
1: Ben de hatırlıyorum. Başka da herhalde saymadığımız kalmadı.
2: Yani çeşitli tabii ki marka ürünlerimiz. Siz saydınız zaten genel olarak.
1: Yani güle dair her şey var mı burada abi?
2: Aynen.

0: efendim. Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 6'ya geliyor. Televizyonlarına ve radyolarına yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatte de bültenimize devam ediyoruz. A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela'yla son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağlı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
2: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
2: Mükemmel bir gol. Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
2: Ayrak kalkmadı mı?
1: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
0: Efendim, Başkan Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin sahadaki gücünü masada da kabul ettirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırmaktadır diye de ekledi. Uluslararası yatırımcılara da gelin büyüme hikayesinin parçası olun çağrısında bulundu.
3: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
4: Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Fırsatları ardı ardına sıraladı.
3: Finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler, kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırmaktadır diyen Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
3: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
4: Uluslararası ticaret yapan şirketler için güçlü teşvikler açıklandığını hatırlatan Erdoğan bir kez daha çağrı yaptı.
3: Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
4: Savaşlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel aktörlüğüne dikkat çekti.
3: Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
4: Bölgedeki krizlerin son bulmasıyla kazananın Türkiye olacağını ifade etti.
3: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
4: Başkan Erdoğan rakamlarla Türkiye ekonomisindeki büyümeyi de vurguladı.
3: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
0: CHP'de mutlak

0: toplan kararı sonrası başlayan arınma tartışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı tavır alan il başkanlarıyla görüşeceği ve daveti reddeden isimler hakkında disiplin sürecini başlatacağı konuşuluyor. Gözlerse salı günü yapılacak grup toplantısında. Kürsüde kimin olacağı birkaç saat öncesine kadar muammaydı ama Kılıçdaroğlu grup toplantısında kendisinin konuşacağını duyurdu.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın. İşte Kemal Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarına böyle seslenecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştiriyor. İhraç takvimi için düğmeye basması beklenen Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştiren il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
2: Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarından arınma sürecine açık destek isteyeceği, çağrısına olumlu yanıt vermeyenler hakkında ise disiplin sürecini başlatacağı konuşuluyor. Hatta listenin başında Gaziantep, Düzce, Giresun il başkanlarının yer aldığı da iddialar arasında.
3: Diyalog kuruluyor olması arınmayacağımız anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ahlaki üstünlüğünü mutlaka korumalı.
2: CHP'de grup toplantısı krizi de derinleşti. Kılıçdaroğlu salı günü mecliste CHP grup toplantısında konuşmaya hazırlanıyor. Aynı saatlerde Özgür Özel'in de Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma töreninde olması bekleniyordu. Ancak kulisleri hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Özel'in programını iptal ettiği ve salı günü mecliste olacağı söyleniyor.
1: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
4: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
5: Elbette, elbette.
2: Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi. Grup toplantısının tarih ve saat ayrıntılarını içeren afiş paylaşıldı. CHP'deki toplantı krizi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Meclis Başkanlığı'nı bu konunun tarafı yapmaya kalkmasınlar uyarısında bulunan Kurtulmuş, yasal mevzuat çok açık, herhangi bir partinin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok dedi. Bu meselenin çözüm yeri CHP'nin kurumsal kimliğidir diye de ekledi. Şimdi gözler salı gününe çevrildi. CHP'nin grup kürsüsünde kimin konuşacağı sorusu kulisleri hareketlendirdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı anayasa değişiklikleriyle ilgili konuştu. Yazıcı, yeni anayasa için çalışmalarımız sürüyor. Son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır dedi.
6: Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Çünkü egemenliğin sahibi millettir. Bunu hayata geçirmek, her alana bu egemenliğin etkin olduğunu ortaya koymakla kaimdir. Millet iradesinin somut bir tezahürüdür anayasa.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bu mesajları Adana'da verdi. Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasanın güçlenen Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
6: Demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemizde darbe anayasası ayıbından kurtararak bütün vatandaşlarımızı içerisinde kendisini bulacağı özgürlüklü bir toplum sözleşmesine kavuşturmayı hedefliyoruz.
7: Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına bütün partilerin katkı vermesi gerektiğini belirtti.
6: Bizler yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı değil, milletimizin

0: tarihi bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak, yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz.
1: Yazıcı yeni anayasa konusunda son sözü milletin söyleyeceğini de vurguladı, referandumu işaret etti.
0: Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa son sözü yine millet söyleyecek. Yani referandumla hayat bulacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak önemli hedeflerimiz arasındadır.
2: MHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kongre süreci Eyüp Sultan ve Esenler ilçeleriyle başladı. Kongre konuşmalarında teröristiz Türkiye vurgusu öne çıktı. Eyüp Sultan'da Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı oldu.
1: MHP'nin İstanbul ilçe kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı.
3: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
1: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partililer ve çok sayıda delege katıldı.
3: Sayın Volkan Yılmaz.
1: Kongrede terörsüz Türkiye konusuna vurgu yapıldı.
4: Gelişmelere baktığımız zaman Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından bir teveccühle karşılaştı. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimat değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık hiç değildir. Milletimizin başına musallat olan hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesilmesine vesile olmasıdır. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin kanlı bir musibetten kurtulmasıdır. Arsızdan, bölücüden kurtulduğu gün Türkiye büyük Türkiye'dir.
1: MHP'nin Eyüp Sultan seçimlerinde Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı seçildi.
5: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nden aldığımız feyizle Türkiye'nin geleceğinin teminatı olmaya devam edeceğiz.
3: İlçe başkanlığımızı ziyaret etmiş.
2: Efendim gazetelerle devam edelim. Bakalım gazetelerde bugün gündemin hangi öne çıkan başlıkları yansımış. Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesinde hemen bakalım sür manşetlerde ikinci bebeğimiz bereketiyle geldi diyor. Yuvayı kuran devlet baba kredi borcunu da sildi. Yuvalarını devletten aldıkları 150 bin liralık evlilik kredisiyle kuran Onur Ferda Köse çiftçi ikinci evlatlarını da kucaklarına aldı. Devlet baba genç çifte yine el uzattı. Başkan Erdoğan'ın müjdeli dediği gibi ikinci çocukta kredi borçları silindi. Sevince boğulan Köse çifti duyduğumuzda inanamadık. Bize her zaman destek olan devletimize teşekkürler şeklinde açıklaması Sabah gazetesine sürmanşetleri süslemiş. Manşette ise yalan ormana villa diktiler diyor. Bucayı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı. Bilir kişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Sabunlama adı verilen kirli çak deşifre oldu diyor. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te başlayan yangının küre çevirdiği alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman'ın talimatıyla orman arazisine yapılan 5 kaçak villa projesi jet hızıyla onay verildi. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bunlarla sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesinde 20 katlı ofis binaları yapıldı. Bazı mahallelerde 15 sekten olması gereken yükseklik 45 metreye çıkarıldı. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğu deşifre oldu. Mevcut ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı diyor. Altında ise alkollü canavar 4,5 yılla kurtuldu. Medine'yi hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlattı diyor efendim Sabah gazetesi. Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Mert Dilekçi yine sarhoş şekilde direksiyona geçip katliam yaptı. Çarptığı araçtaki Medine Şahin öldü, nişanlısı ise yaralandı. 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya 4,5 yıl ceza verildi. Acılı anne isyan etti. Kızımın canının bedeli bu mu? Demiş Sabah gazetesi. Bugün bu habere de yer vermiş. Ve devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen Hürriyet gazetesi.

Bakalım orada da hangi haberler yer alıyor bugün. Sür manşetlerde Fenerbahçe'de son dakika kulisleri diyor. Bugün yeni başkanını seçecek Fenerbahçe. Bu kongre diğerlerinden çok farklı. Adil Demirçubuk kongredeki havayı, üyelerin yaklaşımlarını ve adayların şanslarını yazdı diyor. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında kararsızların oranı hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. Orta yaş ve üzeri üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Gençler arasında ise Hakan Safi önde. Katılım sayısı 20.000'de kalırsa Yıldırım, 25.000'i aşarsa Safi daha şanslı görünüyor. Yıldırım tecrübeli, yönetim kurulu güçlü, camiayı kucaklayıcı mesajlar verdi ancak transferlerle ilgili net konuşmaması geçmişteki bazı sert icraatlerden dezavantaj yaratıyor diyor. Safi ise genç olması, yıldız transfer vaatlerini öne çıkarıyor ama bu vaatleri fazla iddialı bulanlar da var diyor Hürriyet sür manşetlerde spor köşesinde. Manşette ise işte umudun yeni adresi başlığı atılmış. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin XCART ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan merkezi Hürriyet ekibine gezdirdi diyor. İlk hastayı tedaviye bekliyormuş. Zaman kaybının da önleneceği ifade ediliyor. Hastalığa alınan hücreler yurt dışındaki laboratuvarlara gönderiliyor halen. Hücreler bu laboratuvarlarda işlendikten sonra geri getirilerek hastaya uygulanıyor. Ancak bu uygulama hem yüksek maliyet çıkarıyor hem de hasta açısından zaman kaybına yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan merkezle bu işlem artık yurt dışında yani Türkiye'de yapılacakmış. Herkesin gözü burada diyor Hürriyet gazetesi manşetlerde vermiş olduğu bu sağlık haberiyle. İstanbul'da orman yangını yasağı başladı efendim. Yaz mevsimiyle birlikte yangınlara önlem olarak İstanbul'da ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada mangal, tüp kullanımı ve nargilenin de yasaklandığı duyuruldu. Yasaklara uymayanlara ise ceza kesilecek. İstanbul'da yaz ayında pek çok ormana giriş ve bu ormanlarda ateş ve türevi şeyler yakmak yasaklandı. İsrail 7 aylık bebeği katletti diyor. Katliamcı İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürüldü. İsrailliler bile cinayete tepki gösterdi diyor yine Gazze'den, Batı Şeria'dan bir haber. Ve sırada Akşam Gazetesi var. Bakalım Akşam Gazetesi'nde bugün hangi başlıklar, manşetler atılmış? Atıksız yaşama muhteşem veda başlığı var sür manşetlerde Akşam Gazetesi'nde. Sıfır Atık Festivali 3. gününde de yoğun ilgi gördü diyor. Festival bugün Buray ve Ceza'nın sahne alacağı programlarla sona erecek, artık son güne girildi. Manşette ise İsrail Slovenya'yı böldü diyor. Başbakan İsrail'in verdiği destekle seçilen yeni başkan Jansa Filistin bayrağını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Musa ise dram bitmedi diyerek bayrağı başkanlık sarayına asmış efendim. Bayrak 2 yıldır binada asılıydı diyor. Yeni başkansa 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı sarayının cephesine astırdı. Bayrağın bir hafta asılı kaldıktan sonra bina içerisine alınacağını belirterek Filistinlilere yönelik soykırım durmadı. Gazze'de insanlar hala barış ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayamıyor şeklinde bir açıklamada yapmış. İsfark asfalta zam yağdırdı diyor. Yıllık artış oranı TÜİK'in 3 katını geçti. İspark, TÜİK'in yıllık enflasyonu %44,38 olarak açıkladığı 2024'te otopark ücretlerine %112,1, yıllık enflasyonunun %30,89 olduğu 2025'te ise %114,2 oranında zam yaptı. İspark zamları 2026'da da
TÜİK'in 5 aylık enflasyonunu 3'e katladı. 2025'te 150 TL olan 1 saatlik yol kenarı otopark ücreti 1 Ocak 2026 itibariyle %46,6 artışla 220 TL'ye çıktı diyor İspark. Asfalta zam yağdırdı başlığıyla Akşam Gazetesi. Ve son gazetemiz efendim Yeni Şafak Gazetesi ile devam edeceğiz. Hemen Yeni Şafak Gazetesi'ne bir göz atalım. Manşette

0: şeklindeki açıklamaları oldukça dikkat çekici. Yeni Şafak'ta manşetlerde bu habere yer vermiş. İsrail aynı gün bir damadı ve bir bebeği katletti başlığı var. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düğün hazırlığı yapılan bir çadırı hedef aldı İsrail. Saldırıda damat Osman Fervane hayatını kaybetti. Fervane'den geriye damatlığı ve düğün davetiyesi kaldı. İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde de bir aracı ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bir bebek can verdi. Ne yazık ki. İşte biraz önce Yeni Şafak gazetesinde de okuduğumuz o habere benzer bir haber ne yazık ki. İsrail ölüm yağdırdığı Gazze'deki kontrolünü de genişletmeye çalışıyor. Zorunlu göç dalgası tehlikesiyle mücadele eden Gazze'liler ise ateşkesin gölgesinde bombardıman korkusuyla hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. İşgal ordusu son olarak Batı Şeria'da sivil bir araca saldırdı ve o saldırıda 7 aylık bir bebek şehit oldu.
1: Her zaman tehlike altındayız. Gazze'deki insani kriz daha da derinleşiyor. Katil İsrail ateşkes gölgesinde soykırımına kaldığı yerden devam ederken Gazze'deki işgalini de genişletiyor. İsrail'in saldırılarından kurtulmayı başaran Gazzelilerse zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Korku içinde yaşayan Gazzeliler derme çatma çadırlarda kalıyor.
2: Gördüğünüz gibi biz mermiden ve bombardımandan koruyan tek şey bu çadırlar. Bunlar da bir şeye yaramıyor. Her zaman tehlike altındayız. Başka bir yere de gidemiyoruz. Yaşam koşullarımız çok zor ve alternatifimiz yok. Tüm bunlarla birlikte de güven yok. Saldırı her an olabilir.
1: 3 yıldır saldırı altında ve yoksulluk içinde yaşamaya çalışan Gazzeliler, zorunlu göç dalgası tehlikesiyle de karşı karşıya. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %60'ını kontrol ediyor. Ancak Gazze kasabı Benjamin Netanyahu bu oranı %70'e çıkarmanın derdinde.
2: Bir yere ait hissedemiyoruz. Saldırılar devam ediyor. Sarı at bize yaklaşıyor. Geceleri uyuyamıyoruz.
1: İsrail'in terör faaliyeti Gazze ile de sınırlı kalmıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da sivil bir araca ateş açıldı. Araçta bulunan 7 aylık bebek Samfet Ebu Heykel, İsrail ordusu tarafından şehit edildi.
3: Oğlum beni evime bırakıyordu. Uzaktan İsrail ordusunun araçlarını gördük. Askerler en az 10 metre uzaklıktaydı. Biz yerimizde durduk ve hareket etmiyorduk. Ona rağmen ateş açtılar. Arka koltukta gelinim çocuğunu sarılarak korumaya çalışıyordu. Mermi bebeğin çenesinden geçerek annesinin çenesinde durdu.
1: Saldırıda şehit olan bebeğin babası, annesi ve babaannesi ise yaralandı.
0: Savaş başladığında bu iş Nisan'da biter diyen Amerika istediği anlaşmayı almayı henüz başaramadı. İran'da bunca kaybına rağmen halkın desteğini hissettiği için şartlarından geri adım atmıyor. Sonuç belirsizliğe sürüklenen görüşme ve çatışmalar.
4: İran'dan çok hızlı bir şekilde çıkacağız. İster bir kağıt parçasıyla, isterse zor kullanarak olsun, her şekilde çok güçlü bir çıkış olacak.
5: Trump, gübre ve enerji fiyatları yüzünden öfkeli olan çiftçilere İran'dan çıkacağız diyor ama gelişmeler aynı yönde ilerlemiyor. Hürmüz'de bandırasız bir tankere baskın yaptı Amerikan güçleri. İran'ın gölge filosundan olduğu tahmin edilen gemiye helikopterlerle asker çıktı. Tahran yönetimi karşılık verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı 4 İran İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran radarları da hedef oldu. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerinde de kırmızı alarm vardı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Balistik füzeli saldırıların yarattığı hasar henüz belirsiz. Savaşın uzaması yaklaşan seçimler yüzünden Amerika'nın işine gelmiyor. İran'sa bunca kaybın ardından büyük bir taviz vermek istemiyor. Belirsizlik derinleşiyor.

0: ABD ve İsrail arasındaki o stratejik ortaklığa rağmen casusluk iddiaları iki müttefik arasında yeni bir güven krizi tartışması başlattı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'deki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı öne sürüldü. Pentagon'dan söz konusu iddialara ilişkinse herhangi bir açıklama yapılmadı.
1: Pentagon'un İsrail'i kritik tehdit seviyesine yükselttiği iddiaları ABD ile İsrail arasındaki casusluk krizini bir üst seviyeye çıkarttı. ABD basını eski 3 ABD'li yetkilinin İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle Pentagon'un ciddi endişe duyduğunu yazdı. Ve ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik düzeye yükselttiği öne sürüldü. Yetkililerin iddiasına göre CIA tarafından yayınlanan iç değerlendirmede, İsrail'in ABD'nin savaşlar, krizler ve dış politika kararlarına dair gizli görüşmelerine ulaşmak için üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı belirtildi. Eski yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan casusluk sınırlarını aştığını, en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı da yoğun istihbarat operasyonları yürüttüğünü savundu. Pentagon, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. ABD ve İsrail arasındaki güven krizi iddiaları, Orta Doğu'da İran geriliminin yükseldiği bir dönemde dikkatleri yeniden Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.
0: Efendim Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Semana'yı kabul etti. Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki o kabulde bölgedeki son gelişmeler ve Irak'ın kurucu unsurlarından Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Kerkük'te huzurun devamının tüm bölgenin ihyası ve terörden arındırılması hedefine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Irak'ın genelinde ve Kerkük'te huzurun daim kılınması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Vali Semana'a da Kerkük'e verdiği desteklerden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Ağa, Türkmenler olarak Irak'ın kalkınma ve güvenliğine her zaman katkıda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunanistan hükümeti tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Türk hakkında açılan dava ertelendi. Ancak mahkeme önünde tansiyon yükseldi, provokasyonlara imza atıldı.
2: Batı Trakya'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Yunan hükümetinin atadığı müftüleri kabul etmeyen Türkler hakkında dava açıldı. Mahkeme salonunda ve adli önünde gerginlik oldu. Dava sağlık sorunları sebebiyle ertelendi. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türkler, Yunan devleti tarafından atanan müftüleri kabul etmedi. Bu durumun Atina'nın bir dayatması olduğu ve Türklerin seçim hakkının elinden alındığı ifade edildi. Bu yüzden de bölgedeki Türkler kendi içlerinde kendi müftülerini seçti. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı. 4 Batı Trakya Türkü hakkında açılan dava bir sanığın sağlık sorunları sebebiyle ertelendi.
3: 11 Ekim 2024'te başlayan duruşma ilk duruşması 27 Mart 2026 yani bu yılın Mart ayında gerçekleşmiş İskeçe'de. Dava ertelendi 18 Haziran'a ertelendi ve dün de bu davanın görüşülmesi vardı.
2: İskeçe Mahkemesi önünde ise kaos yaşandı. Yüzlerce Batı Trakya Türkü Türk sanıklara destek için binaya akın etti. Aynı dakikalarda mahkeme önünde toplanan karşıt bir grup "Yaşasın Yunanistan" ve "Defolun Türkler" sloganları atarak provokasyona soyundu.
3: Bir grup otobüsle Dimetoka'dan, İskeçe'den, Gümülcine'den bazı grupları oraya taşıyarak hatta bizim aldığımız ve iddialara göre 50'şer euro para da verilerek oraya gelip olay çıkartmak isteyen bir zihniyet belirdi anında.
2: Duruşma sonrasında Türk azınlığın toplu fotoğraf çekimi sırasında

0: sözlü sataşmalar da yaşandı. İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a ise burada bütün azınlığın varlığı sorgulanıyor diyerek tepki gösterdi.
1: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesi.
0: Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ise karşı grubun provokasyon çıkarmak için özellikle oraya getirildiğini söyledi. Krizin fitili 11 Ekim 2024'te Yunanistan tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'nden cemaat tarafından uzaklaştırılmasıyla ateşlenmişti. Atina yönetimi müftüleri atama yoluyla belirlemek isterken Türk azınlık kendi seçtiği liderleri tanıyor.
2: Verin ayakkabı, al ayakkabı.
3: Efendim bu saatimizi tekrar bir gazetelere bakalım. Sıradaki gazetelerde bakalım hangi başlıklar öne çıkıyor. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde manşette bir özel haber yer alıyor. Arnavutların İsrail isyanı diyor. Siyanist işgale halk savaş açtı başlığı var. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluğu sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokağa döküldü diyor. Yolsuzluğa batan Başbakan Edirama İsrail'den aldığı onur madalyası karşılığında Arnavutluk topraklarını Siyonist şirketlere peşkeş çekti. Verimli tarım arazilerinin ipotek edilmesine ve stratejik teşviklerin turizm adı altında yağmalanmasına 500 bin Arnavut sokağa döküldü. Sömürge şantiyelerini dağıtan halk Arnavutluk satılık değil diyerek işgale tepki göstermiş. Arnavutluk'ta İsrail isyanı başlığıyla Türkiye Gazetesi manşetlerde bu habere yer vermiş. Devam edelim. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Hemen Türk Gün Gazetesi'ne bir bakalım hangi haberler yer alıyor. Terörsüz Türkiye'den dönüş yok başlığı manşetleri süslüyor Türk Gün Gazetesi'nde. MHP'de 19 Mayıs'ta Samsun'a ilk adımda başlayan ilçe kongreleri İstanbul ve Ankara ile hızlandı. Ankara'da Yeni Mahalle, Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı, İstanbul'da ise Esenler ve Eyüp Sultan ilçe kongreleri yapıldı. Kongrelerde terörsüz Türkiye'den asla geri dönüş olmayacağı mesajı verildi diyor. Ve hemen bakalım alt tarafta ise İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasak başlığı var. İstanbul Valiliği açıkladı konuyla ilgili kararını. Kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin mangal tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakılmasının 8 Haziran 15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. Türk'ün gazetesi de bu haberine yer vermiş bugün efendim. Ve takvim varsa da hemen takvim gazetesine bir göz gezdirelim. Takvim gazetesinde manşette kafelerde net sınır diyor. İstanbul ve Ankara'daki bazı kafeteryalar yeni kurallar uygulamaya başladı. Hafta sonu masada bilgisayarla çalışmak sınırlandırıldı. Priz kullanımı ücretlendirildi. Uzun süre oturanlara limit getirildi diyor. Kuver, klima ya da sandalye ücreti gibi farklı ödemeler isteyen kafeler yeni kurallar belirledi. Bazıları hafta sonu laptopla çalışmayı sınırlandırdı, bazıları yasakladı. Wi-Fi bağlantısı 1,5 saate indirildi. Masa altındaki prizler kapatıldı. Müşteriye 2 saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirildi. Tartışmaya yol açan uygulamalara şikayetler yağdı. Kafe sahipleri ise müşteri hareketliliği için mecburuz dedi diyor. Wi-Fi bağlantısı 1,5 saat sonra kesiliyor, prizler kapanıyor, şarj için ücret alınıyor, uzun süre oturan müşterilere minimum harcama limiti konuyor, belirli gün ve saatlerde bilgisayar kullanımına izin verilmiyor diyor. Kafelerde İstanbul ve Ankara'daki bazı kafe ve restoranlardaki kurallar dikkat çekici manşette yer almış Takvim Gazetesi'nde. Hemen yanında ise vicdansız başlığı var. Ankara'dan bir haber. Eşiyle tartışan M.D. 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Çocuğu pencereden sarkıtan kişi polis tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş. Dersimiz sıfır atık diyor. Festivalinin ziyaretçi sayısı 3 günde 400 bini aştı. Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Festivali 2026'da katılımcılara renkli anlar yansıyor diyor.

0: Atatürk Havalimanı'ndaki festival çevre bilinci ve dönüşüm temalı atölyelerle bilinç kazandırıyor. At binme etkinlikleri, boyama standları, söyleşiler ve konserlerle de eğlenceli anlara sahne oluyor diyor. Dünyaya kök salmalı diyor Emine Erdoğan. Sıfır atık anlayışının dünyanın dört bir yanında kök salmasını diliyorum şeklindeki açıklaması da yer almış bu haberin hemen yanında. Ve son gazetemiz Yeni Asır'la devam edeceğiz. Bakalım Yeni Asır'da neler var? Rahmi Koç'a soruşturma diyor Yeni Asır gazetesi. İzmir Başsavcılığı Balçova'daki bir özel hastanenin açılış töreninde de dile getirdiği fıkra nedeniyle tanınmış iş insanı Rahmi Koç hakkında bir soruşturma başlattı. Koç yayınladığı mesajda özür dilerken fıkradaki ifadelerden dolayı birçok kesimin tepkisini çekti. Adalet Bakanı Gürlek ise kadınların onurunu zedeleyen ifadeler asla kabul edilemez şeklinde bir açıklama yaptı. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartılmaz şeklindeki açıklamaları da bu haberin hemen altında yer almış Yeni Asır gazetesinde. Efendim, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü sınır güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için son teknoloji sistemlerle envanterini genişletiyor. Bu kapsamda yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla 391 yeni nesil drone sistemi güvenlik birimlerine teslim edildi.
1: Düzensiz göçle mücadelede göklerde yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tam 391 adet yeni nesil yerli ve milli drone sistemini güvenlik birimlerine teslim etti. Amaç hudut güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak ve yasa dışı geçişleri her türlü coğrafyada engellemek. Ülkenin dört bir yanındaki sınır birliklerinin kullanımına sunulan bu hava araçları, gözetleme ve alan kontrolü kapasitesini en üst seviyeye taşıdı. En zorlu coğrafi şartlarda bile kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip olan dronlar, gece görüşü ve gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Özellikle kritik geçiş noktalarındaki sızma girişimlerini engelleyecek dronlara entegre edilen gelişmiş izleme ve denetim sistemleri sayesinde Mehmetçik gelen tehdide karşı saniyeler içinde reaksiyon gösterebilecek.
0: İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen ve tehdit eden iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı.
1: İş yerlerini kurşunlayan ve tehdit eden faillerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri belirlenen iki suç örgütünü yakın takibe aldı. Örgütlerin hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağlarını deşifre eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan çete üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de otomobille çarpışan motosikletli genç kız hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü ise kısa sürede yakalandı.
1: Motosiklet kazası genç kızı hayattan kopardı.
2: Patlayacak halde kalmamış.
1: İstanbul Sultan Gazi'de iddiaya göre 25 yaşındaki Fatıma El Zehra Abdurrahman Riyad motosikletinin kontrolünü kaybetti. Karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosiklet alev alev yandı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
3: Ben vereyim peki adı.
1: Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı. Ancak polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
0: Hala Bursa'da babası tarafından kaçırılan ve 7

0: Yıl sonra tutulduğu harabe evden drone'a yansıyan görüntüleri sayesinde kurtarılan Nazar Alman ailesine teslim edilmişti. Çocuğun kurtarılma operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Yıllarca rehin tutuldu. Drone kamerası sayesinde yeri tespit edildi. Polis eve baskın yaparak 8 yaşındaki çocuğu yıllar süren esaretinden kurtardı. Operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Nazar 2019'da babası tarafından Alman annesinden kaçırıldı. Babaannesi tarafından 7 yıl boyunca Bursa'daki harabe evde rehin tutuldu. Çocuğun babası ise 2 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nazar ise yıllarca rehin tutulduğu yerden özel bir ekip sayesinde kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlendiği 10 Mart'ta kaydedilen görüntülere göre küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı tespit edildi. Görüntüler üzerine özel ekip harekete geçti ve Nazar alıkonulduğu evden kurtarıldı. Koruma altına alınan 8 yaşındaki çocuk DNA testinin ardından Alman annesine teslim edildi. Küçük Nazar Almanya'da yeni bir hayata merhaba dedi. Soruşturma kapsamında babaanne tutuklandı. Biri tutuklu 5 sanığın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.
0: Efendim yaz geldi, piknik sezonu açıldı. İstanbul Valiliği de yangınların önüne geçebilmek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ormanlara girişi yasakladı. Bu hiçbir alanda piknik yapılamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Mesire alanları ve tabiat parkları yasak kapsamının dışında bırakıldı.
2: Çok sıcak!
3: Yüz yakmamak lazım, dikkat etmek lazım.
4: Geldiğimizde nasılsa giderken de o şekilde bırakmaya çalışıyoruz.
5: Mangal, tüp, nargile ya da herhangi sebeple yakılan ateş, İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlara girişi yangın çıkma gerekçesiyle yasakladı.
6: Orman yangınlarına sebebiyet vermemek için ateşi her yerde yakmamak lazım.
7: Yaz demek, mangal demek, piknik demek ama bir yandan da risk olarak orman yangınları demek. İşte bunun için önlem amacıyla her ormana giriş yasaklandı. Artık belli noktalarda sadece piknik yapılabilecek, ateş yakılabilecek. Sadece araç trafiği için değil, yaya girişi de belli ormanlara yasaklandı.
5: 8 Haziran 15 Ekim arası belirli alanlarda ormanlara yaya ya da araçla giriş yasak.
6: Memleketimiz orada olduğu için, ormanlık bölgede yaşadığımız için ormanlara çok temkinli davranıyoruz. Yangınların engellenmesi için gereken önlemleri alıyoruz.
5: Tabii yasak her yerde geçerli değil. Belirlenen piknik ya da mesire alanları, korular, tabiat parklarında piknik, yürüyüş ya da belli yerlerde mangal serbest. Belgrad Ormanı'ndaki tabiat parkları da serbest alanlardan biri.
8: Belgrad'da burada olmadığını biliyoruz. Zaten yerde yakmıyoruz. Buraya hani 40 yaşındayım. Belki 25-30 seneden beri geliyoruz. Yerde yakmıyoruz.
7: Bir de olmaması gereken var. Yani yol kenarında giderken yapılan bir piknik ya da serbest alanda yerde yakılan bir ateş. Örneğin burası bir ağacın kenarında ateş yakılmış ve izi burada kalmış. Ama bu ateş yakılırken hemen ağacın dibi ya da çalılıkların hemen yanında. Bir orman yangınının çıkmaması an meselesi.
3: Yakmaz zararı ormanlarda.
7: Ne yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz?
3: Yazın ormanlara taşıkmaz bir şey çay demeriz, onunla idare ederiz.
6: Bilinçsiz yapmamak lazım. Yani onlar da önlem almaları gerekir aslında. Ormana yakın, ağaca yakın yerlerde mangal yakmamaları lazım.
0: Enerjide verimlilik gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Yarışmalar, etkileşimli eğitimler ve renkli görüntülerle festival her yaştan ziyaretçiye daha temiz bir gelecek mümkün mesajı veriyor.
1: Aileler ve gençler Sıfır Atık Festivali'nde buluşmaya devam ediyor.
9: Güzel bir etkinlik olmuş. Bence her yıl
2: her zaman yapılması gereken bir etkinlik.

0: da ben neydi, zeytin dökmeyi öğrendim. Çok güzel bir etkinlik. Ben olsam tavsiye ederim.
1: Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle yoğun ilgi gören festival, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
2: Vallahi çok güzel geçiyor. Biz beklemiyorduk bu kadar güzel organizasyon olduğunu. Çocuklarla da geldik. Çok eğlenceli oldu.
3: Hangi faaliyetlere katıldı çocuklar? Neler öğrendi?
2: Vallahi şu anda daha yeni geldik. Bir saat bir şey oldu. Çocuk oyun alanından çıkamadık bir türlü. Bakalım işte gezeceğiz.
0: Kelaman vardı, bir de ne vardı, böyle tiyatrolar, kukla gösterisi vardı.
3: Nasıl geçiyor festival, neler yapıyorsun?
4: Evet.
3: Sıfır Atık Festivali'nde çocuklar toprakla buluşuyor. Fidan Dikme Atölyesi'nde çocukların yoğun ilgisi görülüyor. Ne yapıyorsun şu anda?
5: Zeytin ağacı dikiyorum.
3: Nasıl geçiyor Sıfır Atık Festivali?
5: Çok güzel geçiyor.
3: Peki ne öğrendin? Nasıl sulayacaksın? Toprağını nasıl yapacaksın?
5: Önce altına birazcık toprak koydum. Sonra fidanı koydum. Üstüne de gene toprak doldurdum.
1: Çocuklar ve gençler geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programlarıyla bir araya geliyor.
6: Çok güzel, çok eğlenceli. Teşekkürler.
3: Neler yaptınız peki?
6: Daha yeni geldik inanın, evet.
3: Nereden duydunuz? Nasıl ilginç?
6: İnternet, sosyal medyadan duyduk.
7: Kızım gözünüz gibi bir ekti. Onu yetiştireceğiz. Evet. Yani...
3: Peki oraya?
7: Sanırım maydanoz. Değil mi kızım? Evet, maydanoz ekmişiz.
1: Festivalin 3. gününde ziyaretçi sayısı 400 bini aştı.
3: Sıfır Atık Festivali'nde 7'den 70'e herkes hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor. Zaten fen bilimleri öğretmeniyim. Bu konuda da derslerde de işliyoruz. En son yaptığımız projede biyoplastik üretimiydi. Onunla da çok güzel denk geldi.
8: Çok güzel. Çocuklar çok eğleniyor. Teşekkür ederiz festival için. Teşekkürler.
9: Tabii ki de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Oğluma da hep öğretmeye çalışıyorum bunu. Daha fazla su kullanımı olmasın diye gereksiz şekilde. Bu şekilde bilinçlendirmeye çalışıyorum.
1: Sıfır Atık Festivali 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
10: İstanbul Kadıköy'de iskele yakınında yunuslar balık avına çıktı. Görenler şaşkına döndü ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
1: İskele yakınına kadar geldiler, balık avlarken görüntülendiler.
11: Oha, 2 tane lan, 4 tane hatta.
1: İstanbul Kadıköy sahilinde güzel havanın tadını çıkaran bir grup arkadaş yunusları avlanırken gördü.
12: Oo, balığa bak, kocaman. Aha.
1: Gençler belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
12: Aslanım benim, bravo.
1: Yunuslardan biri balığı ağzına alıp bıraktı. Ardından yeniden yakalayıp adeta oyun oynadı. Çevredekiler yunusların avlanmasını ilgiyle izledi. Denizde dolaşan yunuslar arka arkaya yüzerek bir anda gözden kayboldu.

Aciz içinde yaşayan bir adamım diye tanınardı kendini. Allah'ın huzurunda duyduğu o aciziyeti mısralarına bir nakış gibi işlerdi. Bundan 39 yıl önce henüz 46 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Sırada şair, yazar ve bir düşünce adamı olan Cahit Zarifoğlu'nun portresi var.

0: İsmimin baş harfleri aç tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim.
1: Kendi deyimiyle kimliği de özü de isminin baş harflerinde gizliydi onun. Adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'ydu. Yani A, C ve Z. Acz. İsminin kendisine bir armağan olduğunu söylerdi hep. Acz içinde bir adamım diye tanımlardı kendini. Allah'ın huzurunda duyduğu o acziyeti mısralarına bir nakış gibi işlerdi. Bir şairdi Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. Bir yazar, bir düşünce adamıydı. Yedi Güzel Adam destanının kahramanıydı. 1940'ta Ankara'da doğdu Zarifoğlu. Çocukluğu babasının memuriyeti nedeniyle Anadolu'yu kent kent gezerek geçti. Siverek'te, Maraş'ta ve dönüp dolaşıp yine geldiği Ankara'da öyküler, dizeler biriktirdi. Ama hayatı Necip Fazıl Kısakürek'le tanıştıktan sonra tümüyle değişti. Ömrü o günden sonra hep Necip Fazıl'ın yanında ya da onun her bir harfi derin anlamlarla dolu kelimelerinin gölgesinde geçti. Dirilişte yazıyordu artık. Hatta bir yazısında Necip Fazıl'la karşılaşmalarını anlatmıştı.
2: Üstadı karşıladık. Onu 15-20 dakika dinleyen biri kendi dünyasının ne kadar küçük olduğunu anlar. İnsan ister ki odalar dolusu parası olsun ve bu eli sonuna kadar açık insana versin. Sonra da para nasıl harcanırmış seyredalsın.
1: Kelimelerine ve o kelimelerden oluşan şiirlerine aşk vurdu damgasını çok geçmeden. Aşk ki hem de ne aşk.
3: Aşk, bir şehir arabesi daha kazandın. Kurşun kanatları gergin, fosforlu mermiler yine taze. Yıldırımlanmış boğalar, havanın katı gövdesini kırarak, yararak hayat dolu sevdanın karnını. Pilot ağzı zehirli bir dil. Kenetlenmiş çeneler arasından gözler ovaya başını çıkaran insanları. Hadi aşk, aşk, de ki dağları delerim senin için. Yıldızlar, yakarışlar, açık kartlar ve hadi hoşça kal.
1: Bir güzel adamdı Cahit Zarifoğlu. 1970'leri, 1980'leri yaşadı. Karanlığı gördü. İnsan insanı kırıyordu o yıllarda. İşte o çağda karanlık günlerden geçiyoruz diyen oydu. Ama umutsuz cümle hep umutsuz kalmasın diye gerçeği söyleyen yine oydu. Umudumuz acımızdan daha büyük olmalı derdi hep. Kendini bir keresinde kendi kalemiyle de anlatmıştı. Hatta acımasızca eleştirmiş, acz ismini verdiği o adamı ve ne büyük acziyetler içinde olduğunu itiraf etmişti.
2: Titiz bir insanım ama bir bakıma da hiç titiz değilim. Düzensizlik içindeyim ama her şey zihnimde, benim de şaştığım bir disiplin içinde. Şu masanın halini görüyorsunuz. Çekmeceler de öyle dağınık. Ama söyleyin bir şeyi gözüm kapalı çıkarayım. Hayatım da öyle işte. Bir telaş içinde parçalanmış gibiyim. Şiiri ne zaman yazacağımı bilmiyorum. Memur gibiyim.
1: Kendi deyimiyle parçalanmış ruhlu o şair, 1987 yılında, yani daha 47'sindeyken zorlu bir hastalığa yakalandı. Bedeni düşüncelerle yorgundu. Fazla direnemedi. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 87'nin Haziran'ında hayatını kaybetti.
4: Babam hayatta olsaydı şiirlerini, işte yazılarını, hikayelerini, romanlarını, yani ortaya koyduğu bütün eserler hakkında herhalde böyle yüzlerce şey sorardım. Yani orada neyi kastetmiş onu yazarken veya hani yazıları hakkında herhalde bütün eserler hakkında böyle çok uzun uzun konuşmak isterdim. O dönemde hani dört kardeşiz. Dört kardeşle hani böyle bizde çocukmuş gibi, kendisi de çocukmuş gibi ilgilenirdi. Muhtemelen böyle bir baba oğul, baba çocuk ilişkisinden daha sıcak bir ilişkimiz olurdu diye tahmin ediyorum.
5: Babanızı erken yaşta kaybettiğiniz zaman onunla paylaşımınız bitmiştir. Sadece anılarınız olur kafanızda. Ama yazar bir babaya sahip olduğunuz zaman onun kitaplarını, yazılarını, düşüncelerini her okuduğunuzda o babayla bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Tekrar bir sohbet yakalamış gibi oluyorsunuz. Ben Cahit Zarifoğlu'yu okuyan biri olarak

0: bir okuyucu olarak Cahit Zarifoğlu'nu okuyorum. Bir de bir evlat okur olarak babamı okuyabiliyorum.
1: Zaten Cahit Bey bir rüya görmüştü hastanede. Demişti ki Necip Fazıl bana, diyor ki Cahit demişti, buralar çok kıymetli Cahit demişti. 20-25 sene sonra buralar çok daha değerli olacak. Buraya gelecek misiniz falan gibi bir şey demiş. O da diyor ki 25 sene demişti o. 25 gün sonra yani ilk Cahit kavuştu ona. Ve diyor ki Cahit demek ki hani 25 seneyi 25 gün hesapladı.
2: Bir alem sığmıştı gencecik ömrüne onun. Bir tiyatro oyunu, çocuklar için yazılmış 7 öykü kitabı ve binlerce şiir bıraktı ardında. Ve sırlarla dolu dizeleri. Kabri bugün İstanbul Küplüce'de. Kayınpederi Kasım Arvasi'nin yanı başında uyuyor. Ama bugün hala yaşıyor onun, o güzel adamın dizeleri ve derin anlamlarla dolu şiirleri.
3: Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında.

0: Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Televizyonu ve radyolarını yeni açanlar için günaydın diyelim. A Haber'de dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize devam ediyoruz. A Milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A Milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza topu alanda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambol anı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
2: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
2: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
2: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı.

0: iyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
2: Martinez. Martinez topla birlikte bizim yarı alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten dönüyor. İkinci pozisyon toparlandı.
0: Bayrak kalkmadı değil mi?
2: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin sahadaki gücünü masada da kabul ettirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini arttırmaktadır diye de ekledi. Uluslararası yatırımcılara da gelin büyüme hikayesinin parçası olun çağrısında bulundu.
1: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
2: Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Fırsatları ardı ardına sıraladı.
1: Finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırmaktadır diyen Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
2: Uluslararası ticaret yapan şirketler için güçlü teşvikler açıklandığını hatırlatan Erdoğan bir kez daha çağrı yaptı.
1: Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
2: Savaşlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel aktörlüğüne dikkat çekti.
1: Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
2: Bölgedeki krizlerin son bulmasıyla kazananın Türkiye olacağını ifade etti.
1: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
2: Başkan Erdoğan rakamlarla Türkiye ekonomisindeki büyümeyi de vurguladı.
1: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

0: Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe'nin en kritik parçaları olan İHA hava savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı. 19 ülkeden gelen heyetin önünde icra edilen nefes kesen tatbikatta sürü halinde saldıran dronlar lazer ve elektromanyetik silahlarla saniyeler içerisinde kül edildi.
1: Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe düşmana göz açtırmıyor. Aselsan'ın yeni nesil İHA savunma sistemleri Gökberk, Ejderha ve İhtar hedefleri tam isabetle vurdu. 19 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası heyetle, ulusal ve uluslararası basın mensubu Türkiye'nin hava savunma gücünü izlemek için Ankara'ya geldi. Savunma sanayinin öncüsü Aselsan, muharebe sahasının en güncel tehdidi olan mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirdiği drone hedef sistemini görücüye çıkardı. Gerçek harp sahasını aratmayan tatbikatta yapay zeka ile donatılan İhtar, yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle çalışan Ejderha ve Gökberk koordineli bir şekilde harekete geçti. Sürü halinde saldırıya geçen dronlar, ilk olarak yüksek teknolojili radarlar tarafından adım adım takibe alındı. Hedeflerin atış menziline girmesiyle düğmeye basıldı. İhtar sistemi tehditleri saniyeler içinde elektronik harple kör ederken, lazer silahı Gökberk ve elektromanyetik sistem Ejderha İHA'ları fiziksel olarak imha etti.
0: Bir dönem savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı olan Türkiye bugün yaklaşık 40 ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç eden önemli bir üretici konumuna yükseldi. Avrupa'da değişen güvenlik dengeleri ve artan savunma harcamaları Türk savunma şirketleri için yeni pazarların kapısını aralıyor. Ankara önümüzdeki 2 yıl içinde savunma ihracatını 2 katına çıkaracak küresel savunma pazarındaki etkisini daha da arttırmaya hedefliyor.
1: Bir zamanlar yabancı silah sistemlerine bağımlı olan Türkiye, bugün dünyanın dört bir yanına savunma ürünleri ihraç eden küresel bir aktöre dönüştü. Ankara, Körfez ülkelerinden Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar yaklaşık 40 ülkeye savunma sanayi ürünleri tedarik ediyor. İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre Türk savunma ürünleri daha düşük maliyet, daha hızlı teslimat ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir yapılarıyla öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da güvenlik denklemi yeniden kuruluyor. ABD'nin güvenlik garantilerine ilişkin tartışmalar sürerken, NATO ülkeleri Türkiye'yi sadece stratejik bir müttefik değil, aynı zamanda güçlü bir savunma sanayi ortağı olarak görüyor. Ankara'nın hedefi net, savunma ihracatını 2 yıl içinde 2 katına çıkarmak. Elde edilecek gelirler hem yeni savunma projelerinin finansmanında kullanılacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.
2: Zaten devletlerinizin liderliğinde son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz.
1: Son veriler Türk savunma sanayisinin yükselişini gözler önüne serdi. 2021'den bu yana savunma ihracatı 3 kattan fazla artış gösterdi. İhracat hacmi 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avrupa ve ABD'ye yapılan savunma ihracatı ise 4 kat artışla 5,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye özellikle insansız hava araçlarında dünyanın en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Küresel pazarda kullanılan silahlı insansız hava araçlarının yaklaşık %65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiği belirtiliyor. İHA'ların yanı sıra fırkateynler, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve yeni nesil savaş uçakları da Türk savunma sanayisinin yükselen ürünleri arasında yer alıyor. Endonezya'nın geliştirme sürecinde bulunan 48 adet Türk savaş uçağı satın alacağını duyurması, Ankara'nın küresel savunma pazarındaki etkisini gözler önüne serdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO toplantısında da savunma sanayisi gündemin en önemli başlıklarından biri olacak. Küresel askeri harcamaların 2,9 trilyona ulaştığı bir dönemde, Türkiye savunma sanayisindeki yükselişini yeni pazarlar ve yeni ortaklıklarla daha da ileri taşımaya hazırlanıyor.
0: Türk Hava Kuvvetleri 115.

0: kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamaların adresi İzmir'di. Çiğli 2. Anajet üssündeki Gençlik ve Havacılık Festivali'nde gökyüzü görsel şölene sahne oldu.
1: Türk pilotlarının İzmir semalarında yaptığı gösteri nefes kesti. İzmir Çiğli 2. Anajet üssünde Havacılık Festivali düzenlendi.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali'ndeyiz. Ve festival inanılmaz bir şekilde ilgi görüyor. Yaşlısından gencine vatandaşlar işte bu alana gelip Türk Hava Kuvvetleri'ndeki envanterindeki uçakları görüyor ve bu etkinliklere hepsine katılıyor.
3: Çok güzel.
2: Evet.
3: Harika.
2: Sen nasıl buldun festivali?
4: Güzel.
2: Güzel mi?
4: Güzeldi.
2: Ne olmak istiyorsun ileride?
4: Asker, özel hareket.
5: Çok güzel gerçekten. Yani bütün hava kuvvetlerinin bütün envanterleri burada. Gerçekten çok gurur verici bir durum.
6: Çok etkileyici. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Merakla devamını da bekliyoruz.
7: Zaten çocukluk hayalimde pilot olmak. Takip ediyoruz. Çok memnun kaldık.
1: Türk Yıldızları'nın festival kapsamında sergilediği gösteri izleyenleri adeta mest etti.
2: Milli gururumuz, Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu, milli akrobasi tipimiz Türk Yıldızları bugün yine nefes kesen gösterileriyle vatandaşlarıyla buluştu.
1: Festivale damga vuransa solo Türk gösterisi oldu.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl kutlama etkinliklerinde solo Türk sahnedeydi ve izleyenlere yaptığı gösteriyle adeta büyüledi.
1: Etkinlikler kapsamında yaralı bir askerin Sarp bölgeden tahliyesi de canlandırıldı.
2: Çelik kanatlar havada gösterilerini sürdürüyorlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi çelik kanatlar havada bir operasyon gerçekleştiriyor ve bir yerdeki bir vatandaşımızı helikoptere başarılı bir şekilde operasyonla alıyor.
0: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanya ile ilgili merak edilen sorulara sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.
8: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
9: Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili merak edilenleri bir de sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.
8: Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.
9: Peki TOKİ'nin kampanyasına kimler başvurabilir?
8: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması.
9: Kurasız açık satış kampanyası ile ilgili en çok merak edilen konuysa ev fiyatlarının ne kadar olduğu.
8: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3+1 3.3 milyon. Bursa'da 3.3 milyon lira. 2+1 3+1 de 3.9 milyon liraya. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
9: Kampanyada 3 ayrı ödeme seçeneği olacak.
8: Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
9: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan yapılan ev satışları 17 Temmuz'a kadar sürecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak için besicileri merkeze alan yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Besicilere 108 bin baş hayvan uygun fiyatta dağıtılacak. Bu proje sayesinde et fiyatları da dengelenecek.
10: Köyden kente göçü de engelleyeceği için kültürümüzü de korumuş oluruz bu şekilde.
9: Kırmızı et piyasasını dengeleyecek yeni bir model hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 108 bin baş hayvanı küçük ölçekli

0: Ekli besicilere dağıtacak. Et ve süt kurumuysa üreticinin karını güvence altına alan fiyatlarla besicilere verilen sığırları satın alacak.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı besicilere yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Besiciler artık korkmayacak, endişe duymayacak. Çünkü hayvanı düşük bir maliyetle devlet verecek. Besici hayvanları besledikten sonra tekrardan hayvanlarını devlete satabilecek.
2: Besicilerin en büyük avantajı hiçbir kaybı olmadan devlet garantisi. Besleyeceğiz. Orada etimizi, sütümüzü et süt kurumuna vereceğiz. Ve geri dönüşümü tekrardan halka, yani kırsal alana olacaktır. Bu da çok sevindirici bir durum.
0: Yeni model sayesinde hem üretim artacak hem de ette arz güvenliği daha da güçlenecek. Vatandaş da ete daha uygun fiyatla ulaşacak.
2: Proje için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yıllardır böyle bir projenin bu bölgeye çok uygun bir proje olacağına inanıyorduk ve yeni faaliyete geçmesinden dolayı bölge halkı çok mutlu ve memnun.
3: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni feribot iskelesi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açılışta bir de müjde verdi. Kınalı Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşeceğini ifade etti.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresinin kısalacağının müjdesini verdi.
5: Geçen yılda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlatmıştık. Gelirken de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Her geçen gün oradaki çalışmaların hızlandığını inşallah göreceksiniz. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saat, hatta onun biraz altına düşme imkanı olacak.
4: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı tamamlanan 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı bulunan toplam 43.063 metrekare alana sahip Gestaş-Gelibolu yeni feribot iskelesi açıldı.
6: Güzel bir yatırım hakikaten. Sayın milletvekilimiz birkaç gün önce davet etti. Biz de orada olmalıyız diye düşündük ve bir fırsat oldu. Allah nasip etti, geldik buradayız. Tabii karşıdan karşıya geçişler bu anlamda kıymetli. Biz bir köprü yaptık. O köprü de bize lazım. Bu Gestaş'ın iskelesi de ve karşı tarafa Lapseki'ye gidişi de lazım. Dolayısıyla burada 4 tane yan yana rampa teşkil edildi. Yani aynı anda 4 tane gemi indirme veya boşaltma işlemi yapabilecek. Hemen dakikalarca içerisinde Boğaz'ın karşı tarafına geçme imkanı olacak. Bence kıymetli. Hani denizci bir ülkede denizin her türlü imkanından, nimetlerinden yararlanmamız lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
4: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de iskelenin kullanıma girmesiyle Gelibolu öneminin daha da artacağını vurguladı. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da yeni feribot iskelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
7: Nesilden nesile anlatılan, güzel olan, iyi olan birçok şeyin, evet bakın burada başladığımız yerler vardır. İşte Gelibolu adımıza baktığımızda o an şu an. Gelibolu adına baktığımızda Gelibolu hikayesinin başlığı da şu anki Gelibolu feribot iskelemizin açılışıdır.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olanların sigorta girişlerini inceliyor. Sahte sigortalılıkla emekli olanlar birer birer tespit ediliyor. Ve şimdi 18 yaşından önce sigortalı olup emekli olanlarla ilgili inceleme başlatıldı. Fiili çalışması olmadığı halde emeklilik hakkı kazandığı tespit edilirse emeklilikleri iptal edilecek.

0: prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
1: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
2: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber gerisin geri talep ediliyor.
0: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
2: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz.
0: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
1: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu, ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
2: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
3: Efendim, bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bakalım hangi haberler yer alıyor bugünkü gazetede. Manşete baktığımızda işte umudun yeni adresi diyor bir sağlık haberi var. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CART ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan merkezi Hürriyet ekibine gezdirdi diyor. Türkiye'de halen CART tedavi için hastadan alınan hücreler yurt dışındaki laboratuvarlara gönderiliyor. Hücreler bu laboratuvarlarda işlendikten sonra geri getirilerek hastaya uygulanıyor. Ancak bu uygulama hem yüksek maliyet çıkarıyor hem de hasta açısından zaman kaybına yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan merkezde bu işlem artık yurt içinde yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, merkezde yapılacak ilk uygulamanın kritik önemde olduğunu söyledi. Türkiye'de bu alanda ilkiz. Bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek. O nedenle ilk hastadaki başarımız bizden sonra gelecek merkezler için çok önemli. Burada ortaya çıkacak başarı binlerce hasta için de umut olacak şeklindeki açıklaması Hürriyet gazetesinin manşetlerini bugün süslemiş efendim. Seçim ayarlı salı hamlesi diyor 6 Kasım'dan bir haber. Özel Çorum'da Alevilerle buluştu. Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma girişimine karşı nasıl bir hamle yapacağı merak edilen Özel'in bugün 6 beldede yapılacak seçimleri beklediği öğrenildi. Özel bugün 6 beldedeki seçim sonuçlarını aldıktan sonra yarın mecliste kurmaylarını toplayacak, durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından sonlandırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki bazı isimlerin de eklenmesiyle genişletilen eski MYK'sını toplayacak Özel, salı gününe ilişkin oyun planı netleştirecek diyor Özgür Özel'le ilgili haberde. Rahmi Koç'a büyük tepki. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, İzmir'deki hastane açılışında anlattı. Kürt kadını fıkrasından dolayı büyük tepki çekti. Halkın bir kesimini alenen aşağılamakla suçlayan savcılık soruşturma açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek, Aile Bakanı Göktaş Koç'a tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, Koç'u kınadıklarını bildirdi. DEM Parti fıkra için ırkçı ve cinsiyetçi dedi diyor. İstanbul'da sıfır atık forumu var biliyorsunuz. Bugün son günü. Onunla ilgili bir haber var. Sıfır atık forumunda 100 yıl öncesinin ve 100 yıl sonrasının havasını soluyarak iklim değişikliğinin etkilerini deneyimledim diyor Hürriyet muhabiri Fatma Aksu. 100 yıl sonraki havayı solurken boğulacak gibi oldum sözleriyle ifade etmiş sıfır atık forumundaki o deneyimini. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail'in 30 Mayıs'ta Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yasaklı fosfor bombası kullandığı ortaya çıktı.

0: ABD merkezli New York Times gazetesinin gündeme getirdiği görüntüler bölgede yaşanan vahşetin gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail'in sonu gelmeyen savaş suçları bir kez daha belgelendi. Ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yol açtığı yıkım ABD basınına taşındı. New York Times gazetesi 30 Mayıs'ta Lübnan'ın Nebatiye kentine hedef alan İsrail'in fosfor bombası kullandığı görüntüleri yayınladı. Birleşmiş Milletler'in yasaklı silahlar listesindeki bombanın sivil yerleşimleri yok etmek için kullanıldığı anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ses getiren haberde soykırım ordusunun Nebatiye'deki en az 4 kasabayı beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı anına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntüye yer verildi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da defalarca fosfor bombası kullandığı bilinen bir gerçek olsa da yaşanan vahşetin ABD basınına taşınmış olması önem arz ediyor. Sivil yerleşimlerde kullanımı Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanan fosfor bombası havayla temas ettiğinde tutuşarak 800 dereceye varan sıcaklığa ulaşıyor. Giysileri, deriyi, kasları ve hatta kemikleri eritme gücüne sahip olan beyaz fosfor solunduğunda da çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümlere yol açabiliyor.
0: Gazze'deki çok sayıda bölge soykırımın da etkisiyle devasa çöp alanlarına dönüştü. Özellikle tarihi Firas pazarı çevresinde biriken ve 350 bin metreküpü aşan atıklar bölgede ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturuyor efendim. Mevcut atıkların tamamen kaldırılması ise aylar sürecek. Bölgede yaşanan atık krizi artık en az temel gıda yardımları kadar acil ve hayati bir mesele haline dönüşmüş durumda.
2: Gazzeliler bir tarafta İsrail'in sebep olduğu 25 milyon tondan fazla enkazda, bir taraftan da 350 bin metreküp çöple mücadele ediyor. Gazze'de altyapı yok edildi. Biriken çöpler de Gazze'nin ortasında kaldı. Her şeye rağmen Gazze giderek toparlanıyor. Çöpler atılıyor, salgın riskine karşı bölgede temizlik yapılıyor. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırma çabaları aralıksız sürüyor. Kentin kalbi olarak bilinen tarihi Firas pazarı, bugünlerde tezgahlarla değil, soykırımın geride bıraktığı dev çöp yığınlarıyla dolu. 2023 Ekim'inden bu yana devam eden saldırılar sadece binaları yıkmakla kalmadı. Şehrin ana çöp depolama alanlarına erişimi de tamamen durdurdu. Gazze sokaklarında biriken ve miktarı 300 bin metreküp aşan katı atıklar, bir zamanlar modern bir alışveriş merkezi olarak planlanan meydanı hastalık merkezine dönüştürdü. Bu yüzden yetkililer el ele vererek kent merkezini bu yükten kurtarmaya çalışıyor.
3: Savaş sırasında biriken ve İsrail işgali nedeniyle ana çöp alanına taşınması engellenen yaklaşık 350 bin ton atık yerleşim yerlerinin dışında yeni bir alan bulma süreci uzadığı için bekletildi. Firas pazarı olarak bilinen bu bölge çevre ve halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyordu.
2: Ancak Gazze'deki tablo oldukça ağır. Dağ gibi biriken atıkların yerleşim yerlerinden daha uzak bir nokta olan Ebu Cerat bölgesindeki geçici alana taşınması bile aylar sürecek.
3: Gazze'nin merkezindeyiz. Savaş boyunca biriken bir çöp yığının tepesindeyiz. Bu yığın caddeye göre oldukça yüksek, tam 13 metre yüksekliğinde ve burada 350 bin metreküp çöpten bahsediyoruz. Bu hayal etmesi bile zor bir rakam. Bu durum Gazze'de yaşayan insanları, özellikle de bu mahallede yaşayanları etkiliyor. Bu kişiler özellikle yaz aylarında sağlık sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
2: Gazzeliler için bu atıkların şehirden uzaklaştırılması gıda yardımı kadar hayati bir ihtiyaç. ihtiyaç.
3: Gazze'de temizlik ve atık işleriyle ilgilenen ekipler çöplerin insanların yaşadığı yerlere yakın alanlara döküldüğünü ve bunun ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunu söylüyor. Son 3 ayda Firas pazarından yaklaşık 100 bin metreküp çöp yeni bir alana taşındı. Ancak bu alanın düzgün kullanılabilmesi için jeotekstil denilen özel kumaşlara ihtiyaç var. Bu malzemelerin Gazze'ye girişi henüz onaylanmadı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı danışma toplantısına katıldı. Bakan Çiftçi, hayalinin Kudüs valisi olmak olduğunu söyledi.
4: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın danışma toplantısında konuştu. İşgal altındaki Kudüs'ün bir gün kurtarılacağını belirten Bakan Çiftçi, en büyük hayalinin Kudüs valisi olmak olduğunu belirtti.
4: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, içten içe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
2: Bakan Çiftçi programda kızıl elma vurgusu da yaptı.
4: Daha yolumuz uzun. İnşallah göklerde kızıl elmayı da göreceğiz. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var.
2: Çiftçi hizmet siyaseti sayesinde Türkiye'nin kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini de söyledi.
4: Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise hakka hizmet gören bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Ama kıymetli kardeşlerim, bunlardan, bu eserlerden daha önemlisi bu millete yeniden özgüven kazandırılmıştır. Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler konulmuştur.
0: Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki gerilim tırmanmaya devam ederken taraflar arasında yeni bir esir takası yapıldı. Mayıs'taki İstanbul zirvesinde biner esirin takas edilmesinde anlaşan Moskova ve Kiev bu kapsamda 185 savaş mahkumunu daha karşılıklı olarak serbest bıraktı.
5: Döndüm, geri geldim canlarım, sakın ağlamayın.
1: Yıllar süren esaret işte bu karşılamayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
5: Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Bu sanki ikinci bir doğum günü gibi. Yeniden doğmuş gibiyim. Kelimelerle ifade edilemez.
1: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 185 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise geri getirilen Ukraynalıların büyük çoğunluğunun 2022'den bu yana alıkonulduğunu söyledi. Mayıs 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgürlüğüne kavuşmuştu.
0: ABD Kongresi'ndeki Türkiye oturumunda skandal anlar yaşandı. FETÖ'cülerin de yer aldığı o oturumda Türkiye hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı. Karalama kampanyası yürütüldü.
2: ABD Kongresi bir kez daha Türkiye karşıtı oturuma sahne oldu. CIA bağlantılı Henry Barkey ve FETÖ'cü eski NASA çalışanı Serkan Gölge 15 Temmuz'u hedef alarak Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu. ABD Kongresi bünyesinde faalyet gösteren Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye'yi açıkça hedef alan skandal bir oturuma ev sahipliği yaptı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen isimler ve FETÖ bağlantılı kişiler bir araya geldi. Asılsız iddiaların yöneltildiği bir platform oluşturuldu.

0: Oturumda CIA ile bağlantılı Michael Rubin ve Henry Barkey ile FETÖ mensubu Serkan Gölge konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanması ele alındı. Konuşmacılar Türkiye'nin terörle mücadele politikalarını eleştirerek ihraç edilen isimlerin masum mağdurlar olduğunu öne sürdü. Oturumun dikkat çeken konuşmacılarından Henry Barkey, Türkiye'deki azınlıkların baskı altında olduğunu iddia etti. Söz konusu açıklamalarda sık sık tartışmalı iddialara yer veren Barkey, FETÖ ile bağlantılı yapılara da destek niteliğinde mesajlar verdi. 15 Temmuz sonrası tutuklanan ve 2019'da ABD'ye kaçtığı tespit edilen FETÖ üyesi Serkan Gölge de oturumda yer aldı. Üzerinde yakalanan 1 dolarlık banknotlar, baylok kullanımı ve örgüt bağlantılı kurumlardaki eğitimine rağmen hukuki sürecin hatalı olduğunu savundu. Gölge doğrudan Washington yönetimine seslenerek Türkiye'ye karşı daha sert adımlar atılmasını talep etti.
1: Efendim, Sahra Çölü'nde büyük bir facia yaşandı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen ve onlarca yolcuyu taşıyan kamyon arızalandı. Çölde mahsur kalan en az 50 kişi susuzluktan öldü. Bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri çölde onlarca cansız bedenle karşılaştı.
0: Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde susuzluk sebebiyle 50'ye yakın kişi yaşamını yitirdi. Mali'den dönen bir grubun aracı dünyanın en zorlu coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü'nde arızalandı. Yaklaşık 100 kişiyi taşıyan kamyon Cezayir, Nijer ve Mali arasındaki ölümcül sınır bölgesinde yönünü kaybederek rotadan çıktı. Yolcular Nijer'in Assamaka kasabasının 80 kilometre uzağında mahsur kaldı. Sürücü ve yolcuların çabalarına rağmen araç tamir edilemedi. Bir süre sonra su stokları da tükendi. Günlerce süren mücadelenin ardından 50 yolcu susuzluk sebebiyle hayatını kaybetti. Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişi çölde yaklaşık 50 kilometreden fazla yürüdü. Bir su kaynağına ulaştı. Ardından yetkililerle irtibat kurup yaşanan faciayı bildirdi. Nijer'e bağlı Agadez Valiliği onlarca cansız beden, hareketsiz haldeki kamyonun altında ve çevresinde bulunduğu açıklamasını yaptı. Hayatını kaybedenler bölgeye gönderilen kurtarma ekibi tarafından toplu mezarlara defnedildi.
1: Efendim, bu saatimizde akşam gazetesine bakalım. Bugün hangi başlıklar yer alıyor akşam gazetesinde? Bir göz gezdirelim. Akşam gazetesinde Sürmanşet'te Türkiye'yi seçen yatırımcı kazanır diyor. Başkan Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yabancı yatırımcılarla gurbetçilere seslendi. Yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin parçası olun dedi. Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecekler. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz açıklaması Erdoğan'dan küresel çağrı başlığıyla akşam gazetesinde yer almış. Manşette ise İsrail Slovenya'yı böldü diyor. İsrail'in verdiği destekle seçilen yeni başbakan Jansa Filistin bayrağını kaldırdı. Cumhurbaşkanı dram bitmedi diyerek bayrağı başkanlık sarayına geri astı. Bayrak 2 yıldır binada asılıydı diyor. Yeni başbakan Jansa 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı sarayının cephesine astırdı. Musar bayrağın bir hafta asılı kaldıktan sonra bina içine alınacağını belirterek Filistinlilere yönelik soykırım durmadı. Gazze'de insanlar hala barış ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşamıyor dedi diyor manşette akşam gazetesi. 1,5 saatte Halkalı'dan Kapıkule'ye hızlı trenle Halkalı Kapıkule seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. 8,5 saatlik yük taşıma süresi de 5 saat kısalacak diyor. İstanbul'da ormana girişlerde kısıtlama diye bir başlık var. İstanbul Valiliği yangınları önlem olarak 15 Ekim'e kadar bazı ormanlara girişlere mangal, tüp, semaver, nargile dahil her türlü ateş yakmayı yasakladı diyor. Onun altında ise tazminat almanın 3 yolu diye bir başlık var. Evlilik, askerlik ve emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanmasıyla çalışanlar kendi istekleriyle işten ayrılıyor.

0: Ayrılsalar da kıdem tazminatı alabiliyorlarmış. Sayfa 5'te konuyla ilgili detaylar yer alıyor Akşam Gazetesi'nde, eğer okumak isteyenler olursa. Haraç, haram araçla gezide diyor Özgür Özel'le ilgili bir haber. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, benim değil genel merkezin aracı dediği lüks Mercedes makam aracını teslim etmedi. Özel CHP'li Uşak Belediyesi'nce 170 bin euro artı KDV bedelli içi dizayn edilen minibüse Nevşehir'de miting yapmaya gitti diyor Özgür Özel'den bir haberde Akşam Gazetesi'nde bugün yer alıyor. Nikah salonlarında sıra dışı bir yoğunluk vardı efendim. Evlendikleri günü özel bir tarihle unutulmaz kılmak isteyen çiftler aylar öncesinden bugüne randevu aldı. Nikah masaları gün boyunca adeta hiç boş kalmadı.
1: Evet. İbrahim Furkan Gürel beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Hiç kimsenin baskısı altına kalmadan İknur Akyüz hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz?
3: Evet.
1: Sizleri karı koca ilan ettim. Hayırlı uğurlu. Allah'a utandırmasın.
4: Nikah dairelerinde tarihi bir yoğunluk yaşandı. Nikah masaları neredeyse hiç boş kalmadı.
2: Çok mutluyuz. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Yıllardır beraberiz ve bu tarihi de taşlandırmak istedik.
5: Özellikle bu tarihi seçtik biz de. Uğurlu geleceğini düşünüyoruz bu tarihimize.
6: Takvimler 06.06.2026'yı gösteriyor. İlk başta sadece aynı rakamlardan oluşan bir tarih gibi görünse de bugün yüzlerce çift için çok daha büyük anlamlar taşıyor.
7: 06.06.2026 sayılar yan yana geliyor. Biz de çift olarak sayıların gücüne, şeyine inanıyoruz.
8: Damadım işi kolaylaştı sanki.
5: Evet, biraz öyle oldu. Unutulmayacak.
9: Hiç unutulmayacak bir tarih, evet.
10: Ya, bu tarihi almak için çok uğraştık. Evet. Sabah köründe buralara geldik, bekledik. Sonunda istediğimiz tarih oldu.
6: Bugün kaç nikah kıyacaksınız?
11: Burada 28, dış nikahlarla beraber 40'ı geçiyor yani.
12: Çok özel olsun istedik. O yüzden hem bugünü seçtik hem de bir yola başlangıç yapmış olduk. Ve çok mutluyuz ikimiz de.
6: Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için, belki de işi biraz da sağlama alıp yıl dönümü kavgalarının önüne geçmek için aylar öncesinden bu tarih için adeta çiftler yarışa giriyor. Zorlandınız mı bu tarihi alırken?
7: Zorlandım. Belediyeye 3 kere git gel yaptım. Sabah 6'da geldim, sıraya falan girdim.
3: Artık karım oldu. Karım, eşim. Bu tarihi özellikle çok istiyordu. Çok da koşturdu bunlar için.
6: Artık yıl dönümünü unutma şansınız yok gibi.
10: Yok. Ama bir de düğünüm var. Bir de onu da unutmamam lazım.
6: Bu özel gün için bu özel tarihi seçen çiftlere ATV Haber ekibi olarak bizler de mutluluklar diliyoruz.
0: Kamuoyunda tartışma konusu olan süresiz nafakada Anayasa Mahkemesi artık bu konuya son noktayı koydu. Peki bu karar taraflar açısından nasıl değerlendiriliyor? Bakalım.
13: Ömür boyu ne demek ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
14: Erkek mağdurdur. Durumu yoktur ama kadın oradan ısrar ediyor.
15: Ömür boyu nafakaya ben karşıyım.
16: İptal edilmeseydi derim. Kadınlara yazık. Önce kadınlar.
17: Ben de 2 ay süren bir evlilikten sonra süresiz nafakayı ben de haksız buluyorum.
18: Kimi ekonomik mağduriyete dikkat çekiyor, kimi de aile yapısı ve toplumsal etkiler üzerinde duruyor. Uzmanlarsa yeni düzenlemenin taraflar arasındaki dengeyi gözetmesi gerektiğini vurguluyor. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda süresiz nafaka olarak bilinen yoksulluk nafakası düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti.
19: Karşı tarafın eğer geliri yoksa onun için kesinlikle kötü bir durum.
17: Bir aylık, 2 aylık evlilik yapıyorsunuz, boşanıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben karşı taraftan süresiz ömrü billah nafaka istiyorum. Böyle bir hak kimseye verilmemeli.
4: Ben bunu bir erkek olarak söylüyorum en azından. Hem cinslerim açısından söylüyorum. Yani bir erkek hayatını her şekilde idame ettirebilir. İstediği zaman para kazanabilir. Ancak söz konusu bir kadın olduğu zaman bu o kadar kolay olmuyor.
18: Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanınırken gözler şimdi meclisin hazırlayacağı yeni düzenlemeye çevrildi.
9: Yıllardır hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda sıkça tartışılan süresiz nafaka uygulaması farklı kesimler

0: tarafından farklı yönleriyle değerlendiriliyor. Peki vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin son kararına ilişkin ne düşünüyor? Gelin mikrofon uzatalım.
1: Kaldırılmasına fayda var.
2: Ömür boyuna faka yani bir insana kadın olsun erkek olsun eziyet.
3: Biraz da kadınların da kendi aklımızın durması lazım. Hep erkeğe bundan tam belirli bir süre destek olabilir toparlayıncaya kadar ama ondan sonra da biraz kendi üzerinde durması lazım.
4: İnsan yeniden evlenmeye kalksa evlenemiyor.
5: Süresiz nafaka sistemine yönelik eleştiriler yalnızca bireysel mağduriyetle de sınırlı değil. İddiaya göre bazı nafaka alacaklıları nafaka hakkını kaybetmemek amacıyla gelirlerini kayıt dışı sürdürebiliyor.
6: Kocadan nafaka alıyor, aynı zamanda gidip sigortasız işte çalışıp kadın oradan da alıyor.
7: Nafaka alabilmek için sigortalı bir işe girmiyor veyahut da evlilik birliği içinde birlikte yaşamıyor. Hani evlilik dışı bir birliktelik yaşıyor nafaka alabilmek için. Tabii ki böyle durumlar zaten mevcut kanuni düzenlemede ispat edilirse nafaka ya azaltılıyor veyahut da kaldırılıyor.
0: Ancak nafaka kalktı algısı da doğru değil. Evlilik süresine göre kademeli bir model üzerine çalışmalar yapılıyor.
5: Yani mağdurun gelir durumu, yaşı, çocuk sayısı, sağlık ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.
7: Burada mutlaka sosyal dengenin yani ülkemizdeki sosyal düzenin göz önüne alınması gerekir. Kadınların asla mağdur edilmemesi gerekir. Burada benim düşünceme göre belli evlilik sürelerine göre kıstaslar konulmasından ziyade o evlilik içerisinde bir çocuk var mı? Kadın o evlilik içerisinde bir işinden ayrılmış mı? Bu hususların mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte.
8: Türk halkının sevdasını lambada titreyen bir aleve sığdıran isim Abdurrahim Karakoç. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan biri. Hem vatan hem millet sevdasıyla gönül titreten sözleri ve dizeleriyle hemen herkesin dar ağacında yer etmiş bir isim. 14 yıl önce 7 Haziran 2012'de vefat etti. Peki kimdi Abdurrahim Karakoç? Nasıl bir hayatı yaşadı? Dillere pelesenk olan Mihriban dizilerini nasıl yazdı? Abdurrahim Karakoç'un portresini izliyoruz.

0: buradan çıkmış. Kendi kendini yetiştirmiş. Tamamen de öz fikriyle bir yerlere gelmek istemiş, gelmiş de bilhassa şiirde ismini duyurmuş bir adamdır.
1: Duası aşk, ömrü aşk, ölümü aşk üzerine kurulu bir ozan. Anadolu'nun evladı, Karakuru yağız bir şair. İsmi olmasa bile yüzü, kimliği, sır, destansı, mihriban öyküsünün yazarı o. Abdurrahim Karakoç.
2: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor bellem ölüm, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

0: 1932 baharında ömründe de şiirlerinde de hep anacağı, hiç unutmayacağı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi Abdurrahim Karakoç. Dedesi, babası, kardeşleri Ozan'dı. O da Ozan oldu. Daha çocukken girdi kafiyelerin gizemli dünyasına ve Elbistanlı o genç henüz 25 yaşındayken Türk edebiyatına damgasını vurdu. Hasan'a Mektuplar adlı şiir kitabı kısa sürede 10 binlerce satıldı. Ancak tıpkı bugün olduğu gibi şiir para kazandırmıyordu.
1: Tuşeyiz karnından okladı atı, doğu eyvah dedi, uh çekti batı. Baltayla yaptılar ameliyatı, kasapla cerraha karıştırdılar. Zamlı borç aldılar yüzü harçlıktan. Garipler Roma'ya girdi açlıktan. Ya hırstan, ya hiçten, ya kıskançlıktan imrenle ikrahı karıştırdılar.
0: Belediyede memuriyete başladı. Bir yırtık hırka, bir kuru ekmeğe şükredenlerdendi Abdurrahim Karakoç. Allah'a kul bir ozandı. Vatanım da vatanım derdi. Bu yüzden sessiz kalmadı 27 Mayıs darbesine. Demokrasi Maskaralığı şiirini o darbenin ardından kaleme aldı. Tabii bu suçtu. Hakkında 40 dava açıldı ama hiç avukatı olmadı Karakoç'un. Hep kendi kendini savundu, tıpkı vatanı savunur gibi. İyi de savundu. Hiç ceza almadı.
2: Sanat bir mesaj verecek. Bulunduğun çağa, gelecek nesillere bir mesaj götürecek. Evet. Bir fikir götürecek. Ve bir mücadele olacak. Bu mücadele beyazla siyahın mücadelesi gibi. Sanatkar beyaza tutacak, siyaha değil.
0: 1981'e kadar, yani yine bir darbeye kadar memuriyetten kazandı geçimini. Sonra şiirlerine döndü. Zaten Türkiye Mihriban'la da o yıl tanıştı.
3: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çizilmiyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince çizilmiyor Mihriban.
0: Peki kimdi Mihriban? Lambada titreyen alevi üşütecek kadar derin sözleri o büyük ozana söyleten o kadın kimdi? Gerçekten var mıydı? Yoksa Mihriban demek aşk mı demekti? Yıllar yılı merak edilen bu sorunun yanıtı, hatta bir keresinde Karakoç'a soruldu da, ama cevap sırrı aydınlatamadı.
4: Kim bu Mihriban? Dünyanın her tarafında ben de bilmiyorum artık kim olduğunu. O şifreyi aşmayacağım.
5: Peki.
4: O şifre öyle kalacak, çözülmeyecek.
5: Evet, aslında
4: herkesin bir Mihriban'ı var. Mutlak surette.
5: Şüphesiz.
4: Geçen bir düğünde 80 yaşında karı kocayı görüyorum. Ay Mihriban'ın yazarı mı diye öyle bir şey yaptı. Dedim sen de mi seviyorsun? Yenge hanım. Ne demek o şiir sevilmez mi dedi. Hele şu bizimki var ya dedi. O türkü okunurken diyor donuyor diyor. Ondan sonra da diyor ağlıyor ya diyor. 80 evet. yaşında kadın.
5: Evet,
4: ben
5: evet.
4: dedim geçmişte onun da bir Mihriban'ı var, o da ona ağlıyor dedim. Gerçekten öyle. Her Türk insanının bir Mihriban'ı var muhakkak.
5: Doğru.
3: Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihriban'ın. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihriban'ın. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur biri çok sebep. Unutursun Mihriban'ım. Yıllar sinene yaslanır. Hatıraların paslanır. Bir gün başın ak saçlanır. Unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihriban'ım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de unutursun Mihriban'ım. Beni değil, sen seni de unutursun Mihriban'ım.
0: Unuttu mu bilinmez Mihriban onu, o Mihriban'ı. Ama o büyük ozan unutulmadı. Abdurrahim Karakoç 2012'de Ankara'da uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.
6: Gerçekten çok sevdiğimiz değerli dost, değerli büyüğümüz, şiirleriyle, yazılarıyla hakikaten gençliğimize, bizlere ufkumuzu zenginleştiren bir büyüğümüzü, abimizi Abdurrahim Karakoç'u kaybettik.
0: Ardında kalansa Mihriban'a yazılmış ve içi İslam'ın nuruyla da dolu dizeler, dualar oldu. Kim bilir, Mihriban belki de biri değildi. Her şeydi, Yaradan'dı. Kim bilir, belki de o büyük aşk da Allah aşkıydı. Sırlarıyla öldü Abdurrahim Karakoç.
3: Senin ak alnından, gök gözlerinden önce dallar, sonra yapraklar öpsün. Eğilsin yıldızlar, tutsun elinden. Gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale ve sen de düşesin bu sonsuz hale. Hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim. Yaşamanın öz suyusun bir içim. Olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından nisan yağmuru, yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından enserin hem de en duru, kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, çiçekler koklasın parmaklarını, ben öpmeden önce yanaklarını, varsın teller tüller duvaklar öpsün. Kıskançlık çakılı gazıptır sevde, bölünsün bu duya en tatlı yerde. Seni canlı kullar öpmesinler de kefenler sarılsın.

0: Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e yaklaşıyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. İlk haberimiz bir spor haberi olacak. Milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambol anı, topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contenas'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
2: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
2: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
3: Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
2: Ayrak kalkmadı mı?
3: Evet. Offside.
1: Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız

0: Efendim belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesi için bugün ara seçim yapılacak. 362 mahallede ise muhtarlık seçimi var. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Murat Onur bizlere gelişmeleri aktaracak. Günaydın diyelim ve gelişmeler için sözü Murat Onur'a bırakalım.
1: Teşekkür ederim Esra. Bizler de sizlere Tokat'ın Reşadiye ilçesinden günaydın, iyi yayınlar, iyi sabahlar dileyelim. Evet, 3 farklı ilde 6 farklı lokasyonda yeniden seçime gidiliyor. Belde statüs kazanan işte o 6 farklı lokasyonda sabah 8 itibariyle sandıklar kuruldu ve vatandaşlar artık oy pusulalarını alacaklar ve sandığa gelip belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecekler. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüs kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için sandıklar kurulmuş durumda. Türkiye'nin 6 farklı noktasında seçmenler yeniden sandık başına gidiyor. Evet, biraz önce de söyledim ya, aslında Tokat'ın 4, Gümüşhane'nin 1, Nevşehir'in 1 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyeleri bugün seçmenler tarafından belirlenecek. Bizler şu anda Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı yol üstü beldesindeyiz. Burada sandıklar kuruldu. Yine Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde sandık kuruldu. Almusu ilçesine bağlı Bağtaş'ı beldesinde sandık var. Yeşil Yurdu ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinin yanı sıra Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde de seçmenlerin sandık başına gideceğini söylemekte fayda var. Evet, seçimlerde oy verme işlemi sabah 8 itibariyle başlayacak. Sandıklar saat 17'de kapanacak. Seçimlere 27 siyasi partinin katılacağını belirtmek istiyorum. Beldelerde yapılacak bu ara seçimlere toplam 27 siyasi parti katılıp vatandaşlardan oy isteyecek. Tokat'ta yapılan seçimlerde toplam 5.682 seçmen sandık başına giderken Türkiye genelinde bu sayı 10.000'in üzerine çıkacağını belirtmek istiyorum. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi, yani bizim de şu anda içerisinde bulunduğumuz Yolüstü beldesinde 1600 seçmen 4 mahallede kurulacak 7 sandıkta oylarını kullanacaklar. Yine Çevrecik beldesinde 2166 seçmen oylarını kullanacak. İşte bakın, şu an itibariyle vatandaşlar artık yavaş yavaş geliyorlar. Burada kimliklerini ibraz ediyorlar. Oy pusulalarında listelerde isimlerini buluyorlar. Karşısına imza atıyorlar. O imza işlemini, kimliklerini ibraz ettikten sonra oy kullanma işlemine başlanmış olacak. Şu an itibariyle yine Yüksek Seçim Kurulu'ndan görevli yine memurlar burada. Her siyasi partinin burada temsilcisi de bulunuyor. Hatta şöyle bir tane oy pusulasını şöyle bir tane gösterelim hemen sizlere. Bu şu anda belediye başkanlığı seçimi. Bu şekilde oy pusulaları hazırlanmış durumda. Vatandaşlar gelecekler, burada istedikleri siyasi partiye evet mührünü vuracaklar ve oylarını kullanma işlemini hemen şuraya da gösterelim istersen. Özel burada kabinler oluşturulmuş durumda. Bu kabinlerde oy kullanma işlemini evet mührünü basacaklar. Yine içeride muhtarların isim listesi var. Azalarıyla birlikte onlardan da istedikleri, tercih ettikleri muhtarı seçip getirip işte bu sandığın içerisine atacaklar. Şu anda bizim bulunduğumuz sandık 1008 nolu sandık. Evet, daha henüz oy kullanma işlemleri başlanmadı ama artık vatandaşlar geldi. Bakın burada da bekliyorlar. Kimliklerini Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görevli arkadaşa ibraz ediyorlar. Evet pusulasını alıyorlar ve işte oradaki kabinin içerisine girip oylarını kullanma işlemini gerçekleştirecekler. Türkiye'nin farklı noktalarında belde statüsü kazanan lokasyonların birçoğunda şu an itibariyle oy kullanma işlemi 8:05 geçiyor saatimiz ve başlamış durumda. Bir kez daha hatırlatalım isterseniz, nerelerde seçim yapılacak? Tokat'ta, Gümüşhane'de ve Nevşehir'de. Belde statüsü kazanan 6 beldede oy kullanma işlemine şu an

0: itibariyle başlandı. İşte ilk vatandaşımız da oy pusulasını aldı. Kabinde oyunu kullandı ve sonrasında getirdi. Kullandığı zarfı, kapattığı zarfı sandıktan içeriye attı. Burada yine bakın bir taraftan da mühürleme işlemleri yapılıyor. O oy pusulaları tek tek mühürleniyor. Mühürsüz olan pusulalar geçersiz sayılacağı için burada yetkililer tarafından o mühürleme işlemi de yapılıyor. Evet, ilk oy kullanılmış durumda şu anda Tokat'ın Reşadi ilçesinde Yolüstü beldesindeyiz biz de. Belde statüsünü kazandığı yapılan seçimler, sayımlar sonrasında yeniden mahkeme kararıyla belde statüsünü kazandı ve muhtarlıktan belediye statüsüne geçti. İşte bu yüzdendir ki hem belediye başkanını seçecekler vatandaşlar, hem belediye meclis üyelerini seçecekler, hem de muhtarlarını seçecekler. Şu anda bakın bir vatandaşımız zarfını aldı. İki tane oy pusulası veriliyor. Bir tanesi belediye meclis üyelerini seçeceği pusula, bir tanesi ise belediye başkanını seçeceği pusula. Şu anda işte vatandaşımız da kabinin arkasına geçecek. Güvenli bir şekilde tercih ettiği siyasi partiye oyunu kullanmış olacak. Yoğun bir katılımın olduğunu da söylemek istiyorum sizlere. Şu anda yoğun bir katılım var. Vatandaşlar oy kullanma işlemini gerçekleştirecekleri okullara adeta sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılımla buraya geldiklerini söylemekte fayda var tabii. Aileleriyle birlikte gelenler var. Böyle bir bayram havasında bir seçim geçiyor diyebiliriz şu an itibariyle. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de vatandaşlar işte o yeni seçecekleri belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını belirlemek için sandığa geldiler. Ben biraz önce de söyledim ya Esra, şu anda Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü beldesindeyiz. 1008 nolu sandığın hemen önündeyiz. İlk oy kullanma işlemi başlandı. Saat 17 itibariyle de sandıklar yine burada Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı görevliler ve parti temsilcileri gözetiminde açılacak. Oy sayımı yapılacak ve yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri, muhtarlar belirlenmiş olacak. Bizler daha haber ekipleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri de aktaracağımızı belirtelim. Sözü size bırakalım. Esra.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin sahadaki gücünü masada da kabul ettirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini arttırmaktadır diye de ekledi. Uluslararası yatırımcılara da gelin büyüme hikayesinin parçası olun çağrısında bulundu.
2: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
3: Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Fırsatları ardı ardına sıraladı.
2: Finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler, kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırmaktadır diyen Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
3: Uluslararası ticaret yapan şirketler için güçlü teşvikler açıklandığını hatırlatan Erdoğan bir kez daha çağrı yaptı.
2: Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
3: Savaşlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel aktörlüğüne dikkat çekti.
2: Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sahadaki gücünü, masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
3: Bölgedeki krizlerin son bulmasıyla kazananın Türkiye olacağını ifade etti.
2: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
3: Başkan Erdoğan rakamlarla Türkiye ekonomisindeki büyümeyi de vurguladı.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan arınma tartışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı tavır alan il başkanlarıyla görüşeceği ve daveti reddeden isimler hakkında disiplin süreci başlatacağı konuşuluyor. Gözlerse salı günü yapılacak grup toplantısında. Kürsüde kimin olacağı birkaç saat öncesine kadar muammaydı ama Kılıçdaroğlu grup toplantısında kendisinin konuşacağını duyurdu.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
5: Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın. İşte Kemal Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarına böyle seslenecek.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
5: Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştiriyor. İhraç takvimi için düğmeye basması beklenen Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştiren il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
4: Bizim kitabımızda Mert helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
5: Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarından arınma sürecine açık destek isteyeceği, çağrısına olumlu yanıt vermeyenler hakkında ise disiplin sürecini başlatacağı konuşuluyor. Hatta listenin başında Gaziantep, Düzce, Giresun il başkanlarının yer aldığı da iddialar arasında.
6: Diyalog kuruluyor olması arınmayacağımız anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ahlaki üstünlüğünü mutlaka korumalı.
5: CHP'de grup toplantısı krizi de derinleşti. Kılıçdaroğlu salı günü mecliste CHP grup toplantısında konuşmaya hazırlanıyor. Aynı saatlerde Özgür Özel'in de Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma töreninde olması bekleniyordu. Ancak kulisleri hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Özel'in programını iptal ettiği ve salı günü mecliste olacağı söyleniyor.
4: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim. Ama başımı eğmeyeceğim.
7: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
8: Elbette, elbette.
5: Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi. Grup toplantısının tarih ve saat ayrıntılarını içeren afiş paylaşıldı. CHP'deki toplantı krizi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Meclis Başkanlığı'nı bu konunun tarafı yapmaya kalkmasınlar uyarısında bulunan Kurtulmuş, yasal mevzuat çok açık, herhangi bir partinin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok dedi. Bu meselenin çözüm yeri CHP'nin kurumsal kimliğidir diye de ekledi. Şimdi gözler salı gününe çevrildi. CHP'nin grup kürsüsünde kimin konuşacağı sorusu kulisleri hareketlendirdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
1: Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadın ifadesine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tepki çeken

0: İfadelere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tepkiler üzerine Rahmi Koç'tan özür açıklaması geldi.
1: Hanımefendi, şu perdenin arkasından gidin soyunun diye yakandın. Doktor Bey, ilk sen soyun.
2: AK Parti sözcüsü Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Adalet Bakanı ise soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir dedi. Çelik, özür dilenmesi yönündeki beklentisini ifade etti ve ekledi. Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukukunu korur ifadeleriyle soruşturma başlatıldığını duyurdu ve ekledi. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletemez. Gelen tepkilerin ardından Rahmi Koç özür diledi. Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim mesajına yer verildi.
0: Efendim bu saatimizde Sabah Gazetesi'ne bir bakalım. Sabah Gazetesi'nde hangi haberler yer alıyor? LGS ile ilgili bir haber var. Öğrencileri ilgilendiriyor. Velilere bir çağrı yapıyor uzmanlar. Çocuğunuzun dikkatini toplaması için bu hafta sosyal medyayı sınırlayın diyor. Son 6 gün uyarısı LGS'de veliler için. Manşette ise yanan ormana villa diktiler başlığı dikkat çekici. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Sabunlama adı verilen kirli çark deşifre oldu diyor. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te başlayan yangının küre çevirdiği alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman'ın talimatıyla orman arazisine yapılacak 5 kaçak villa projesine jet hızıyla onay verildi. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bunlarla sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesinde 20 katlı ofis binaları yapıldı. Bazı mahallelerde 15,80 olması gereken yükseklik 45 metreye çıkarıldı. Buca'yı saran imar yolsuzluğu deşifre oldu. Mevcut ve eski başkanların da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı diyor. Türkiye'ye gelin büyüme hikayemizin parçası olun. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı Başkan Erdoğan. 2025'te ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı dedi. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomi ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulut dağıldığında bunun en büyük kazanını Türkiye olacaktır. Yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun şeklindeki açıklamaları Sabah gazetesinde yer alıyor. Acı bir haber var Aksaray'dan. Alkollü canavar 4,5 yılda kurtuldu.

0: akın etti. Çocuklar eğlenceli atölyelerde çevre bilinci kazandı. Gençlerse konserle coştu diyor Sıfır Atık Festivali'nden bir haber. Efendim, Niğde'de etkili olan sağanak sele dönüştü. Suya kapılan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.
1: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Niğde'de etkili olan sağanak sel felaketini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'nde sokaklar adeta nehir olup aktı. Bu sırada 6 kişi sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 42 yaşındaki Sabiha Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Niğde valisi Nedim Akmeşe bölgede incelemelerde bulundu.
2: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bizzat ilettiğini ifade etmek istiyorum.
1: Selde çok sayıda otomobilin yanı sıra ev, ahır, tarım alanlarının da zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
0: Bursa'da emekli polis Sinan Çağlayan gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düşüp hayatını kaybetti. Küçük çocuk çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
3: Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu. Eskişehir'den Bursa'ya giden emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğlu Yiğit'le serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sinan Çağlayan, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak istedi ancak dalgalara yenik düşerek suda kayboldu. Küçük Yiğit çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Baba Sinan Çağlayan'ı aramak için göle dalgıç polisler gönderildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Antalya'ya tatile giden 59 yaşındaki Fahriye Başlığı, kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte dalış turuna katıldı. Bir eğitmenin eşliğinde su altına indi ama bir daha çıkamadı. Başlığının ölümüyle ilgili tüyler ürperten büyük bir ihmal iddiası var. Çocukları annelerinin su altında unutulduğunu söylüyor ve sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Annem suyun altında unutuldu. Bu kaza değil, bu bir cinayet. Göz göre göre benim annemi öldürdüler.
5: Duyanlar kulaklarına inanamıyor. Güle oynaya gönderdikleri tatilden annelerinin cenazesi geldi. İddiaya göre dalış ekibi 59 yaşındaki Fahriye Başlı'yı suyun dibinde unuttu.
6: İşte bu onun son fotoğrafı oldu. 59 yaşındaki Fahriye Başlı'nın tatilde katıldığı dalış turu onun için geri dönüşü olmayan bir faciaya dönüştü.
5: Korkunç olay Ağustos ayında Antalya'da yaşandı. Ankara'da yaşayan Fahriye Başlı, kardeşleri ve yeğenleri dalış turuna katıldı ancak yüzme bilmiyordu. İddiaya göre dalışın birebir olacağı söylenerek ikna edildi ancak öyle olmadı.
4: Eğitmen 5 kişiyi aynı anda alıyor, suyun altına indiriyor. Orası 2,5 metre yüksekliğinde, altında bir kaya var. O kayaya iniyorsunuz, tutunuyorsunuz. Balıklar geldiği esnada da fotoğrafınız çekiliyor.
5: Fahriye Başlı da su altında o hatıra fotoğrafını çektirdi. Ancak iddiaya göre suyun üstüne çıkan dalış eğitmeni bir daha geri dönmedi. 59 yaşındaki kadın tek başına kaldı.
4: Dayım hemen gidiyor dalış amirinin yanına. Ablam yok diyor. Kesinlikle dalış amirini ikna edemiyorlar. O esnada dalış kesesi annem hemen bulunacak. Bu 15-20 dakika sürüyor. Dalışı kesiyor,

0: Arama emri veriyor. Annem suyun altında cansız bir şekilde bulunuyor.
1: Tekne sahibi, dalış amiri ve bir eğitmen tutuklandı ancak bilirkişi raporunda ölen kadını sorumlu tuttu.
0: Dalışla hiçbir şekilde alakası olmayan bir bilirkişiye bu rapor tutturuluyor. %100 kusuru anneme veriyor. Aşağıda unutulmak annemin suçuymuş. Hocaya tali kusur veriyor. Tekne sahibine de hiçbir şekilde kusur atfetmiyor. Bu rapor çıktıktan sonra tekne sahibi hemen tahliye oldu.
1: Fahriye Başlı'nın ailesi raporun ardından serbest kalan tekne sahibinin de annelerinin ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyor.
0: Neden dışarıda geziyor bu insan? Hiçbir şey olmamış gibi. Hoca tutuklu, tekne sahibi dışarıda, ne hikmetse. Madem hoca suçluysa dalış amiri neden suçlu değil? En ağır cezayı almalarını istiyoruz. En üst sınırdan yargılanmalarını istiyoruz. Benim annem yarım saat boyunca birileri ikna olsun da onu bulsunlar diye çırpına çırpına öldü ya. Kesinlikle bir pişmanlık yok yüzünden. Aşağıda sanki bir çanta unuttu bu adam.
2: ...32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı girdiği ameliyattan sağ çıkamadı. Talihsiz genç kız iddialara göre büyük bir ihmal sonucu hayatını kaybetmişti. Ameliyatta kullanılan teknik cihazlardan birini operatör personelinin değil, temizlik görevlisinin kullandığı öne sürülüyor.
1: Daha 32 yaşındaydı Gülşah Gizem Angı. Geçirdiği ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar acılı anne babayı bir kez daha yıktı.
3: Kızımız ve bizim geleceğimizi mahvettiler.
4: Haziran gibi doktorasını alıp Eylül-Ekim gibi düğün yapmayı planlayan Gülşah Gizem Angı'nın hayalleri yarım kaldı.
5: Basit bilmiyorum ameliyatı denildi. 15-20 dakika, bilemedin 25 dakika sürecek. Modern cihazlarla yapılacak denildi. Ama maalesef cansız olduğunun haberini veremediler.
1: O günden sonra aile için bitmeyen bir hukuk mücadelesi başladı.
5: 2,5 yıl sonra Gökdeniz Üniversitesi soruşturmaya gerek olmadığını, İtirazımız varsa Danıştay'a müracaat etmemizi yazıyorlardı.
1: Onlara göre konunun merkezinde hayati öneme sahip bir cihazı kullandığı öne sürülen hastane personeli var.
5: 27 litre sıvıyı nasıl bastınız basan? Bir hizmetli.
1: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyat esnasında iddiaya göre kullanılan cihazın başında doktor değil bir temizlik personeli bulunuyordu.
5: 58 kilo giren 1.76 boyundaki canım yavrum 74 kilo tartılmış.
1: İddia o ki genç kadının vücuduna çok kısa sürede büyük miktarda sıvı yüklendi. Ortaya çıkan tabloysa açıklanmaya muhtaç kaldı.
5: 25 dakikada 27 litre sıvı nasıl basıldı bu vücuda?
1: Temizlik personeli Durmuş Ali İnce bahsi geçen cihazı kullandığını kabul etti. Ancak bunları yıllar içinde diğer çalışanlardan öğrendiğini, üstelik o ameliyat sonrasında da emekli olduğunu söyledi.
3: Konuşacak o kadar çok şeyim var ki ama... Adalet bizim yerimize konuşacak, gerekeni cevabı vereceğine inanıyorum.
5: 4,5 yıl oldu. 5. yıla gidiyoruz. 5 Nisan 2027 5. yıl olacak. Canım yavrumun katli gibi bir mevzu var. Cinayet gibi bir mevzu.
1: Ailenin tek talebi evlatlarının ölümündeki tüm ihmal iddialarının aydınlatılması.
2: Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını ne yazık ki yitirdi.
6: Dikkatsizliği hayatına mal oldu. Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının kendisine yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada kamikazenin kabini Kırıkçı'ya çarptı.
7: Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş. Hareket halindeyken buraya gelen gençlerden birisi o kabin vuruyor. Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
6: Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırılmış.

0: Kaldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
1: İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Esile Kireli rahatsızlanınca annesiyle birlikte taksiye binip hastaneye gitti. Ancak yolculuk sırasında burnu kanamaya başladı. Küçük kızın hayatı taksi şoförünün dikkati sayesinde kurtuldu. Yaşananlarsa araç kamerasına yansıdı.
2: Şoför beyin aynadan kızımın burnundan bir kan boşaldığını uyarısıyla birlikte baktığımda evet Esra'nın burnunda şiddetli bir kanama meydana geldi daha sonrasında ve yolculuk sırasında ben çok panik oldum.
3: Burnundan kanını görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim.
0: Taksi şoförünün o anki dikkati 10 yaşındaki Esra'nın hayatını kurtardı.
2: Biraz daha geç kalınsaydı daha farklı sonuçlarla hastane ziyaretimizin olacağı bilgisini paylaşmıştı doktorlar.
0: İzmir Bornova'da bir anne rahatsızlanan kızıyla birlikte hastaneye gitmek için evden çıkıp taksiye bindi. 10 yaşındaki Esila'nın burnundan aniden kan gelmeye başladı. Taksi şoförü Mahmut Şimşek ise dikiz aynasından kızın durumunu fark etti.
4: Sabah uyandığımda karnım çok ağrıyordu ve kusma şikayetiyle hastaneye gidiyorduk. Sonra taksiye bindik, böyle biraz kalabalıktı trafik falan. Sonra benim burnum kanamış. Ama tabii ben hiç fark etmedim, bir de halsizdim, böyle gözlerim falan ağrıyordu.
0: Annenin panik yaşadığı anlarda soğukkanlılığını koruyan Şimşek, Esila'yı dakikalar içinde hastaneye yetiştirdi.
3: İlk bindiğinde bir şey yoktu. Biraz ilerleyince aynadan baktım, Esila biraz rahatsızlanma, baktım burnuna kan görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim ve de mutluyum yani.
0: Yapılan tetkiklerde küçük kızda yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorlar birkaç dakika gecikmenin bile çocukta ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtti.
2: Aslında taksi bir ulaşım aracı olarak değil ama aslında bir ilk yardım aracı olarak da yeri geldiğinde bir ambulans, bir itfaiye görevinin de yaptığını belirtmek isterim.
0: Taksi şoförünün dikkati Esila'nın hayatını kurtarırken yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
4: İlk böyle benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksekmiş. Sonra hatta cihaz bozuk olabilir mi diye tekrar ölçtüler ama doğruymuş. Çok teşekkür ederim. Eğer yani yetişmeseydim kötü şeyler olabilirmiş.
5: Bütün meslektaşlarımıza örnek olsun.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi kadın esnafa bıçak çekti. Neyse ki tam saldırdığı sırada ayağı takılıp yere düştü. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
0: Kadın esnafa bıçakla saldırmaya çalıştı. Koşarken yere kapaklandı. Yer İstanbul'un Esenyurt ilçesi. İddiaya göre alkollü olan şahısla kadın esnaf arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan saldırgan belinden çıkardığı bıçakla kadına doğru koştu. Ayağı takılınca yere düştü. O anlarda esnafsa can havliyle içeri kaçtı. Saldırgan tehditler ve hakaretler savurmaya devam etti. Darp etmeye çalıştığı kadın karşılık verince ise bölgeden uzaklaştı. Geride bu görüntüler kaldı.
1: Efendim İstanbul'da Mahmut Bey metro hattında teknik arıza oldu. Yolcular tünel içinde rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı.
0: Metro arızalandı, yolcular tünelden yürüyerek çıktı. İstanbul'da sık sık yaşanan metro arızalarına bir yenisi eklendi. M7 Yıldız Mahmut Bey seferini yapan metroda bilinmeyen sebeple teknik arıza meydana geldi. Veysel Karani Akşemsettin istasyonu yakınında yaşanan arıza sebebiyle yolcular tünelden rayların üzerinden yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Bazı yolcular da görevliler tarafından tahliye edildi. Arıza sebebiyle

0: ve metro seferleri gecikmeli olarak yapıldı.
1: Efendim yaz geldi, piknik sezonu açıldı. İstanbul Valiliği de yangınların önüne geçebilmek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ormanlara girişi yasakladı. Bu hiçbir alanda piknik yapılamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Mesire alanları ve tabiat parkları yasak kapsamının dışında.
2: Çok sıcak!
3: Yüzü yakmamak lazım, dikkat etmek lazım.
4: Geldiğimizde nasılsa giderken de o şekilde bırakmaya çalışıyoruz.
5: Mangal, tüp, nargile ya da herhangi sebeple yakılan ateş, İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlara girişi yangın çıkma gerekçesiyle yasakladı.
6: Orman yangınlarına sebebiyet vermemek için ateşi her yerde yakmamak lazım.
7: Yaz demek, mangal demek, piknik demek ama bir yandan da risk olarak orman yangınları demek. İşte bunun için önlem amacıyla her ormana giriş yasaklandı. Artık belli noktalarda sadece piknik yapılabilecek, ateş yakılabilecek. Sadece araç trafiği için değil, yaya girişi de belli ormanlara yasaklandı.
5: 8 Haziran 15 Ekim arası belirli alanlarda ormanlara yaya ya da araçla giriş yasak.
8: Memleketimiz orada olduğu için, ormanlık bölgede yaşadığımız için ormanlara çok temkinli davranıyoruz. Yangınların engellenmesi için gereken önlemleri alıyoruz.
5: Tabii yasak her yerde geçerli değil. Belirlenen piknik ya da mesire alanları, korular, tabiat parklarında piknik, yürüyüş ya da belli yerlerde mangal serbest. Belgrad Ormanı'ndaki tabiat parkları da serbest alanlardan biri.
9: Belgrad'da burada olmadığını biliyoruz. Zaten yerde yakmıyoruz. Buraya hani 40 yaşındayım. Belki 25-30 seneden beri geliyoruz. Yerde yakmıyoruz.
7: Bir de olmaması gereken var. Yani yol kenarında giderken yapılan bir piknik ya da serbest alanda yerde yakılan bir ateş. Örneğin burası bir ağacın kenarında ateş yakılmış ve izi burada kalmış. Ama bu ateş yakılırken hemen ağacın dibi ya da çalılıkların hemen yanında. Bir orman yangınının çıkmaması an meselesi.
3: Yakmaz zararı bir ormanlarda.
7: Ne yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz?
3: Yazın ormanlara taşıkmaz, bir şey çay demleriz, onunla idare ederiz.
8: Bilinçsiz yapmamak lazım. Yani onlar da önlem almaları gerekir aslında. Ormana yakın, ağaca yakın yerlerde mangal yakmamaları lazım.
1: Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletme içeceklerini buzsuz isteyen müşterilerinden 20 TL ek ücret almaya başladı. Kasaya asılan duyuruda buz kullanılmadığında bardağı doldurmak için daha fazla ürün harcandığı ileri sürüldü.

0: buzsuz içeceğe istenen ek ücret tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: Gerçekten çok saçma buldum ben bunu. Bu sonuçta benim içeceğim. Bunu ister buzlu alırım, ister buzsuz alırım. Liste fiyatının dışında bir ek ücret gerçekten aşırı saçma.
2: Duyduğumda gerçekten çok şaşırdım ve ciddi olduğunu düşünmemiştim. İçerisinden çıkarılan bir ürün için bu kadar ek ücret alınması bana açıkçası saçma geldi. Hani buz koyularak ücret alınsa belki daha yine mantıklı olabilirdi ama ben saçma olduğunu düşünüyorum.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk içecekleri olan talep artarken Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmenin uyguladığı fiyat politikası tepki çekti. Tepkilere konu olan işletme, müşterinin buzsuz içeceğine daha fazla ürün koyduklarını ve 20 lira ek ücreti o yüzden istediklerini açıkladı.
3: Buzsuz içeceklerden 20 lira ek ücret istenmesi, buzlu içeceklerde acaba buza mı para ödüyoruz sorusunu akıllara getirdi. Tüketici Koruma Derneklerinin yaptığı açıklamaya göre buzlu içecek içeceğin yarısından fazlasını buz oluşturuyor.
4: Bir müşteri olarak içeceğini istediğim gibi buzlu buzsuz seçmek benim hakkım.
5: Bir içeceğe fark istemek bence utanç verici bir şey. Utandım ben resmen o arkadaşlar adına. Ya üstüne ben buna para veriyorum. Bir daha yok, buzlu olmuş, buzsuz olmuş. Ekstra ücret olmaması lazım yani bence.
3: Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan olaydan sonra Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti ve işletme hakkında gerekli işlem uygulandı.
0: Bölgedeki işletmelerde bu durumdan ötürü mağdur olduklarını dile getirerek tepki gösterdi.
6: Genel olarak turizme baktığımız zaman böyle insanların genel tüm halkımızı özellikle yerel halkı çok fazla etkiliyor bu durum. İnsanlar gelmeye korkuyorlar bu tarz olaylardan dolayı. Ama bu tarz olayların diğer işletmelerle kesinlikle bağdaştırılmaması gerekiyor çünkü herkesi etkiliyor.
7: Hoş bir şey değil. Yok buz koydun fark vereceksin, yok koymadın fark alacaksın. Öyle bir uygulama olamaz. Tabii kimseyle de bağdaştırılmamak lazım. Yani şimdi bu mekan verdi diye, o mekan da veriyor diye bir kaydı yok.
8: Gül'ün tarlada başlayan yolculuğu şişe ve reyonlarda son buluyor. Şimdi o yolculuğu Isparta'da sizler için görüntüledik, izleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatinde noktalayacağız efendim.

0: eski bir çiçekten, bir bitkiden bahsediyoruz. Gülden bahsediyoruz ve tabii ki gül denilince de Isparta'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Isparta'nın verimli toprakları, arazileri, ovaları bugünlerde pembe bir renge bürünmüş durumda. Nedeni ise Isparta'nın o meşhur gülleri açtı ve hasat başladı. Dedik ya Isparta'da gül hasadı başladı diye. Ve bir de bir laf vardır biliyorsunuz. Gülü seven dikenine katlanır. Çünkü bu gülün hasadını yapmak gerçekten çok zor. Şöyle ki 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Mis kokulu güllerden sadece gül yağı elde edilmiyor. Daha birçok kozmetik ürün de elde ediliyor tesislerde. Şimdi sizi o tesislere götüreceğiz. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şimdi çekimini yaptığımız gül tesisinde öyle bir yere getirdiler ki bizi, buraya gelen misafirler bu muameleye maruz kalıyormuş efendim. Bir gül havuzunun içerisindeyiz ve buraya oturtturuyorlar, sizi adeta gülle yıkıyorlar. Bahçelerde hasadı yapılan gülün ürüne dönüşmeden önceki belki de en önemli kısmı burası. Isparta'nın o son teknoloji gül fabrikası burası, gül tesisleri ve işte bu güller kazanların içerisine dolduruluyor bu tesislere geldikten sonra. Güller yukarıdan döküldü ve makinalar işlemeye başladı. Deyim tam da yerinde, harıl harıl çalışıyor Isparta'daki gül fabrikalarındaki bu makinalar. Ve bakın, bir taraftan gül yağı elde ediliyor, hemen üst taraftan da gül suları.
1: Burada gördüğünüz makinalarda gül çiçeği ile suyu birleştirip sonra kaynatma işlemi gerçekleşip sonra gül yağı elde ediliriz. Damıtma işlemi yaparız burada.
0: Şimdi burada da bir gül yağı var. Bir, evet, gül yağı. Tam da şimdi gül yağı hasadı mı diyoruz bunu artık? Evet. Ne diyeceğiz?
1: Gül mevsimi, gül hasadı. Şimdi şöyle gülleri ne yaptık? Gül yağına çevirdik. Şimdi de bu elde ettiğimiz gül yağını şişelere aktaracağız. Gül yağlarımız buradan yavaşça şişeye aktarılıyor.
0: Şu anda bir servet mi akıyor Özgür
1: servet
0: Bey?
1: Akıyor. Aynen, servet akıyor.
0: Değil mi? Şimdi kilogramı bir 15 bin euroyu buluyor dediler.
1: Buluyor, doğrudur. 15 bin euro olarak düşünürseniz burada nereden baksanız 1 kilo gül yağı var. Şu gördüğümüz sular biraz daha azalacak. Bu yağ hali yukarı doğru çıkacak. Şu sarı kısım bizim gül yağımız.
0: Gülün kozmetiğe dönüştüğü bir tesisteyiz. İnanılmaz hijyenik bir ortam. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki hanımefendiler özellikle gül kolonyası üretiyor. Hemen o sağ taraftaki borulardan otomatik olarak işte bu şişelerin içerisine doluyor. Kapakları kapatılıyor özenle. Hemen ardından buraya geliyor ve burada etiketler basılıyor.

0: ardından da tüketicilere ulaştırılıyor. Tabii sadece bu gülden Polonya'da üretilmiyor. Farklı farklı çok sayıda kozmetik ürün elde ediliyor Isparta'nın o meşhur gülünden.
1: Var olan gül çiçeklerinin işlendiği süreden sonra gül suyu ve gül yağı, gül ekstratları ya da diğer bitkilerin ekstratlarını kullanarak kozmetik ürünler geliştiriyoruz. Doğal kozmetik ürünler. Doğal olarak bunu tüketmek isteyen insanlar için dikkat etmesi gereken bazı şeyleri özellikle söylemek isteyeceğim. Kutuların üzerinde, etiketlerin üzerinde Rosa Damascana Flower Water yazısı net olarak görmeleri gerekir.
0: Isparta'nın sadece bahçeleri, ovaları pembe renge bürünmedi elbette. Birçok işletme var. Kozmetik ürünlerin satıldığı ve birbirinden çeşit ürünler var. Bakın bir mağazaya girdik şimdi. Bizi burada ne karşılıyor? Bakar mısınız? Bir gül şerbeti karşılıyor. Onu içiyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Bakın burada gül lokumları karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle etraf pespembe. Gördüğünüz gibi her bir tarafta gül ürünleri var. Eren gel şöyle. Bakın burada gül şerbeti diyor. Ondan sonra gül özlük kremler, yağlı gül suyu, gül mayası. Ondan sonra yine farklı farklı kremler var. Sağımızda, solumuzda, her bir tarafımızda. Burada da Ömer Faruk abimiz var.
2: Hoş geldiniz.
0: Selamünaleyküm. Anlatmadığım kaldı mı benim?
2: Gül kremi, gül losyonu, gıda ürünlerinden de gül lokumu, gül şerbeti, gül reçelimiz mevcut. Kendi üretimimiz. Diğer kozmetik ürünlerimiz de var.
0: Güle dair. Reçeli unuttum, evet. Reçel de vardı. Reçelimiz. Aşağıda reçeller var.
2: Reçellerimiz var. Gül tespihlerimizden de var.
0: Gül tespihi de var. Aa dur. Bunun rengi de pembe. Bu da mı gül? Evet, gül kokuyor bu da.
2: Evet, aynen.
0: Başka neler var?
2: Bitkisel gül şekerimiz var.
0: Bitkisel gül şekeri.
2: Evet, gül yapraklı, içinde gül yapraklı.
0: Seccade de vardı herhalde değil mi? Seccadeler de var.
2: Seccadelerimiz de var.
0: Ben de hatırlıyorum. Başka da herhalde saymadığımız kalmadı.
2: Yani çeşitli tabii ki marka marka ürünlerimiz. Siz saydınız zaten genel olarak.
0: Yani güle dair her şey var mı burada abi?
2: Aynen.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken, ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ömür boyu ne demek ya, böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Erkek mağdurdur, durumu yoktur ama kadın oradan ısrar ediyor.
2: Ömür boyu nafakaya ben karşıyım.
3: İptal edilmeseydi derim, kadınlara yazık. Önce kadınlar.
4: Ben de 2 ay süren bir evlilikten sonra süresiz nafakayı ben de haksız buluyorum.
5: Kimi ekonomik mağduriyete dikkat çekiyor, kimi de aile yapısı ve toplumsal etkiler üzerinde duruyor. Uzmanlarsa yeni düzenlemenin taraflar arasındaki dengeyi gözetmesi gerektiğini vurguluyor. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda süresiz nafaka olarak bilinen yoksulluk nafakası düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti.
6: Karşı tarafın eğer geliri yoksa onun için kesinlikle kötü bir durum.
4: Bir aylık, 2 aylık evlilik yapıyorsunuz, boşanıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben karşı taraftan süresiz ömrü billah nafaka istiyorum. Böyle bir hak kimseye verilmemeli.
7: Ben bunu bir erkek olarak söylüyorum en azından. Hem cinslerim açısından söylüyorum. Yani bir erkek hayatını her şekilde idame ettirebilir. İstediği zaman para kazanabilir. Ancak söz konusu bir kadın olduğu zaman bu o kadar kolay olmuyor.
5: Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanınırken gözler şimdi meclisin hazırlayacağı yeni düzenlemeye çevrildi.
8: Yıllardır hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda sıkça tartışılan süresiz nafaka uygulaması farklı kesimler tarafından farklı yönleriyle değerlendiriliyor. Peki vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin son kararına ilişkin ne düşünüyor? Gelin mikrofonu uzatalım.
9: Kaldırılmasına fayda var.
2: Ömür boyu nafaka, yani bir insana kadın olsun erkek olsun eziyet.
10: Biraz da kadınların da kendi ayaklarımızın durması lazım. Hep erkeğe bundan tam belirli bir süre destek olabilir toparlayıncaya kadar ama ondan sonra da biraz kendi üzerinde durması lazım.
0: İnsan yeniden evlenmeye kalksa evlenemiyor.
5: Süresiz nafaka sistemine yönelik eleştiriler yalnızca bireysel mağduriyetle de sınırlı değil. İddiaya göre bazı nafaka alacaklıları nafaka hakkını kaybetmemek amacıyla gelirlerini kayıt dışı sürdürebiliyor.
1: Kocadan nafaka alıyor, aynı zamanda gidip sigortasız işte çalışıp kadın oradan da alıyor.
6: Nafaka alabilmek için sigortalı bir işe girmiyor veyahut da evlilik birliği içinde birlikte yaşamıyor. Hani evlilik dışı bir birliktelik yaşıyor nafaka alabilmek için. Tabii ki böyle durumlar zaten mevcut kanuni düzenlemede ispat edilirse nafaka ya azaltılıyor veyahut da kaldırılıyor.
8: Ancak nafaka kalktı algısı da doğru değil. Evlilik süresine göre kademeli bir model üzerine çalışmalar yapılıyor.
5: Yani mağdurun gelir durumu, yaşı, çocuk sayısı, sağlık ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

0: burada mutlaka sosyal dengenin, yani ülkemizdeki sosyal düzenin göz önüne alınması gerekir. Kadınların asla mağdur edilmemesi gerekir. Burada benim düşünceme göre belli evlilik sürelerine göre kıstaslar konulmasından ziyade o evlilik içerisinde bir çocuk var mı? Kadın o evlilik içerisinde bir işinden ayrılmış mı? Bu hususların mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte.
1: Radyo. Haberin radyosu.

0: 7 Haziran 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Değerli izleyenler, Türkiye'de 3 ilde seçim heyecanı yaşanıyor. Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yerinde bugün seçim yapılıyor. Oy verme işlemi de saat 8 itibarıyla başladı. Arkadaşlarımız da şimdi o noktalarda bizi bekliyor. Hemen bakalım kimler nerede. Murat Onur Tokat'ta bizi bekliyor. Selman Kutlu Gümüşhane'de, Yağmur Aksu'da Nevşehir'deki seçimleri takip ediyor. İlk olarak Murat Onur'a gidelim sevgili izleyenler. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesi için bugün ara seçim yapılıyor. 362 mahallede ise muhtarlık seçimi var. Hemen dönelim biz de Tokat'a gidelim. İlk olarak Murat Onur'un olduğu noktaya. Günaydın Murat Onur. Hemen dönelim. Neler yaşanıyor o noktada? Seçim nasıl gidiyor? Senden dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim Merve. Bizler de şu anda Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı yol üstü beldesindeyiz. Yeniden belde statüsünü kazandı ve vatandaşlar belediye başkanlığı meclis üyelerini seçmek için sabah 8 itibariyle kurulan sandıklarda oylarını kullanma işlemine başladı. Tokat'ta, Gümüşhane'de ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için vatandaşlar bugün sandığa gidecekler. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldelerinde, Almusu ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde sandıklar kuruldu. Tokat'ta 4 farklı lokasyonda oy kullanma işlemi sabah 8 itibariyle başladığını söylemekte fayda var. Tabii seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Beldelerde yapılacak ara seçimlere toplamda 27 siyasi partinin katılacağını belirtmek istiyorum. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi şu anda bizim de canlı yayının gerçekleştirdiğimiz belde statüsünde 1600 seçmen 4 mahallede kurulacak 7 sandıkta oylarını kullanacaklar. Almusu ilçesine bağlı Bağtaş beldesinde 1206 seçmen 3 mahallede kurulacak 4 sandıkta oylarını kullanacak. Yine Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde 710 seçmen 2 mahallede kurulacak 2 sandıkla oylarını kullanacağını söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye genelinde 10 binden fazla vatandaş yeniden sandığa gidecek, belediye başkanlarını seçecek, belediye meclis üyelerini seçecek. Bakın şu anda ben size hemen şöyle biraz gösterteyim. 1008 nolu sandığın önündeyiz. Sabah 8 itibariyle sandıklarda oy kullanma işlemine başlanıldı. 2 farklı pusula var. Bir pusulada belediye başkanını seçecek vatandaşlar. Bir diğer pusulada ise belediye meclis üyeleri seçecekler. Yine muhtarlara ait zarflar da ayrı olarak kabinlerin içerisine konulmuş durumda. O kabinlerden muhtarlarını da seçecekler ve oy kullanma işlemini yapacaklar. Bakın şimdi vatandaş geliyor, kimliğini ibraz ediyor, listeden ismi bulunuyor, imzasını atıyor ve sonrasında oy kullanma işlemine geçiriyor. Katılımın nasıl olduğuna biraz bakalım isterseniz. Katılım sabah 8 itibariyle sandıklarda vatandaşların yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebilirim. İşte bir vatandaş şu anda zarfta kapalı şekilde geçti.

0: kabinin içerisinde oyunu kullandı. Evet mührünü aldı. İstediği siyasi partiye oyunu kullandı ve getirdi. Kullandığı oyu işte bu sandığın içerisine attı. İki tane farklı kabin var. Yine okullardaki büyüklüğe göre kabin sayısının da arttığını söyleyebilirim. Kabinin içerisine geçiyor vatandaşlar. Evet mührünü alıyor ve oylarını kullanabiliyor. Hatta şöyle bir tanesini ben size şimdi şuradan göstereceğim. Bakın. Bu oy pusulası. Bu şekilde siyasi partiler kendi oy pusulalarında yerlerini almış durumda ve vatandaşlar geliyor bu oy pusulalarından istediğini tercih ediyor ve oy kullanma işlemi tamamlamış oluyor. Arkası mühürlü, mühürsüz olan pusulalar tamamıyla geçersiz sayılıyor. Yine burada Yüksek Seçim Kurulu'ndan görevliler var, memurlar var ve her siyasi partinin de burada temsilcisi ve gözlemcisinin olduğunu söylemek istiyorum. Onlar da müşahitler de yine burada oy kullanma işlemini takip edebiliyorlar. Vatandaşlar geldi sabahın erken saatlerinden itibaren Tokat'ın Reşade ilçesinde Yolüstü beldesinde yeniden belde statüs kazanan Yolüstü beldesinde oy kullanma işlemine başladılar. İşte bakın şu anda yaşlı bir teyzemiz şu anda geldi. Oyunu kullanacak. Bir taraftan kimliğini ibraz ediyor. Mührünü alıyor. Ve belediye meclis üyesine ayrı oy kullanıyor. Belediye başkanına ayrı oy kullanıyor. Yine biraz önce söyledim ya aslında sandıkların içerisinde, kabinlerin içerisinde muhtarlara ait oy pusulaları da var. Onları da yine istediği muhtar adayını zarfın içine koyuyor ve tek zarf sistemiyle bu şekilde sandığa atıyor ve oy kullanma işlemi tamamlanmış oluyor. Peki oy kullanma işlemi kaça kadar sürecek? Saat 17'ye kadar oy kullanma işlemine devam edilecek. 17'den sonra yine buradaki sandık görevlileri ve müşahitler eşliğinde oylar açılacak, tek tek sayılacak ve biraz önce de söyledim de 6 farklı yerleşim yerinde yeni belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenmiş olacak. Bizler daha haber ekipleri olarak Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesindeyiz. Seçim devam ediyor. Güzel bir bayram havasında aslında bir sevinç var. Seçim var, onu da söylemek istiyorum. Vatandaşlar oylarını kullanıyor. Bizler de gelişmeleri anmayan takip ediyoruz. Aktarmayı da sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım Merve.
1: Murat Onur'a teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için ara ara yine o noktadan bilgileri almaya devam edeceğiz. Tokat'taki son durum böyleydi. Şimdi de Nevşehir'e dönüyoruz. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Günaydın Yağmur, hoş geldin yayınımıza. Oradaki atmosferi dinleyelim senden.
2: Merve Özkan, günaydın. Tabi buradaki atmosferde Tokat'taki gibi tabii ki de kalabalık. Seçim heyecanı yaşanıyor. Bizler Nevşehir'in Örgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa Belediyesi'nde seçmenler burada oyunu kullanıyor. Yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtelim. Tabi burası 12 yılın ardından tekrar seçmenler burada oylarını kullanmaya devam edecekler. Tabi 2061 seçmen 12 yıl aranın ardından yeniden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına geldi. Bu seçimi farklı kılansa aslında yalnızca belediye başkanı belirlenecek olması değil. Mustafa Paşa yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazandığı belde statüsü sonrasında ilk kez yerel yöneticilerini seçiyor şu anda. Tabii Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Mustafa Paşa tarihi taş konakları, dar sokakları ve kültürel mirasıyla bölgenin en dikkat çeken yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan beldede bugünse turizm hareketlerinden farklı olarak seçim gündemiyle öne çıkıyor. Vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi işte sandık başına gelerek oylarını kullanıyorlar. Tabii Mustafa Paşa'nın yeniden belediye statüsüne kavuşma süreci ise yıllar öncesine dayanıyor. Belde 2013 yılında nüfusunun 2000 kişinin altında düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Tabii ancak belediye sakinlerinin açtığı dava sonrasında yapılan incelemelerde esas alınan önemli nüfusun 2062 olduğu tespit edildi. Uzun süren yargı sürecinin ardından verilen karar kesinleşti ve Mustafa Paşa 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazanmış oldu. Bugün gerçekleştirilen seçimlerde bu kararın ardından yapılan ilk yerel seçim olma özelliğini de taşıyor. Tabi özellikle burada hem 5-7 sandık var Nevşehir'de. 5 tanesi Mustafa Paşa merkezde bulunuyor. 2 tanesi Ayvalı mahallesinde bulunuyor. Seçmenler ise işte bu 7 sandıkta oylarını kullanıyorlar. Tabi beldede 12 siyasi parti ve bir bağımsız aday seçmenin karşısına çıktı. Yaklaşık 2000 seçmenin oy kullanacağı seçim için toplam 7 sandık kurulmuş.

0: olduğunu tekrar tekrar belirtelim. Tabii savaş saat 8'de başladı ve saat 17'ye kadar devam edecek. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca belediye başkanı değil, belediye meclis üyeleri de belli olacak. Böylece yeniden kurulan belediyenin ilk yönetim kadrosu da halkın oylarıyla şekillenmiş olacak. Mustafa Paşa'da bugün kullanılan oylar aynı zamanda beldenin önümüzdeki yıllardaki yönetim anlayışını da belirleyecek. Altyapıdan üst yapıya, turizmden yerel hizmetlere kadar birçok konuda karar olacak. Yönetim bu seçimle birlikte göreve gelecek. Bir başka ifadeyle bugün sandıktan çıkacak sonuç yalnızca isimleri değil, Mustafa Paşa'nın gelecekte izleyeceği yol haritasını da ortaya koymuş olacak. 12 yıl boyunca belediyede, belediye yönetiminden uzak kalan belde halkı için bu seçim ayrı bir anlamda taşıyor aynı zamanda. Çünkü seçmenler yıllar sonra yeniden belediye başkanını belirleme hakkını kullanırken aynı zamanda yeniden kazanılan belli statüsünün de ilk yöneticilerini seçmiş olacak. Tabi oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve sayım süreci başlayacak. Sonuçların netleşmesiyle birlikte Mustafa Paşa'nın yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belli olacak. Böylece Kapadokya'nın tarihi beldelerinden biri olan Mustafa Paşa'da yeniden başlayan belediyecilik sürecinin ilk yönetimi de göreve hazır olacağını belirtelim. Tabi özellikle 12 siyasi parti ve bir bağımsız aday seçmenin karşısına çıktığını belirttik. Tabi Nevşehir'in Ülgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa Belediyesi'nde de seçmenler yoğunluk oluşturduğunu belirtelim. 2062 seçmen burada oy kullanmaya devam ediyor. Tabi dediğimiz gibi özellikle belediye yönetiminin ilk kadroları da halkın oylarıyla belirleneceğini ifade etmiş olalım bizler de. Çok önemli bir seçim aslında bugün ve çok büyük bir heyecan yaşandığını belirtelim. Tabi burada önemli güvenlik önlemleri de alındı. Jandarmada dışarıda güvenlik önlemiyle birlikte aslında buradaki ne kadar önemli bir seçim olduğunu da gözler önüne seriyor. Tabi sonucun yalnızca belediye yönetimiyle belirlenmeyeceğini, sadece belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri ise bu noktada sandıklarda oy kullanılıyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Yağmur Aksu, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Şimdiki durağımızda Gümüşhane olacak sevgili izleyenler. Gümüşhane'de de Tekke'de oy kullanımı başladı. Selman Kutlu şimdi hemen bizi o noktada bekleyen arkadaşımız. Dönelim, günaydın Selman, hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor o noktada?
2: Günaydın, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Evet, seçim heyecanı Gümüşhane'de yaklaşık bir saat önce başladı. Tekke beldesinde yaklaşık 2969 vatandaşımız belde başkanlığı için sandıklarda oy kullanma işlemlerine başladılar. Aslında Tekke'nin biraz farklı bir hikayesi var. 2013 yılında nüfus düşmesi nedeniyle köy olarak yeniden belirlenmişti ve 2014 yılında mahkeme başvurulmuş ve yaklaşık 2,5 yıl önce de 2024 yılında 2 yıl önce de 2024 yılında yeniden mahkeme kararıyla belde statüsü kazanmış ve YSK tarafından ise açıklanan kararla Tekke beldesinde seçim kararı alınmıştı ve bugün 2969 seçmen Tekke'de sandığa gidiyorlar. Biz şu anda 1008 nolu sandıktayız. Tabii ki burada şu anda 11 aday yarışıyor. Şu an 2,5 yıldır vekaleten belediye başkanlığı yürüten Kemalettin Demirkan, MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak yeniden seçime girdiler. Başkan olabilmek adına 11 siyasi parti de aynı zamanda başkanlık yarışında mücadele ediyor diyebiliriz. 4 ayrı mahallede kurulan 9 sandıkta oy kullanılıyor ama sadece belediye başkanlığı değil, meclis üyeleri ve muhtarlıklar da var. Onlar da bugünün sonunda belli olmuş olacak. Tabii ki yine baktığınız zaman şu anda biz Oltan Bey Mahallesi'ndeyiz ve burada tamamen 2524 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor. Şu anda 1080 nolu sandıktayız. Görüyorsunuz bir yandan da 2 oy pusulası var. Biri belediye başkanlığı seçimi için, diğeri ise meclis üyeliği seçimi için. Aynı zamanda da o kabinlerde de muhtarların pusulaları var. İsteyen orada istediği muhtara oyunu kullanabiliyor. Tabii ki sabah saatlerinden beri hemen o 8'de birçok vatandaşımız burada oy kullanmaya geldi. Mühürler hazır. Gördüğünüz gibi atılan, kullanılan oylar da burada gözüküyor. Zarflar kullanılmış durumda. Şu anda yine bir vatandaşımız kabine doğru gidiyor oyunu kullanmak için. Oy pusulasını aldı. Ve gelip birazdan burada 1008 nolu sandıkta kullanacak. Ve söylediğim gibi meclis üyeleri de seçiliyor ve aynı zamanda muhtarlık seçimleri de var burada. Gün boyu biz burada gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya da teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için sevgili izleyenler. Yine seçimleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızdan bilgileri alacağız ilerleyen saatlerde de. Efendim şimdi iç siyasete devam edelim. CHP'de tansiyonu düşürmek için büyükşehir belediye başkanları devreye girdi. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Belediye başkanları süreçten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise diyaloğa açığız ama çift başlığa da müsaade edemeyiz diyerek Özgür Özel cephesine res çekti.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
4: CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken devreye büyükşehir belediye başkanları girdi. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.
3: Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum.
4: A Haber'in edindiği bilgilere göre görüşmede belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa müsaade edemeyiz ifadesini kullandı.
3: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
4: CHP MYK toplantısındaysa gündem CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıydı. Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz diye konuştu.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: CHP'de FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak ve genel merkeze sunulacak. Kılıçdaroğlu arınma sürecini başlatacak.
1: Dünyadaki gelişmelere bakacağız şimdi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki stratejik ortaklığa rağmen casusluk iddiaları iki müttefik arasında yeni bir güven krizi tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı öne sürüldü. Pentagon'dansa söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
4: Pentagon'un İsrail'i kritik tehdit seviyesine yükselttiği iddiaları ABD ile İsrail arasındaki casusluk krizini bir üst seviyeye çıkarttı. ABD basını eski 3 ABD'li yetkilinin İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle Pentagon'un ciddi endişe duyduğunu yazdı. Ve ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik düzeye yükselttiği öne sürüldü. Yetkililerin iddiasına göre CIA tarafından yayınlanan iç değerlendirmede, İsrail'in ABD'nin savaşlar, krizler ve dış politika kararlarına dair gizli görüşmelerine ulaşmak için üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı belirtildi. Eski yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan casusluk sınırlarını aştığını, en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı da yoğun istihbarat operasyonları yürüttüğünü savundu. Pentagon, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. ABD ve İsrail arasındaki güven krizi iddiaları, Orta Doğu'da İran geriliminin yükseldiği bir dönemde dikkatleri yeniden Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.
1: Değerli izleyenler, Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunanistan hükümeti tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Türk hakkında açılan dava ertelendi. Ancak mahkeme önünde tansiyon yükseldi, provokasyona imza atıldı.
5: Batı Trakya'da

0: tansiyon bir kez daha yükseldi. Yunan hükümetinin atadığı müftüleri kabul etmeyen Türkler hakkında dava açıldı. Mahkeme salonunda ve adli önünde gerginlik oldu. Dava sağlık sorunları sebebiyle ertelendi. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türkler, Yunan devleti tarafından atanan müftüleri kabul etmedi. Bu durumun Atina'nın bir dayatması olduğu ve Türklerin seçim hakkının elinden alındığı ifade edildi. Bu yüzden de bölgedeki Türkler kendi içlerinde kendi müftülerini seçti. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı. 4 Batı Trakya Türk hakkında açılan dava bir sanığın sağlık sorunları sebebiyle ertelendi.
1: 11 Ekim 2024'te başlayan duruşma ilk duruşması 27 Mart 2026 yani bu yılın Mart ayında gerçekleşmiş İskeçe'de. Dava ertelendi 18 Haziran'a ertelendi ve dün de bu davanın görüşülmesi vardı.
0: İskeçe Mahkemesi önünde ise kaos yaşandı. Yüzlerce Batı Trakya Türk'ü Türk sanıklara destek için binaya akın etti. Aynı dakikalarda mahkeme önünde toplanan karşıt bir grup, yaşasın Yunanistan ve defolun Türkler sloganları atarak provokasyona soyundu.
1: Bir grup otobüsle Dimetoka'dan, İskeçe'den, Gümülcine'den bazı grupları oraya taşıyarak hatta bizim aldığımız ve iddialara göre 50'şer euro para da verilerek oraya gelip olayı çıkartmak isteyen bir zihniyet belirdi anında.
0: Duruşma sonrasında Türk azınlığın toplu fotoğraf çekimi sırasında sözlü sataşmalar da yaşandı. İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a ise burada bütün azınlığın varlığı sorgulanıyor diyerek tepki gösterdi.
2: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesi.
0: Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ise karşı grubun provokasyon çıkarmak için özellikle oraya getirildiğini söyledi. Krizin fitili 11 Ekim 2024'te Yunanistan tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'nden cemaat tarafından uzaklaştırılmasıyla ateşlenmişti. Atina yönetimi müftüleri atama yoluyla belirlemek isterken Türk azınlık kendi seçtiği liderleri tanıyor.
3: Sevgili izleyenler, Karadeniz'de Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda hasar alan tekne batarken bir balıkçı da hayatını kaybetti. 4 balıkçı ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı Türk Balıkçıların Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar tarafından İnebolu'dan 115 deniz mili uzakta tahliye edilme görüntülerini paylaştı.
4: Karadeniz'de Kırım'ın batısıyla Sivastopol açıklarında avlanan Türk bayraklı Duru 67 adlı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Türk balıkçıların Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar tarafından İnebolu'dan 115 mil uzakta tahliye edilme anları ve Türkiye'ye getirilişleri yer aldı. Sahil Güvenlik ve UMKE ekipleri tarafından yaralılar sedyelerle sahil güvenlik gemisine taşındı ve ambulanslar eşliğinde tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Peki ne yaşanmıştı? Sahil Güvenlik Komutanlığı saldırıda bir balıkçının hayatını kaybettiğini, 4 balıkçının ise yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu ağır hasar alan Duru 67 isimli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Olay esnasında yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı kurtardı. Tekne İnebolu istikametine doğru seyre başladığı sırada durumu ağır olan yaralı balıkçılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri ihbarın alınmasının ardından yaralı balıkçılara tıbbi destek ulaştırılması amacıyla harekete geçti. Burak Kaya adlı tekneyle sağlanan koordinasyonun ardından TCSG 96 askeri gemisi saat 12.35'te İnebolu limanından hareket etti. Gemide yaralılara ilk müdahaleyi deniz şartlarında yapabilmek için 4 doktorla UMKE ve hemşirelerden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi personel hazır bulundu. Sahil Güvenlik Unsuru TCSG 96 saat 19.20 itibarıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzey sınırında İnebolu Limanı'na yaklaşık 213 kilometre mesafede balıkçı teknesine ulaştı.

0: dönüş yapan kamyonete çarptı. Çarpışma öylesine şiddetliydi ki kamyonetin yolcu koltuğunda oturan çocuk camdan dışarı fırladı.
1: Önce dönüş yapan kamyonete, ardından da ışığı bekleyen polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin camından fırlayan çocuk ölümden döndü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde kayda geçti. İşlek bir kavşakta geçiş ihlali yapan sürücü kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklendi. Saniyeler sonra da sola dönüş yapmak için direksiyonu kıran kamyonete çarptı. O esnada kavşakta ışıkları bekleyen bir polis aracı da kazadan nasibini aldı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak polise vururken kamyonetteki çocuk da kırılan camdan dışarıya fırladı ve polis aracının kaputunun üzerine düştü. O anlar kameraya yansırken şanslı çocuk kazayı sıyrıklarla atlattı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
0: Sevgili izleyenler, İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin tatilini kana bulayan ve yakın koruma Can Polat'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının altından organize bir cinayet planı çıktı. Gözaltına alınan isimler ifadelerini verdiler, neler söylediler ona bakacağız şimdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan notlarıyla yayına hazır, ayrıntıları alacağız hemen Kadir'den. Günaydın Kadir, hoş geldin yayına. Nedir son durum, neler söylediler?
2: Hoş bulduk. Bizler de öncelikle iyi yayınlar dilerim. Dilerseniz çok kısa olayı hatırlayacak olursak, aslında Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat'la birlikte İzmir'delerdi, tatildelerdi. Ve geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırı sonucunda koruma olan Can Polat ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki hayattan koparıldı. Konuyla alakalı olarak saldırıyı gerçekleştiren kişi olaydan kısa bir süre sonra cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Sonrasında ise iki kişi daha gözaltına alındı. Konu aslında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip ediliyordu. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığındaydı. Fakat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Cuma günü ve cuma sabahı 3 gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı ve artık ilerleyen dakikalarda rutin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan katil zanlısı olarak iddia edilen Serhat Aysa vermiş olduğu ifadesinde şunlardan bahsetti. Aslında paraya ihtiyacı olduğunu belirtti ve paraya ihtiyacı olduğu için de bir çetenin üyeleriyle veya örgüt yöneticisiyle iletişime geçiyor bir sosyal medya platformu aracılığıyla. Sonrasında ise 100 bin lira karşılığında Konya'da bir iş aldığını söylüyor. Bu işin ne olduğunun detaylarını vermiyor. Sonrasında Konya'daki tırnak içerisinde bu işi bitirdikten sonra İstanbul'a geliyor ve örgüt yöneticisinden talimat bekliyor. O talimat da çok kısa bir süre sonra geliyor. Aslında hedefteki ismin Engin Polat olduğunu ifade ediyor, vermiş olduğu ifadesinde. Fakat Engin Polat'ın hem otelden çıkmayışı hem de çok iyi korunmasından dolayı bunun mümkün olmayacağını belirtiyor örgüt yöneticisine. O da oradan elin boş dönme gibi bir mesaj gönderiyor katil zanlısına. Katil zanlısı da kaldıkları otele sabah 9'da geliyor ve silahlı saldırıyı gerçekleştiriyor ve Polat ailesinin koruması olan Can Polat hayatını kaybediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle söylemiş olduğumuz gibi rutin sağlık kontrollerinden geçirilecek gözaltına alınan şüpheliler. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekler ve hem savcı hem de hakim karşısına çıkacaklar diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
3: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik

0: Devletler'de karşı karşıya geliyor Amili futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
1: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
0: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Kontenas'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı. Şut ve gol.
1: Mükemmel bir böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Martinez. Martinez topla bitti, bizim yarı alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Bayrak kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler geldi. Bu görüntülerin çoğu da sizlerden geliyor. A Haber ihbar hattına siz de dikkatinizi çeken bu görüntüleri bizlerle paylaşabilirsiniz. İşte kameralara yansıyan o renkli görüntülere bakacağız şimdi.
3: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair görüntüler geldi. Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesinden.
4: Seslen hadi, annen orada bak hadi.
3: Bir maden sahasında çalışan işçiler arazi taraması yaptıkları sırada doğanın vahşi yüzüne tanık oldu. Bir grup çakal savunmasız bir yavru ceylanın etrafını sarmıştı. İşçiler hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti. Çakalları bölgeden uzaklaştıran maden çalışanları korku içindeki yavru ceylanı güvenli bir alana aldı. İlk bakımı ve gözetimi titizlikle yapılan minik ceylanın doğada tek başına yaşayabilecek güçte olduğu belirlendi. Beklenen an geldi ve yavru ceylan Beypazarı Sekli Mahallesi kırsalında özgürlüğe bırakıldı. Doğaya salındığı ilk saniyelerde ürkek gözlerle çevresini inceleyen ceylan daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar da yavru ceylanın doğal ortamına salındığı sıcak anlara şahitlik etti. Tekirdağ'da doğa tutkunları Ganos Dağı'nın derin ormanlarına foto kapan kurdu. Uzun bekleyişin ardından objektife bölgenin zarif sakinleri Karacalar takıldı. Ormanın gizli sakinleri olan karacalar hem gece hem de gündüz doğal ortamlarında an be an foto kapan kamerasına yansıdı. Erzincan'da ise Munzur Dağları'nın Sarp Kayalıkları'ndaki yaban keçileri objektiflere takıldı. Ulaşılması güç yamaçlarda sürü halinde hareket eden keçiler dik kayalıklar arasında ustalıkla ilerledi. Drone'la kaydedilen görüntüler bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Erzincan'da ekşi su sazlıklarında ise doğanın en zarif misafirleri vardı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan allı turnalar sulak alanda görüntülendi. Anadolu kültüründe göç, gurbet ve hasret temalı türkülere ilham veren turnalar sulak alanda eşleriyle dolaşırken kayda geçti. Renkli hareketleri ve adımları ise adeta bir doğa dansını andırdı. Doğanın sessiz avcısı karlar üzerinde görüntülendi. Bitlis Tatvan'da nesli tehlike altında olan Başak cep telefonu kamerasına yansıdı. Ormanın hayaleti olarak da bilinen Başak bir süre Mera'da dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
5: Hassas kulakları sayesinde en düşük ses frekanslarını algılayabilme ve kamuflaj olabilme yeteneğiyle saklanabilen ormanın hayaleti unvanını almıştır. İnsanlardan kaçar, genellikle kış aylarında ve beslenme durumunda yerleşim yerlerine yaklaşır.
3: Bu kez görüntüde bir anne ayı ve 3 yavrusu var. Erzurum'un Uzunkava kırsalında kaydedilen görüntülerde Bozayı ailesi yaklaşan drone'u fark edince kayalıklara tırmandı. Ayı ve yavruları kısa süre sonra gözden kayboldu. Dünyanın en nadir yırtıcı kuşlarından biri, nesli tehlike altındaki kara akbaba Bolu Kıbrısçık'ta doğal yaşam alanında görüntülendi. Kara akbaba yaklaşık 3 metrelik kanat açıklığıyla oldukça dikkat çekici. Bu görüntülerde Muğla'dan dev balina görüldü. Bir gün arayla önce Hatay açıklarında, şimdi ise Fethiye açıklarında işte bu görüntüler kayda alındı. Deniz yüzeyinde bir süre kendisini gösteren balina, daha sonra açıklara doğru yüzerek gözden kayboldu. Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nin Sarp yamaçlarında nefes kesen bir takip kayda geçti. İki kurt sürüden ayrılan çengel boynuzlu dağ keçisinin peşine düştü. Dakikalar süren takip kurtların avı yakalamasıyla son buldu. Avlanma anları drone kamerasıyla böyle görüntülendi.
2: Ve şehre yakın programımızı devam edeceğiz şimdi. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı bereketli toprakları ve çalışkan insanlarıyla bilinen Akalan Mahallesi'ne konuk oldu arkadaşlarımız. Hayvancılıktan tescilli kavun üretimine Avrupa'ya ihraç edilen seracılık faaliyetlerinden mahallenin renkli simalarına kadar Akalan'ın tüm enerjisini ekrana taşıyacağız.

Şehre yakın ekip olarak Anadolu'nun kadim topraklarını, çalışkan insanlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız...

0: Akalan Mahallesi hayvancılıkla da ön plana çıkan mahallelerden, yerleşim yerlerinden bir tanesi ve mahalle genelinde yaklaşık 7000 küçükbaş, 2000 de büyükbaş hayvan var. Yanımızda da Halide ablamız var. O da arkamızdaki sürünün sahibi. Abla, nereye gidiyor bunlar şimdi?
1: Yaylıma, Meraya.
0: Nereye mi gidiyor?
1: Evet, akşam sabah geliyoruz, gidip geliyoruz, yegiliyoruz herde.
0: Nasıl gidiyor hayvancılık? Zor mu?
1: Hayvancılık zor olma mı?
0: Zor olma mı?
1: bunu yapabilmek büyük bir başarı.
0: Değil mi?
1: Evet. Kimse başaramadığını başarıyoruz.
0: Peki neler yapıyoruz? Sabah mesai nasıl başlıyor mesela?
1: Sabah kalkıyoruz, 6'da sahım giriyor. Sahımdan çıkıyoruz.
0: Önce sahım mı?
1: Önce sahım.
0: 6'da?
1: 6'da sahım. Ondan sonra yeğilim işleri. Kimisinin yemi, kimisinin sütü. Bızağlar emiyor. Onun keçerizim. Hasta olanlara bakılıyor. Tedavülcüler oluyor. Ondan sonra 1-2 saat sonra yonculuğuna, her şeylerine verdik mi bir gezdiğime çıkarıyoruz. Ondan sonra cimi yayılıp gelirler, akşam oturuyoruz, ikini katıyoruz, bir daha akşam, bir daha sahım.
0: Akşam, sabah sahım, akşam da sahım.
1: Evet.
0: Kaç tane büyükbaş var sizde?
1: 50 tane.
0: 50, evet. 50 tane. Kaç kilogram süt çıkıyor mesela bu 50 tane hayvanda?
1: 50 tane, 50 sağlı, 30 tane sağlı.
0: 30 tane.
1: 6, 30 tane sağlı.
0: Evet, sen zaten söylerken bir 30-50 falan der gibi oldun. Sağılanları söylüyorsun herhalde.
1: Evet. Sağılanları.
0: 30 tanesi sağılıyor.
1: 30 tane sağlı. Evet.
0: Kaç kilo süt çıkar 30 taneden?
1: 600 kilo.
0: 600 kilo çıkıyor.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Allah bereket etsin.
0: Allah bereket versin. Araziler de verimli değil mi?
1: Evet, bu yıl baharımız iyi. Kaç senedir, 5-6 senedir gütmeye çıkamıyorduk, kasırı yegileyorduk. Şimdi iyi gari, gidebiliyoruz. Rahat, baharın gidiyoruz, kışın hazır veriyoruz.
0: Söz dinliyorlar mı?
1: Dinlemedim canım.
0: Sözsüz dinliyorlar mı?
1: Aynen, çevirdim, geliyorlar, çevirdim, aşağıya gidelim. Nereye çevirsin, oraya gidelim bundan.
0: Yani, peki böyle hiç isim verdiğiniz var mı abla?
1: Var, hepsi isimlidir.
0: Hepsi isimli mi?
1: Evet, hepsi isimlidir.

0: Akala'nın en meşhur ürünü kavun. Hatta coğrafi işaret tescilli. Bugünlerde Akala'nın o verimli topraklarında da hummalı bir çalışma var. Yanımızda Hasan abimiz de var. Hasan abi kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Şimdi derler ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ne yapıyorsunuz şimdi?
1: Aynen, ne emek verirsek karşılığını onu alırız. Her şey de öyledir zaten. Şu an Akala'mızda kavun üretimimiz başladı. Hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu an dikim aşamasındayız.
0: Dikim aşaması. Şimdi şuradan önce herhalde bu o naylonların üzerine belli bir aralıklarla konuluyor herhalde, değil mi abi?
1: Bunlar? Evet, ondan sonra arkadaşlarımız dikmeye başlıyorlar. Toprakla fidanı buluşturmaya başlıyorlar.
0: Şimdi küçücük bir fidan gibi görünüyor ama bundan mesela kaç tane kavun çıkacak şimdi abi?
1: Bunlar Rabbim verir, hava şartları normal olursa 2-3 tane alırız.
0: 2-3 tane kavun çıkacak.
1: Yani.
0: Şimdi bugün itibariyle başladı bunlar. Bunun dikimi nasıl oluyor peki? Şurada bir gösterebilir misin abi bize mesela? Şuraya bir tane dikelim şimdi.
1: Bu şekilde. Önceden
0: elimizle.
1: Evet, önceden su vermiş olduğumuz toprağı bu şekilde dikiyoruz ve toprakla besliyoruz. Bu şekilde.
0: Bu kadarcık.
1: Evet, toprakla fidemizi buluşturuyoruz.
0: Rabbim tabii topraklar verimli olunca da.
1: Tabii topraklarımız, ülkemizin toprakları çok şükür çok verimli topraklara sahibiz. Bunun için Rabbimiz ne kadar şükretsek azdır.
0: Akalan son dönemlerde seracılıkta da ön plana çıkan mahallelerden bir tanesi. Orhan kardeşimiz yanımızda, bu seranın sahibi. Kolay gelsin öncelikle.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Ne var burada?
2: Burada kapya ve şili biberlerimiz var.
0: Nasıl gidiyor seracılık? Zor mu?
2: Tabii biraz, malum havalar da sıcak gidiyor. Zor ama güzel bir iş. Dıştaki araziler göre daha kontrol bir şekilde güzel ürünler alıyoruz.
0: Peki sadece biber mi üretiyorsunuz yoksa bu seranın içerisinde başka ürünler de oluyor mu?
2: Sadece biber üretimi yapıyoruz. Zaten diktiğimiz ürünü tek çeşit olarak yapıyoruz. Ya sadece biber dikiyoruz ya sadece domates şeklinde. Biz kapya ve şili üzerinde hareket ediyoruz. Memnunuz.
0: Kaç metrekare burası? Bayağı

0: Geniş gibi duruyor.
1: 5000 metrekare.
2: 5000 metrekare.
1: Evet, 5000 metrekare. Geçen yıl başladık seracılığa. Daha önce açık arazide kavun karpuz dikiyorduk. Artık bölgemizde yeni bir oluşum oluşturduk. Biberciliğe başladık.
2: Peki bakanlıkla ilişkiler nasıl?
1: Tarım ve Orman Bakanlığımızın derin projesi kapsamında ilçemizi de temsil etmekteyim aynı şekilde tarım üzerinde.
2: Örnek çiftçisiniz yani.
1: aynen. İnsanlarımıza daha sağlıklı, daha kaliteli ürünler yetiştirmek için bakanlığımızın da eğitimleriyle hayatımızı sürdürüyoruz.

0: Şimdi bunların birçoğu çiçek açmış evet. gibi görünüyor. Ürün ne zaman çıkacak?
1: Bir hafta artık yavaş yavaş biberlerimizi görmeye başlarız.
0: O kadar kısa sürede mi?
1: Tabii çiçek oluştuktan sonra kısa sürede 3 hafta içinde de artık yeme seviyesine gelir.
0: Nerelere gönderiyorsunuz peki?
1: Genelde Hollanda ve Dubai olarak gidiyor. Hollanda'da artık tüm dünyaya, tüm Avrupa'ya
0: gönderiliyor.
1: Aynen.
0: Akalan Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Çakmakçı ile birlikteyiz. Muhtarım bize Akalan'ı anlatın desek ne anlatırsınız?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Akalan 2000 nüfuslu, Acıpayam'a 5 kilometre, Denizli'ye 55 kilometre uzaklıkta güzel bir mahallemiz.
0: Neler var burada, neler üretiliyor, insanları nasıl, çalışkan mı?
2: İnsanlarımız çalışkan, cana yakın. Ürettiklerimizden dünyaca ünlü Akalan kovunu
0: tescilli mi?
2: Tescilli. Coğrafi işareti alındı.
0: Başka neler üretiliyor?
2: Kavunun yanı sıra karpuz, kapya biber, hayvancılık olarak da kuru mahsullerimiz üretiyoruz.
0: Peki şimdi kavun tescilli dediniz. Ne kadar kavun üretiliyor sezonda?
2: Sezonda günlük ortalama 500-600 ton kavun satıyor.
0: 500 ton?
2: Evet. Sezonda da 45 bin 50 bin civarı

Akalan Mahallesi'nin adeta can damarı olan bir noktadayız. Akalan Baraj Göleti burası. Toplamda 7 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan bir göletten bahsediyoruz. Ve bu gölet sayesinde yaklaşık 8 bin dekarlık alanın sulama ihtiyacı sağlanıyor. Malum Akalan hem kavunu, tescilli kavunu hem de karpuzuyla da meşhur olan bir mahalle. İşte o bahçelere, tarlalara su ihtiyacı bu göletten karşılanıyor. Son yağışlarla birlikte de %80 doluluk oranına ulaşmış durumda Akalan Baraj Göleti.

0: kalan mahallesinde dediler ki bize, bir tane amcamız varmış, ismi de Seyyar. Evet, yanlış duymadınız, Seyyar amcamız çok güzel de taklit yapıyormuş. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Nasılsın? İyiyim, Seyyar amca.
1: İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İyi günler.
0: Şu kimlik kartına bir bakabilir
1: evet,
0: miyim
1: evet,
0: mi? Bir bakayım. Çünkü inanmadık, dedik ki ismin neden Seyyar? Neden Seyyar koymuşlar?
1: Seyyar, şimdi benden önce bir kardeşim vefat etmiş.
0: Ben Allah rahmet eylesin. Kimleri taklit ediyorsun sen şimdi? Kimleri taklit ediyorsun sen şimdi?
1: Ben mi? Şimdi mesela Tanju Okan vardı bir. Tanju Okan, Aşık Veysel, Ferdi Tayfur, bunlara.
0: Zeki Müren var mı?
1: Var Zeki Müren.
0: Hadi bir başlayalım o zaman.
1: O zaman evvel Tanju Okan'dan başlayalım.
0: Tamam, hadi Tanju Okan'dan başlayalım.
1: Tamam, oldu. Bir rüzgar esti ta uzaklardan, yıkılmış deprem evlerinden. Ben hala o günleri hatırlıyorum, çocukluğum, vay la la la.

0: Ay hey, çocukluğum böyle.
1: Hadi Zeki Müren'e geçelim.
0: Evet, şimdi Zeki Müren'den gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Evet. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızlık.
1: Hadi Ferdi Tayfur'a geçin.
0: Vatan güne.

0: Aşık Veysel'den de söyleyeceğiz.
1: Evet.
0: Seyyar amca.
1: Evet, Aşık Veysel'den şimdi söylüyoruz. Ben Aşık Veysel'e çocukluğumdan beri severim. Evet, şimdi onu söylüyoruz, onu diyoruz. Tabii. Doş doş diye nice nice şine sarıldım. Dost dost diye.

0: Yoktur. Ben gidersem dünyadan dostlar beni hatırlasın. Ben gidersem dünyadan dostlar beni hatırlasın. Benim sadık yarım ebediyen kara toprak.
1: Akalan Mahallesi'nin en genç ismiyle birlikteyiz. Mustafa Öztaş yanımızda. Mustafa amcamız tam 94 yaşında. Maşallah diyelim. Mustafa amca, nasılsın?
2: Çok şükür elhamdülillah, iyiyim.
1: Bu gençliği neye borçluyuz?
2: Şimdi bu gençliğe neye borçlu olduğumu şöyle. Çalıştım, elin bir tek meyvesinden alıp da yemedim. Yedimedim, haram yemedim. Gördüğüm kadını bacı kardeş hesabıyla gördüm. Ayağımda takamıyorum. İlkokulu gittim. Takamıyorum. Ayakkabı yok. Şimdi
1: her şey bol. Çok şükür.
2: Her şey o kadar bol ki çok şükür. Yani şimdiki yaşam, eğer ki bunu itiraz ediyorsa adam, ya deli derim ya kör derim.
1: Gençlere bir tavsiye var mı gençlere?
2: Gençlere gençliğinin kıymetini bilsinler. Uyumasınlar. Bak ben yani Kuşadası'nı yayan görmüş bir gencim şimdi.
1: Kuşadası'na kadar.
2: Şimdi Kuşadası'nı yayan görmüş bir gencim. Söke'ye pamuk toplamaya giderdik, gencim. Ondan sonra Salya Çiftliği'ni, Sarayköy'e meyan kökü kazmaya giderdik.
1: Şehre yakın ekip olarak bu hafta Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'ndeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Türkiye'nin

0: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
1: Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Fırsatları ardı ardına sıraladı.
0: Finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini artırmaktadır. Fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
1: Uluslararası ticaret yapan şirketler için güçlü teşvikler açıklandığını hatırlatan Erdoğan, bir kez daha çağrı yaptı.
0: Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
1: Savaşlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel aktörlüğüne dikkat çekti.
0: Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
1: Bölgedeki krizlerin son bulmasıyla kazananın Türkiye olacağını ifade etti.
0: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
1: Başkan Erdoğan rakamlarla Türkiye ekonomisindeki büyümeyi de vurguladı.
0: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimizi 10 yaptık artık. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim 6 beldede ara seçim için sandıklar kuruldu. Tokat'ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir'de birer beldede seçim heyecanı yaşanıyor. Oy verme işlemleri de saatler 8'i gösterdiğinde başladı. Arkadaşlarımız da o noktada bizi bekliyor. Gelin hemen bakalım kimler nerelerde bizi bekliyor. Arkadaşlarımızın olduğu noktalarda Yağmur Aksu Nevşehir'de, Murat Onur Tokat'ta, Selman Kutlu da Gümüşhane'de bizi bekliyor. O noktadaki atmosferi ve seçim heyecanını aktaracaklar bizlere. İlk olarak Yağmur'un olduğu noktaya döneceğiz. Nevşehir'e hemen sözü Yağmur'a bırakalım. Yeni saatte neler yaşanıyor?
1: Merve Özkan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Belediyesi'nde seçmenler bugün sabah saat 8 itibariyle oyu da kullanmaya başladı. Tabii yoğunluk var. Aynı zamanda seçim heyecanı da burada devam ediyor. Tabii saatler 10 oldu ve burada da yoğunluk devam ettiğini belirtelim. Tabii çok önemli bir gün bugün. Statüsünün de ilk yöneticileri göreve hazırlanırken Kapadokya'nın tarihi yerleşimlerinden biri olan Mustafapaşa'da da yeni dönem resmen başlamış olacak. Tabi sabah saat 8 itibariyle başladı ve saat 17'ye kadar devam edecek. Mustafa Özer AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı adayı olarak şu anda seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor. Ömer Boz CHP adayı olarak, Ekrem Karagöz İyi Parti adayı, Doğan Ak Saadet Partisi adayı, Ali Deli Yeniden Refah Partisi adayı, Betül Dağlı Bağımsız Türkiye Partisi adayı, Metin Akyol Anahtar Parti adayı, Nurşan Yerli ve Milli Parti adayı, Canan Sibel Yaşar Merkez Sağ Parti adayı gibi toplamda 12 partiden oylar kullanılacak. Tabii burada heyecan devam ediyor. Dilimi sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
0: Yağmur Aksu'ya teşekkür ederiz paylaştığı bilgiler için. Selman'ın olduğu noktaya, Gümüşhane'ye gideceğiz şimdi sevgili izleyenler. Gümüşhane'de de seçim heyecanı devam ediyor. Hemen dönelim. Selman Kutlu bölgede bizi bekliyor. O noktadaki son durumu aktaracak. Söz sende Selman.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi seçim heyecanı artarak devam ediyor. O kalabalık oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın sayısı da her geçen dakika artıyor. Şu anda Gümüşhane'nin Tekke beldesindeyiz ve şöyle bakıldığında yavaş yavaş sandıklara girelim. Öncelikle vatandaşlarımız bu noktaya geliyor. Gördüğünüz gibi buradan sandık asılacak, seçmen listesi var ve 1008 ne olur sandık. Buradan ismini kontrol edip içeriye doğru giriyorlar ve bu noktada gördüğünüz kurulan sandık ve hemen orada kabinler var. Kabinlerde işlemlerini yapıyorlar. Tabii Tekke ilçesi aslında daha önce de beldeydi ama 2013 yılında nüfus düşmesi nedeniyle köy olarak yeniden adlandırılmıştı ve 2014 yılında Tekkeliler mahkemeye başvurmuş ve 2024 yılında da mahkemeyi kazanmışlar ve ardından da Yüksek Seçim Kurulu Tekke Beldesi için seçim kararı almıştı. 2969 seçmen oy kullanıyor bugün. 9 sandıkta 4 mahallede kuruldu bu sandıklar. Biz o en kalabalık mahallelerden bir tanesindeyiz. Burası Orta Oltan Bey Mahallesi ve 2524 seçmeni var. 7 sandık. Burada aslında seçimin ağır bir yükü bu tarafta diyebiliriz. Bakıldığında tabii ki sadece belediye başkanlığı değil, meclis üyeleri de seçiliyor ve aynı zamanda muhtarlar da var. Yaklaşık 7 muhtarlık seçimi de burada yapılıyor. Sabah 8.08'da başladı ve 17'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Yaklaşık sayı olarak da 2969 vatandaşımız oy kullanması bekleniyor. Aslında bundan önce o YSK'nın aldığı kararın ardından 2,5 yıldır vekaleten belediye başkanlığı yürüten Kemalettin Demirkıran bugün MHP ve AK Parti'nin Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi ve bunun yanında da tam 10 aday daha var. Yani 11 aday bu seçimde yarışıyor. Gerçekten heyecanlı bir ortam var. Tabii ki gördüğünüz gibi burada şu anda vatandaşlarımız geliyor. O iki tane seçenek var. Hem belediye başkanı hem de meclis üyeliği pusulanı alıp kabine girip oylarını kullanıyorlar. Şu anda o hareketlilik artmaya başladı. Biz de burada o hareketliliği takip etmeye devam edeceğiz. Yerime sözü size bırakalım.

0: Selman Kutlu, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim sana Özgür Özdemir'le birlikte. Şimdi de sevgili izleyenler, Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta da 4 beldede seçim heyecanı var. Ayrıntıları almak için de A Haber muhabiri Murat Onur o noktada bizi bekliyor. Hemen sözü Murat Onur'a bırakalım.
1: Şimdi Merve, biraz önce Selman aslında Gümüşhane'den aktardı. Yağmur Nevşehir'den aktardı. O lokasyonlarda birer beldede seçim var. Ama Tokat'ın önemi biraz daha farklı. 4 farklı beldede seçim yapılıyor. Yani seçmen sayısı olarak da, seçim olarak da Tokat adeta bir seçim havasına girmiş durumda olduğunu söylemekte fayda var. Peki bizler şu anda neredeyiz? Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yol Üstü beldesindeyiz. Sabah 8 itibariyle burada da sandıklar hazırlandı ve vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Seçimlere 27 siyasi partinin katıldığını söylemek istiyorum. Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde 1600 seçmen, Reşadi ilçesine yine bağlı Çevrecik beldesinde 2166 seçmen, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde 1206 ve yine Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde de 710 seçmen sandığa gidecek. Yani toplamda Tokat'ta 5682 seçmen sandık başına gittiğini söylemek istiyorum. Sabah 8 itibariyle sandıklar kuruldu demiştim. Bakın burada yine sandık başkanı, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen sandık başkanının gözetiminde müşahitler de bulunuyor. Her siyasi partiden burada temsilciler var ve bizler de 1008 nolu, şöyle sandığı da biraz göstereyim, 1008 nolu sandığın hemen önündeyiz. Katılım nasıl? Katılım oldukça fazla olduğunu söylemek istiyorum. İki farklı burada kabin oluşturulmuş durumda. İki farklı kabine vatandaşlar gidiyor. Ellerine iki farklı oy pusulası alıyor. Birisinde belediye başkanını seçecek. Bir diğerinde ise belediye meclis üyelerini seçecek. Yine içeride de muhtarlara ait oy pusulaları var. Oradan da tercih ettiği muhtarın oy pusulasını alıp tek zarfın içerisine koyacak ve sandığa kapalı bir şekilde ağzı getirip oy pusulasını atacak. Sonrasında imzasını atıp kimliğini geri aldıktan sonra oy kullanma işlemi tamamlanmış olacak. Evet, Tokat'ta da demokrasi şöleni içerisinde bir seçim geçtiğini söylemek istiyorum. Vatandaşlar burada güven içerisinde, huzur içerisinde, bayram havası içerisinde geliyor, oylarını kullanıyor. Saat 17'de de sandıklar açılacak ve 4 farklı Tokat'ta 4 farklı yerleşim yerinde yeni belediye başkanı belirlenmiş olacak. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz Merve. Aktarmayı da sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü İstanbul'a sana bırakalım.
0: Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'e teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için haber nöbetlerinde kolaylıklar dileyelim arkadaşlarımıza. Efendim, bir seçim heyecanı da Fenerbahçe'de var bugün. Yeni başkan bugün belli olacak. Oy verme işlemi için sandıklar saatler onu gösterdiğinde açılmış olacaktı. Saatler artık onu 10 geçiyor ve başladı diyebiliriz. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkan adayı olduğu kongrede 44.741 üyenin oy hakkı bulunuyor. Daha fazla ayrıntıyı almak için hemen o noktaya gidelim. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural yayın için hazır. Günaydın Ahmet Nazif Vural. Nasıl bir atmosfer var, nasıl bir heyecan var o noktada?
2: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için, Fenerbahçe taraftarı ve camiası için yeni bir seçim günü daha geldi ve birkaç dakika önce artık turnikeler açıldı. Açılmasıyla birlikte birçok Fenerbahçeli kongresi adeta hemen yanı başımızdaki sandıklara resmen akın etti, bunu söyleyebiliriz. Ve şu an ciddi bir sıra oluşmuş durumda. 44 bini aşkın bir oy hakkı bulunuyor Fenerbahçe kongre üyelerinin oluşturmuş olduğu bu seçim içerisinde. Bu oy hakkının ne kadarı kullanılır, bununla alakalı geçmiş seçimler bize elbette belli fikirler edindiriyor. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen bundan 2 yıl önceki seçimde bu oy kullanmanın rekoru aslında kırılmıştı ve yaklaşık 27 bin oy kullanılmıştı. Geride bıraktığımız yıl içerisinde gerçekleşmiş olan Ali Koç ile Saadettin Saran arasında, hali hazırdaki Başkan Saadettin Saran arasındaki yine başkanlık yarışındaysa yine 24 bine aşkın oy kullanılmıştı ve şimdi bu yarış içerisinde de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek olan bu başkanlık yarışında da buna benzer bir tablo ve yine 30 bine yakın bir oy kullanılması bekleniyor. Peki neden? Hatta bu seçim içerisinde bir rekor kırılma ihtimalinde olduğunu belirtelim. Öyle ki Fenerbahçe aslında son 3 yıldır seçimlerle çalkalanıyor. Çünkü 3 yıldır Fenerbahçe

0: Gerçekçi başkanlık adayıyla alakalı, başkanlıkla alakalı sürekli bir seçim içerisinde ve bu sebepten ki gelen her yeni başkanla alakalı sürekli farklı düşünceler, farklı fikirler ortaya çıkıyor ve işte bu sebepten ötürü ki her gelen yeni başkanlık seçiminde de Fenerbahçe Kongre üyeleri rağbetini bir o kadar artırıyorlar ve söz konusu seçimde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya. Her ikisi de aslında söylemlerinde hem geride bıraktığımız günde gerçekleşen o kurulda, genel kuruldaki seçim konuşmalarında bütün fikirlerini, bütün çalışmalarını, bütün alın terlerini, her birini Fenerbahçe için devam ettireceklerini, akıtacaklarını belirttiler ve bunun yanı sıra Hakan Safi özellikle 3 flash transfer açıklamıştı. Bu flash transferler neler? Bu flash transferler özellikle Mason Greenwood ve Luis Suarez ve son olarak da Merih Demiral, bu isimleri açıkladı ve bu isimlerle beraber flash transferlere devam edeceğinin altını çizmişti ve hem Fenerbahçe Genel Kurulu'na hem de aynı zamanda taraftarlara şampiyonluk sözünü bu şekilde vermişti. Aynı zamanda Aziz Yıldırım da iki farklı transferi bitireceğini, ancak başkanlığı açıkladıktan sonra bunlara devam edeceğini, bu açıklamaları yapacağını belirtip şampiyonluk sözünü kendisine yinelemişti. Elbette bugün saat 17'de artık sandıklar kapanacak ve sandıkları kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olduğunu bizler de yerinde A Haber ekipleri olarak takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Yine ara ara o noktadan da bilgileri almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Siyasetle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda kongre süreci Eyüp Sultan ve Esenler ilçeleriyle başladı. Kongre konuşmalarında terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı. Eyüp Sultan'da Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı oldu.
2: MHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı.
3: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
2: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partililer ve çok sayıda delege katıldı.
3: Sayın Volkan Yılmaz.
2: Kongrede terörsüz Türkiye konusuna vurgu yapıldı.
4: Gelişmelere baktığımız zaman Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından bir teveccühle karşılaştı. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimen değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık hiç değildir. Milletimizin başına musallat olan hırsızın, arsızın, ölücünün nefesinin kesilmesine vesile olmasıdır. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin kanlı bir musibetten kurtulmasıdır. Arsızdan, ölücüden kurtulduğu gün Türkiye büyük Türkiye'dir.
2: MHP'nin Eyüp Sultan seçimlerinde Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı seçildi.
5: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nden aldığımız feyizle Türkiye'nin geleceğini teminat olmaya devam edeceğiz.
3: İlçe başkanlarımızı ziyaret etti.
1: Efendim, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz her geçen gün daha da büyüyor. Bayramlaşma polemiği, liderlik düellosu derken şimdi de grup tartışması yaşanıyor. İki gün sonra yapılacak grup toplantısında Kılıçdaroğlu da Özel'de konuşacağını söyledi. Ana muhalefetteki son gelişmeleri alacağız. Hemen gelin Ankara'ya uzanalım. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu ayrıntıları aktarmak için yayına hazır. Hemen sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım son yaşananlar için.
6: Merve Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz grup toplantısı üzerinden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grubu toplayacağını ifade etti ve bu konudaki kararlılık da yine parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından dile getirildi. Kesinlikle bu grup toplantısını yapacağız dendi genel merkez tarafından. Meclis Başkanlığı da bu konuda salon tahsis edileceğini, Meclis Başkanı Numan Kurt Başkan konusuna engel olma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti. Peki Özgür Özel ne yapacak? Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını ifade etti bugüne kadar. Ancak son kararı bugün verecek Özgür Özel. Yani grup toplantısı yapacak mı, yapmayacak mı? Bu konuyla ilgili son yapmak isterse eğer bu durumda ona ayrı bir salon mu verilecek, ne yapılacak, bu konudaki belirsizlik devam ediyor. Başka bir salon verilmesinin de mümkün olmadığı ifade ediliyor.

0: Ancak aynı salonda aynı saatte yapmaya kalkarsa bu durumda nasıl bir durum tablo ortaya çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Önce o mu konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Ki böyle bir şey çok da imkan tanınmıyor, olanak tanınmıyor böylesi bir gelişmeye. O nedenle bugün Özgür Özel kararını verecek, grup toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin. Tabii destekleyen milletvekilleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekiller arasında orada mecliste tartışmalar da yaşanabilir. Kavgaya varan bir tartışma da olabilir. O nedenle şimdi gözler salı günü yapılacak o grup toplantısında olacak diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederiz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Neler yaşanacağına bakacağız biz de. İki gün sonrası da merakla bekleniyor sevgili izleyenler. Devam edelim dünyadaki gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Wisconsin eyaletinde çiftçilerle buluştu Trump. Bir ahırda düzenlendi bu etkinlikte konuştu ve dedi ki savaşla beraber artan benzin ve gübre fiyatlarını artık İran'dan da çıkacağız ve düşeceğini düşünüyoruz dedi. Fiyatların savaş önceki seviyelere gerileceği konusunda da bu konuda sözler verdi. Bakalım başka neler söylemiş Trump.
2: İran'dan çok hızlı bir şekilde çıkacağız. İster bir kağıt parçasıyla, isterse zor kullanarak olsun, her şekilde çok güçlü bir çıkış olacak.
3: Savaşın sonu yakın dedi. Ya sahada ya da masada kazanacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde bir ahırda düzenlenen çiftçi etkinliğinde konuştu. Gündeminde ise İran savaşı nedeniyle uçuşa geçen benzin ve gübre fiyatları vardı.
2: Bu savaş bittiğinde gübre fiyatlarınız 4 ay önceki gibi çok düşecek. Benzin ve enerji fiyatlarını da tekrar eski rakamlara indireceğiz. Ama tarım işinde dedikleri gibi işimizi halletmek zorundaydık.
3: Savaşta gelinen son noktayı da değerlendiren Trump, İran donanmasının yok edildiği iddiasını yineledi. Uyguladığımız abluka İran ekonomisine ağır darbe vurdu dedi.
2: İran'ın artık donanması yok. 159 gemilerini batırdık. Denizin dibinde yatıyorlar. Ve ablukamız da inanılmaz. Daha önce hiç böyle bir abluka olmamıştı.
3: İran'dan yakın zamanda çıkacaklarını söyleyen ABD Başkanı öyle ya da böyle bu savaş bitti ifadesini kullandı.
2: Ya anlaşmayla bitecek ya da daha zor bir yolla. Aslında çok daha kolay bir yolla da bitebilir. İran'dan çok yakında ve çok hızlı bir şekilde çıkacağız.
1: Sevgili izleyenler, Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail'in 30 Mayıs'ta Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yasaklı fosfor bombası kullandığı ortaya çıktı. İşte bakın o görüntüler fosfor bombasına ait. Amerika Birleşik Devletleri merkezli New York Times gazetesinin gündeme getirdiği bu görüntüler bölgede yaşanan vahşetin gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
3: İsrail'in sonu gelmeyen savaş suçları bir kez daha belgelendi. Ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yol açtığı yıkım ABD basınına taşındı. New York Times gazetesi 30 Mayıs'ta Lübnan'ın Nebatiye kentine hedef alan İsrail'in fosfor bombası kullandığı görüntüleri yayınladı. Birleşmiş Milletler'in yasaklı silahlar listesindeki bombanın sivil yerleşimleri yok etmek için kullanıldığı anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ses getiren haberde soykırım ordusunun Nebatiye'deki en az 4 kasabayı beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı anına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntüye yer verildi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da defalarca fosfor bombası kullandığı bilinen bir gerçek olsa da yaşanan vahşetin ABD basınına taşınmış olması önem arz ediyor. Sivil yerleşimlerde kullanımı Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanan fosfor bombası havayla temas ettiğinde tutuşarak 800 dereceye varan sıcaklığa ulaşıyor. Giysileri, deriyi, kasları ve hatta kemikleri eritme gücüne sahip olan beyaz fosfor solunduğunda da çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümlere yol açabiliyor.
1: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü sınır güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için son teknoloji sistemlerle

0: envanterlerini güçlendiriyor. Bu kapsamda yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla 391 yeni nesil drone sistemi güvenlik birimlerine teslim edildi.
1: Düzensiz göçle mücadelede göklerde yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tam 391 adet yeni nesil yerli ve milli drone sistemini güvenlik birimlerine teslim etti. Amaç hudut güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak ve yasa dışı geçişleri her türlü coğrafyada engellemek. Ülkenin dört bir yanındaki sınır birliklerinin kullanımına sunulan bu hava araçları, gözetleme ve alan kontrolü kapasitesini en üst seviyeye taşıdı. En zorlu coğrafi şartlarda bile kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip olan dronlar, gece görüşü ve gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Özellikle kritik geçiş noktalarındaki sızma girişimlerini engelleyecek dronlara entegre edilen gelişmiş izleme ve denetim sistemleri sayesinde Mehmetçik gelen tehdide karşı saniyeler içinde reaksiyon gösterebilecek.
0: İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen ve tehdit eden iki suç örgütüne operasyon düzenlendi sevgili izleyenler. 27 şüpheli de gözaltına alındı.
1: İş yerlerini kurşunlayan ve tehdit eden faillerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, iş yerleri

0: Emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün gölgesinde gerçekleşecek uluslararası yarı maraton sporu, kültürü ve şehrin ruhunu aynı rotada bir araya getiriyor. Şimdi biz de ayrıntıları almak için bölgeye uzanacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel bizi bekliyor. Ayrıntıları aktarmak için hemen dönelim. Günaydın Mehmet Türel, söz sende.
2: Evet, Malatya'dan mutlu pazarlar dileklerimi iletiyorum. Malatya tarihi günlerinden birini yaşıyor. Arslantepe, UNESCO listesinde yer alan tarihi alanlarımızdan birisi ki Arslantepe son yıllarda etkinliklerle anılır oldu. Bugün de uluslararası bir maratonla anılıyor Arslantepe. Yarı maratonda ilk etap koşuldu aslında. 21 kilometrelik ilk etap koşuldu ve koşulmaya devam ediyor. İşte sporcular ekrana geliyor. Burada uluslararası sporcular da var. Büyük bir katılım söz konusu. İlk etapta 21 kilometrelik koşuda uluslararası sporcular yer alıyor. İşte izliyorsunuz şu anda. Bizler de kulvarın içerisindeyiz. Onlar yarışı tamamlayacak. Daha sonra yine halk koşusu olacak. Halk koşusuna da büyük, yoğun bir katılım söz konusu. İşte Arslantepe Höyüğü'ne doğru ilerliyoruz. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Arslantepe bugün farklı bir etkinlikle adını duyuruyor. Tüm Türkiye'de, tüm dünyada öyle diyelim, ilk kez düzenleniyor. Yarı maraton ve işte görüyorsunuz uluslararası sporcular da burada ter döküyor. İlk koşu maraton, 21 kilometrelik maraton sabah 8.30'da start aldı. Halk koşusu da olacak ki çok yoğun bir katılım söz konusu. Halk koşusuna da işte görüyorsunuz burada yine ikinci etap koşusu için ısınmalar devam ediyor. Ödüllü bir maraton olacak. Malatya bugün adını bu maratonla duyuruyor. Güzel bir gün, güzel bir atmosfer. Malatyalılar da bu yarışmaya, yarı maratona büyük ilgi gösteriyorlar. İşte görüyorsunuz bizler de o koşunun yapıldığı parkurdan içeri doğru geldik. Hemen canlı yayında Turgut Yaman sizlerle buluşturuyor bu görüntüleri. Arslantepe yarı maratonu start alanı burası, işte görüyorsunuz. Sporcular son hazırlıklarını yapıyor artık. Bizler de o alana girelim. Sizlere bu heyecanı yaşatalım işte. Kadın sporcular burada, son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra o nefes kesecek mücadele, yarış başlayacak. Görüyorsunuz işte yabancı, yerli, uluslararası bir organizasyon şu anda start için bekliyorlar. Son ısınma hareketleri artık yapılıyor. Hemen şöyle bir gidelim, yarışmacıların bir heyecanla ortak olalım. Merhabalar.
3: Merhaba.
2: Heyecan var mı?
3: Çok heyecanlıyız.
2: İlk kez mi katılıyorsunuz?
3: Hayır, benim bu 62. maratonum.
2: 62. Nereden geliyorsunuz?
3: Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan. Ama Malatya'da ilk kez olduğu için çok heyecanlıyız. Malatya'ya bir şenlik geldi.
2: Evet, evet.
3: Spora.
2: Kiminle katılıyorsunuz?
3: Efendim?
2: Kiminle geldiniz?
3: Ekibimle geldim. 28 kişiyle.
2: 28 evet. Kişi. Merhabalar
4: size. Merhaba. Belgin Büyükşahin. 70 madalyam, 8 kupam var.
2: Çok iyi maşallah.
4: Seneye Finlandiya Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum.
2: Çok iyi. Arslantepe'desiniz. Gezebildiniz,
4: evet.
2: Görebildiniz
4: evet,
2: mi?
4: Evet, çok beğendim.
2: Gayet
4: çok
2: güzel. Değil mi?
3: Geldik.
2: Peki. Hemen sizin de duygularınızı alalım.
5: Teşekkürler. Ben de Bingöl'den geliyorum. Olimpiyat sporcumuz Yavuz Arar'la beraber geldik. Burada koşacağız. Güzel, gayet güzel bir organizasyon olmuş. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hemen bir kelime siz söyleyin.
6: Tamam. İzmir'den geliyoruz adım adım. Arslantepe'ye biz de katkımız olsun diye ekip olarak tek başıma teşekkür ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hemen çıkalım. Yarış başlayacak. Biz arada kalmayalım. Toparlayacağız. Turgut hemen dön. Evet, işte o heyecan. Sıcağı sıcağına. Hemen canlı yayında ekrana getirelim. İşte görüyorsunuz. Şu anda start alanı bizler de ekrana taşıyoruz. Toparlamak gerekirse Malatya bugün tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Tarihi Arslantepe, dünya UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Arslantepe işte bu etkinlikte adını yine tüm dünyaya duyuruyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Mehmet Türel, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Oradaki herkese de bol şans dileyelim bu yarış için. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi kameralarımızı Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesine çevireceğiz. Doğu Türkistan'ın güneybatısında Tanrı Dağları'nın eteklerinde ve Taklamakan Çölü'nün kenarında yer alan tarihi bir Vaha şehri Kaşgar'a gideceğiz. İşte A Haber ekibinin İpek Yolu'nun en önemli kesişim noktalarından biri olan Kaşgar izlenimleri geliyor ekrana.

0: göz alabildiğine uzanan üzüm bağları, dalları bastıran sarı kayısılar ve dört mevsim güneşin gülümsediği bereketli topraklar. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kalbi Kaşgar, eşsiz iklimiyle İpek Yolu'nun en tatlı durağı.
1: Aslında Çin'in Malatya'sı diyebileceğimiz bir bölgedeyiz ve İngsiyan ilçesinde meşhur kayısı ağaçlarının içindeyiz. Sincan'ın üzümü çok meşhur. Bu köyde bir üzüm bağı var. Farklı olarak boyları çok büyük ve sulu. Birkaç ay sonra artık yenmeye gelecek.
0: Ancak bu coğrafya sadece tarımıyla değil, yüzlerce yıllık kadim el sanatlarıyla da ünlü. Yengisar ilçesi toprağa şekil veren ustaların yurdu.
1: Çakırkuyu olarak da bilinen Yengisar köyündeyiz. Burada halk geçimini genellikle seramik sanatı ve turizmle sağlıyor.
2: Geçmişte de bizzat bu topraklardan nice efsane ustalar gelip geçmiş. Şimdi o mirası biz omuzlandık. Bize sağlanan büyük desteklerle teşkilatlandık ve sanatımızı çok daha yukarılara taşıdık.
0: Tam 62 yıldır çamura şekil veren Abdurrahman Usta, bu asırlık çömlekçilik sanatının yaşayan en büyük mirasçılarından.
2: 6 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Okula hiç gitmedim. Ömrümü sadece bu tezgaha verdim.
1: Abdurrahman Usta 69 yaşında ve bu köyün hatta Sincan'ın en tanınmış seramik ustalarından birisi ve burada bana da sanatını öğretmeye çalışacak.
3: Ben de yazdım.
1: Çok güzel oldu. Abdurrahman Usta'nın bana öğrettiği halle işte bu şekilde yapabilirim.

0: Yengisar'da toprağa hayat veren ellerin yanı sıra gökyüzüne meydan okuyan cesur yürekler de var. Burası aynı zamanda asırlık davaz yani yüksek ip çambazlığı sanatının da merkezi. Çiftçi ailelerin çocukları bir yandan okullarına giderken diğer yandan bu tehlikeli geleneği geleceğe taşıyor.
1: 9 yaşındayım. Başlarda çalışırken korkuyordum. Ama 3 yıl çalıştıktan sonra artık korkmuyorum. Sabahları antrenman yapıyor, sonra da okulumuza gidiyoruz.
2: Eskiden o kadar yüksekte yürürken biraz korkuyordum ama 3 yıllık sıkı eğitimden sonra tamamen alıştım. Artık yukarıdayken hiç korkmuyorum çünkü bu işi gerçekten seviyorum.
3: Yusuf, İlyas, Nebi, Aynur, Melisa hepsi daha ilkokul öğrencileri. Çocuk yaşta jimnastik eğitimi aldılar ve akrobatik hareketlerle izleyenleri büyülediler.
4: Bizim bu davazımız ulusal düzeyde somut olmayan kültürel bir mirastır. Çocuklarımız sabahtan antrenmana başlıyor. Ardından okuldaki kültür derslerine gidiyorlar. Tek bir amacımız var. Bu eşsiz sanatı aktarmak. Durmaksızın nesilden nesile devretmek ve çok daha fazla insanın izlemesini sağlamak.
0: Tarihi köylerin bu asırlık sessizliğinden çıkıp Kaşgar'ın merkezine indiğinizde ise baş döndürücü bir ticaret ağı karşılıyor sizi. Eski İpek Yolu yerini sınır ötesi e-ticaret merkezlerine bırakmış durumda. Kaşgar kapsamlı gümrük bölgesinde kargo uçaklarıyla dev depoların iç içe geçtiği bir sistemle sınırlar ortadan kalkıyor.
2: Burada ağırlıklı olarak Orta Asya'daki 5 ülkeden ithal edilen ürünler var. Kozmetikler ve çikolatalar var. En büyük özelliğimiz havalimanının kargo alanıyla doğrudan 100 metrelik bir koridorla birbirine bağlı olmamız. Kargolar bir kapıdan girip diğerinden anında taşınıyor. Herkesin gelip çok uygun fiyatlara son derece pratik şekilde alışveriş yapabildiği bir sistem kurduk.
0: Bu devasa merkez sadece ithal ürünleri ucuza satmakla kalmıyor. Aynı zamanda kurulan dijital ağlarla Made in China etiketli ürünleri de ışık hızıyla küresel pazara pompalıyor.
5: Arkamda

0: Kaşgar Havalimanı, hemen yanımdaysa serbest ticaret bölgesi. Dünyanın dört bir yanından e-ticaretle siparişler alınıyor ve havalimanından ulaştırılıyor. Canlı siparişlerin görüntülendiği ekranda Türkiye'den de anlık olarak kayıtları görebiliyoruz.
1: Biz tam da böyle bir sınır ötesi platform aracılığıyla kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizi anında tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Devletimizin sağladığı lojistik destekleriyle o uzun teslimat sürelerini inanılmaz kısalttık. Ürünleri yurt dışındaki alıcıların ellerine çok büyük bir hızla teslim edebiliyoruz.
2: Binlerce yıllık tarihi ticaret rotası bugün kargo uçakları ve e-ticaret ağlarıyla yeniden yazılıyor.
3: Sevgili izleyenler, Guinness Rekorlar kitabına giren Van kahvaltısı sofrası Dünya Kahvaltılar Günü için tekrar kuruluyor. Biz de hemen kameralarımızı Van'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü kendilerine bırakalım.
4: Evet, günaydın. Van denilince akla ilk olarak tabii ki Van kahvaltısı geliyor. Van kahvaltısı yaklaşık 52 bin kişinin katılımıyla Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmıştı. Bizler de şu anda iskelede sahil kenarındayız. Tabii bir tarafta Van Gölü'nün eşsiz güzelliği, diğer tarafta ise güzelim kahvaltı. Şöyle hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtırsa gördüğünüz gibi burada öncelikle peynir çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Malatya, Erzurum, Muş, Iğdır, Ağrı'nın peynirleri şu anda burada görücüye çıktı. Burada vatandaşlar aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla birlikte buraya gelerek bu güzel günü kutluyorlar. Güzel hava eşliğinde hemen görüyorsunuz ekranlarda da burada da Kars'ın eski kaşar peyniri. Burada yine Bitlis'in tulum peyniri ve yine olmazsa olmazı Van'ın otlu peyniri. Gördüğünüz gibi şu anda Türkiye'den gelen bütün lezzetler burada görücüye çıktı. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar aileleri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte pazarın güzel kahvaltısını, Van kahvaltısını hep birlikte yapıyorlar. Güzel havada Van Gölü manzarasında kahvaltı yapıyorlar. Şöyle yine kameraman arkadaşım şöyle bu tarafa gelirse Van kahvaltı çeşitlerini de göstermek istiyorum. Hemen şöyle ekranlara gösterelim. Van kahvaltının tabii özelliği, Van kahvaltının özelliği çeşitliği değil. Van kahvaltının özelliği doğal olması. Hemen şöyle Van'ın otlu peyniri, tabii bu otlu peynir doğadan gelen bir lezzet. Burada şifalı otlar bulunuyor ve yine burada murta. Burada tabii un ve yumurtayla yapılıyor murta. Şurada yine kavutumuz var. Bu da unu eriyorlar, değirmenden geçiriyorlar ve yine doğal. Tabii buradaki lezzet şöyle de belirtelim. Bu hem tatlı hem de tuzlu olarak yenile tüketilebiliyor. Yine burada reçelimiz, kameraman arkadaşım ekranlara yansıtıyor. Olmazsa olmaz kaymak. Tabii az önce ifade ettiğim gibi Van kahvaltısı çeşitliliği de değil. Tabii diğer şehirlere baktığımız zaman birçok çeşit var orada. Ama buradaki en büyük özelliği doğal olması. Hemen şurada da yine karakovan balı. Necmi Bey, kameraman arkadaşımıza şöyle karakovan balını da göstersin. Bu da özel olarak yapılan bal. Şöyle yine ceviz reçelimizde bulunuyor. Bugün bu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da aileleriyle, çocuklarıyla birlikte buraya gelip tabii ki Van kahvaltısını yapıyor. Tabii ekranlarda da görüyorsunuz. Burada tabii sadece Van'dan değil, il dışından gelen misafirler de bulunuyor. Birçok ilin valisi burada. Hemen ekranlarda da görüyorsunuz. Bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
3: Nazlı Timur'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi de Anadolu diyarı diyeceğiz. Mavi ile yeşilin buluştuğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesi yalnızca sanayisi ve kent yaşamıyla değil, doğal güzellikleri ve köklü köy kültürüyle de dikkat çekiyor. Samanlı dağlarının eteklerinde bulunan dağ köyleri ziyaretçilerine şehir hayatının karmaşasından uzak huzur dolu bir atmosfer sunuyor.

0: Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarını gördüğümüz bugünlerde Kocaeli Gölcük'teyiz. Burası eşsiz bir yer. Eşsiz bir yer olmasının sebebi ise tarihi dokusu, lezzetleri ve bütün sokakları hemen hemen denize açılması. Gelin hep beraber bu güzel ilçeyi inceleyelim.
1: Sık sık Değirmendere'ye geliyorum. Balık tutmaya geliyorum daha oğlum. Gezmeye geliyoruz. Bazen festivaller falan oluyor burada. Festivallere geliyoruz. Yani gezilecek güzel bir yer burası. Katarakta ormanlık var. Bir tarafta deniz mavisi. Yani güzel yaşayacak bir yer. Tam emekler yeri aslında.
0: Gölcük sizin için ne anlam ifade ediyor?
2: Gölcük bir zamanlar benim için çok güzel bir yerdi. Deprem öncesi. Deprem girdi, ayrılıklar oldu. Eskişehir'e döndüm. Eskişehir'de belirli bir süre kaldım. Gemiyle gezeyim dedim. Değirmendere'yi de çok seviyorum ben. Ya Değirmendere ayrı bir yer. Yani kıymetini bilenler için.
0: Güzel havanda tadını mı çıkartıyorsunuz öyle mi diyeyim?
2: Vallahi ben hayatın tadını çıkarmasını zaten seviyorum. Değirmendere'yi çok seviyorum. Oldum olalı seviyorum Değirmendere'yi. İsterim yani herkes gelsin, görsün. Hiçbir şey yapamazsa gemiye binsin, karşıya geçsin. Karşıda bir çay içsin, öbür gemiyle de dönsün.

0: Gölcük Değirmendere Yalı Evleri yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip Osmanlı mimarisini andıran binalar. Bu binalar restore edildi, korunma altına alındı ve sonrasında ise seramik evi ve aynı zamanda çeşitli organizasyonlar için kullanılan bir kompleks haline getirildi.
1: Çiğ böreği, karalahanası meşhurdur, dolması, sarması bunlar mı? Biz onlarla büyüdük ama şimdi arıyoruz bulamıyoruz maalesef yok.
0: Havalarda ısındı derken birden kendimizi Gölcük'e mi attık?
2: Evet evet, deniz kenarında güzel bir gün geçirmeye çalışıyoruz.
3: Mendere'yi zaten çok sevdiğimiz bir yer. Arkadaşlarımızla mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Burada toplandık o zaman, böyle bir aslında bir gün havası var mı diyoruz?
3: Var. Evet. Var. Var.
0: Sohbetiniz bol olsun.
3: Yapıyoruz zaten bu günlerimizi böyle. Toplanıyoruz arkadaşlarımızla. Çok da memnunuz. Çok güzel bir grubumuz var sağ olsunlar.
4: Gölcük'ü biliyoruz. Geliyoruz sık sık. Akrabalarımız da var. Seviyoruz yani, arkadaşlarla güzel bir gün geçirmek için burada toplandık bugün.
1: Ne diyoruz? Oturan gazel olur, gezen güzel olur.

Gölcük'te uğradığımız bir başka duraklardan bir tanesi ise Saraylı Köyü. Bu köyün neyi meşhur biliyor musunuz? Mis gibi havası. Arkamda görmüş olduğunuz bu çınar ise tam 1200 yaşında ve 1200 yıldır bu topraklara tanıklık ediyor.

0: Sarayda en sevdiğim yer herkesin böyle sakin olması, huzurlu olması, herkesin böyle samimilikle karşılaşması.
1: Aynı zamanda misafirperver bir yer.
0: Misafirperver bir yer.
1: Peki şu arkada görmüş olduğumuz bir çınar ağacı var ya.
0: Evet.
1: O çınar ağacı kaç yaşında biliyor musun?
0: 1200 yaşında.
1: Peki sen kaç yaşındasın?
0: 13.
1: Nasıl yapacağız şimdi?
0: Aramızda tam 1800, 1187 yaş fark var yani.

Burası muhteşem bir yer gerçekten. Biz Gölcük'e geldik önce. Sonrasında pandemi oldu. Pandemiden sonra dedik ki biz köye taşınalım. Köyde bir ev yapalım. Sağ olsun babamız bize bir toprak bahşetti. Gittik bir taş ev yaptık. Şimdi de tarım.

uğraşıyoruz kendimiz hobi amaçlı. İki tane köpeğimiz var, bir tane kedimiz var. Eşim ve ben birlikte mutlu mesut yaşıyoruz doğanın içinde. Fasulye ekiyoruz, mısır ekiyoruz, mısır unumuzu kendimiz yapıyoruz. Fasulyelerimizin kışlıklarını kendimiz hazırlıyoruz. Yazın domates, biber, patlıcan, Allah ne verdiyse ekiyoruz hepsini. Kendi kendimize geçiniyoruz.

0: gelelim Gölcük'teki son durağımıza, Nusetiye köyüne. Şimdi burada aslında çok çok lezzetli bir börek var. Gürcü böreği, ismi de kada. Peki kada nasıl yapılıyor? Ayrıntılarının ustasından bir dinleyelim. Hangi malzemeleri kullanacağız? Aşama aşama sizlerle paylaşalım. Efendim öncelikle hangi malzemeleri kullanıyoruz?
1: Un, tuz, çok az maya ve sıvı yağ. Hamuruna yeterli. Sadece yağda dinlenecek bizim hamurumuz. Sonra daha çarşaf üzerinde açması daha kolay olacak. Bunun püf noktası yağda bekletmek. Şimdi hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik. Pazılarımızı yapacağız. Pazılarımızı da dinlendireceğiz bir müddet, bir 5-10 dakika kadar. Sonra yufkalarımızı açmaya başlayacağız. Bu aşamada önce tepsimi yağladım. Yufkanın her tarafı yağ olacak. Şu şekil, aralarına da yağ süreceğim. Bütün yufkaları böyle bol yağ bulayacağız.
0: Geldik aslında son aşamaya diyebiliriz. Hamurumuzu dinlendirdik, yağda da beklettik. Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi bunu bezin üzerine alıyoruz ve çekiştireceğiz her tarafından. İncecik olacak.
0: Bu börek hepsi büyüklüğünde mi yapacağız?
1: Çarşaf büyüklüğünde yapacağız.
0: O kadar büyüyecek.
1: Tabii ki. Arasına ceviz serpip iki taraftan katlayacağız rulo halinde ve tepsiye başlayacağız dizmeye.

0: Böreğimiz pişti. Hepimize afiyet olsun. Konuklarımız da yanımızda. Hemen bir tattıralım bakalım tadı nasıl. Ben de ilk defa deneyeceğim. Hadi hemen bir tadıma geçelim. Hamuru o kadar lezzetli ki bu bir tepsiyi büyük bir ihtimalle ben tek başıma yerim ama çekim bittikten sonra.
1: Güzel, ben biliyorum tadını.
0: Kendimiz yaptık diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tadı nasıl efendim?
2: Çok güzel, Hanife Hanım'ın ellerine sağlık.
3: Ben muhteşem bitiriyorum zaten şu anda. Muhteşem.
4: Valla verilen emeği görüyoruz zaten, yaparken de gördük. Emeğin karşılığı gerçekten mükemmel.
0: Doğasıyla huzur veren, insanıyla bağrına basan, sofrasındaki lezzetle damağımızda unutulmaz tatlar bırakan Gölcük seyahatimizin şimdilik sonuna geldik. Şehrin hemen yanı başında ama bir o kadar da gürültüden uzak bu saklı cennet keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok hikayeyi barındırıyor. Biz bugün o hikayelerin sadece birkaçına dokunabildik. Gölcük'ün bu huzurlu dağ köylerinden aktardık. Hoşçakalın.

0: 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: hanımefendi şu perdenin arkasına girin soyunun deyince kandın doktor bey ilk sen soyun.
1: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepkiler ard arda geldi. AK Parti sözcüsü Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Adalet Bakanı ise soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir dedi. Çelik özür dilenmesi yönündeki beklentisini ifade etti ve ekledi. Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı

0: İyici bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukukunu korur ifadeleriyle soruşturma başlatıldığını duyurdu ve ekledi. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletemez. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan onuru ve eşit vatandaşlık esastır dedi. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çirkin fıkraya tepki gösterenlerdendi.
1: Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir. Hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa tepkisini katıldığı programda dile getirdi.
2: Fıkra görünümlü çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, hiçbir statü, hiçbir zenginlik etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum. Bu milletin hiçbir ferdine, hiçbir rengine hakaret etme hakkı kimseye tanımaz.
0: DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hiç mi utanma yok sizde? Tek kelimeyle rezillik paylaşımında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sözde fıkra üzerinden ırkçılık yapıldığını anlattı. Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil kabul edilemez. Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz dedi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Bektaş ise tepkisini daha da ileri götürerek boykot mesajı verdi.
1: Bu dil rezilce bir dildir. Bunu izah etmenin hiçbir yeri yoktur. Koç grubuna yönelik boykot çağrısını yerinde buluyorum. Herkes suç duyurusunda bulunabilir.
0: Gelen tepkilerin ardından Rahmi Koç özür diledi. Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim mesajına yer verildi.
3: A Haber Radyo.
4: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 11 olmak üzere. Bugün 7 Haziran pazar gündeminin öne çıkan gelişmelerine, sıcak başlıklarına bakacağız şimdi sevgili izleyenler. Arkadaşlarımız da sahada haber nöbetinde. Kim nerede hemen bakalım. 6 beldede ara seçim için sandıklar kuruldu. Tokat'ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir'de birer beldede seçim heyecanı yaşanıyor. Murat, Onur, Yağmur, Aksu ve Selman Kutlu canlı yayında olacak, bölgedeki son durumu aktaracak bizlere. Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Halil İbrahim Uğur son durumu aktaracak ve devam ediyoruz gelişmeleri anlatmaya. Efendim Efendim, A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

0: Seçmen bugün oy kullanmaya gelecek 9 sandıkta Tekke beldesinde ve şu anda da oy kullanma işlemleri devam ediyor. 1008 nolu sandıkta kameraman arkadaşım size gösteriyor. Tabii ki sadece belediye başkanlığı değil her partiden burada parti temsil eden yetkililer de var. Gördüğünüz gibi iki tane oy pusulası var. Biri belediye başkanlığı, diğeri ise meclis üyeliği için, ama aynı zamanda da mahalle muhtarı seçimleri de yapılıyor 08 itibariyle. Tabii ki kaç tane mahalle muhtarı var onu da belirteyim hemen size. 9 sandıkta baktığınız zaman mahalle muhtarı sayısı da aslında oldukça yüksek. Belde başkanının yanı sıra burada seçime katılacaklar. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sandık var. Kaleönü Mahallesi'nde 3 sandık var. Katmerkaya Sandık Mahallesi'nde 2 sandık var. Türkmenler Mahallesi'nde 2 sandık var. Pirahmet Mahallesi'nde 1 sandık var. Toplamda 9 sandıkta seçim devam ediyor. Ve seçime de tam 11 parti katılıyor. Bunu da belirtelim. Cumhur İttifakı'nın adayı bundan önce 2,5 yıl boyunca vekaleten yürütüyordu o Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından yeniden belde olmasıyla birlikte vekaleten yürüttüğü belediye başkanlığı için yeniden aday gösterildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Kırıkkaya, onun yanında da yine 10 partinin belediye başkan adayı seçimde yarışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlar geliyor. Kabinde oy pusulasını, o istedikleri partiye evet mührünü bastıktan sonra hemen sandığa atıyorlar. Katılım oldukça yüksek, 2969 ama yüksek bir katılım var. Şöyle kapıya doğru gösterecekse kameraman arkadaşım, görüyorsunuz sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Ve bir an önce oyunu kullanmak istiyorlar. Tabii ki yerel seçim oldukça önemli. Onlara hizmet edecek belediye başkanlarını seçecekler, muhtarları seçecekler. O oy kullanma işleminde 17:00'a kadar Gümüşhane'de devam edecek. Biz de haber nöbetimize burada devam edeceğiz diyelim. Sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
1: Teşekkürler Selman Kutlu paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi ise kameralarımızı Nevşehir'e uzanacağız. Bakalım hemen bölgedeki son durumu alalım. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor. Yağmur, nedir yeni saatte, seçim heyecanı nasıl sürüyor?
2: Merve Özkan, oldukça heyecan devam ediyor. 12 yılın ardından Mustafa Paşa'da sandıklar yeniden kuruldu. 2062 seçmen ise burada sandık başında oy kullanmaya devam ediyor tabii ki. Şimdi bu saat diliminde ise yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtelim. Tabii 12 yılın ardından tekrar sandıklar kuruldu ve şu anda da oy verme işlemiyle beldenin yeni yöneticilerini belirlemek için seçmenler sandık başına geldi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde bugün önemli bir seçim heyecanı olduğunu belirtelim. Tabii bu seçimi farklı kılansa yalnızca belediye başkanının belirlenecek olması değil, Mustafa Paşa yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazandığı belde statüsü sonrasında ilk kez yerel yöneticilerini seçtiğini belirtelim. Tabii özellikle Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Mustafa Paşa, tarihi taş konakları, dar sokakları ve kültürel mirası ile bölgenin en dikkat çeken yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan belde, bugünse turizm hareketliliğinden farklı olarak seçim gündemiyle öne çıkıyor. Şu anda seçmenler görmüş olduğunuz gibi işte imza atıyor. Ardından kabine girerek orada oylarını kullanıyorlar. Tabii sadece Mustafa Paşa'da yani toplam olarak Nevşehir'de 7 sandıkta da seçmenler oy kullanmaya devam ediyor. Ve özellikle 7 sandık, 5'i bu sandıkların 5'i Mustafa Paşa merkezde, 2'si ise Ayvalı Mahallesi'nde yer alıyor. Oy verme işlemi sabah saat 8'de başladı ve saat 17'ye kadar da devam edeceğini belirtelim. Tabii Nevşehir'de de oldukça yoğunlukta devam ediyor. Şu anda 1004 nolu sandığa görmüş olduğunuz gibi işte seçilen oy atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Tabi bugün gerçekleştirilen seçimlerde bu kararın ardından yapılan ilk yerel seçim olma özelliğini de taşıyor. Bu yönüyle seçim yalnızca yeni yöneticilerin belirlenmesi açısından da değil, yeniden kurulan belediye yönetiminin de şekillenmesi açısından da önem taşıyor. Beldede 12 siyasi parti ve bir bağımsız aday seçmenin karşısında çıktı. Yaklaşık 2062 seçmenin oy kullanacağı seçim için de toplam 7 sandık kurulduğunu tekrar belirtelim. Tabii seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca belediye başkanı değil, belediye meclis üyeleri de belli olacak. Muhtarlar da seçimleri belli olacak. Böylece yeniden kurulan belediyenin de ilk yönetim kadrosu da halkın oylarıyla seçilmiş olacağını belirtelim. 12 yıl boyunca belediye yönetiminden uzak kalan ben.

0: Elde halka için bu seçim ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayalım. Çünkü seçmenler yıllar sonra yeniden belediye başkanı belirleme hakkını kullanırken aynı zamanda yeniden kazanılan belde statüsünün de ilk yöneticilerini de seçmiş olacaklar. Tabii görmüş olduğunuz gibi sıra da var. 1005 nolu sandığa giden işte yerde de sıra oldukça yoğun ve işte seçmenlerse burada teker teker kabinlere tek olarak girerek burada oylarını kullanıyorlar. Heyecanda doğrultuda aynı zamanda sabah saat 8'de başladı ve saat 17'ye kadar da seçmenler oylarını kullanmaya devam edeceğini belirtelim. Tabii özellikle Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirttik. Mustafa Paşa'nın yeniden belediye statüsüne kavuşma süreci ise yıllar öncesine dayanıyor. Belde 2013 yılında nüfusunun 2000 kişinin altında düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde sakinlerinin açtığı dava sonrasında yapılan incelemelerde esas alınan dönemde nüfusun 2062 olduğu tespit edildi ve daha sonrasında ise şimdi ara seçim yapılıyor ve seçmenler ise burada oylarını kullanmaya devam ediyor. Diyelim, söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu, teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Efendim, siyasetle devam edelim şimdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan arınma tartışmaları hala devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı tavır alan il başkanlarıyla görüşeceği ve daveti reddeden isimler hakkında disiplin sürecini başlatacağı konuşuluyor. Gözler ise salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin olacağı birkaç saat öncesine kadar muammaydı ama Kılıçdaroğlu grup toplantısında kendisinin konuşacağını duyurdu.
2: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
3: Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın. İşte Kemal Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarına böyle seslenecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştiriyor. İhraç takvimi için düğmeye basması beklenen Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştiren il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
2: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
3: Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarından arınma sürecine açık destek isteyeceği, çağrısına olumlu yanıt vermeyenler hakkında ise disiplin sürecini başlatacağı konuşuluyor. Hatta listenin başında Gaziantep, Düzce, Giresun il başkanlarının yer aldığı da iddialar arasında.
4: Diyalog kuruluyor olması arınmayacağımız anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ahlaki üstünlüğünü mutlaka korumalı.
3: CHP'de grup toplantısı krizi de derinleşti. Kılıçdaroğlu salı günü mecliste CHP grup toplantısında konuşmaya hazırlanıyor. Aynı saatlerde Özgür Özel'in de Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma töreninde olması bekleniyordu. Ancak kulisleri hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Özel'in programını iptal ettiği ve salı günü mecliste olacağı söyleniyor.
2: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
5: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
6: Elbette, elbette.
3: Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi. Grup toplantısının tarih ve saat ayrıntılarını içeren afiş paylaşıldı. CHP'deki toplantı krizi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Meclis Başkanlığı'nı bu konunun tarafı yapmaya kalkmasınlar uyarısında bulunan Kurtulmuş, yasal mevzuat çok açık, herhangi bir partinin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok dedi. Bu meselenin çözüm yeri CHP'nin kurumsal kimliğidir diye de ekledi. Şimdi gözler salı gününe çevrildi. CHP'nin grup kürsüsünde kimin konuşacağı sorusu kulisleri hareketlendirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
1: Dünya gündemine bakalım şimdi. Savaş başladığında bu iş Nisan'da biter diyen Amerika istediği anlaşmayı almayı henüz başaramadı. İran'da bunca kaybına rağmen halkın desteğini hissettiği için şartlarından geri adım atmıyor. Sonuç belirsizliğe sürüklenen görüşme ve çatışmalardan ibaret.

0: İran'dan çok hızlı bir şekilde çıkacağız. İster bir kağıt parçasıyla, isterse zor kullanarak olsun, her şekilde çok güçlü bir çıkış olacak.
1: Trump, gübre ve enerji fiyatları yüzünden öfkeli olan çiftçilere İran'dan çıkacağız diyor ama gelişmeler aynı yönde ilerlemiyor. Hürmüz'de bandırasız bir tankere baskını yaptı Amerikan güçleri. İran'ın gölge filosundan olduğu tahmin edilen gemiye helikopterlerle asker çıktı. Tahran yönetimi karşılık verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı 4 İran İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran radarları da hedef oldu. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerinde de kırmızı alarm vardı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Balistik füzeli saldırıların yarattığı hasar henüz belirsiz. Savaşın uzaması yaklaşan seçimler yüzünden Amerika'nın işine gelmiyor. İran'sa bunca kaybın ardından büyük bir taviz vermek istemiyor. Belirsizlik derinleşiyor.
2: Sevgili izleyenler, Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında 2017'den bu yana ilk olağan seçim yapılıyor. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan ülkede halk bugün düzenlenecek parlamento seçimlerinde oy kullanıyor. Oy verme işlemleri yerel saatle 8 itibariyle başladı ve saatler 20'yi gösterdiğinde sona erecek. Gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidiliyor. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2.485.232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2005 sandık kuruldu. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Oy verme işlemleri yerel saatte 8'de başladı ve 20'de sona erecek. Anketler Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'ni rakiplerinin açık ara önünde gösteriyor. Başbakan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmeyi, komşularla iyi ilişkileri savunuyor. Batı'ya daha güçlü şekilde yönelmeyi planlıyor. Rusya'yla ilişkileri ise sınırlı düzeyde tutmak istiyor. Bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açmayı hedefliyor. Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe'nin en kritik parçaları olan İHA savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı. 19 ülkeden gelen heyetin önünde icra edilen nefes kesen tatbikatta sürü halinde saldıran dronlar lazer ve elektromanyetik silahlarla saniyeler içinde kül edildi.
3: Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe düşmana göz açtırmıyor. Aselsan'ın yeni nesil İHA savunma sistemleri Gökberk, Ejderha ve İhtar hedefleri tam isabetle vurdu. 19 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası heyetle, ulusal ve uluslararası basın mensubu Türkiye'nin hava savunma gücünü izlemek için Ankara'ya geldi. Savunma sanayinin öncüsü Aselsan, muharebe sahasının en güncel tehdidi olan mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirdiği drone hedef sistemini görücüye çıkardı. Gerçek harp sahasını aratmayan tatbikatta yapay zekayla donatılan İhtar, yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle çalışan Ejderha ve Gökberk koordineli bir şekilde harekete geçti. Sürü halinde saldırıya geçen dronlar, ilk olarak yüksek teknolojili radarlar tarafından adım adım takibe alındı. Hedeflerin atış menziline girmesiyle düğmeye basıldı. İhtar sistemi tehditleri saniyeler içinde elektronik harple kör ederken, lazer silahı Gökberk ve elektromanyetik sistem Ejderha İHA'ları fiziksel olarak imha etti.
2: Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza gelen bu görüntüler İzmir'de kayda geçti. Taksicinin dikkati gördüğünüz o küçük kızın hayatını kurtardı. İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Esila Kireli rahatsızlanınca annesiyle taksiye binip hastaneye gitti. Ancak yolculuk sırasında burnu kanamaya başladı. Küçük kızın hayatı taksi şoförünün dikkati sayesinde kurtuldu. Yaşananlar araç kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Şoför beyin aynadan kızımın burnundan bir kan boşaldığını uyarısıyla birlikte baktı.

0: Evet, Esra'nın burnunda şiddetli bir kanama meydana geldi daha sonrasında ve yolculuk sırasında ben çok panik oldum.
1: Burnundan kanını görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim.
2: Taksi şoförünün o anki dikkati 10 yaşındaki Esra'nın hayatını kurtardı.
0: Biraz daha geç kalınsaydı daha farklı sonuçlarla hastane ziyaretimizin olacağı bilgisini paylaşmıştı doktorlar.
2: İzmir Bornova'da bir anne rahatsızlanan kızıyla birlikte hastaneye gitmek için evden çıkıp taksiye bindi. 10 yaşındaki Esra'nın burnundan aniden kan gelmeye başladı. Taksi şoförü Mahmut Şimşek ise dikiz aynasından kızın durumunu fark etti.
3: Sabah uyandığımda karnım çok ağrıyordu ve kusma şikayetiyle hastaneye gidiyorduk. Sonra taksiye bindik, böyle biraz kalabalıktı trafik falan. Sonra benim burnum kanamış ama tabii ben hiç fark etmedim, bir de halsizdim, böyle gözlerim falan ağrıyordu.
2: Annenin panik yaşadığı anlarda soğukkanlılığını koruyan Şimşek, Esra'yı dakikalar içinde hastaneye yetiştirdi.
1: İlk bindiğinde bir şey yoktu. Biraz ilerleyince aynadan baktım. Esra biraz rahatsızlanma, baktım burnuna kan görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim. Ve de mutluyum yani.
2: Yapılan tetkiklerde küçük kızda yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorlar birkaç dakika gecikmenin bile çocukta ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtti.
0: Aslında taksi bir ulaşım aracı olarak değil ama aslında bir ilk yardım aracı olarak da yeri geldiğinde bir ambulans, bir itfaiye görevinin de yaptığını belirtmek isterim.
2: Taksi şoförünün dikkati Esra'nın hayatını kurtarırken yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
3: İlk böyle benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksekmiş. Sonra hatta cihaz bozuk olabilir mi diye tekrar ölçtüler ama doğruymuş. Çok teşekkür ederim. Eğer yani yetişmeseydim kötü şeyler olabilirmiş.
4: Bütün meslektaşlarımıza örnek olsun.
5: Efendim, Adana'ya gideceğiz şimdi. Adana'nın en önemli sosyal ve doğal yaşam alanlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı ile Baraj Gölü çevresinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Biz de şimdi o noktadaki ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Halil İbrahim.
6: Evet, bizler şu anda Adanalıların göz bebeği olan Seyhan Baraj Gölü'nün hemen yan tarafındayız. Arkamda iş makinesi çalışıyor. Çünkü arkamdaki bu güzelliği herkesin görmesi, tatması gerekiyor. İşte bu anlamda da Adana Valiliği harekete geçti ve 2026 yılı başından itibaren görmüş olduğunuz gibi Seyhan Baraj Gölü'nün ve Çatalan Baraj Gölü'nün etrafındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı ve şu anda işte o yıkılan yerlerden bir tanesinin üzerindeyiz. İşte burada kaçak yapı vardı. Bu kaçak yapı hem burada yer işgal ediyordu hem de işte insanların yoldan geçerken bu güzelliği görmesine engel oluyordu. İşte bu nedenle de Adana Valiliği 1956 yılından itibaren inceleme başlattı ve arazileri, parselleri tek tek inceledi geçmişe yönelik olarak ve 2029 parselde bu inceleme gerçekleştirildi. Şu anda 188 parsel üzerinde 163 adet prefabrik, 26 adet betonarme yapı, 32 adet bahçe, eğlence merkezi, otopark ve benzeri yapının yıkılması için de farklı belediyelere ve kaymak bakanlıklara işte bu binaların, bu kaçak yapıların yıkılması için talimat verdi. İşte o talimatın üzerine de peyderpey yıkımlar devam ediyor. İlk olarak Sevgi Adası'nın olduğu yerde başlamıştı yıkımlar. Sevgi Adası'nın hemen üst tarafında bulunan Amerikan Adası yıkılmıştı ve oranın yıkılmasıyla beraber işte etrafında da yine manzara değişmeye başladı. İşte görmüş olduğunuz gibi insanlar yoldan geçerken buradaki barajın maviliğini, etraftaki ağaçların yeşilliğini rahatlıkça görebiliyor. Ancak burada yapı varken, kaçak yapı varken şöyle tarif edelim. İşte insanların geçmiş olduğu güzergah burası. İşte buradan geçerken zemini de göstermeye çalışalım Okan. İşte buralar komple işletme olarak kullanılıyordu ve buradan geçen insanlar arkamdaki manzarayı göremiyordu. Araçlarını bu iş yerlerinin önüne park edemiyordu. İşte bu nedenle de valilik işte bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması noktasında talimatını verdi.

0: Ve adamların bu anlamda nefes aldığı yer ve piknik yaptığı yer ya da işte nefes aldığı yer, işte bunlar tek tek gerçekleşmesi için burada yıkımlar devam ediyor. İşte burada yine kullanılan işletmeler doğrudan baraj suyunu da kirletebiliyordu. Atık sularını baraja salıyordu. Çünkü buranın altyapısı yok. Barajın hemen kıyısı. İşte buradaki manzaranın değişmesi, bu mavi, bu yeşilliğin herkes tarafından erişebilir olması, bu alanları herkesin kullanabilmesi için görmüş olduğunuz gibi yıkım işlemleri devam ediyor. Şunu da belirtelim, işte burayı görmüş olduğunuz gibi belediyenin kaldırması gerekiyordu. Çukurova Belediyesi'nin buradaki yıkım sonrasında molozları kaldırması gerekiyordu. Ancak Çukurova Belediyesi şu anda bu molozları da kaldırmadı. Vatandaş da buradaki molozu, yani valiliğin almış olduğu bu kararı destekleyerek buradaki molozu kaldırma noktasında da elin cebine attı ve buradaki iş makinesinin parasını ödeme suretiyle buradaki molozların da kaldırılması için harekete geçtiğini ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi memleket hikayeleriyle devam edeceğiz. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında geçit konumunda bulunan Bayburt'tayız bu kez. İşte medeniyetlerin izlerini taşıyan Bayburt.

Doğu Karadeniz ile Anadolu arasında yüzyıllardır adeta bir geçit. Tarihin, kültürün ve kadim yaşamın izlerini taşıyan şehir Bayburt'tayız. Bir yanda yüzlerce yıllık tarihi yapıları, örf, adet ve gelenekleriyle, diğer yanda sıcak ve samimi insanlarıyla Anadolu'nun adeta saklı hazinesi. Memleket hikayeleri bu hafta sizler için Bayburt'ta.

0: nasıl bir memleket, insanları nasıl, tarihi, kültürü, doğası nasıl ve bir insan buraya geldiği zaman yabancı birisi, yerli ya da yabancı bir turist, nereleri gezmeli, ne yemeli, ne içmeli?
1: Bayburt'un insanı hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 21 yıldır Bayburt'ta yaşıyorum bir Adanalı olarak. Bayburt'un insanı çok merttir, çok yardımseverdir. Bayburt'ta geldiği zaman, bir turistin geldiği zaman yiyeceği yemekler tabii ki bellidir. Bizim yani Bayburt'un yöresel yemekleri var. Keza et dönerimiz olsun, çok lezzetlidir, tadabilirler. Gezmek için de Bayburt'un, gördüğünüz gibi Bayburt Kalemiz var. Yani Türkiye'nin en büyük 3. kalesi. Orayı gezebilirler, Baksı Müzemiz var, orayı gezebilirler. Yani gezecek yerler, Yenişehir Parkımız var, çok güzel. Küçük bir memleket olmasına rağmen turistler için gezebilecek çok yer var. Yani Soğanlı Geçidimiz olsun, aksiyon isteyen, adrenalin isteyen insanlar için gezecek yerler çok var. Soğanlı Dağı var, Aydıntepe Yeraltı Şehrimiz var.
2: Güvenilir bir şehir. Burada kolay kolay bir olay olmaz. İnsanlar birbirini tanır, güvenir. Zaten çoğu akrabadır. Pide... Tabii. Herkes bir aile gibi burada. Yani o yüzden çoluk çocuk burada rahatça dolaşabilir. Bayburt'umuz öyle güzel bir şehir.

0: Bayburt Ulu Cami yüzyıllardır şehrin en önemli manevi merkezlerinden birisi olmayı sürdürüyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu döneminde yaptırılan Bayburt Ulu Cami şehrin en önemli tarihi yapılarından birisi durumunda. Minaresinde bulunan özellikle de çini süslemeler ve aynı zamanda kesme taşla inşa edilen Bayburt Ulu Cami Selçuklu sanat anlayışını da yansıtmaya devam ediyor. Şehrin merkezinde bulunan Bayburt Ulu Cami özel dini günlerde adeta tıklım tıklım dolup taşmaya devam ediyor. Bayburt gelenek ve göreneklerine bağlı bir şehir demiştik ve Bayburt'un asırlardır yaşattığı en önemli kültürel miraslardan birisi de ehram geleneği. Yöresel kıyafet olarak bilinen ehram koyun yünlerinden bin bir emekle, bin bir işçilikle işte görmüş olduğunuz gibi yöresel kıyafete dönüşür. Ahşap atölyelerde, dokuma atölyelerinde hanımların elinden bu kültürel hazine yine bin bir emekle, bin bir çabayla yaşatılmaya devam ediliyor. Birçok çeşidi bulunuyor. Özellikle de dikkat çeken hususlardan birisi bu kıyafet kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise seri tutuyor ve kıyafetin renkleri de yine ayrı bir mana içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi koyu renkler bulunuyor, açık renkler bulunuyor ve açık renkler genellikle genç kadınlar tarafından tercih edilirken renk koyulaştıkça kadınların tercihi de daha da yaş ilerliyor diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz bu atölyelerde Bayburt'taki usta hanım ellerinden yine ehramlar dokunmaya ve özenle işlenmeye devam ediyor. Bir ehram yaklaşık 2 aylık süre içerisinde hazır hale geliyor.
1: Ehram Bayburtlu kadınların diş giysisi. Dışarı çıktığınız zaman kadınlarımız muhakkak bu ehramları örtünürdüler. Ama şimdiki zamanlarda yok. Şimdi hediyelik eşyalar yapmaya başladık.
0: Kaç çeşidi var peki? Kaç günde dokunuyor?
1: Bir ehram tam bir ustanın elinden 55 günde çıkar. Kaş rengi beyaz vardır. Kurt boz deriz, o vardır. Sütlü kahve ve de koyu mor vardır. Koyu mor dediğimiz bu renk, bu renktir. O renk en iyisi, en güzeli, en tutulan bir renktir. Renklerimiz de beyaz ihramı genç kızlarımızla gelinlerimiz örter.
2: Bayburt'umuz küçük, kendisi küçük ama gönlü çok büyük olan bir ildir. Çoruk kenarımız kadar taşkın, dağlarımız kadar yüce olan memleketimizdir. İnsanı mütevazidir. Bayburt'umuzda yenilecek en güzel şeylerden dönerimiz çok meşhurdur ve tavuk pilavımız çok meşhurdur Bayburt. Bunlar mesela bilinmez ama bu pilav inanılmaz güzeldir.
0: Buraya gelen bir yerli yabancı turist nereleri gezmeli?
2: Bayburt'umuzun nerelerini gezmeli? Bayburt'umuzun kalesi vardır, mükemmeldir gezilecek. Sonra Demirözü şeyimiz vardır, barajımız vardır. Buralar gezilecek yerlerdir. Merkezimiz çok güzeldir, yürüyüş yollarımız vardır. Sonra yeraltı şehrimiz vardır, Aydıntepe'nin Baks Müzesi vardır. Gezilecek çok yerimiz var.
0: Şimdi ise Bayburt'un simgesi haline gelen tarihi Bayburt Kalesi'ndeyiz. Yüzyıllardır Çoruh Vadisi'ne hakim bu görkemli yapı Anadolu'nun da en eski, en büyük kalelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bayburt'ta sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Bayburt Kalesi yüzyıllardır ihtişamıyla adeta zamana meydan okuyor. Yerli ve yabancı turistler Bayburt'a geldiğinde Bayburt Kalesi'ni gezmeden adeta bu noktadan ayrılmıyor diyebiliriz. Bizler de sizler için görkemli yapıyı ekranlara taşıyoruz. Bayburt şehir merkezini gezerken dikkatimizi çeken bir mekan oldu. Özellikle de dışarıdan bakılınca el emeğinin kokusu adeta sizlere kadar ulaşıyor. Öyle ki tarihi bir binanın içerisinde babasından kalan mesleği icra etmeye devam ediyor. Osman abimizin yanında soluğu aldık. Tabii ki mekan oldukça güzel. Aynı zamanda el işçiliğiyle yapılan ürünler de birbirinden şaheser diyebiliriz. Osman abi, öncelikle seni tanıyalım. Mekan tarihi bir mekan ve sen burada marangozluk yapmaya devam ediyorsun. Baba mesleği zannedersen.
3: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Osman Kodan. Bu baba mesleği, babamdan kalan mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Babam rahmetli olduktan sonra babamdan öğrendik. Yani benim kendi kattıklarımla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani.
0: Peki neler yapıyorsun burada? Günün nasıl geçiyor?
3: Burada sabahla inşallah erkenden açıyoruz dükkanımızı. Akşam 7'ye kadar dükkandayım. Bu şekilde işte kazma sapı, kürek sapı, sofra yapıyorum. Gelen müşterilerin bir takım yaptırabileceği işler var. Onları yapıyoruz. Yayık tamiri yapıyoruz. Yayık yapıyoruz. Efendim kurs, kavran gibi şeyler yapıyoruz. Sofra yapıyoruz özellikle.
0: Özellikle de günümüzde bunların yapımı neredeyse yok. Çok nadir ustalardan birisi.
3: Vallahi nadir ustalardan demeyelim de yani babamızdan öğrendiğimizi yapmaya çalışıyoruz yani. İşimin yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz yani.
0: Sıra geldi Bayburt'un yöresel lezzetlerini ekranlara taşımaya ve aynı zamanda tarifini de ustalarından almaya. Tabii Bayburt'a geldiğiniz anda restoranlarda ya da evlerde sizlere sadece yöresel lezzetler ikram edilmiyor. Aynı zamanda Bayburt'un misafirperverliği de ikram ediliyor diyebiliriz. Tabii en meşhur lezzetlerinden bir tanesi de Bayburt döneri.
4: Dağlarda yetişen orijinal kekik dediğimiz Bayburt'un yöresel baharatlarından onu yiyen hayvanlarımızı güzel salamura etimizi yaptıktan sonra beklettikten sonra bir gün dinlenme süresi veriyoruz etimize. Özellikle dana butlarından yapılıyor.
0: Büyükbaş hayvan etinden yapılıyor.
4: Büyükbaş hayvanların etinden yapılıyor. İşte salamurada beklettikten sonra bir gün dinlenme süresi var. Bir gün soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Ertesi gün kullanıyoruz etimizi. Ertesi gün kullanımı hazır hale getiriyoruz.

0: Tabii Bayburt'u tanıtırken Bayburt'un yöresel lezzetlerini de ekrana getirmemek olmaz dedik. Bayburt mutfağı sade ama güçlü lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Bu sofrada sadece yemek değil, aynı zamanda Anadolu'nun misafirperverliği de ikram ediliyor. Bayburt denince de akıllara mantılı döner geliyor. Mantıyla dönerin birleşimiyle işte bu şaheser ortaya çıkıyor. Bayburt'a gelen yerli ve yabancı turistler bu lezzeti tatmadan şehirden ayrılmıyor. Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesini birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi de Bayburt demiştik. Tabi Bayburt'ta da ulaşım yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. 2149 rakımlı Kopdağ geçidinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çift tüplü Kop tüneli inşası devam ediyor. Görmüş olduğunuz işte bu zorlu coğrafyada özellikle de kış aylarında yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşım sürücüler için adeta çileye dönüşüyordu. Bunun önüne geçebilmek için de yine Erzurum ve Bayburt arasında çift tüplü inşa edilen Kop tünelinde yapım çalışmaları da son sürat devam ediyor. Memleket hikayelerinin Bayburt bölümünde sıra geldi Demirözü ilçesine. Tabi Demirözü ilçesinde bulunan baraj ise yine Bayburt'un turizm anlamında adeta göz bebeği. Bu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler bir taraftan tekne turlarıyla deneyim yaşıyor. Aynı zamanda yine Türkiye'de ilk kez faaliyete konulan jet botla da adrenalin dolanlar yaşayabiliyor. Yine çevreyi de gösterebilirse kameraman arkadaşım, adeta doğa harikası bir noktadayız. Turizm anlamında burası Bayburt'un göz bebeği. Bizler de sizler için şimdi Türkiye'de ilk kez Demirözü Barajı'nda faaliyete konulan jet botu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim.
1: Bütün kardeşlerimiz jetbota binip böyle bir Demirözü Barajımızda tur atmalarını tavsiye ediyorum ben. Çok çok.
2: Bayburt'umuza güzelliğine güzellik kattı. Demirözü Barajı da bir deniz gibi. Yani bizim Bayburt'un küçük denizi diyebiliriz. Ve genelde gezi için burayı tercih ediyorlar. Bu haliyle beraber daha çok tercih durumu olur. Bu çok güzel bir deneyim olacak.
3: Çok güzel bir deneyim gerçekten. Çok hızlı, adrenalin tavan yaptığı bir uygulama. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel.
4: Yüksek bir adrenalin salgılıyor insanda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayburt'a yolu düşen herkese de mutlaka bu baraj gölünü ziyaret etmelerini

0: Şu an itibariyle jetbota bindik. Tabii bizlere kaptanımız ve Ahmet abimiz de eşlik edecek. Aynı zamanda jetbotun neden ilk kez Bayburt'ta Demirözlü Barajı'nda faaliyete alındığını da kendisinden dinleyeceğiz. Kendisi adeta bir Bayburt aşığı ve Bayburt'u da Demirözlü'nü de ondan dinleyeceğiz. Ahmet abi, muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir turistik alan Demirözlü Barajı'ndayız. Neler söylersin ve aynı zamanda jetbotta yine ilk kez Türkiye'de burada faaliyete konuldu. Yerli yabancı turistler de yine burada farklı deneyimler yaşamaya devam ediyor. Senden dinleyelim hem Bayburt'u hem de Demirözlü Barajı'nı.
1: Ben Bayburt sevdalısı bir insanım. Bayburt bizim için çok değerli bir vatan anlamında bir yer. Daha önce bir tekne yapmıştık. Bu ikincisi Demirözlü Göleti'ne. Bu yaptığımız tekne Türkiye'de polietilen olarak yapılmış ilk jetbot. Bunun lansmanını, tanıtımını ve aktivitesini de burada yapmayı seçtik.
0: Bayburt tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir, sıcak, samimi insanlarıyla misafirperver bir şehir. Bayburt hakkında neler söyler?
1: Bayburt'la ilgili söylenecek çok söz var ama her şeyden önce laf değil de eser yapmak, eseriyle memleketine renk katmak ve buranın gelişimine katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Biz buradaki gölet üzerinde yapılacak birçok yeni projelerimiz var. İnşallah onları da buradaki yerel ve devlet kurumlarının müsaadeleri doğrultusunda onları da hayata geçirmeyi planlıyoruz.
0: Demirözlü Barajı'nda sizler için jetbot deneyimini yaşıyoruz ve oldukça adrenalin dolu anları sizler için ekranlara taşımaya da devam edeceğiz. Eğer yolunuz Bayburt'a düşerse mutlaka ama mutlaka Demirözlü Barajı'na gelerek burada jetbot deneyimini mutlaka yaşamanızı tavsiye ederim. Sadece jetbot mu? Hayır. Tekne turlarıyla birlikte de yine bu eşsiz doğa manzarasını seyre dalabilir. Ailenizle birlikte baraj çevresinde yine doğa yürüyüşleri de gerçekleştirebilirsiniz.
2: Özellikle nehirlerde ve göllerde nasıl turizmi canlandırabiliriz, istihdam oluşturabiliriz? Gençleri özellikle son zamanlardaki sıkıntılardan nasıl spora çekebiliriz? Düşüncesiyle bir fikir ürettik. Bu projeye dönüştü. Bu projeyle de bölgedeki öncelikle gençlerimizi, sonra da uluslararası alanda gerek Avrupalı turistleri, gerek Arap bölgesine diyelim, turistleri buraya çekmek istiyoruz.
0: Bayburt'un Demirözlü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde geçmişin izlerini geleceğe taşıyan sıra dışı bir müzedeyiz. Bu müze Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geçmişini, köy yaşamını yeniden görünür kılıyor. Kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getiriyor. Taş evlerden değirmenlere, tandırdan köy meydanına kadar geçmişin izleri burada birebir korunuyor. Yıl boyunca da aslında bu nokta yerli ve yabancı turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Burası yalnızca bir müze değil, aynı zamanda burası detay köy yaşamını tüm detaylarıyla geleceğe taşımayı amaçlayan bir kültür kompleksi de diyebiliriz. Bir zamanlar Anadolu'nun köylerindeki günlük hayatın parçası olan değirmenler, taş evler, tandırlar ve üretim kültürü burada bugün yeniden adeta hayat buluyor. Bu taş duvarların arasında yalnızca geçmiş değil, Anadolu insanının emeği, dayanışması ve yaşam kültürü de saklı. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi yalnızca Bayburt'un değil, Avrupa'nın da dikkatini çekmiş önemli bir kültür projesi. Müze, Avrupa Müze Forumu tarafından verilen önemli ödüllere de layık görüldü ve Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü de aldı. Burada gezerken adeta kendimizi bir film platosunda değil, yıllar öncesinin Anadolu köy hayatının içinde

0: Müze içerisinde adeta geçmişin izlerini günümüze taşıyan birçok eser bulunuyor. Tabii bu eserlerin bir araya getirilmesinin baş mimarı da Kenan Yavuz Bey. Kendisinden hem müzenin nasıl oluşturulduğundan, aynı zamanda bu müzeyle misafirlerine ne gibi mesaj vermek istiyor, onlara ne anlatmak istiyor, kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle emeğiniz için teşekkür ederiz. Adeta tarihi bir yolculuğa çıktık. Neler söylersiniz? Müzeyi oluşturma fikrini nereden geldi ve müze içerisinde misafirler neler bulacak?
1: Müzemiz Anadolu'nun hafıza mekanı. Yani burası Anadolu'nun kültür mirasını geçmişine dokunarak geleceğe ve bugünkü kuşaklara somut olarak elleriyle dokunabilecekleri, yaşayabilecekleri bir mekan.

bizim en çok ihtiyacımız olan şey bu. Çünkü bu dijital çağda ve bu modern yaşam biçimi dediğimiz insanlığı yok oluşuna sürükleyen bu sosyal yaşam biçimine karşı bizim müzemiz bir direniş noktası. Yani biz dünya müzecilik anlayışına farklı bir anlayışla getiriyoruz. Nedir o? Müzeler sadece ziyaret edilen, fotoğraf çekilen ve eser seyredilen bir mekan olmaktan çıkmalı. Toplumla bütünleşen, toplumla beraber toplumu meselelerini özümseyen ve onu dile getiren bir yapıya doğru evrilmelidir. Biz de müzemizi inşa ederken bu amaçlarla, yani Anadolu'nun mimari dokusunu yaşatmak, geleneklerini yaşatmak, gençlerimizi geçmişle buluşturarak, hafızalarını tazeleyerek geleceğe daha çok emin adımlarla yürümelerini sağlamaya çalışmak, muhabbet kültürümüzü, paylaşma kültürümüzü, bir arada olma, bir arada yaşama kültürümüzü, geniş aile geleneğimizi hatırlatmak için

müze içerisinde gezerken adeta açık havada tarihi bir yolculuk yapıyoruz. Bir tarafta 64 model bir otomobil görürken diğer tarafta yine taş evler içerisinde o köy yaşamının izlerini de en derinden hissedebiliyorsunuz. Bir tarafta da yine köy hayatının olmazsa olmazı tabii 55-60 modellik yine traktörleri de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda müze leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Öyle ki 10 yıl öncesinde artık Beşpınar Köyü'nü terk eden leylekler müzenin açılışının ardından onlar için de özel bir yer yapılmıştı ve onlar da yine 10 yıl sonra Beşpınar Köyü'ne döndüler ve müze içerisinde kendileri bir yuva yaptılar ve onlar da yine müzeye gelen ziyaretçileri bu noktada ağırlamaya devam ediyor. Ve şimdi artık veda vakti geldi. Memleket hikayelerinin bu hafta Bayburt bölümüne sizlere çok güzel bir manzaradan veda edeceğiz. Seyir terasındayız ve seyir terasından adeta Bayburt'un o muhteşem manzarasını seyredalmak mümkün. Bir yanda tarihi surlarıyla birlikte Bayburt Kalesi, diğer yanda ise eşsiz manzarasıyla Bayburt. Tarihiyle, kültürüyle, geçmişten geleceğe uzanan hikayesini Memleket hikayelerinde ekranlara taşıdık.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi esecek. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
11: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
12: Hani bizim başka şansımız yok.
13: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
14: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
15: Karaya kısa.
14: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
16: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
17: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
18: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
3: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
19: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
6: Sahi hayatımızda ne var sırada?
12: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz umarım.
15: Auto Expertise trafik kurallarını sunar.
20: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
21: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
22: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
23: Bana göre yenilikçi olmalı.
22: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
24: Bana göre vizyoner olmalı.
25: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: MHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı.
1: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
0: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partililer ve çok sayıda delege katıldı.
1: Sayın Volkan Yılmaz.
0: Kongrede terörsüz Türkiye konusuna vurgu yapıldı.
2: Gelişmelere baktığımız zaman Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından bir teveccühle karşılaştı. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimat değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık hiç değildir. Milletimizin başına musallat olan hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesilmesine vesile olmasıdır. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin kanlı bir musibetten kurtulmasıdır. Arsızdan, bölücüden kurtulduğu gün Türkiye büyük Türkiye'dir.
0: MHP'nin Eyüp Sultan seçimlerinde Yenal Yığırık, Esenler'de ise Ali Can Erdoğan ilçe başkanı seçildi.
3: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nden aldığımız feyizle Türkiye'nin geleceğini teminat olmaya devam edeceğiz.
1: İlçe başkanlarımızı ziyaret etti.
4: Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Yeni saat diliminde saatlerimiz 12 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yılı etkinlikleri devam ediyor. Solo Türk Festival kapsamında gösteri uçuşu yapıyor. Hemen gidelim biz de o noktaya. A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekliyor. Hemen kameralarımızı Tayfun'un olduğu noktaya, İzmir'e çevirelim. Hoş geldin yayına Tayfun Er. Oradaki atmosferi aktarabilir misin bize? Tayfun sanırım şu an beni duyamadı. Bağlantıda ufak bir problem yaşadık. Bakalım hemen birazdan Tayfun'un olduğu noktadan görüntüleri getireceğiz. Tayfun da oradaki yaşananları ve atmosferi gösterecek. Sevgili izleyenler, bugün önemli bir hafta ve hala devam ediyor. Biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yılı etkinlikleri başladı. Dün de yine ekranlarınıza getirmiştik. Ve bu etkinlikler kapsamında da dün Türk Yıldızları'nı, bugünse Solo Türk'ü görüyoruz. Ve İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleşiyor an itibariyle. Hakikaten harika manevralar izlerken yine gurur dolu anlara da şahitlik ediyoruz. İzmir semalarında Solo Türk'ün o efsane gösterisini canlı olarak ekranlarınıza taşıyarak sevgili izleyenler. Tayfun bizi şu anda duyabiliyormuş, hemen sözü sana bırakalım Tayfun.
1: Evet, Havacılık ve Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Solo Türk gösterisi biraz önce başladı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, sadece İzmir'den değil İzmir'in çevrelerinden de gelen çok sayıda vatandaş gösteriyi şu anda nefessiz bir şekilde seyrediyorlar diyebiliriz. Tabii bugünkü gösteri de Erhan Aydemir, hava pilot binbaşı Erhan Aydemir uçağın kokpitinde yer alıyor ve gösteri şu an itibariyle ifade ettiğim gibi devam ediyor. Geçtiğimiz gün festivale toplam 60 binin üzerinde vatandaş katıldı ve işte Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği hem Solo Türk pilotu Erhan Aydemir şu anda gösterisine devam ediyor. Tabii gösteri sırasında artı 9 eksi 3 G basınca maruz kalıyor ve yaklaşık bir gösteri esnasında toplam 3,5 ton yakıt gösteriyor. İşte o tonu, ters tonu hareketiyle dönerek altındaki Türk bayrağını da bize göstererek tekrar güneye doğru ilerliyor. Yaklaşık 20-25 dakika süren bir gösteri. Tabii Solo Türk iş gösterisini 15 Nisan 2011 tarihinde yaptı Ankara'da. Ardından da halka açık ilk gösteri Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılında yine Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yaklaşık 15 yıl önce yine aynı üste yapıldı. O zaman da yürekler ağızlara gelmişti. Muhteşem bir gösteriydi. Orada da kalabalık çoktu. İşte Air Show'da ilk kez vatandaşların karşısına çıktı ve 15 yıl sonra İzmir'de Havacılık ve Gençlik Festivali'nde hemen sağ taraftan geliyor. İsa Mustafa Eraslan size gösteriyor. İlk uçuşundan itibaren yüzlerce yurt içi ve yurt dışı görevlerde, festivallerde air show'lara katıldı. 132. Silah ve Taktik Filo Komutanlığı'nda konuştu. Solo Türk ekibi, ifade ettiğim gibi gösteri pilotu hareketler esnasında pozitif 9 ve negatif 3 G arasında kuvvetlere maruz kalıyor. Tabii gösteri yaklaşık 20 dakikalık uçuşta 3,5 ton yakıt harcıyor. Gösterilerde sadece en düşük 180, en yüksek 1200 kilometre hıza ulaşabiliyor ki ses hızını geçmemek için de o 1200 kilometrenin altında seyrediyor. İşte piste çok yakın mesafede geliyor bebeğimiz Solo Türk. Solo Türk bir taraftan işte hem bedenimizi o süratle, yüksek süratle geçerken bedenimiz dahi sarsılıyor. Tabii pilotlar özel olarak seçilen pilotlardan Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 70 kilogramlık bir pilotun 630 kilograma kadar yük bindiği, yani G kuvveti, Solotürk'ün kalkışı, Solotürk'ün tonosunu dünyada sadece yüksek seviyede bilgi ve beceriye sahip Türk gösteri pilotları yapabiliyor. İşte yine sağ taraftan geliyor Solotürk. Pasaja girdi ve piste yakın mesafede, işte burnunu kaldırarak. Bakın, bu gösterinin içerisindeki en önemli bölümlerden bir tanesi. Düşük süratte, burnu hafif yukarıda ve yavaş hızla, işte yanlarındaki o kanatlardaki dumanla birlikte inanılmaz bir gösteri. İzmir'de Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda, işte alt tarafındaki Ay Yıldız, kanattaki Kartal'la birlikte şu anda Çiğli Hava Üssü'nü dolduran binlerce vatandaş, binlerce diyebiliriz. Geçtiğimiz gün 60 bindi, belki bugün bir festivalin son gününde 100 bini bulması bekleniyor. Tabii komutanlarımız da burada, vatandaşlar da burada. Aynı zamanda savunma sanayi sergisi kapsamında alanda envanterde bulunan uçaklar, helikopterler de gelenlerin, festivale gelenlerin ilgisini çektiği noktalardan bir tanesi. Tabii başta F-16, Savaşan Şahin F-16 olmak üzere Hürkuş, Hürjet uçaklarımız, aynı zamanda Akıncı başta olmak üzere insansız hava araçlarımız da burada vatandaşların ziyaretine açıldı. Tabii F-16'nın gösteri esnasında 2500 kilometre sürate ulaştığını, maksimum süretin 2500 kilometre olduğunu söyleyebiliriz ve işte bundan dolayı da izleyenlerin rahatsız olmaması için ses hızı geçilmiyor. İşte alt takımlarını, uçuş takımlarını açtı. Açık vaziyette şu anda, yine gördüğünüz gibi ters tono yaptı. Uçuş takımları açık şu anda ve bu da hiç kolay bir bölüm değil. Oldukça zor. Ancak işte Türk Hava Kuvvetleri'nin deneyimli pilotları arasından seçilen pilotlar, ifade ettiğim gibi şu anda Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile birlikte Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, her ikisi de görev yapıyor. Bugün Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir Solotürk'ün kokpitinde, o var. Ve her ikisinin de yüksek eğitim düzeyleriyle işte bu inanılmaz hareketleri, yaklaşık 20'ye yakın hareket söz konusu. Özellikle kobra hareketi, tabii şu anda yapılan işte o kafayı sağa sola salınma hareketi de oldukça zor. Solotürk'ün yaptığı bütün hareketler dünya

0: hareketi ne gelecek olursak Solo Türk'ün yurt içi gösterilerinde kullandığı manevraların icra edilme şekli döneme, bulut tabanına, gösteri alanına göre değişiklik göstermekte. Özellikle meteorolojik şartlar da burada çok çok önemli. İşte 2022 yılından bu yana Solo Türk'ün icra ettiği manevraları hemen size anlatacağım. Bir taraftan da işte ters tonoyla arka arkaya yaptığı işte o ters dönüşlerle şu anda o gösterinin en önemli bölümlerinden bir tanesi. Solo Türk kalkışıyla aslında gösteri uçuşu başlıyor. Tabii havalimanları üzerlerinde yapılan gösterilerde bu kullanılıyor. Aynı zamanda Şahin dönüşü, yavaş tono, çift eksenli bayrak hareketi olmak üzere, seri tono da olmak üzere işte yaklaşık 14-20 tane, yaklaşık 25-30 dakikada 20'ye yakın farklı pasajda gösteri yapılıyor. Toparlayacak olursak Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Solo Türk'ün gösterisi devam ediyor. Biz gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim, söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler ve harika görüntüler için. Yine o noktadan biz de neler yaşandığını almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular piknik alanlarında kahvaltı yapıyorlar. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan da o noktalardan birinde bizi bekliyor. Hemen dönelim. Hakikaten yeşillikler içerisinde çok güzel bir manzaradasın. Nasıl bir atmosfer var Mustafa Kadir Mercan? Kalabalık da olduğunu görebiliyorum.
2: Şöyle başlayayım aslında. Ben İstanbul'da Beyoğlu'nda oturuyorum. Beyoğlu'ndan buraya gelmek benim için mükemmel bir avantaj oldu. Çünkü bir yandan kuş cıvıltıları, bir yandan o havanın güzelliği, bir yandan da işte vatandaşlarımız bulunmuş olduğumuz Polonezköy bu etkinlik alanında yaklaşık 278 dönümlük bu alanda şu anda bu alana yayılmış durumda. Kimi yavaş yavaş artık mangalını yakıyor, kimi ise kahvaltısını yapıyor. Alanın oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte yavaş yavaş bu alanı sizlere gösterelim. Burak, yavaş yavaş yürüyelim. Hemen ileride alan büyük olduğu için de bir araç bize eşlik edecek. Alanın tamamına yakın bir alanını sizlere göstereceğiz. İşte kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bir yandan sağ tarafta hemen piknik yapanlar. Ortada ufak bir akarsu var. Akarsunun kenarında oyun oynayan çocuklar vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle onlar o alanı terk etmiş durumdalar. Bir yandan bir köprümüz var. Bir yandan vatandaşlarımız, kahvaltısını yapan vatandaşlarımız burada yürüyüşe çıkıyorlar. Yani hem doğayla iç içe huzurlu bir pazar günü geçiriyor diyebiliriz vatandaşlarımız. Burak'tan hemen rica edeceğim, şu manzarayı ekranlarınıza getirsin. İşte bir yandan akarsuyun kenarında kahvaltısını yapan vatandaşlarımız, söylemiş olduğum gibi, bir yandan da yine teşekkür ediyoruz, bir yandan da bizlere çay ikram ediyorlar. Allah razı olsun. Hemen çok yavaş yavaş bir vatandaşımızın, Burak, yanına gidelim. Çok ufak bir. Abi, yayın süremiz olduğu için sen de biraz böyle bize doğru gelsen, ben de sana doğru gelsem. Canlı yayındayız. Mükemmel bir hava var. Ormanın içerisindeyiz. Gayet güzel bir alan. Bu da havanın tadını çıkarıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bir yandan da su, bir yandan kahvaltılıklar gelmiş. Neler söyleyeceksiniz?
3: Ben ilk defa geliyorum. Mükemmel. Çok beğendim.
2: Çok beğendiniz.
3: Osman kardeşim, sağ olsun.
4: Biz de teknolojiden kaçıyoruz. Doğayla iç içeyiz. Yürüyüş, her şey var işte.
2: İstanbul'da nerede oturuyorsunuz?
3: Ataşehir'de oturuyorum.
2: Ataşehir'de. Siz?
3: Gebze'de oturuyorsunuz.
2: Gebze'de oturuyorsunuz.
3: Gebze'den geldim.
2: Peki orada farkını nasıl söylemek istersiniz? Yani farkı, Gebze ile Ataşehir ile buranın farkı ne sizce?
4: Biz işte Ataşehir'de sürekli bina gördüğümüz için buralara kaçıyoruz. Bak, burada gökyüzü bile gözükmüyor ağaçlardan, yeşilliklerden. Yani işte o yüzden hep her hafta sonu kaçıp gelmeye çalışıyoruz. Gebze'den çıkıp geldi, biz de Ataşehir'den buluşup geldik.
2: Çok teşekkürler, kolay gelsin, afiyet olsun. Burak, yavaş yavaş devam edelim şimdi. Ufak bir elektrikli araca bineceğiz. Geri Kadir, kalan alanı da göstermek istiyorum sizlere.
1: Çünkü burada bir soru sadece sormak istiyorum,
2: dinliyorum
1: sana. Şimdi bulunduğun nokta olarak neresi, onu da merak ediyoruz. Çünkü İstanbul'da da orman yangınlarını önlemek amacıyla birçok noktada işte mangal, semaver gibi yasaklar vardı. Senin bulunduğun noktada sanırım şu anda mangal yakılabiliyor. Onun da bilgisini bizle bir paylaşır mısın?
2: Tabii ki, evet, o yasak geçtiğimiz gün gelmişti. Şunu söyleyelim, burası özel, Polonezköy'de özel.

0: Bir etkinlik alanı, özel bir mesire alanı, hemen burayı gösterelim. Burada tüm güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde mangallarını yakıyorlar. Hatta öyle ki kendi kömürünüzü getirmek yerine buradaki işletme sahipleri, işletme sahipleri görevlilerce buraya o yanmış kömürü getiriyorlar. Sonra buraya kuruyorlar. Sonrasındaysa burada mangallarını yaptıktan sonra yine aynı görevli ekipler o mangalı söndürüyorlar. Yani orman yangınına veya farklı bir olaya müsaade edilmediğinin altını çizelim. Bu soruyu da sorduğun için ayrıca teşekkür ederim Merve. Sana şimdi yavaş yavaş o söylemiş olduğum gibi işte o doğayla iç içe olan bu alanda bizler de sizleri ufak bir gezintiye çıkaralım canlı yayınımızla birlikte. Burak, yavaş yavaş araca geçelim. Sağa mı geçmek istersin, sola mı? Sağa geçmek istiyorsun. Şöyle aracımıza binelim. Yavaş yavaş bu güzel alanı sizlere, ekranlarınıza getirmeye devam edelim. Söylemiş olduğum gibi Polonezköy'deyiz. Saatler şu an 12.14'ü gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bu noktaya yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Ve bu vatandaşların gelmesiyle birlikte aslında hem bu kuş cıvıltılarıyla birlikte hem de bu doğayla iç içe huzurlu bir şekilde kimi buradaki varandalarında kahvaltılarını yapıyor, kimi işte yavaş yavaş o mangal hazırlıklarını yapıyor, kimi ise burada bulunan diğer etkinlik alanlarında faaliyet gösteren, örnek veriyorum, kimi ata biniyor, kimi safarisini yapıyor, kimi ise burada ATV turlarına katılıyor ve bu alanı ister yürüyerek gezmek isteyenler yürüyerek, atla gezmek isteyenler atla, yine ATV ile gezmek isteyenler ATV ile bu alanları gezebiliyorlar. Hemen yanımızda yine bir vatandaşımız var. Burada yürümesini noktalamış ve şu anda dinleniyorlar. İşte o yayının başında anlattığım gibi bakın yine burada bir hayvanat bahçesi karşılıyor bizleri. Hemen sağ tarafımızda keçileri, koyunları görebiliyoruz. Buradaki vatandaşların da bu noktada ilgileri olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yine ufak bir keçi bizleri karşılıyor yayınımızda. Hemen yavaş yavaş ilerleyecek olursak sol tarafımızda yine güvercinler var. Ufak bir eşeğimiz var burada da. Yine alt taraflarda tavuklar. Biraz daha ileride yine farklı hayvanların da olduğunu söyleyebiliriz. Aslında vatandaşlarımızın o İstanbul'un karmaşasından kaçmak için, çocuklarıyla birlikte kaçması için oldukça güzel, geniş bir alanın olduğunu ve yaklaşık yayının başında da söyledim, 278 dönüme yayılmış bir etkinlik alanının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir yandan da vatandaşlarınız kolay gelsin, iyi eğlenceler diliyorum sizlere de. İşte vatandaşlarımız çocuklarıyla, aileleriyle birlikte bu güzel havanın tadını bu alanda çıkarıyorlar. Bakın yine İstanbul'da merkezinde çok görmeye alışık olmadığımız, buralarda gördüğümüz yine sanki kendimizi Karadeniz'de hissettirircesine bir manzarayla şu anda karşı karşıyayız diyebiliriz. Yavaş yavaş devam edelim. İşte vatandaşlarımız bir yandan bu yürüyüş yolundan yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. Bizler yayın süremiz kısıtlı olduğundan dolayı elektrikli bir araçla yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle hemen Burak sağ tarafta yine koyunlar var, yine keçiler var. Hemen Burak'tan rica edeceğim, dönebiliyorsa sol tarafa. Sol tarafta da yine çocukların ilgisini çeken o ördekler var.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Neler söyleyeceksin?
2: Abi çok güzel ya, doğa yani.
0: Doğayla iç içe olmak. Aynen. İstanbul gibi bir yerde. Bir
2: aynen
0: yerde.
2: Çok güzel. Yani hem böyle neredeyse böyle hani köy gibi. Anlatabiliyor muyum? Hem piknik alanı hem gezme alanı çok güzel yani.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin, kolay sizlere. Burak, yavaş yavaş devam edelim. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Bakın işte vatandaşların aslında özellikle İstanbul'un merkezinde yaşayan vatandaşların özlem duydukları manzaraların bir tanesi burası. Ki vatandaşlar da işte buralardan İstanbul'un o telaşesinden, o karmaşasından kaçmak için bu noktalara akın etmiş durumdalar. İşte bakın yine ufak bir gölet var bizleri burada karşılayan. Biraz daha hızlı gidebilirsek, yayın süremizin artık yavaş yavaş sonuna geldik. burada durabilirsek çok rica edeceğim sizden. Teşekkür ediyorum. Burak, hemen şurayı da gösterip noktalayalım. Bakın burada da yine vatandaşların konaklaması için yapılan bir kafe var. Sadece piknik alanı değil, aynı zamanda da farklı kafelerin, restoranların

0: oranlarının olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen bir saat sonra yine buradan biz bir yayın yapacağız. O yayına da uğrak dilersen buradan başlarız. Burada da bakın işte sadece piknik yapmak isteyen vatandaşlarımız değil, at sürmek isteyen vatandaşlarımız, ata binmek isteyen vatandaşlarımızın da bu noktaya gelip at binmeleri gerekiyor desem geridir herhalde. Çünkü artık doğayla iç içe huzurlu bir ortamın olduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ederiz bu güzel hafta sonu gününde ziyaretçilerin ne kadar çok orada eğlendiğini, vakit geçirdiğini de gösterdi bize. Gitmek isteyenler için de fikir oldu aynı zamanda. Şimdi sizi Isparta'ya götüreceğiz. Isparta Uluslararası Gül Festivali başladı. Festival kapsamında gül hasadı yapılıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bekliyor bizi.
2: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Türkiye'nin gül bahçesindeyiz, gül cennetindeyiz, Isparta'dayız. Isparta bugünlerde çok renkli ve aynı zamanda da mis gibi kokan bir kent haline geldi. Çünkü dün Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nin startı verilmişti. Çok güzel kortej görüntüleri kayda geçmişti. Bugün de hem Türkiye genelinden hem de yurt dışından gelen katılımcılar, ki bunların arasında halk oyunları ekipleri de var, gül bahçelerini ziyaret ediyorlar. Bir taraftan gül hasadı yapıyorlar, bir taraftan da hemen aşağıda şimdi kameraman arkadaşım Köksal gösteriyor. İnanılmaz güzel bir manzara var. Eğirdir ilçesindeyiz. İşte o gül bahçelerinin güzelliğiyle Eğirdir Gölü'nün güzelliği bir araya gelmiş durumda. Bir tarafta yeşil, bir tarafta mavi, bir tarafta bu güllerin renkleri pembe pembe. İnanılmaz bir renk cümbüşü yaşanıyor. Tabii bir taraftan da hasat başladı Isparta'da. Gül hasadı başladı. Bu yıl 12-13 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor ki bu rekolteden de 300-350 kilogramlık bir gül yağı rekoltesi bekleniyor. Gül yağı çıkarılması bekleniyor. Çünkü 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı elde ediliyor. Bu da gülcülüğün ne kadar zor olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi burada bakıyoruz biz, hanımefendiler bir taraftan gül yaprağı topluyorlar. Buradaki hanımefendi de, siz de tomurcuk topluyorsunuz. Neden tomurcuk topluyorsunuz?
3: Tomurcuğunu topluyorum çünkü gül frekansı yüksek bir çiçek. Çayını yapıp demliyorum. Ayrıyeten kahve sunumunda kullanıyorum.
2: Nasıl sunumunda kahvenin?
3: Kahvenin yanına koyduğum suyun içerisine bir tane atıyorum.
2: Ha, o tat veriyor.
3: Aroma veriyor. Ayrıyeten kokusu ve zerafeti, güzelliği peygamberimizi temsil ettiği için yeri ayrı bende gülün.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyoruz. Şöyle devam edelim. Abla nasılsınız?
4: İyiyiz. Gül topladık.
2: Siz de gülleri toplamışsınız.
4: Çok
2: mis
4: güzel
2: gibi kokuyor değil mi?
4: Biz de Spartalıyız.
2: Hoş geldiniz siz de o zaman hasada.
4: Size.
2: Kolaylıklar diyoruz. Şöyle devam edelim. Tabii çok önceki yıllara kadar uzanıyor bu gülün yetiştiriciliği. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi tarafından 19. yüzyılın başlarında Isparta'ya getirilmişti. Dün onun da kabri ziyaret edildi. Ve o günden bugüne de artık Isparta'nın her bir tarafında gül yetiştiriciliği ön plana çıkmış oldu. Dediğim gibi bu yıl 12-13 bin ton civarında gül çiçeği rekoltesi bekleniyor. Ve bu rekolteden de 300-350 kilogram dolayında da gül yağı ve yanı sıra gül suyu üretimi bekleniyor. Ve tabii ki gül yağının fiyatı da oldukça pahalı. Bu yıl 12 bin avro olması bekleniyor kilogram fiyatı. Tabii ki bu da önemli bir rakam olarak karşımıza geçmiş durumda, karşımıza çıkmış durumda. Evet, son bir kez daha şöyle gösterelim. Dedik ya, Eğirdir ilçesindeyiz. Muhteşem bir manzara var. Muhteşem bir göl manzarası ve bu manzara eşliğinde de buraya gelen vatandaşlar hem gül yaprağı topluyor hem de gül tomurcuklarını topluyor. Evet, toparlayalım. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kapsamında gül bahçelerinde bu şekilde hasat yapılıyor. Biz de yayınımızı bu noktadan gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Ve Dünya Atlası diyeceğiz şimdi. Mısır bugün hala gizemini koruyan mezarları, hiyerogliflerle yazılmış metinleri ve mimari yapılarıyla milyonlarca turistin ilgisini çekmeye devam ediyor. Binlerce yıl

Bir geçmişe sahip bu topraklar yakın siyasi tarihte de oldukça karmaşık bir dönem yaşadı. Dünya Atlası'nın bu bölümünde de Mısır'a biraz daha yakından bakacağız.

Mısır, bir yanı Orta Doğu'da, bir yanı Afrika'da olan bu ülke binlerce yıllık tarihiyle bir zamanlar en önemli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapıyordu. Bugünse Mısır'ın yakın tarihi darbeler, suikastlar ve siyasi anlaşmazlıklarla dolu. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Mısır'ın gizem dolu tarihine bir yolculuğa çıkıyoruz. Gizem dolu piramitler, altın sarısı çöller, binlerce yıllık bir tarih. Burası en büyük medeniyetlerden birine ev sahipliği yapan o ülke, Mısır. Bir sınırı Kuzey Afrika'da, bir sınırı Orta Doğu'da bulunan Mısır, hem bir Afrika hem de bir Arap ülkesi. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Filistin'in Gazze şeridi ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşu. Kuzeydoğusundaki Akabe Körfezi, Mısır'ı Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ayırıyor. Ve elbette Mısır bu kadar stratejik bir noktada bulunarak küresel dengelerin kavşak konumuna geldi. Afrika ile Asya'yı, Akdeniz'de Kızıldeniz'i birbirine bağlayan bu topraklar binlerce yıldır ticaretin merkezlerinden biri oldu. İşte bunun en büyük örneği Süveyş Kanalı. Burası dünya ticaretinin kalbi. Mısır'ı ise küresel bir aktör yapan nokta. Yapımı 1869 yılında tamamlanan Süveyş, Avrupa-Akdeniz ticaretinin en kısa yolu. Eğer Süveyş kanalı yapılmasaydı, ticari gemiler Afrika kıtasını boydan boya dolaşmak zorunda kalacaktı. Süveyş o kadar önemli ki, 2021'de kanaldan geçerken kontrolü kaybeden Ever Given isimli gemi, Süveyş kanalına sıkışarak deniz trafiğini tamamen durdurdu. Yaklaşık bir hafta süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılan geminin dünya ticaretine olan zararının 100 milyar doları bulduğu ifade ediliyor. Bu stratejik noktada olmak Mısır'a bazı sorumluluklar da yüklüyor. Bugün Arap dünyasının en kalabalık nüfusunun bulunduğu Mısır, aynı zamanda en büyük orduya da sahip.

Mısır'ın yakın siyasi tarihi de oldukça zorlu dönemlerden geçti. Bu dönem yalnızca bir rejim değişikliğinin değil, aynı zamanda Arap dünyasının ideolojik yönelimlerinin, soğuk savaş dengelerinin ve bölgesel güç mücadelelerinin de yansıması oldu.

0: Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kattı ve Mısır 1914 yılına kadar fiilen imparatorluğun bir parçası olarak kaldı.
1: Ancak 1798 yılında Napolyon liderliğindeki Fransa Mısır'ı işgal etti. Fransa'nın Akdeniz'e inmesinden rahatsız olan İngiltere ise Fransa'yı Mısır'dan çıkardı. Ardından 1882 yılında Süveyş'in güvenliğini bahane ederek Mısır'ı işgal etti. 1919'da başlayan halk ayaklanmalarıyla Mısır 3 yıl sonra kısmi bir bağımsızlık elde etti.

0: 1952'deki Hür Subaylar Hareketi ile Mısır Kralı 1. Faruk tahttan indirildi. Cumhuriyet ilan edildi ve ardından da ülkede Mısır Milliyetçiliği dönemi başladı. Lider ise Cemal Abdülnasır oldu. Abdülnasır'ın liderliği döneminde 1970'e kadar Mısır, dünya siyasetinin dikkat çeken ülkelerinden biriydi. Cumhuriyetin ilanıyla toprak reformu gerçekleşti, kalkınmaya önem verildi. Mısır'da İngiliz varlığına son veren 1954 anlaşması imzalandı. Orduya ve bürokrasiye dayalı bir siyasal sistem kuruldu. Abdülnasır'ın en dikkat çeken hamlesi ise Süveyş kanalını millileştirmesiydi. 1958'de Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla egemen bir birlik dahi kurdu. Ancak bu birlik kısa süreli oldu ve 1961'de Suriye'nin ayrılmasıyla sona erdi.
1: واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون. ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شويه معونه علشان يجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا, انا بقول لهم احنا متاسفين, احنا مستعدين بننزل الشاي شويه, بنقلل من استهلاكنا في الشاي, بنقلل من استهلاكنا في البن, وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا, وإلا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركة سنة 56 ما فيهاش أي فايدة. ليه أنا بقول؟
0: Nasır tam bir İsrail karşıtıydı. İsrail'i Batı'nın Orta Doğu'daki sömürge uzantısı olarak görüyordu. Ve 1967 yılında Suriye ve Ürdün'le birlikte İsrail'e karşı savaşa girdi. Ancak İsrail 6 gün savaşı adı verilen bu savaşta Sina Yarımadası'nı Mısır'dan, Golan Tepelerini Suriye'den, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü Ürdün'den aldı. Bu Nasır için büyük bir yenilgi oldu. Eylül 1970'te ise Arap liderlerle yaptığı zirve sonrası ağır bir kalp krizi geçiren Abdülnasır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nasır'ın mirasını devralan isim ise Enver Sedat oldu. Sedat, Mısır'ın yönünü batıya çevirdi. ABD ile yakınlaştı, Sina'yı İsrail'den almak için 1973 yılında Yom Kipur Savaşı'nı başlattı. Savaş askeri açıdan bir sonuç vermese de Mısır'ın psikolojik üstünlüğü yeniden kuruldu. Ve Sedat beklenmedik bir adımla Kudüs'e gitti. İsrail parlamentosunda konuştu. Arap dünyasında şok etkisine neden olan bu adımın ardından da ABD arabuluculuğunda Camp David anlaşmasını imzalayarak Sina'yı aldı. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu.
2: Sayyid Reis el Knesset, eyyuhas seyyidat ve sad, lekad di'tu ileykum likey nebni selamet daimel adil. لا تراق نقطة واحدة من دم أي طرفين.
0: 1981'de ise askeri geçit sırasında suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Enver Sedat'ın ardından bu kez Mısır'da sahneye Hüsnü Mübarek çıktı. 30 yıla yakın süren bir iktidar, 6 suikast girişimi, protestoların ardından gelen istifa. Hüsnü Mübarek döneminde Mısır, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden biriydi. Dış politikada başarılı bir imaj çizmeye çalışsa da iç politikada öyle değildi. Zira ülkeyi 30 yıl boyunca

0: Bir yumrukla yönetti. Mübarek döneminde ülkede baskı ve yolsuzluk yaygınlaştı. Göstermelik siyasi partiler kuruldu. Kendisine yönelik bir darbeden korktuğu için bir başkan yardımcısı dahi atamadı Mübarek. Ancak 2010'da Tunus'ta başlayan ve bugün Arap Baharı olarak bilinen hareket kısa sürede Kahire'ye ulaştı. Ocak 2011'de milyonlarca Mısırlı Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Eylemler 18 gün sürdü. Ordu desteğini çekti ve Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda kaldı. Mübarek'in istifasıyla bu kez Müslüman Kardeşler adayı Muhammed Mursi seçimle iktidara geldi. Ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Ancak ordu 2013'te yönetime el koydu ve ülke istikrarı yeniden tesis etmek iddiasıyla ortaya çıkan Es-Sisi yönetimine geçti. Darbenin ardından yargılanan Mursi idama mahkum edildi. Yüksek Mahkeme 1,5 yıl sonra kararı bozsa da Muhammed Mursi'nin yargılanması yeniden başladı. Bu kez casuslukla suçlandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 17 Haziran 2019'da ise yargılandığı mahkeme salonunda aniden fenalaşarak 67 yaşında hayatını kaybetti. Mısır makamları ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklasa da ailesi ve uluslararası insan hakları örgütleri Mursi'nin cezaevi koşulları nedeniyle tıbbi ihmale kurban gittiğini ifade ediyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gelelim Türkiye-Mısır ilişkilerine. İşte tarihten gelen uzun bir bağla şekillenen Türkiye-Mısır ilişkisi dünyanın da yakından takibinde. Zira Akdeniz'e söz sahibi olan bu iki ülke bazı zamanlar dalgalanmalar yaşasa da diplomatik temaslar hızla artıyor. Üst düzey ziyaretler, bölgesel çatışmalarda arabuluculuk, son olarak askeri alanda da imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki işbirliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

0: Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz.
1: Mısır, Afrika kıtasında Türkiye'nin birinci ortağı sayılır. Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki bölgede sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim.
2: Mısır, M.Ö. 5000. yıla dayanan mirasıyla en uzun tarihi geçmişe sahip ülkelerden biri. Bir zamanlar bu topraklarda yükselen Antik Mısır, tarihte birçok ilke imza attı. Ve bunu Nil Nehri'nin yardımıyla başardı. Nil, Mısır için yalnızca bir nehir değil, Mısır toprakları tarih boyunca bu nehirle şekillendi. Nil'in düzenli taşkınları büyük bir kısmı çöl olan Mısır'da tarımı mümkün kıldı ve böylece antik şehirler kuruldu. Bugün nüfusun %95'i hala Nil Nehri çevresinde yaşıyor. Mısırlılar resim sembollerinden oluşan hiyeroglif yazı sistemini geliştirdi. Nil deltasının bitkilerinden yapılan papirüs bugün ilk kağıt benzeri malzeme olarak tarihte yerini aldı. Mısırlılar Nil Nehri'nin ne zaman taşacağını hesaplamak içinse takvimi icat etti.

Mısır'ın başkenti Kahire. Nil Nehri'nin ikiye böldüğü bu şehir yalnızca Mısır'ın başkenti değil, Orta Doğu'nun da kültür merkezlerinden biri. Kahire'nin tarihi ve siyasi kalbi ise Tahrir.

Kahire dünyanın en eski üniversitelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 970 yılında kurulan El-Ezher Üniversitesi bugün Mısır'ın ve

0: İslam dünyasının en prestijli yüksek öğretim kurumlarından biri. İslam alimleri bu kurumda yetişiyor. Son zamanlarda aldığı kararlar tartışılsa da El Ezher Üniversitesi 1 milyonu geçen öğrenci sayısıyla dünyanın köklü okullarından. Mısır'ın sembolü, antik Mısır firavunlarının, kralların ve kraliçelerin mezarı olan başkent Kahire'nin yanı başındaki piramitler. Günümüzde milyonlarca turist her yıl piramitleri görmek için Mısır'ı ziyaret ediyor.
1: Piramitler, gizemli geçitleri, astronomik hizalanmaları ve hala tam olarak çözülememiş inşa teknikleriyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor.
0: Piramitler bugün hala dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biri kabul ediliyor.
1: Yaklaşık 120 piramit var. Peki niçin yapıldılar? Çünkü firavunlar ölümden sonraki yaşamlarını bu eşsiz yapıların içerisinde geçireceklerine inanıyordu.
0: Bunlar arasında en ünlüsü ise Giza piramitleri. Giza platosunda 3 piramit bulunuyor. Üçlü piramitler grubunun en büyüğü olan Keops, biraz daha küçük olsa da daha yüksek zeminde olduğu için daha görkemli görünen Kefren ve en küçük olan Mikerinos. On binlerce işçinin milyonlarca taş blok kullanarak inşa ettiği bu piramitlerin içini gezebilmek de mümkün. Ancak filmlerdeki gibi altın ve mücevher dolu odalar görmeyi beklemeyin.
1: Mezar odaları, gizli geçitler ve baba kanalları bulunuyor.
0: Aslan gövdeli insan başlı dünyanın en büyük taş heykeli olan Giza Sphinx'i de piramitlerin yanı başında keşfedilmeyi bekliyor.
1: Giza Sphinx'in uzunluğu 73 metre, yüksekliği ise 20 metre. Giza Sphinx, güç, koruyuculuk, bilgelik ve krallık anlamlarına geliyor.
0: Arkeologlar piramitlerin bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, çölün ortasında binlerce yıldır duran bu yapıların gizemi ise hala çözülemiyor. Piramitlerin ardından Mısır tarihine daha yakından bakmak isterseniz eğer, piramitlerin hemen yanındaki Büyük Mısır Müzesi sizi bekliyor.
1: Dünyanın en büyük arkeoloji müzesindeyiz. Yalnızca antik kente adanmış 57 binden fazla eser Büyük Mısır Müzesi'nde yer alıyor.

Kulislerin gölgesinde yükselen müze, insanlık tarihinin en görkemli hikayesini yeniden anlatıyor. Müzenin girişinde ziyaretçileri dev Ramses heykeli karşılıyor. Dijital anlatımlar, ışıklandırmalar ve kronolojik düzenlemelerle ziyaretçiler yalnızca bir müze gezmiyor, adeta tarihin içinde bir yolculuğa çıkıyor.

Mısır'daki piramitlerin içinde mumyalanan ve binlerce yıl sonra bulunan firavunların mezarları bugün nerede? İşte Kahire'nin Fustat bölgesinde bulunan Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi. 2. Ramses'ten Kraliçe Hatshepsut'a kadar birçok firavunun gerçek mumyalarına ev sahipliği yapıyor. Luxor şehri dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak biliniyor.

Mısır'ın daha romantik bir yüzünü görmek isterseniz eğer rotanızı Asvan'a çevirebilirsiniz. Antik Mısır'da güneyin kapısı olarak bilinen Asvan, doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine

Büyük İskender'in Mısır'ı fethetmesinin ardından kendi ismiyle kurduğu bir şehir de var Mısır'da. İskenderiye. Akdeniz'in kıyısındaki bu şehir Yunan-Roma mirası ile Mısır kültürünü birleştiriyor.

Dünyaca ünlü tatil şehri Şarm El Şeyh her sene olduğu gibi bu sene de turist akınına uğruyor. Özellikle mercan kayalıkları, dalış noktaları ve yıl boyu süren sıcak havası bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'den gelen turist sayısında ise önemli bir artış var. Otellerin doluluk oranları %90'ı geçerken turizm gelirlerinin geçtiğimiz yıla göre belirgin.

şehre çölün ortasında adeta bir mücevher gibi parlayan o cami, Al-Sahabe Cami. Burası Osmanlı ve Memlük mimarisinin zerafetini bir araya getiriyor. Sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir sanat eseri. 76 metreyi bulan iki minaresiyle göğe uzanan cami, hem yerli halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin gözdesi. Gündüzleri altın taşlarıyla büyüleyen cami, geceleri ışık oyunlarıyla adeta bir masal.

merkezin hemen kıyısına kurulmuş. Taş duvarları, renkli fenerleri ve o mistik dokusuyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

sıkıcı kalabalık bir yer burası. Girişte sizlere bir sıra numarası veriyorlar ve sıra size geldiğinde işte bu alana geçmenize izin veriyorlar. O mistik doku eşliğinde burada içeceklerinizi yudumlayıp yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Ve elbette ki kahveler de burada özel olarak közde hazırlanıyor. Pek çok Arap kahvesi de olan da işte közün üzerinde pişerken siz de keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Hem eğlenceyi Charm'da bir arada bulabiliyorsunuz. Özellikle çocuklu ailelerin de buraya yoğun bir ilgisi var. Çünkü neden? Aktivitelerin sınırı yok. İsterseniz gondol turları, isterseniz dalış turları, piramitler derken işte bu eğlencenin ve aktivitenin sonu bir türlü gelmiyor burada.

bugün Mısır jeopolitik konumu itibariyle Orta Doğu'da yaşanan tüm çatışmalardan etkileniyor. Bin yıllar boyunca derin ve karmaşık bir siyasi tarihin yaşandığı bu ülke bugün de küresel ve bölgesel gerilimlerin ortasında kalmış durumda. Özellikle İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalleri Mısır'ı her daim tetikte kalmaya ve yeni ittifaklar bulmaya mecbur bırakıyor. Diğer yandan da Mısır tüm bu çatışmaların ortasında bölgesel diplomasinin öncüsü olabilmek için çabalıyor. Dünya Haftası'nın bir sonraki bölümünde görüşürüz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken, ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
1: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
0: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
1: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
2: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
0: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber geri talep ediliyor.
1: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
0: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz.
1: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
2: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu, ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
0: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Sıcak başlıklara bakalım. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Gözler bu hafta Salı günü yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak? Bu merak konusu. Ankara'dan son gelişmeleri Tülay Ağoğlu takip ediyor. Ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün belli olacak. İstanbul'dan son gelişmeleri Kadıköy'den Ahmet Nazif Bural anlatacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de ara seçim var bugün. Murat Onur Tokat'tan canlı yayında. İrlanda, İsrailli iki bakana seyahat yaptırımı getirdi. Alparslan Nüven Londra'dan son bilgileri paylaşacak. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Çiğli'de hava araçları sergileniyor. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında olacak. Sıcak havayı fırsat bilenler de bu hafta sonu mesire alanlarına akın etti. Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında ve Mardin'e gideceğiz. Tarihi şehir ziyaretçi akınına uğruyor. Sinan Yılmaz Mardin'den yayında olacak. Ajans hafta sonuna başlıyoruz. Bir kaza haberiyle başlayacağız maalesef. Van'da pick-up'la hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı. Trafik kazası Çaldıran ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın pick-up'la çarpışması sonucu ilk gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişinin de yaralı olduğu bilgisi var. Kazanın ardından ihbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldılar. Kazanın ardından yolun ulaşıma kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruklarının da oluştuğu görülüyor. İki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapılacak ama Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu o toplantıda konuşacak? Dün saat 13.30'da Salı günü grup toplantısı yapacağına dair bir afiş paylaşılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu kanadından. Ancak Özgür Özel'in Salı günü Manisa'ya gidip gitmeyeceğine dair de bir belirsizlik vardı. Özgür Özel'in Manisa programını ertelediği söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı düğümü nasıl çözülecek? Hemen gidelim Ankara'ya. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaşıyor.
1: Merve, CHP'de kriz grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Grup kürsüsü bir mevzi olarak görülüyor her iki taraf açısından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü grup toplantısı yapacağını duyurdu ve bunda kararlı olduğu da çeşitli şekillerde ifade edildi. Çünkü bu mevziyi ele geçirmek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun yanı sıra Özgür Özel de grup toplantısı geçen hafta yapmıştı. Eğer bu mevziyi bir kez kaybedersem bir daha geri alamam şeklinde bir endişe taşıyor. Bu nedenle grup toplantısı yapma yönünde bir eğilim söz konusu Özgür Özel cephesinde de. Aslında Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla onun anısına düzenlenen bir törene katılacak normal şartlarda. Bunu duyurdu. Manisa'da olacağını duyurdu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını öğrenince bu durumda eğer iş inatlaşmaya dönerse ben de grup toplantısı yaparım şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Şimdi bugün kararını verecek Özgür Özel grup toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin. Ondan sonra düğüm daha net çözülmüş ya da daha da düğüm olmuş şekle gelebilecek onun açıklamasından sonra. Şunu da söyleyelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel başkanın milletvekili olmasa da bir grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığını ifade etti. Yani salonun verilebileceği değerlendirmesi yapılıyor bu durumda ki öyle görünüyor. %90 ihtimalle salon Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek. Peki Özgür Özel grup toplantısı yapmak isterse ona salon verilecek mi? Bu pek mümkün görünmüyor. Ancak Özgür Özel diyor ki gerekirse bahçede yaparım. Tabii her iki taraf arasında bir karşılaşma olursa ne olacak? Bu sorun nasıl çözülecek? Ve fiziki bir müdahale olur mu karşılıklı olarak? İşte tüm bunlar soru işareti kuşkusuz. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup kürsüsüne en yaşlı üye tarafından çağrılması bekleniyor. Böylesi de bir formül bulundu. Çünkü Özgür Özel ve ekibinin katılması beklenmiyor.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı o grup toplantısına grup başkan vekilleri de Özgür Özel'i destekliyor. Bu nedenle böylesi en yaşlı üye formülü bulunmuş durumda. Tabii iki gün sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama bir kriz yaşanıyor ve her iki tarafta o grup kürsüsü mevzisini ele geçirmeye çalışıyor diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu anlattı ayrıntıları. Ve Fenerbahçe'de bugün seçim günü. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurulu toplantısı devam ediyor. Bugün hem başkan hem yönetim kurulu hem de asil ve yedek üyeler de seçilecek. Gidelim Kadıköy'e, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na. Ahmet Nazif Vural oradaki atmosferi anlatacak bize.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına geldi ve bulunmuş olduğumuz noktada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun bir bitişik noktasına yer alan Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştiriliyor. O seçim ve saat 10 itibariyle başlamasıyla birlikte saatler 13'ü gösterdiğinde artık saatler geçmiş durumda o oy kullanımının başlamasının ardından ve son olarak 4 saat kaldı. Saat 17 itibariyle o seçim tamamlanmış olacak diyelim. Bir yandan da sizlere kameraman arkadaşım Ahmet Işık çevreyi göstersin. Evet, Fenerbahçe için aslında oldukça önemli bir süreç. Çünkü Fenerbahçe taraftarları ve Fenerbahçe'nin kurul üyeleri yine bugün için özellikle hazırlık yapmış vaziyette. Bunun da altına çizelim. Bugün burada çok ciddi bir katılımın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Geride bıraktığımız yıllar içerisinde de buna benzer bir katılım görmüştük ve hatta bundan 2 yıl önceki Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gelen o başkanlık yarışında bir rekor da kırılmıştı. 44 binin üzerinde oy verebilecek, oy hakkı bulunan genel kurul üyesi bulunurken yaklaşık 27 bin kişi oy kullanmıştı. 27 bin kişinin üzerinde oy çıkmıştı. Geride bıraktığımız yılda Saadettin Saran'ın başkan seçilmiş olduğu o seçimde de yine 24 bine aşkın oy kullanılmıştı ve bu yılki, bu seferki seçimlerde de bu sayının 27 bin olan o rekorun üzerine çıkılması bekleniyor. Yaklaşık 30 bin gibi bir hedef söz konusu, bunun altını çizelim. Evet, 44.741 üyenin oy kullanma hakkı var ve saat 17 itibariyle de bu oy kullanma işlemleri sona erecek ve son ermesinin ardından da Fenerbahçe Spor Kulübü oy sayımının da bitmesiyle birlikte yeni başkanını selamlayacak. Elbette oldukça çetin bir yarış söz konusu bu noktada. Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemde yapmış olduğu başkanlık serüveni ve aynı zamanda kendisine vermiş olduğu çeşitli vaatler aslında o dönemleri de içinde barındıracak şekilde bir tecrübeyi burada gösteriyor ve tecrübeyi vaat ediyor. Özellikle Fenerbahçe'nin uzun yıllardır şampiyon olamaması süreci konuşulduğu zaman Aziz Yıldırım'ın vaadisi oldukça net. Kendisi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını ve şampiyonlukla beraber Fenerbahçe'nin en çok kendisinin en çok dile getirmiş olduğu stadyumunun yenilenme çalışmalarına devam ettirileceğini belirterek kendisi de aynı zamanda bazı yeni gelişmeleri duyurmuştu. Öyle ki ilk aslında belirtilen hoca adayı olarak konuşulan isminin Aykut Kocaman olduğu yine kendisi tarafından da belli başlı noktalarda zaman zaman belirtilmişti. Elbette henüz kesin bir şey olmadı. Yine Aziz Yıldırım tarafından da söylenmişti. Santrafor olaraksa Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan bölgelerden birisi. Santrafor mevkiini de Vedat Muriç ile anlaştığı iddialar arasında. Ve hemen karşı tarafa geçelim. Karşı tarafta da Hakan Safi yine şu an için başkan adayı ve Hakan Safi de aslında bu seçim çalışmalarına oldukça iddialı bir şekilde başladı ve çok sayıda dünya çapında yıldızla anlaştığını belirtiyor. Bunlardan ilki milli yıldız Merih Demiral. Merih Demiral El Ahli'de oynuyor an itibariyle ve Dünya Kupası için de şu an milli takımımızla birlikte an itibariyle Amerika'da ve Merih Demiral'la anlaştığını belirtiyor Hakan Safi. Bunun yanı sıra Sporting'in Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Sporting'in forveti Luis Suarez'le anlaştığını belirtiyor. Öyle ki Luis Suarez'in an itibariyle piyasa değeri 80 milyon dolar civarında seyrediyor ve böyle bir santraforla anlaştığını da yine Fenerbahçe'nin aramış olduğu santrafor kalitesinde bu kalibrede olduğunu da altını çiziyor Hakan Safi ve bununla beraber bir başka santrafor olarak da yine Mason Greenwood'la anlaştığını belirtiyor Hakan Safi ve son yapmış olduğu, geride bıraktığımız gün son yapmış olduğu açıklamayla birlikte de Hakan Çalhanoğlu milli yıl

0: Yerleşim yerlerinde belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin seçimi var bugün. Bir ara seçim yapılıyor. 362 mahallede ise muhtarlık seçimi yapılacak. Ayrıntıları alalım hemen A Haber ekibinden Murat Onur son bilgileri paylaşıyor.
1: Evet, Türkiye'de seçim heyecanı başladığını söyleyebiliriz. 6 farklı yerleşim yerinde sabah 8 itibariyle sandıklar kuruldu ve belediye başkanı, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçmek için vatandaşlar sandığa gittiğini söyleyebiliriz. Peki nerelerde sandık kurulacak? Tabii ki Tokat ilinde var. Yine Tokat ilinde 4 farklı noktada sandık kuruluyor. Gümüşhane ve Nevşehir'de de yine sandıkların kurulduğunu söyleyebilirim. Peki Tokat'ta nerelerde sandıklar kuruldu? Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi tekrar belediye statüsü kazandı ve seçim yapılıyor. Yine Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim heyecanı var. Almus ilçesinde Bağıtaşı beldesinde bir seçim yapılıyor. İçiyurt ilçesine bağlı da Kuşçu beldesinde seçim olduğunu söyleyebilirim. Sadece Tokat'ta 5682 seçmen bugün sabah 8 itibariyle sandıklara gitmeye başladı. İşte bizler de şu anda 1008 nolu sandıktayız. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde. Peki katılım nasıl? Aslında en çok merak eden konulardan bir tanesi o. Sabah saatlerinden itibaren katılımın oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle %75 oranına neredeyse ulaşılmış durumda. Yani bu da demek oluyor ki vatandaşların birçoğu oylarını kullanmak, yeni belediye başkanlarını, yeni meclis üyelerini ve yeni mahalle muhtarlarını seçmek için sandıklara geldiğini söyleyebilirim. Tabi burada iki farklı bölümde kabinler oluşturulmuş durumda. O kabinlerde vatandaşlar iki tane farklı oy pusulası alıyor. O oy pusularında birinde belediye başkanını, birinde meclis üyesini, birinde de işte muhtarını seçiyor. İşte bir teyzemiz şu anda oyunu kullandığı pusulaları zarfın içerisine koydu ve sandığa attı. Saat 17 itibariyle de sandıkların açılıp sayımın yapılacağını söyleyebiliriz. Evet, seçim heyecanı, demokrasi şöleni bu 6 beldede devam ettiğini ifade edelim. Saat 17'de sandıklar açılacak, sayım yapılacak ve yeni belediye başkanları belirlenmiş olacak. Bizler de A Haber ekipleri olarak takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktaracağımızı belirtip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
0: Murat Onur anlattı ayrıntıları. Şimdi Londra'ya bir gidelim çünkü önemli bir gelişme. İrlanda İsrail'in iki bakanına seyahat yaptırımı getirdi. Ben Gvir ve Smotrich artık İrlanda'ya giremeyecekler. Ayrıntıları Alpaslan Düven Londra'dan paylaşıyor.
2: Evet, İrlanda Adalet Bakanlığı iki İsrailli bakana seyahat yaptırım uygulama kararı aldı. Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor ve diğer yandan da Maliye Bakanı Smotrich artık İrlanda'ya giriş yapamayacak iki isim. Tabii karar Başbakan Martin'in doğrudan talimatı doğrultusunda alınmış durumda. Söz konusu yaptırım İrlanda'nın uluslararası ilişkiler politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İrlanda Adalet Bakanlığı Başbakan Martin'in talimatı çerçevesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu ve söz konusu seyahat yaptırımı Dublin hükümetinin uluslararası politik alanında aldığı önemli bir karar olarak da kaydediliyor. Tabii dünyanın haberleri, yani dünyada yankı bulan bu haberlere göre de bu yaptırım kararı resmi olarak Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlandı ve İrlanda makamları her iki bakanın ülkeye giriş yapmasını engellemek için gerekli tüm idari işlemleri başlatmış durumda. İrlanda hükümeti uluslararası hukuk ve insan hakları konularında tutarlı bir duruş sergileme amacıyla bu kararın alındığını ifade ediyor. Başbakan Martin'in doğrudan talimatı kararın yüksek düzeyde alındığını ve hükümetin bu konudaki kararlılığını ortaya koyduğu ifade ediliyor diyelim ve sözü tekrar Londra'dan sana bırakalım.
0: Alpaslan Düven Londra'dan anlattı ayrıntıları. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü yurdun farklı yerlerinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Savunma sanayi ürünleri İzmir'de bu kez görücüye çıktı hava unsurları. Ayrıntıları alalım hemen. Tayfuner bekliyor bizi, yayına hazır. Nedir Tayfuner, oradaki etkinlikler şu an?
3: Tabii geçtiğimiz gün birinci gündü, bugün ikinci gün. İlk günde yaklaşık 60 bin İzmirli çevre illerden gelenlerle birlikte 60 bin kişinin alanı ziyaret etti. İşte başta Solo Türk ve Türk Yıldızları olmak üzere

0: sabahtan akşam saatlerine kadar etkinlikler devam etti. İşte İsa Mustafa Eraslan size gösteriyor. Gösterdiğimiz alanda başta Baykar, Aselsan, TÜBİTAK, Havelsan olmak üzere makine kimya endüstrisi, savunma sanayi firmalarının standları var. Bu standlarda işte Havacılık Festivali'nin bir diğer bölümü de Gençlik Festivali. İşte gençler orada, küçücük çocuklar farklı etkinliklere katılıyorlar. Aynı zamanda tabii ki havacılıkla ilgili de belki de ilk deneyimlerini alıyorlar. Şu anda bulunduğumuz alan ise Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 40'ın üzerindeki uçak sergileniyor. Hemen sağ tarafımızda hava kuvvetlerimizin göz bebeği uçaklardan bir tanesi A400M, namı diğer Koca Yusuf. İşte 4 tane turboprop motoruyla ve geniş iç hazmiyle kıtalar arası ulaştırma yapabiliyor. Tonlarca ağırlığı taşıyabiliyor. Aynı zamanda kış tarafından da özellikle acil durumlarda işte sahadaki görevlilere, askerlere mühimmat ve acil durum malzemelerini havadan paraşütle indirme kabiliyetine sahip. İşte karşı tarafta yine turboprop motorlu kargo uçaklarımız var. Hemen sol tarafa dönecek olursak bakın, en çok ilgi gören hava kuvvetleri envanterindeki unsurlardan bir tanesi, efsane diyebileceğimiz UH-1 helikopteri, çok uzun zamandan bu yana envanterde olan. Hemen karşı tarafta Sikorsky ve onun arkasında da Cougar helikopter. Sol tarafta ise başta F-16, Hürkuş ve Hürjet uçaklarımız var ve yaklaşık 1-1,5 saat sonra da Türk Yıldızları gösteri yapacaklar. Vatandaşlar Solo Türk'ü izlerken de nefeslerini tutup izlediler. Solo Türk gösterisi de ondan farklı olmayacak. 7 tane Solo Türk uçağı gösterisini İzmir 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tayfuner anlattı ayrıntıları. Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek yakında.
2: Alman polisinin Siyonist tavrı dünyada ne yaşanırsa yaşansın azalmıyor. Filistin destekçisi eylemde bunun kanıtıydı. Kefiyeli kadınlar sert müdahalenin hedefindeydi. Yaka paça gözaltılara utanın sloganları eşlik etti.
3: Eve döndüm, geri geldim canlarım, sakın ağlamayın.
2: Bitmek bilmeyen savaşta halkın yüzü esir takaslarıyla gülüyor.
4: Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Bu sanki ikinci bir doğum günü gibi. Yeniden doğmuş gibiyim. Kelimelerle ifade edilemez.
2: Yüzlerce Rus ve Ukraynalı esir ailelerine kavuştuğu için mutluydu. İniş takımı çöktü, uçağın gövdesi yere çarptı. Frankfurt'ta yaşanan kazada neyse ki içeride sadece uçuş ekibi vardı. Topu yakalamaya kalkan gazeteci hevesli ama dengesizdi, rakibinden kapmak isterken yere serildi. Onu kaldırmaya Başkan Claudia Sheinbaum geldi. Kuvvetli rüzgar kadının tutmaya çalıştığı tekneyi söktü, sonra daha da güçlendi. Yerinden sökülen ağaç neyse ki onu ezmedi. Silahı burnuna dayayıp soymaya kalktığı kişinin eski bir deniz piyadesi olduğunu bilemezdi, bedelini ağır ödedi. Eski asker silahı aldı, sonra başarısız soyguncular temiz bir dayak yedi. Robotların çocukları zor durumda bıraktığı son örnekle devam edelim. Sensörleri yüzünden dans mesafesini ayarlayamayan robot çocuğa böyle tokat attı.
1: Restoran ve kafelerde kuver ve servis ücreti alınması yasaklandı bir süre önce ama bu yasağa uymayanlar, daha doğrusu farklı yöntemlerle bu ücretleri hesaba dahil edenler var. Pek çok kişi de farkında olmadan ödüyor bu tutarları. Peki buna itiraz edilebilir mi? Ödenen ücretlerin geri alınabilmesi hakkı var mı? Bu sorunun cevabını sorduk.
5: Tatil yerlerinde genelde oluyor bunlar. Ödemek zorunda kaldık. Keşke ödemeseydik.
2: Hesaba yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
6: Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle servis ücretiyle kuver yasaklandı ve gönüllü bahşiş dönemi başladı. Ancak bazı işletmeler bu ek ücretleri almaya devam ediyor.
7: Müşterinin bahşiş vermek zorunda değil. Ama gönlünden kopup da verirse müşteriye kalmış bir şey.
6: Kimi adisyona hizmet bedeli yazıyor, kimi ise gönüllü servis ücreti olarak bu ek ücreti müşterilerden talep ediyor. Üstelik müşterinin rızası olmadan.
8: Menüde veya fiyat listesinde yer alsa bile bu tür ek ücretler talep edilemez.
2: Düzenlemede müşteri sadece yediği yemeğin ücretini ödemekle sorumlu. Bahşiş bırakmak isterse bu tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmeli. Yani müşterinin açık onayı olmadan hiçbir ad altında ek ücret talep edilemez. Ama kararı istismar eden bazı işletmeler bu alışkanlığından vazgeçmiyor.
9: Bahşiş dediğin şey bizim gönlümüzden kopmalı. Ama bir belli bir rakama bağlanıp da şu kadar ücret alalım denilmemesi lazım.
2: Örneğin 22 Mayıs 2026 tarihli bu adisyonda 7172 lira gelen hesaba 652 lira hizmet bedeli eklendiği görülüyor.
10: Müşteri gönlünden geçerse yapar ödemesini. Geçmezse yani bu ekstra bir para olarak ödenmemeli. Doğru değil.
2: Bunlar Türkiye'nin farklı adreslerindeki başka restoranlar. Gönüllü servis ücreti ve gönüllü bahşiş adı altında 1106 lira ve 1300 lira hesaba ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Öyle ki iddiaya göre adisyonda gönüllü bahşiş misafirin isteğiyle adisyona eklenebilir notuna rağmen işletme müşteriye sormadan hesaba ekleme yaptı.
11: Sadece yediğin içtiğini ödüyor, onun dışında herhangi bir şey ödemiyor. Ama gönlünde kovdu da vermek istiyorsa da verebilir.
6: Müşteri yasağa rağmen hesaba eklenen ek ücreti ödemek zorunda değil. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
8: Tüketici hesap geldiğinde fark ederse itiraz etmeli. İşletme kabul etmez ve ödemek zorunda kalırsa mutlaka fişini almalı.
2: Bu ücreti fark etmeden ödediyseniz ya da ödemek zorunda kaldıysanız hakkınızı arayabilirsiniz.
8: E-Devlet üzerinden kolayca ve masrafsız olarak tüketici hak heyetine başvurarak paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanabilir.
1: Artık emekli olanların da geçmişi inceleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olanların sigorta girişlerini incelemeye aldı. Sahte sigortalılıkla emekli olanlar tek tek tespit ediliyor. Ve şimdi 18 yaşından önce sigortalı olup emekli olanlarla ilgili de bir inceleme başlatıldı. Fiili çalışma olmadığı halde emeklilik hakkı kazanıldığı şayet tespit edilirse emeklilikler iptal edilebilir.
12: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
2: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
12: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
2: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
13: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
12: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber gerisin geri talep ediliyor.
2: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
12: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartlarını yerine getirmemiş oluyorsunuz.
2: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
13: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu. Ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
2: Yaz geldi tabii, İstanbul'da hafta sonu pek çok kişi mesire alanlarına ve tabiat parklarına akın ediyor. Ormanlara girişler yasak yangınların önüne geçmek için, ama tabii ki tabiat parkları ve mesire alanları bu yasağa dahil değiller. Hemen gidelim Polonezköy'e. Mustafa Kadir Mercan Polonezköy'de bekliyor bizi. Hafta sonu yoğunluğu anlatacak.
3: Geçtiğimiz yayında bu 278 metre, daha doğrusu hektarlık alanın bir bölümünü göstermiştik. Şimdi diğer bölümünü de gösterelim sizlere. Buradaki vatandaşlar hem sıcağın hem de hafta sonunun keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. Hemen burada yine vatandaşlarımızın at binmeleri veya buradaki vatandaşlarının at sevgisini burada yaşamaları adına ufak da bir parkur yapılmış. Yine burada bulunan bir hatta, yine dört nala buradaki bulunan parkurda koşmaya devam ediyor. Bir yandan da tabii ki o parkurun da izleyicileri var. O izleyiciler de yine ondan sonra buradaki vatandaşlar da yine bu gösteriyi bulunduğumuz bu alandan izlemeye devam ediyorlar. Yavaş yavaş şöyle Burak'la birlikte devam edelim. Bu alanın diğer kısımlarını da sizlere gösterelim. Şimdi burada bizi bir kafe karşılıyor. Buradaki vatandaşlar sadece aslında piknik yapmak için değil, buradaki kafelerde oturmak, kahvelerini içmek, arkadaşlarıyla, çevresindeki vatandaşlarla sohbet etmek adına burada bir kafede açılmış durumda. Yine bu kafeye de gelip hem dinlenebiliyorlar hem de kahvelerini bu noktada içebiliyorlar. Yine sol tarafımızda ufak yapay bir gölet var. Burada da yine ördekleri görebiliyoruz. Burak, sağ tarafımı geçeceksin, sol tarafımı geçeceksin. Sağ tarafı seçtin. Şöyle bu alanın, bu mesire alanının geri kalan kısmında şimdi kameraman arkadaşım Burak'la birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Şöyle arkadaşımızdan da rica edelim, yavaş yavaş ilerleyelim. Yine sol tarafta bir tavus kuşunu görebiliyorsunuz. Burada aslında sadece piknik yapmak için vatandaşlar bu noktaya gelmiyor. Bu büyük, bu mesire alanında hem zipline var, hem ufak bir hayvanat bahçesi var. Yine sol tarafta, yine Burak'tan rica edeceğim. Bu tür alanlarda özel alanlar olduğundan dolayı vatandaşlarımız bu noktalara gelip de gönül rahatlığıyla mangallarını, pikniklerini yapabiliyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yasak gelmişti. Fakat burada bu yasak bu noktada geçerli değil. Fakat geçerli olmamasına rağmen buradaki yetkililer ateşi, mangal ateşini yakıyorlar. Bulundukları buradaki vatandaşların olduğu noktaya getiriyorlar. Sonrasındaysa yine o kişi, o sorumlu kişiler ateşi söndürmek için tekrar geliyorlar. Yine sağ tarafımızda bir bilim köyü var. Buradaki Türk bilim insanlarının, buradaki vatandaşlarımızın, çocuklarımızın Türk bilim insanlarını tanıması adına buradaki vatandaşların da yine bu noktaya geldiklerini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş hemen biraz daha ilerleyebilirsek, ileride direkt yayınımızı noktalayacağız. Yavaş yavaş ilerlersek, söylemiş olduğum gibi vatandaşlar bu noktaya sadece piknik yapmak için değil, hem gezmek hem de hafta sonu değerlendirmek hem de çocuklarıyla iyi vakit geçirebilmek adına bu noktaya geliyorlar. Yine bir de burada dondurmacı da mevcut. Yine farklı alanlarında mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Sadece büyük vatandaşlar için değil, küçük çocuklar için de yine oyun parkları bulunmuş olduğumuz bu mesire alanında mevcut diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi Mardin'e gidelim. Bayramda da çok kalabalıktı Mardin ve hafta sonu da büyük bir turizm yoğunluğu yaşanıyor. Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin'de son durumu Sinan Yılmaz anlatacak bize. Sinan.
4: Medeniyetlerin beşindeyiz. Mardin'de turizm hareketliliği yaşanıyor. Mardin'de artık güven var, istikrar var, huzur var ve Terörsüz Türkiye projesiyle beraber artık birçok turist Güneydoğu tercih ediyor. Rotasını Güneydoğu'ya çeviriyor. Biz şu anda Mardin'deyiz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin son durumu şu anda ekranlara taşıyor. Aslında Mardin'de artık sıcaklıklar kendisini göstermeye başladı ve turistlerin aslında büyük bir çoğunluğu günü kapalı mekanlarda geçirdiğini söyleyebiliriz. İkindiden sonra turistler sokağa çıkıyor. Mardin'de yoğun bir turizm hareketli

0: olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık bölge insanı, diğer insanlar bu ili tercih ediyor. Taşıyla, medresesiyle, camileriyle, yine kiliseleriyle meşhur olan bir kentten bahsediyoruz. Medeniyetlerin beşiği burası ve artık Mardin turizm kenti ve insanlar bu bölgeyi tercih ediyor. Huzurun, güvenliğin sağlanmasıyla beraber turistler rotasını çeviriyor ve bu tarihi mekanları dolaşıyor. Mardin, Artuklu, eski Mardin başta olmak üzere Midyat ilçesinde de yoğun bir turizm hareketliliği var ve artık yönetmenler, senaristler bölgede film çekiyor. Birçok filmin bu bölgede hem Mardin merkezde hem de Midyat'ta çekildiğini söyleyebiliriz. Çünkü artık burası medeniyetlerin beşiği ve turizmin aslında başkenti diyebiliriz. İnsanlar buraya akın akın gelmeye devam ediyor ve buraya gelen turistler bölge esnafının en büyük destekçisi oluyor. Çünkü buraya gelen insanlar alışveriş yaparak bölge ekonomisine destek sağlıyor ve turizm hareketliliği var şu anda ve turistler Mardin'e, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e yoğun bir ilgi gösteriyor.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim şimdi. Mardin'den son durumu aldık. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da hafta sonu yoğunluğuna bir bakalım. Sıcak havayı fırsat bilenler piknik alanlarında şu anda Mogan Gölü'nde son duruma bakacağız. Şener Çetin ayrıntıları anlatacak.
2: Sıcaklıklar arttı, termometreler yükseldi. Başkentte de an itibariyle 20 derecelerin üzerinde olduğunu söylemek mümkün termometrelerin. Tabii yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte de başkentin eşsiz güzelliklerinden bir tanesi olan Mogan Gölü'ndeyiz. Şu anda kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte. An itibariyle de o Mogan Gölü'nün o mavi suları geliyor ekranlarınıza. Bir yandan da su sporlarıyla ilgilenen o sporcularımızı görmekteyiz. Onlar da bu sıcak havanın keyfini işte bu mavi suların üzerinde keyifli bir şekilde geçiriyor. Tabii bir yandan da Mogan Gölü'nün hemen kenarında yürüyüş alanı bulunuyor. Burada da çocuklarımız yine hem bisiklet keyfi yaşıyor, burada eğleniyor. Bir yandan da aileler de hemen yanı başında oluşturulan o piknik mesire alanlarında piknik yaparak aslında günün tadını doyumsuzca yaşıyor. Bir yandan da burada bir ailemiz de bulunuyor. Merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ediyoruz efendim. Hava güzel, evet, ortam güzel. Neler söylersiniz?
3: Ankara için yani hafta sonu Mogan Park'tayız. Hava güzel tabii ki. Ailemizle çıktık. Çok güzel.
2: Harika. Denizimiz yok ama denizi de aratmıyor burası.
3: Gölümüz var. Evet, evet. Denizimiz yoksa gölümüz var bizim de.
2: Keyifli vakitler diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir yandan burada da bir başka ailemiz bulunuyor. Onlar da burada piknik sefasını sürüyor. Efendim merhabalar. Hava güzel. Manzara güzel. Neler söylersiniz?
4: Evet. Hafta sonu güzel bir gün değerlendirmek istedik. Malum havalarda yeni ısınmışken tadını çıkartalım dedik.
2: Harika.
4: Öyle.
2: Gayet de güzel görünüyor.
5: Aynen, tüm Ankaralılar gibi biz de gölün kenarında bu görüntünün, manzaranın keyfini çıkarıyoruz.
2: Evet, merkez oldukça kalabalık, gürültülü. Evet, burası da oldukça sakin bir yer. Siz neler söylersiniz, konuşmak ister misiniz siz de?
5: Çok güzel, çocuklarla çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hı-hı. Bu kadar.
2: Efendim afiyet olsun. Keyifli günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu noktada işte bulunan Mogan Gölü'nün hemen kenarında mesire alanlarında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktaya geldi. Çocuklarıyla birlikte de keyifli vakit geçiriyor. Bir yandan da piknik sefası sürüyor. Tabii aynı zamanda burada mangal da yapılabiliyor. Yine burada da bir ailemiz. Merhabalar.
6: Merhabalar. Teşekkürler.
2: Nasılsınız?
6: Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii oldukça güzel bir hava var. Ve Ankara'nın Mogan Gölü'de eşsiz tabii bir manzaraya sahip.
6: Aynen öyle. Şu an yani şehirden uzak, sessiz, sakin bir yer. Göl manzaralı. Yani aileyle, çocuklarla gelebileceğimiz bir etkinlik bir yer. Çok güzel bir yer yani.
2: Ne zaman geldiniz?
6: Sabah 8'de geldik. Erken saatte. Erken zor yer bulduk. Yani çok kalabalıktı. Evet, evet. Öyle yani.
2: Mangalınızı yaptınız herhalde.
6: Yaptık. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Çocuklar acıkmış malum.
2: Evet, ne yaptık? Menüde ne var?
6: Tavuk, et, sucuk. Canları ne seviyorsa alıyoruz işte öyle.
2: Afiyet olsun.
6: Buyurun, beraber olsun.
2: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet, Mogan Gölü'nde başkentin burası en önemli duraklardan bir tanesi aslında. En güzel de kaçış noktalarından bir tanesinin olduğunu söylemek mümkün. Az önce de o eşsiz güzellik ekranlarınıza geldi, Mogan Gölü. O mavi sulara karşı burada aileler yoğunluk oluşturmuş vaziyette. Sabahın erken saatlerinden itibaren burası adeta tıka basa doldu. Vatandaşlar da hem bu güzel havanın hem de burada piknik yapmanın, ailecek paylaşmanın, dayanışmanın keyfini yaşıyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Ve A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Futbol takımımız 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
7: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A Milli Futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
8: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
7: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağlı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
8: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
7: Herkes
8: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
7: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
8: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
7: evet.
8: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
7: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı. Şut ve
8: mükemmel
7: gol.
8: Bir gol.
7: Yunus Akgün.
8: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
7: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
8: Ayrak kalkmadı mı?
7: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
1: Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerin hız kesmeden devam eden tarım mesaisine bakacağız. Şimdi ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Anadolu'nun bereketli topraklarında mesai 4 mevsim sürüyor. Burası ise yılın 4 mevsiminde üretimin yapıldığı Antalya.
1: Türkiye'nin toplam muz üretimi 850 bin ton civarında olup bunun %50'den fazlası Antalya bölgesinde yetiştiriliyor.
2: Muzu ekiyoruz. Muzu ektikten sonra dibinden sürekli fidanlar çıkıyor bu şekilde. Bundan bir tanesini bırakıyoruz. Şunları temizleyeceğiz inşallah. Bir tek bunu bırak.
1: Bu da bir eski görüyor. Neydi?
2: Bu önceki senenin meyvesini almışız. Evet. Bunu bu sene almışız. Şimdi bu yılda bundan ürün alacağız inşallah.
1: Şu anda
2: bu genç aşağı yukarı bir 20 gün sonra falan doğurur.
1: Ya küçük görüyoruz.
2: O küçükleri temizliyoruz. Bu kalacak. Evet, İçinde en iyisini. Bu muzun geçişirken bu şey yapacak, yetişecek anasına.
1: Evet, önümüzdeki yılın meyvesi
2: ve bu şekilde sirkülasyon sürekli devam ediyor.
1: Evet, kesintisiz bir şekilde bu şekilde.
2: 12 ay boyunca muz kesmeye devam ediyor, üretmeye devam ediyoruz.
1: Muz hasadı

0: Hangi aralıklarla yapılıyor?
1: Ya muzun doğurmasına, yetişmesine bağlı. Yani bu şekilde bıraktığımız zaman 7-12 ay boyunca muz burada yetişiyor. Evet. Kışın da havalar uygun yani olduğu için.
0: Kesme işlemi hangi aralıklarla oluyor?
1: Kesme aralıkları belli, yetişmesine bağlı. 15 günde, 20 günde bu şekilde muz üretimi.
0: Kışın daha, biraz daha uzun, yaza doğru.
1: Yazın daha erken meyve olgunlaşıyor sıcak olduğu için.
2: Denizli'de ise meşhur kavun fidesi ekimine başlandı.
3: Anadolu'nun verimli topraklarında bir taraftan hasat devam ederken bir taraftan da hasadı yapılacak ürünler toprakla buluşturuluyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi burası ve bu mahallenin kavunu coğrafi işaret tescilli. İşte kavun fideleri toprakla buluşmaya başladı. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi de hasat yapılacak. Şimdi derler ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ne yapıyorsunuz şimdi?
4: Aynen, ne emek verirsek karşılığını onu alırız. Her şey de öyledir zaten. Şu an Akalan'ımızda kavun üretimimiz başladı. Ummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu an dikim aşamasındayız.
3: Dikim aşaması. Şimdi şuradan önce herhalde bu o naylonların üzerine belli bir aralıklarla konuluyor herhalde, değil mi abi?
4: Bunlar? Evet, ondan sonra arkadaşlarımız dikmeye başlıyorlar. Toprakla fidanı buluşturmaya başlıyorlar.
3: Şimdi küçücük bir fidan gibi görünüyor ama bundan mesela kaç tane kavun çıkacak şimdi abi?
4: Bundan Rabbim verir, hava şartları normal olursa 2-3 tane alırız.
3: 2-3 tane kavun çıkacak.
4: Yani.
3: Şimdi bugün itibariyle başladı bunlar. Bunun dikimi nasıl oluyor peki? Şurada bir gösterebilir misin abi bize mesela? Şuraya bir tane dikelim şimdi.
4: Bu şekilde önceden...
3: Elimizle...
4: Evet, önceden su vermiş olduğumuz toprağı bu şekilde dikiyoruz ve toprakla besliyoruz. Bu şekilde.
3: Bu kadarcık.
4: Evet, toprakla fidemizi buluşturuyoruz.
3: Rabbim tabii topraklar verimli olunca da...
4: Tabii topraklarımız, ülkemizin toprakları çok şükür çok verimli topraklara sahibiz. Bunun için Rabbimiz ne kadar şükretsek azdır.
3: Şimdi Allah bunlar...
4: Kıymetini bilmeyi...
3: Amin, amin, amin. Şimdi bunlar herhalde Temmuz, Ağustos gibi ürün verecek.
4: Bunun hasatına Ağustos 1 ile 10 arası başlarız.
3: İnşallah.
4: Normal şartlarda.
3: Allah bereketlesin mi denilir?
4: Amin.
3: Bol bereketli Allah, bir sezon diliyorum.
4: Allah herkesi emeğinin karşılığını versin. Çarklar dönsün, ülkemiz kalkınsın. Herkes emeğinin karşılığını alsın diyorum.

0: Lapseki kirazında sezonun ilk hasadı başladı.
1: Türkiye'nin her yerinde kiraz üretiliyor ama Lapseki kirazı tabii ki bir başka. Lapseki'ler belki de Türkiye'de sezon olarak en geç kiraz hasatı yapılan yer. Şu anda da İznik arası çeşitleri görüldüğü gibi dallarında toplanmaya başlandı.
2: 22 yıldır kirazla haşır neşirim. Bu kadar tatlı verim ilk kez bu sene yaşadım. Verim güzel, hasata dün başladık. Karşılığını iyi aldık dün itibariyle. İnşallah 45 günlük bir sezonumuz var.
0: Çanakkale'de dallardaki bereket yüzleri güldürüyor. Üreticiler bu yıl hem verimden hem de kaliteden umutlu.
2: Geçen senenin de en az 20 katı 30 katı kiraz var ağaçlarda. İnanılmaz bir aroması var. Yani biz karşılığında şimdi Türkiye'nin her yerine Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden kiraz gönderiyor. Türkiye'nin her yerine neredeyse çok tatlı bir aroması olduğunu son 5 yıldır defalarca duyduk. Yani müşterinin bize söylediği bu.
0: Burası da Tokat. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek marulları hasat ediyor.
3: Tokat'ta çiftçiler erken saatlerde kalkıyor, tarlaya giriyor, çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan tarlalarda çapalar yapılıp toprak yeni mahsuller için hazırlanırken, bir taraftan da yeşillik hasatı yapılıyor. İşte burası marul tarlası. Marulları çiftçiler erkenden toplamaya başlıyor.
4: Yaklaşık bir 100 dönüm arazide yetişmiş yeşilliğimiz var. Toplam 500

0: Dönüme yakın arazide marul dikimi var. Sadece yeşillik değil, marul var. Toplam 1500 dönüme yakın bir arazimiz var. Bunlar Niksar'da, Erbağ'da, Çamlıbel'de ve Tokat merkez köylerinde devam ediyoruz.
1: Bu sene sadece tarlasında bulunduğumuz üreticinin mahsulü 3 milyondan fazla marul. Öyle ki gelecek seneye bu rekolteyi artırmayı da planlıyor. Buradan toplanan marullar başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına sevk ediliyor.
0: Tokat'ta başta Karadeniz olmak üzere Samsun'dan başlıyor. Artvin'e kadar işte Karadeniz sahil boyu gidiyor. Amasya'ya gidiyor. Erzincan, Erzurum, Doğu Anadolu, İç Anadolu her tarafa gidiyor. Yaklaşık Türkiye'nin 1/3'üne gönderiyoruz.
2: Tokat'taki hasatta farklı şehirlerden gelen tarım işçileri de çalışıyor. Gün doğmadan başlayan mesai gün batımına kadar devam ediyor.
1: Kolay gelsin. Nereden geliyorsunuz?
3: Sağ ol, teşekkür ederim. Adana Ceyhan'dan geliyoruz.
1: Kaç kişi geldiniz buraya?
3: 15 kişi geldik abi.
1: Aile mi hep?
3: Aile.
1: Peki kaçta başlıyorsunuz tarlaya?
3: Sabah 4'te 5'te başlıyoruz.
1: Kaça kadar?
3: Saat 3, 4'e kadar çalışıyoruz.
1: Peki zor oluyor mu sıcakta?
3: Tabii ki zor oluyor. Olmaz mı? Bu sıcakta çalışmak kolay mı?
1: Peki marulları neyle kesiyorsunuz? Nasıl kesiyorsunuz?
3: Bıçakla kesiyoruz abi. Hı hı. Bıçakla kesiyoruz, kasaya dolduruyoruz.
1: Peki bir kişi ortalama bir saatte kaç tane marul keser?
3: Kaç tane keser? Bayağı bir keser ya. 100 taneye kadar keser.
2: Yaz denince akla ilk gelenlerden yazın serin lezzeti karpuzda hasat devam ediyor.
4: Sabah saatlerinde Adana'nın Tuzla bölgesinde karpuz hasatı devam ediyor. İşte üreticiler bir taraftan hasatını yapıyor, bir taraftan da toplanan karpuzlar başta Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
5: Ton 1200-1300 ton falan çıkar.
4: Sadece burada değil mi?
5: Evet, aynen.
4: Sadece burada.
5: Aynen.

0: Konya'da etkili olan yağış çiftçiyi sevindirdi. Ancak tarlalarda bu kez farklı mesai başladı.
1: Konya'da mevsim yağışları beklenenin üzerinde oldu. Hal böyle olunca bitkileri bekleyen hastalıklar da gün yüzüne çıktı. Sarı pas ve kök çürüklüğü için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.
2: Çok ekim alanına sahip olan Konya'mızda şu an en çok ekili ürün buğday ve arpa, hububat başkenti olduğu için diye söyleyebilirim. Bu noktada da yağışlar sürekli ve yağdığı için arazilerimizde topraklarımız kurumadı. Dolayısıyla hastalık etmenlerinin, hastalık gelme şartlarının tamamını karşılıyor şu anda.
0: Uzmanlar hububatta hastalık riskine dikkat çekiyor. Üreticiye tarlanızı sık sık kontrol edin uyarısı yapılıyor.
2: İlk ilaçlama uygulamalarını erken eken çiftçilerimiz yapmıştı. Geçerken çiftçilerimizin de şu anda ilaçlama yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Sarı pas, kara pas ve septori hastalıklarına lütfen dikkat edelim. Arazilerimizi birer hafta şeklinde en az birer kez kontrol ettiğimizde hem renk değişimleri hem de ürünlerde dalgalanmaları olursa bizi rahat bir yönetici meslektaşlarımızdan destek almalarını tavsiye ediyoruz.
1: Uzmanlara göre kökteki değişiklik ve buğdayın üzerindeki sarı lekelerin olması halinde ilaçlamanın yapılması gerekiyor.
2: Ürünlerimiz hastalık ve zararlara kaptırmadığımız sürece yaklaşık olarak 500 bin ton rekolte bekliyoruz.
0: Gaziantep'te yeşil buğday başakları firik buğdayına dönüşüyor.
3: Gaziantep'in Araban Ovası'nda yüzyıllardır süregelen ve yeşil buğdaydan elde edilen firik için mesai başladı. Sabah erken saatlerde başlayan mesai akşam saatlerine kadar devam ediyor.
4: Bizim 100 yıllık gelenek olan bu firik, buğday firiği, buğdayda yapılır. Proteini çok yüksek olan bir buğday bu. Şu anda 130 dönümlük bir alanı firik yaptım bu sene. İnşallah gelecek sene daha da çoğaltacağız yani. Yaklaşık 45-50 ton bir firik gelir. Bu mesai bugün 4 gündür çalışıyoruz. 2 gün daha gider 7 gün. 6 günde biz hasatı elde etmek için harmanlarız. 12-13 günde çıkar.

0: Çirik üretiminin en kritik noktası yeşil buğdayı kontrollü şekilde yakmak.
1: Yeşil buğdayı kontrollü bir şekilde yakıp firik elde edebilmek için de usta olmak gerekiyor. İşte bunun için de ustalar burada tarlada mesai harcıyor.
2: Bizim ovamızda inan ki ne ekersen onu biçersin. Bizim ovamızda 2 ürün, 3 ürün hasat yapabilirsin. Şu anda hasat yaptığımız firik bizim Araban bölgesinin has bir üründür. Başka bölgelerde olmaz. Türkiye'nin her tarafında bu ürünü bilmiyorlar. Firik pilavını bilen yok yani. Biz sadece bizim bu bölgede üretildiği için mesela git İstanbul tarafına, sizin o tarafa git. Adamlar firik diyoruz, firik nasıl üretiliyor, nasıl yakılıyor bilen yok.
0: Yeşil buğdayın ateşle buluştuğu tarlalarda çiftçiler yoğun mesai harcıyor.
2: Görüyorsunuz bunlar işçilikle oluyor. Sabah 6'da geliyor, 5'e kadar bu insanlar çalışıyor. Bu işi becerecek artık elimizde, bu işi yapacak gençlerimiz yok artık. Yani artık yaşlı insanlarımız var, bunu bir şey iyi bilen. İnşallah yani biz diyoruz ki bizim bölgede Samsak'ta ünlüyüz. Firik de zaten bölgede tek bizim bölgede üretiliyor. Pamuğumuz var, kavunumuz var, karpuzumuz var. Niye? İklimimiz el veriyor. İklimimiz güneşli, kavurucu. Bir de yani iklim nemli de rütbetli değil. Yani ektiğin ürünü yetiştiriyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün. Başın

0: Başını ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: bulacaksın.
1: Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Anne, bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Pedallar Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu için dönecek. Bisiklet milli takımı Sakarya'daki şampiyonu için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon için Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Nefes kesecek organizasyon iki aşamalı gerçekleşecek. 7 Haziran'da Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise Dünya Kupası heyecanı spor severleri saracak. 15 ülkeden 49 dünya çapında sporcu derece almak için mücadele verecek. Türkiye'den erkeklerden 9, kadınlarda ise 8 olmak üzere 15 milli sporcu Türk bayrağını dalgalandırmak için pedal çevirecek. Etkinlikler kapsamında sanatçılar Fethah Can'la Öykü Gürman sahne alacak ve çeşitli sahne gösterileri düzenlenecek.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce siyaset gündemiyle başlayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi Özgür Özel'in arkasındaki sosyal medya gücünün İmamoğlu'nun sanal ortamdaki destekçilerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Partide belediye kaynaklarından beslendiği belirtilen bu yapıların finansmanını kesmeye yönelik adımlar şimdi gündemde. Özel cephesinin stratejisi ise sanal rüzgarı ve taban desteğini kaybetmeden genel merkezi kurultaya zorlamak.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
2: CHP'de gerilim sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nunsa dijital medyada Özgür Özel'i destekleyen İmamoğlu destekçilerinin finansmanını kesmeye hazırlandığı iddia ediliyor.
3: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki liderlik krizinde yeni aşamaya geçildi. Parti kulislerinde süreç artık tabanda ve sanal ortamda hakimiyet savaşı olarak değerlendiriliyor. Özel, belde seçimleri için halk buluşmaları ve saha ziyaretlerini artırdı. Ancak genel merkez kanadında Özel'in görünürlüğünün büyük ölçüde sosyal medya stratejileri ve Ekrem İmamoğlu'na yakın dijital ekiplerin desteğiyle büyüdüğü görüşü yer alıyor. Bu nedenle parti içinde özellikle sosyal medya operasyonlarında görev aldığı öne sürülen ekiplerin belediye kaynaklarıyla desteklenip desteklenmediğinin araştırılması gerektiği savunuluyor. Kulislerde bu süreç sonucunda söz konusu yapıların maddi destekten mahrum bırakılmasının hedeflendiği konuşuluyor.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Ancak bunun kısa sürede sonuç vermesinin zor olduğu belirtilirken, Özel'in bu zaman diliminde sosyal medya etkisini kullanarak tabandaki desteğini daha da pekiştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
1: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: Altı beldede ara seçim için sandıklar kuruldu. Tokat'ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir'de birer beldede seçim heyecanı var bugün. Nevşehir'e gideceğiz. Bölgeden son gelişmeleri Yağmur Aksu anlatıyor.
4: Merve Tepe Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa'da sandıklar kuruldu. Oylar devam ediyor. Özellikle sabah saat 8'de oy verme işlemi başladı. Üzerinden tam 6 saat geçti ve hala da heyecanlı bir şekilde seçim aşamaları devam ediyor. Merve Tepe'nin tabii yoğunluğun olduğu da şu anda ekranlara geliyor tabii ki. Görüyorsunuz tabii şu anda vatandaşlar beldenin yeni belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini, mahalle muhtarlarını belirlemek için tercihlerini kullanmayı sürdürüyor. Seçim sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla jandarma ekipleri de belde genelinde görev yapmaya devam ediyor. Oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde güvenlik tedbirleri sürdürülürken jandarma ekipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde beklediklerini belirtelim. Tabii seçim sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için güvenlik güçleri gün boyunca sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Mustafa Paşa'da bugün gerçekleştirilen seçimleri önemli kılansa yalnızca belediye başkanı ve meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının belirlenecek olması değil, Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden olan belde yeniden kazandığı belediye statüsünün ardından ilk kez yerel yöneticilerini seçiyor. 12 yılın ardından tekrar sandıklar Mustafa Paşa'da kuruldu ve oylar şu anda devam etti. 2062 seçmenin bulunduğu Mustafa Paşa'da toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Jandarma ekipleri de seçim noktaları ve belde genelinde görevlerini sürdürürken güvenlik tedbirleri de gün boyunca devam ediyor. Oy verme işlemi saat 7'ye kadar sürecek. Ardından sandıklar açılacak ve sayım süreci başlayacak. Sonuçların netleşmesiyle birlikte Mustafa Paşa'nın yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da belli olacak. Böylece yıllar sonra yeniden belediye statüsüne kavuşan Mustafa Paşa'da yeni yönetim görevi hazırlanırken gözlerde akşam saatlerinde açıklanacak seçim sonuçlarına çevrilecek. Tabii 7 tane sandık var. 5 tanesi Mustafa Paşa merkezde bulunuyor ve 2 tanesi de Ayvalı mahallesinde oylar kullanılıyor. Tabii vatandaşlar da oy sürecine devam ediyor. Delim sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe'nin en kritik parçaları olan İHA savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı. 19 ülkeden gelen heyetin

0: önünde yapılan tatbikatta sürü halinde saldıran dronlar lazer ve elektromanyetik silahlarla saniyeler içinde kül edildi.
1: Gökvatan'ın savunucusu Çelik Kubbe düşmana göz açtırmıyor. Aselsan'ın yeni nesil İHA savunma sistemleri Gökberk, Ejderha ve İhtar hedefleri tam isabetle vurdu. 19 farklı ülkeden çok sayıda uluslararası heyetle, ulusal ve uluslararası basın mensubu Türkiye'nin hava savunma gücünü izlemek için Ankara'ya geldi. Savunma sanayinin öncüsü Aselsan, muharebe sahasının en güncel tehdidi olan mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirdiği drone hedef sistemini görücüye çıkardı. Gerçek harp sahasını aratmayan tatbikatta yapay zekayla donatılan İhtar, yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle çalışan Ejderha ve Gökberk koordineli bir şekilde harekete geçti. Sürü halinde saldırıya geçen dronlar, ilk olarak yüksek teknolojili radarlar tarafından adım adım takibe alındı. Hedeflerin atış menziline girmesiyle düğmeye basıldı. İhtar sistemi tehditleri saniyeler içinde elektronik harple kör ederken, lazer silahı Gökberk ve elektromanyetik sistem Ejderha İHA'ları fiziksel olarak imha etti.
0: Batı Trakya, İskeçe'de Yunanistan hükümeti tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Türk hakkında açılan dava ertelendi. Ancak mahkeme önünde tansiyon yükseldi, provokasyona imza atıldı.
2: Batı Trakya'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Yunan hükümetinin atadığı müftüleri kabul etmeyen Türkler hakkında dava açıldı. Mahkeme salonunda ve adli önünde gerginlik oldu. Dava sağlık sorunları sebebiyle ertelendi. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türkler, Yunan devleti tarafından atanan müftüleri kabul etmedi. Bu durumun Atina'nın bir dayatması olduğu ve Türklerin seçim hakkının elinden alındığı ifade edildi. Bu yüzden de bölgedeki Türkler kendi içlerinde kendi müftülerini seçti. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı. 4 Batı Trakya Türk hakkında açılan dava bir sanığın sağlık sorunları sebebiyle ertelendi.
3: 11 Ekim 2024'te başlayan duruşma ilk duruşması 27 Mart 2026 yani bu yılın Mart ayında gerçekleşmiş İskeçe'de. Dava ertelendi 18 Haziran'a ertelendi ve dün de bu davanın görüşülmesi vardı.
2: İskeçe Mahkemesi önünde ise kaos yaşandı. Yüzlerce Batı Trakya Türk'ü Türk sanıklara destek için binaya akın etti. Aynı dakikalarda mahkeme önünde toplanan karşıt bir grup "Yaşasın Yunanistan" ve "Defolun Türkler" sloganları atarak provokasyona soyundu.
3: Bir grup otobüsle Dimetoka'dan, İskeçe'den, Gümülcine'den bazı grupları oraya taşıyarak hatta bizim aldığımız ve iddialara göre 50'şer euro para da verilerek oraya gelip olayı çıkartmak isteyen bir zihniyet belirdi anında.
2: Duruşma sonrasında Türk azınlığın toplu fotoğraf çekimi sırasında sözlü sataşmalar da yaşandı. İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a ise burada bütün azınlığın varlığı sorgulanıyor diyerek tepki gösterdi.
4: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesidir.
2: Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ise karşı grubun provokasyon çıkarmak için özellikle oraya getirildiğini söyledi. Krizin fitili 11 Ekim 2024'te Yunanistan tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'nden cemaat tarafından uzaklaştırılmasıyla ateşlenmişti. Atina yönetimi müftüleri atama yoluyla belirlemek isterken Türk azınlık kendi seçtiği liderleri tanıyor. Verin ayakkabı, al ayakkabı.
0: Sahra Çölü'nde büyük bir facia yaşandı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen ve onlarca yolcuyu taşıyan kamyon arızalandı. Çölde mahsur kalan en az 50 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri çöle gittiğinde onlarca cansız bedenle karşılaştı.
1: Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde susuzluk sebebiyle 50'ye yakın kişi yaşamını yitirdi. Mali'den dönen bir grubun aracı dünyanın en zorlu coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü'nde arızalandı.

0: Bağlı Agadez Valiliği onlarca cansız beden hareketsiz haldeki kamyonun altında ve çevresinde bulundu açıklamasını yaptı. Hayatını kaybedenler bölgeye gönderilen kurtarma ekibi tarafından toplu mezarlara defnedildi.
1: İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor ve Lübnan'a saldırıyor. 3 Lübnanlı komutanı daha öldürdü İsrail ordusu. Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz yayın konuğumuz. Turgut Alp, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz tabii gündemin gerisinde kaldı bu yaşananlar. Ama tüm bu Amerika'nın baskılarına rağmen İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Yine aynı şekilde Gazze'ye de saldırılar görüyoruz. Neler yaşanıyor, sizden dinleyelim.
2: Merve Tepe, Lübnan'daki savaş hiç bitmeyen bir çatışmaya dönüşmüş durumda diyebiliriz. Ateşkesler ilan ediliyor Amerika tarafından ama sahada pek bir şeyi değiştirmiyor. İsrail'in hem Güney Lübnan'daki işgali devam ediyor ve bu işgali genişletmeye çalışıyor. Özellikle güneydeki Nebatiye kent merkezine 2-3 kilometre kalmış durumda İsrail askerleri. Hizbullah'ın da burada direnişi devam ediyor. Hem de hava saldırıları ve roketli füze ve SİHA saldırıları devam ediyor. Hem jetlerle, askeri jetlerle. Bugün İsrail'in düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi bir yerde, 2 kişi bir yerde. Hayatını kaybedenlerden ikisi Suriyeli. Lübnan'da yaşayan Suriyeliler. İsrail tarafına da Hizbullah tarafından 2 roket atıldığını açıkladı İsrail ordusu. Atılan her 2 roketin de İsrail hava sahasında imha edildiğini duyurdu. Hizbullah henüz bunu doğrulamadı. Ancak şunu söyleyebiliriz. Sahadaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hizbullah şunu söylüyor. Diyor ki İsrail Lübnan topraklarının tamamından çekilsin, işgali sona erdirsin, saldırılarını durdursun, biz de saldırılarımızı durdururuz diyor. İsrail ise şunu söylüyor, biz bu işgal ettiğimiz yerlerden çekilmeyeceğiz, kendimize tırnak içerisinde tehdit algıladığımız yerlere de saldırılara devam edeceğiz. Ancak Hizbullah, Lübnan içerisindeki Hizbullah hareketi ülkenin güneyinden tamamen çekilsin, yaklaşık 25 kilometre kadar İsrail sınırından uzağa, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilsin ve saldırılarını durdursun diyor. Olay burada düğümlenmiş durumda ve en son ilan edilen ateşkeste bir şeye yaramadı. Sahadaki ölümler gün ve gün artarak devam ediyor diyebiliriz. İsrail aslında Gazze'de de benzer bir şey uyguluyor. Sen yayının başında atıf yaptın. Orada da ilan edilen ateşkese rağmen tırnak içerisinde bana tehdit oluşturuyor diyerek saldırılar düzenliyor ve sıklıkla burada siviller hayatını kaybediyor diyebiliriz. Diğer bir cephede aslında Batı Şeria, her ne kadar hava saldırılarını görmesek bile orada da katliamlar devam ediyor. Mesela önceki gün İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında 7 aylık bir bebeği vurarak öldürdü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Gazze'de önceki gün düğününe birkaç saat kala bir damat hayatını kaybetti. Bütün cephelerde İsrail'in saldırıları devam ediyor diyebiliriz. Lübnan tarafındaki bu çatışma ise İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o ateşkese doğrudan bağlı. Çünkü Hizbullah İran'ın en önemli bölgedeki müttefiklerinden birisi. Dolayısıyla Amerika ile İran arasındaki bu müzakerelerin seyri onları olumlu ya da olumsuz da etkileyebilir. Ancak şu an için taraflar ateşkese uymuyor. İsrail hem bu ateşkes süresi içerisinde işgalini devam ettireceğini hem de saldırılarına uygun gördüğü, tehlike adettiği yerlerde devam edeceğini söylüyor. Ki İsrail bu konuda son derece aşırıcı taleplere sahip, birçok noktada bana tehdit var diye sanki ateşkes yokmuş gibi saldırılarına devam edebiliyor. Lübnan'da da yaptığı bu. Hizbullah da İsrail işgali ülkede sona ermeden bu savaşı bitirmeyeceğini, daha doğrusu İsrail Hizbullah Genel Sekreteri, lideri Naim Kasım'ın ağzından söyleyecek olursak, İsrail'in bütün güçlerini Lübnan topraklarından çekip işgale son verene kadar direnişe, İsrail güçlerine saldırmaya, karşılık vermeye devam edeceklerini söylüyor. Şu anki manzara bu. Ve 1 milyondan fazla insan da Lübnan içerisinde iç göçmene dönüşmüş durumda. İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle kuzeye doğru kaçmış durumda. Onların önünde de kısa, orta vadede tekrardan İsrail'in işgal ettiği ya da bombaladığı yerlerdeki evlerine yıkılmış bile olsa dönebilme umudu gözükmüyor diyerek sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkürler. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı bölgeden son gelişmeleri. Latin Amerika ülkesi Ekvador'da bir limanda büyük bir yangın çıktı. Limanda demirleyen en az 35 tekne alevlere teslim oldu. 2 kişi yaralı.
0: Onlarca tekne aynı anda alev topuna döndü. Gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplandı. Görüntülerin merkezi Latin Amerika ülkesi Ekvador.

0: Ülkenin batısındaki Manabe eyaletinde korkutan bir manzara vardı. Kentte bulunan Manta Limanı balıkçı iskelesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 21'i sürat, 15'i balıkçı olmak üzere toplamda 36 tekne alevlere teslim oldu. Yangın sırasında bazı kişiler yaralandı. Facianın büyüklüğü nedeniyle kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Deniz adeta savaş alanına döndü. Yanan bazı teknelerde patlamalar yaşandı. O anlar sahil kenarındaki meraklı kalabalığın cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Balıkçılar bize bunun daha önce hiç görülmemiş bir durum olduğunu, bu limanın tarihinde böyle bir şeyin asla yaşanmadığını söylüyorlar. Bu olay, ülkenin balıkçılık üretiminin merkez üssü olan bu bölgenin sakinleri için güne damga vurdu.
0: Ekvador hükümeti saldırının çetelerle bağlantılı olup olmadığını inceliyor.
2: Çin'den bir görüntü, yaşanan sıra dışı bir kaza. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonet bariyerlere çarpıyor ve devrilmenin eşiğine geliyor. Tekerleri üzerinde dönerek şans eseri yola geri dönüyor. Çin'de yağışlı hava trafikte korku dolu anlara sahne oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda seyreden bir kamyon aşırı hızında etkisiyle bir anda kontrolden çıkıyor ve savrulmaya başlıyor. Ve bu sırada yol kenarındaki bariyere çarpıyor. Sonra bariyerden adeta bir lastik top gibi sekerek 360 derece bir dönüşle yola geri dönüyor. Kamyonun diğer araçlara çarpmaması bu görüntüde olası bir facianın da önlendiğini gösteriyor. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması da bir mucize. Yurdun pek çok yerinde de yağış var. Niğde'de sağanak etkili oldu ve suya kapılan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.
3: Sağnak sele neden oldu, akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Niğde'de etkili olan sağnak sel felaketini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Gümüşler beldesinde sokaklar adeta nehir olup aktı. Bu sırada 6 kişi sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 42 yaşındaki Sabiha Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Niğde valisi Nedim Akmeşe bölgede incelemelerde bulundu.
4: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bizzat ilettiğini ifade etmek istiyorum.
3: Selde çok sayıda otomobilin yanı sıra ev, ahır, tarım alanlarının da zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
2: İstanbul Mahmut Bey metro hattında teknik bir arıza yaşandı. Yolcular tünel içinde rayların üzerinde yürümek zorunda kaldılar.
5: Metro arızalandı, yolcular tünelden yürüyerek çıktı. İstanbul'da sık sık yaşanan metro arızalarına bir yenisi eklendi. M7 Yıldız Mahmut Bey seferini yapan metroda bilinmeyen sebeple teknik arıza meydana geldi. Veysel Karani Akşemsettin istasyonu yakınında yaşanan arıza sebebiyle yolcular tünelden rayların üzerinden yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Bazı yolcular da görevliler tarafından tahliye edildi. Arıza sebebiyle metro seferleri gecikmeli olarak yapıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi kadın esnafa bıçak çekti. Neyse ki tam saldırdığı sırada ayağa takıldı ve yere düştü. O anlar ve sonrasında yaşananlara bakalım.
0: Kadın esnafa bıçakla saldırmaya çalıştı. Koşarken yere kapaklandı. Yer İstanbul'un Esenyurt ilçesi. İddiaya göre alkollü olan şahısla kadın esnaf arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan saldırgan belinden çıkardığı bıçakla kadına doğru koştu. Ayağa takılınca yere düştü. O anlarda esnafsa can havliyle içeri kaçtı. Saldırgan tehditler ve hakaretler savurmaya devam etti. Darp etmeye çalıştığı kadın karşılık verince ise bölgeden uzaklaştı. Geride bu görüntüler kaldı.
2: Bursa'da emekli polis Sinan Çağlayan, gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düştü ve hayatını kaybetti. Küçük çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.
5: Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu. Eskişehir'den Bursa'ya giden emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğlu Yiğit'le serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sinan Çağlayan, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak istedi ancak dalgalara yenik düşerek suda kayboldu. Küçük Yiğit çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Baba Sinan Çağlayan'ı aramak için göle dalgıç polisler gönderildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
2: Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
0: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar, bir vatandaşı kandırarak 4 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini aldılar. Yakalanmaktan kurtulamadılar. Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 şüpheli bir adrese gitti. Adresteki kişiyi kamu görevlisi olduklarına inandıran şüpheliler yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kayıplara karıştı. Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Kaçış güzergahı belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Çalışmaların ardından bir berber dükkanında arama yapan ekipler mağdura ait ziynet eşyası ve dövizlerin saklandığı yeri de tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından görüntüleriyle öne çıkan haber turu gelecek ekrana.
3: Siirt'te hava basılan traktör lastiği patladı. İki işçi yaralandı. İşçilerden birinin patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Neyse ki her ikisinin de durumu iyi. Karabük'te defineciler ellerinde kazma ve çapalarla arazide kazı yapıyordu. Köy muhtarı kaçak kazı yapan şüphelileri drone'la takibe aldı. Şüpheliler drone'u fark edince ağaçların altına saklanmaya çalışsa da başaramadı. Defineciler muhtarın ısrarlı takibi sonrası araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde tarihi çınar ağacı kökünden koparak yola devrildi. O anlarda kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir araçta hasar oluşurken cadde trafiğe kapandı. Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Dünya Kaykay İniş Şampiyonası heyecanı vardı. 18 ülkeden 64 sporcunun zorlu parkurdaki kıyasıya mücadelesi nefes kesti. Bursa'da sıcak havadan bunalan bir ayı bölgede bulunan su yalaklarından birine girdi, kana kana su içti. Bir süre suyun keyfini çıkaran ayı sonrasında gözden kayboldu.
2: Türkiye, Adalar Denizi ve Akdeniz'deki meşru haklarını Mavi Vatan Yasası'yla iç hukukta temellendirerek güvence altına almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin bu adımı Yunanistan'da derin bir endişe uyandırdı. Peki tarihi yasa Adalar Denizi'nde Türkiye'ye nasıl avantajlar sağlayacak? Yunanistan'ın dayatmalarına karşı nasıl bir hukuki kalkan olacak? Tüm bu soruların yanıtını Kübra Orhan'ın hazırlayıp sunduğu Perspektif'te arayacağız.

0: Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
1: Efes 2026 gerçekten kapsamlı bir tatbikat ve Türk ordusunun gücünü gösteriyor.

0: Türkiye uğraşılabilecek bir ülke değil.
1: Mavi vatana masal diyen bedahlara aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.
2: Denizlerdeki hakimiyet mücadelesi yüzyıllardır küresel siyasetin gündemi olmaya devam ediyor. Bugün Ankara'da Mavi Vatan'da tarihi bir hesaplaşmanın içinde. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını uluslararası hukuka uygun olarak belirleyen ve güvence altına alan Mavi Vatan yasasını çıkarmaya hazırlanıyor. En tartışmalı sularsa Adalar Denizi. Peki Adalar Denizi'ndeki anlaşmazlıkların tarihi kökleri nereye dayanıyor?
0: 1829 yılında Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını Avrupalı ülkelerin desteğiyle ilan ettikten sonra bu Adalar Denizi'ndeki adaları işgal etmeye başladı. Şimdi Osmanlı'nın tam da çöküş dönemi. Tam da o dönemde 1913 yılında biliyorsunuz Türkiye ile Libya arasında bir savaş cereyan etti. Trablusgarp Savaşı. Avrupa'dan aldığı destekle İtalyanlar Osmanlı'nın çöküşü en zor ve zayıf döneminde olduğu için bir Uşi Anlaşması yapıldı. Şimdi Uşi Anlaşması'nın Adalar Denizi ile ilgili bölümü bazı adalar geçici olarak İtalyanlara devredildi. Daha sonra asıl bu konudaki düzenleme Lozan Anlaşması'yla gerçekleşti. İtalyanlara yine Lozan Anlaşması gereği geçici olarak devredilmiştir. Daha sonra 1947 Paris Anlaşması Yunanistan'ın da ve Avrupa'nın da üç kağıdıyla tam olarak budur. Türkiye masada olmamasına rağmen İtalyanlara geçici olarak devrettiğini 1932'de anlaşma yaptığını bu adalar Yunanistan'a bir gecede verir. Bize ait olan bizim geçici olarak devrettiğimiz adalar bir gecede Yunanistan'ın oldu diye hop bir anlaşma Paris Anlaşması'yla bir defakto durum yapılmaya çalışıldı. Tabii ki Türkiye bunu kabul etmedi.
1: 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz. Hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Hamlelerimizi buna göre tayin ediyoruz. Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz.
2: Yunanistan'ın yıllardır süren tek taraflı mevzi kazanma çabası Ankara'nın denizlerdeki kırmızı çizgisine hedef alıyor. Türkiye'de bu kırmızı çizgilerin aşılmaması adına denizlerdeki meşru haklarının kanuni bir kalkanı olarak Mavi Vatan Yasası'nı çıkarmayı hedefliyor. Ankara'nın bu hamlesi şimdiden Atina koridorlarında sıcak çatışma senaryolarını gündeme getirmiş durumda. Yani güç dengelerini etkileyecek yeni bir döneminde kapıları aralanıyor.
3: İşlerin çok daha ciddi olduğunu görmeniz için. Önümüzdeki yazın sıcak geçeceğinden korkuyorum. Türk-Yunan ilişkilerinden bahsediyorum.
0: Mavi Vatan Yasası dediğimiz kavram aslında Türkiye'nin hem tarihsel hem de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ilanıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüz ölçümü 788 bin kilometre kare değil, aslında deniz ülkemizle birlikte 1 milyon 250 bin kilometre kare.
4: Mavi Vatan Yasası asıl adıyla Türk Deniz Hukuku Yasası. Tabii Mavi Vatan Yasası olarak anılmasının en önemli sebebi aslında Ege, yani Adalar Denizi. Dünyada benzer statüye sahip olan Karayipler, Baltık, Güney Çin Denizi var.

0: Dolayısıyla Türkiye'nin temel tezi burada 3000 tane ada varsa, yani burada adı üstünde bir adalar denizi ise, buraya özel statülü bir hukuki çerçeve gerekiyor. Temel tezi bu. Yunanistan'la zaten ayrıştığı mesele de bu. Dolayısıyla Türkiye aslında Ege'deki tezlerini iç hukukta temellendirecek bir faaliyetin peşinde.
1: Türkiye tam da bu noktada Adalar Denizi'nde, eski adıyla diyeyim Ege Denizi'nde hak ve yetkilerini ilan etmeye hazırlanıyor.
0: Dolayısıyla bunun aslında iç hukukta karşılığının olması uluslararası tezlerini de güçlendirecektir. En son 1982'de çizilmiş bir çerçeve var ve kurumlar aslında işbirliğiyle Türkiye'nin temel tezlerini, parçalı temel tezlerini birleştirecek bir gelişmenin hazırlığındadır.
2: Yunanistan, Adalar Denizi'ndeki karasularından 6 mil, hava sahasındansa 10 mil hak iddia ediyor. Bu aslında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir coğrafi korsanlık örneği. Türkiye'de Adalar Denizi'nin ortasında kurulmak istenen bu hukuk dışı kapanı haklı hamlelerle boşa çıkarıyor.
3: Mavi vatana masal diyen bedahlara aldırmadan, bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan, kesinlikle geri adım atmadan Türkiye 100 yılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

0: şöyle bir hukuki güce dönüşecek. Biliyorsunuz Türkiye Birleşmiş Milletler deniz hukuku imzacısı değil. Neden değil? Çünkü Yunanistan'ın temel tezi şu: buradaki 3000 tane adacığın ya da kayalığın da tıpkı kıtalar gibi sağlığı vardır. Yani Antalya'nın hemen karşısında 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nın da adalar gibi sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin temel tezi de burası yarı kapalı bir deniz ve buranın kendisine has bir hukuki statüsünün olması gerekir. Karada biliyorsunuz kasus belli. Türkiye'nin 1995'te aldığı meşhur karar. Yunanistan'ın temel tezi 12 mil. Türkiye'nin 6 mil. Havada farklı. Havada da 10 mile 6 mil.
1: Yunanistan'ın iddiası evet benim karasularım 6 mil ama hava saham 10 mil falan. Ne alaka değil mi? Yani bu nedir yani? Bu korsanlıktır yani. Türkiye bu korsanlığa izin vermez. Vermiyor da zaten. Tanımıyoruz zaten.
2: Şimdi
3: 12 deniz mili. Ve Andreas Papandreou'nun yaptığı gibi deniz milliyeti ihlal eden Türk gemilerini batıracağımız uyarısı. O bunu yaptı, söyledi. Burada bunu söyleyen bir parti yok. Türk gemilerini şimdi batırın ki bir daha dışarı çıkamasınlar. Donanma çıkamasın. Çünkü gerekli ulusal çıkarlar bunu emreder.
1: Eğer Yunanistan ben 6 mili 12 mili çıkarıyorum dediği an kendi egemenlik alanından dolayı işte Adalar Denizi'ndeki bu 152 ada ve kayalık Adalar Denizi'ne yayıldığı için o zaman bunların her birinin 12 mili çıkması lazım. Bu da Yunanistan'ın hiç istemeyeceği bir şey.
0: Türkiye iç hukukta tanımladığı gri bölgelerin özellikle yeni hukuki çerçevelere zeminlendirilmesi çok önemli. Yarı kapalı deniz alanlarında özel bölgeler, özel gri bölgeler olarak tanımlandırılmış yeni bir hukuki tartışma başlatabilir ve başlatmalı da. Terminolojik tartışmalar da gelecektir. Gelmelidir de. Çünkü burası aslında kadim anlatısıyla Adalar Denizi. Adı üstünde Adalar Denizi.
1: Bunlar dediğimiz gibi ne Lozan Anlaşması'nda, ne Paris Anlaşması'nda, ne Uşi Anlaşması'nda zikredilmiş olan adalar değildir. Dolayısıyla burada eğer bir alanda zikredilmemişse bu isimler bir anlaşmayla aidiyet belirlenmemişse tarihi kökende kime aitse onadır. Kime aittir? Osmanlı Devleti'ne aittir. Osmanlı'nın devamı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti.
4: Atina ve Ankara arasındaki bu güç savaşı yalnızca iki komşu ülkenin meselesi olmakla da kalmıyor. Ukrayna ve İran'daki savaşların ardından büyük bir enerji darboğazına giren Avrupa ülkeleri artık stratejik ortaklıklarını yeniden gözden geçiriyor. Batı'nın içinde bulunduğu bu ekonomik çaresizlik Atina'nın dış destek mevzilerini ne yönde etkiliyor? Yunanistan'ın bölgeden Patriot'ları geri çekmesini nasıl yorumlamalıyız?
0: Yunanistan Patriotları neden geri çekti? Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Aslında Almanlarla olan yakınlaşma. Yani Türkiye ile Almanya arasında şu an bir yakınlaşma var. Çünkü Frederik Merz'in de ekonomik olarak içeride eli çok sıkışık. Yine aynı şekilde bu NATO üzerinden önerilen yeni projede de bunun motivasyonu var aslında. Almanların enerjiye ihtiyacı var. Yani Almanlar için şu an ucuz Rus gazı, yüksek sanayi ücretleri dönemi bitti. Yani biz ucuza Ruslardan gaz alalım, dev otomotiv sanayimiz olsun, işçilere yüksek ücretler ödeyelim ve ekonomi devasa bir çekim merkezi olsun dönemi bitti artık Almanlar için. Dolayısıyla Patriotların çekilmesini bu bağlamda düşünmek lazım.
1: Tabii Türkiye istedi. Yani artık çek bunları. Bir anlamı yok. Bırakın artık bizim Adalar Denizi'ni.

0: asker kullanmamıza gerek bile kalmadı. Yani gerek sürü drone kapasitemiz, gerekse elektronik harp kabiliyetimiz fazlasıyla yetiyor bile. Yani askerimizi, ordumuzu artık kullanmamıza bile gerek kalmadı. Yani onu size rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Noktada Türkiye'nin Efes 2026 tatbikatına gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor. Zira diplomasinin seyrini değiştiren en büyük unsur şüphesiz ki askeri caydırıcılık. Türkiye yerli teknolojilerle askeri kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarırken tatbikatla yeni nesil savaş konseptlerini de gözler önüne serdi. Dost ve müttefik ülkelerin yanı sıra küresel güçlerin de yakından takip ettiği tatbikat bölgede yeni bir harp döneminin başladığında kanıtlar nitelikteydi.

0: Son 20 yıl içinde Türk ordusundaki ve aynı zamanda Türk savunma sanayindeki değişimi gerçekten net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki TCG Anadolu'ya bakmak ve dronların kullanımı modern harp açısından bizim için de çok ama çok ilgi çekici.
1: Efes 2026 gerçekten kapsamlı bir tatbikat ve Türk ordusunun gücünü gösteriyor.
2: Bu tatbikat ulusal sistemlerle icra edilen çok geniş kapsamlı ve çok yönlü bir tatbikat.
3: Milli güç, kapasitesi, süreci ve sonucu belirler. Artık Türkiye uğraşılabilecek bir ülke değil. Bakın bunun altını çiziyorum. Uğraşılabilecek bir ülke değil. Yani tutup da 19 adayı silahlandırmaları falan artık demode olmuş geri tepmesiz toplarla birkaç tane tüfekle bilmem neyle artık olacak iş değil. Onlar geçmişteydi. Şimdi artık durum çok değişti. Ve bariz şekilde hem Ege'de hem Adalar Denizi'nde hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin taktik durum üstünlüğü bariz şekilde var. Merak eden, hakikaten bunun altını doldurayım. Kıymetli izleyicilerimiz de belki merak edelim. Merak eden Efes 2026 tatbikatının görüntülerine şöyle bir baksın.

0: İstanbul Kadıköy'de iskelenin yakınında yunuslar balık avına çıktılar. Görenler şaşkına döndü. O anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülediler.
1: İskele yakınına kadar geldiler, balık avlarken görüntülendiler. İstanbul Kadıköy sahilinde güzel havanın tadını çıkaran bir grup arkadaş yunusları avlanırken gördü.
2: Oo, balığa bak, kocaman. Aha.
1: Gençler belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
2: Aslanı benim, bravo.
1: Yunuslardan biri balığı ağzına alıp bıraktı. Ardından yeniden yakalayıp adeta oyun oynadı. Çevredekiler yunusların avlanmasını ilgiyle izledi.
3: Anne, ne kadar güzelsin anne. Ay, çok güzel.
1: Denizde dolaşan yunuslar arka arkaya yüzerek bir anda gözden kayboldu.
0: İstanbul'un kültürel mirası Yerebatan Sarnıcı'nda bakım çalışmaları tamamlandı. Tarihi yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ziyarete açıldı.
1: Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı. Haziran ayı boyunca da ücretsiz. İstanbul'un en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tahliye sürecinin ardından bakım ve onarıma alınmıştı. İnceleme ve

0: tespitler de tamamlandı.
1: Bizim 2008 yılında bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber tüm Türkiye'de 1191 tane eski eser kültür varlığı taşınmazı vakıf adına tescil işlemi gerçekleştirildi bu vakıflar kanunu 30. madde kapsamında.
2: Bakım ve onarım çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı ve bu kapsamda da Haziran ayı boyunca tüm Türk vatandaşları ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Yaptığımız araştırmalarda Sarnıcın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı ve Kırkçeşme Vakfı, yani Kanuni Sultan Süleyman Vakfı'na ait olan vakıf su yollarının bir parçası olduğunu tespit ettik. Bu sarnıç çok uzun yıllar bu vakıf su yollarıyla beraber aslında vakfiye şartlarına göre hayır şartlarını yerine getirip o dönem vatandaşlara hizmet etmiş bir vakıf eseri. Haliyle de vakfına dönme gerekçesi de bu oldu biraz.
0: İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin tarihi yapıları kesintisiz şekilde gezebilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
1: Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü olarak bizim misyonumuz, biliyorsunuz, vakıf kültür varlıklarımızın en iyi şekilde restorasyonlarını yapmak, onları gelecek nesillere en sıhhatli şekilde ulaştırmak yönünde.
3: Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, tarihi sokakları ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan ve son yıllarda artık ziyaretçi akınına uğrayan Diyarbakır'ın Sur ilçesine gideceğiz. Kültürü, mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Sur, sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin de en önemli tarih merkezlerinden biri.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Özüyle sözüyle mert insanlarıyla Diyarbakır'dayız. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber Sur'u dolaşacağız. Bakalım Sur'da bizleri neler bekliyor? Hazırsanız başlıyoruz. Diyarbakır, peygamberler ve sahabeler şehri. Kente birçok cami bulunuyor. İşte o camilerden biri de Ulu Cami. İslam aleminin 5. haremi şerifi. İslam orduları 639 yılında Diyarbakır'ı fethettiğinde işte bu değerli mabet, değerli yapı kiliseden camiye dönüştürüldü ve o tarihten bu yana vatandaşlar burada namaz kılıyor, dua ediyor.
1: Çok güzel bir ortam. Maşallah gerçekten bunu Diyarbakır için gurur verici.
2: Dünyada 5. camimiz, 5. harami. Ben her hafta gidiyorum Selahaddin Eyyubi'ye. Bugün de öyle içimden burası geldi. Yani dedim çoktan gelmemiştim. Buraya geldim. Ortam çok güzel.
3: Ulu Cami, tarihi Ulu Cami'de namaz kılmak daha büyük bir nimettir. Allah herkese nasip etsin inşallah.
0: Efendim Sur'da dolaşmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ın esnafı oldukça misafirperver ve mert esnaflar, cömert insanlar. Şimdi buraya geldiğinizde mutlaka kahve ikram ediyorlar. Bize de kahve ikram ettiler. Kahvenin ismi?
4: Kürt kahvesi oldu.
0: Kürt kahvesi. Evet. Tamam, şimdi tadına bakalım. Fındıkla?
4: Fındık, ceviz, badem, hurmalı, şeker de içermiyor.
0: Maşallah çok güzel.
4: Afiyet olsun.
0: Şimdi de 600 yıllık tarihi Hasan Paşa Hanı'ndayız. Yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a geldiğinde güne kahvaltı yaparak başlıyor. Hasan Paşa Hanı'na gelen çok sayıda ziyaretçi işte burada ailece kahvaltısını yapıyor.
5: Diyarbakır'a doğmuş Paris. Gerçekten Paris'e güven var. Yani Diyarbakır'a her şey var. Her şeyi sağlamış devlet. Allah razı olsun.
0: Nereden geliyorsunuz?
6: Bursa'dan.
0: Bursa'dan. Peki nasıl buldunuz Diyarbakır'ı?
6: Çok güzel, çok beğendim.
0: Kahvaltısı nasıl buldunuz?
6: Çok güzel, her şey mükemmel. Çeşit çok.
0: İlk kez mi geliyorsunuz?
6: Evet, ilk kez geliyoruz.

0: nasıl buldun kenti, Diyarbakır'ı, insanlarını, tarih yerlerini, nereleri gezdiniz?
1: Kesinlikle çok farklı. Arkadaşlarımız gelmişti daha önce, anlatıyorlardı. Yani anlattıklarından daha fazlası var gerçekten.

0: Tatlılardan biri de Lübnan künefesi. Diyarbakır'da da yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Şu anda tarihi Gazi Caddesi'nin hemen önündeyiz. Şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor.
1: Diyarbakır'da böyle güzel tatlının bulunması her yerde bulunmaz. Ben de herkesi burada davet ediyorum.
0: Gelmesiyle beraber kırsal bölgede yeşeren otlar var. Tabii çok şifalı otlardan bahsediyoruz. Şimdi tezgahta birçok otun olduğunu, meyvenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yanımızda bir işletme sahibi var. Kolay gelsin, nasılsınız?
2: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, istenebilir miyim?
2: O 4 lira. Bu ışkın domuzu. Işkın, Türkçesinde ribes.
0: Şu ot peki?
2: Bu çiriş.
0: Çiriş.
2: Türkçesinde gulik. He, Antalya tarafı buna gulbar diyorlar.
0: Bu hangi bölgeden geliyor?
2: Bu bizim Güneydoğu'dan hemen %80 dağlarında, %80'de var.
3: Harika. Çok güzel.
0: İlk kez yiyorsunuz.
3: Evet çok güzel.
0: Faydası nedir?
4: Faydası ince değil tansiyona, şeker. Hemen düzeltireyim.
0: Burası da yaklaşık 15 metrekarelik bir atölye, ancak bu atölye normal bildiğimiz diğer atölyelerden oldukça farklı. Çünkü burada aslında bir tarihin yaşatıldığını söyleyebiliriz. Diyarbakır'ın önemli tarihi yapıları burada yapılıyor, taşlara işleniyor. Ne oluyor, nedir bu?
5: Bu Çan Kulesi'dir. Bu yanındaki benim hocamın eseridir.
0: Gerçekten Diyarbakır'ın taşları oldukça tabii meşhur bazalt taşlarından bahsediyoruz. İşte o taşlar burada Diyarbakır'ın sembolleriyle dönüştürüldü ve bir yandan çam var, bir yanda dörtlü ayaklı minare var, bir yanda tarihi Ulu Cami'nin de simgesi var. Doğru mudur?
5: Diyarbakır'da farklı yerlerde farklı semboller yapılmıştır tarihten bu zamana kadar. Bazalt taşlar Diyarbakır için de tarihten bu yana kadar önemli bir yere sahiptir. Bu dağlar olmasaydı ağam yar, paşam yar, lales
0: olmasaydı hadi gel gel, lales olmasaydı hadi gel gel. Dicle Nehri üzerinde kurulan tarihi On Gözlü Köprü'nün hemen üzerinde bulunuyoruz. 1065 yılında Mervaniler döneminde inşa edildi ve o tarihten bu yana işte bu köprü varlığını sürdürüyor, ayakta kalmayı başardı. Bu köprünün bir hayli ziyaretçileri var. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok turist Diyarbakır'a geldiğinde tarihi köprüyü ziyaret etmeden kentten ayrılmıyor. Buraya gelen turistler ailece fotoğraf çekiyorlar, günü ölümsüzleştiriyorlar.
6: Çok güzel, muhteşem. Yeni geldik zaten ama çok güzel. Beğendik On Gözlü Köprü'yü. Eysel Bahçeleri'ni de çok beğendik.
7: Hakkari'den geldik biz de, Şemdinli'den. Mardin, Diyarbakır, öyle turlayıp gideceğiz zaten geri. Daha önce de gelmiştim zaten. Çok güzel bir şehir, tarihi bir şehir. Tarihini çok seviyorum. Özellikle surlarını, sur içini, tarihi yapısı çok güzel.
8: Biz Adıyaman'dan geldik. Çok güzel bir yer. Gelip görülmesi gereken bir yer. Yani herkese tavsiye ederim. Diyarbakır'ın değişik şeyleri var. Yani kültürel bakımından. Gezip görülmesi yerler var. Yemekleri,

0: çok güzel. Tam gezecek havalar. Gezecek mevsim. Yeşillik olsun, doğa olsun. Herkese tavsiye ederiz yani.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Kahramanmaraş'tan geliyoruz.
2: Ben de yani çok mutlu oldum. Çok gezilecek yerler. Herkese tavsiye ederim gelmesini. Bayıldık Diyarbakır'a.
3: İstanbul'dan turla geldik.

Benim ilk kap gezim. Diyarbakır'a da ilk kez geldim. Yani buraya hep gelmek istiyordum. Çok güzel buldum. İlk önce buradan başladık ama bu köprüyü gerçekten çok kadim bir şehir olduğunu anlıyorsun girişte. Dicle Nehri'ni hep merak etmişimdir. Yani üzerine kurulmuş bir köprü. Tabii gastronomi olarak baktığımızda da ciğer yiyeceğim kesinlikle.

0: Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
10: Ne var sırada Denizbank burada?
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo.

0: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
1: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
0: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Tatil yerlerinde genelde oluyor bunlar. Ödemek zorunda kaldık, keşke ödemeseydik.
8: Hesaba yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
9: Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle servis ücretiyle kuver yasaklandı ve gönüllü bahşiş dönemi başladı. Ancak bazı işletmeler bu ek ücretleri almaya devam ediyor.
10: Müşterinin bahşiş vermek zorunda değil ama gönlünden kopup da verirse müşteriye kalmış bir şey.
9: Kimi adisyona hizmet bedeli yazıyor, kimi ise gönüllü servis ücreti olarak bu ek ücreti müşterilerden talep ediyor. Üstelik müşterinin rızası olmadan.
11: Menüde veya fiyat listesinde yer alsa bile bu tür ek ücretler talep edilemez.
8: Düzenlemede müşteri sadece yediği yemeğin ücretini ödemekle sorumlu. Bahşiş bırakmak isterse bu tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmeli. Yani müşterinin açık onayı olmadan hiçbir ad altında ek ücret talep edilemez. Ama kararı istismar eden bazı işletmeler bu alışkanlığından vazgeçmiyor.
12: Bahşiş dediğin şey bizim gönlümüzden kopmalı. Ama bir belli bir rakama bağlanıp da şu kadar ücret alalım denilmemesi lazım.
8: Örneğin 22 Mayıs 2026 tarihli bu adisyonda 7172 lira gelen hesaba 652 lira hizmet bedeli eklendiği görülüyor.
13: Müşteri gönlünden geçerse yapar ödemesini. Geçmezse yani bu ekstra bir para olarak ödenmemeli. Doğru değil.
8: Bunlar Türkiye'nin farklı adreslerindeki başka restoranlar. Gönüllü servis ücreti ve gönüllü bahşiş adı altında 1106 lira ve 1300 lira hesaba ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Öyle ki iddiaya göre adisyonda gönüllü bahşiş misafirin isteğiyle adisyona eklenebilir notuna rağmen işletme müşteriye sormadan hesaba ekleme yaptı.
14: Sadece yediğin içtiğini ödüyor, onun dışında herhangi bir şey ödemiyor. Ama gönlünde korktu da vermek istiyorsa da verebilir.
9: Müşteri yasağa rağmen hesaba eklenen ek ücreti ödemek zorunda değil. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
11: Tüketici hesap geldiğinde fark ederse itiraz etmeli. İşletme kabul etmez ve ödemek zorunda kalırsa mutlaka fişini almalı.
8: Bu ücreti fark etmeden ödediyseniz ya da ödemek zorunda kaldıysanız hakkınızı arayabilirsiniz.
11: E-Devlet üzerinden kolayca ve masrafsız olarak tüketici hakemiyetine başvurarak paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanabilir.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.

hoş geldiniz. İyi pazarlar. Bugün Fenerbahçe'de seçim günü. Önce Fenerbahçe'deki seçim heyecanıyla başlayacağız. Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı devam ediyor. Bugün hem başkan, yeni başkan hem de yönetim kurulu, asil ve yedek üyelerin seçimi yapılıyor.

0: Gidelim Kadıköy'e. Ahmet Nazif Vural sabah saatlerinden bu yana Fenerbahçe'deki yeni başkanlık heyecanını takip ediyor. Ayrıntıları anlatacak Ahmet Nazif.
1: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun hemen Biteşehir'deki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe'nin olağanüstü seçiminde şu an için artık son saatlere girildi desek yeridir. Öyle ki son 2 saat kaldı artık o başkanlık seçimi için o sandıkların kapanmasına diyelim. Hemen çevreyi gösterelim. Bir yandan da son gelişmelerden size bahsedeceğim. Aziz Yıldırım bundan dakikalar önce oy kullanma işlemini gerçekleştirdi ve Aziz Yıldırım'ın oy kullanma işleminde hemen yine sağ tarafta gerçekleşti. Sağ taraftaki 42 numaralı sandıkta gerçekleşti diyebiliriz. Bunun yanı sıra aynı zamanda şu an burada heyecanlı bir bekleyiş var. Bu heyecanlı bekleyişte de özellikle başkan adaylarının zaman zaman bu kalabalığın içine dahil olduğunu söylemek mümkün. Geride bıraktığımız gün stadyumdaki ibra süreçlerinde ve genel kurul toplantısında zaman zaman aslında tansiyon yükselmişti ve bugüne geldiğimizde ise şu ana kadar öyle bir durumun ortaya çıkmadığını belirtelim. Oy verme işlemleri devam ediyor. Aziz Yıldırım sarı pusulayla, Hakan Safi ise beyaz pusulayla o oy sandıklarında kendilerini temsil ediyorlar. Ve elbette Aziz Yıldırım'ın eski başkanlığı sebebiyle bir tecrübe ortaya koyması, bir tecrübe vaat etmesi, diğer taraftan da Hakan Safi'nin geleceğe dönük yatırımlarla birlikte açıklamış olduğu flash transfer anlaşmalarıyla aslında yine çok önemli ve çok heyecan seviyesi yüksek bir seçimin içerisindeyiz diyelim Fenerbahçe Spor Kulübü adına. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Hakan Safi'nin açıklamaları bir taraftan Fenerbahçe camiasında oldukça adından söz ettiriyor. Diğer taraftan da Aziz Yıldırım da aynı şekilde yapmış olduğu açıklamalarla kendi taraftarlarına şampiyonluk sözünü her seferinde yeniliyor. Bunun da altını çizelim. Hakan Safi son olarak yapmış olduğu açıklamalarıyla birlikte çok önemli flash transferlere imza attığını belirtti. Bunların altını çizelim. Bunlardan belki de en önemlisi Mason Greenwood, Marsilya'nın yıldızı ve kendisinin daha önceki geçmişte çok genç bir oyuncu, 24 yaşındaki bir oyuncu. Daha önceki geçmişte de önemli bir İngiltere kariyeri söz konusu. Devamında Marsilya'da şu an futbolculuğuna devam ediyor ve Hakan Safi kendisiyle anlaştığını belirtiyor. Bunun yanı sıra yine Sporting Lisbon'un önemli yıldızı, takımın bel kemiği niteliğinde olan Luis Suarez, santrafor Luis Suarez ve 80 milyon euroluk bir şu an için transfer bedeline sahip. Kendisine transfer değeri şu an 80 milyon euro civarlarında seyrediyor ve onun da anlaşmasının tamamlandığını belirtti Hakan Safi. Bunun yanı sıra Hakan Safi iki farklı milli oyuncuyla da anlaşma sağladığını, bunlardan birisini Merih Demiral, diğerini ise son olarak açıklamış olduğu Hakan Çalhanoğlu olduğunu belirtti. Diğer taraftan Aziz Yıldırım'a baktığımız zamansa Aziz Yıldırım kanadı bu transferlerde ve yine geri kalan durumlarda aslında temkinli yaklaşmanın ve başkan seçildiği takdirde bu çalışmalar içerisinde kim gerekiyorsa onun alınacağını belirtiyor. Evet, an itibariyle de şu an Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunmuş olduğu heyet bizim bulunduğumuz alanın ön kısmına doğru ilerliyor. Bunun da altını çizelim. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık şu an sizlere o görüntüleri aktarıyor. Yoğun bir kalabalık var şu an Aziz Yıldırım'ın çevresinde. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Sabah saatlerinden bu yana Aziz Yıldırım alanda ve buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Elbette oldukça sıcak bir hava var. Bunun da altını çizelim. Şu an bu noktada Kadıköy'de şu an Aziz Yıldırım oy kullanma işlemlerini tamamladı. Hem yoğun bir güvenlik önlemi ve beraberinde oldukça yoğun bir rağbetle, ilgiyle şu an tekrar alana geri geliyor. Bunun da buradan belirtelim. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere o görüntüleri aktarıyor. Bunu da belirtelim. Evet, şu an itibariyle içeriye giriş yaptı Aziz Yıldırım. Hemen kurulan sahnenin arka tarafında arka tarafına doğru geliyor. Elbette şu an için divan kurulu üyelerinin sürekli talimatları yer alıyor. Divan kurulu üyeleri burada aslında sandıklarla alakalı önemli açıklamalarda bulunuyor. Sandıklarda herhangi bir şekilde yanlışlık veya eksiklik olmaması için çabalarını yeniliyorlar. Bunun da altını çizelim. Ve bu çabalar gereğince de burada oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada oyunu kullanan kişilerin stadyuma doğru ilerlemesi gerektiğinde divan kurulu üyeleri ve divan kurulu başkanı sürekli bir şey

0: şekilde yineliyor. Tabii ki 17 itibariyle artık seçimde oy kullanma işlemleri sona erecek. Bu doğru. Bunun devamında neler olacak ondan da bahsedelim. Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçebilmek için bütün genel kurulu üyelerini, oy kullanan bütün takım genel kurulu üyelerini yine stadyuma davet ediyor ve stadyuma geçmelerinin ardından da orada oy sayım işlemleri gerçekleştirilecek ve bu oy sayım işlemleri canlı şekilde aktarım sağlanacak ve bu canlı aktarımın ardından da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı yine belli olacak. Şunun da altını çizelim. Fenerbahçe Spor Kulübü bundan 2 yıl önceki yapmış olduğu yine olağanüstü seçiminde aslında Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen bu seçimde 27 binin üzerinde oy kullanılmıştı ve bu bir Fenerbahçe adına rekordu. Bir sonraki Ali Koç ile Saadettin Saran arasındaki o seçimde ise yine yaklaşık 24 bin civarında bir oy kullanma işlemi gerçekleştirilmişti ve yine Fenerbahçe taraftarı da bu seçimde daha büyük bir katılım olması tahminlerini taşıyor. Bunun da altını çizelim. Bizlerin şu an bulunmuş olduğu nokta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun hemen yanı başında bulunan Kenan Evren Lisesi'nin arsası ve şu an seçimler bu alanda devam ediliyor. Seçimlere bunun da altını çizelim. Fenerbahçe'de 35. başkanlık süreci seçimi şu an için devam ediyor. Bizler de aktarmaya devam edeceğiz bu noktadan. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural anlattı Fenerbahçe seçimlerindeki son durumu. Şimdi 6 beldede de ara seçim için sandıklar kurulmuş durumda. Tokat'ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir'de birer beldede seçim heyecanı var bugün. Gümüşhane'ye gidelim şimdi. Selman Kutlu bölgeden son bilgileri paylaşacak.
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Türkiye'de seçim heyecanı yaşanan iller var tabii ki. Bunlar Gümüşhane, Tokat, Nevşehir, buralarda bulunan 6 yerleşim yerinde seçimler yapılıyor. Biz şu anda Gümüşhane'nin Tekke beldesindeyiz ve yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor seçim. Onu belirteyim. Tabii yaklaşık 2 saatlik bir süre kaldı ama hemen hemen aslında oy verme işlemleri tamamlanmış durumda. Artık çok az bir oy kullanmayan var ve 17 kadar da bunların bitmesi bekleniyor. Tam 11 siyasi parti katılıyor seçime ve bakıldığında belde genelinde 2969 kişi oy kullanacak. Kurulan 9 sandıkta bunlardan Kaleönü Mahallesi'nde 3 sandık var. Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 sandık var. Yine diğer mahallelerde Türkmenler Mahallesi'nde kullanan 2 sandık var. Pirahmet Mahallesi'nde kullanan 1 sandık var. Ve bu oy kullanma işlemleri de aralıksız devam ediyor. Tabii sadece belediye başkanları değil, aynı zamanda meclis üyeleri
3: de şu anda 1909 sandığa giriyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız 2969 kayıtlı seçmeli bulunan Tekke beldesinde oy kullanma
2: işlemlerine devam ediyorlar. Gerçekten yoğun bir katılım var. Sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 2 saat bir süre kalmasına rağmen yoğun bir katılımla devam ediyor. Şimdi şöyle gösterelim size. Bakın, 2 tane pusula var zaten. Biri sarı, biri seçmesi için kullanılıyor. Evet, yaklaşık 2 saatin altında bir süre kaldı. Son oylar kullanılıyor diyelim ve sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu anlattığı ayrıntıları. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Türk Yıldızları Festival kapsamında İzmir Çiğli'de gösteri uçuşu gerçekleştiriyorlar. Hemen dönelim. Tayfun Er bekliyor, bize ayrıntıları anlatacak.
4: Evet, Havacılık ve Gençlik Festivali'nin ikinci günündeyiz ve şu anda Türk Yıldızları 7 tane uçakla pist başı yaptılar ve birazdan havalanacaklar. Tabii geçtiğimiz günde, bugün de işte alanı dolduran Çiğli 2. ana jet üssünün alanını dolduran binlerce insan. Geçtiğimiz gün yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti burayı ve hem Solo Türk hem de Türk Yıldızları'nın gösterilerini nefessiz bir şekilde izlediler. İsa Mustafa Eraslan'a hemen rica edeceğim. Sağ tarafa bakın, uçaklar şu anda pistin başındalar. Son hazırlıklarını yaptılar. Birazdan hava

0: pistten teker kesmek için son sürat pistten havalanıyorlar. Bir numara, arkasından diğer uçaklar. Orgeneral Zeki Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı da şu anda Türk Yıldızları'nın akrotim gösterisini vatandaşlarla birlikte seyrediyorlar. Toplam iki uçak kalktı ve üç uçak daha geliyor tabii. Ve bu muhteşem, kulakları sağır eden gürültüyle NF-5 uçaklarıyla uzun zamandır, yaklaşık 34 yıldır gökyüzünde bizlerin işte o kanatlarındaki Türk yıldızlarıyla birlikte, evet, tüm uçaklar havalandı. Şu an itibariyle 2, 4, 6 tane uçak görüyorum. Yedincisi de orada. Yedili bir gösteri sunacaklar. Geçtiğimiz yıllarda 8'di, sonra 6 oldu. Şimdi yedili kol düzeniyle hareket ediyorlar. Tabii Yarbay Kasan Kocabaş 1 numara tim lideri, Yarbay Mehmet Balta 2 numara solo, Üsteğmen Mehmet Cihat Karadutlu sol iç kanat, 4 numara Mehmet Kılıç takip, 5 numara binbaşı Sami Yalçın solo numara, 6 numara binbaşı Alim Kocaman solo lider ve 7 numara Yarbay Kürşat Kömür solo filo komutanı olarak birazdan işte o ilk gösterilerini, ilk pasaja girdiklerinde hepimiz göreceğiz. İşte o kulakları sağır eden motor sesleriyle ve burada 34 yılda 65 binin üzerinde gösteri yapıldı. 65 bin saat gösteri yapıldı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları 500. yıl dönümünü de 29 Ekim'de İzmir'de yaptı. İşte onun ardından en son gösterilerinin yine Çiğli 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda yapacaklar. Uçaklar da işte son pozisyonlarını alıyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tayfun Er anlattı ayrıntıları. Şimdi dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Amerika ve İsrail arasındaki stratejik ortaklığa rağmen casusluk iddiaları iki müttefik arasında yeni bir güven krizi tartışması başlattı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in Amerika'daki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı öne sürülüyor. Pentagon'dan bu iddialara ilişkin bir açıklama yok.
2: Pentagon'un İsrail'i kritik tehdit seviyesine yükselttiği iddiaları, ABD ile İsrail arasındaki casusluk krizini bir üst seviyeye çıkarttı. ABD basını, eski 3 ABD'li yetkilinin İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırdığı gerekçesiyle Pentagon'un ciddi endişe duyduğunu yazdı. Ve ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik düzeye yükselttiği öne sürüldü. Yetkililerin iddiasına göre CIA tarafından yayınlanan iç değerlendirmede, İsrail'in ABD'nin savaşlar, krizler ve dış politika kararlarına dair gizli görüşmelerine ulaşmak için üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı belirtildi. Eski yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan casusluk sınırlarını aştığını, en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı da yoğun istihbarat operasyonları yürüttüğünü savundu. Pentagon, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. ABD ve İsrail arasındaki güven krizi iddiaları, Orta Doğu'da İran geriliminin yükseldiği bir dönemde dikkatleri yeniden Washington-Tel Aviv hattına çevirdi.
1: Sıcak bir bilgi, yeni bir görüntü. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini hedef almaya devam ediyor. Bu görüntüler yine Lübnan'ın güneyinden yansıyor ekrana. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği görüntüler. Hem Beyrut'ta hem Dahiye bölgesinde, özellikle Lübnan'ın güneyinde İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgesini hedef almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri kanadından bu hafta İsrail'e bazı uyarılar gelmişti. Ateşkesin ihlal edilmemesi gerektiğine dair. Ancak İsrail tüm bu uyarılara rağmen yine Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Bu görüntülerde Beyrut'tan geliyor ekrana. Son bir haftadır güney bölgesi

0: Özellikle Hizbullah'ın olduğu iddia edilen bölgelere yine hava saldırıları düzenliyor İsrail ve yine dün yapılan saldırılarda da yaralılar vardı. Lübnan'ın güneyi ve Dahiye bölgesi hedef alınmıştı. Bugün yine İsrail tüm ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini hedef almaya devam ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya'ya ait bir modülde iki hava sızıntısı tespit edildi. Bunun üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Mürettebatın bir bölümü güvenlik amacıyla SpaceX kapsülüne alındı. Kozmonotlar sızıntılardan birini kapatmayı başarabildiler.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alarm verildi. Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı hava sızıntısı tespit edilmesi üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Uzay istasyonunda görev yapan 7 kişilik mürettebattan 5'i güvenlik tedbiri olarak Safe Haven yani güvenli liman kabul edilen SpaceX Crew Dragon Freedom uzay aracına geçti. İstasyonda kalan Rus kozmonotlar sızıntının kaynağını bulmak ve onarmak için çalışma başlattı.
2: Uzay istasyonunun Rus bölümündeki Zvezda modülünde meydana gelen sızıntı çok yavaş bir sızıntı. Bir süredir orada ancak son zamanlarda daha da kötüleşti.
1: Roskosmos'dan yapılan açıklamada istasyon sistemlerinin ve mürettebatın güvende olduğu, acil tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığı belirtildi. Tespit edilen iki sızıntıdan biri kısa sürede kapatıldı. Kozmonotlar özel sızdırmazlık malzemesi kullanarak iki kaçağı başarıyla onardı. Tehlikenin kontrol altına alınmasıyla SpaceX kapsülünde bekleyen astronotlar için verilen alarm da kaldırıldı. Mürettebat rutin bilimsel çalışmalarına geri döndü. İkinci sızıntı noktası içinse ölçüm ve analiz çalışmaları sürüyor.
0: Amerika'dan, Georgia'dan bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza basan sürücü kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. O kadar şiddetli bir çarpmaydı ki kamyonetin yolcu koltuğunda oturan çocuk camdan dışarı fırladı.
3: Önce dönüş yapan kamyonete ardından da ışığı bekleyen polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin camından fırlayan çocuk ölümden döndü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde kayda geçti. İşlek bir kavşakta geçiş ihlali yapan sürücü kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklendi. Saniyeler sonra da sola dönüş yapmak için direksiyonu kıran kamyonete çarptı. O esnada kavşakta ışıkları bekleyen bir polis aracı da kazadan nasibini aldı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak polise vururken kamyonetteki çocuk da kırılan camdan dışarıya fırladı ve polis aracının kaputunun üzerine düştü. O anlar kameraya yansırken şanslı çocuk kazayı sıyrıklarla atlattı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
0: Tekrar yurttan haberlere dönelim. Gaziantep'ten bir görüntü. Motosikletle yanına yanaştığı küçük kızını darp ederek saçından sürükleyen baba gözaltına alındı. Tepki çeken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Baba gözaltında.
3: 7 yaşındaki kızını darp edip saçından sürükledi. Gaziantep'te bir şahıs motosikletiyle kızının yanına giderek ona defalarca tokat attı. Daha sonra ise saçından tuttuğu 7 yaşındaki kızını motosikletiyle hareket ederek sürükledi. Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuğunu darp eden baba hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
0: Konya'da yaşlı bir kadın parası için komşusu tarafından evinde öldürüldü. Katil zanlısı komşu cinayette kullandığı bıçak ve çaldığı paralarla yakalandı.
3: 70 yaşındaki komşusunu parası için katletti. Konya'nın Ereğli ilçesi Yunuslu mahallesinde oturan yaşlı bir kadın evinde komşuları tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Sağlık ekibi eve geldiğinde 70 yaşındaki kadın için yapacak bir şey kalmamıştı. Polisin yaptığı araştırmada şüpheler yaşlı kadınla aynı apartmanda oturan fırıncının üzerinde toplandı. 40 yaşındaki katil zanlısının yakalanması için hemen harekete geçildi. Çok geçmeden de saklandığı evde suç aleti bıçak ve yaşlı kadından çaldığı paralarla yakalandı.
0: İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan koku ihbarı sonrası polis ekipleri bir eve operasyon yaptılar ve 30 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdiler. Zehir tacirlerinin eve uyuşturucu serası kurduğu ortaya çıktı.
1: İzole edilen ev, etrafa yayılan ağır koku, baskınla ortaya çıkan gerçek, zehir tacirleri evi uyuşturucu serasına çevirmiş. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan koku çevre sakinlerini rahatsız edince polise ihbarda bulunuldu. Ekipler bina çevresinde önce izleme ve gözetleme yaptı. Ardından da operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş ekipleri eve baskın yaptıklarında yoğun kokunun nedeni de ortaya çıktı. Operasyon düzenlenen ev zehir tacirlerine aitti. Evin yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odası uyuşturucu serasına dönüştürülmüştü. Evde yapılan aramada 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin ise yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Zehir tacirlerine ait 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi ve 1 vakum makinesine de el konuldu.
0: İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Esila Kireli rahatsızlandı. Annesiyle taksiye bindi ve hastaneye gitti ama yolculuk sırasında burnu kanamaya başladı. Küçük kızın hayatını taksi şoförünün dikkati kurtardı.
4: Şoför beyin aynadan kızımın burnundan bir kan boşaldığını uyarısıyla birlikte baktığımda evet Esra'nın burnunda şiddetli bir kanama meydana geldi daha sonrasında ve yolculuk sırasında ben çok panik oldum.
5: Burnundan kanı görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim.
1: Taksi şoförünün o anki dikkati 10 yaşındaki Esra'nın hayatını kurtardı.
4: Biraz daha geç kalınsaydı daha farklı sonuçlarla hastane ziyaretimizin olacağı bilgisini paylaşmıştı doktorlar.
1: İzmir Bornova'da bir anne rahatsızlanan kızıyla birlikte hastaneye gitmek için evden çıkıp taksiye bindi. 10 yaşındaki Esila'nın burnundan aniden kan gelmeye başladı. Taksi şoförü Mahmut Şimşek ise dikiz aynasından kızın durumunu fark etti.
6: Sabah uyandığımda karnım çok ağrıyordu ve kusma şikayetiyle hastaneye gidiyorduk. Sonra taksiye bindik, böyle biraz kalabalıktı trafik falan. Sonra benim burnum kanamış ama tabii ben hiç fark etmedim, bir de halsizdim, böyle gözlerim falan ağrıyordu.
1: Annenin panik yaşadığı anlarda soğukkanlılığını koruyan Şimşek, Esila'yı dakikalar içinde hastaneye yetiştirdi.
5: İlk bindiğinde bir şey yoktu. Biraz ilerleyince aynadan baktım. Esila biraz rahatsızlanma, baktım burnuna kan görünce ben tabii hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde en yakın hastaneye kardeşimizi yetiştirmeye çalıştım ve yetiştirdim. Ve de mutluyum yani.
1: Yapılan tetkiklerde küçük kızda yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorlar birkaç dakika gecikmenin bile çocukta ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtti.
4: Aslında taksi bir ulaşım aracı olarak değil ama aslında bir ilk yardım aracı olarak da yeri geldiğinde bir ambulans, bir itfaiye görevinin de yaptığını belirtmek isterim.
1: Taksi şoförünün dikkati Esila'nın hayatını kurtarırken yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
6: İlk böyle benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksekmiş. Sonra hatta cihaz bozuk olabilir mi diye tekrar ölçtüler ama doğruymuş. Çok teşekkür ederim. Eğer yani yetişmeseydim kötü şeyler olabilirmiş.
7: Bütün meslektaşlarımıza örnek olsun.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı tamamlanan 3 katlı bir binanın kolonu yandaki yeni binanın üzerine devrildi. Olayda bir dairenin duvarı yıkıldı. Neyse ki can kaybı ve yaralı yok.

0: duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir bina yıkılıyordu. O sırada ana kolonlardan biri bitişiğindeki yeni bir binanın üzerine devrildi.
1: Bir anlık gürültüyle aşağı indik. Komşularımıza biraz zarar verdi açıkçası evlerine. Molozlar evlerin içine girdi.
0: Beton parçaları ve molozlar duvarı delerek odaya doldu. Daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri büyük panik ve korku içinde kendilerini dışarı attı.
1: Bina yıkılırken bizim eve de doğru çarpınca kolonlar biz de deprem olduğunu düşündük. Birden aşağı indik. Bütün bina sakinleri olarak.
2: Yaklaşık 4 ila 5 ay önce kentsel dönüşüm kararı alınan bu bina zaten yavaş yavaş boşaltılıyordu. Ancak yaşanan bu olaydan sonra tamamen boşaltıldı.
0: Yıkım firması zararın giderileceğini bildirdi.
3: Antalya Alanya'da bir işletme içeceklerini buzsuz isteyen müşterilerden 20 lira ek ücret almaya başladı. Kasaya asılan duyuruda buz kullanılmadığında bardağı doldurmak için daha fazla ürün harcandığı ileri sürülüyor. Bir izleyelim haberi.

0: susuz içeceğe istenen ek ücret tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: Gerçekten çok saçma buldum ben bunu. Bu sonuçta benim içeceğim. Bunu ister buzlu alırım, ister buzsuz alırım. Liste fiyatının dışında bir ek ücret gerçekten aşırı saçma.
2: Duyduğumda gerçekten çok şaşırdım ve ciddi olduğunu düşünmemiştim. İçerisinden çıkartılan bir ürün için bu kadar ek ücret alınması bana açıkçası saçma geldi. Hani buz koyularak ücret alınsa belki daha yine mantıklı olabilirdi ama ben saçma olduğunu düşünüyorum.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk içecekleri olan talep artarken Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmenin uyguladığı fiyat politikası tepki çekti. Tepkilere konu olan işletme, müşterinin buzsuz içeceğine daha fazla ürün koyduklarını ve 20 lira ek ücreti o yüzden istediklerini açıkladı.
3: Buzsuz içeceklerden 20 lira ek ücret istenmesi, buzlu içeceklerde acaba buza mı para ödüyoruz sorusunu akıllara getirdi. Tüketici Koruma Derneklerinin yaptığı açıklamaya göre buzlu içeceklerde içeceğin yarısından fazlasını buz oluşturuyor.
4: Bir müşteri olarak içeceğini istediğim gibi buzlu buzsuz seçmek benim hakkım.
5: Bir içeceğe fark istemek bence utanç verici bir şey. Utandım ben resmen o arkadaşlar adına. Yani ben buna para veriyorum. Bir daha buzlu olmuş, buzsuz olmuş. Ekstra ücret olmaması lazım yani bence.
3: Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan olaydan sonra Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti ve işletme hakkında gerekli işlem uygulandı.
0: Bölgedeki işletmelerde bu durumdan ötürü mağdur olduklarını dile getirerek tepki gösterdi.
6: Genel olarak turizme baktığımız zaman böyle insanların genel tüm halkımızı özellikle yerel halkı çok fazla etkiliyor bu durum. İnsanlar gelmeye korkuyorlar bu tarz olaylardan dolayı. Ama bu tarz olayların diğer işletmelerle kesinlikle bağdaştırılmaması gerekiyor. Çünkü herkesi etkiliyor.
7: Hoş bir şey değil. Yok buz koydun fark vereceksin, yok koymadın fark alacaksın. Öyle bir uygulama olamaz. Tabii kimseyle de bağdaştırılmamak lazım. Yani şimdi bu mekan verdi diye, o mekan da veriyor diye bir kaydı yok.
8: Mustafa Kadir Mercan bu hafta sonu İstanbul'u geziyor. Şimdi Haliç'e geçelim. Haliç'te hafta sonu ve pazar günü nasıl geçiyor? Ayrıntıları anlatacak Kadir.
9: Aslında İstanbul'un genel olarak sahil hattında yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan denize sıfır kesimde vatandaşlar kendi çocuklarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla pikniklerini yaparken bir yandan da deniz sefasını sürmeye devam ediyorlar. Bizler şu anda drone operatörü Burak Keskinci ile birlikte Haliç semalarındayız. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci de ekranlarımıza geçiriyor. Artık o İstanbul genelinde bu zamanlarda, bu aylarda, bu günlerde alışık olduğumuz turkuaz rengini Haliç'te de çok az da olsa görebiliyoruz. Burada vatandaşlar bir yandan denizin tadını çıkarırken, deniz kenarındaki piknik alanlarında bugünün tadını çıkarırken, bu havanın tadını çıkarırken bir yandan da bazı vatandaşlarımız bulunduğumuz dakika itibariyle de kano yapmakla meşguller şu anda. Söylemiş olduğumuz gibi İstanbul genelinde hayli güzel bir hava var bulunduğumuz dakika itibariyle.

0: sıcaklığı 26-27 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu sıcaklık gölgede biraz azalsa da İstanbulluların özlediği bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle pazar günü olması sebebiyle vatandaşların bu izin gününde, bu tatil gününde deniz kenarlarını özellikle tercih etmiş durumdalar. Sabah saatlerinden itibaren aslında Haliç kıyısında özellikle Halıcıoğlu, Ayvansaray, Balat ve Eyüp hattında hayli yoğunluk vardı. Bu yoğunluk ilerleyen saatlerde Eminönü tarafına doğru devam ediyor. Özellikle Haliç kısmında Altınoluk'ta yine vatandaşların uğrak noktası haline gelmiş durumda. Söylemiş olduğumuz gibi havayı fırsat filan vatandaşlar bir yandan kahvaltı yapmak için bu noktaya geldiler sabah erken saatlerde. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte artık o kalabalık da yavaş yavaş artacak diyebiliriz. Yaklaşık şu anda bahsetmiş olduğum gibi 26-27 derecelik bir sıcaklık var. Havanın hem sıcak olması hem de biraz da rüzgarın esmesiyle birlikte insanlar ağaçların altında hem oturuyorlar hem de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeye devam ediyorlar. İstanbulluların özlediği, beklediği havalar diyebiliriz. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi Anadolu diyarında bu hafta Gaziantep'in kuzeyinde Hititlerden Romalılara uzanan kadim geçmişiyle Araban ilçesine konuk olacağız. Türkiye'nin sarımsak üretimi su haline gelen bereketli ovalardan Habeş Kanyonu'na Araban yolculuğumuz başlıyor.

Gaziantep'in kuzeyinde tarihin akışına tanıklık etmiş bereketli topraklardayız. Anadolu diyarından herkese merhaba. Romalılardan Hititlere kadar birçok medeniyetin iz bıraktığı kadim topraklar Araban'dayız. Bir tarafta Fırat'ın bereketli topraklarını suladığı Araban ilçesini ekranlara taşıyacağız. Burada adeta hem tarihin izini süreceğiz hem de bu kadim ilçenin geleneklerine, göreneklerine yakından bakacağız. Hazırsanız Anadolu Diyarı başlıyor.

0: Rotamıza arabanın giriş kısmıyla başlıyoruz. Tabii şehir merkezini de ekranlara taşıyacağız. Ancak şehrin girişinde, ilçenin girişinde bu sarımsak toplayan kadınların heykelleri karşılıyor bizi. Zira araban denince akla ilk gelen şey sarımsak oluyor. Onun da nasıl toplandığını ekranlara taşıyacağız. Efendim şehrin girişinde göstermiştik, ekrana getirmiştik sarımsak görsellerini. Araban sarımsağıyla meşhur bir ilçe ve biz de kendimizi sarımsak tarlasında bulduk güzergahta ilerlerken. İşte burada sarımsak içinde mesai başlamış durumda. Şimdi neden sarımsak arabanda meşhur? Bu sarımsağı özel kılan nedir? Ülkemizde iki yerde yetiştiriliyor. Birisi neresi?
1: Kastamonu.
0: Neresinde?
1: Taşköprü.
0: Ben Kastamonluyum. Diğeri de araban. Şimdi buraya geldim. Araban sarımsağını anlatıyoruz araban biz.
1: 1-0 önde.
0: Öyle mi diyoruz?
1: 1-0 önde araban.
0: Neden peki?
1: Araban geç başlayıp çok yol aldığı için. Geç hızlı. Ekim alanımız biz ilk başladığımızda Kastamonu'nun 1/3 iken şimdi Kastamonu'nun tam tersine 3 katıyız.
0: Şimdi burada ne yapıyorlar onu sorayım ben. Yani söküyorlar mı? Normalde bunu Mustafa Bey... Traktör mü söküyor?
2: Şu anda malımız hazır. Hazır dediğimiz yani kovanını buldu. Onu bulduğu zaman motor söker. Makine söktükten sonra toplama şeklimiz bu şekil. Toprağını düşürmek için. Güzelce toplarlar. Ondan sonra kuruttuktan sonra el demeti yaparız.
0: Bunları mı döküyorsun?
2: Aynen.
0: Benim de çorbada tuzum bulunsun değil mi?
2: Şimdi ondan sonra şu kömler güneş vuracak. Vurduktan sonra el demeti dediğimiz el demeti olur. Ondan sonra kesik dediğimiz makas.
0: Makas.
2: Ondan sonra hazır şubelerimize dağıtırız.

0: Burası Araban şehir merkezinde bulunan Araban Höyü. Prehistorik höyük üzerinde ise Araban Kalesi bulunuyor. Bu kale ve höyük orta çağda da önemini korumaya devam etmiştir ve sürekli el değiştirmiştir. Araban yöresinde yürütülen kazı çalışmaları ilk yerleşimin Tunç çağına kadar gittiğini gösterir. Araban'da bulunan kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. 11-13. yüzyıllarda kalenin önemini koruduğu biliniyor. Özellikle Urfa Haçlı Konsluğu, Ermeni Krallığı, Memlük ve Arap akınları sırasında bu kale stratejik konumundan dolayı sürekli işgal edilmiştir. Kaynaklarda buranın Haçlı seferleri sırasında da kullanıldığı yazıyor. Anadolu Selçuklularından Mesut Kılıç Arslan, Araban Kalesi'ni ele geçirmiş, daha sonra 1155'te Atabey Nurettin Mahmut Zengi kaleyi onlardan almıştır. Bundan sonra Halep Eyyubilileri, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Memlüklüler, Dulkadiroğulları tekrar Memlüklülerin ve 1517'lerde Osmanlıların yönetimine geçmiştir. Höyük üzerinde bulunan kale içerisindeki cami ise dikdörtgen bir plana sahiptir. Ancak bu cami 2023 yılında meydana gelen asrın felaketinde ne yazık ki hasar gördü. Selamünaleyküm.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor?
1: Çok şükür.
0: Ne yapıyorsun abi?
1: Çobanlık. Evet.
0: Araban nasıl bir yer?
1: Bize göre şirin. Çok güzel.
0: Yemyeşil bir yer, ben öyle görüyorum.
1: Adası, ovası çok. Buğdamız, ekinlerimiz her tarafımız bol. Maşallah suyumuz da bol.
0: Burası Araban ilçesinde bulunan muhteşem doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Köklüce Kanyonu. Ardıl Çayı'nın şekillendirdiği Köklüce Kanyonu'na doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, kaya tırmanışı yapmak isteyenler sık sık gelerek burayı ziyaret ediyor. Öyle ki yurt dışından dahi kaya tırmanışı yapmak isteyen turistler tarafından da ziyaret ediliyor. Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu köyünde ise bir anıt mezar bulunuyor. Tarihi ve geçmişi net olarak bilinmese de kesme kalker taşlarla yapılmış bir anıt mezar. Dikdörtgen şeklinde, alt kısmında oda, üst kısmında ise sütunlar bulunuyor. Eğer Araban'a yolunuz düşerse bu köydeki Hasanoğlu anıt mezarını da ziyaret edin. Değerli izleyenler, şimdi sizleri Araban'daki muhteşem doğal güzellikle tanıştırma vakti. Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu da her yıl yerli yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Doğa severler, tırmanış sporu yapanlar buraya gelerek bu kanyonun tadını çıkarıyor. Muhteşem, büyüleyici bir atmosferi var. Alt tarafta bir su akıyor ve Fırat'a akan bu suyun yanı sıra etraftaki sert yamaç kayalıkları görmek mümkün. Bunun yanı sıra yine bin bir çeşit kuşlar da bu kanyon içerisinde ve etrafında yer alıyor. Elif köyünden bu kanyona çok rahat ulaşabilirsiniz. Kanyonun hemen kenarında bir teras bulunuyor. Bu terastan da bu büyüleyici manzarayı izleyebilirsiniz. Anadolu Diyarı devam ediyor. Tabii sarımsak tarlasındaki mesaiyi gördünüz. Yoğun bir mesai vardı. Biz şimdi acıktığımız için yemek kısmına geçmek istedik bir an önce. Tabii Mehmet Ali benden daha çok acıktı. Ama ekmek olmadan yemek olmuyor. Yemek için önce ekmeği yapmamız lazım ki yanında yiyebilelim. Tabii burada hummalı bir çalışma var, telaş var. Kolay gelsin. Nasıl bir yer bu Araban? Önce onu bir anlatalım.
3: Araban iş konusunda çok doğallıs. İşimiz çok. Yani evde hiç oturan sarımsak olsun, yani normal pamuk olsun, her konuda bizim işimiz gücümüz her var. Ama normalde ev ekmeği her zaman olunur. Bütün evlerde olunur.
0: Hep kendileri mi yaparlar?
3: Evet, kendileri yaparlar. Hiç yaşam, çok nadiren sabah kahvaltıdan bir fırında ekmek alırlar.
0: Onda da tırnaklı pide alıyorlar, evet, böyle. Somon çok tercih etmiyorlar.
3: Yok, aynen doğru söylüyorsunuz.
0: Bunları kışlık mı hazırlıyorlar böyle bu şekilde?
3: Kışlık hazırlanan da var. Günlük yapıp da bazlama şeklinde yapıp da kahvaltı yapan da biber.
0: Bayrama falan da,
3: evet,
0: yaparlar.
3: Evet, biber, patlıcan. Pişirip de sabah
0: yiyen
3: de var. Patlıcan.
0: Nedir?
3: Patlıcan.
0: Patlıcan mı?
3: Evet.

0: Bugün neler göreceğiz araban mutfağında?
1: Bugün araban mutfağında bizim burada samsamız meşhur. Samsa kebabımız var, içli köftemiz var, pirik pilavımız var. Şimdi buradan da oraya geçeceğiz.
0: Evet efendim, çok güzel bir yere götüreceğiz sizleri. Doğayla baş başa muhteşem bir atmosferde arabanın mutfağını ekranlara getireceğiz. Her seferinde söylüyorum, aslında o yemek sadece karın doyurmuyor. Her tabakta bir annenin emeği, her lokmada bir coğrafyanın ruhu var. Bu coğrafyanın ruhuna da yakından bakacağız.
1: Aynen, doğru söylüyorsun.
0: Araban insanları çok sıcakkanlı, çok misafirperverler.
1: Çok merhametli ve sıcak. Çok iyiler yani. Bizimkiler hepsi, hangisinin kapısını çalarsın sizi boş çevirmezler.
0: Gaziantep'e yolunuz düşerse, özellikle arabana yolunuz düşerse bir kapıyı çalın, karnınız acıktığında size yemek vermeyecek hiçbir kapı, hiçbir ev yoktur burada. O derece cömert ve misafirperverlerdir. Efendim ekmeğimizi yapalım, sizi daha fazla bekletmeden ardından muhteşem doğayla buluşturalım.

0: Değerli izleyenler, Anadolu Diyarı programı devam ediyor. Araban ilçesindeyiz. Bereketli toprakların taş fırınlarından yükselen kokuların ve yüzyıllardır sofralarda yaşayan lezzetlerin izini sürüyoruz. Tabi Araban sadece doğasıyla, sarımsağıyla, güzelliğiyle ve cömert insanlarıyla meşhur değil. Bir taraftan da mutfağıyla da meşhur. Zira mutfağındaki her bir yemeğin lezzeti de bereketli topraklarından geliyor. Hani daha önce söylemiştim ya, her lokmada bir annenin emeği, her tabakta bir coğrafyanın ruhu var bu yemeklerde. Sadece karın doyurmuyor. Gelin şimdi Arabanın ruhuna yakından bakalım. Burada muhteşem bir sofra bizleri bekliyor. Selamun aleyküm, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Fatma abla, ekmeği yaptık, geldik şimdi yemeğe.
1: Şimdi yemeğe.
0: Muhteşem görünüyor her şey gerçekten.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bizim yemeğimiz, yöremiz pirik pilavı.
0: Hı hı.
1: O etsiz oluyor, etli de oluyor. Ondan içli köftemiz.
0: Bu pirik pilavı dedim buna. Nasıl yapılıyor bu?
1: Pirik pilav tek başına olmaz. Biraz içine bulgur koymamız gerekiyor. Bulgur koyduğun zaman suyu çekmesi, iyi kaynaması gerekiyor. Tavuk suyuyla, öbür etle de olur, tavuk suyuyla da olur.
0: Etle de oluyor, tavukla da oluyor.
1: Evet, lezzetli olması için.
0: Şöyle gösterelim. Peki piriği nasıl yapıyorlar?
1: Piri normal boğda daha iyi olmamış. Biraz daha yani diri. Onu bitiyorlar. Ondan sonra 5-6 kişi mesela erkek olarak onu yakıyorlar şeyin içinde, tarlanın içinde. Yaktığı zaman ileri zamanda onu götürüp fabrikada pirik oluyor.
0: Yeşil buğdayı yakıyorlar tarlada, evet. Ve pirik elde ediyorlar.
1: Evet, evet.
0: Bundan da pilavı yapılıyor.
1: Aynen, çok lezzetli.
0: Funda abla, sen ne yapıyorsun? İçli köfte.
2: İçli köfte yapıyorum. İşte kızarmışı var. Şimdi de böyle hazırlıyorum.
0: Bunu yapmak da bir marifet,
2: evet,
0: bence.
2: Evet, evet, çok.
0: Herkes yapamaz.
2: Çok emek ister. Bunu herkes dediğin gibi yapamaz.
0: Şimdi bunu makinelerde yapıyorlar mı?
2: Evet, makinelerde yapıyoruz. Biz elle açıyoruz. Elle daha lezzetli oluyor.
0: Onu soracaktım. Hangisi daha,
2: evet,
0: lezzetli?
2: Elle daha lezzetli oluyor.
0: Şimdi şunları da soracağım. Bu nedir?
1: Evet, o yoğurtlu dövme çorbası.
0: Yoğurtlu dövme, evet, çorbası. O nasıl yapılıyor? Onu da siz anlatın.
1: Onun dövmesini pişiriyoruz. Öncelikle dövmeyi pişir. Sonra yoğurtla karıştırdık. Soğuttuk öncesinde. Dövmeyi soğuttuk. Ondan sonra, evet, dövmeyle yoğurt karıştırdık. Bu hale oldu.
0: Yoğurtla dövmeyi sonra karıştırdınız.
1: Evet, daha sonra sos yapıldı üzerine.
0: Şu şekilde Mehmet Ali gösterelim. Evet. Zeytinyağı ile bir,
1: evet,
0: sos.
1: Evet, zeytinyağı, nane.
0: Muhteşem dövme çorbası. Evet. Soğuk mu içiliyor,
1: evet,
0: bu?
1: Evet, soğuk içiliyor.
0: Şimdi ortadaki en büyük lezzet.
1: Aynen.
0: Arabanda olmazsa olmaz.
1: Aynen.
0: Hele bu dönemde.
1: Sarımsak kebabımız çok meşhurdur. İçine sarımsakları tazeliyorsun. Daha frik diyorlar ona da. Frik sarımsak diyorlar. Onun malzemesine, kıymasının içine kırmızı biber, karabiber, bir de azıcık yağ, tuz, başka bir şey yok. Onu yarıyorsun, içine koyuyorsun.

0: fırına atıyorsun. O yavaş yavaş pişmesi gerekiyor ki lezzetini versin diye.
1: Şimdi Fatma abla fırına atıyorsun deyip oraya geçti ama ben oraya bir dipnot geçmek istiyorum. Çünkü taş fırından alıyor lezzetini.
0: Aynen, taş fırından. Evet, taş fırından pişiriyor. Muhteşem, lezzeti ondan.
1: Muhteşem bir lezzeti var. Sarımsak kebabı efendim Gaziantep'te Araban ilçesinde yeşil sarımsakla yapılıyor. Sarımsağın ilk toplandığı zamanda bu kebabın bir zamanı var. Daha sonra bulamıyorsunuz.
0: Aynen. Şimdi bu pirik olan sarımsaktan oluyor. Gel güzel döne
1: döne. Gel güzel döne döne. Efendim şimdi sofrada çok başka bir şey gözümü ilişti, böyle dikkatimi çekti. Hemen sorayım ben bunu. Nedir bu Funda abla?
2: Bu balcan közlemesi.
1: Közlemesi mi?
2: Evet.
1: Balcanı doğru söyledin de sanki közlemede bir şey oldu. Antep taş gibi söyle sen. Evet. Antep gibi söyle.
2: Taş fırında.
1: Antep'te ne diyorlar?
2: Dövme. Sürme. Sürme. Evet, sürme.
1: Efendim balcan sürmesi Gaziantep'te balcan sürmesi olarak adlandırılıyor.
0: Sürme kavurduğu zaman sürme oluyor.
1: Öyle mi?
0: Soğanla kavurduğu zaman bunu küçük küçük doğradığı zaman domates sosunu olduğu zaman sürme oluyor.
1: Efendim şimdi ben bu yemeklerin lezzetlerin tadına bakmak istiyorum. Filik pilavıyla bakıp başlayacağım. Sarımsak kebabının tadına bakayım. Bakın sarımsak buradan ezdikten sonra böyle çıkıyor ve bunu dürüm yapıyorsunuz. Şu muhteşem bir tadı var gerçekten onun da. Dövme çorbasını çok merak ettim. Muhteşem.
0: Afiyet olsun.
1: Kim yaptı bunu?
0: Ben yaptım. Hepimiz yaptık. Hepimizin eli içinde.
1: Hepinizin emeği,
0: evet,
1: var.
0: Hepimizin işte, eli var içinde.
1: Anne eli değmiş. Hı-hı. Muhteşem bir sofra. Her annenin bir emeği var burada. Ellerinize kolunuza sağlık efendim. Efendim bir tarafta cıvıl cıvıl kuş sesleriyle, bir taraftan da muhteşem doğasıyla. Karapınar Mesire alanı burası. Araban sakinlerinin nefes aldığı yer. Hafta sonları aslında daha da tıklım tıklım dolu oluyor. Bir tarafta mangal yapılıyor, bir tarafta semaverde çay demleniyor. Eğer yolunuz Araban'a düşerse buraya da uğrayıp etraftaki nilüferleri, o su yüzeyine çıkmış nilüferleri de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile birlikte bu Karapınar Mesire alanında şöyle bir gezelim, ekranlara getirelim.

0: Araban nasıl bir yerdir?
1: Güzel.
0: İnsanları nasıldır?
1: İyidir, iyi.
0: Sıcakkanlılar, iyi. Cömert, misafirperverler.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Misafiri seviyorsunuz siz.
1: Çok seviyorum. O da nasıl?
2: Çok seviyorum. Güzel olur mu?
1: Aynen.
0: Değil mi misafirsiz? Olmaz. Seviyor musunuz teyze misafiri?
2: Misafiri çok seviyorum. Başımızın tacı da olsun.
0: Misafir bereketiyle gelirmiş.
2: Bereketiyle gelir misafir.
1: Aynen.
0: Ne dedin teyzem?
2: Misafir, Tanrı misafiri.
0: Öyle, Tanrı misafiri. Bereketiyle gelir değil mi?
1: Aynen.
0: Siz de bugün böyle vakit geçirmek için geldiniz ailece. Piknik yapıyorsunuz.
2: Sabır gelir, rızkı beraber gelir diyorlar ya. Hı. Sabır gelir, rızkı beraber gelir.
0: Rızkı da beraber gelir.
1: Aynen.
0: Biz de rızkımıza geldik.
1: Aynen.
0: Şöyle bir geziyorum ben etrafı.
1: Evet,
0: arabanı gezdim, şimdi buraları geziyorum.
1: Aynen.
0: Müsaadeniz
1: aynen.
0: Var mı bana?
1: Aynen.
0: Allah'a emanet olun. Sağ olun.
2: Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun. Kendinize iyi bakın.

Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta Gaziantep'in Araban ilçesine konuk olduk. Bu kadim kentin tarihine, kültürüne dokunduk. Bereketli topraklarında yetişen mahsullerin lezzetinin tadına baktık. Hem mutfağını yansıttık hem de tarihe, geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya bir başka noktada tarihin, kültürün ve lezzetin izini sürünceye dek hoşça kalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: birlikte bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: MHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı.
10: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
9: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partililer ve çok sayıda delege katıldı.
10: Sayın Volkan Yılmaz.
9: Kongrede terörsüz Türkiye konusuna vurgu yapıldı.
11: Gelişmelere baktığımız zaman Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından bir teveccühle karşılaştı. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimat değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık hiç değildir. Milletimizin başına musallat olan hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesilmesine vesile olmasıdır. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin kanlı bir musibetten kurtulmasıdır. Arsızdan, bölücüden kurtulduğu gün Türkiye büyük Türkiye'dir.
9: MHP'nin Eyüp Sultan seçimlerinde Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı seçildi.
12: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nden aldığımız feyizle Türkiye'nin geleceğini teminat olmaya devam edeceğiz.
10: İlçe başkanlarımızı ziyaret etmiş.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ajans hafta sonunun son saatindeyiz. Sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakacağız. Özgür Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler önümüzdeki günlerde meclise gelebilir. Beklenti bu yönde. Antalya ve Uşak soruşturmalarına bağlı olarak da gelecek fezlekeler için milletvekilleri nasıl bir karar verecek? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isimleri rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin yargılanması gerektiğini düşünüyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Kulis bilgilere bir bakalım.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, adı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları gerektiği görüşünde. Ama bunun için başta AK Parti olmak üzere diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.
1: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Suat Özçağdaş, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın fezlekeleri Ankara'ya gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin söz konusu fezlekelerin önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Söz konusu suçlamalarla ilgili yargılamaların yapılması için mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamalarda bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor ve dönem sonuna bırakılıyordu. Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu

0: Bunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu. AK Parti'de henüz ortaya çıkmış bir karar yok ve mevcut teamüllerin devam etmesine yönelik görüşler ağırlıkta.
1: Ve gerilimi tırmandırmadan
0: eğer dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir irade ortaya çıkarsa, önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun toplanıp karar alması gerekiyor. Sonraki aşamadaysa genel kurulda yapılacak oylamayla dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için oylamaya katılanların salt çoğunluğu gerekiyor. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı hangi dosya için kaldırıldıysa yalnızca o suçlama hakkında yargılama yapılabiliyor. Ceza kesinleştikten sonra ise meclis genel kurulunda karar okunuyor. Bu durumda milletvekilliği düşürülüyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: Gebze Adliyesi'nde bir personelin vatandaşlarla dalga geçtiği video büyük tepki çekmiş ve personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı ve HSK bu tür olayların tekrar yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Yargı teşkilatında sosyal medyaya sınırlar yeniden çizilecek.
3: Merhaba çocuklar, burası mı? Bence çocuk büro.
0: Adliyede görevli personel çektiği videoları sosyal medyada paylaştı. O videolarla vatandaşlarla dalga geçti. Gebze Adliyesi'nde görevli personelin adliye koridorlarında çektiği videoda vatandaşların sorduğu soruları alaycı bir üslupla yanıtlaması büyük tepki topladı.
3: Okulda çektiğiniz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar bir sonraki derste.
0: Olayın ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti ve personel hakkında disiplin soruşturması başlattı. Adalet Bakanlığı ve HSK ise hemen harekete geçti. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için denetimleri artırdı. Yaşanan kriz üzerine adli makamlar hızlıca reaksiyon gösterirken adliye personelinin internet ortamındaki sınırları mercek altına alındı. HSK'nın adliye çalışanlarına bu noktada önemli uyarıları bulunuyor. Paylaşımlarda kaba, alaycı veya kutuplaştırıcı dil kullanılmayacak. Dava ile ilgili yorum yapılmayacak. Tarafsızlık görüntüsü bozulmayacak. Dava taraflarıyla sosyal medyadan samimi ilişkiler kurulmayacak. Adli kaynaklar, adalet hizmeti sunan mekanizmanın mutfağında yer alan herkesin kişisel tercihleriyle mesleki sorumlulukları arasında sağlıklı bir denge kurması gerektiğine dikkat çekiyor.
3: Merhaba çocuklar, burası mı? Bence çocuk büro.
2: Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerlerinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesi için bugün ara seçim var. 362 mahallede ise muhtarlık seçimleri yapılıyor. Ayrıntıları Murat Onur anlatıyor.
4: Evet Merve, sandıkların açılmasına bir saatten az bir süre kaldı. Katılımın oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Biz şu anda Reşade'nin yol üstü beldesindeyiz. Burada vatandaşlar yeni belediye başkanını ve yeni belediye meclis üyelerini seçecekler. Tabii bunun yanı sıra mahallelerde de muhtarlarını yine vatandaşlar belirleyeceğini ifade etmek istiyorum. Yol üstü beldesinde 1600 seçmen oy kullanacaktı. Şu ana kadar yol üstü beldesinin geneline baktığımız anda yaklaşık 1000-1200 civarında bir vatandaşın katılımı, yani %70-75 oranında bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Tabi saat 17'ye kadar oy kullanma işlemlerinin devam edeceğini belirtmek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz okul yol üstü ilk öğretim okulu olarak geçiyor. 1008 nolu sandığın tam önündeyiz. Yine burada görevliler ve müşahitler bulunuyor. Her siyasi partiden gözlemci, görevli ve müşahitlerin yine gözleminde bu sandık saat 17'yi gösterdiği anda açılacak. Zarflar tek tek yine müşahitlere ve partilerin temsilcilerine gösterilerek sayımlar gerçekleşeceğini söylemek istiyorum. Tabii Tokat'ta sadece Yolüstü beldesinde değil, bunun yanı sıra Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, Yeşilurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ve Reşadiye'nin yine Çevrecik beldesinde de aynı seçimlerin yapıldığını söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra tabii ki seçimlerde Nevşehir ve Gümüşhane'de de birer beldede seçim yapılacağının ifade etmekte fayda var. Oralarda da sandıklar kuruldu. Vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Evet, huzur içerisinde, güven içerisinde bir sandıklarda seçim olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar can sıkacak bir olayın da çok fazla gerçekleşmedi. gerçekleşmediğini söylemekte fayda var. Vatandaşlar kimisi 2 aylık bebeğine geldi, kimisi

0: Annesiyle babasıyla geldiler ve oylarını kullandılar. Evet, bizler de şu anda Tokat'ın Reşadi ilçesinde yol üstü beldesindeyiz. Biraz önce söyledim aslında yayının başında da Merve. Saat 17 itibariyle sandıklar açılacak. Çok kısa bir süre kaldı. Aslında süre azaldıkça heyecanın da arttığını söylemekte fayda var. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Aktarmaya da sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım Merve.
1: Ve Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında. 2017 yılından bu yana ilk olağan seçim yapılıyor Ermenistan'da. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede halk bugün düzenlenecek parlamento seçimlerinde oy kullanıyor. Oy verme işlemleri sabah saat yerel saatte 8'de başladı ve akşam 8'de sona erecek. Gelecek 5 sene boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek için Ermenistan sandık başında. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2.485.232 kayıtlı seçmen var. Yine Ermenistan genelinde 2005 sandık kuruldu. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışa devam ediyor. Oy verme işlemleri akşam saat 8'de sona erecek. Anketler Başbakan Paşinyan'ı önde gösteriyor. Ayrıca Paşinyan oyunu da kullandı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve önümüzdeki dönemde sınırın açılmasını bekliyorum ifadesini kullandı. Batı Şeria'da İsrail güçleri ve işgalciler Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Siyonistler 7 aylık bir bebeği katletti. Hiçbir suçu olmayan 2 masum Filistinli İsrail polisinin desteğiyle işgalciler tarafından darbedildi.
2: Askerlerle işgalciler bir oldu. Bir bebek katledildi. Filistinliler sokak ortasında darbedildi. Batı Şeria'daki işgal gün geçtikçe büyüyor. Saldırının adresi bu kez Nablus kenti oldu. İşgalci Yahudilerin hedefinde yolda yürüyen Filistinliler vardı. 4 kişi İsrail askerini de yanına aldı. 2 Filistinliye hiçbir sebep yokken saldırdı. Masum Filistinliler yere yatırıldı. Sopalarla dövüldü. Bölgede olan sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Saldırılar bununla sınırlı değildi. Aynı bölgede harekete geçen Siyonistler Filistinli bir ailenin ağılına girdi. İşgalciler Filistinli çiftçiye saldırdı. Koyunlarını çalmaya kalktı. Filistinli engel olmaya çalışınca şiddet başladı.
3: Eğer ağılı aşmazsanız sizi öldürürüz dedi. Bana vurmaya başladılar. Yumruk attılar, sopalarla vurdular. Daha sonra 20-30 kişi içeri girdi.
2: İşgalciler çiftçiyi öldürmekle tehdit edip koyunlarını çaldı. Saldırganlar bölgedeki tarlaları da ateşe verip oradan uzaklaştı.
3: Beni öldüreceklerini söylediler. Koyunları aldılar. Çevredekiler etrafıma toplandı. Onlarsa koyunları kapıp gittiler.
2: El Halil kentinde ise kundaktaki bebek hedef alındı. İşgal güçleri bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık bebek katledildi. Açıklamaysa katliamdan da korkunçtu. İsrail askerleri yanlış anlaşılma savunmasında bulundu. Katledilen bebek için cenaze töreni düzenlendi.
4: 7 aylıktı. Şehit edildiği günün ertesi günü doğumunun 7. ayıydı.
1: Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor. İsrail'in 30 Mayıs'ta Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yasaklı fosfor bombası kullandığı ortaya çıktı. Amerikan merkezli New York Times gazetesinin gündeme getirdiği görüntüler bölgede yaşanan vahşetin gerçek boyutlarını da bir kez daha gözler önüne serdi.
5: İsrail'in sonu gelmeyen savaş suçları bir kez daha belgelendi. Ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yol açtığı yıkım ABD basınına taşındı. New York Times gazetesi 30 Mayıs'ta Lübnan'ın Nebatiye kentine hedef alan İsrail'in fosfor bombası kullandığı görüntüleri yayınladı. Birleşmiş Milletler'in yasaklı silahlar listesindeki bombanın sivil yerleşimleri yok etmek için kullanıldığı anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ses getiren haberde soykırım ordusunun Nebatiye'deki en az 4 kasabayı beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı anına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntüye yer verildi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da defalarca fosfor bombası kullandığı bilinen bir gerçek olsa da yaşanan vahşetin ABD basınına taşınmış olması önem arz ediyor.

0: Silahlar peş peşe ateşlendi. Festival alanında korku dolu anlar yaşandı. ABD'nin Ohio eyaleti dehşeti yaşadı. Toledo kentinde festival vardı. Onlarca kişi bir araya geldi. İki kişi arasındaki tartışma eğlenceyi kabusa çevirdi. Sözlü atışma yerini kavgaya bıraktı. Dakikalar sonra çatışma çıktı. Silah sesleri yükseldi. Çatışma büyük korku dalgasını tetikledi. Kalabalık panikle olay yerinden kaçıştı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Mermiler katılımcılara isabet etti. Festival alanı saniyeler içinde kan gölüne döndü. Çok sayıda kişi yaralandı.
1: En az iki silahlı saldırgan olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen birbirlerine ateş ediyorlardı. Sonuç olarak 12 kişi kurşunla vuruldu. Şu an elimizde olan bu. İkisinin durumu kritik. Olay yerini inceliyoruz.
0: Yaralılara ilk müdahale sokakta yapıldı.
2: Evet, korkunç bir manzaraydı. Bir minibüsün yanına doğru yürüdüm ve yardıma ihtiyacı olan var mı diye düşündüm. Yardıma ihtiyacı olan epey insan vardı.
0: Delilleri toplayan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri aramaya başladı.
3: Sırada dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
0: Avustralya'da yamaç paraşütü yapan bir adam inişte beklenmedik bir olay yaşadı. Paraşütçü indiği an iki kanguruyla karşılaştı. Kangurulardan biri adama saldırıp kaçtı. O anlar paraşütçünün kamerasına yansıdı. Çin'de şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Harbin kentinde aniden etkili olan rüzgar tentenin altında duran bir kadını sürükledi. Bir ağacı da kökünden söktü. Kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlarda sandalyenin milim kıpırdamamasıysa sosyal medyada gündem oldu. İspanya'nın Barcelona kentinde ise Japon otomotiv şirketine ait fabrikada büyük yangın çıktı. Fabrika alevlere teslim oldu. Yaklaşık 150 işçi tahliye edildi. Yangında 20 bin metrekarelik fabrika büyük hasar aldı. Çin'de kaldırımda yürüyen bir adam ölümden kıl payı kurtuldu. Hızla ilerleyen bir araç U dönüşü yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu sağ kırıp kaldırıma çıktı. O an kaldırımdaki bir yaya ezilmekten son anda kurtulurken kazanın etkisiyle büyük şok yaşadı.
3: Yurda dönelim. Antalya'ya tatile giden 59 yaşındaki Fahriye Başlı, kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte gittiği tatilde dalış turuna katılıyor. Bir eğitmen eşliğinde su altına iniyor ama bir daha çıkamıyor. Başlı'nın ölümüne dair tüyler ürperten büyük bir ihmal iddiası var. Çocukları annelerinin su altında unutulduklarını söylüyorlar ve sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorlar.
4: Annem suyun altında unutuldu. Bu kaza değil. Bu bir cinayet. Göz göre göre benim annemi öldürdüler.
5: Duyanlar kulaklarına inanamıyor. Güle oynaya gönderdikleri tatilden annelerinin cenazesi geldi. İddiaya göre dalış ekibi 59 yaşındaki Fahriye Başlı'yı suyun dibinde unuttu.
6: İşte bu onun son fotoğrafı oldu. 59 yaşındaki Fahriye Başlı'nın tatilde katıldığı dalış turu onun için geri dönüşü olmayan bir faciaya dönüştü.
5: Korkunç olay Ağustos ayında Antalya'da yaşandı. Ankara'da yaşayan Fahriye Başlı, kardeşleri ve yeğenleri dalış turuna katıldı ancak yüzme bilmiyordu. İddiaya göre dalışın birebir olacağı söylenerek ikna edildi ancak öyle olmadı.
4: Eğitmen 5 kişiyi aynı anda alıyor, suyun altına indiriyor. Orası 2,5 metre yüksekliğinde, altında bir kaya var. O kayaya iniyorsunuz, tutunuyorsunuz. Balıklar geldiği esnada da fotoğrafınız çekiliyor.
5: Fahriye Başlı da su altında o hatıra fotoğrafını çektirdi. Ancak iddiaya göre suyun üstüne çıkan dalış eğitmeni bir daha geri dönmedi. 59 yaşındaki kadın tek başına kaldı.
4: Dayım hemen gidiyor dalış amirinin yanına. Ablam yok diyor. Kesinlikle dalış amirini ikna edemiyorlar. O esnada dalış kesesi annem hemen bulunacak. Bu 15-20 dakika sürüyor. Dalış

0: kesiyor, arama emri veriyor. Annem suyun altında cansız bir şekilde bulunuyor.
1: Tekne sahibi, dalış amiri ve bir eğitmen tutuklandı ancak bilirkişi raporunda ölen kadını sorumlu tuttu.
0: Dalışla hiçbir şekilde alakası olmayan bir bilirkişiye bu rapor tutturuluyor. %100 kusuru anneme veriyor. Aşağıda unutulmak annemin suçuymuş. Hocaya tali kusur veriyor. Tekne sahibine de hiçbir şekilde kusur atfetmiyor. Bu rapor çıktıktan sonra tekne sahibi hemen tahliye oldu.
1: Fahriye Başlı'nın ailesi raporun ardından serbest kalan tekne sahibinin de annelerinin ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyor.
2: Neden dışarıda geziyor bu insan? Hiçbir şey olmamış gibi. Hoca tutuklu, tekne sahibi dışarıda, ne hikmetse. Madem hoca suçluysa dalış amiri neden suçlu değil? En ağır cezayı almalarını istiyoruz. En üst sınırdan yargılanmalarını istiyoruz.
0: Benim annem yarım saat boyunca birileri ikna olsun da onu bulsunlar diye çırpına çırpına öldü ya. Kesinlikle bir pişmanlık yok yüzünden. Aşağıda sanki bir çanta unuttu bu adam.
3: Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.
4: Dikkatsizliği hayatına mal oldu. Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının kendisine yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada kamikazenin kabini Kırıkçı'ya çarptı.
5: Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş. Hareket halindeyken buraya gelen gençlerden birisi o kabin vuruyor. Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
4: Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
3: Bursa'da babası tarafından kaçırılan ve 7 yıl sonra tutulduğu harabe evden drone'a yansıyan görüntüler sayesinde kurtarılan Nazar, Alman annesine teslim edildi. Çocuğun kurtarılma operasyonuna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıntılara bir bakalım.
6: Yıllarca rehin tutuldu. Drone kamerası sayesinde yeri tespit edildi. Polis eve baskın yaparak 8 yaşındaki çocuğu yıllar süren esaretinden kurtardı. Operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Nazar 2019'da babası tarafından Alman annesinden kaçırıldı. Babaannesi tarafından 7 yıl boyunca Bursa'daki harabe evde rehin tutuldu. Çocuğun babası ise 2 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nazar ise yıllarca rehin tutulduğu yerden özel bir ekip sayesinde kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlendiği 10 Mart'ta kaydedilen görüntülere göre küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı tespit edildi. Görüntüler üzerine özel ekip harekete geçti ve Nazar alıkonulduğu evden kurtarıldı. Koruma altına alınan 8 yaşındaki çocuk DNA testinin ardından Alman annesine teslim edildi. Küçük Nazar, Almanya'da yeni bir hayata merhaba dedi. Soruşturma kapsamında babaanne tutuklandı. Biri tutuklu 5 sanığın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.
3: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık avlamak için denize açılan Ali Şahin'den acı haber geldi. Başlatılan arama çalışmalarında 58 yaşındaki balıkçının cansız bedeni bulundu.
4: Balık avlamak için denize açılan balıkçıdan acı haber geldi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde teknesiyle balık avlamak için denize açılan 58 yaşındaki Ali Şahin'e ulaşamayan ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri Şahin'e ait tekneyi boş halde buldu.

0: Aramalar sonucunda Şahin'in cansız bedenine Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında ulaşıldı. Ekiplerin ön incelemelerinde Şahin'in dengesini kaybedip tekneden denize düşmüş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.
1: Dünyanın en iyi yemekleri listesinde Erzurum'un meşhur cağ kebabı 5. sırada yer aldı. Peki bu cağ kebabının eşsiz lezzetinin sırrı ne? Ayrıntıları Yüksel Akalan konuyla konuşacak.
2: Evet Merve Tepe, senin de ifade etmiş olduğun gibi dünyanın en iyi yemekleri listesi güncellendi ve yeni sıralama paylaşıldı. Tabi sıralamada Türk mutfağından birçok yemek de vardı. Ancak en çok dikkat çeken ise Erzurum'un cağ kebabı oldu. Dünyanın en iyi yemekleri listesinde 5. sırayı aldı ve Türkiye'yi gururla temsil etti diyebiliriz. Bizler de tabi bu lezzetin sırrını öğrenmek için cağ kebap ustalarımızın yanında soluğu aldık. Cağ kebabı nasıl yapılıyor? Cağ kebap ustası Nizamettin Akpınar'dan dinleyeceğiz. Ustam öncelikle tebrik ederim. Böyle bir lezzet dünyanın en iyi yemekleri listesinde 5. sırada yer aldı. Neler söylersiniz? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Erzurum'a. Tüm seyircilerimizi de buradan selamlıyorum. Şimdi 5. olması tabii bizim için gurur verici ama aslında dünyanın 1. listesinde olması gerekir. Şimdi bunu gelip bir Çinli yemediği için herhalde nüfusları da kalabalık bundan olabilir. Yoksa bunun hakkı 1. olmaz.
2: Gelip Erzurum'da yeselerdi 1. olurdu.
3: Tabii gelip Erzurum'da bunu tatsalar 1. olur.
2: Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Bir de bize kesimini gösterebilir miyiz ustam? Şöyle cağ kebabını da bu noktada.
3: Tabii şimdi bu burada kuzunun balık etleri hariç her tarafı var. Kaburgası var. But kısmı var. Efendim bunun pirzola kısımları var. Yani her tarafı var. Onun için etin bütün lezzet veren kısımları var.
2: Peki nasıl kullanıyor cağ kebabı?
3: Bunun içerisinde bizim sosumuz var. Sosta bekletiyoruz bunu. Yani hava şartlarına göre. Mesela burada yaptığımız sos 3 gün duruyorsa mesela Antalya'da bu 3 gün durmaz. Bir gün
2: şöyle
3: falan.
2: Ustam, bir de kesimini gösterelim cağlarda. Şöyle burada kesilmişi var. Bir de bize cağ kebabının nasıl işte bu cağ kesildiğini de senden görelim şöyle. Şöyle bir cağ alalım. Evet, dünyanın en iyi yemekleri listesinde tabii 5. sırayı alan cağ kebabı Erzurum'da ustaların ellerinde yine müşterilerle, vatandaşlarla, yerli yabancı turistlerle buluşmaya devam ediyor. Şöyle.
3: Şöyle zaten altı pişkin arkadaş şeyden ya, yani yeterince pişmiş. Yani bu şekilde tatar ederiz biz bunu. Bu şekilde tüketilir.
2: Ya bu şekilde tatarı oluyor.
3: Aynen bu şekilde böyle ette aroma neyse onu alırsınız. Ama ızgaraya gittiği zaman bir ızgara tadı olur. Ama öyle tercih edenler de var. Izgarayı görsün, pişsin. Daha fazla pişsin seviyorum. Bunu isteyenler de var. Biz isteğe bağlı. Ama bizim önermemiz bu.
2: Şöyle kesmesi de tabii hüner istiyor.
3: Zaten pişkin. Zaten pişmiş. Bir kızıllık yok. Etin rengi pişmiş. Bu şekilde tüketmeleri, cağ kebabı bu şekilde tüketirlerse lezzet alırlar.
2: Bir de şunu soracağım ustam, odun ateşinde pişmesi tabii ayrı bir lezzet katıyor.
3: Tabii ki odun ateşi, içeride olan odun, yani şeyde bunlar gürgen, içeride yaktığımız odunlar gürgen, sağlam, kalori yüksek, ısılı, bunların közü de fazla oluyor. Odunlar arkada yanıyor, biz bunu közde pişiriyoruz zaten. Közde piştiği için zaten lezzetli oluyor.
2: Yavaş yavaş pişiyor.
3: Yani ağır ağır pişiyor. Lezzetli oluyor. Artı bunun içerisinde kaburganın yağı var. Yani bu yağlar şey değil. Yani kuyruk falan değil. Kuyruk bunda olmaz. Bunlar, bu yağlar kaburgaya. Kaburgaya lezzetli olur. Hani bunu tercih etmeyen misafirlerimiz olur mu? Benimkisi yağsız olsun diyenler olur. Ama bu şekilde tüketmeleri hem sağlıklı hem faydalı olur. Biz
2: evet,
3: teşekkür ederiz.
2: Toparlayacak olursak dünyanın en iyi yemekleri listesinde 5. sırada yer alan cağ kebabı odun ateşinde işte görmüş olduğunuz gibi ağır ağır pişmeye devam ediyor. Tabii cağ kebabının lezzetinin sırrı neyse nasıl oluyor? Lezzetinin sırrı ne olduğunu da sorduğumuz zaman genellikle Erzurum'un yüksek rakımlı meralarında, yaylalarında beslenen o kuzu kekik otuyla besleniyor ve aslında cağ kebabının lezzeti de buradan geliyor diyebiliriz. Özellikle de yaylalarda, meralarda otlayan kuzular işte görmüş olduğunuz gibi burada cağ kebabına dönüşüyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Şimdi Erzurum'dan Hollanda'ya gidelim. Hollanda'da yaşayan Karadenizliler ve yayla kültürüne gönül verenler Amsterdam Yayla Şenliği'nde bir araya geldiler. Ayrıntıları Fatih

0: Güzel anlatıyor.
1: Merve Tepe, sizin de söylemiş olduğunuz gibi yaylaş yenili, ama bu sefer neredeyiz? Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Şimdi kameraman arkadaşım benimle gelsin, şöyle göstersin. Buradaki atmosfer bir anlamda Karadeniz kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Bu yıl burada düzenlenen yayla şenliğinde aslında 16.sı düzenleniyor. 16 yıl önce Başkent Amsterdam Karadenizler Derneği'nin öncülüğünde başlamıştı burası. Şimdi sizin de görmüş olduğunuz gibi, yoğun bir katılım var. Sadece Hollanda değil, Hollanda komşu ülkelerde dahil olmak üzere yaklaşık 2 gün sürüyor ki dün başladı buradaki bu şenlik ve bugün sona erecek. Ama bir gerçek var Merve Tepe, şunu belirtmek isterim ki bir anlamda eğer memleket havasını yaşamak istiyorsanız o zaman buraya geleceksiniz ve bu atmosferi de burada tatacaksınız. Tabii ki burada gezerken şunu da belirtmek istiyorum. Birçok şeyle karşılaşıyorsunuz ama bir gerçek var. Şimdi derneğin de başkanı burada, aynı zamanda onu gördüm böyle bakıyor. Sayın başkanım, önce sizi tanıyalım.
2: Benim ismim Nedim Kazancı, Trabzon merkezlerim.
1: Sayın başkan, önemli bir yerdeyiz. 16. kez yayla şenliği başkent Amsterdam'da. Düşünceleri
2: yani bana göre nasip oldu bu sene güzel bir yayla şenliği geçirmemiz. Kültürel açısından insanları bir araya götürmek, gençlerimizi bir araya götürmek. Benim de kısacası mutluluğu, yani burada dediğiniz gibi ormanımız, dağımız yok ama en azından şenliğimiz var.
1: Ormanımız yok, dağımız var ama belki şenliğimiz var. Şimdi bakın, kemence çalıyor, davullar çalıyor ama kameraman arkadaşım göstersin size. Bir yöresel kıyafetten bahsediyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yöresel kıyafet dedim. Merve Tepe, biraz izin verirseniz ben de bu araya gireyim bu kızlarla beraber. Ben de dans edeyim. Ben de horon et yapayım böyle. Ayak uydurmaya çalışacağım. Devam edin. Kızlar, nereden geliyorsunuz?
3: La Haydana.
1: Nasıl gidiyor eğlence?
3: Çok güzel gidiyor.
1: Buradan Türkiye'ye bir şey söylesen ne söylersin?
3: Herkese selam söylüyorum. Ailelerime, akrabalarıma.
1: Merve Tepe, yöresel kıyafet. Neresi derseniz aslında Şahpazarı. Hani dedim ya, belki atmosferi yaşamak istersiniz ama bu atmosferi yaşarken de şunu belirtmek istiyorum. Hani Merve Tepe, kemençesiz olur mu? Olmaz. Kemençesiz olmaz. Sabahın, aslında dün sabahın erken saatlerine itibaren çalan kemenceler ve kemenceler sonrasındaki davullar, ama sanatçılar, aslında yöresel sanatçılara bakıldığında Cengiz Çoban, Coşkun İşçi, Mesut Ucar, İbrahim Kahraman ve diğer taraftan yine de bakıldığında İsmail Cumhur'un da aralarında yer aldığı çok sanatçı var ki bu çok önemli. Şimdi kameraman arkadaşıma söylüyorum. Hocam, gurbete çıktın, Türkiye'de eğitimciydin, gurbet seni sanatçı yaptı, şimdi de bu şenliktesin, neler diyecek?
4: Vallahi bizim bir lafımız var, bize her yer Trabzon, ama Türkiye'nin özlemini, Trabzon'un özlemini her zaman çekiyoruz. Biz o kültürü burada yaşatmaya çalışıyoruz. İsmi yayla kültürü ama biz bunu böyle algılamamamız lazım. Yayla sadece hayvanların otladığı, çobanların hayvan güttüğü yerler değil. Yaylalar horonların oynandığı, açıkların yaşandığı, insanların beraber kaynaştığı, dostların buluştuğu.
1: Burada da farklı kültürlerde aslında bir anlamda kültürümüz burada buluştu.
4: Tabii o kültür.
1: Hocam, gurbet seni eğitimciydin, gurbete geldin, gurbet seni sanatçı yaptı, niye?
4: Özlem diyorum. Her ne kadar...
1: Merve Tepe, sordum. Sanatçı oldun, eğitimciydin. Neden? Özlem beni çekti. Şimdi Merve Tepe, buradaki atmosfer çok farklı. Önce bunu söylemek istiyorum. Şimdi kamera arkadaşımla sizi bir başka noktaya getireceğim. Nereye getireceğim? Şimdi burada cuma gününden kurulan çadırlar var. Bu çadırlara da bakıldığında cuma akşamından itibaren herkes burada.

0: diyor. Burada olmalarının nedeni bu atmosferi kaçırmak istemiyorlar. Bu atmosferi yaşamak istiyorlar. Peki neler burada yapılıyor? Neler yapılmıyor ki Merve Tepe? Tıpkı ha bir Karadeniz'in Trabzon'un yaylasındasınız veyahut da Amsterdam'ın merkezindesiniz. Fark etmiyor. Şurada ekranlara getirmek istiyorum. Karadeniz etkinliği olur da yayla şenliği olur da çay olmaz mı? Çaylar dökülüyor, çaylar yudumlanıyor. Son olarak ne yapıyorsun?
1: Çay dolduruyorum abuşaklara.
0: Abuşaklara çay dolduruyorsun. Bak herkes seni izledi. Ne diyorsun buradan?
1: Ne diyeyim? Türkiye özlemini gidermeye çalışıyoruz. Avrupa'daki Türkler çıkın, Trabzonlar çıkın, çıkın gelin.
0: Evet Merve Tepe, şunu söylemek istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum Merve Tepe. Tabii ki burada önemli olan buranın atmosferini biraz olsun ekranlara yansıtmak. Ama çıkın çıkın gelin diyor. Gelin ne duruyorsunuz? Eğer ben de şunu söylüyorum. Hala etkinlik var. Gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Merve Tepe, bulunmuş olduğumuz yer çok farklı bir yerdeyiz. Çadırlar söyledim, çadırlar. Şimdi bu çadırlara da bakın, buyurun oturun, ben de sizde yer oturayım. Şimdi buradaki atmosferi biraz yansıtmak istiyorum. Merve Tepe, ne zamandan beri buradasınız?
2: Atmosfer yani gerçekten söylenmez yaşanır. Daha cuma akşamından beri, 3 günden beri buradayım. Bütün hemşerilerimize, bütün kültürümüzü sevenlere çıkın çıkın gelin diyorum.
0: Yayla şenlikleri, kemenceyi, bu sesi duydun mu, ne hissediyorsun?
2: Her şeyle. Yani bu başka bir his. Anlatılmaz yaşanır dediğim gibi yani. Gerçekten bütün herkesin de yaşamasını tavsiye ediyorum.
0: Gelin buraya.
2: Süper, gelin buraya yani.
0: Tamam, gelin buraya dedi. Şimdi son saniyelerimi biliyorum Merve Tepe. Ama siz nereden geliyorsunuz?
1: Ben İzmitliyim aslen. Ama arkadaşlarımız Trabzonlu olduğu için.
0: Horon teptiniz yani, mi?
1: Efendim?
0: Horon teptiniz mi?
1: Horon teptim. Burada Trabzonlu yaşamayı öğrendim birazcık. Bu yaz gideceğiz inşallah.
0: Evet Merve Tepe. Şimdi genele bakıldığında şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Merve Tepe, başkent Amsterdam'dayız, Hollanda'dayız. Belki dağımız yok ama burada en azından yayla hissimiz var. Yayla hissimiz var çünkü burada başkent Amsterdam'da yayla şenliklerindeyiz. İşte bunun için söylüyorum ki ha dağda olmuşsun, ha burada olmuşsun fark etmiyor. Önemli olan ne hissediyorsun diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan sözü şimdilik size bırakalım Merve Tepe.
3: Çok teşekkürler. Fatih Özyar anlattı bu atmosferi, Amsterdam'da yaşanan Karadeniz havasını. Şimdi biz de şehre yakında Mersin Mezitli Kaleköy Mahallesi'ne konuk olacağız. Böylece bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Şehre Yakın programında bu hafta Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy mahallesindeyiz. Hemen yan tarafımda sulama kanalı geçiyor. İşte içindeki su da Berdan Marajı'dan geliyor. Yani Toros sahalarından geliyor ve Kaleköy mahallesindeki toprakları bereketlendiriyor. İşte bir tarafta narenciye bahçeleri, bir tarafta kayısı, üzüm seraları, bir taraftan da sebzenin her türlüsü işte bu mahallede yetişiyor ve ardından da Mezitli ilçesine ya da Mersin merkeze veya Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Sadece Kaleköy mahallesinde tarımsal faaliyetler yapılmıyor. Aynı zamanda burada hem büyükbaş hem küçükbaş hem de kümes hayvancılığı yapılıyor. Peki başka neler yapılıyor? Burada insanlar nasıl yaşıyor? İşte şimdi Kaleköy mahallesinde o samimi insanlarla bunları öğrenme vakti. İşte Şehre Yakın programı başlıyor. Kaleköy mahallesinde bir taraftan üzüm, bir taraftan kayısı, bir taraftan da mısır hasadı yapılmaya devam ediyor. Şimdi de Mükremin abinin tarlasındayız. Mısır hasadı yapıyoruz efendim. Bereketli olsun.
1: Sağ olun efendim. Hoş geldiniz ilk birinci.
0: Şimdi mısırı nasıl hasat ediyoruz? Mikrofonu size vereyim isterseniz. Siz bana tarif edin. Tabii. Ben de sizin tarifleriniz doğrultusunda böyle süt mısırları bulmaya çalışayım tarlada.
1: Evet. Şimdi bu kapalı

0: örtüdür Halil abi. Zamanla yetiştikten sonra bu mısırları üstüne açılır. Bu koparttığınız mısır şu anda olgunlaşmaya durmuş. Sütünü atmış, sararmaya başlamıştır.
1: Şimdi bunlar tek tek açıp da koparmıyor.
0: Tek tek açılmaz bu yoklamayla. Böyle yoklarsın, boşluk var mı yok mu ona bakarsın. Ona göre de koparırsın.
1: Aşağısı.
0: Evet, dolgun o. Dolgun olduğu zaman birinci mısırdır.
1: Şimdi bunu aldık ama burada kaldı. Bu minik kaldı.
0: O kalacak.
1: Kime kalacak o?
0: O ikinci sınıf. Zamanla kırılacak o.
1: O daha sonra.
0: Daha sonra efendim.
1: Yani tek bir seferde hasat işlemi gerçekleştiremiyoruz.
0: Yok. Bu mısırları seçerek 1-2-3 basamak olarak kırılır. Birinci sınıf kırılır. İşte bu kırdıklarınız birinci sınıf.
1: Şimdi burası biraz boy olarak kısa ama Allah korusun bu sıcakta tarlanın ortasında bir şey olsa nasıl haberleşiyorsunuz?
0: Efendim saat 3 gibi işçiler tarlaya girmiş olur.
1: Gece?
0: Tabii. 6 gibi 7 gibi çıkmış olur.
1: Yani sıcağı kalmıyoruz.
0: Yok, sıcağı kalmaz. Bu mısır sıcağı sever. Sıcak olursa daha çabuk olur.
1: Bunları
0: yani olgunlaşmaya başlamış şu anda.
1: Bu da kökünden koptu.
0: Evet.
1: Gövdesiyle
0: süt
1: beraber.
0: Süt mısırı o. Şu anda süt halinde o.
1: Tazecik. Dokunduğun anda zaten kopuyor.
0: Evet.
1: Peki bu işlem ne zamana kadar devam edecek?
0: Efendim bu Haziran'ın sonuna kadar devam eder.
1: Şehre yakın bölgelerde insanlar ekran başında işte bu tarlaları, yemyeşil bahçeleri gördüğünde elbette ilham alıyor. Fakat bu ürünleri, bu tarlaları yapmak kolay olmuyor. Sadece tohumu toprakla buluşturup ardından sulamak ya da zirai mücadele işte bu mahsullerin yetişmesine yetmiyor. Her şeyden önce ağaçların, bitkilerin dilinden anlamak gerekiyor. Elbette her meyve, her sebze çiçekten işte o mahsule dönüşüyor. Şu anda bizler mısır tarlasındayız. Peki mısır nasıl tozlanıyor? Nasıl çiçek açıyor? Çiçeği neresi? Onu da Hacı Murat abiden dinleyeceğiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz Halil Bey. Arkamızda gördüğünüz gibi Toros Dağları. Önümüzde de Akdeniz ve Akdeniz'in incisi Mersin'deyiz. Mersin'in Mezli ilçesindeyiz. Mersin'in Mezli ilçesi erken turfanda ürünlerin cenneti diyebileceğimiz bir yer. Şu anda da yine turfanda bir mısır tarlasındayız. Burada mısırlarımızı yetiştiriyoruz ve Türkiye'nin ilk firik mısır dediğimiz, süt mısır dediğimiz mısırlarını yetiştiriyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de zirai tecrübe gerekiyor. Çiftçilerimizin birçok şeyle mücadele etmesi gerekiyor. Çok basit bir şeyden bahsedeyim. Mısırın püskülünden bahsediriz her zaman. Mısır püskülü.
1: Önce mısırın şey neresi?
2: Evet. Şimdi mısırda bu görmüş olduğunuz şu üstteki yapı, buradaki yapı mısırın erkek çiçekleri. Bunların sağlıklı olması gerekiyor. Bunların tozlama sağlaması lazım. Bunun için de bunların yağmur görmemesi lazım. Veyahut da yaprak biti dediğimiz zararlının burada olmaması lazım ki burada herhangi bir problem yaşayıp buradaki polenler gelip bu püskülleri bulsun. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz soldaki taze bir mısırın püskülü. Bu sağdaki de artık olgunlaşmaya yaklaşmış olan bir mısırın püskülü. Burada şunu anlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz püsküller sanki bir işe yaramıyormuş gibi, böyle bir güzellik vasıtasıymış gibi durabilir ama bunlar bizim dişi çiçeklerimiz. Buradan, şuradan görmüş olduğunuz erkek polenler rüzgarla veyahut da diğer şartlarla gelip bu püsküllerden içeri girer ve bu mısırın içerisindeki her bir taneye buradan bir tane püskül bağlıdır. Şurada mesela daha taze bir mısırımız var. Gördüğünüz gibi bu daha yeni açmış, döllenmesini tamamlamamış. Daha püskülleri çok taze ve bu taze püsküller zamanla tozlaşıp gördüğünüz bu hale dönüşecek.
1: Köyü mahallesinde hasat edilen turfanda mısırlar ilk olarak paketleniyor. Yani çuvallara konuluyor. Peki hangi kriterlere göre çuvallara koyuyoruz? Kaça ayırıyoruz hasat ettiğimiz mısırları? Hüseyin Bey'den önce onu dinleyelim.
3: Mısırlarımızı gece gidiyoruz saat 3 gibi sıcak bastırmadan. Bu sene de hava şartları tabii soğuk. İşçilerimiz tarlaya gidiyor kamyonlarla. Mısırlarımızı koparıyorlar. Depomuza getiriyoruz. Birinci boy, ikinci boy, üçüncü boy olarak ayırıyoruz. Birinci boyları Burada

0: Çuvalda çuvallara yapıyoruz. Bunları otobüslerle, kamyonlarla, tırlarla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu yıl tabi biliyorsunuz hava şartlarından dolayı biraz geciktik. Yani yaklaşık bir 20 gün gibi bir gecikme oldu. İşte hava muhalefeti. Bu sene zaten yağmur da var. Bol rahmet oldu.
1: Çiftçinin yüzünü güldürdü yağmur.
0: İşte güldürdü. Hava şartı. Çiftçi çok yağsa da zarar, az yağsa da zarar yani.
1: Şu anda kararında.
0: He, kararında. Ondan sonraki ama süreçte. Ama çok oldu yani. Bu mallarımızı zaten biz şu anda Tarsus'tan getirdik. Ekimlerimiz Tarsus'ta var, Adana'da var.
1: Burası sadece toplanma merkezi.
0: Burası pazarlama yeri yani. Buradan paketleyip başka şehirlere gönderiyor.
1: Peki mısırları boyutlarına göre nasıl ayırmamız gerekiyor? İşçi çavuşu Mehmet abiden şimdi onu öğreneceğim. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Abi şimdi mikrofonu sana vereyim ben.
2: Tamam, olur.
1: Sonra ben bu gruplar içerisinden alayım. Tamam. Göstereyim hangisi grup, öğrenelim.
2: Tamam abi, olur.
1: Belki bakarsın ben de yanında işe başlarım bir gün.
2: Gel abi, bekleriz, sıkıntı yok.
1: Şimdi abi orta boy.
2: Bu birinci boyutuna göre. Şimdi mesela bazı mısırların şuralarında boşluk olduğu zaman mesela bunda yok.
1: Evet.
2: Şöyle açayım mesela bunu. Şu mısır birinci mısır.
1: Dolu. Evet, her tarafı dolu.
2: Aynen. Bazen de böyle büyük mısırlar olur. Şu taraflarında birazcık boşluk olur. Onu biz ikinci ayırırız.
1: Bunu gösterelim şöyle. Şuradan azıcık açalım.
2: Aynen, bu da birinci. Dolu. Evet, doğru, bu da.
1: Bu da birinci kalite. Aynen. O zaman şunu açayım ben.
2: Aç şunu.
1: Şuradan bakınca eksikliğini hissettim.
2: Evet.
1: Hemen hiç kavruyorum ama. İşte burası tam doldurmadığı için.
2: Doldurmadığı için ikinciye gidiyor.
1: Bu ikinci. Bunu hangisine koyuyoruz?
2: Şöyle ayırıyoruz onu da.
1: Buraya.
2: Evet.
1: Şimdi bu zaten
2: o da birinci.
1: Şöyle birinci. Aynen. Açmaya gerek yok. Hızlı öğreniyorum ama, değil mi?
2: Evet abi.
1: Bu açık. Şöyle uygulamazlı bir şekilde gösterelim.
2: O da ikinci.
1: Bu da ikinci.
2: Şu kadar mesela olmadığı zaman biz bunları ikinci ayırıyoruz. Müşteri memnuniyeti her zaman önemli bizim için.
1: Peki Mehmet abi, bir günde bir kişi kaç tane mısır ayıklayabiliyor?
2: Şöyle mesela biz gece 3'te 4'te tarlaya gideriz. 5-6 kişi gideriz. Kamyon doldururuz. 20 bin 25 bin lira kırarız. Yani bunun yanında erkekler de var, küfesini çeker. Ondan sonra depoya geliriz. 2'ye 3'e kadar malımızı işleriz. Yani günlük ortalama 20-25 bin mal yaparız. Birincili, ikincili, sıfırlı.
1: 20-25 ton.
2: 20-25 bin adet olarak.
1: Adet.
2: Evet.
1: Maşallah.
2: Ondan sonra işte burada ayrılır, seçilir. Patronlarımız zaten burada gönderiyorlar şehirlere. Burada kazancılara. O şekilde.
1: Karaköy mahallesinde sera içerisindeki üzümler de görmüş olduğunuz gibi artık hasata geldi. Durmuş abinin şu anda üzüm serasındayız. Hasat işlemi gerçekleştireceğiz ama Durmuş abi, ben mikrofonu severim. Nasıl hasat edeceğimizi siz bize tarif edin. Biz de yapmaya çalışalım. Şunu şöyle ya da ne var Hüseyin abi?
3: Efendim.
1: Bu rengiyle.
3: Evet, yüzünün tozu gitmeden hafiften şöyle tutarak şu sap tarafından alabiliriz.
1: Uzun mu olması lazım
3: sapın? Yok, aynı o şekilde.
1: Böyle. Karaköy mahallesinden bereket fışkırıyor.
4: Evet. Mezitli Kale Mahallesi yine. Aynı dediğimiz gibi bu çok fazla böyle dışını tozunu almadan kesilmesi gerekiyor. Tabii ki Mezitli'miz, Mersin'imizin tırfanda üzüm üretilen en fazla seresinin, seraltı üzümün olduğu ilçemiz. Kale mahallemiz, Mezitli'deki birkaç tane mahallemizde Türkiye'nin bütün ucra köşelerine yine Mezitli'den gidiyor üzümlerimiz tırfandan. İnşallah daha önümüzdeki yıllarda daha bereketli, daha güzel olacak.
1: Karaköy mahallesinde görmüş olduğunuz gibi nar ağaçları çiçek açtı ve artık yavaş yavaş meyveye dönecek. Elimdeki salatalıklar da yine Karaköy mahallesinde yetişen salatalık. Sadece bunlar değil elbette, domates de, biber de, hatta önümüzdeki etler de yine Karaköy mahallesinde üretildi. Müslüm Usta şu anda onlardan ne yapıyor?
5: Kuşbaşı dürüm şeklinde, servis şeklinde müşterilerimize sunum yapıyoruz.
1: Burası bir köy.
5: Evet, burası Mersin'imize yakın, şehre yakın bir köy. Kale Köyü. Burada her şey organik, kendi yetiştirdiğimiz ürünler. Zaten köy halkının özelliği ürününü kendisinin yetiştirip kendisinin yemesi, insanlara sunmasıdır.
1: Köyde kebapçının ne işi var diyen insanlar olabilir.
5: Evet.
4: buna cevap olarak ne söyleyebiliriz?
5: Şimdi aslında şöyle, tam tersine insanlar şehirden kaçıp sakin bir yerde, güzel, nezih bir ortamda yemek yemeyi tercih ediyorlar. Ondan dolayı bizim burası bir köy mekanı, köyün içerisinde bir mekan olabilir ama şehirden gelen çok kaliteli müşterilerimiz, başkanlarımız var. Mesela hastane personeli var, diğer kültür merkezinde çalışan personeller var. Hep böyle resmi makamlardaki insanlar öğlen saatinde buraya gelip güzel bir yemek, güzel bir salata yiyip gidiyorlar.
4: Burada sakin, evet, bol, aynen. Şu trafik stresi yok.
5: Şu yeşilliğe baktığınız zaman zaten görürsünüz.

0: Nöbetimizi aldık. Yeşil biber hasadı yapacağız. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi bu biberler aslında sera içerisindeydi ama artık naylonları kaldırıldı.
1: Kesinlikle.
0: Mikrofonu ben size vereyim. Çok. Bu biberi nasıl hasat edeceğiz? Hasat ederken neye dikkat edeceğiz? Onları sizden öğrenelim. Şimdi bildiğim kadarıyla sapının uzun olması lazım.
1: Yani... Kesinlikle. Şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Biberlerimizin üzeri açılalı seramız bir ay kadar bir süre oldu. Mersin biliyorsunuz sıcak bir bölge. Başka yerle hiçbir şekilde mukayese etmiyoruz. Şöyle söyleyeyim, biberi toplarken biber çok hassastır. Hele şu dönemde çıtır çıtır şu şekilde sapıyla toplarsak saklaması da kolay olur, uzun süreli olur. Ama şöyle sapından değil de şöyle kökünden kırarsak ömrü kısa olur.
0: Şimdi bibere şöyle yakından göstereyim. Şöyle dokunduk, sadece kaldırdık.
1: Kesinlikle.
0: Toplu. Bu kadar. Tuttuk, az bir şey kaldırdık, çıt diyor, hemen kopuyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu taze zaten olduğunu mu gösteriyor?
1: Taze ve kütür kütür, çıtır çıtır olduğunu anlatıyor. Zaten olmamış bir biberden çıt diye ses gelmez. Koparması biraz zor olur. Şöyle size bakın, şurada rahatça, daha dokunmayla birlikte elimize nasıl geldiğini görüyorsunuz.
0: Şimdi üzerinde salyangoz da var. Sanıyorum bunda ilaç yok.
1: Kesinlikle organik. Yani ilaçlar çok nadir. Böyle aman çiçek tutsun, insanlara istediği kadar zarar versin diye burada bir şey yok. Biz elimizden geldikçe organik üretim yapıyoruz. Bunları üretmek çok güzel bir duygu. Yani şu kadarcık fideden çocuk büyütür gibi onları büyütüp emek veriyorsunuz.
0: Şehre yakın programında Mersin Mezitli'de Kaleköy mahallesindeyiz. Yeşil biberlerimizi hasat ettik. Sırada artık yavaş yavaş da pazarlarda gördüğümüz Ayşe Kadın fasulyesi hasata gelmiş durumda. Ben yine mikrofonu size vereyim.
2: Şu an Ayşe Kadın fasulyemiz ilk meyvelerini vermiş. Tırfan da bu yani. Topluyoruz. Bunların çok lezzetli yemekleri oluyor. Pişiriyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana bir Ayşe Kadın serüveni vardır, hepiniz biliyorsunuzdur. Böyle peki, tek tek toplayıp emek vere vere tezgahlara götürüyoruz.
0: Peki bunlar da yine serada mı yetişti?
2: Evet, ilk önce kapalıya dikiyoruz. Bir ay kadar bir kapalıda kalıyorlar tohum attıktan sonra. Ondan sonra açıyoruz, doğal olarak güneşte büyüyorlar.
0: Peki bu ne zamana kadar böyle sebze vermeye devam
2: edecek? Yani bir Temmuz'un 15'ine kadar devam eder. Temmuz'da 15-20 gün meyveyi durdurur. Eğer çalısı sağlam olursa yaprakları, daha sonra yine döküm yapar.
0: Peki ne kadar alıyoruz buradan bir bitkiden?
2: Yani ne kadar alıyoruz? Günde bir kadın mesela 100 kilo fasulye toplar. Buradan da günlük bir tona yakın fasulye alabilirsin iki kesim parçadan. Dönümüne göre yani değişir.
0: Bunu toplamak da
2: toplamak zor. Çok zor bir iş. Evet, tek tek topluyorsun. Bütün bölgelerini geziyorsun ağacın. Yani şu toplu bir yerde değil.
0: Tazeliğini yakından gösterelim,
2: evet,
0: mi?
2: Evet, gösterelim.
0: Bunda da yine ilaç yok. Çıt diye koptu. İpliklemesi yok. Taze.
2: Tazecik fasulyemiz. İnsanlara tadında yedirmek istiyoruz. Taze taze organik. Buyurun gelin.
0: Peki size göre Kaleköy mahallesindeki en organik, en lezzetli ürün nedir?
2: Yani size hepsi diyebilirim. Yani biz meyveyi evin önünden ağaçtan topluyoruz. Tezgahtan gidip normalde yeni dünyası eriği, tutu, ne bileyim böğürtleni, limonu, biz her şeyi yetiştirebiliyoruz yani. Her şey bizim için.
0: Sadece kendinize de yetiştirmiyorsunuz.
2: Ve bütün tabii ki ülkeye, tezgahımıza götürüyoruz. Ülke dışına gidiyor.
0: İhracata.
2: Her yere gidebiliyor ya meyvelerimiz, sebzelerimiz.
0: Şimdi süt mısırı gördüm.
2: Evet.
0: Maşallah yani altın gibi. Sonrasında üzümü gördük. Simsiyah olmuş, olgunlaşmış. Sonrasında kayısıyı gördük.

0: Yeşil biberi yerinde gördük. Çıt diye kopuyor. Burada olmayan yok sanıyorum.
1: Yok, şükürler olsun. Rabbim öyle güzel topraklar, nimetler vermiş ki her şeyi üretmeye çalışıyoruz biz de.
0: Peki apartman hayatıyla buradaki toprağın üzerindeki hayat arasında nasıl bir fark?
1: Çok bir fark var. Sanki orada biraz daha böyle nasıl diyeyim yani çok hayat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bizim bütün hayatımız gerçekten toprakta yani. Evde o kadar güzel, mutlu olmuyor insan dört duvar arasında. Evde. Orada kısıtlısın, her yer kısıtlı, komşuluk bile kısıtlı. Burada sana günde belki 100 kişi selam veriyor, geliyor. 5 dakikada olsa halatır ediyorsun, konuşuyorsun, bir psikolojin değişiyor. Güzel bir şey.
0: Şehre Yakın programında artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy mahallesindeki hem hayvancılığı hem de tarımı ekranlara taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında buluşmak umuduyla esen kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hep bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
5: CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken devreye büyükşehir belediye başkanları girdi. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.
3: Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış, bu adama hain diye bağıranları duydum.
5: A Haber'in edindiği bilgilere göre görüşmede belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa müsaade edemeyiz ifadesini kullandı.
4: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
5: CHP MYK toplantısındaysa gündem CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıydı. Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz diye konuştu.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: CHP'de FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak ve genel merkeze sunulacak. Kılıçdaroğlu arınma sürecini başlatacak.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: sabahlar değerli izleyenler. İyi pazarlar diliyoruz. Akşam ajansındayız ve saatlerimiz artık 17 olmak üzere. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün yurtta pek çok noktada seçim heyecanı yaşanıyor. Canlı yayın noktalarımıza bakacağız öncelikle. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi artık sona erdi. Oy sayımının başlaması bekleniyor. A Haber ekipleri seçimlerin yapıldığı noktalardan yayın için hazırlar. A Haber ekiplerinden Selman Kutlu Gümüşhane'de, Murat Onur Tokat Reşadiye'de, Yağmur Aksuysa Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde bizi bekliyor. Ayrıca bugün Fenerbahçe'de ise seçimli olağanüstü genel kurul yapılıyor sevgili izleyenler. Orada da oy verme işlemi sona erdi artık. Ahmet Nazif Ural İstanbul'da bizi bekliyor ve başlıyoruz. Evet, önce yerel seçimler diyeceğiz. Gümüşhane'ye uzanacağız. A Haber muhabiri Selman Kutlu takip ediyor ve bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Selman Kutlu'ya bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sabah 08.00 itibariyle o başlayan seçim artık son dakika, hatta arkamdan sandık kapanmıştır diye bir uyarı geldi ve şu anda da gördüğünüz gibi sandıktan mühür sökülüyor. Ve Türkiye genelinde öncelikle şuradan başlayalım. Gümüşhane, Tokat, Nevşehir illerinde toplam 6 yerleşim yerinde seçmen sandığa gitti. Bu 6 yerleşim yerlerinden bir tane 2969 seçmeni bulunan Gümüşhane'nin tek

0: Türkiye beldesi 2013 yılında nüfus düşmesinden dolayı köy statüsüne geçmişti. 2014 yılında mahkemeye başvurmuşlar. 2024 yılında mahkeme sonucunda tekrar belde olmuşlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bugün itibariyle beldede seçim yapıldı. 11 siyasi parti yarıştı burada ve şu anda gördüğünüz gibi oy zarfları şu anda açılan çıkaralım. Sayma işlemini gerçekleştirecek. Şunu söyleyeyim, katılım gerçekten çok yüksek. Özellikle baktığınız zaman rakam aldım az önce. 336 seçmeni var. 36 gelmeyen vardı. Yani 36 kişi oy kullanmadı. %90 civarında bir katılım söz konusu. Bu da gerçekten bu sandık için özellikle yüksek bir rakam. Sabah saatlerinde başladı yoğunluk ve bu saatlere kadar, son dakikaya kadar oy kullanma işlemi devam etti. 11 parti yarışıyor ve şu anda da oy sayma işlemleri birazdan başlayacak. Sandıktan zarflar çıkılıyor. 4 aylı mahallede 9 sandık kuruldu. Tekke'de
1: kurulan 3 sandıkta 1080, Katmerkaya Mahallesi'nde kurulan 2 sandıkta 780, Türkmenler Mahallesi'nde kurulan sandıkta ise hemen hemen 552 ve Piramit Mahallesi'nde kurulan bir sandıkta ise 229 olmak üzere 2969
0: seçmen sandığa geldi. Bugün oldukça sıcak bir hava vardı ama yoğun bir katılım vardı. Zaman zaman sesler yükseldi, gerilimli anları yaşandı ama önemli bir durum olmadığını belirtebiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi zarflar masanın üstüne alındı. Tabii ki 11 siyasi partinin de burada temsilcisi var ve tek tek onlar da burada o pusulaları kontrol edecek sandık başkanı eşliğinde ve birazdan zarflar açılıp sayım başlayacak. Tabii sadece belediye başkanlığı değil, özellikle belediye meclis üyeleri seçimi de gerçekleşecek burada ve aynı zamanda muhtarlar seçimi de var. 4 mahallede muhtar seçimi olacak. Onlar da birazdan gerçekleşecek sayımla birlikte muhtarlar da belli olacak. Evet, heyecan şu anda durukta. 11 parti yarışıyor ve sandıklar açıldı. Oy sayma işlemleri başlandı. Sonuçlara göre biz sizlere bağlantı yapmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
2: Selban Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Gümüşhane'deki son durum böyle işte sevgili izleyenler. Şimdi bir başka noktaya uzanalım. Tokat Reşadiye'de A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Orada da bir seçim heyecanı var. Oy sayımı da başladı diye biliyoruz ama son durumu, detayları aktarması için sözü Murat Onur'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Sümeyye Gafaroğlu. Evet, bizler de Tokat'ın Reşadiye ilçesindeyiz. Aslında bu seçimde Tokat çok önemli bir önde giden illerimizden bir tanesi olarak belirtmek mümkün. 4 farklı yerleşim noktasında seçim yapılıyor Tokat'ta. Şimdi bizim bu içerisinde bulunduğumuz Reşadiye Yolüstü beldesinde, hemen buraya yaklaşık bir 15-20 kilometre uzaklıkta Çevrecik beldesinde, yine Reşadiye'ye bağlı ve Almus'ta, Almus'un yanı sıra, Almus ilçesinin yanı sıra bir de Yeşilyurt ilçesinde 4 beldede seçim yapılıyor saat 17 itibariyle. Artık sandıklarda oy kullanma işlemleri tamamlandı. 1008 nolu sandığın önündeyiz. Yine burada sandık başkanı, memur arkadaşlar ve her partiden siyasi temsilcinin gözlemleriyle birlikte tek tek zarflar sayılıyor. Oy kullanma işlemi artık sonuçlandığını söylemek istiyorum. Katılım nasıldı? Katılım %70, %80 civarında bir katılım olduğunu söylemek mümkün. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde 8 itibariyle kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerine başladılar. Evet mühürünü aldılar. İstedikleri siyasi partiyi tercih edip sonrasında sandıklara o kapalı zarfları attılar. Şu anda da saat 17 itibariyle oy kullanma işlemin tamamlandı ve sandık başkanı tarafından tek tek zarflar sayılıyor. Burada artık Yolüstü beldesinin yeni belediye başkanı belirlenecek. Tabii belediye başkanının yanı sıra belediye belediye meclis üyelerinin belirleneceği ve aslında en fazla rekabetin olduğu belki de muhtarlıklar da bu seçim sonrasında belirleneceğini söylemekte fayda var. Reşadiye ilçesinde bizim bulunduğumuz yolüstü beldesinde 1600 seçmenden %70-80 oranında bir katılım oldu. Yine Çevrecik beldesinde 2160 seçmen sandığa gitmesi bekleniyordu. Tabii sandıklar açılıyorsa şimdi buna göre artık kaç kişi oy kullandı, onlar biraz sonra net bir şekilde belirleneceğini söylemekte fayda var. Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde de 1206 seçmen vardı. Yine Eşirurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde de 710 seçmen de iki mahallede de sandık kurulmuştu. Tabii Yolüstü beldesinde 4 mahallede 7 sandık kuruldu ve şu anda da o 7 sandıkta saat 17 itibariyle artık oy kullanma işlemleri tamamlandı. Biraz sonra zarflar tek tek dikkatli bir şekilde açılacak. Bakın burada şöyle bir gösterebilirsin Halil İbrahim. Müşahitler, muhtarların temsilcileri, yine onlar da ellerinde pusulalarla birlikte kaç tane oy çıktığını, kendi partisine kaç oy çıktığını tek tek işaretleyecekler ve gösterecekler. Tabii oy kullanılma işlemi tamamlandı dedim ya, sayımında yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor. Artık bir saat sonra net olmayan sonuçlar artık belli olacak. Tabii kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. Ama net olmayan sonuçları da biz buradan alacağız. Şu an itibariyle bakın ilk zarflarda artık açılmaya başlandı. Evet. Sadece belediye başkanına oy kullanılmış. Bir tane oy pusulası şu an itibariyle çıktı. Ve tek tek oy pusulalarında zarfları açtıklarını ifade etmek istiyorum. Şu an itibariyle biraz önce de söyledim ya, aslında bayram havasında bir seçim geçti. Bizim bulunduğumuz Yolüstü beldesinde 7 sandık vardı. O 7 sandıkta da oy kullanma işlemi tamamlandı. Tek tek o zarflar açılacak. Mühürsüz zarflar geçersiz sayılacak. Yine mühürsüz pusulalarda geçersiz sayılacağını, herhangi bir siyasi partiye bir vatandaşımız 2-3 sefer farklı partilere oy pusulasında evet mührünü basmışsa yine o şekilde kullanılan oylarında geçersiz sayılacağını söylemek istiyorum. Tabii belediye başkan adayları heyecanlı, belediye meclis üyeleri heyecanlı, muhtarlar heyecanlı. Yapılacak seçim sonrasında işte bu sayılan zarflar açıldıktan sonra Yolüstü beldesinin yeni belediye başkanı, yeni meclis üyeleri ve muhtarları belirlenecek. Tek tek işte bakın beyaz zarflar çıkan, beyaz küçük zarflar aslında muhtarları gösteriyor. Mavi zarflar belediye başkan adayının, yine diğer sarı zarflar ise belediye meclis üyelerine ait zarflar. Şu an itibariyle zarflar tek tek ters bir şekilde masanın üstüne kapatılıyor. İlk önce zarflar ve oy pusulaları sayılacak. Sonrasında eğer her ikisinde de denge kurulmuşsa, yani sayılar birbirini tutuyorsa, bu sefer tamamıyla oy pusulaları buradaki müşahitlere gösterilerek tek tek hangi siyasi partiye oy verdiyse vatandaşlarımız sayımlarının yapılacağını söylemek istiyorum. Gerçekten güzel bir seçim geçti Yolüstü beldesinde. Tabii yer yer biraz gerginlikler olsa da ama tatlı bir rekabet oldu. İki aylık bebeğinden de gelen vardı. 85 yaşında, 90 yaşında gelen vatandaşlarımız da vardı. Tabii saat 17 itibariyle artık sandıklar açıldı. Sandıklarda şu an itibariyle yavaş yavaş sayıma geçiliyor. Biz A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sandıklardan çıkan sonuçları da yine A Haber ekranlarında canlı yayınlarda aktaracağımızı belirtelim. Şimdilik sözü Yolüstü beldesinden, Reşadiye'den, Tokat'tan, İstanbul'dan sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tüm detayları paylaştı bize Tokat'tan. Ve şimdi bir başka nokta, yine seçim heyecanı yaşanan bir nokta, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesine uzanacağız. O noktada bizi A Haber muhabiri Yağmur Aksu bekliyor. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir atmosfer var? Nedir son durum? Katılım nasıl? Aktarır mısın bize?
4: Sümeyye Gaffaroğlu, tabi sabah saat 8 itibariyle Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa'da tabi sandıklar kuruldu. 12 yılın ardından kuruldu ve şu anda saat 17 geçtiği itibariyle oy verme işlemi de tamamlandı. Tabi burada da oldukça heyecanı ilerleyen bir seçim oldu. Gün boyu seçim sürdü ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi zarflar teker teker açılıyor. ve burada sayım işlemleri yapılmaya başlandığını belirtelim. Tabii özellikle 12 parti ve bir bağımsız parti olmak üzere burada seçmenler oylarını kullandı ve nereden baksanız %70-%80 oy kullandığını aktarmak mümkün tabii ki de. Şimdi gün boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde yaklaşık 2062 seçmen sandığa gitmek gibi bir durum değerlendirildi. Tabii şu anda %70-%80 kişi seçmen oyunu kullandığını belirtelim.

0: yeniden kazanılan belde statüsünün ardından gerçekleştirilen ilk yerel seçim olma özelliğini taşıyor bir yandan. Tabi hatırlanacağı üzere Mustafa Paşa yıllar önce nüfusunun yasal sınırın altında kaldığı gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde sakinlerinin başlattığı hukuki süreç sonrasında 12 yılın ardından tekrar seçmenler işte bu noktalarda sandığa gidip oylarını kullandı. Tabi 7 tane sandık açıldı Nevşehir'de. 5 tanesi Mustafa Paşa merkezde bulunuyor ve 2 tanesi ise Ayvalı Mahallesi'nde seçmenler sandık başına gitti. Tabi seçimlerde 12 siyasi parti ve bir bağımsız aday yarıştı. Kurulan 7 sandıkta kullanılan oyların sayım işlemleri sürerken adaylar ve partilerin temsilcileri de sonuçları yakından takip ettiğini belirtelim. Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilçe kuruluna ulaştırılacak ve resmi süreç devam edeceğini belirtelim. Yaklaşık 1-2 saat süren bir oy sayma işlemi gerçekleştireceğini söyleyelim. Bir yandan oylar sayılırken diğer yandan da gözler sandıklardan çıkacak tabloya çevrilmiş durumda. Çünkü bugün ortaya çıkacak sonuç yalnızca seçimi kazanan ismi belirlemeyecek. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Mustafa Paşa'nın yerel yönetim anlayışını da şekillendirecek kadroları da belirlemiş olacağını söyleyelim. Tabii jandarma ekipleri de burada özellikle sabahtan itibaren burada görev başındalar. Tabii 7/24 şeklinde görev tutmaya devam ediyor. Herhangi bir yolsuzluklara karşı fedakarca burada yerini aldılar tabii ki. Kapadokya önemli turizm merkezlerinden biri olan Mustafa Paşa'da yeni belediye yönetimini belirleyecek seçimde artık son aşamaya geçilmiş durumda. Gün boyu devam eden oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar kapandı ve gözler sayım masalarına çevrildi. Tabii Mustafa Paşa'da oy verme işlemi sona erdikten sonra görmüş olduğunuz gibi sandıklardan teker teker zarflar seçiliyor ve belediye başkanı, belediye meclis üyeleri aynı zamanda muhtar seçimi yapan seçmenlerin zarfları da açılıyor ve şu anda da kritik bir süreç başlamış oldu. Sayım sırasında her oy yüksek sesle okunuyor ve sandık kurulu tarafından kayıt altına alınıyor. Adayların aldığı oylar ayrı ayrı tutanaklara işlenirken seçim sonuçlarının resmi kayda geçirilmesi için de gerekli evraklar hazırlandığını bizler de söyleyelim. Bu süreç yalnızca oyların sayılmasından ibaret değil. Her sandık için ayrı ayrı sonuç tutanakları düzenleniyor. Kurul üyeleri tarafından imzalanıyor ve ardından ilçe seçim kuruluna ulaştırılıyor. Böylece seçim sonuçlarının resmi olarak değerlendirilmesinin önü açılmış oluyor. Mustafa Paşa'da kurulan 7 sandıktan gelecek sonuçlar ilçe seçim kurulunda bir araya getirilecek. Tüm sandıklardan gelen ve verilerin birleştirilmesiyle birlikte belde genelindeki nihai tablo ortaya çıkmış olacak. Bu nedenle seçimlerde asıl heyecanın başladığı saatler olarak da değerlendirilen sayım süreci adaylar ve partiler tarafından yakından takip ediliyor. Sandık başlarında görevli temsilciler de sonuçların tutanaklara işlenmesini izliyor. Kapadokya'nın tarihi yerleşimlerinden biri olan Mustafa Paşa'da gözler artık seçmenlerin kullandığı oylarda değil açılan sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda. Önümüzdeki saatlerde netleşecek tabloyla birlikte hem belediye başkanlığı yarışının kazananı hem de belediye meclisinin muhtarların yeni yapısı ortaya çıkmış olacak. Yıllar sonra yeniden belde statüsüyle gerçekleştirilen bu seçimde yeni dönemin yönetimini belirleyecek sonuçların da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor ve görmüş olduğunuz gibi aslında o kritik süreçte başlamış oldu. Teker teker sandıktan zarflar açılıyor ve saatler sonra da sonuç belli olacak değil mi? Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Evet, Yağmur Aksu da Nevşehir'den aktardı son durumu. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyoruz efendim. Şimdi bir başka seçim heyecanı yaşanan noktaya uzanacağız. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yapılıyor. Oy verme işlemi sona erdi. Artık notları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip ediyor süreci. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir atmosfer var? Katılım oranı ne durumda? Ahmet Nazif Vural aktarsın bize.
2: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunun hemen yanı başında bulunan, bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilmiş olan seçimde artık sandıklar kapandı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçmek için oy sayımına başlamak üzere diyelim. Hemen arkamızdaki noktayı sizlere bir gösterelim. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere o oyların kullanıldığı alanları göstersin. Evet, bu noktada artık son oy kullanma işlemleri de gerçekleşmesiyle birlikte turnikeler çekildi ve bu noktadaki oy verme işlemleri de sona gelindi. Sandıklar mühürleniyor ve devamında da sandıkların sayım işlemi için bir noktaya toplanma durumu, ardından da sayımın başlama durumu söz konusu. Sayım başlamasıyla birlikte birkaç saat içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün artık 35. başkanını öğrenmiş olacağız. Aziz Yıldırım ile

0: Hakan Safi arasındaki bu başkanlık yarışından kimin galip çıktığını ve Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olduğunu da yine bütün taraftarlar, bütün kamuoyunu öğrenmiş olacak. Tabii ki burada eski sayılara bakmak lazım katılım deyince. Öyle ki geride bıraktığımız yıllar içerisinde Ali Koç ile Saadettin Saran arasında gerçekleşen o başkanlık yarışında 24 binin üzerinde oy kullanılmıştı. Ve ondan bir önceki yılki gerçekleştirilen Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gerçekleşen o başkanlık yarışındaysa 27.438 oy kullanıldığı belirtilmişti. Ve devamında bugünse özür diliyorum 27.489 oy kullanıldığı belirtilmiş ve bunun bir rekor olduğunun altı çizilmişti. Bugünse şu ana kadarki bize gelen bilgilere göre ve tabii ki teyide muhtaç bilgiler diyelim, ancak ilk gelen sayılar bu yönde 27.138 kişilik bir oy kullanıldığı iddiası söz konusu. Elbette bu da yine oy sayımı bittikten sonra netlik kazanacak, bunun da altını çizelim. Ancak kendi gözlemlerimize bakacak olursak bugün oldukça yoğun bir katılım vardı ve bu katılımla beraber artık oy kullanma işlemleri sona ermesiyle birlikte kurul üyeleri buradan hemen yan taraftaki stadyuma doğru geçiş yaptılar ve stadyumda o oy sayımını bekleyecekler. Bu oy sayımının ardından da başkanlık kimin olduğu belli olduğu esnada da yeni seçilmiş olan başkan yine sahneye çıkıp bir konuşma yapacak. Peki bu sürece kadar neler yaşandı? Hemen orayı hatırlayalım kısaca. Fenerbahçe'de özellikle Saadet Saran döneminde de aslında herhangi bir şampiyonluk gelmemesiyle birlikte ve özellikle futboldaki şampiyonluğun gelmemesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda Saadettin Saran'ın da vermiş olduğu söz gereği bu yıl sonunda tekrar bir olağanüstü seçime gidileceğinin sinyalleri söz konusuydu ve Saadettin Saran da zaten kendi vermiş olduğu henüz başkanlık seçiminde kendisini kazanmış olduğu başkanlık seçiminde vermiş olduğu sözü tutarak aslında bir başkanlık seçiminin daha gerçekleşeceğinin altını çizmişti bir yıl sonra. Ve üzerinden geçen bir yılın ardından tekrar bir seçim arenasındayız ve bu noktada bu sefer Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışır haldeler. Bunun altını çizelim. Elbette her iki tarafın da açıklamış olduğu çok sayıda farklı bilgi ve vaat var. Bunun da burada belirtelim. Hakan Safi özellikle flash transferler açıklamasıyla birlikte kamuoyuna bomba gibi düştü diyebiliriz. Her açıkladığı transfer çok konuşuldu. Bir taraftan da Aziz Yıldırım özellikle tecrübesiyle birlikte vaadini doğrudan şampiyonluk yönünde belirttiğinin de altını çizelim. Artık sandıklar kapandı saat 17 itibariyle ve önümüzdeki saatler içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı ortaya çıkacak seçim sonucuna göre diyelim. Bizler de haber ekipleri olarak bu noktada takipçiliğimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, heyecanlı bekleyiş sürüyor. Biz de sonuçları bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Efendim, gündemin diğer gelişmeleriyle akşam ajansına devam edelim. Latin Amerika ülkesi Peru'da kitlesel protestolarla gölgelenen başkanlık seçimlerinde ikinci tur için geri sayım başladı. Son yıllarda keskin şekilde artan güvenlik sorunları sebebiyle yönetime tepkili olan 27 milyon seçmen bugün sandık başına giderek ülkenin yeni liderini belirliyor.
2: Başkanlık koltuğunun son 10 yılda 8 defa el değiştirdiği Peru'da bir kez daha sandık başına gidiliyor. Ülkenin yeni liderini belirleyecek olan 27 milyondan fazla seçmen yüksek güvenlik önlemleri altında oy kullanacak.
3: Polis ve ordu birlikleri oy verme merkezlerinin çevresinde hazır bekliyor olacak. Kolluk kuvvetleri gözetiminde tutulan sandıkların ve seçim malzemelerinin güvenliğinin sağlandığından emin olmak istiyoruz.
2: Kritik seçim ilk turdaki usulsüzlük iddiaları ve sokaklara taşan protestoların gölgesinde yapılıyor. Güvenlik krizi ve ekonomik istikrarsızlık seçmenin en büyük endişesi. Yarışın bir ucunda suçla mücadelede orduya yetki vaat eden sağcı aday Keiko Fujimori var.
3: Benim oyum Keiko'ya, çünkü bence Peru'nun uluslararası alanda bizi doğru bir şekilde temsil edebilecek ve net fikirleri olan birine ihtiyacı var.
2: Diğer ucundaysa stratejik sektörlerde devletleşmeyi ve anayasa reformunu savunan solcu aday Roberto Sanchez.
3: Jose Sanchez'e oy

0: vereceğim. Çünkü Peru devletinde bir değişim istiyoruz. Ülkemizin refahı için bir değişim istiyoruz.
1: Başa baş geçmesi beklenen seçimler Peru'yu adeta ikiye bölmüş durumda. Anket sonuçlarına göre sağcı aday Fujimori'nin oy oranı %50,4 civarında. Sosyalist Sanchez'e destek ise %49,6 olarak hesaplanıyor.
2: Efendim, Yunanistan'ın Eğriboz Adası ard arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Yaşanan sarsıntılar bölgede paniğe neden olurken bazı binalarda hasar oluştu. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Eğriboz Adası'ndaki deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı sevgili izleyenler. Kafede oturan bir kişi sarsıntının başlamasıyla büyük korku yaşıyor ve bulunduğu noktayı terk ederek kendini dışarı atıyor. Depremler saat 12.58 4,8, 13'te 4,3, 13.02'de 5,2 büyüklüğünde kaydedildi. Yalnızca merkez üssüne yakın yerleşimlerde değil, başkent Atina ve çevresinde de hissedildi. Sarsıntıların ardından bölgede heyelan meydana gelirken çok sayıda yapıda hasar oluştu. Bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluşurken bir binanın duvarı tamamen çöktü. Yetkililer risk taşıyan yapılara yönelik incelemelerin hızla başlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı sevgili izleyenler. İsrail ordu sözcüsü, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisine hedef aldığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan İki roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde açık hava festivalinde çatışma çıktı. İki kişi birbirine ateş açtı. Mermiler festivaldeki katılımcılara isabet etti. 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
3: Silahlar peş peşe ateşlendi. Festival alanında korku dolu anlar yaşandı. ABD'nin Ohio eyaleti dehşeti yaşadı. Toledo kentinde festival vardı. Onlarca kişi bir araya geldi. İki kişi arasındaki tartışma eğlenceyi kabusa çevirdi. Sözlü atışma yerini kavgaya bıraktı. Dakikalar sonra çatışma çıktı. Silah sesleri yükseldi. Çatışma büyük korku dalgasını tetikledi. Kalabalık panikle olay yerinden kaçıştı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Mermiler katılımcılara isabet etti. Festival alanı saniyeler içinde kan gölüne döndü. Çok sayıda kişi yaralandı.
4: En az iki silahlı saldırgan olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen birbirlerine ateş ediyorlardı. Sonuç olarak 12 kişi kurşunla vuruldu. Şu an elimizde olan bu. İkisinin durumu kritik. Olay yerini inceliyoruz.
3: Yaralılara ilk müdahale sokakta yapıldı.
5: Evet, korkunç bir manzaraydı. Bir minibüsün yanına doğru yürüdüm ve yardıma ihtiyacı olan var mı diye düşündüm. Yardıma ihtiyacı olan epey insan vardı.
3: Delilleri toplayan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri aramaya başladı.
2: Yurttan haberlerle devam ediyoruz. Niğde'de etkili olan sağanak sele dönüştü sevgili izleyenler. Suya kapılan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.
6: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. NİDE'de etkili olacak.

0: sağanak sel felaketini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'nde sokaklar adeta nehir olup aktı. Bu sırada 6 kişi sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 42 yaşındaki Sabiha Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nide valisi Nedim Akmeşe bölgede incelemelerde bulundu.
1: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bizzat ilettiğini ifade etmek istiyorum.
0: Selde çok sayıda otomobilin yanı sıra ev, ahır, tarım alanlarının da zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
2: Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Detaylar geliyor.
3: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar, bir vatandaşı kandırarak 4 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini aldılar. Yakalanmaktan kurtulamadılar. Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 şüpheli bir adrese gitti. Adresteki kişiyi kamu görevlisi olduklarına inandıran şüpheliler, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kayıplara karıştı. Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan mağdur durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Kaçış güzergahı belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Çalışmaların ardından bir berber dükkanında arama yapan ekipler mağdura ait ziynet eşyası ve dövizlerin saklandığı yeri de tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Siyasetteki gelişmelerle devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu cephesi Özgür Özel'in arkasındaki sosyal medya gücünün İmamoğlu'nun sanal ortamdaki destekçilerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Partide belediye kaynaklarından beslendiği belirtilen bu yapıların finansmanını kesmeye yönelik adımlar gündemde. Özel cephesinin stratejisi ise sanal rüzgarı ve taban desteğini kaybetmeden genel merkezi kurultaya zorlamak.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
3: CHP'de gerilim sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nunsa dijital medyada Özgür Özel'i destekleyen İmamoğlu destekçilerinin finansmanını kesmeye hazırlandığı iddia ediliyor.
6: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki liderlik krizinde yeni aşamaya geçildi. Parti kulislerinde süreç artık tabanda ve sanal ortamda hakimiyet savaşı olarak değerlendiriliyor. Özel, belde seçimleri için halk buluşmaları ve saha ziyaretlerini artırdı. Ancak genel merkez kanadında Özel'in görünürlüğünün büyük ölçüde sosyal medya stratejileri ve Ekrem İmamoğlu'na yakın dijital ekiplerin desteğiyle büyüdüğü görüşü yer alıyor. Bu nedenle parti içinde özellikle sosyal medya operasyonlarında görev aldığı öne sürülen ekiplerin belediye kaynaklarıyla desteklenip desteklenmediğinin araştırılması gerektiği savunuluyor. Kulislerde bu süreç sonucunda söz konusu yapıların maddi destekten mahrum bırakılmasının hedeflendiği konuşuluyor.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Ancak bunun kısa sürede sonuç vermesinin zor olduğu belirtilirken, Özel'in bu zaman diliminde sosyal medya etkisini kullanarak tabandaki desteğini daha da pekiştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
5: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
2: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili merak edilen sorulara sosyal medyadan paylaştığı videoyla yanıt verdi.

0: yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
1: Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kampanyası ile ilgili detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili merak edilenleri bir de sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.
0: Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.
1: Peki TOKİ'nin kampanyasına kimler başvurabilir?
0: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması.
1: Kuralsız açık satış kampanyası ile ilgili en çok merak edilen konuysa ev fiyatlarının ne kadar olduğu.
0: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3+1 3.3 milyon. Bursa'da 3.3 milyon lira. 2+1 3+1'de 3.9 milyon liraya. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit.
1: Kampanyada 3 ayrı ödeme seçeneği olacak.
0: Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan yapılan ev satışları 17 Temmuz'a kadar sürecek.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de 12.si düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Bilal Erdoğan konuşmasında müzakere kültürünün ve sağduyunun önemine dikkati çekti.
3: Gençler yeter ki bir meseleyi tezekkür etmek istesinler, müzakere etmek istesinler. İlgili arkadaşlarıyla, moderatörlerle, konunun uzmanlarıyla bir araya gelsinler. Biraz zaman ayırsınlar, biraz şöyle soluklanarak, biraz şöyle sağduyuyla bir konuyu konuşsunlar. İnanılmaz analizler, hiç önceden belki duymadığımız çözüm önerileriyle karşı karşıya gelebiliyoruz.
4: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de 12.si düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen panel ve söyleşilerde yeni çağın beraberinde getirdiği sanal tehlikeler masaya yatırıldı.
2: Değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu gala yemeğinde konuşuyor.
5: Kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Medeniyetimizin cümle kapısı olan Aziz İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklarımızın her birine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında 2 gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı

200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil, somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır. Gerek kapsamı, gerek metodu, gerekse mahiyeti itibariyle sıfır atık formunun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur. Foruma fikirleriyle, eleştirileriyle, tespitleriyle katkı yapan herkese, şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Forumun irade beyanları olan ortak deklarasyon ve ortak sonuç bildirgesinin de çevre ve iklim alanında atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönteminden, atık yönetiminden, doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir. Bu problemlerin etkisi enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarım ve hayvancılığa çok geniş bir alanda her geçen yıl daha da fazla hissedilmektedir. Fakat şu gerçeği de burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır. Bunu yalnızca isimlendirme düzeyinde kalan sati bir anlaşmazlığı tekrar su yüzüne çıkarmak için söylemiyorum. Bilakis meseleyi doğru adlandırmanın rasyonel çözümleri beraberinde getireceğini vurgulamak adına özellikle dile getiriyorum. Şu hususu da dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı modernitenin tahrip edici etkilerinin hem

zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü, yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Kıymetli katılımcılar, Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. 2022'de Türkiye'nin ana sunucu 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamda 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180

0: 80 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. 2017'de %13 olan geri kazanım oranımız 2025'te %37,53'e, yani neredeyse 3 katına çıktı. Bu oranı 2035'te %60'a, 2053'te ise inşallah %70'e çıkaracağız. ...2053... net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini 9 yıl gibi kısa sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Forumu teşrif eden kıymetli misafirlerimiz de, programın icrasına destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Değerli hitapları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı
2: değerli izleyenler, Başkan Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu gala yemeğinde konuştu. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla işlenen forumun son gününe iştirak ettiler. Ve konuşmasından satır başlarını aktaracak olursak şu şekilde: iklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur, dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda kritik rakamlar paylaştı. Sıfır atık 365 milyon lira katkı sağladı dedi. Milyar lira katkı sağladı dedi, düzeltiyorum. 90 milyon ton atığı geri kazandık dedi. Aynı zamanda 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik dedi. Oldukça kritik olan bu rakamları da paylaştı konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Afiyetler olsun.
2: Evet, iklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor ifadelerine yer verdi konuşmasında. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz dedi. Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu ve bu ifadelere yer verdi. Evet, bizler Akşam Ajansı'nda gündemin diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde çiftçilerle buluştu. Bir ahırda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Trump, savaşla beraber artan benzin ve gübre fiyatlarını değerlendirdi. İran'dan çok yakında çıkacağız diyen ABD Başkanı, fiyatların savaş öncesi seviyelere gerileyeceği konusunda güvence verdi.
4: İran'dan çok hızlı bir şekilde çıkacağız. İster bir kağıt parçasıyla, isterse zor kullanarak olsun, her şekilde çok güçlü bir çıkış olacak.
5: Savaşın sonu yakın dedi. Ya sahada ya da masada kazanacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde bir ahırda düzenlenen çiftçi etkinliğinde konuştu. Gündeminde ise İran savaşı nedeniyle uçuşa geçen benzin ve gübre fiyatları vardı.
4: Bu savaş bittiğinde gübre fiyatlarınız 4 ay önceki gibi çok düşecek. Benzin ve enerji fiyatlarını da tekrar eski rakamlara indireceğiz. Ama tarım işinde dedikleri gibi işimizi halletmek zorundaydık.
5: Savaşta gelinen son noktayı da değerlendiren Trump, İran donanmasının yok edildiği iddiasını yineledi. Uyguladığımız abluka İran ekonomisine ağır darbe vurdu dedi.
4: İran'ın artık donanması yok. 159 gemilerini batırdık, denizin dibinde yatıyorlar ve ablukamız da inanılmaz. Daha önce hiç böyle bir abluka olmamıştı.
5: İran'dan yakın zamanda çıkacaklarını söyleyen ABD Başkanı öyle ya da böyle bu savaş bitti ifadesini kullandı.
4: Ya anlaşmayla bitecek ya da daha zor bir yolla. Aslında çok daha kolay bir yolla da bitebilir. İran'dan çok yakında ve çok hızlı bir şekilde çıkacağız.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 8-9 Haziran tarihlerinde ülkeye resmi bir ziyarette bulunacak. Çin'in 2019'dan sonra ülkeye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak bu ziyaret. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
6: Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gidiyor. Kuzey Kore ve Çin arasında işbirliği artıyor. Dünyanın kapalı kutusu üst düzey bir ziyarete hazırlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkenin en yakın müttefiklerinden olan Kuzey Kore'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Kuzey Kore liderinin davetiyle gerçekleşecek olan resmi ziyarette neler konuşulacak, gündemde neler var? Uzmanlara göre Rusya ile kurduğu ittifak sayesinde ekonomik bir ivme kazanan Kuzey Kore, Pasifik'teki önemli aktörlerden biri oldu. Xi Jinping bu iki günlük zirveyi müttefikler arasında Batı'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmak için kullanabilir. Diğer yandan son yıllarda Rusya ile yakın ilişkiler kuran Kuzey Kore için hala Çin'in arka bahçesi olduğu mesajının da verilmesi bekleniyor.
7: Kuzey Kore açısından bakıldığında Kim Jong-un bu ziyareti iç propaganda amacıyla kullanabilir. Bence Çin tarafından verilen mesajsa Xi Jinping'in bakın Kuzey Kore söz konusu olduğunda hala ana aktör biziz demesidir ve bence hedef kitlelerden biri de Rusya.
6: Kuzey Kore'ye son ziyaretini koronavirüs salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Xi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret edecek. Xi'nin ziyarette mevkidaşı Kim'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.
2: Sevgili izleyenler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki hava sızıntısı tespit edildi. Bunun üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Mürettebatın bir bölümü güvenlik amacıyla SpaceX kapsülüne alınırken kozmonotlar sızıntılardan birini kapatmayı başardı.
6: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alarm verildi. Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı hava sızıntısı tespit edilmesi üzerine NASA acil durum protokolünü devreye soktu. Uzay istasyonunda görev yapan 7 kişilik mürettebattan 5'i güvenlik tedbiri olarak Safe Haven yani güvenli liman kabul edilen SpaceX Crew Dragon Freedom uzay aracına geçti. İstasyonda kalan Rus kozmonotlar sızıntının kaynağını bulmak ve onarmak için çalışma başlattı.
8: Uzay istasyonunun Rus bölümündeki Zvezda modülünde meydana gelen sızıntı çok yavaş bir sızıntı. Bir süredir orada ancak son zamanlarda daha da kötüleşti.
6: Roskosmos'dan yapılan açıklamada istasyon sistemlerinin ve mürettebatın güvende olduğu, acil tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığı belirtildi. Tespit edilen iki sızıntıdan biri kısa sürede kapatıldı. Kozmonotlar özel sızdırmazlık malzemesi kullanarak iki kaçağı başarıyla onardı. Tehlikenin kontrol altına alınmasıyla SpaceX kapsülünde bekleyen astronotlar için verilen alarm da kaldırıldı. Mürettebat rutin bilimsel çalışmalarına geri döndü. İkinci sızıntı noktası içinse ölçüm ve analiz çalışmaları sürüyor.

0: Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nde kurulan etkinlik alanı başkentlilerin akınına uğruyor sevgili izleyenler. Dünya bize emanettir temasıyla düzenlenen ve 7'den 70'e her kesime hitap eden etkinliklerde özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğitici ve eğlenceli programlar çevre bilincini aşılamayı hedefliyor. Detaylar geliyor.
1: Bez çantası boyadım, sonra da yüz gergülü yaptım, şimdi de tahta boyayacağım.
2: Türkiye Çevre Haftası kapsamında Dünya Bize Emanet temasıyla Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde 3 günlük etkinlik programı hazırlandı.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.
4: Neler yaptınız şimdiye kadar?
1: Yüz boyaması ve yarışmaya katıldık.
2: Çocuklara yönelik atölye ve workshopların yer aldığı Saraçoğlu'nda şişme oyun alanları kuruldu. Çevrenin korunması, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm bilincine yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.
3: Dünya Bize Emanet temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarını artırmak üzere birçok aktivite yapılıyor.
2: Oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi, millet bahçelerimizi doldurdu notunu düştü.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Bugün bazı noktalarda seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi artık sona erdi. Peki oy sayımı sona erdi mi? Öğrenelim hemen. A Haber muhabiri Selman Kutlu Gümüşhane'de bekliyor bizi. Hemen dönelim kendisine. Gümüşhane'deki son durumu öğrenelim. Katılım nasıl? Sayma işlemi ne durumda? Selman Kutlu aktarıyor olacak bize.
3: Evet, teşekkür ediyorum Sümeyye. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sorduğun sorudan başlayayım. Katılım nasıl? %90 civarında, 85 ile 90 civarında ortalama bir katılım var. Bu da oldukça yüksek bir seviyede. Evet, 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona ermişti. Önce sandık boşaltıldı. Ardından zarflar sayıldı ve hemen arkasından da gördüğünüz gibi şu anda belediye başkanlığı seçimi için pusulalar tek tek okunuyor. Sandık başkanı elinde olan zarfı havaya kaldırıp hangi partiye mühür basıldığını hem söylüyor hem de gördüğünüz gibi buradaki

0: parti temsilcilerini göstererek o partiyi söylüyor ve hemen solda da gördüğünüz gibi parti temsilcileri tek tek not alıyorlar. Tabii ki sadece Gümüşhane'de değil, Tokat ve Nevşehir'de toplam 6 yerleşim yerinde seçmen sandığa gitti. Biz Gümüşhane'nin tek ilçesindeydik. 08 itibariyle başladık yayınlarımıza. Yoğun bir katılım. Sandıkta 336 oy vardı. Bunun yaklaşık 136 gelmeyen var. Yani %90 civarında bir katılım gerçekleşti ama genel olarak 2969 seçmen bugün sandığa gitti Tekke'de. Yaklaşık bakıldığında 9 sandıkta 4 ayrı mahallede 2969 seçmen gitti ve %90 civarında yüksek bir katılım var. Bu da gerçekten aslında güzel bir durum. Tabii ki havanın sıcak olması çok büyük bir etken de aslında burada oldukça zaman zaman gergin anlar da yaşandı ama üzücü ya da tatsız bir olay yaşanmadığını belirtelim. Hemen çözüldü birçok sorun. Hemen şöyle sandık detaylarına bakacak olursak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sandık vardı. Kaleönü Mahallesi'nde 3, Katmerkaya Mahallesi'nde 2 ve Türkmenler Mahallesi'nde de 2 sandık bulunuyordu. Söylediğim gibi 2969 seçmen 17'ye kadar seçmen sandıklara geldi ve oy kullandı ama %90 civarında bir katılım gerçekleşti. Gerçekten yüksek bir oran. Şu anda oy sayım işlemi devam ediyor ama tahminime kalırsa bir saat sürer sürmez gibi sonuçları da sizlere aktarmış olacağız diyelim ve Gümüşhane'den soruşturuyorlar.
1: Selman Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Gümüşhane'deki son durum böyle efendim. Şimdi bir başka noktaya uzanalım. Tokat Reşadiye'ye gidelim. A Haber muhabiri Murat Onur takip ediyor seçimi. Oradaki durumu öğrenelim. Katılım ne durumda? Oy sayma işlemi tamamlandı mı? Murat Onur, neler aktaracaksın bize?
2: Evet, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Yolüstü beldesindeyiz. Yolüstü beldesinde de şu an itibariyle artık sayıma geçildiğini söylemek istiyorum. Biraz sessiz konuşacağım çünkü sayım yapılıyor şu an itibariyle. Sandık başkanı zarfları tek tek açtılar ve şu anda sayımın yapıldığını söyleyebilirim. Katılım %70, %75 civarında oldu Yolüstü beldesinde. Kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullandılar. Toplamda Yolüstü beldesinde 7 sandık vardı. 1600 seçmenin oy kullanması gerekiyordu. Tabii net sonuçlar önümüzdeki günlerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleneceğini söyleyebilirim. Tabii burada şimdi şöyle baktığım zaman müşahitleri görüyorsunuz. Burada tek tek aslında işaretliyorlar. Bakın burası AK Parti'nin aldığı oylar. Diğer taraflar diğer partileri gelen oyları tek tek hepsini orada müşahitlerde düzenli bir şekilde işaretliyorlar. Sandık başkanı da tek tek o oy pusulalarını hem müşahitlere hem parti temsilcilerine göstererek açıkladığını söylemek istiyorum. İlk önce belediye başkanlığını oy pusulasını açıyor. Şu anda evet gelen oyların teyitini yapıyorlar. Birlikte bir teyitleşiyorlar. Çek yapıyorlar. Hepsi birbiriyle anlaştıktan sonra seçime tekrar devam ediliyor. Şu ana kadar açılan pusulalarda bizim bulunduğumuz 1008 numaralı sandıkta AK Parti'nin büyük oranda önde olduğunu söyleyebilirim. Tabii daha çok sayılacak oy pusulası var. Yolüstü beldesinde şu ana kadar çıkan sonuçlarda AK Parti'nin büyük oranda önde olduğunu söylemek istiyorum. Tabii geçersiz oylar da çıkıyor. Kimi zaman çift basılmış mühürler çıkıyor. Onların geçersiz sayıldığını söylemek istiyorum. Şeffaf bir şekilde demokrasi içerisinde bir seçim yapıldı. Sabah 8'de başladı sandıklarda oy kullanmaya vatandaşlarımız ve şu anda da 17 itibariyle oy kullanma işlemi tamamlandı ve devam ediyor şu anda sayım. Tek tek çıkan siyasi partiler hem Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görevliler tarafından işaretleniyor hem de buradaki müşahitler tarafından işaretleniyor. Tabii muhtarlık seçimi yapıldı. Muhtarların da heyecanlı bekleyişi var. Yine belediye meclis üyelerinin de biraz sonra sayımına geçilecek. Belediye meclis üyelerinde de büyük heyecan olduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla sesli konuşamıyoruz ama şu an itibariyle seçimin, sayımın devam ettiğini söylüyorum. söylemek istiyorum. Evet, Yolüstü Beldesi'ndeyiz. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'ndeyiz. Sayım devam ediyor. AK Parti'nin de büyük oranda önde olduğunu söyleyelim ve sözü şu anda size İstanbul'a bırakalım.
1: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Tokat'tan aktardığı son durumu. Şimdi bir başka noktaya daha uzanacağız efendim. A Haber muhabiri Yağmur Aksu'da Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde bekliyor bizi. Orada da seçim heyecanı var elbette. Oy sayımı tamamlandı mı, nedir son durum? Yağmur Aksu aktaracak bize.
3: Tümey Gafaroğlu sabah saat 8 itibariyle başlayan oy sayımı saat 17 itibariyle sona erdi ve şu anda da sandıklar açılmaya devam ediyor. Özellikle Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Muratpaşa beldesinde 7 sandık da oy kullanıldı ve şu anda da bir tane sandığın açıklandığını belirtelim. Bir sandığın 1007 nolu sandıkta da AK Parti 91, CHP 42, Saadet 44, Anahtar Parti'de 18 olmak üzere AK Parti öne geçmiş oldu. 1007 nolu sandık tamamen açıldı belediye başkanında ve AK Parti de bu noktada 91 oy almış olduğunu belirtelim. Tabii özellikle İYİ Parti de 3 oy aldı. Geçersiz oy sayısı da 4 olduğunu söyleyeyim. Tabii gün boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde yaklaşık 2062 seçmen sandığa gitme hakkına sahipti. Ama tabii ki gelmeyenler de oldu. Nereden baksanız %70-%80 oranında oy kullanılmış olduğunu belirtelim. Tabii seçmenler yeniden kurulan belediye yönetmeninin ilk yöneticilerini belirlemek için tercihlerini sandığa yansıttı. Oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte seçimde yeni bir aşamaya geçildi. Şimdi sandıklarda kullanılan oylar tek tek sayılıyor. Tutanaklar hazırlanıyor ve sonuçların netleşmesi bekleniyor. Tabi 7 sandıkta oy kullanıldı. 5'e Muratpaşa merkezde, diğeri ise 2 sandıkta Ayvalı Mahallesi'nde kullanılmış oldu ve bir sandıkta da AK Parti 91 oy aldığını tekrar hatırlatalım. Mustafa Paşa'da gerçekleştirilen bu seçim yalnızca belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesinden ibaret değil. Çünkü bugün yapılan seçimler yeniden kazanılan belde statüsünün ardından gerçekleştirilen ilk yerel seçim olma özelliğini de taşıyor. Tabi diğer açılması devam eder. 6 sandıkta da AK Parti'nin önde olduğu bilgisi ulaştı ama tabii ki de sonuçlar netleştikten sonra bu kararı bizler de sizlerle paylaşacağız. Hatırlanacağı üzere Murat Paşa yıllar önce nüfusunun yasal sınırın altında kaldığı gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde sakinlerinin başlattığı hukuki süreç sonrasındaysa 12 yılın ardından da işte seçmenler buraya gelerek oylarını kullandı. Tabii jandarma ekipleri denen yolsuzluklara karşı burada teyakkuz halinde nöbetteler. Herhangi bir olumsuzluk şu anda olmadığını belirtelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Nevşehir'deki durum da böyle efendim. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da bir seçim heyecanı var. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yapılıyor. Oy verme işlemi de artık sona erdi. Ahmet Nazif Vural takip ediyor A Haber adına. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Hem katılım durumunu öğrenelim hem atmosferi aktarsın bize. Ahmet Nazif Vural son durum için söz sende.
4: Teşekkür ediyorum. 27.138 oy kullanıldı. Fenerbahçe'nin 35. başkanını seçeceği seçimli olağanüstü genel kurulda ve artık sandıklar kapandı. Genel kurul üyeleri her biri şu an Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunun içinde yerlerini almış durumda. Şu an kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere o görüntüleri aktarıyor. Tribünler artık doldu. Buraya gelen çok sayıda taraftar 20.000'in üzerinde, hatta oy sayısının da üzerine çıkacak kadar fazla taraftarın an itibariyle bu noktada olduğunu ve oy sayım işlemlerini devam etmesiyle birlikte o sayım işlemleri bittiği anda taraftarların yine burada başkanlarını kucaklayacaklarını belirtelim. Elbette Fenerbahçe'de son 3 yıldır başkanlık seçimleri devam ediyor ve son olarak da bugün Hakan Safi ile Aziz Yıldırım karşı karşıya bu başkanlık yarışında ve an itibariyle artık bütün işlemler tamamlandı. Sadece artık oy pusulalarından çıkacak olan o sonuca ulaşmayı bekliyoruz ve o sonuç gelmesiyle birlikte Fenerbahçe 35. başkanını burada selamlayacak ve o başkanın da bir konuşmaları olacak. Elbette her iki başkan adayının da çok sayıda farklı vaatleri vardı ve bu vaatler düşünüldüğünde yine kulübün kongre üyeleri her biri belli başlı düşünceler ve belli başlı çeşitli tercihler yaparak sonuçta bir başkan adayına pusulada yer verdi ve ardından da beklemeye geçtiler ve şu an

0: İkinci başkanlığının seçiminin an itibariyle takibini yapmaya devam ediyoruz diyelim. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bizler de sonuçları bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız diyelim ve gündemin diğer gelişmeleriyle devam edelim. Şimdi dünyadan haberlerle başlayacağız efendim. Ne yazık ki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve işgalciler Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Siyonistler 7 aylık bir bebeği katletti değerli izleyenler. Hiçbir suçu olmayan iki masum Filistinli İsrail polisinin desteğiyle işgalciler tarafından darbedildi. Filistinli çiftçilerin hayvanları da çalındı.
2: Askerlerle işgalciler bir oldu. Bir bebek katledildi. Filistinliler sokak ortasında darbedildi. Batı Şeria'daki işgal gün geçtikçe büyüyor. Saldırının adresi bu kez Nablus kenti oldu. İşgalci Yahudilerin hedefinde yolda yürüyen Filistinliler vardı. 4 kişi İsrail askerini de yanına aldı. 2 Filistinliye hiçbir sebep yokken saldırdı. Masum Filistinliler yere yatırıldı. Sopalarla dövüldü. Bölgede olan sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Saldırılar bununla sınırlı değildi. Aynı bölgede harekete geçen Siyonistler Filistinli bir ailenin ağılına girdi. İşgalciler Filistinli çiftçiye saldırdı. Koyunlarını çalmaya kalktı. Filistinli engel olmaya çalışınca şiddet başladı.
3: Eğer ağılı aşmazsanız sizi öldürürüz dedi. Bana vurmaya başladılar. Yumruk attılar. Sopalarla vurdular. Daha sonra 20-30 kişi içeri girdi.
2: İşgalciler çiftçiyi öldürmekle tehdit edip koyunlarını çaldı. Saldırganlar bölgedeki tarlaları da ateşe verip oradan uzaklaştı.
3: Beni öldüreceklerini söylediler. Koyunları aldılar. Çevredekiler etrafıma toplandı. Onlarsa koyunları kapıp gittiler.
2: El Halil kentinde ise kundaktaki bebek hedef alındı. İşgal güçleri bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık bebek katledildi. Açıklamaysa katliamdan da korkunçtu. İsrail askerleri yanlış anlaşılma savunmasında bulundu. Katledilen bebek için cenaze töreni düzenlendi.
4: 7 aylıktı. Şehit edildiği günün ertesi günü doğumunun 7. ayıydı.
1: Bir dönem savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün yaklaşık 40 ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç eden önemli bir üretici konumuna yükseldi sevgili izleyenler. Avrupa'da değişen güvenlik dengeleri ve artan savunma harcamaları Türk savunma şirketleri için yeni pazarların kapısını aralıyor. Ankara önümüzdeki 2 yıl içinde savunma ihracatını 2 katına çıkararak küresel savunma pazarındaki etkisini daha da artırmayı hedefliyor.
2: Bir zamanlar yabancı silah sistemlerine bağımlı olan Türkiye, bugün dünyanın dört bir yanına savunma ürünleri ihraç eden küresel bir aktöre dönüştü. Ankara, Körfez ülkelerinden Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar yaklaşık 40 ülkeye savunma sanayi ürünleri tedarik ediyor. İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre Türk savunma ürünleri daha düşük maliyet, daha hızlı teslimat ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir yapılarıyla öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da güvenlik denklemi yeniden kuruluyor. ABD'nin güvenlik garantilerine ilişkin tartışmalar sürerken, NATO ülkeleri Türkiye'yi sadece stratejik bir müttefik değil, aynı zamanda güçlü bir savunma sanayi ortağı olarak görüyor. Ankara'nın hedefi net, savunma ihracatını 2 yıl içinde 2 katına çıkarmak. Elde edilecek gelirler hem yeni savunma projelerinin finansmanında kullanılacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.
5: Zaten devletlerinizin liderliğinde son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz.
2: Son veriler Türk savunma sanayisinin yükselişini gözler önüne serdi. 2021'den bu yana savunma ihracatı 3 kattan fazla artış gösterdi. İhracat hacmi 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avrupa ve ABD'ye yapılan savunma ihracatı ise 4 kat artışla 5,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye özellikle insansız hava araçlarında dünyanın en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Küresel pazarda kullanılan silahlı insansız hava araçlarının yaklaşık %65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiği

0: belirtiliyor. İHA'ların yanı sıra fırkateynler, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve yeni nesil savaş uçakları da Türk savunma sanayisinin yükselen ürünleri arasında yer alıyor. Endonezya'nın geliştirme sürecinde bulunan 48 adet Türk savaş uçağı satın alacağını duyurması, Ankara'nın küresel savunma pazarındaki etkisini gözler önüne serdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO toplantısında da savunma sanayisi gündemin en önemli başlıklarından biri olacak. Küresel askeri harcamaların 2,9 trilyona ulaştığı bir dönemde, Türkiye savunma sanayisindeki yükselişini yeni pazarlar ve yeni ortaklıklarla daha da ileri taşımaya hazırlanıyor.
1: Bursa'da Mehmet Koparan 31 Mayıs günü geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet 2015 yılında Çanakkale'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ablası Aslı'nın yanına defnedildi.
2: İki evladını motosiklet kazasında kaybeden ailenin feryadı yürek yaktı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde 31 yaşındaki Mehmet Koparan 31 Mayıs günü geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan'ın da 2015 yılının Temmuz ayında Çanakkale'de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 11 yıl arayla iki evladını motosiklet kazasında yitiren ve kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın'la anne Mücella Koparan büyük acı yaşadı. Mehmet Koparan aynı kaderi paylaştığı ablası Aslı Koparan'ın mezarının yanına defnedildi. Yalçın ve Mücella Koparan'ın hayatta kalan tek çocukları Samet ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Mehmet Koparan organlarını bağışlamıştı. Ölümünün ardından organları ailesinin onayıyla hastalara umut olacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kırklareli'nde Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule kesimi test sürüşü töreninde konuştu. Bakan, Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek dedi.
3: Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
0: 4 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında test sürüşü yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nde incelemelerde bulundu. Hat, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridoru konumunda.
3: Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır orta koridorun. Havalimanından başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje kapsamındaki kalkınma yolunun da batı ucunda yer almaktadır.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 229 kilometre uzunluğunda.
3: Bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir.
0: Proje hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun planlandı.
3: Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tüneli, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfezi inşa ettik. 353 kilometre ray serimini de tamamladı.

0: elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik.
1: İstanbul'da Mahmut Bey metro hattında teknik arıza yaşandı. Yolcular tünel içinde rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı.
2: Metro arızalandı, yolcular tünelden yürüyerek çıktı. İstanbul'da sık sık yaşanan metro arızalarına bir yenisi eklendi. M7 Yıldız Mahmut Bey seferini yapan metroda bilinmeyen sebeple teknik arıza meydana geldi. Veysel Karani Akşemsettin istasyonu yakınında yaşanan arıza sebebiyle yolcular tünelden rayların üzerinden yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Bazı yolcular da görevliler tarafından tahliye edildi. Arıza sebebiyle metro seferleri gecikmeli olarak yapıldı.
1: Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber satır arası programına konuk oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti planını değerlendirdi. Özgür Özel, yeni parti yolunda yalnız kalır dedi. Olası yeni parti senaryolarını masaya yatırdı.
3: Daha önce partiden ayrılıp da parti kuranlar oldu. Değil mi?
4: Tabii yakın zamanda bir örneği var.
3: Yakın zamanda da oldu.
4: Muharrem Bey var.
3: Ondan önce de oldu. Ama hep ayrılanlar zarar gördü. Çünkü bu parti devlet kurmuş bir parti. Yani sadece devlet kurmakla kalmamış. Bu partinin geçmişinde Türkiye'nin en önemli konularında Cumhuriyet Halk Partisi kararlar almıştır mesela. Milli Mücadele, biliyorsunuz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasından sonra başladı. Bu milli mücadele kararını alan, o önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki hali olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Bu çok önemli bir karardır ve milli mücadele kazanmıştır. Sonra devrimler yapıldı, inkılaplar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Bütün önemli kararlarda hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Mesela 2. Dünya Savaşı'na sokulmadı. O zamanki dünya nüfusunun %3'ü, %4'ü ölmüşken bizim askerimizin burnu bile kanamadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararıyla. Efendime söyleyeyim, işte Kardak krizi mesela, Deniz Baykal vardı o zaman, rahmetle anıyorum. Onun kararı. Buna benzer bir sürü örnek verebiliriz. Dolayısıyla böyle bir partiyi ayrılıp da ezeceğim, %3 alacak falan demek, hani komik geliyor bana ya. Yani çok komik. Ama kısa vadede hani böyle bir rüzgar alırsınız arkanıza, sizi destekleyenler, itekleyenler, dedim ya, o marjinal gruplar. Onlar sizi heveslendirebilirler ama sonuçta CHP'nin seçmeni çok bağlıdır. CHP'nin seçmeni sandığa gittiğinde sana üye olsa bile altı oka atar. Bu böyle. Yani hayal kuruyorlar. Biraz da yandaş medyanın, maaşlı medyanın biraz da teşvik etmesiyle ortaya atılan iddialar bunlar. Ben öyle bir başarı görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yani zaten bu rüzgar da çok kısa bir zaman sonra sönecektir. Neden sönecektir? Bunun bir provokasyon olduğunu gören ve peşinden giden küçük de olsa partimizdeki insanlar bunun hayal olduğunu anlayacaklardır. O nedenle geri duracaklardır. Yani ben Özgür'ün de bunu tahmin ediyorum. Yani çok örneği var. SHP örneği var mesela. Yani yakın zamanda kurdun, aniden baskın bir seçim oldu. Bu havayla diyelim ki aldın %5, %10, %15 diyelim ki. Ama sonrası hazin bir sonuç. Sonrası da gelirsiniz kapıya, birleşelim birleşelim dersiniz. Bu böyle sonuçlanır. Cumhuriyet Halk Partisi, bakın, Türkiye'de bir zamanlar herkes Cumhuriyet Halk Partiliydi.

0: Ya bakın, bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden türemiştir. Hepsi, tamamı. Cumhuriyet'le beraber. O nedenle, yani sen parti kursan da gelip dönüp dolaşacağın yer, tabii ben kirlenmişleri kastetmiyorum. Hı hı. Kirlenmişler asla bu partide yer almamalı. Çünkü kimsenin Cumhuriyetimizin çınarını kirletmeye hakkı yok.
1: Giderlerse kim gelir Sayın Vekil? Şimdi asıl soru bu. Yani bir parti kurulacaksa kimler gelir ya da kaç vekil gelir?
0: Yani onu bir listeye bakıp analiz etmek lazım. Ama ben bakın, beni haklı çıkaran
1: bakış
0: bir şey.
1: Bakış açısı olarak.
0: Bakmak lazım o listeye. Hı-hı. Ama beni haklı çıkaran bir şey söyledi. Bakın işte o aidiyet duygusu o kadar sağlam ki anında dönerler. Yani Özgür Özel yapayalnız bile kalabilir. Yapayalnız bile kalır. Veya işte diyelim ki grup kurdun. Yani bu seni başarıya götürmez. Bunlar denendi.
2: Ve A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile son hazırlık maçına çıktı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.
3: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
4: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
3: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağlı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
4: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda, yani yarım gol oldu zaten.
3: Herkes
4: bir bakalım o son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
3: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
4: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
3: evet.
4: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
3: İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
4: Mükemmel bir gol.
3: Yunus Akgün.
4: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
3: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
4: Ayrak kalkmadı mı?
3: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Sırada Anadolu Diyarı programı var. Programda bu hafta Urartulardan Osmanlı'ya uzanan köklü tarihi ve gürül gürül akan coşkun sularıyla Van'ın incisi Muradiye ilçesine konuk oluyoruz. İnci Kefali'nin mucizevi göç serüveninden saklı kalmış kanyonlarına ve tescilli yayla muzuna kadar Muradiye'nin tüm zenginliklerini yerinde inceliyoruz.

0: haber ekibi olarak Van'ın Murat ilçesini ziyaret edeceğiz. Murat ilçesinin nüfusu 45 bin, bölge tarihi ve turizmiyle dikkat çekiyor. Şimdi hep birlikte ilçeye doğru ilerliyoruz.
1: Kalenin bedenleri.
0: Tarihi noktalarından bir tanesindeyiz. Hemen karşıda gördüğünüz köprü Bendi Mahi Köprüsü ve Bendi Mahi Çayı üzerine inşası yapılmış. Gördüğünüz gibi harika bir turizm noktalarından bir tanesi. Köprü eski Erciş Tebriz Kervanyolu güzergahında Bendi Mahi Çayı'nın üzerine kurulmuştur. İnşasına ilişkin kitabesi bulmamasına rağmen 13. yüzyıl sonlarında İlhanlı hükümdarları tarafından yaptırılmıştır.
2: Şu an Muradiye'nin gizli kalmış çok güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Muradiye Bendi Mahi Çayı üzerinde bulunan tarihi Bendi Mahi Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bendi Mahi Köprüsü 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu veya İlhanlılar tarafından yapılmış tarihi bir köprü.
0: Muradiye ilçesi sahil noktalarından bir tanesindeyiz. Burası Alpaslan sahil noktası. Bölgenin turizmi için oldukça önemli. Turizm potansiyelini artıran noktalardan bir tanesi. Burada vatandaşlar yazın özellikle burada sahilde yüzme ve öğrenciler de burada bu plaja gelerek burada yüzmenin Van Gölü'nün tadını çıkarıyor.
2: Nazlı Hanım, burası Ünseli mahallemize bağlı Alpaslan yerleşkesi. Tabii Muradiye aslında bir iç ilçe olarak bilinmesine rağmen öyle değil. Muradiye kıyısı olan, sahili olan bir ilçe. Erciş sınırından başlayıp Tuşta ve Tuşba sınırında biten yaklaşık 30 kilometrelik bir sahil bandımız var.

0: Hanımefendi olarak bilinen noktalardan bir tanesi burası. Çekepal'in bir göçü oluyor. Bu göçle birlikte balıklar tuzlu sulardan tatlı sulara göç ediyor.
1: Haber saldım her yana, yarim senin yüzünden oldum deli divana.
2: Şu an Muradiye'nin en kıymetli noktalarından bir tanesinde duruyoruz. Muradiye Balık Bendi'nde duruyoruz. Muradiye Balık Bendi endemik bir tür olan inci kefalinin 17 kilometrelik serüveninin görsel şölene döndüğü çok ender yerlerden bir tanesi. Zaten suyun debisinin yükselmesiyle oluşan bu görsel şölen balığın gelmesiyle de

Evet ilçe de yer alan Şeytan Köprüsü'ndeyiz. Bu Şeytan Köprüsü tarihi ve doğallığıyla oldukça dikkat çekiyor. Şöyle bir geçmişine dönecek olursak, Osmanlı döneminde inşa edildiği düşünülen bu köprü kesme taştan yapılmış ve tek kemerli dar bir yapıya sahip, sadece yaya geçişine uygun olan köprü Muradiye Şelalesi'ne oldukça yakından bir konumdadır ve bu sayede bölgeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

0: türlerin, tarihin ve turizmin kenti. Bunlardan bir noktada Şeytan Köprüsü. Tabii efsanedir, rivayet olur ki düğün alayı geçerken düğün alayı suya kapılıyor ve üzücü bir olay meydana geliyor. Bundan dolayı da halk arasında Şeytan Köprüsü ismini alıyor burası. Ama tabii tarihi olarak 18. yüzyılda yapılan tek kemerli bir köprü üzerinde duruyoruz. Haber saldım her yana, yarım senin
1: yüzünden oldum deli divana. Yaşar Kemal Şelalesi'ndeyiz. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta, yine turizm noktalarından bir tanesi. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler buraya uğramadan geçmiyor. İki kanyon arasında gördüğünüz gibi sular akıp geliyor ve buradan da bir akıntıyla birlikte sular devam ediyor. Tabii yaz ayının gelmesiyle birlikte karlar eridi ve o karlar şu anda muhteşem görüntüyle gördüğünüz gibi ekranlarda. Muradiye denildiği zaman akla gelen mekanlardan bir tanesi tabii ki Muradiye Şelalesi. Buraya gelen vatandaşlar aileleriyle, özellikle grup halinde gelen turistler buraya geliyor. Şu köprüyü kullanarak karşıya geçiyor. Burada da yine mesire alanlar, piknik alanları bulunuyor. Kapımızda halay var, herkes elin uzatır.
2: Kurban olamıyor sana, bana gel, bana gel. Çok beğendim. Bu sene bir de inanılmaz şey var, su var. Herhalde yağıştan dolayı. Çok güzel, çok beğendiler. Herkese tavsiye ediyoruz tabii ki. Gelinsin mutlaka, yani böyle bir yer görünmeli mutlaka.
1: Muradiye denildiğinde aklınıza ne geliyor?
3: Aklımıza ilk başta Muradiye Şelalesi'ni geliyor. Tabii ki bana en güzel Muradiye Şelalesi'ni geliyor. Ondan sonra incik kefalı balığı geliyor. Keledoşu geliyor özellikle. Doğal güzelliği geliyor yani.
1: Her zaman geliyor musunuz buraya?
3: Sürekli buralardayız yani. Buraya gelince sürekli buradayız.
1: Pikniğe geliyorsunuz.
3: Pikniğe geliyoruz. Gezmeye aynen geliyoruz. Tabii ailece olsa eş dostumuz gelince batıdan getiriyoruz.
4: Su gelir billendirir, çimeni güllendirir. Öyle bir yar sevmişe.
5: İnanın çok muhteşem bir doğa harikası. Gelinmesi, gezilmesi, görülmesi yerlerden bir tanesi. Gerçekten doğayla oynamadığın zaman insan doğa böyle bütün yorgunluğunu, bütün enerjisini, bütün etkisini boşaltıyor. Burada güzel bir yer.
4: Derelerin suyunu, sevdim yarın huyunu. Çok aradım bulmadım sevdiğimin köyünü.
0: Muradiye Şelalesi tarihi ve doğal güzelliğiyle Muradiye'de turist çeken, Muradiye'de görseli olan ve bu görselle Muradiye'yi tanıtan bir mekan. Muradiye Şelalesi böyle sözle söyleyip geçilebilecek bir yer değil. Muhakkak görülmeli ve gözlemlenmeli. Muradiye Şelalesi sadece gördüğümüz şu arkamızdaki şelaleden oluşmuyor. Muradiye Şelalesi kendi içindeki şelalelerden de ta dağın dibine kadar uzanan bir alanı kapsamakta. O manada turistik açıdan çok kıymetli, Muradiye'nin tanıtımı açısından da vazgeçilmez bir nokta.
6: Muradiye'nin zaten ilk göz arıdır Muradiye'mizin. Hele bu aylarda çok güzel şelalemiz. Gerçekten yeşilliğiyle, işte görünüşüyle turist kaynıyor zaten. Gerçekten de öyle. Kafile kafile geliyorlar zaten. Her yerden geliyorlar. Muradiye çok güzel bir yer.
1: Muradiye Şelalesi adeta coştu. Gürül gürül akan şelale kartpostallık görüntü oluşturuyor.
7: Gayet güzel.
1: Evet.
7: Hem piknik alanı olsun hem doğası olsun çok iyi.
1: Nasıl, kalabalık oluyor mu, yoğunluk oluyor mu?
7: Yani çok oluyor, hem de bu sene ekstra bir şey var zaten. Debisi yüksek.
1: Evet.
7: Bayağı yoğun akıyor. Güzel yani.
1: Neyden çok kaynaklı? İyi.
7: Yani yağışlar arttı, kar yağışları, yağmur olsun, hepsi de etkili oldu zaten.
1: Muradiye Şelalesi'ndesiniz, nereden geldiniz?
8: geldiniz? Almanya'dan geldim. İlk defa geliyorum. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Evet, çok güzel.
9: Ve turizmiyle dikkat çeken Muradiye'nin ilçesinde hayat nasıl? Hep bir

0: havalar yavaş yavaş ısınıyor. Biz de çay keyfini çıkartıyoruz. Muradiye, evet. Muradiye güzel bir yer daha doğrusu. Yavaş yavaş ısınıyor.
1: Muradiye denildiği zaman ilk akla ne gelir?
0: Şelale geliyor. Yani şelalesi çok güzeldi.
1: Yoğun oluyor mu?
0: Yoğun oluyor.
1: Evet.
0: Bayağı yoğun oluyor. Mesela biz geçen gün gittik, çok kalabalıktı. Ondan dolayı yani herkesi bekleriz. Orası çok güzel.
1: İlçeyi adım adım geziyoruz ve burada şifalı bitkiler, otlar gördük. Hemen soralım. Şimdi bize bunu tanıtır mısınız? Bu çok bilindik olan, tüm Türkiye'den de talep edilen,
2: evet,
1: uçkun. Diğer adıyla yayla muzu.
2: Evet.
1: Evet, hemen soralım.
2: Hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan diyorum. Bu uçkun olarak geçiyor bizim bu bölgede. Uçkun diye adlandırır dediğiniz gibi. Yayla muzu olarak da şey yapılıyor. Bu da sirim olarak diye belirtiliyor. O da otlu peynire kullanılıyor.
1: Evet.
2: Çok güzel, faydalı, sarımsak kokulu bir bitkidir o da. Efendime söyleyeyim. Buna da biz heliz deriz buna. Evet. Bunu da peynire kullanırlar, turşuya kullanırlar. Yani çok faydalı bir bitkidir.

0: Tarihi Muradiye Kalesi'ndeyiz. Muradiye Kalesi 8. yüzyılda Urartular tarafından inşası yapıldı. Hemen kalenin en başındayız. Tabii tüm Muradiye ilçe şu anda ayaklarımızın altında. Müdürüm neler söyleyeceksiniz?
1: Muradiye ilçesinde dediğiniz gibi bütün ihtişamıyla ayaklarımızın altında. Hemen sağ tarafımızda Hacı Halil Dağı, hemen sol tarafımızda Pir Reşit Dağı. Ovanın Muradiye düzlüğünde de Muradiye Ovası'nda da işte Muradiye şehir merkezi tabii haliyle Muradiye'nin ayrılmaz parçası Bendi Mahi akmakta. Buradan da net bir şekilde gözükmekte. Muradiye Kalesi biliyorsunuz az önce de sizin de dile getirdiğiniz gibi 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilmiş. 1510 yılında bir Safevi hükümdarı tarafından taşları buradan alıp bir malikane yapılmak için götürmüş olsa da kalıntıları ve kale duvarları hala kendi korumakta, Muradiye'de kalesini sevmekte ve

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expert.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu projesinde sona gelindi. Mersin sahilinde seyahat daha konforlu ve güvenli hal alacak. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki proje, Mersin sahil yolunda özellikle yaz aylarında trafiği önemli ölçüde azaltacak.
10: Yaz mevsiminde özellikle de turizm sezonunda Çeşmeli'den Taşucu'na ulaşmadaki seyahat süresi 2,5 saati zaman zaman geçiyordu. İşte Çeşmeli Otoyolu açıldığında bu süre 18 dakikaya düşecek.
9: 52 kilometre uzunluğundaki güzergahın 41 kilometrelik ana hattı toplam 6 şeritten oluşuyor. 11 kilometrelik bağlantı yolları da 4 şeritli.
10: Mersin'in yeni otoyolu bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 52 kilometreden oluşuyor. Güzergahın yani yeni otoyolunun açılabilmesi için güzergahta 7 ayrı tünel açıldı, 5 viyadük ile köprüler inşa edildi.
9: Yıllardır yaz trafiğinden muzdarip olan Mersinliler projenin hayata geçecek olmasından oldukça memnun.
11: Valla vatandaş olarak dört gözle bekliyoruz. Yarım saatlik yol 4 saatte alındı. Vatandaş dört gözle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah açılacak, bu millet de rahatlayacak.
12: D400 karayolunun yoğunluğunu herkes görüyor. Yani bir Erdem'den Mersin'e gitmek en az 3 saat sürüyor. Burada herkese emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, İl başkanlarımıza, bakanımıza hepsine teşekkür ediyoruz.
9: Projenin ikinci etabını oluşturan Taşucu kesiminin ise Eylül itibarıyla hizmete alınması hedefleniyor.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Pedallar Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu için dönecek. Bisiklet milli takımı Sakarya'daki şampiyonluğu için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon için Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Nefes kesecek organizasyon iki aşamalı gerçekleşecek. 7 Haziran'da Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise Dünya Kupası heyecanı spor severleri saracak. 15 ülkeden 49 dünya çapında sporcu derece almak için mücadele verecek. Türkiye'den erkeklerden 9, kadınlarda ise 8 olmak üzere 15 milli sporcu Türk bayrağını dalgalandırmak için pedal çevirecek. Etkinlikler kapsamında sanatçılar Fettah Can'la Öykü Gürman sahne alacak ve çeşitli sahne gösterileri düzenlenecek.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Tatil yerlerinde genelde oluyor bunlar. Ödemek zorunda kaldık. Keşke ödemeseydik.
14: Hesaba yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
15: Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle servis ücretiyle kuver yasaklandı ve gönüllü bahşiş dönemi başladı. Ancak bazı işletmeler bu ek ücretleri almaya devam ediyor.
16: Müşterinin bahşiş vermek zorunda değil. Ama gönlünden kopup da verirse müşteriye kalmış bir şey.
15: Kimi adisyona hizmet bedeli yazıyor, kimi ise gönüllü servis ücreti olarak bu ek ücreti müşterilerden talep ediyor. Üstelik müşterinin rızası olmadan.
17: Menüde veya fiyat listesinde yer alsa bile bu tür ek ücretler talep edilemez.
14: Düzenlemede müşteri sadece yediği yemeğin ücretini ödemekle sorumlu. Bahşiş bırakmak isterse bu tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmeli. Yani müşterinin açık onayı olmadan hiçbir ad altında ek ücret talep edilemez. Ama kararı istismar eden bazı işletmeler bu alışkanlığından vazgeçmiyor.
18: Bahşiş dediğin şey bizim gönlümüzden kopmalı. Ama bir belli bir rakama bağlanıp da şu kadar ücret alalım denilmemesi lazım.
14: Örneğin 22 Mayıs 2026 tarihli bu adisyonda 7172 lira gelen hesaba 652 lira hizmet bedeli eklendiği görülüyor.
19: Müşteri gönlünden geçerse yapar ödemesini. Geçmezse yani bu ekstra bir para olarak ödenmemeli. Doğru değil.
14: Bunlar Türkiye'nin farklı

0: adreslerindeki başka restoranlar gönüllü servis ücreti ve gönüllü bahşiş adı altında 1106 lira ve 1300 lira hesaba ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Öyle ki iddiaya göre adisyonda gönüllü bahşiş misafirin isteğiyle adisyona eklenebilir notuna rağmen işletme müşteriye sormadan hesaba ekleme yaptı.
1: Sadece yediğini içtiğini ödüyor, onun dışında herhangi bir şey ödemiyor. Ama gönlünde korktu da vermek istiyorsa da verebilir.
2: Müşteri yasağa rağmen hesaba eklenen ek ücreti ödemek zorunda değil. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
3: Tüketici hesap geldiğinde fark ederse itiraz etmeli. İşletme kabul etmez ve ödemek zorunda kalırsa mutlaka fişini almalı.
0: Bu ücreti fark etmeden ödediyseniz ya da ödemek zorunda kaldıysanız hakkınızı arayabilirsiniz.
3: E-Devlet üzerinden kolayca ve masrafsız olarak tüketici hakemiyetine başvurarak paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanabilir.
4: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
0: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
5: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
0: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
6: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
5: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber geri talep ediliyor.
0: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
5: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz.
0: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
6: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
5: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Evet.
8: İbrahim Furkan Gürel beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz?
7: Evet.
8: Hiç kimsenin baskısı altına kalmadan İknur Akyüz hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz?
7: Evet.
8: Sizleri karı koca ilan ettim. Hayırlı uğurlu. Allah'a kabul ettim.
0: Nikah dairelerinde tarihi bir yoğunluk yaşandı. Nikah masaları neredeyse hiç boş kalmadı.
9: Çok mutluyuz. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Yıllardır beraberiz ve bu tarihle taşlandırmak istedik.
10: Özellikle bu tarihi seçtik biz de. Uğurlu geleceğini düşünüyoruz bu tarihimize.
11: Takvimler 06.06.2026'yı gösteriyor. İlk başta sadece aynı rakamlardan oluşan bir tarih gibi görünse de bugün yüzlerce çift için çok daha büyük anlamlar taşıyor.
12: 06.06.2026 sayılar yan yana geliyor. Biz de çift olarak sayıların gücüne, şeyine inanıyoruz.
13: Damadın işi kolaylaştı sanki.
10: Evet, biraz öyle oldu. Unutulmayacak.
14: Hiç unutulmayacak bir tarih, evet.
15: Ya bu tarihi almak için çok uğraştık. Evet. Sabah köründe buralara geldik, bekledik. Sonunda istediğimiz tarih oldu.
11: Bugün kaç nikah kıyacaksınız?
16: Burada 28 dış nikahlarla beraber 40'ı geçiyor yani.
17: Çok özel olsun istedik. O yüzden hem bugünü seçtik hem de bir yola başlangıç yapmış olduk. Ve çok mutluyuz ikimiz de.
11: Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için, belki de işi biraz da sağlama alıp yıl dönümü kavgalarının önüne geçmek için aylar öncesinden bu tarih için adeta çiftler yarışa giriyor. Zorlandınız mı bu tarihi alırken?
12: Zorlandım. Belediyeye 3 kere git gel yaptım. Sabah 6'da geldim, sıraya falan girdim.
18: Artık karım oldu. Karım, eşim bu tarihi özellikle çok istiyordu. Çok da koşturdu bunlar için.
11: Artık yıl dönümünü unutma şansınız yok gibi.
15: Yok ama bir de düğünüm var. Bir de onu da unutmamam lazım.
11: Bu özel gün için bu özel tarihi seçen çiftlere ATV Haber ekibi olarak bizler de mutluluklar diliyoruz.
19: A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Gücü F-16 uçaklarını tamamen yerli aviyonik ve bilgisayar sistemleriyle donatan Özgür projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Havelsan tarafından geliştirilen ve jetlerin savaş stratejisini belirleyen milli görev planlama yazılımının kabulleri başarıyla tamamlandı. Jetlerimiz artık yerli yazılımla uçacak, rota ve mühimmat planlamasını milli sistemle yapacak. Gaziantep'te bir baba sokak ortasında küçük kızını darbetti. Saçından tutup motosikletin arkasında sürükledi. Gözaltına alınan cani babanın çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin uyuşturucu madde etkisi altında bulunduğu dönemlerde ailesine şiddet uyguladığı da öğrenildi. İran futbol takımının Dünya Kupası süreci muammaya döndü. Amerika Birleşik Devletleri İranlı futbolculara vize verdi ancak teknik ekipten bazı isimler vize alamadı. Ayrıca İran kafilesinin oynayacağı maçlar için ABD'ye günübirlik yolculuklar yapacağı açıklandı. Kendilerini karmaşık bir durum içinde bulan İranlı sporcularsa FIFA'nın devreye girmesini istedi.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yurtta pek çok noktada seçim heyecanı vardı bugün. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi artık sona erdi. Oy sayımı da sona erdi mi? Bakalım hemen ilk olarak A Haber muhabiri Selman Kutlu'ya uzanacağız. Gümüşhane'de bekliyor bizi. Süreci takip etti. Detayları aktarması için sözü Selman Kutlu'ya bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sabah 08 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00'da son bulmuştu ve birçok sandıkta da 9 sandık vardı. Bu sandıkların yarısı tamamlandı. Diğer yarısı da hemen hemen bitmek üzere bazı sonuçları açıklandı. Hemen şöyle bildireyim size. Tekke'de 9 sandık 2.995 seçmen vardı ve oy sayımlarında 1008 nolu sandıkta 178 AK Parti, 103 CHP, 1010 nolu sandıkta AK Parti 180, Cumhuriyet Halk Partisi 124, 1011 nolu sandıkta AK Parti 181, Cumhuriyet Halk Partisi 110, 1015 nolu sandıkta AK Parti 158, Cumhuriyet Halk Partisi 73 oy aldı. Şunu belirteyim, az önce aslında alınan verilerle resmi olmayan sonuçlarla 2014'te kaybettiği o belde ünvanını 2024 yılında mahkeme kararıyla geri alan ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla bugün seçime giden Tekke'de belediye başkanı az önce resmi olmayan sonuçlarla belli oldu ve Cumhur İttifakı MHP'nin de desteklediği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği ve AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran Tekke Belediye Başkanı oldu diyebiliriz ama resmi sonuçlar tabii ki yayınlanmadı. Bunu neden söylüyorum? 9 sandığın 4'ünde sonuçlar resmi olarak belirlendi. Diğer sandıkları da takip ettiğimizde hemen hemen yarı yarıya farklar var. Son sayımlar yapılıyor diyebiliriz. Onun için belediye başkanı resmi olmayan sonuçlarla Kemalettin Demirkıran olduğunu belirtelim. Tabii ki yoğun bir gündü. 2969 seçmen katıldı Tekke'de. 2013'te o belde ünvanını kaybetmiştiler. 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

0: Ve şimdi yeniden 2024 yılında mahkeme kararıyla belde ünvanını aldılar ve seçime gittiler. Bugün yeni belediye başkanlarını seçtiler. Aslında Kemalettin Demirkıran 2,5 yıldır o mahkeme kararının ardından vekaleten Tekke'de belediye başkanlığını zaten sürdürüyordu ama vekaleten yapıyordu. Ama büyük ihtimalle bundan sonra resmi olarak belediye başkanı olarak görevini sürdürecek. Kendisi de az önce açıklama yapmıştı. Evet, Tekke'de, Gümüşhane Tekke'de sonuçlar bu yönde. Tekrar belediye resmi olmayan sonuçlara göre Tekke'de belediye başkanı Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Parti adayı Kemalettin Demirkıran oldu diyelim ve sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Gümüşhane'den aktardı. Hayırlı olsun diyelim bize ve devam edelim. Bir başka noktaya uzanalım. Tokat Reşadiye'de A Haber muhabiri Murat Onur takip ediyor seçim sürecini. Oy sayımı tamamlandı mı? Nedir son durum? Analizler neler? Hemen sözü Murat Onur'a bırakalım.
2: Teşekkür ederim Sümeyye Gafferoğlu. Evet, bizler de Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesindeyiz. Yolüstü beldesinde belediye başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını söyleyebilirim. AK Parti'nin adayı Mustafa Altın büyük bir farkla belediye başkanlığını kazandığını ifade etmek istiyorum. 1012 nolu sandıkta 147 AK Parti alırken 19 Anahtar Parti o aldı. 1013 nolu sandıkta 108 oyu AK Parti alırken 32 oy Anahtar Partisi aldı ve 1010 nolu sandıkta 193 AK Parti oy alırken 27 Anahtar Parti'ye oy çıktı. Hemen şöyle isterseniz Tokat'taki diğer beldelere bir göz atalım. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesine AK Parti'nin aldığını söylemiştim. Yine Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde de seçimin devam ettiğini söylemek istiyorum. Orada da yine AK Parti'nin önde olduğunu söylemekte fayda var. Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde 790 oy kullanıldı. 726'sını AK Parti aldı. Yani Tokat'ın Almus ilçesinde de yeni belediye başkanı AK Parti'den olacağını ifade etmekte fayda var. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde Cumhur İttifakı olarak girmişti seçime. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti. Yine Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde de Cumhur İttifakı ve MHP'nin yeni belediye başkan adayını kazandığını söylemekte fayda var. Şu anda bakın işte belediye meclis üyelerinin sayımı da tamamlandı. Belediye meclis üyelerinde de yine AK Parti'nin büyük ara önde olduğunu söylemek istiyorum. Tabii bu sonuçlar kesin olmayan sonuçlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesin olan sonuçların önümüzdeki günlerde verileceğini söylemek istiyorum. Yani kısacası hemen şunu bir kez daha ben izleyicilerimize ifade edeyim. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki farklı yerleşim yerinde seçim yapılıyordu. Yol üstü beldesinde AK Parti'nin kazandığını söylemek istiyorum. Çevrecik beldesinde seçimin ve sayımın sayımın devam ettiğini söylemek istiyorum. Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesini yine AK Parti kazandı. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde Cumhur İttifakı'nın kazandığını söylemek istiyorum. Dört farklı yerleşim yerinde şu anda kesin olmayan sonuçlara göre üç farklı noktada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylama sonucunda seçimi kazandığını söylemek istiyorum. İşte şu anda yine sandık kurulu tarafından burada son sayımların kontrolleri yapılıyor. Biraz sonra tabii aslında çok önemli konulardan bir tanesi de muhtarlar seçilecek. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Muhtarların sayımı yapılacak. Belediye başkanı ve meclis üyesine ait seçimler şu an itibariyle tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın seçimi kazandı. Yine biraz önce söylediğim Çevrecik Reşadiye'ye bağlı yine Çevrecik beldesinde seçimin devam ettiğini söylemekte fayda var. Ve Almus ilçesi AK Parti kazandı. Yeşilyurt ilçesinde de yine Cumhur İttifakı'nın kazandığını söylemek istiyorum. Seçimlerde tabii bunlar bizim söylediklerimiz kesin olmayan sonuçlar. Kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak. Şu anda da son sayımları yapılıyor. Artık yeni belediye başkanları önümüzdeki günlerde mazbatalarını alacaklar ve görevlerine başlayacaklar. Sümeyye Gafaroğlu, bizler de hayırlı olsun diyelim. Ülkemize, yurdumuza seçim olan beldelere hayırlı olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim.

0: Sonuçlar resmi değil ancak biz hayırlı olsun diyelim yine. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız. Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde de seçim heyecanı vardı bugün. A Haber muhabiri Yağmur Aksu takip etti A Haber adına. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir atmosfer var? Sonuçlar gelmeye başlamıştır. Nedir son durum?
1: Sümeyye Gaffaroğlu tabi 12 yılın ardından Mustafa Paşa'da seçmenler sandık başına geldi ve saat 8 itibariyle oy kullanmaya başladılar ve saat 17 itibariyle oy kullanma tamamlandı ve toplam 7 sandık vardı Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde. 5'i Mustafa Paşa merkezinde, ikisi de Ayvalı mahallesinde olmak üzere toplam 7 sandıkta seçmenler oy kullandı. Tabi 12 parti katıldı. 12 parti ve bir bağımsız parti olmak üzere seçmenler işte bu partilere oyunu kullandı. Tabi 7 sandıkta açılmış oldu. Şu anda belediye meclis üyeleri ve muhtarlık oylarıyla beraber de burada teker teker kontrol edildiğini belirteyim. Tabii yıllar sonra yeniden belediye statüsüyle seçime giden Mustafa Paşa'da sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'de yaklaşık 876 oy aldı. CHP 378 oy aldı. Saadet Partisi 259, Anahtar Parti 117, İYİ Partisi 51 oy aldı. Toplam 61 oy geçersiz sayılı. Resmi olmayan kaynaklara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mustafa Özer'de işte bu durumda önde bulunduğunu belirtelim. Tabii Mustafa Paşa da özellikle çok heyecanlı ve kritik bir süreçte vardı. Belediye başkanlığı seçiminde sonuçlar netleşirken belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ilişkin süreç devam ediyor. Seçim kurulları tarafından hazırlanan ilk tutanaklar doğrultusunda belediye başkanlığı yarışında AK Parti'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak seçim mevzuatı gereği süreç henüz tamamlanmış değil. Çünkü sandıklardan gelen sonuçların resmi nitelik kazanabilmesi için seçim kurulundaki değerlendirmelerin tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda sandık kurullarınca hazırlanan tutanaklarla ilgili seçim kurullarına ulaştırılıyor. Burada tutanaklar tek tek inceleniyor. Rakamlar kontrol ediliyor ve itirazlar değerlendiriliyor. Özellikle seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar sürecin önemli aşamalarından birini de oluşturuyor. Mustafa Paşa'da bazı sonuçlara göre yönelik itirazların gündeme geldiği öğrenilirken bu itirazların değerlendirilmesinin de ardından ortaya çıkacak tabloda çok daha netleşeceğini belirtelim. Şu anda belediye başkan seçimleri tamamlandı. 7 sandık açıldı. Teker teker sayıldı. Şu anda meclis üyeleri ve muhtarların sandıklarından mektuplar açılıyor ve yüksek sesle söylendiğini belirtelim. Tabii öte yandan belediye başkanlığı yarışına ilişkin ilk tablo şekillenmeye başladı. 876 oy alarak Mustafa Özer Cumhur İttifakı AK Parti adayı önde bulunuyor. Tabii sandıklardan gelen verilerin sisteme işlenmesi ve gerekli kontrolün yapılmasıyla birlikte meclis dağılımına ilişkin tabloda netleşecek. Mustafa Paşa açısından da bu seçim yalnızca yeni bir belediye başkanının belirlenmesinden ibaret değil. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazanılan belde statüsü sonrasında oluşturulacak ilk yerel yönetim kadroları da bu seçimle belirlenmiş olacağını belirtelim. Bu nedenle hem adaylar hem de seçmenler sonuçları yakından takip ediyor ve titizlikle yürütülüyor bu süreç. Tabi jandarma ekipleri de işte bu noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir halinde olduğunu belirtelim. Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Mustafa Paşa'da gün boyu süren seçim maratonu sona ermiş olsa da sonuçlara ilişkin heyecan devam ediyor. Çünkü hem meclis üyeleri aynı zamanda muhtar seçimlerinin de şu anda sonuçları teker teker açıklandı. Belirtelim, ilk tutanaklar belediye başkanlığı yarışında AK Parti'nin önde olduğunu ortaya koyarken kesin sonuçlar için gözler seçim kurulundan ve yüksek seçim kurulundan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İtiraz süreçlerinin tamamlanması, tutanakların kesinleştirilmesi ve resmi değerlendirmelerin ardından Mustafa Paşa'nın da yeni belediye başkanı belirlenecek ve daha sonra ise tabii ki yüksek seçim kuruluna gidecek ve netlik kazandıktan sonra ise tabii belediye başkanı görevine başlayacak. Değil mi? Söz tekrar sizlere bırakın.
0: Evet, Yağmur Aksu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurulu yapılıyor. Oy verme işlemi de artık sona erdi. Son durumu öğrenelim. Ahmet Nazif Vural takip ediyor süreci. A Haber muhabiri. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Nedir elindeki bilgiler, son durum, aktarır mısın bize?
2: Teşekkür ediyorum. Artık sandıklar kapanalı yaklaşık 2 saat oldu ve bu 2 saat içerisinde neler yaşandığını hemen sizlere bahsedelim ve arkamızı gösterelim sizlere. Arkamızda şu an taraftarlar bu noktaya gelmiş haldeler ve o genel kurul üyeleri şu an bu noktada her biri toplandı. Özellikle şu an ekranlarınızda olan bölge Aziz Yıldırım'ın daha çok destekleyen genel kurul üyelerinin olduğu nokta ve hemen yukarıya baktığımız baktığımız zamansa Aziz Yıldırım'ın locasını aslında görebiliyoruz. Sağ tarafına doğru baktığımız zamansa yine Hakan Safi'nin locası bulunduğu nokta.

0: geldi ve bunun devamında da saatler 18.15 itibariyle saatler 18.15'i göstermesiyle birlikte aslında oy sayımı daha net olarak başladı diyebiliriz ve yaklaşık 45 dakikadır elimize gelen bilgilere göre yaklaşık 45 dakikalık bir süre zarfı boyunca o seçim işlemi hala devam ediyor. Elbette önümüzdeki bir saat oldukça önemli. Önümüzdeki bir saat içerisinde artık oyların belli bir noktasının belirlenmiş olduğunu tahmin ediyoruz ve yine bu bir saat içerisinde en azından açılan sandıkların yarısından fazlasının tamamıyla artık anlaşılabilir hale geldiğini ve tamamıyla o kritik aşamaya geleceğimizi tahmin ediyoruz. Ve bu oy sayım işlemleri tamamıyla sona erdikten sonra Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçmiş olacak. Ve işte kurulan sahnede şu an tam karşınızda kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere gösteriyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı işte ilerleyen saatler içerisinde seçildiği takdirde Aziz Yıldırım veya Hakan Safi tam da bu noktada başkanlık konuşmasını gerçekleştirecek ve Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçmiş olacak. Bunun da tekrar altına çizelim. Şu an burada heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Az önce bahsettik. Artık oy sayım işlemi başladı. Sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi başladı ve önümüzdeki saatler oldukça değerli ve artık yaklaşık 3 saat içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçmiş olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı bugün. İklim krizine dikkat çeken Erdoğan Türkiye'deki sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Sıfır atığın ekonomi etkisine de değindi. Projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık.
3: Sıfır atık projesinin ekonomik katkısına değindi. Doğadaki geri dönüşümün rakamlarını paylaştı.
2: 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizinin etkilerini azaltmak için çalıştıklarını ifade etti. 2017'de başlatılan seferberliğin geldiği noktayı paylaştı.
2: 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
3: Büyüyen atık sorununa da değindi.
2: Atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor.
3: İklim krizinin derinleştiğinin altını çizen Erdoğan, israfın büyüklüğüne vurgu yaptı.
2: Lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
1: Siyasetteki gelişmelerle devam edelim efendim. CHP'de kriz grup toplantısı tartışması üzerinden devam ediyor.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacağını duyurdu. Peki Özgür Özel de grup toplantısı yapacağım derse ne olacağı merak ediliyor. Tarafların meclis çatısı altında karşı karşıya gelmesinden korkuluyor.
1: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette. CHP'deki kriz grup toplantısı tartışması üzerinden devam ediyor. İkiye bölünen CHP'de taraflar grup kürsüsü mevzisini kaybetmek istemiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısını yapacağını duyurdu.
3: Salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber.
2: Grup Başkanı Özgür Özel ise daha önce hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anma töreninde grup toplantısının olacağını açıklamıştı.
5: Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekili olmayan genel başkanların da grup kürsüsünden konuşmasının önünde engel olmadığını belirtti. Bunun üzerine salonu Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantıya verebileceği değerlendirmesi yapıldı. Peki Özgür Özel, ben de grup toplantısı yapacağım derse salon verilecek mi? Özel'e salon verilmesinin mümkün olmadığı üzerinde duruluyor. Bu durumda da Özel'in bahçede toplantıyı yapması söz konusu olabilir. Korkulan iki tarafın karşı karşıya gelmesi, tartışmanın meclis çatısı altında kavgaya dönüşmesinden endişe ediliyor. Grup başkan vekillerinin Özel'in yanında yer alması dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu kürsüye kimin çağıracağı konusu da kriz oldu. Buna da formül bulundu. Toplantıya katılan en yaşlı milletvekilinin divana çıkacağı ve onun Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet edeceği belirtildi. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünden başta FETÖ'nün CHP'ye sızmasına ilişkin olmak üzere önemli başlıklarda açıklamalar yapması bekleniyor.
6: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni kurulacak bir partiye ya da var olan partilerden birine katılacağı konuşuluyor sevgili izleyenler. Son olarak DSP'ye katılacakları söylendi. DSP'ye teklif gittiği Genel Başkan Önder Aksakal tarafından doğrulansa da CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yalanladı.
6: Haydi bakalım, yürüyelim arkadaşlar.
2: Özgür Özel ile ekibinin parti kuracağı ya da var olan partilerden birine katılacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda DSP'ye katılım için nabız yoklandığı iddia edildi. Özgür Özel, CHP'de direnişimizi sürdüreceğiz dese de alternatif formüllerin masada olduğu kesin. Bu formüllerden birisi CHP'den ayrılıp bir başka partiye katılmak. Bu amaçla DSP seçeneği üzerinde durulduğu iddia edildi. Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Özel ve ekibinin DSP'ye katılacağı şeklinde yorumlandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da görüşmeyi doğruladı. Özgür Özel'in yanında yer alan Grup Başkan Vekili Murat Emir ise iddiaların DSP'yi teslim almak istiyorlar şeklinde yorumlanmasına karşı çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Yumuşak'la ofisinde kısa bir sohbet yaptıklarını belirtti. Emir, benim DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır açıklaması yaptı.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 uçaklarını tamamen yerli aviyonik ve bilgisayar sistemleriyle donatan Özgür projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Havelsan tarafından geliştirilen ve jetlerin savaş stratejisini belirleyen Milli Görev Planlama Yazılımının kabulleri başarıyla tamamlandı. Jetlerimiz artık yerli yazılımla uçacak, rota ve mühimmat planlamasını milli sistemle yapacak.
7: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
2: F-16'lar özgürleşmeye devam ediyor. Özgür projesi kapsamında Türk jetlerine Havelsan'dan milli dijital beyin eklenecek.

0: Özgür projesiyle birlikte F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre edilmeye devam ediliyor. Projeyle çelik kanatların çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerine hizmet etmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında son olarak jetlerin operasyonel aklı olacak görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Havelsan imzası taşıyan bu yazılım savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol gibi kritik hava platformlarının rota, seyir-i sefer ve risk analizlerini dijital olarak gerçekleştirecek. Sistem ayrıca meteoroloji, istihbarat ve NOTAM verilerini saniyeler içinde işleyerek pilotlara uçuş öncesi dijital görev provası yaptırma imkanı sunuyor. Hava kabiliyetleri bilgi sistemiyle tam entegre çalışabilen bu yazılım sayesinde akıllı mühimmatların koordinat ve hedef planlamaları da artık tamamen milli ellerde olacak. Öte yandan Özgür projesi kapsamında milli akıllı mühimmatlardan TEBER gibi sistemlerin görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi de gerçekleştirildi. Bunun yanında HGK, KGK, SOM, TOLUN gibi mühimmatların sisteme entegrasyonları başarıyla yapıldı. Görev planlama kabiliyetleri Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi platform ve mühimmatlarda da yaygınlaştırılarak milli havacılık ekosisteminin farklı unsurlarına entegre edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma sanayisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
1: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul'da Can Polat cinayetinde aralarında tetikçinin de olduğu 4 zanlı tutuklandı. Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Soruşturmada cinayetin İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya İzmir'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Soruşturma kapsamında iki şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da yapılan operasyonda tetikçiyle birlikte hareket eden ve silahı temin eden iki zanlı daha yakalandı. Ayrıca bir adet otomatik tabanca daha ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emniyet Müdürlüğü operasyona ait görüntüleri basınla paylaştı.
1: Efendim, Van'da pikapla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ne yazık ki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Trafik kazası Çaldıran ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araçla pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekibince ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Cenazeler de hastanenin morguna konuldu. Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Ve Gaziantep'te motosikletle yanına yanaştığı küçük kızını darp ederek saçından sürükleyen baba gözaltına alındı. Tepki çeken o anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Baba gözaltına alındı.
0: 7 yaşındaki kızını darp edip saçından sürükledi. Gaziantep'te bir şahıs motosikletiyle kızının yanına giderek ona defalarca tokat attı. Daha sonra ise saçından tuttuğu 7 yaşındaki kızını motosikletiyle hareket ederek sürükledi. Olay anı ise

0: güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuğunu darbeden baba hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
1: İstanbul Sarıyer'de eşinin iş yerinde çalışan kişiyi konuşma bahanesiyle yanına çağıran adam silaha sarıldı. Eşiyle yakın olduğu iddiasıyla karşısındaki kişiyi vuran suç makinesi saldırgan olay sonrası kaçtığı Çanakkale'de yakalandı. Saldıranları ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Önce silahın kabzasıyla vurdu, ardından tetiğe bastı. Suç makinesi saldırgan eşinin iş yerinde çalışan kişiye dehşeti yaşattı. İstanbul Sarıyer'de 37 yaşındaki Hakan K. eşinin iş yerinde çalışan İskender T.'yi konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Hakan K. karşısındaki kişiyle eşiyle yakın olduğu iddiası üzerine tartışmaya başladı. Ardından da silahın kabzasıyla İskender T.'nin defalarca kafasına vurdu. Ancak saldırı bununla da sonlanmadı. Saldırgan 36 yaşındaki adamı bu kez de bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan İskender T. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, silah kanununa muhalefetten tehdide kadar 11 suç kaydolduğu tespit edilen saldırgan, Çanakkale'de yakalandıktan sonra tutuklandı.
1: Değerli izleyenler, İran futbol takımının Dünya Kupası süreci muammaya döndü. ABD, İranlı futbolculara vize verdi. Ancak teknik ekipten bazı isimler vize alamadı. Ayrıca İran kafilesinin oynayacağı maçlar için ABD'ye günübirlik yolculuklar yapacağı açıklandı. Kendilerini karmaşık bir durum içinde bulan İranlı sporcularsa FIFA'nın devreye girmesini istedi.
0: Kur'an-ı Kerim'i öpüp Antalya'dan ayrıldılar. Dünya Kupası'na katılmak için yola çıktılar. Dünya Kupası tarihinin en karmaşık durumuyla karşı karşıya. Dünyada bir ilk yaşanıyor. İki savaşan ülke turnuvada. Biri ev sahibi ABD, diğeri misafir İran. Trump'ın turnuvaya katılmayın çağrılarını dinlemeyen İranlı sporcularsa kendini bilmecenin içinde buldu. ABD sporculara vize vermedi. İranlılarsa 2 haftalık kamp sürecini Türkiye'de geçirdi, bu süreçte vize bekledi. Vizeler geldi ancak sadece sınırlı bir ekibe. ABD ülke güvenliğini koruyoruz bahanesiyle 12'den fazla destek personelinin başvurusunu reddetti. İran'dan ABD'nin hamlesine tepki geldi. Karar ayrımcı ve siyasi müdahale olarak değerlendirildi. FIFA'nın müdahale etmesi istendi.
3: Maçlara gitmek için son ana kadar elimizden geleni yapacağız. Ancak vize vermezlerse bunun sorumlusu biz değiliz. Sporun temel felsefesi ulusları birbirine yaklaştırmak olmuştur. Ve ne yazık ki şu anda durum böyle değil.
0: Vizeleri çıkan İranlı ekipse Antalya'dan ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'i öpüp Meksika'ya doğru yola çıktılar. Peki İran nerede konaklayacak? Maçlarını hangi statta oynayacak? Turnuva ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenleniyor. İran turnuva boyunca Meksika'da konaklayacak. Yalnızca maç günleri ABD'ye giriş yapacaklar. Buna göre İran kafilesi ABD'de oynayacağı karşılaşmalar için aynı gün ülkeye girip aynı gün ayrılmak zorunda kalacak. İran Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la aynı grupta mücadele edecek. İlk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
1: Sırada dünya raporu var.
0: Çin'de yağışlı hava trafikte korku dolu anlar yaşattı. Kayganlaşan otoyolda seyreden bir kamyon aşırı hızında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulmaya başlayan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Adeta bir lastik top gibi sekerek 360 derece bir dönüşle yola geri döndü. Kamyonun diğer araçlara çarpmaması olası bir faciayı önledi. Japonya'nın güneyindeki Sakurajima yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. Antik volkandaki büyük patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutları kapladı. püsküren külse bir süre sonra kentin üzerine çöktü. Kül yağışı nedeniyle arabalar tozla

0: kaplandı. Bir diğer yanardağ patlaması da Rusya'dan. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında 8,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Kamçatka Yarımadası'ndaki Şiberuç Yanardağı aktif hale geldi. Bir haftada iki kez faaliyete geçen volkandan gökyüzüne yükselen beyaz ve gri duman bulutu atmosferin 12 kilometre yükseğine kadar erişti. Bölgedeki hava trafiği için kırmızı alarm verildi. Beslemeye çalıştığı ayı işte böyle saldırdı. Romanya'da aracıyla orman yolunda seyreden Bulgar bir turist şans eseri anne ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Burada aç hayvanları bir süre besledi ancak anne ayı daha fazlasını isteyince araçta bulunan turiste saldırdı. Ayının gazabına uğrayan adam kolundan yaralandı. Bu da yetmezmiş gibi ülkede ayıları beslemek yasak olduğu için 4000 euro para cezası aldı. Bu görüntülerin adresi ise Tayland'ın Rayong eyaleti. Okyanus koşullarının yol açtığı nadir bir doğa olayı plajı adeta pembeye çevirdi. Dalgalarla birlikte kıyıya vuran milyonlarca bu pembe deniz hıyarları yüzlerce metre uzunluğundaki plajı kapladı. Böylelikle sahil şeridi turist ve deniz biyologlarının akınına uğradı. Taipei Hayvanat Bahçesi'nin sevimli üyeleri yeni evlerine ulaştı. Çin'deki Şangay Hayvanat Bahçesi, biri 3 yaşında erkek, diğeri 2 yaşında bir dişi olan iki kızıl pandayı Taipei Hayvanat Bahçesi'ne nakletti. İki kurumun ortaklığıyla yapılan bu tür değişimi, yaban hayatını korumak ve popülasyonun yönetimine destek olmak için gerçekleşti. Bir aylık karantina sürecinin ardından iki kızıl pandanın Temmuz ayında halka tanıtılması bekleniyor.
1: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Gazzeliler bir tarafta İsrail'in sebep olduğu 25 milyon tondan fazla enkazda, bir taraftan da 350 bin metreküp çöple mücadele ediyor. Gazze'de altyapı yok edildi. Biriken çöpler de Gazze'nin ortasında kaldı. Her şeye rağmen Gazze giderek toparlanıyor. Çöpler atılıyor, salgın riskine karşı bölgede temizlik yapılıyor. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırma çabaları aralıksız sürüyor. Kentin kalbi olarak bilinen tarihi Firas Pazarı, bugünlerde tezgahlarla değil, soykırımın geride bıraktığı dev çöp yığınlarıyla dolu. 2023 Ekim'inden bu yana devam eden saldırılar sadece binaları yıkmakla kalmadı. Şehrin ana çöp depolama alanlarına erişimi de tamamen durdurdu. Gazze sokaklarında biriken ve miktarı 300 bin metreküp aşan katı atıklar, bir zamanlar modern bir alışveriş merkezi olarak planlanan meydanı hastalık merkezine dönüştürdü. Bu yüzden yetkililer el ele vererek kent merkezini bu yükten kurtarmaya çalışıyor.
8: Savaş sırasında biriken ve İsrail işgali nedeniyle ana çöp alanına taşınması engellenen yaklaşık 350 bin ton atık yerleşim yerlerinin dışında yeni bir alan bulma süreci uzadığı için bekletildi. Firas pazarı olarak bilinen bu bölge çevre ve halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyordu.
7: Ancak Gazze'deki tablo oldukça ağır. Dağ gibi biriken atıkların yerleşim yerlerinden daha uzak bir nokta olan Ebu Cerat bölgesindeki geçici alana taşınması bile aylar sürecek.
8: Gazze'nin merkezindeyiz. Savaş boyunca biriken bir çöp yığının tepesindeyiz. Bu yığın caddeye göre oldukça yüksek, tam 13 metre yüksekliğinde ve burada 350 bin metreküp çöpten bahsediyoruz. Bu hayal etmesi bile zor bir rakam. Bu durum Gazze'de yaşayan insanları, özellikle de bu mahallede yaşayanları etkiliyor. Bu kişiler özellikle yaz aylarında sağlık sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
7: Gazze'liler için bu atıkların şehirden uzaklaştırılması gıda yardımı kadar hayati bir ihtiyaç.
8: Gazze'de temizlik ve atık işleriyle ilgilenen ekipler çöplerin insanların yaşadığı yerlere yakın alanlara döküldüğünü ve bunun ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunu söylüyor. Son 3 ayda Firas pazarından yaklaşık 100 bin metreküp çöp yeni bir alana taşındı. Ancak bu alanın düzgün kullanılabilmesi için jeotekstil denilen özel kumaşlara ihtiyaç var. Bu malzemelerin Gazze'ye girişi henüz onaylanmadı.
6: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
10: Sınav yerleri 3 Haziran itibariyle erişime açıldı.
9: Sınavda bu yıl güvenlik ve öğrenci desteğine yönelik yeni uygulamalar olacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS güvenliğini artırmak amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemlerini devreye alacak. Bu sistemler sayesinde girişlerdeki üst aramaları ve sınav evraklarının dağıtım süreçleri anlık olarak takip edilebilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer yenilik ise öğrencilere yönelik beslenme desteği olacak. Sözel ve sayısal oturumlar arasındaki molada öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak. LGS sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih süresi 13-24 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta duyurulacak.
6: Günün öne çıkan haberleri.
7: Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servis uyarısında bulundu. Dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bakanlık, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit edilmesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığına işaret edildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Gaz gülü yapıyoruz. Elektrikten buradan ışık çıkacak.
12: Kırılmış porselenlerden yaptım. Kendi hayal gücümle yaptım. Konserler, atölyeler, yarışmalar ve çok daha fazlası. Binlerce kişi daha yaşanabilir bir dünya için Sıfır Atık Festivali'nde buluştu.
13: Sıfır Atık ne demek sence?
14: Geri dönüşüm. Çöp olması demek.
15: Sıfır Atık felsefesini benimseyen herkes iklim değişikliğiyle mücadelenin aktif bir aktörü haline geliyor.
12: Sıfır Atık Hareketi'nin dünya çapındaki öncüsü Emine Erdoğan, festivalin ikinci gününde kürsüdeydi. Bir kez daha çevre seferberliği çağrısı yaptı.
15: Sıfır Atık'ın yaygınlaşmasıyla doğa kadar insanlık değerlerinin de iyileşeceğine inanıyoruz.
16: Sıfır Atık belli başlı çöplerin değerlendirilerek geri dönüşmesidir ki bu ülke ekonomisi için çok iyi.
17: Bu festival bir başka, hem eğlendiriyor hem öğretiyor hem de 7'den 70'e herkese farkındalık kazandırıyor.
18: Ben Ergenekon Dağı'nı yaptım, Türklerin 50 yıl hapsolduğu da.
17: Evlerde artık işe yaramaz denilerek çöpe atılan kırık kupalar, boş deterjan şişeleri ya da işte burada olduğu gibi eski tişörtler, bakın bu çadırda nasıl yeniden hayata döndürülüyor.
19: Eski tişörtlerden çanta yapıyoruz. Böyle kesiyoruz kollarını. Buraya ipler asacağız.
20: Tek kullanımlık streç filmler, yağlı kağıtlar, bunları kullanmak yerine bal mumundan gıda örtülerini biz burada yapıyoruz.
17: İşte bir başka çadır. Bu çadırda minik eller daha yeşil, daha güzel bir dünya için toprakla, fidanla buluşuyor.
21: Havayı temiz tutabilmek için dünyayı yeşil yapmamız gerekiyor.
17: Sıfır Atık mutfağında ezberler bozuluyor. Burada hiçbir şey çöpe gitmiyor.
22: Atık kahve tellerinden kuki yapıyoruz. İşte çileğin saplarından yine sirke yapıyoruz. Bayat ekmeklerden ekmek köftesi hazırlıyoruz.
12: Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Sıfır Atık Festivali'nin kapıları 7 Haziran akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.
23: Buraya gelmek de çok eğlenceli bir deneyimdi. Burayı çok beğendik.
24: Atık dönüşüm gibiye.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
25: Evlilikteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
26: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka süreli olacak. Peki süre ne olacak? İşte bu konuda da gözler yasal düzenlemeye çevrildi.
7: Yasal düzenleme için AK Parti harekete geçti. Kriterler belirlendi. Buna göre mağdur tarafın gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, sağlık durumu ve yaş dikkate alınacak.
27: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
7: Yasada limit konulacak, alt sınır yer alacak, belirli bir yılın altında nafaka ödemesi olamayacağına ilişkin hüküm yasada yer alacak. Üst sınır için boşanmada mağdur tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka miktarında evlilik süresi önemli olacak. Nafaka süresi evli kalınan sürenin belli bir oranında olacak.
26: Kısa süreli evlilikler için de toptan ödeme seçeneği yasada yer alacak. Peki mevcut nafaka ödemeleri ne olacak? Süresiz ödemeler ne olacak? İşte buna da yasada cevap verilecek.
7: Getirilecek yasal düzenlemede mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceği yasada yer alacak.
28: Süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız.
1: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
7: Düğün çıkışı ortalık karıştı. İki grup birbirine girdi. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Gece saatleriydi. Bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca devam eden kavga araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir açık hava festivalinde çatışma çıktı. İki kişi birbirine ateş açtı. Mermiler festivaldeki katılımcılara isabet etti. 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
1: Silahlar peş peşe ateşlendi. Festival alanında korku dolu anlar yaşandı. ABD'nin Ohio eyaleti dehşeti yaşadı. Toledo kentinde festival vardı. Onlarca kişi bir araya geldi. İki kişi arasındaki tartışma eğlenceyi kabusa çevirdi. Sözlü atışma yerini kavgaya bıraktı. Dakikalar sonra çatışma çıktı. Silah sesleri yükseldi. Çatışma büyük korku dalgasını tetikledi. Kalabalık panikle olay yerinden kaçıştı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Mermiler katılımcılara isabet etti. Festival alanı saniyeler içinde kan gölüne döndü. Çok sayıda kişi yaralandı.
2: En az iki silahlı saldırgan olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen birbirlerine ateş ediyorlardı. Sonuç olarak 12 kişi kurşunla vuruldu. Şu an elimizde olan bu. İkisinin durumu kritik. Olay yerini inceliyoruz.
1: Yaralılara ilk müdahale sokakta yapıldı.
3: Evet, korkunç bir manzaraydı. Bir minibüsün yanına doğru yürüdüm ve yardıma ihtiyacı olan var mı diye düşündüm. Yardıma ihtiyacı olan epey insan vardı.
1: Delilleri toplayan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri aramaya başladı.
0: Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor sevgili izleyenler. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
4: Edirne'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Enez Limanı'nda 2021 yılında başlayan deniz gümrüğü rıhtım çalışmaları tamamlandı.
5: Biz bu hayalle hep bekledik gerçek olmasını. Yunanistan ve Türkiye'yi denizden yani Trakya'dan bağlayacak olan Enez gümrük rıhtımı tamamlandı. Şimdi ise gümrük kurulacak ve deniz gümrüğünün sayesinde Türkiye ile Yunanistan arasında feribot seferleri başlayacak. Böylece Ege'nin iki yakası da bir araya gelmiş olacak. Edirne, Trakya güzel mi?
6: Burada en güzel, burada en rahat. En rahat, hepsi hava güzel.
5: Enez'den Yunanistan'a feribot seferleri olursa, deniz taşımacılığı olursa çok iyi olur demiştim.
4: Deniz gümrüğü sayesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye karşılıklı turist akışı sağlanacak.
5: Tüm bölgenin turizm işletmecilerinin hayal ettiği, çok istediği bir olaydı bu.
0: Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç ne yazık ki hayatını kaybetti.
4: Dikkatsizliği hayatına mal oldu. Amasya'da Luna Park'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, kamikaze adlı eğlence aracının kendisine yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada kamikazenin kabini Kırıkçı'ya çarptı.
7: Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş. Hareket halindeyken buraya gelen gençlerden birisi o kabin vuruyor. Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
4: Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
0: Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Menesa için başlatılan arama çalışmaları ne yazık ki acı sonla sonuçlandı sevgili izleyenler. Küçük çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
4: Beş yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında oturan Özel ailesi 6 Haziran akşamı çocukları

0: Nisa'nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir sonuç alamayan aile jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel havuzda hareketsiz halde bulundu. Özel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından küçük Menesa mahalle mezarlığına defnedildi.
1: Latin Amerika ülkesi Ekvador'da bir limanda henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı değerli izleyicilerimiz. Limanda demirleyen en az 35 tekne alevlere teslim olurken 2 kişi yaralandı.
2: Onlarca tekne aynı anda alev topuna döndü. Gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplandı. Görüntülerin merkezi Latin Amerika ülkesi Ekvador. Ülkenin batısındaki Manabi eyaletinde korkutan bir manzara vardı. Kentte bulunan Manta Limanı balıkçı iskelesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 21'i sürat, 15'i balıkçı olmak üzere toplamda 36 tekne alevlere teslim oldu. Yangın sırasında bazı kişiler yaralandı. Facianın büyüklüğü nedeniyle kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Deniz adeta savaş alanına döndü. Yanan bazı teknelerde patlamalar yaşandı. O anlar sahil kenarındaki meraklı kalabalığın cep telefonu kameralarına yansıdı.
3: Balıkçılar bize bunun daha önce hiç görülmemiş bir durum olduğunu, bu limanın tarihinde böyle bir şeyin asla yaşanmadığını söylüyorlar. Bu olay, ülkenin balıkçılık üretiminin merkez üssü olan bu bölgenin sakinleri için güne damga vurdu.
2: Ekvador hükümeti saldırının çetelerle bağlantılı olup olmadığını inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde faciadan dönülen bir kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklenen sürücü kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Çarpışma öylesine şiddetliydi ki kamyonetin yolcu koltuğunda oturan çocuk camdan dışarıya fırladı.
0: Önce dönüş yapan kamyonete ardından da ışığı bekleyen polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin camından fırlayan çocuk ölümden döndü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde kayda geçti. İşlek bir kavşakta geçiş ihlali yapan sürücü kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklendi. Saniyeler sonra da sola dönüş yapmak için direksiyonu kıran kamyonete çarptı. O esnada kavşakta ışıkları bekleyen bir polis aracı da kazadan nasibini aldı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak polise vururken kamyonetteki çocuk da kırılan camdan dışarıya fırladı ve polis aracının kaputunun üzerine düştü. O anlar kameraya yansırken şanslı çocuk kazayı sıyrıklarla atlattı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
1: Değerli izleyenler, Burdur'daki Kibirya Antik Kenti kültür ve sanat etkinliğine sahne olduğu Gladyatörler Şehri olarak bilinen Antik Kent'teki konsere ilgi oldukça yoğundu.

0: Medusa mozaiği tamamıyla doğal taşlarla yapılmış, boyanmamış, kesme taşlarla yapılmış bir mozaik. Nereye giderseniz gidin gözleriyle sizi takip eden bir Medusa var.
1: 2300 yıllık antik kentte müzik yankılandı, konser verildi. Görüntüler Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibira Antik Kenti'nden.
2: ...2300 yıllık gladyatörler şehri burası. Burdur'daki Kibirya Antik Kenti kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
0: Kültür sanat etkinlikleriyle Kibirya...

0: Adayız. Binlerce yıllık bir birikim var. Muazzam bir tarihi değer var ortada. Ve hakikaten görülmeye değer bir alan.
1: Kibir Antik Kenti'nde 11 bin kişilik stadyum, tiyatro, çeşme ve 4 bin kişilik odeon bulunuyor.
0: Muazzam bir atmosferdeyiz. Bulunduğu alanla, konuşlandığı alanla birlikte odeonla, gladyatörler arenasıyla ve bütün antik kent içerisinde agorasıyla güzel bir şehir ve özellikle de çeşmesiyle çok güzel bir şehre sahibiz burada.
2: Kibir Antik Kenti'nin odeon kısmı burası, yani müzik evi. Bundan 100 yıllar önce burada müzik gösterileri düzenleniyordu. Şimdilerde ise Burdur Valiliği'nin himayesinde farklı müzik aletleriyle farklı melodiler yankılanıyor bu antik kentte.
1: Antik kentteki konsere ilgi yoğundu. Katılımcılar tarihin gölgesinde keyifli anlar geçirdi.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, bugün yurtta pek çok noktada seçim heyecanı vardı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi vardı. Resmi olmayan sonuçları alacağız biz de. İlk olarak A Haber muhabiri Murat Onur'a bağlanalım. Tokat Reşadiye'de seçimi takip etti kendisi. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Notları için sözü Murat Onur'a bırakalım.
1: Teşekkür ederim Sümeyye Gaffaroğlu. Bizler de sizlere Tokat'ın Reşadi ilçesinden iyi akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Evet, artık sandıklar açıldı, sayımlar tamamlandı. Sadece Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Çevrecik beldesi şu an itibariyle netlik kazanmadı. Ama diğer 3 farklı noktada seçim tamamlandı. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti kazandı. AK Parti'nin adayı Mustafa Altın kazandı ki biraz sonra kendisine de mikrofonu tutacağız. Yeşilyurt ilçesinin Kuşçu beldesinde de yine Tokat'ta seçim vardı. Cumhur İttifakı olarak girildi oradaki seçime. Yine orada da Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını söylemekte fayda var. Almus Bağbaşı beldesinde de seçim vardı. Yine orada da AK Parti büyük bir çoğunlukla oyları alarak seçimi kazandığını söylemek istiyorum. Hemen aslında başkana gitmeden önce birazcık da Gümüşhane'den bahsetmek istiyorum. Gümüşhane'de de Tekke beldesinde seçimler vardı. Orada da 4 sandık kurulmuştu. 4 sandığın 4'ünden de AK Parti büyük çoğunlukla oyları alarak yeni belediye başkanını AK Parti'den seçmiş oldu. Seçimler tamamlandı. Tabii bunlar kesin olmayan sonuçlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da seçimlere ilişkin net kesin sonuçlar geldiği zaman belediye başkan adayları da gidecek, mazbatalarını alacak. Şimdi Tokat, Reşadiye, Yolüstü beldesi ve AK Parti'den belediye başkan adayı Mustafa Altın yanımızda. Mustafa Bey, kesin olmayan sonuçlara göre şu anda seçimi kazandınız. Size gelen son bilgide fark ne? Ne kadar bir oy kullanılmış?
2: Teşekkür ediyorum. 1200 civarı oy kullanılmış. 1002'ye 203, 1002 AK Parti'miz, 203 Anahtar Parti oy oranlarıyla seçimi bitirdik, noktaladık. Ben tüm belde halkımıza çok teşekkür ediyorum. Adaylık noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle aday olduk ve AK Parti'mize güçlü bir desteği bu halkımız verdi ve vermeye devam edecektir. Biz de tabii bu güçlü desteği veren halkımıza, hizmetlerimize, partimiz olarak da bundan sonra çok güzel bir şekilde hizmetler yaparak onlara biz aynı desteğin karşılığını vereceğiz. Ben buradan hem partimizin bütün teşkilatlarıyla bize katkı sağlayan çalışmaları için, aynı zamanda beldemizin bütün güzel insanlarının bize verdiği destek için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Hatta şöyle bir kalabalığı da gösterelim çünkü dışarıda da çok yoğun bir kalabalık.
2: Evet, içeride bir yönden muhtarlık oylarımı saymaya devam ediyor ve beldemizin bu güzel insanlarına bu hediyeyi bize verdiler. Biz de Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Onun dünyada dik duruşuna, sesinin gür çıkmasına, biz Yolüstü halkı olarak Tokat'ın bu şirin beldesinden biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. İnşallah AK Parti olarak da beldemize çok güzel kazanımlarla bu süreci tamamlayacağız.
1: Şimdi Sayın Başkanım, tabii uzun bir süreden sonra Yolüstü beldesi belediyelik statüsü kazandı. 12 yıl gibi bir süreden sonra kazandı. Heyecan ne durumda şu anda Yolüstü'nde?
2: Heyecan çok yüksek. Belde halkımızın beklentileri çok yüksek. Bu yüksek oranda, %85 oranda neredeyse partimize destek verdiler. Tabii bu heyecanı da biz millete hizmet olarak çevireceğiz. Partimize bağlılığımız, devletimize bağlılığımız, milli manevi duygulara bağlılığımız halk olarak yüksektir. Biz 15 yıllık bir mağduriyet yaşadık belde olarak, köy olduk. Ama şu anda bu beldeyle birlikte, beldelikle birlikte, köy halkımızın kavuşacağı hizmetlerle birlikte biz hem partimize, hem hükümetimize, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yüksek oran 85'leri 95'lere de çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Son seçimimiz değil, inşallah gelecek seçimlerde de yapacağımız hizmetlerle, kuracağımız ilişkimizle, halkımızla olan birlikteliğimizle devam ederek hem partimize, hem ülkemize, hem de Cumhurbaşkanımıza beldemizin yüksek oranda katkılarla güç vereceğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Evet tabii Yolüstü Beldesi'nde AK Parti başkanı da söyledi aslında çok büyük bir oy oranı farkıyla seçimi kazandı. Ben bir kez daha ekranlarını belki yeni açanlar vardır onlara da hatırlatayım. Tokat'ta 4 farklı lokasyonda seçim yapıldı. 4 farklı yerleşim yerinde. Yolüstü Beldesi'ne AK Parti kazandı. Çevrecik'te şu anda seçim sayım sonuçları devam ediyor. Yeşilyurtlu ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi'nde Cumhur İttifakı seçimi kazandı. Yine Tokat'ın Almusu ilçesine bağlı Bağbaşı Beldesi'nde de seçimi AK Parti kazandı. Ve Gümüşhane Tekke Beldesi'nde de seçimi 4 sandıkla yapılan seçimi AK Parti'nin kazandığını söyleyelim. Evet şu an itibariyle tabii bunlar kesin olmayan sonuçlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek sonuçlara göre de artık başkanlar gidecekler, mazbataları alacaklar. Biz şimdiden onlara hayırlı olsun diyelim. Sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
0: Murat Onur çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler Murat Onur da aktardı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Tekke'de de Cumhur İttifakı adayı kazandı. Gidelim son notları alalım Gümüşhane'ye. A Haber muhabiri Selman Kutlu Gümüşhane'de bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Notların aktarması için sözü kendisine bırakalım.
3: Evet teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Sümeyye. Gümüşhane'nin Tekke Beldesi 2013'te bu statüsünü kaybetmişti. Köy olarak yeni bir statü kazanmıştı. 2014'te mahkemeye başvurmuşlar ve 2024'te mahkemeyi kazanarak yeniden belde olmuşlar. Ve bugün 7 Haziran 2026 yılında belde sevinciyle beraber yeni bir belediye başkanları oldu. Kemalettin Demirkıran bugün 2969 seçmen vardı. 9 sandıkta oy kullandılar. Şu anda Cumhuriyet Millet Hareket Partisi ve AK Parti'nin seçim bürosunun önündeyiz. Cumhur İttifakı'nın önündeyiz gördüğünüz gibi. Tabii ki sevinç de var. Oyların şöyle sandıklara bakınca resmi sonuçlar olmasa da hemen hemen 9 sandıkta yarı yarıya fark atmış durumda. En yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partili adaya yarı yarıya fark atmış durumda. Tabii ki onlar 2024'te belde olma sevincini yeniden yaşadılar. Yeniden mutlu oldular. Bugün daha da mutlular. Belediye başkanlarını seçtiler. Gerçekten bugün yoğun bir gündü onlar adına da. Sıcak bir hava vardı. Zaman zaman gerilim yükseldi ama aslında huzurlu bir seçim geçti diyebilir Gümüşhane'nin Tekke köyünde. Gördüğünüz gibi burada kalabalık da var. Başkanı bekliyorlar. Çünkü aslında sayım da biraz devam ediyor ama belediye başkanlığı sayımı değil. Burada bildiğiniz gibi 4 mahallede de muhtarlık seçimi vardı. Muhtarlık seçimi içinde o sayımlar halen devam ediyor. Ama tabii ki o Türkiye'nin yaklaşık 6 beldesindeki AK Parti üstünlüğü Gümüşhane Tekke'de de sandığa yansımış durumda. Şunu belirtelim. Sandıkta 2965 seçmenin hemen hemen %90 civarında bir katılım oldu. Yani gerçekten çok yüksek bir katılım oranı vardı. Ve o yüksek katılım oranıyla birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Kemalettin Demirkıran sandıktan yarı yarıya hemen hemen bir fark atarak Tekke Beldesi'nin yeni belediye başkanı oldu. Tabii görüyorsunuz yavaş yavaş insanlar buraya gelmeye devam ediyor. Başkanlığı bekliyorlar. Ona karşı tabii zaman zaman arabalar konvoy da yapıyor. Çok büyük bir belde değil ama gerçekten özellikle yaz aylarıyla birlikte nüfusun 3 katı

0: karşısına çıktı bir belde ve onun için gördüğünüz gibi evet burada belde başkanımız da var.
1: Belediye başkanımız.
0: Belediye başkanımız birazdan gelecek ama
1: gelecek.
0: Neler söyler? AK Parti bugün
1: Gümüşhane İl Başkanı.
0: Gümüşhane'de de Tokat'ta da birçok beldenin başkanlığını belediye başkanı kazandı.
2: Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenin en güzel tezahürlerinden birini yaşadık. Beldemizde de bu oranı gösterdi. Türkiye genelinde bir referandum gibi düşünebiliriz belki. Ama neticesi çok güzel oldu.
3: Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan.
0: Görüyorsunuz Erdoğan sevgisi yerlerde bağırıp dönmüş ama seçimi kazandı. Bu coşku daha da artıyor. Ama birazdan belediye başkanı gelecek. Özellikle burada Trabzon milletvekilleri, Gümüşhane milletvekilleri gerçekten onlar da bu seçime yoğun bir çalışma yürüttüler. Bugün de buradaydılar. O çalışmaya şöyle kameraman arkadaşımı uyarayım. Çünkü hemen yolun kenarındayız. Ana yol burası. Dikkat etmesi yönünde. Onlar da bugün yoğun çalıştılar. Partililer aynı şekilde çok yoğun çalıştılar. Belki 2965 gibi bir sayı ama görüyorsunuz tabii ki AK Partili kadınlar, Milliyetçi Hareket Partili kadınlar da burada. Onlar da seçimi kazanmanın sevincini yaşıyorlar. Kolay değil. 6 ay önce başladı buradaki serüven. O yoğun çalışma çünkü gerçekten zorlu bir yarış olması bekleniyordu ama bugün sandığa bakacak olursak Kemalettin Demirkıran sandıktan hemen hemen yarı yarıya bir oy farkıyla belediye başkanı oldu. Ve tabii ki bunun yansımalarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şöyle belirttim. Tabii ki sadece belediye başkanlığı değil, meclis üyesi seçimi de vardı. Muhtarlık seçimleri de vardı. Tekke Beldesi'nde 4 mahallede muhtarlık seçimi vardı. O muhtarlık seçimleri halen devam ediyor sayımı. Meclis üyeleri de belli oldu. Ama özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin orta aday olarak, Cumhur İttifakı olarak aday gösteriyor. Kemalettin Demirkıran sandıktan büyük bir zaferle çıktı diyebiliriz. Tabii her geçen dakika kalabalık artmaya devam ediyor. Hava da kararıyor. O gündüzün sıcağı kendini serin bir havaya bırakmış durumda ama burası Gümüşhane, Karadeniz'de o Doğu Anadolu'nun birleştiği yer. Onun için hava şartları değişiyor ama şu anda herkes mutlu, keyifli. Evet, biz burada tabii yayınlarımıza devam edeceğiz. Özellikle belediye başkanımız gelecek. Onunla da kendisiyle de görüşeceğiz. Gelişmeler oldukça sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Yarın da burada olacağız. İnşallah buranın nabzını tutmaya devam edeceğiz diyelim ve şimdilik Gümüşhane'den sözleri bakalım.
4: Selman Kutlu'ya çok teşekkür ederim. Gümüşhane'ye hayırlı olsun diyelim ve bir başka noktaya uzanalım. Seçim heyecanı yaşandı. Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesine gidiyoruz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu takip etti seçim sürecini. Son durumu öğrenmek üzere sözü hemen Yağmur'a bırakalım.
5: İttifakı ortağımızla birlikte
6: Sümeyye Gafaroğlu oldukça kalabalık bir yerdeyim. Şu anda Mustafa Paşa Belediyesi'nin önünde oldukça yoğun ilerleyen zamanlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan telefon bağlantısı yaptı. Belediye Başkanı tebrik etti. Şimdi yanımızda Mustafa Özer var tabii. Hemen yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı var. Tabii bunlar coşkuyla devam ediyor. Yayındayız, canlı yayındayız. Nasıl hissediyorsunuz?
7: Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani hakikaten Mustafa Paşa Belediye'miz yeniden Bismillah denildi. Yeniden kuruldu. Ben burada bu seçimin beldemize ve tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada demokrasi tecelli etti. Güzel bir yarış oldu. Bu yarışta hep birlikte koşturan belediye başkan adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli halkıma, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. İnşallah Mustafa Paşa 12 yıllık aradan sonra yeniden belediyecilikle, belediye hizmetleriyle mutlu olacaktır. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.
6: Evet, çok teşekkürler. Az önce Cumhurbaşkanımız da katıldı. Telefon bağlantısı yaptı.
7: Sağ olsun. Cumhurbaşkanımız da bizleri her zaman şereflendiriyor. Biz biliyoruz ki zaten bu kutlu yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımızın eli hep omuzlarımızda oldu. Bizlere her zaman güç kattı. Sağ olsunlar, var olsunlar.
6: Sağ... Kaç farkla kazandı şu an resmi kaynaklar?
7: Resmi gelmedi ama bizim öğrendiğimiz sonuçlara göre %65.

0: İnşallah onları da biz mahcup etmeyeceğiz. Bu seçimin kazananı tabii ki Mustafa Paşa oldu. Mustafa Paşa halkı oldu. İnşallah bu halk en güzel hizmetlere layıktır. Biz bunun inancıyla, bilinciyle yarından tezi yok. Bismillah deyip nerede kalmıştık deyip yeniden bu yola çıkıyoruz. Durmak yok, yola devam. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz.
1: AK Parti Belediye Başkanı adayı Mustafa Özler de görmüş olduğunuz gibi kazandı. Tabii çok yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtelim özellikle. Şu anda görüyorsunuz tabii adım atacak yerin olmadığını belirteyim özellikle. Tabii vatandaşlar da burada bu coşkuyu yaşamak için de işte sokaklara akın ettiğini söyleyelim. Tabii bayraklarla yapılan kutlamalarda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Mustafa Paşa'da yaşanan bu hareketlerin temelinde ise yalnızca bir seçim sonucu bulunmuyor. Çünkü bugün gerçekleştirilen seçim yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazanılan belde statüsü sonrasında yapılan ilk belediye başkanlığı seçimi olma özelliğini taşıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biz yayına girmeden saniyeler önce telefon bağlantısı yaparak Mustafa Paşa'yı tebrik etti. Mustafa Paşa belediye başkan adayını da tebrik etti tabii ki. Şimdi hatırlanacağı üzere Mustafa Paşa yıllar önce belediye statüsünü kaybetmiş. Ardından açılan davalar ve devam eden hukuki süreç sonrasında yeniden belediye statüsüne kavuşmuştu. Bugün gerçekleştirilen seçimle birlikte de yeniden kurulan belediye yönetiminin elit kadroları belirlenmiş oldu. Tabii resmi kaynaklar daha belirlenmedi ama AK Parti'nin önde olduğu elbette ki görülüyor. Seçim sonuçlarını takip eden vatandaşlar bir yandan kutlamalarını sürdürürken diğer yandan da seçim kurullarından gelecek açıklamaları bekliyor. Çünkü ortaya çıkan sonuçlar henüz resmi nitelik taşımıyor. Sandık kurullarınca hazırlanan tutanaklara ilişkin değerlendirmeler ve itiraz süreçleri devam ediyor. Öte yandan seçim gecesi boyunca belde merkezinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Kutlamalar sırasında vatandaşların seçim sonuçlarına ilişkin heyecanı da dikkat çekiyor. Tabii görüyorsunuz özellikle hem sloganlar atılıyor. Büyük bir destek de var burada. Gün boyunca süren seçim maratonunun ardından akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik Mustafa Paşa'da seçim gecesine damga vurduğunu söyleyelim. Tabii akşam saatlerine doğru ilerliyoruz. Hava kararacak ama burada coşku hiçbir zaman bitmiyor. Bitmeyecek de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı yarışında AK Parti'nin önde çıkmasının ardından vatandaşlar beldenin çeşitli noktalarında belediye binası önünde görmüş olduğunuz gibi yoğunluk oluşturdu. Tabii ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar da var. Seçim sonuçlarını takip ederken cadde ve meydanlarda yoğunluk oluşturdular. Akşam saati ilerledikçe kutlamalara katılanların sayısı da oldukça artın belirtelim. Ancak şu an itibariyle belde merkezinde seçim heyecanı yerini kutlama görüntüleri de bırakmış durumda. Vatandaşlar tarihi seçim gecesinde bir araya gelirken Mustafa Paşa'da yeni dönemin nasıl şekilleneceğine ilişkin beklentilerde konuşulmaya devam ediyor elbette. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde seçim heyecanı sandıkların kapanmasının ardından kutlama görüntülerine dönüştü. Gün boyunca devam eden oy verme işleminin ardından başlayan sayım sürecinde ortaya çıkan ilk tutanaklar belde merkezinde ise gördüğünüz gibi yoğunluk oluşturdu tabii. Hareketleri de beraberinde getirdi. Tabii özellikle bayraklarla birlikte katılan ve görmüş olduğunuz gibi şarkılarla belediye başkanı adayına destek veren vatandaşlar işte bu noktalara gelerek sevinçlerini, heyecanlarını burada kutladıklarını da söyleyelim. Tabii yoğun kalabalık var. Saatler ilerledikçe daha da kalabalıklaştığını belirtelim. İlerleyen saatlerde vatandaşlar da bu noktalara geliyorlar ve buradaki mutluluklarını, heyecanlarını paylaştıklarını bizler de haber olarak şahit oluyoruz. Tabii Mustafa Paşa'da seçim günü sona erdi ancak belki de hareketlilik devam ediyor. Sandıkların kapanması ve ilk tutanakların ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar belde merkezinde toplanmaya başladı. Tabii özellikle geceyi en güzel kılan detay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Paşa Belediye Başkanı adayına telefon bağlantısı yapması ve buradaki vatandaşlar da heyecanı yansıtıyor. Dilimizi tekrar sizlere bırakalım.
2: Yağmur Muraksu, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana ve hayırlı olsun diyoruz elbette sevgili izleyenler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hemen paylaşalım detaylarını. Şöyle söylüyor Sayın Yavuz: bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı. Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp.

0: Güp, Mustafa Paşa, Gümüşhane, Merkez, Tekke. Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik Beldesi'nde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5, Tokat Reşadiye yol üstünde %82, Nevşehir Ürgüp Mustafa Paşa'da %52, Gümüşhane Merkez Tekke'de %65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde MHP %60, Tokat Reşadiye Çevrecik Beldesi'nde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak %48'e çıkarttık. Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah diyor Ali İhsan Yavuz yaptığı paylaşımda sevgili izleyenler. Şimdi dünyadan bir başka haberle devam edeceğiz. Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başındaydı bugün. 2017'den bu yana ilk olağan seçim yapıldı. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu ülkede sandıklar 20 itibarıyla kapandı sevgili izleyenler. Seçimlerde gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamento belirlenecek. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2.485.232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2005 sandık kuruldu. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarıştı. Oy verme işlemleri yerel saatle 8'de başladı ve 20'de sona erdi. Anketler Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'ni rakiplerinin açık ara önde gösteriyor. Oyunu kullanan Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve önümüzdeki dönemde sınırın açılmasını bekliyorum dedi. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan normalleşmeyi, komşularla iyi ilişkileri savunuyor. Batı'ya daha güçlü şekilde yönelmeyi planlıyor. Rusya ile ilişkileri ise sınırlı düzeyde tutmak istiyor. Bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açmayı hedefliyor. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurulu yapılıyor sevgili izleyenler. Oy verme işlemi çoktan sona erdi. Notları alacağız. Son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural takip ediyor süreci. Ahmet kolaylıklar dileyelim. Neler aktaracaksın bize? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oy sayım işlemi dakikalar önce başladı. Bunu söylememizin sebebi aslında şu: geride bıraktığımız saatler içerisinde zarflar ve pusulalarda ve aynı zamanda kimlik eşleştirmelerindeki aslında yaşanan bazı aksilikler ve bu sürecin uzun sürmesi oy sayımının bu saate kalmasını sebebiyet verdi diyebiliriz. Hemen bir yandan çevreyi gösterelim, ben de sizlere aynı zamanda noktaları aktarayım. İlk etapta saat 17 itibariyle sandıklar kapandığı esnada eşleştirmelerin kısa sürede yapılıp en yakın süre zarfı içerisinde oy sayımının başlaması ihtimaller dahilindeydi. Hatta ilk etapta bu saatin yaklaşık saat 18-15 itibariyle başladığı iddialar arasındaydı. Ancak son gelen gelişmeler ve yine Şekip Bosturoğlu, aynı zamanda Divan Kurulu Başkanı, bu noktada şu an seçimi yürüten divanın başkanlığını üstlendi ve kendisinin oy sayımı henüz yeni başladığını ve bu oy sayımı vasıtasıyla da şu an için artık Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanı seçmek için artık geri sayıma dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu gecikme elbette sandıklar ve yine bu eşleştirmelerle ilgiliydi ve şu an bulunmuş olduğumuz noktada artık o heyecanlı bekleyiş en üst seviyeye çıkmış halde. Saatler geçmesine rağmen buradaki taraftar yoğunluğu ve genel kurul üyelerinin yoğunluğu hiç azalmadı ve şu an burada da bekleyişler sürüyor. Bir yandan sahnede hazırlıklar var. Sahnedeki hazırlıklarda elbette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı için. Bu noktada ilerleyen saatler içerisinde Aziz Yıldırım'ı mı yoksa Hakan Sabri'yi mi göreceğiz? Bu da elbette merak konusu. Yine şu an bu noktada bizler de bu konuyu gelişmeleriyle beraber takip etmeye devam ediyoruz. Elbette her iki tarafında çeşitli vaatleri vardı ve bununla birlikte her iki takım

0: Her iki tarafın da başkan adayları şu an bu noktada görmüş olduğunuz alanda Hakan Safi'yi destekleyen genel kurul üyelerinin olduğunu belirtelim. Ve yine hemen sol tarafta da Aziz Yıldırım'ı destekleyen genel kurul üyelerinin olduğunu belirtelim. Ve Aziz Yıldırım'ın şu an için locasında oturduğunu hemen sizlere aktaralım. Bunun yanı sıra Hakan Safi'nin ise yine seçimleri kontrol etmek ve aynı zamanda seçimlerle ilgili takibi gerçekleştirmek amacıyla içeride olduğuna dair bilgi de edindik. Bunun da altını çizmiş olalım. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun hemen yanı başındaki Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirildi oy verme işlemleri ve saat 17 itibariyle sona eren oy verme işlemlerinde bulunduğumuz saat dilimi içerisinde artık oy sayımı başladı. Önümüzdeki saatler içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz akşam ajansına gündemin diğer gelişmeleriyle. Değerli izleyenler, Asrın Konut Projesi 500 bin sosyal konut ve daha niceleri sayesinde milyonlar evlerine kavuşurken Toplu Konut İdaresi geçtiğimiz günlerde bir müjde daha vermiş. 64 ilde binlerce konutu satışa çıkarmıştı. Peki projeden kimler, ne zaman ve hangi şartlarda yararlanacak? Yanıtları geliyor.
2: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
3: Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber ev sahibi Türkiye diyeceğiz.
4: Asrın seferberliği 500 bin sosyal konut projesi derken bu kez de 64 ilde binlerce yeni konut için düğmeye basıldı.
3: Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız.
4: Proje kapsamındaki iller listesinin ilk 5 sırasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya var. En fazla konut satışı 2190'la Bursa'da olacak. 2062 konutla Ankara ikinci sırada. Asrın felaketinin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da listede.
3: Devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.
4: Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat seçeneğinde 72 ay vade ve %8 indirim yapılacak. Peşinatın %50'sini hemen, kalanını bir yıl sonra ödemek isteyenlerse kalan tutarı 60 ay vadeli ödeyebilecek.
3: Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması bizim için vazgeçilmezdir. Kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. Milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık.
4: Örneğin başkentte 2+1 konuta sahip olmak isteyenler için konut fiyatı 3.100.000 liradan başlayacak. %50 peşinat ve 72 ay vade seçeneğinde aylık taksitlerse 21.400 lira olacak. Bursa'da ise 3+1 konutların başlangıç bedeli 3.900.000 lira. O konutlara 27.600 liralık aylık taksitlerle kira öder gibi sahip olunabilecek.
2: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması.
4: Konutlar 15 Haziran'da satışa sunulacak, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Özgür Özel'in yapacağı yeni parti hamlesi. Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesinin ardından arayışlara başlayan Özgür Özel ve arkadaşları bu kez çareyi DSP'nin kapısını çalmakta buldu ve iddiaya göre DSP'ye partiyi bize devredin teklifinde bulundu. Kulisleri karıştıran bu iddiayı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sorduk. Aksakal iddiayı doğruladı ve arkadaşımız Tuğçe Ünsal Kutsal'a o görüşme.

0: anlattı. Bakın DSP cephesi Özgür Özel'e ne cevap vermiş.
1: Bugün şaibeli işlere bulaşmış bir belediye başkanını ya da belediye mesuliyetini alır mıyız içimize?
2: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kesin bir dille reddettiği CHP'nin partiyi bize devredin teklifi.
3: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
2: Özgür Özel her ne kadar yeni parti iddialarını yalanlasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesiyle iyice köşeye sıkışınca çareyi DSP'nin kapısını çalmakta buldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal kulisleri karıştıran görüşmenin ayrıntılarını ATV Haber'e anlattı. DSP'ye teklifi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir götürdü. Genel Başkan Yardımcılarından biriyle yaptığı görüşmede yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığında partiyi bize teslim edin dedi.
1: Peki biz komple gelsek buraya, Kasım'daki ya da işte Aralık'ta yapılacak olan kurultayda partiyi bize verir misiniz? Tabii ki bizim bunu verme şeyimiz yok.
2: DSP bu teklifi reddedince Murat Emir ziyaretin önceden planlı olduğunu söyledi. Çay içip sohbet ettik. Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok dedi ama...
1: Zaten Murat Bey bugün paylaştığında işte böyle bir teklifte bulunmadım demiş ama... Yani bulundum mu diyecekti derseniz tabii ki demeyecekti. Biz... Yalan söyleyecek halimiz yoktur. Kapımız herkese açık. Yeter ki dürüst olsunlar.
2: DSP'de de umduğunu bulamayan Özel cephesi bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret fişeğini yaktığı FETÖ iddiaları nedeniyle de zor günler geçiriyor.
4: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, o gafilleri... Koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Gözlerse salı günü Kılıçdaroğlu'nun yapacağı CHP grup toplantısına çevrildi.
4: Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
2: İddialar ciddi. Kılıçdaroğlu'nun içimizdeki FETÖ'cüler itirafını bu kez meclis kürsüsünden doğrudan adres vererek yapacağı konuşuluyor. FETÖ bağlantılarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşacağı da konuşulan Kılıçdaroğlu, arınma çağrısının altını da kalın çizgilerle bir kez daha çizecek.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Kılıçdaroğlu salı günkü toplantıyı duyurunca hamle sırası da Özel'e geçti. Salı günü Manisa'da olacağını duyuran Özel karşı atağa geçerek programını revize etti. Mecliste grup toplantısı yapacağını açıkladı. Özel'in grup salonunu kullanamaması durumunda grup konuşmasını meclis bahçesinde yapacağı da meclis koridorlarında konuşulanlar arasında. Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinde saflarda sıkılaşıyor. 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı iddiasını yaptığı şikayetle resmiyete döken Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. Savaş görevlendirilmesi halinde partide çalışmaya yeşil ışık yaktı.
5: Bu yönetim beni parti dışına itmişti. Tabii ki geçmişte alınan bütün kararlar iptal edildiği için tabii ki gururla ben şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaretine sahip çıkması gerekenlerden bir tanesiyim.
6: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Gazze'de yıkıma doymayan İsrail'in Lübnan'daki işgali sürüyor. İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur kenti ve çevresine yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından gerilim yeniden tırmandı. Soykırım güçleri başkent Beyrut'un güneyi ve Nebatiye'ye saldırı düzenledi. Ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
7: ABD'de süren barış görüşmeleri Tel Aviv Hizbullah hattındaki yüksek tansiyonu düşürmedi. Hizbullah İsrail'e rest çekti, İsrail ordusu işgali genişletmek için düğmeye bastı. Beyrut'tan dumanlar yükseldi. İsrail sürekli saldırılarla Lübnan'daki işgalini adım adım genişletiyor. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adri'yi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkenin güney kısmında yer alan Sur kentine tahliye çağrısı yaptı. Adri'yi şehir çevresindeki mahalle ve mülteci kamplarının hedef alınacağını açıkladı. O tehdidin ardından sahada tansiyon daha da yükseldi. Tel Aviv ülkenin kuzeyine Hizbullah tarafından 2 roket fırlatıldığını öne sürdü. Soykırım

0: ordusuna ait savaş uçakları ve İHA'ların hedefinde ise başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Nebatiye kenti vardı. İsrail bombalarının düştüğü iki bölgeden de yoğun dumanlar yükseldi. Bombardıman sonucu Nebatiye'de de yaşamını yitirenler oldu. Ordu sözcüsü Evicei Edri'yi Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait bir altyapı tesisinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada da saldırının Hizbullah'ın eylemlerine karşılık olarak düzenlendiği iddia edildi. Savaş sahada tüm hızıyla devam ederken masumların acısı ise her geçen gün ağırlaşıyor. Lübnan halkı İsrail'in katliamlarında hayatını kaybeden eş, dost ve akrabalarına gözyaşlarıyla veda etti.
1: Ekmek dağıtmaya gitmişti. Oraya varır varmaz ilk saldırıya maruz kaldılar. Ardından ev ikinci bir saldırıda vuruldu. Orada kalan ailenin oğlu onlara görmeye gitti ve insansız hava aracıyla o da hedef alındı. Bu saldırganlığın ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor.
2: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının üzerinden tam 100 gün geçti sevgili izleyenler. Orta Doğu yangın yerine döndü. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya küresel krize sürüklendi. 100 günlük süreçte Boğaz'da hareketlilik %90'dan fazla azaldı. Bölgede gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.
0: ABD ve İsrail İran'a saldırdı. O günden bu yana 100 gün geçti. Savaşın dünyaya faturası ağır oldu. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'ı hedef aldı. İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. Orta Doğu yangın yerine döndü. Tahran 4 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Küresel ekonomik kriz başladı.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonuna başladı.
0: Savaş öncesinde günde ortalama 130'dan fazla gemi Boğaz'dan geçiyordu. Günlük ortalama 10 gemiye düştü. 28 Şubat'tan bu yana 988 gemi geçti. Bu savaş öncesi bir haftalık gemi trafiğine denk geliyor. 100 günlük süreçte hareketlilik %90'dan fazla azaldı. En büyük düşüş savaşın ilk günlerindeydi. 28 Şubat'ta 78 gemi Boğaz'dan geçerken 1 Mart'ta sayı 30'a, 2 Mart'ta ise 13'e kadar geriledi. Bazı günlerde 2 gemi geçti. En düşük seviye ise 7 Mayıs'ta görüldü. O gün Boğaz'dan yalnızca 1 gemi geçti.
3: Şu anda görüşmeler yapıyoruz. Bir şeyler yapabilirsek harika olurdu. Ama bunu açmaları gerekiyor. Trump Boğazı'nı yani Hürmüz Boğazı'nı açmaları gerekiyor.
0: Boğaz'daki trafiğin büyük bölümünü petrol tankerleri oluşturdu. 100 günde 456 petrol tankeri geçiş yaptı. Bunların çoğu İran limanlarından hareket etti. Gemilerin rotasındaysa Asya ülkeleri vardı. Batı ülkeleriyle ticaretse neredeyse tamamen ortadan kalktı. LNG ticaretindeki tabloysa çok daha çarpıcı oldu. Boğaz'dan günlerce LNG gemisi geçmedi. Savaşın 100 gününde Hürmüz Boğazı'ndan sadece 18 LNG gemisi geçti. Bu sayı toplam geçişlerin yalnızca %2'sine karşılık geliyor.
3: Boğaz'ı açmalıyız, hemen açılmalı. Yani görüşmelere bir şans vereceğiz. Acelem yok.
0: Boğaz'dan geçişler arttı ancak tansiyon hala yüksek. ABD Hürmüz Boğazı'nda iki İran İHA'sını düşürdü. İran cephesindense yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan barış için son günlerde çabalar da arttı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nekavi Tahran'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Dini lider Müçteba Hamaney'e yazdığı mektubu verdi. ABD Başkanı Trump ise ABD medyasına konuştu. Washington'da Tahran'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Uranyum konusunda İran'a baskı yaptığını öne sürdü. Dondurulmuş varlıkların herhangi bir anlaşmaya dahil edilmeyeceğini söyledi. İran uslu durursa para ve yaptırımlar hakkında konuşmaya başlayabiliriz ifadelerini kullandı.

0: Ve sevgili izleyenler, akşam ajansında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Akşam ajansını burada noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi bir hafta diliyoruz.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Betürk'ün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Bugün asırlardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılan bir türkünün ve ardındaki büyük aşkın izini sürüyoruz. Bu Kerem'le Aslı'nın kavuşamayan iki sevdalının hüzünle yoğrulmuş destansı bir hikayesi. Aslı'ya kavuşamayan Kerem bir kayanın üstüne oturur. Alır sazı eline ve başlar içindeki yürek yangınını tel tel dökmeye. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır top.

0: Kerem ile Aslı, iki genç yürek, kaderleri aynı sevdanın ateşinde birleşmiş ama yolları birbirinden ayrılmış iki bahtsız aşık. Rivayete göre Aslı bir keşişin kızıdır. Kerem'le aralarında derin bir sevda, tarifsiz bir bağ vardır. Lakin Aslı'nın babası bu aşka razı değildir. Kızını Kerem'e vermek istemez. Türlü bahanelerle önlerine engeller koyar. Ama iki gönül, birbirlerini bulmuş iki sevda kolay kolay vazgeçer mi?
1: Kaderin kıskacında bir gece her şeyi değiştirecek bir karar alınır. Bir gece vakti herkes uykudayken keşiş telaşla karısını ve kızını uyandırır. Yola çıkıyoruz der. Ne vakit ne de söz hakkı bırakır Aslı'ya. Aslı'nın içini kan ağlar. Sevdiğine bir haber bile ulaştıramadan çocukluğunun geçtiği o topraklara veda eder.
0: O sabah günün ilk ışıklarıyla uyanan Kerem içindeki tuhaflığı bastıramaz. Aslı'nın evine koşar. Ama eşiği boş, kapısı sessiz, avlusu sahipsizdir. Komşuların sözleri Kerem'in yüreğine bir hançer gibi saplanır. Aslı göç etti, gittiler.

benim burada kalmamın ne anlamı var? Aslım gitmiş der ve yollara düşer. Elbette yol uzun, izler siliktir ama Kerem umudunu diri tutar. Keşiş ve ailesi önce Erzurum'a, oradan Ilıca'ya doğru yol alır. Kerem ise ardı ardına izleri takip eder. Erzurum'da Hacılar Hanı'na uğrar. Her sorduğu kişiden aynı cevabı alır. Aslı biraz önce geçti. Yol Ilıca'ya doğru. Kerem yanan bir yürekle yeniden yola koyulur. Mevsim kışın bittiği, karların eridiği günlerdir. Palandöken dağları bir yanıyla beyaz, bir yanıyla mor, bir yanıyla yemyeşildir. Kerem'in iç dünyası gibi. Hüzünle, umudun iç içe geçtiği renklerle bulunur. Yolculuk Kerem'i tüketir. Bir taşın üzerine oturur, dağlara bakar. Sanki dumanlı zirveler onun gibi ayrılığın acısını yaşar. Kalbinden kopup gelen o hüzünlü sözler dilinden dökülüverir.

0: kader bu aşkı bambaşka bir yola sürükleyecektir. Aslı uzun yollardan sonra Kerem'i görünce dayanamaz. Babası karşı çıksa da bir gece gizlice kaçar, Kerem'e koşar. Bu kaçışı duyan keşiş uzun bir düşünceden sonra beklenmedik bir karar alır. Kızım bu delikanlıdan ayrılamıyor madem, o halde evlensinler der. Görünürde kalbi yumuşamış, kabullenmiş gibidir. Kerem'le Aslı gözleri ışıl ışıl, büyük bir mutlulukla nikahlarını kıyar. Keşiş dışarıdan kabullenmiş gibi görünse de kalbinde sinsi bir plan yapar. Aslı'ya düğün hediyesi olarak özel bir gömlek verir. Nakışları güzel, kumaşı göz alıcı ama içi bir tuzakla örülüdür. Aslı düğün gecesi o gömleği giyer. Aslı'nın elleri titrer, gözleri sevinçle dolar. İki genç bir ömür süreceğine inandıkları o ilk geceye doğru adım atarlar. Ancak Aslı'nın düğmeleri bir türlü çözülmez ve gömlek bir anda ateş alır. Alevler hızla büyür. Kerem ne çıkarabilir ne söndürebilir. Aslı çığlıklarla ona sarılır. Kerem'im diye haykırır ama alevler ikisini birden sarar. O gece iki sevdalı kavuşmanın en sıcak anında aynı alevlerin içinde can verir.
1: Kerem ile Aslı'nın dillere destan aşkı zamanla bir ağda, bir Türkiye, bir halk mirasına dönüşür. 1920'li yılların Anadolu'sunda pek çok Türkiye'de ilham kaynağı olur. Kah Sivas'ta, kah Malatya'da bu sevdanın izleri yeniden dinlenir, dağlara karışır.
0: Rivayete göre Sivaslı iki kardeş Hüsne ile Kareşe bir gün Dervent Dağı eteklerinde mantar toplamaya giderler. Verem'den nişanlısını yitirmiş olan Kareşe dertlidir. Bacısı ise onun acısını paylaşır. Hüzün türkü olur. Sözleri göğe karışır. Bu sırada köyün çobanı onların sesini duyar. Kareşe'nin ağzına yüreği dayanmaz. Sürüyü toplar ve hızla ovaya sürer. Sürünün zamansız gelişine şaşıran köylüler çobana sebebini sorunca şu cevabı alırlar. Hüsne ile Eşe dağları delik deşik edip yakıyorlar. Ben de sürüyü kurtardım der. İşte Kerem'le Aslı'dan miras kalan o hüzün Anadolu'da türkülerle, ağıtlarla yeniden şekillenip filizlenir. Bugün hala bu ezgiyi duyduğumuzda biliriz ki bazı aşklar kavuşamayacak.

gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar. Geçtiğimiz haftayı CHP'nin içindeki kargaşayla geçirdik. İnanılmaz boyutlarda olduğunu biz biliyorduk ama Sayın Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmasında FETÖ olayını bilmediğini ve bundan dolayı da özür diliyor toplumdan. Bu fazla bir bilmemek oldu. Bence biraz da komik oldu. Çünkü biz A Haber'de 2 senedir, 3 senedir hemen hemen her programda bu işin gidişatını herkese anlatmaya çalıştık. Evet, dijital dünya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün not ettiği gibi hırpalıyor. Küreyi bütünüyle hırpalıyor. Olan biteni kimse tam yerli yerinde göremiyor. Bu nedenle bir kargaşa var. Bu dijital hayata uymak yeni bir enerji gerektirecek diye düşünüyorum ben. Bugün yapılan seçimler, 6 beldede yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı almış. Hayırlısı diyoruz. Evet, bir yandan da Fenerbahçe'nin başkanı seçiliyor. Onu takip edeceğiz.
1: Evet, sevgili seyirciler, şimdi hakikaten siyaset çok karışık. Bir yandan CHP 2'ye mi bölündü, 3'e mi bölündü, bütün mü gidecek o konuşulurken, bir yandan da 6 beldede belediye seçimleri yenilendi ve bu 6 beldenin 5'ini 4 belediyeyi AK Parti aldı. CHP 1 belediye kazandı. Şimdi ilk önce Murat Onur'a gidiyoruz, Tokat'a. Evet, Murat Onur. Tokat'ta durum nedir? Kaç kişi sandığa gitti? Nasıl oranlar çıktı? Seni dinliyoruz.
2: Evet, teşekkür ederim. Bizler de sizlere Tokat'ın Reşadiye ilçesinden iyi akşamlar, iyi yayınlar dileyerek yayınımıza başlayalım. Aslında Tokat bu seçimde çok önemli bir rol oynuyordu. 4 farklı yerleşim yerinde seçim heyecanı vardı. Sabah 8 itibariyle sandıklar kuruldu. 17'de sandıklar kapandı ve kesin olmayan sonuçlar da belirlendi. Ben bugün aslında Yolüstü beldesindeydim. Yolüstü beldesinden seçimleri genellikle takip etmeye çalıştım. Yolüstü beldesinde AK Parti Belediyesi'nden Mustafa Altın aday gösterilmişti. %82 oranında oy aldığını söylemek istiyorum. Yine Reşadiye'nin Çevrecik beldesi sandığa gitti. Çevrecik beldesinde belki de tarihinde hiç çıkmamış bir oy çıktı AK Parti'ye. %48

0: 8 oranında bir oy çıktı. Ancak seçimi kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı ama %48 oy oranında bir destek verdi vatandaşlar. Yani şu ana kadar Çevrecik'te görülmemiş bir oy. Çünkü genellikle %2'lerde, 3'lerde oy çıkıyordu ama bu seçimde %48
1: Murat,
0: oy
1: oranında genel olarak bir bize kıyaslama yapabilir misin? Bir önceki seçimlerde kim ne kadar almış? Bu seçimde nasıl oldu ki biz de bir trend görebilelim burada?
0: Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bundan 12 yıl önce yapılan seçimler var. Çünkü 12 yıl önceki seçimleri biz şu an itibariyle o rakamlar benim elimde yok ama 12 yıl öncesine baktığımız zaman Çevrecik beldesinde AK Parti'nin oy oranı çok çok çok düşüktü. Yani belki %1'lerde, belki %2'lerdeydi ama bu seçimde Çevrecik beldesinde %48 oranında bir oy aldı. Yol üstü her zaman AK Parti demişti. Bu seçimde de 12 yıl sonra 12 yıl aradan sonra yine AK Parti'nin söylediğini söylemek istiyorum. Yeşilyurt'un Kuşçu beldesinde de yine seçim vardı. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday gösterildi ama Cumhur İttifakı'nın adayıydı aynı zamanda. AK Parti'de yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilen ismi destekledi. %60 oranında Cumhur İttifakı Yeşilyurt beldesinde Kuşçu, Yeşilyurt ilçesinde Kuşçu beldesinde seçimi kazandı. Tokat'ın Almus ilçesinde de yine sandık kuruldu. Bağbaşı beldesinde AK Parti'nin adayı %94.6 oranında bir oy aldı. Bundan 12 yıl öncesinde de yine Almus'ta AK Parti'ye büyük oranda oy çıkmıştı ama bu seçimde yine oyunu artırarak %94.6 oranında AK Parti'yi destekledi.
1: Burası aslında araya girmek istiyorum. Anadolu'da... Niye 12 yıldır seçim olmadı? Sebebi nedir? 12 yıl seçim olmayıp şimdi seçim olmasının sebebi nedir?
0: Şimdi beldelerde nüfus 2000'in altına düştüğü zaman belediyelik statüsünden düşüyor, köye dönüyor. Köy statüsüne düştüğü için muhtar orada seçimi yapılıyor. Muhtarlık artık oradaki yerel yönetime bakıyor. 12 yıl önce yapılan seçimlerde, sayımlarda nüfuslarının, bu 4 beldenin nüfusunun 2000'in altına düştüğü için buralarda muhtarlığa düştüler. Köy statüsüne düştüler yani. Ama vatandaşlar itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirmeler yapıldı. Mahkemeden sonuçlar geldi. Ve yapılan en son sayımlarda 2000'in üstünde olduğu için bu sefer evet, tekrar belde statüsünü kazandı bu 4 yerleşim yeri. Bu 4 yerleşim yeri belde statüsünü kazandığı için bu sene seçime gittiler. Bugün seçimler yapıldı. İşte biraz önce söyledim, aslında Tokat çok önemliydi bu seçimler için. 4 farklı yerleşim yerinde seçim yapıldı. Bu 4 farklı seçim yerinde 3 tanesini, ya 2 tanesini AK Parti'yi, bir tanesini Cumhur İttifakı, yani AK Parti'nin desteklediği Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Ama bir taraftan da ben gerçekten çok yakın takip ettim. %48 oranında Çevrecik'ten AK Parti'ye oy çıktı. Vatandaşlar yani AK Parti'yi desteklediler ki tarihinde görülmemiş bir oy bu Çevrecik için. Evet, tabii şu an itibariyle kesin olmayan sonuçlar. Şimdi biz şöyle bir gösterelim istersen. Reşadiye Hükümet Konağı, arkamda da Yüksek Seçim Kurulu'nun burada binası var kaymakamlığın içerisinde. Oy pusulaları buraya gelmeye başladı artık. Tabii kesin sonuçlar açıklandıktan sonra belediye başkan kazanan belediye başkan adayları mazbatalarını alacaklar ve belediyenin koltuğuna oturulacaklar. Bu 4 yer artık belediye olarak yönetilmeye devam edilecek.
1: Evet, Murat Onur'a Tokat'tan teşekkür ediyoruz. Şimdi Yağmur Aksu'ya gidiyoruz, Nevşehir'de. Evet Yağmur, Nevşehir'de nedir durum, bize anlatırsan seviniriz.
2: Sizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ve mikrofonu.
3: Şu anda biz özellikle en heyecanlı olan yerlerden birisi aslında, kazanmanın en büyük katkısı olan yer Ayvalık'tayız. Buradan çıkmalıydı. Tabii burada büyük bir coşku da var. Aynı zamanda konuşmalar da yapılıyor şimdi burada ve özellikle tabii yoğun bir katılım olduğunu belirtelim. Tabii özellikle resmi olmayan sonuçlara göre 7 sandıkta AK Parti 876 oy aldı. CHP 378 oyda kalırken Saadet Partisi 259, Anahtar Parti 117 ve İyi Parti 51 oy aldı. Bazı sandıklarda diğer partileri de sınırlı sayıda oy çıktı. Toplam geçersiz oy sayısı ise 61 olarak kayıtlara geçtiğini belirtelim. Tabii özellikle çok yoğun bir gündü bugün. Sabah saat 8'de oylama başladı. Sandık başına gitti seçmenler ve hemen ardından

0: saat 17'de oy kapandı, sandıklar kapandı ve tabii ki de 158.5 oyla birlikte de tabii AK Parti öne geçmiş olduğunu belirtelim. Tabii resmi kaynaklara, resmi olmayan kaynaklara göre, rakamlara göre olduğunu belirtelim tabii. Özellikle 2062 seçmen sayısı vardı. 1745 seçmen oy kullandı. Geçersiz oylar çıkarıldığında ise geçerli oy sayısı 1684 oluyor. Tabii ortalama olarak da %84 seçmen de oy kullanmış olduğunu belirtelim. Tabii Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa Beldesi'nde seçime heyecanlı sandıkların kapanmasının ardından kutlama görüntülerine de dönüştü. Tabii şu anda yoğun bir konuşma olduğunu da belirtelim. Tabii özellikle Türk bayraklarıyla bulunan vatandaşlar, tabii parti bayraklarıyla bulunan vatandaşlarsa direkt seçimin olduğu işte o mahalleleri Ayvalı'ya akın etmeyeceğim. Tabii bunun hemen ardından da Mustafa Paşa Belediyesi önünde de özellikle kutlamalar devam ettiğini belirtelim. Tabii konuşmalar oluyor. Hemen başkanımız da yanında. Başkanımız canlı yayındayız. Çok efendim, güzel bir heyecanla seyredeceksiniz.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hep söylediğimiz gibi hakikaten çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda halkımızın bizlere teveccühü çok güzel oldu. Bize bu kutlu görevi verdiler. İnşallah biz de onları utandırmayacağız. Bu inançlarını onlara hizmet yolunda yarışacağız. Başta tabii ki Cumhur İttifakımız olmak üzere almış olduğumuz bu güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile birlikte Bilge Lider, Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli ile birlikte arkamızda onların elleri omuzumuzda, arkamızda 3 tane milletvekilimiz var, il başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var. Tabii ki en önemlisi de Mustafa Paşa ve
2: evet sevgili seyirciler, yeni seçilmiş belediye başkanıyla konuşuyorduk. Seste bir sorun çıktı. Şimdi Selman Kutlu'ya gidiyoruz Gümüşhane'de. Evet Selman, Gümüşhane'de nedir durum?
3: Teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Gümüşhane'de durum oldukça coşkulu. Arkamda birazdan göreceksiniz hafif karanlık ama Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçimin zaferi kutlanıyor. Kadınlar, çocuklar, erkekler, herkes burada. Tüm partililer burada. Tabii ki sadece AK Parti değil. AK Parti ve MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran gerçekten çok önemli bir oy farkıyla seçimi kazandı. 9 sandıkta 2969 oy vardı. %90'a yakın bir katılım vardı. Aslında önemli noktalardan bir tanesi de bu. Gerçekten çok yüksek bir katılım oranı vardı. Ve Kemalettin Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran 1613 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise 903 oy aldı. Yani 710 farkla kazandı. %64.5'la kazandı seçimi. Tabii ki biz hemen o zaferi kutlayan başkanımızın yanına. Başkanım öncelikle tebrik edelim. Başkanımdan başlayalım.
4: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
3: Evet neler söylemek
4: istiyorsunuz? 5 Aralık 2025 tarihinde başlayan seçim takvimimiz bugün itibariyle demokrasi zaferiyle AK Parti'mizin zaferiyle taşlanmış oldu. Seçime katılan, bizlere destek veren bütün hemşerilerimize sonsuz teşekkür sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde mahalli idarelerin lider ismi, Cumhurbaşkanlığımızın liderinde inşallah Gümüşhane'mize, Tekke'mize hizmet etmek için daha fazla çalışacağız, daha fazla yorulacağız. Bizlere destek vererek büyük bir sorumluluğumuzu omuzlarımıza yükleyen hemşerilerimize karşı inşallah mahcup olmadan başımız dik, yüzümüz ak mücadele edeceğiz.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun başkanım. Gümüşhane Milletvekili Celalettin Bey'le bir genel olarak siz de bugün AK Parti büyük bir zafer aldı belediye seçimlerinde. Nasıl yani?
5: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün yapılan mahalli idareler ara seçimlerinde AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak çok önemli bir başarı elde ettik. Tekke beldemizde de Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet siyasetini esas alarak yürüttüğümüz belediye başkan vekilimizin son 2,5 yıllık çalışmaları ve bizim de bu çalışmalara verdiğimiz destek neticesinde Tekkeli ve Pirametli hemşehrilerimiz belediye başkan adayımız Kemalettin Bey'e ve partimize ve Cumhur İttifakı

0: İttifakımıza çok nitelikli bir destek verdiler. Bu belde Gümüşhane ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy aldığı köydü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu köydü. Ama biz bugün bu saltanatı kırmış olduk ve çok yüksek bir oyla AK Parti belediyeciliğini inşallah bu beldeyle buluşturduk. Tekkele hemşehrilerimize, Piramitli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmet ve eserler bundan sonra da devam edecektir. Bugün burada kazanan Tekkeliler ve Piramitlilerdir. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Seçimler ülkemizde, milletimize hayırlı olsun inşallah.
1: Evet, gördüğünüz gibi Tekkeliler o seçimin zaferini kutluyorlar. Tabii ki Sayın Vekil'in de söylediği gibi Tekke gerçekten tarihinde Gümüşhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla oy aldığı beldelerden bir tanesiydi. 2013 yılında nüfus düşümünden dolayı o statüyü kaybetmişti. Aslında bir mücadele de verdiler. 2014 yılında mahkemeye başvurdular. Yaklaşık 10 yılın üstünde bir süre devam etti ve 2024 yılında belde ünvanını yeniden, statüsünü yeniden kazandılar ve Yüksek Seçim Kurulu bu kararın ardından bugün seçim yapılmasını kararnameye bağlamıştı ve bugün seçim yapıldı. 2969 vatandaşımız sandıktaydı bugün. %90'ın üstünde bir katılımla beraber bu seçim gerçekleşti ve Kemalettin Demirkıran 1613 yani %64,5 yüksek bir oy oranıyla ve rakibine hemen hemen %60'lık bir fark atarak Tekke Belediye Başkanlığı ünvanını aldı ve Tekke'de belde olarak artık burada devam edecek diyelim ve sözü Gümüşhane'den size bırakalım.
2: Evet, Selman Kutlu'ya Gümüşhane'den teşekkür ediyoruz. Kurtuluş, şimdi bu mini bir anket gibi diyelim. Ama nasıl yorumlayacağız bunu? Yani
3: şimdi kısaca özetleyelim, daha başlangıçta belki anlaşılmadı. Bu bir belde, yani nüfusun 5000'in üzerinde olan yerleşim birimleri bir belediyelik statüsü kazanabiliyor.
2: 2000 diyorlar.
3: 2000. 5000. Belde statüsü 5000. Zaten 2000 tane şey var. Oy kullanan var yani. Burada statü, yani nüfusu 5000 üzerinde olacak. Bunlar da kazandılar. Yani 5000 evet. Üzerine çıkan yerlerde Tokat'ta 4, Gümüşhane'de 1, Nevşehir'de 1 olmak üzere belde seçimleri yapıldı. Bunların 4'ünde AK Parti, 1'inde Milliyetçi Hareket Partisi, diğerinde de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi gerçek anket sandıktır. Ya bunu da defalarca Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Gerçek anket sandıktır.
2: Ya öyle gözüktüğü gibi CHP uçuyor gidiyor %100 iktidar, böyle bir şey yok burada.
3: Bunun böyle olmadığını, yani sosyal medyada seçim kazanılmadığını, gürültü patırtı çıkararak seçim kazanılmadığını aslında çok küçük bir örneğini gördük. Gerçek anket seçimdir. Seçim zaten sandıkta kazanılır. Sosyal medyada da kazanılmaz. Medyada da seçim kazanılmaz. Ya
2: çok küçük bir seçmen sayısı ama yine de değil mi? Bir şeyin işareti.
3: Bence herkes şunu, yani hayal kırıklığına uğramak istemiyorlarsa, bütün yani neydi? %60'la geliyoruz diyorlardı değil mi? Ya aslında sahadaki veriler hiç bunu göstermiyordu. Biz defalarca yazdık. Ya siz %60'la nasıl geliyorsunuz? Şimdi yine bir rüzgar estiriyorlar ya. Biz işte geliyoruz, kesin alıyoruz. Gelemezsiniz. İşte en büyük anket ortada.
2: Bakın, bölünmüş gerçek CHP'nin anket. Oyunun iki misli. Hem bölünüyor hem iki misli çıkıyor.
3: Bakın iki tane mi? Tokat'ta Çevrecik, burada da Gümüşhane'de de Tekke. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel oylarının daha fazla olduğuna vurgu yaptı muhabir arkadaşlarımız. Ve ilk kez burada oyların tersinden evet. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ciddi oranda oy kazandığını gösteriyor. Bence hiç kimse rüzgara, propagandaya, sosyal medyaya falan kanmasın. Gerçekçi olmak istiyorlarsa sahaya bakılsın, sandık sonuçlarına bakılsın. Daha ciddi olmak istiyorlarsa yani sokağın nabzını iyi tutsunlar.
2: Sevgili savcım, bir şey demek mi bu sonuçlar?
4: Şimdi azizim, bu çok önemli bir şey. Hani bir anket, tam anket olmasa bile çok önemli bir kamuoyu
2: yoklaması.
4: Yoklaması, çünkü 6 belde var zannedersem, evet. 5'er bin nüfustan 30 bin nüfus eder bu. Yani 30 bin nüfus içerisinde sonuçta bir seçim yapıyor.

0: yapıyorsunuz. Ve Cumhur İttifakı bunun 5 beldeyi kazanmış oluyor. Kurtuluş Bey'in söylediği gibi de hakikaten medyayla, sosyal medyayla seçim kazanılmıyor. Seçim sahada kazanılıyor.
1: Evet.
2: Böyle bir şey gösteriyor mu ama o bölgeye ait değil mi?
0: Şimdi şu, aslında gösteriyor çünkü bu seçim yapılan beldeler Türkiye'nin çeşitli yerler. Birisi en kuzeyde, birisi ortada.
3: Tokat'ta, Gümüşhane'de, değil mi? Yani bunlar Nevşehir'de.
0: Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Hadi bunun tamamen yani birebir yansıması, çünkü anketler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli dağılıma göre yapılıyor ama bu çok önemli bir fikir veriyor en azından. Şu, toplum sosyal medyadan yönlendirilmiyor. Bu çok önemli bir gösterge bu.
1: Evet.
0: Çünkü ben şeyde baktım biraz önce, bir beldede, adı önemli değil, CHP adayı sadece 2 oy almış.
1: Orada da bir sorun var demek.
0: Bir gariplik var yani, sadece 2 oy. Yani bir kendi bir de hanımefendi herhalde.
1: Peki bir de şeyi özetleseniz şimdi, bu mutlak mutlam geldi falan filan.
0: Evet.
1: CHP mağdur mu oldu? Hayır. Ne oldu? Hukuk çiğnendi mi? Ne oldu? Bir özetlesek, sizden ayrı tabii kaldık epey bir zamandır.
0: Doğru. Olsun. Şimdi şöyle azizim. Artık şu bölümü geçtik en azından, değil mi? Mutlak butlan kanunda var mı? Mutlak butlan verilebilir mi? Mutlak butlanın şartları ne? Şu bu. Bunlar, bu kısmının hepsini geçtik. Niye? Çünkü Türk milleti adına karar veren bağımsız yargı, İstinaf Mahkemesi 36 Hukuk Dairesi oturdu, dedi ki bak kardeşim, dedi, siz kurultaylarda delegenin iradesine müdahale ederseniz, bu müdahale işte para vererek olur,
1: evet,
0: efendim makam teklif edilerek olur, çıkarlarla bu iradeyi sakatlarsanız, dedi, ben bunu meşru saymam, yasanın bütün kurallarına aykırı sayarım.
1: Şimdi hukuk olarak çok net bir durum var. Onu zaten konuştuk da. Siyasi olarak
0: burayı,
1: bunlar mağdur mu oldular? AK Parti, Cumhur İttifakı geldi, böldü de bunlara el koydu, şey yaptı. Şimdi, böyle bir algı var yani.
0: Şimdi şöyle azizim, burayı özellikle söylemek istedim.
1: Bu özellikle bu zaten bitti. Belli. Burada defalarca mutlak, sizinle de yayın yaptık.
0: Mutlak,
1: delegeleri
0: mutlak
1: tek
0: kısmı
1: satın
0: bitti.
1: Aldık. Evet, bitti.
0: Bu kısım bitti. Mutlak butlam olmuştur dedi mahkeme. Ve burada bakın, adı üstünde 2820 sayılı kanun, siyasi partiler kanunu, değil mi? Bu CHP'nin iç işi. CHP'yi burada mağdur eden hiç kimse yok. Burada CHP'nin aslında mağduriyeti önlenmiş oldu.
1: Evet.
0: Yani kurumsal CHP'yi bizim İstinaf Mahkemesi nasıl önledi? CHP Genel Başkanlığı'nın parayla satılanlara, birine teslim edilmesini
1: müsaade
0: önledi.
1: Etmedi, evet.
0: Buna müsaade etmedi. Evet. Şimdi mesela diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun, şimdi böyle propaganda yapılıyor, Kılıçdaroğlu'nun mazbatası yok, özgürün var. Tam tersi.
1: Bak, öbürünün yok, onun var. Çünkü iptal oldu onun mazbatası.
0: Evet, bu karar sonucunda Özgür Özel'in şeyi yok.
1: Bir de mazbatası. Şöyle bir örnek veriyorlar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı nasıl mahkeme iptal eder diye. Onun da şöyle bir örneği var. Gidip belediyede evleniyorsun. Değil mi? Mahkemede boşanıyorsun şimdi.
0: Azizim, yani şimdi bunlar hukukla, bu söylemin hukukla bir ilgisi yok. Demokrasiyle de bir ilgisi yok. Kanun devleti dediğimiz kanunla da bir ilgisi yok. Bu tamamen bir buna felsefede saman adam savunması deniyor. Yani olmayan bir şeyi kendin uyduruyorsun,
1: evet,
0: ve ona karşı savunma yapıyorsun.
1: Peki şimdi bu mesela çıkan sonuçlarda halkın, bu CHP'nin mağduriyet senaryosunu yemediğinin işareti olabilir mi mesela?
0: Kesinlikle. Bak azizim.
1: Değil mi öyle?
0: Türk milletinin acayip bir sağduyusu var. Seçim olup da o paravanın arkasına girdiği anda Türk milletinde başka bir kabiliyet, başka bir ruh çıkıyor ortaya. Hakikaten devlete, demokrasiye ve akla ve mantığa uygun bir sağduyu ortaya koyuyor. Sizin yaşınız genç de benim biraz epey, yani ben çok seçim gördüm.
1: Ben de gördüm canım, epey gördüm ben.
0: Tamam, sen de gör. Yani bütün

0: Aslında,
1: sondur bence.
0: Aslında bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Orada seçmen çok doğru bir karar vermişti ama başka bizim siyasiler onu başka türlü yorumladı. Aslında orada Ecevit değil, Sayın Bahçeli'nin başbakan olması gerekiyordu. Bak o oylamanın sonucuna iyi bakın. O oylamada Ecevit başbakan olamıyordu zaten. Ecevit'i başbakan yapan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Işte... Eğer Sayın Devlet Bahçeli Ecevit'e destek olmasaydı Ecevit mecburen
1: hükümeti... Yani neticede o ama seçimin çok yine, karanlık sonuçları
0: yine,
1: oldu.
0: Ama
1: yani.
0: İlginç olan şu, yine Sayın Devlet Bahçeli orada devlet aklıyla sahneyi düzeltti.
1: Seçime yine o götürdü.
0: Gerçekten.
1: Evet. Yani. Evet, şimdi nereden gidiyoruz Berkay?
0: Şimdi şeye geleceksiniz tabii herhalde. Onları
1: şeyden gidelim. Kılıçdaroğlu'nun kurultay grup toplantısı sesi var. Bir onu dinleyelim. Onun üstünden konuşmaya devam edelim.
2: Günaydın. Sağ olun efendim. İyisiniz, nasılsınız?
3: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
2: Toplantısını
3: çok
2: göreceğiz değil mi efendim?
3: Elbette.
4: Müsaade edin şimdi.
2: Açıklama öyle.
1: Evet Abdurrahman. Şimdi iki tane CHP var. İkisi de kendinin meşru olduğunu iddia ediyor. Ama bir tanesi yasal olarak meşru değil. Bir de yolsuzluklara bulaşmış. Ne oluyor bu işin? Adliye boyutu nedir yani?
5: O ben adliye boyutu artık adliye boyutundan ayrı. Çünkü davaların çoğu düştü. Mutlak kutlan kararıyla o soruşturmalar da ortadan kalktı. Hani İstanbul Adliyesi o davaya yollarken mahkeme sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yolluyorsa siyasi partiler kanunun gereğince o bir tarafta. Şimdi burada asıl şey meclisteki süreç. Yani
1: fezlekeler gidiyor.
5: Fezlekeler gidiyor. Şimdi Anayasa Karma Komisyonu mecliste bunu görüşecekler, gündemini alıp bunu önce Anayasa Komisyonu veya Karma Komisyonu diyorlar. O Karma Komisyonu'nda teklif verilecek, meclisin gündemine getirilmesi lazım. Adalet Bakanlığı bu bilgileri, fezlekeleri önce şimdi eskiden Başbakanlığa yollanıyordu bu.
1: Şimdi Meclis fezle. Başkanlığına.
5: Şimdi hayır, Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Başbakanlığın bütün yetkileri Cumhurbaşkanlığına devredildiği için Cumhurbaşkanlığı da bunu meclise yolluyor. Meclis Başkanlığı'na. Meclis Başkanlığı'ndan işte bu karma komisyonda muhalefetiyle biliyorsunuz Cumhur İttifakı ile herkes orada. Orada karar alınıp meclisin gündemine getirilirse ben şunu sordum bu işi bilenlerden. Sabahta da bunu ayrıca haber yapacağız. Çünkü çok karışık. Nasıl gelecek işte yok o gelirse Özgür Özel'le yüzlerce binlerce fezleke var. Diğer milletvekilleri hepsi mi görüşülecek? İhraçlarla
1: yani hangileri seçilecek?
5: Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı. Hayır, karma komisyon isterse Cumhurbaşkanlığında
1: tek bir tane bile seçebiliyor.
5: Yani, Özgür Özel'le ilgili veya neyle ilgili gelirse onu gündeme getirip meclise sunabilir. Ama meclisin kendi gündeminde bunlar ne derece gelir? Meclis Başkanlığı ve asıl şey karma komisyonu. O komisyonun başkanı kendisi karar verecek. Çünkü karma komisyonu sanırım anayasa komisyonu ile adalet komisyonunun ikisinin birleşimi karma komisyonu oluyor. O karma komisyonu getirdiği anda asıl mesele o. Şimdi meclise gelecek mi gelmeyecek mi? Ben onu bundan sonrası Sayın Başsavcım
1: Başsavcım da değil. Siyasetin şeysi. Başsavcım da tabii siyasetçi yani, de sonunda ama gelir mi meclise
5: hukuk,
1: bu nasıl
5: hukuk
1: olur?
5: Tarafının ayaklarının bu mutlak butlanla kalktı artık. Ortada artık öyle bir dava da yok. Artık geriye başa döndü. Bir karar verildi. Bundan sonrası meclisin yol haritası.
0: Şimdi yargı mutlak butlan kararıyla partilerin bundan sonraki demokrasi, hukuk ve adalet çerçevesinde nasıl başkan seçecek.

0: Yani yolunu göstermiş oldu. Satın almayacak. Şimdi iş bu hakkında bir sürü fezleke düzenlenen milletvekilleri var. Yani çok korkunç iddialar var. Şimdi bunu şeyden başlatmak lazım.
1: Yani işte şimdi bu milletvekilleri şimdi iddialarında çok işte hakaret o bu falan var. Bir sürü değil, yüzlerce binlerce ama bunları çok elle tutulur bunlar. Evet, farkı olacak mı yani?
0: O olması lazım. Şimdi toplumun beklentisi şu. Şimdi birkaç belediye başkanı çıkıyor diyor ki ben falan milletvekillerine rüşvet verdim. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Mesela Antalya Belediye Başkanı'ndan sen 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon para almışsın. Yani böyle bir iddia var. Bu belediye başkanı diyor ki ben bunu Özgür Özel'in talimatıyla, Özgür Özel'in talepleriyle götürdüm filanlara, hem bir kısmını oğlum verdi, bir kısmını da ben verdim, verdik
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, ortada bunların hepsi.
0: Peki şimdi şunu söylemek gerekmiyor mu? Bir parti genel başkanı, bir belediye başkan adayından, daha aday. Ya 2 milyon euroya yakın, 2 milyon eurodan fazla. Şimdi... Bu parayı istediği zaman bu şahsın kendisinin cebinde böyle bir para olmadığını bilmiyor mu? Biliyor.
1: Peki ben şunu merak ediyorum. Siz şimdi toplumu çok iyi tanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Binlerce suçlu suçsuzlu şeysi, iyi niyetlisi, kötü niyetlisi.
0: Evet.
1: O Özgür Özel'in tavırlarını bir nasıl yorumlarsınız yani?
0: Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin güzel bir sözü vardı ya, ergen devrimci.
1: Yani suçlu psikolojisi mi var bu kadar bağırmak, bu kadar hırçınlık? Bir yandan da
0: şimdi
1: tam yeterli de bulmuyorlar onun bağırmasını,
0: şimdi
1: çağırmasını.
0: Mesela sanıkların ve şüphelilerin en büyük şeyi, kaçtığı yön şuydu. Olaya hiç gelmezlerdi, biliyor musun?
2: Tamam. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Evet. Başsavcıma destek anlamında. Şimdi şeyi burada sizin alanınıza girdiği için. Şimdi o uzmana sordum, mecliste önemli bir isim. Burada şimdi rüşvet verdim diyor. Oğlum götürdü 10 Ocak'ta diyor. 10 Ocak'ta götürüp diyor teslim etti 1 milyon euroyu. Sonra 15 Ocak'ta götürdüm diyor, şeye verdim diyor. Manisa belediye başkanı, rahmetli belediye başkanına 950 bin euro verdim. Sonra bir ay sonunda 200 bin euro rüşveti net olarak verdiğini kabul ediyor. Savcı soruyor, bu parayı nereden buldun diyor, hani bu kadar parayı. Ya diyor, benim gönüllüler var, destekçilerimiz var falan filan. Savcı ya böyle bir şey söylüyor. Ben inanmadım da bu arada.
0: Savcı hiç inanmamıştır, söyleyeyim.
2: Şimdi
0: yani.
2: Şunu soracağım Sayın Başsavcı. Evet. Şimdi rüşveti açık alenen verdim diyor. Burada
1: suç üstlüğüne girmiyor mu bu?
2: Yok yok, şöyle bir mahkumiyet mi gerekir? Yani şeyde, mecliste bunun hani şey, dokunulmazlığının kaldırılması için diye ben bir uzmana sordum. Böyle bir şey gerekir. Hani yargılanıp rüşvetten ceza aldıktan sonra, mahkumiyet aldıktan sonra, Yargıtay aşamaları kesinleştikten sonra mı dedim bu şeyi, dokunulmazlığı? Hayır dedi. Öyle bir şey yok. Eğer bu adam dedi, söylemişse dedi, bir şekilde rüşvet ortada net diyor.
0: Şimdi şunu söyleyeyim azizim. Önce şunu tarif edelim de. Bu Türk Ceza Kanunu'nun tarifi açısından bizim rüşvet değil. Rüşvet suçu diyoruz ya. O suç değil bu. Ama bu...
1: Kamu görevi yok çünkü.
0: Çünkü evet, hem kamu görevi yok, hem yaptığı görev kamu görevi değil. Yani kamu görevlisi de değil.
1: Kamu görevi de yok.
0: Kamu görevi de değil. Çünkü siyasi parti görevlileri kamu görevlisi sayılmıyor.
1: Ama seçime şey sokuyor.
0: Evet. Şimdi,
1: seçime değil mi?
0: Bak burada 3 konu var da onu anlatayım ben, eğer müsaadeniz olursa. Eğer vakit varsa veya çok az kısa
1: az
0: anlatayım.
1: Yapalım da şu şeyi geleceğiz ona, şu şeyi bir konuşalım.
0: Onu da konuşabilirim.
1: Grupta ne olacak? Şimdi Kurtuluş.
3: Evet.
1: Yani kim yapacak şeyi? O detaylarına geleceğiz, o şeyleri.
0: Tamam,
1: hukukta çok
0: yok.
1: Bir sürü detayımız
0: sıkıntı
1: var.
0: Sıkıntı yok azizim. Biz...
1: Nedir şimdi? Salı günü o yapacağım diyor 13.30'da.
3: Evet. Yani aslında bana kalırsa benim hukukçulardan da edindiğim görüş şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü bir defa grup başkanının genel başkanından bağımsız hareket edemeyeceği. öyle toplantı da yapamayacağı yönündeydi.
0: Fakat hukukçulardan diyor da burada bir hukukçu

0: unutuyor zaten. Yani arada sorarsan şu var. Arada sorarsan söylerim.
1: Ortak bir görüş var meclis ama kendi şeyini, hukukunu esas alarak işte milletvekilleri yapacak dedi. Ama şimdi ya genel başkanı meclise sokmayacağım diyor. Burada da böyle bir hukuk aslında ne kadar şey pozitif bir hukuksa onu anlayamadım. Cumhuriyet Halk Partiler çıkıp diyor ki hayır kardeşim, milletvekili grup başkanının izni olmadan Kılıçdaroğlu o şeye giremez. Meclise giremez diyorlar. Kendilerini böyle savunuyorlar ama benim anladığım şeyin süngüsü düştü. Özgür Özel'in bu konudaki bence süngüsü de düştü. Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu yapacak şey grup toplantısını.
2: Acaba yani, kimler gidecek?
1: Kendisini net olarak destekleyen 25-30 milletvekili var. Zaten listelerde şu an 25-30 tane milletvekili görünüyor. Bunun yanı sıra bunun misafirler de olacaktır. Salı gününkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını gerçekleştirecek. Eğer sokmazlarsa, yani ben sokamayacaklar sanmıyorum yani böyle bir durumun oluşabileceğini. İlk grup toplantısında Özgür Özel yaptı, benim hakkımdır, şöyledir böyledir diye. Meclis de ona yol açtı. Meclis başkanlığının verdiği kararla. Meclis başkanlığı der ki parti, meclis çünkü tüzüğünde de şu yer alıyor. Parti içi tüzük de bu konuda belirleyicidir. Yani parti içi tüzük de diyor ki genel başkandan bağımsız, genel başkana bağlı olarak hareket eder diyor grup başkanı. Şimdi bu durumda bunun giderileceğini sanıyorum ben. Yani bu salı günü.
2: Kemal Hoca, şimdi diyorlar ki CHP daha da güçlendi bu bölünmeyle.
0: Bugünkü seçimlerde gördük. Yani şimdi aslında şeyin söylediği, Kurtuluş Bey'in söylediği doğru. Siyasi tanım, idari tanım ve hukuki tanımı iyi yapmak lazım. Hukuki tanımı Sayın Savcım yapıyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hukuken Kemal Kılıçdaroğlu beyefendidir. Bu bir. İdareten de şu anda Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Siyaseten de şu anda genel başkanıdır. Merkez Yürütme Kurulu, parti meclisi ve grup başkanlığı bir mekanizmadır ve genel başkanın altındadır. Dolayısıyla genel başkan, Merkez Yürütme Kurulu, parti meclisi ve grup başkanlığının kararları konusunda nihai onaya haiz olan liderdir. Şimdi bunun dışında değerlendirmelerin hepsi bir miktar konjonktüreldir. Sosyal medya değerlendirmesidir. O yüzden grup toplantısına katılmama diye bir şeyi yok. Katılacaktır. Özgür Özel beyefendi elbette katılmaz ama grup başkan vekilleri, siyaset böyledir. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Güç, kuvvet, kudret, muktedir kimse ona doğru
2: karışmaz. Algıyı merak ediyorum.
0: Ya o toplantı olacak. Şaşalı olacak.
2: Şeydeki, tabandaki algıyı merak ediyorum. Diyor, şimdi diyorlar ki
0: taban çok sıkıntılı.
2: Böyle Kılıçdaroğlu tabanda hiç yok. Sıfır diyorlar.
0: Yok öyle bir şey bence.
2: Böyle, bu gerçek mi mesela?
0: Yok, şöyle yok.
2: Kılıçdaroğlu şimdi, sıfır, öbürleri şöyle, 150 diyorlar mesela.
0: Yani teorik yaklaşmak çok doğru değil. Sıkıcı olmayalım ama suskunluk sarmalı diye bir şey var. Almanlar yapmış bu testi, tren testi. Suskunluk sarmalında biz kaç kişiyiz burada? 6 kişiyiz. Hep beraber gidiyoruz. İşte siz kurbansınız, bizler de testin aktörleriyiz.
2: Denekleriyiz.
0: Evet, şey. Deneksiniz siz. Bu arada siz de işte biz hepimiz konuşuyoruz bir siyasi partinin, işte Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokratlarla ilgili. Ama siz muhafazakar partisiniz. Biz konuştukça siz tabii susmak durumunda kalıyorsunuz. Ve siz de sanki Demokrat Parti'ymiş gibi, Hristiyan Demokrat Parti'ymiş gibi bir tavır takınıyorsunuz.
2: Kral çıplağın tam tersi yani, değil mi?
0: Öyle.
2: Kral
0: çıkınca, trenden şeyin inince, ertesi gün oy vermeye gittiğinizde gene siz şeye veriyorsunuz. Yani bu sosyal medyaya dönüştü şu anda suskunluk sarmalı. Herkes sosyal medyada gücü kuvveti olan, bağıran, çağıran haklıymış gibi bir algı yaratılıyor kamuoyunda. Ama tabana indiğiniz zaman konuştuğunuzda işte Sayın Savcım köyleri geziyor tek tek memleketinde, burada çok iyi, daha iyi biliyor. Bizler de sokağın içindeyiz. Yani Özgür Özel beyefendi ve takımının İmamoğlu ile beraber kurmuş olduğu bu yapı tabanla çok şiddetli tepkilere yol açtı. Ve sussa bile içten içe böyle bir kadronun bu ülkeyi yönetmesine bu halk müsaade etmez. Taban çok öfkeli ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçmişteki 13 başarısızlığı ve maalesef FETÖ ile ilgili bazı yakınlıkları filan hep gene kulak arkası edilmiyor. Her iki tarafa da öfke var. Hem Kemal Bey'e hem Özgür Bey'e öfke var. Fakat en temizi gene Kemal Bey gözüküyor.
2: Ama şimdi orada da şöyle bir şey var benim gördüğüm. Özgür Bey'e, Kemal Bey'e, ondan sonra veya o hapishanedeki şahsa olan sevgi veya nefretin hiçbirisini ben

0: gerçek bulmuyorum. Çünkü buradaki asıl gerçek sevgi veya nefret Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a.
1: E şimdi oraya geliyordum.
0: Bakın. Bunlar hasbelkader böyle bir ihtimal gördüğü için kendi tabanları
1: bizim seçip. Analizimiz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik dediğimiz o kitle partisi ya, kemik dediğimiz kadroları için geçerli. Ama özünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içte ve dışta bundan sonraki belirsizlik ortamında yönetebilecek tek kişinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu konusunda çok büyük bir tevazu var.
0: Yani parti, o kendini beyaz zanneden Türkler mesela o suç örgütü liderinin peşinden gidiyorlar ama şey yapsalar yanlarına uşak almazlar onu. Yani
1: tabii çok
0: yani doğru. Öyle bir sevgileri, çok hayranlıkları bir şeyleri yok. Bilakis aşağı bakıyorlar ama git ısır diye öyle bir görevlendiriyorlar.
1: Aparat beni, gibi kullanıyorlar.
0: Aparat gibi aynen, kullanıyorlar.
1: Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın o dediğiniz beyaz grup, tenzih ediyorum. Her kim kendini beyaz zannediyor bilmiyorum ama o grup böyle bir takım suç örgütlerini kullanır, atar. Sonra gelir başkasını kullan, onu da atar. Muhafazakarları kullan, onları da. Yani, o yapı çok Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor.
2: Yani çünkü beyaz çok kaotik oldu, karıştı onun içinde. Yani aydınları karıştı bir kere. Aydınlar tabii, karıştı. Tabii. Sağ sol aydın, milliyetçi.
1: Ayrıştı onlar da.
2: Evet. Yani 13'ün onların ortak
1: aydın kesimde bir karışıklık
2: yok.
1: Var, bir ayrışma var. Tabanda çok bir büyük, ayrışma evet. Var. Ama bu yanlış aktörlerle yola çıktıklarını fark ettiler. Onlar yeni bir aktör bulacaklar. Çok
0: ama şu anda
1: ama
0: mesela
1: Kemal Kılıçdaroğlu onların aktörü değil şu an.
0: Şu anda zaten değil. En nefret ettikleri ya. Şey Kemal Kılıçdaroğlu. Dedemiz medemiz filan derken bir evet. Anda evet. Hani en nefret ettikleri kişi oldu i̇şte. Ama nefret etme sebepleri yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani o Kutlak Kılıçdaroğlu başarısı. Da havaya girmesin beni seviyorlar ne? Çünkü nefret edilmek de bir şeydir.
1: Duygudur.
0: Yani onları çok üstlerine almasalar iyi olur diye düşünüyorum.
3: Duygu yansıtması çok yapıyorlar dediğiniz gibi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na olan nefretlerini aynı anda Kemal Kılıçdaroğlu'na yansıtıyorlar. Şimdi aslında bir şu var, Kemal Bey konuşurken aklıma geliyor. Şimdi mesela bu CHP'nin zaten kemikleşmiş bir %22-25 arasında.
0: O kitle zaten bu
3: o
0: iş
3: kitle. O kitle. Yalnız şu var mesela seçimi kazanmak için ne lazım? %50 bir oy oranı lazım değil mi?
2: Evet.
3: %50 lazım. Şimdi 25'ini tamam Erdoğan nefreti hatta düşmanlığı, kini var.
0: Onu da bir daha parantezini açalım. Aslında o da Erdoğan düşmanlığının da ötesinde bu kültürün Türkiye'nin düşmanlığı, İslam'ın düşmanlığı
3: tabii,
0: demek
3: tabii,
0: yani.
3: Tabii.
0: Erdoğan da onları
3: yani
0: temsil ediyor.
3: Yani o sembol olduğu için söylüyoruz. Şimdi geriye kaldı bir %50 var değil mi? Muhaliften gelmesi gereken. Bunların tamamında bu CHP'nin tabanındaki kadar nefret, kin, düşmanlık yok ki Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı. Öyle yok. Yani orada bir muhalif kesim var.
0: Ekonomi kötü giderse evet. Eleştiriyor. Biraz
3: evet.
0: Daha düzelirse
3: ama
0: veriyor.
3: Türkiye'de 17 milyon emekli var. Eğer bu 17 milyon emeklinin yaklaşık 25-30 milyona yakın oyu var demek. Çünkü 17 eşi var, tabii. Bilmem nesi var. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki senelerde bu 17 milyon emekliye ve işçiye o şeye hak ettiği adil ücreti verdiği zaman nefret duyanların %50'si yani o %25'in geri kalan 25'i nefret duymayacaktır.
0: Ama orijinal nefretin hiç o ekonomiyle de alakası yok. Kültürle alakalı ama şimdi
3: İşte sevgili, ben şeyi diyorum ya o %25'i kaldıramıyoruz.
0: Şimdi şeye sevgili seyirciler evet. Ahmet Nazif Bural'a gidiyoruz. Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Doğru mu Ahmet Nazif?
4: Evet doğru. Sabah saatlerinde başlayan o seçimde aslında oylar 17 itibariyle oy verme işlemleri sona ermiş. Ardından sandıklardaki eşleştirme işlemleri devam etmiş ve geride bıraktığımız saat dilimi itibariyle oy sayımına başlanmıştı. Ve bu bir saatlik süre zarfı içerisinde de o oy sayımlarında Aziz Yıldırım ilk andan bu yana kadar aslında açılan her sandıkta sayısı önde olan taraftı. Oyu önde olan taraftı. Ve şimdi de sizlere o taraftan olduğu kısmı gösterelim. Aziz Yıldırım'ın locası şu an oldukça kalabalık, oldukça yoğunken Hakan Safi stat'tan şu an itibariyle ayrılmış olduğunu belirtelim. Ve ayrılmadan önce de yine basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda Hakan Safi şu sözleri

0: söylüyor. Yeniliyoruz öyle gözüküyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Bize oy vermeyenler acaba nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak, hepsi meydana oturup seyredeceğiz sözleri kullanıyor. Ve elbette Hakan Safi özellikle bu seçime çok ciddi hazırlıklar yapmış ve konuyla alakalı, bu seçimle alakalı flash transferler açıklamıştı. Flash transfer anlaşmaları açıklamıştı. Fenerbahçe'ye genel kurulu üyeleri ise görünen o ki şu an itibariyle Aziz Yıldırım'ın vaatlerine daha çok yakın olan tarafta gibi gözüküyor. Öyle ki sabah saatlerinde Hakan Safi'nin destekçilerinin bulunduğu, genel kurulu üyelerinin bulunduğu nokta sağ taraftan o bölgenin neredeyse boşaldığını, sol tarafta Aziz Yıldırım'ın genel kurulda kendisini destekleyen tarafının olduğu kısımdaysa yine hala o yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın ve şu an bir yandan daha hemen kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Yukarıda şu an havai fişekler fırlatılıyor. Hemen stadın dışında Şükrü Saraçoğlu stadyumunun hemen yanı başında şu an havai fişekler fırlatılıyor. Burada da Aziz Yıldırım'ın aslında o gayri resmi sonuçlara göre olan 35. başkanlığı kutlanmaya devam ediyor. Tezahüratlarla ve sloganlarla birlikte. Tabii ki bu sonuçlara ulaşana kadar burada her iki taraf içinde hem Hakan Safi destekçileri hem de aynı zamanda yine Aziz Yıldırım destekçileri zaman zaman karşılıklı sloganlar atmış ve bu sloganların devamında da Aziz Yıldırım'ın artık neredeyse başkanlığı kesinleşmiş ile birlikte, yani gayri resmi sonuçlara göre kesinleşmesiyle birlikte bir noktada Hakan Safi destekçilerin buradan uzaklaştığını söyleyelim ve kameraman arkadaşımın gösterdiği nokta gayri resmi sonuçların resmileşmesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın 35. başkan olarak açıklama yapacağı ve Saadettin Saran'dan yine aslında başkanlık vasfını alacağı nokta olacak. Elbette Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başında geçirdiği uzun yıllar ve kazandığı 6 şampiyon var ve bununla birlikte Aziz Yıldırım'ın yine Fenerbahçe'de bırakmış olduğu oldukça önemli hatıralar, oldukça önemli tecrübeler var. Aziz Yıldırım da yine bu tecrübeleri kendisi vaat olarak göstermiş ve Fenerbahçe'yi tekrar şampiyon yapabilmek için bu sefer yine aday oluyorum demişti. Peki Aziz Yıldırım'ın adaylığıyla alakalı neler hatırlıyoruz? Aziz Yıldırım bundan 2 yıl önce Ali Koç'la aslında bir yarışa girmiş ve bu yarışta Ali Koç'un galip ayrılmış olduğunu hatırlıyoruz. Bunun yanı sıra bundan önce 2018 yılında da yine Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bir başkanlık yarışı olmuştu ve bu başkanlık yarışında da Ali Koç büyük açık ara bir farkla aslında o başkanlığı almış ve 7 yıllık bir başkanlık sürecinin ardından da 7 yıllık başkanlık döneminin ardından da başkanlığı Saadettin Saran'a devretmişti. Saadettin Saran başkanlığa geldiği andan itibaren yapmış olduğu ilk açıklama şu yöndeydi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapabileceğimizi yapacağız ve bu bir sezonun, bir yılın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tekrar olağanüstü genel kurul düzenleyerek yeniden bir başkan seçimine gideceğiz açıklamasıydı ve bu açıklamanın devamında da o geçen bir yılın devamında da Fenerbahçe bir kez daha seçime gitti ve o seçimde kazanan şu ana kadarki gayri resmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım oldu diyebiliriz. Oyların %60'ını aldığı yönünde şu ana kadar elimize gelen bilgiler var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet sevgili seyirciler, Aziz Yıldırım'ı öncelikle tebrik ediyoruz. Çünkü hakikaten çok kötü bir şekilde gitmişti. Yani seyircinin tepkisiyle gitmişti. Şimdi aynı seyircinin sevgisiyle geri geldi. Fakat bu arada Fenerbahçe çok çekti. Sayın Savcım, değil mi? Çok çekti Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe çok çekti. Fenerbahçe'yi ve Aziz Yıldırım'ı ben şunun için seviyorum. Sizin de malumunuz olduğu üzere Savcı Mehmet Demir'in yargıdaki ünvanı FETÖ ile mücadelenin sembol savcısı. O 17-25 Aralık süreci. İşte Sayın Aziz Başkan'ın da o süreçte FETÖ'ye karşı o kadar dik durmasından dolayı onu o ayrı bir yere koyuyorum ve tebrik ediyorum. Ben hiç takım tutmuyorum, onu söyleyeyim. Ben milli takımcıyım ama
1: vardır illaki bir takım.
2: İllası yok, gerçekten yok. Ben milli takımdan başka hiçbir mahalli takımı tutmuyorum. Maraş Spor dahil yani tutmuyorum. Şeyin rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Sordular niye hep yenili, valla top işinden zayıf demişti. Evet. Ben de top işinde zayıfım, evet. Ama Fenerbahçe'de de Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum.
3: FETÖ mağduru bir kere özellikle, evet. Onu söylemek lazım. Gerçekten Fethullahçılar o dönem özel olarak çalıştılar. Cezaevindeki ilk fotoğrafını Habertürk televizyonunda FETÖ'nün
1: polis karakolunda, değil mi? Bu cezaevine sorgulanırken de sanki, evet, bir öyle resmini hatırlıyorum.
3: Evet,
1: ben
3: onu işte Habertürk'ün içindeki FETÖ'cü gazeteciler almıştı kendi kanallarından. Onu evet, manşetten vermişlerdi. O fotoğrafı halen aklıma geliyor. Yani hiçbir suçu yokken o dönemde atıldı. Aziz Yıldırım bence sadece bu yönüyle bile gelmesi hak ediyordu. En azından bir dönem yapabildiği kadar Aziz Başkan'ın yapması lazım. Herkesin de desteklemesi gerektiğini
1: Kurtuluş
3: düşünüyorum.
1: Kurtuluş, sen Fenerbahçeli miydin?
4: Evet.
1: Çileniz bitecek mi?
4: Çilemiz inşallah. Yani koçla bir türlü talihimiz dönmedi. Zaten belliydi. Ondan bir iş çıkmayacak. Sonra Saadettin Saran son haftaya kadar böyle aslında umutları yitirmeden bir takıma bir şey verdi aslında, biraz ayar verdi. Belki de şansıydı. Ama Aziz Başkan'ın artık bu sefer bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Ya bu şampiyonluk hasretine ilk elden çözüm getirmesi
1: Kemal
4: gerekiyor.
1: Kemal Hoca, futbolla ilgileniyor musunuz siz?
5: Ben de Fenerbahçeliyim.
1: Bitiyor mu çileniz?
5: Yani
1: çok çile çektiniz. Çok yani 8 yıldır mı? 10 yıldır mı?
5: Neredeyse değil mi? Yani çok çile çektiniz. Yıldırımdan sonra toparlayamadı bir türlü. Un var, şeker var. Helvayı karacak yok. İşte helvayı karacak olan Aziz Başkan'dır diye düşünüyorum. Çünkü kutuplaşma, ayrışma, kavga, iç mücadeleler falan Fenerbahçe'yi çok ciddi zorladı. Tabii inşallah bunların hepsi bitecektir. Bir beraberlik olacaktır. Bugünkü Hakan Bey de aynı şeyi söylüyor. Yani artık biz de rekabet yapmayacağız. Birlikte çalışacağız falan. O yüzden bu kutuplaşmanın derhal Fenerbahçe'de bitmesi lazım. Başarı elde edebilecek potansiyel var. Onun açığa çıkması
1: lazım. Evet, Aziz Yıldırım da bence bu işi yaparak risk aldı. Zaten tabii, her şekilde efsanevi başkan olarak tarihe geçmişti. İnşallah başarılı olur. Sen bizi yorumlayıp bir reklama yorum.
6: Evet, Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Bir yere ayrılmayın. Hemen buradayız.
7: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Bilinçsizce tüketerek sağlığımızı riske atıyoruz. Fazla alındığında ise etkisi azalıyor, ölüme kadar götürüyor. Her yıl 5 milyon kadar insan dolaylı yoldan da olsa antibiyotikler nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte.
10: Hasta olduğumuz zaman ilk ilaç olarak aklımıza antibiyotik geliyor. Hastalığımızı geçirmek için antibiyotiğe başvuruyoruz. Fakat son yıllarda vücudumuz antibiyotiğe karşı direnç gösterebiliyor. Peki antibiyotik ne zaman, nasıl alınmalı ve nasıl kullanılmalı?
11: 1928'den buraya antibiyotik keşfedildikten sonra penisilin grubu antibiyotikler. tabii milyonlarca insanın hayatını kurtardık. Ama bu antibiyotiklerin yaygın kullanımı bakterilerde bir direnç gelişimine sebep oldu. Çünkü bakterilerde doğalda normalde yaşaması gerekiyor ve buna karşı bir doğal olarak direnç geliştirmek zorundalar.
9: Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte. Dirençli bakterilerin yayılmasıyla birlikte hayat kurtaran bu tedavi yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşıyor.
11: Günümüzde artık sıradan antibiyotiklerin bakterilere etki etmediği,

0: görülmekte ve bu enfeksiyonlar önce hastanelerde varken şimdi artık evlerimize kadar gelmek durumuna geldi ve bu ciddi bir mali yük olmakla beraber ciddi bir hastane yatışına sebep olmakta ve bundan daha çok immün sistem bağışıklığı düşük hastalar mağdur duruma düşmekte.
1: Daha önceden kullandık fakat geçmediği oldu. Daha sonra direkt hekimimize müracaat ettik. Hekim kontrolünde antibiyotiği değiştirme durumu oldu veya tamamen kesme ihtimalimiz var dedi. O şekilde
2: tedavi. Üstünüz halde vücut direnç gösterdi.
1: Tabii ki kesinlikle. Yani
2: aklımız geçmedi.
1: Geçmedi. Her hasta olduğumuzda direkt antibiyotik kullanmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum.
3: Uzmanlar bu sorunun çözülmesi için antibiyotiklerin doğru kullanılması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.
0: Bilinçsiz antibiyotik kullanımına bir son vermek lazım. Şu an Avrupa ülkelerinde çok böyle antibiyotik yazdıramıyorlar doktorlara. Bunun sebebi de bu. Toplum da bununla ilgili bir bilgilendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Antibiyotik kullanımında doktor önerisinin dikkate alınması büyük önem teşkil ediyor.
0: Biraz viral bir enfeksiyon geçirdiysem hemen antibiyotiği var onu kullanayım diye bir eğilime girmesinler. Çünkü ileride herhangi bir antibiyotikten fayda görmeyeceklerini görecekler. Ve günümüzde biz hocam antibiyotik kullanıyoruz ama halen hastalığımız geçmedi. Sorusun cevabı aslında buna bağlı. Artık toplum direnci oluştu. Bizim bildiğimiz sıradan antibiyotiklere toplum direnci mevcut.
2: Hasta olduğunuzda antibiyotik kullandınız mı?
4: Muayene sırasında hekimim önerirse kullanıyorum.
2: Bu türlü kendiniz kullanmıyorsunuz?
4: Yok hayır kullanmıyorum.
2: Evet.
4: Hekimim önerdikçe kullanıp tedavimi devamlı getiriyorum. Kontrolde de kesmiş oluyoruz.
0: Kesinlikle bir uzmanın görüşü alınması lazım. Çünkü her enfeksiyonda aynı antibiyotikler kullanılmaz. Farklı dozlarda, farklı isimlerde antibiyotik kullanılması gerekiyor. Ve bir süresi önemli. Bu şekilde tercih edilir.
5: Günün öne çıkan haberleri.
6: Zaten bu AI'ların falan da gelişmesiyle birlikte bu yazılım teknoloji olur, bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar mühendisliği daha çok katılım sağlandı.
3: 2026 yılında klasik meslek tanımları yerini hibrit ve teknoloji odaklı sektörlere bıraktı. Yapılan son araştırmalar yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte bu sistemleri denetleyecek ve yönlendirecek uzmanları olan taleplerde ciddi artışlar yaşandığını ortaya koydu.
7: Artık teknoloji ön plana geliyor meslekler olarak da.
8: Listede öne çıkan en kritik rollerden biri AI etik ve uyum denetçisi oldu. Bu meslek yapay zeka kararlarının yasalara ve insan haklarına uygunluğunu denetleyen hukuk ve teknolojinin birleştiği stratejik bir pozisyon olarak tanımlanıyor.
6: Hayırlısıyla ben de tercih yapacağım o taraflara. Bakacağım nasıl gidecek. Evet buna göre tercih yapacağım artık.
9: Üniversitede çok kullanıyorum yapay zekayı. Ödevlerim olsun yardımcı oluyor.
3: Ayrıca yapay zekayı en verimli şekilde kullanmayı sağlayan prompt mühendisleri de yüksek kazanç vaat eden meslek grupları arasında yer alıyor. Dijital varlıkları siber saldırılara karşı koruyan ve etik hacker yetkinliğine sahip siber güvenlik analistleri de 2026'nın en gözde iş kollarını oluşturuyor.
7: Çoğu mesleği artık alıp götürüyor yani.
9: Bu kadar imkan varken geç bile kalınmış bir şey diye düşünüyorum.
3: Geleceği şekillendiren bir diğer alansa sürdürülebilirlik ve sanal gerçeklik oldu. Sanal dünyalarda ofis ve mağaza kurgulayan Metaverse VR deneyim tasarımcıları da yeni ekonominin mimarları olarak görülüyor. Fiziksel dünyada ise şirketlerin karbon ayak izini ölçen sürdürülebilirlik uzmanları, enerji sektöründe ise yenilenebilir enerji mühendisleri 2026'nın en hızlı büyüyen ve en çok kazandıran teknik meslekleri arasına girdi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: içinde bitkin hissetmek, sabahları yorgun uyanmak, enerjisizlikten yakınmak. Uzmanlar geçmeyen halsizliğe karşı uyardı.
1: Halsizlik, yoğun yaşam temposundan vitamin eksikliklerine, hormonal sorunlardan kronik hastalıklara kadar pek çok nedenin ortak belirtisi olabilir.
0: Uzun süren halsizlik çoğu zaman basit bir yorgunluk değil, altta yatan önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

0: İç hastalıkları uzmanı doçent doktor Rıdvan Sivritepe, halsizliğin sık görülen nedenlerini sıraladı.
1: Birincisi, halsizliği normal kabul etmeyin. Sürekli yorgunluk, kansızlık, tiroid hastalıkları, diyabet, vitamin, mineral eksiklikleri veya kronik enfeksiyonların ilk belirtisi olabilir. Uzayan halsizlik mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmelidir.
0: Uyku kalitesi enerjiyi doğrudan etkiliyor.
1: Geç saatlerde ekran maruziyeti, düzensiz uyku saatleri ve kesintili uyku sabah yorgun uyanmamızın en önemli nedenleridir. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak biyolojik ritmimizi düzenleyecektir.
0: Kan şekerini dalgalandıran beslenmeye de dikkat.
1: Basit karbonhidrat ağırlıklı düzensiz öğünler gün içerisindeki ani enerji düşüşlerine yol açar. Protein, lif, sağlıklı yağ içeren dengeli öğünler halsizliğinizi azaltabilir.
0: Doçent Doktor Rıdvan Sivritepe hareketsizliğin de halsizlik nedeni olabileceğini vurguladı.
1: Paradoks gibi görünse de düzenli, hafif orta düzeyde egzersiz mitokondri fonksiyonlarını arttırarak enerji seviyenizi yükseltir. Haftada en az 3 gün tempolu yürüyüş bile belirgin fayda sağlar.

0: Haber Radyo.
1: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la Gündem Fem Gaz devam ediyor. Programın ilk bölümünde 6 beldedeki yapılan seçim, yerel seçimlerle girdik. 6 beldenin 5'ini Cumhur İttifakı kazandı. Bir tanesini CHP kazandı. Ondan sonra Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe'ye başkan olmasını konuştuk. Evet, Aziz Yıldırım'ı da tebrik ediyoruz. İnşallah Fenerbahçe'nin çilesi biter. Bir şampiyonluğa kavuşabilirler artık. Şimdi CHP konusuyla devam edelim. Şimdi Salı günü grup toplantısında kim konuşacak tartışması var.
2: Azizim, şimdi şu, bu partilerin grup meselesi her partinin kendi iç işi. Onun için mevzuata göre, yani siyasi partiler kanununun hükmü şu: diyor ki grup toplanır, eğer parti başkanı milletvekili değil ise grup toplanır, kendi başkanını seçer diyor. Bunun dışında hiçbir hüküm yok. Şimdi meclis başkanlığı da, bizde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı da
1: tüzüğünde bir şey yok.
2: Hayır, partilerin tüzüğünün icra organı değil. Sadece onlara salon tahsis ediyor. Diyelim ki CHP grubuna tahsis edilmiş bir salon var, grup salonu var değil mi? Evet. Şimdi bu grup salonda grup toplantısındaki konuşmayı kim yapacak? Kimler yapacak? Hangi sırayla yapacak? Bununla ilgili herhangi bir genel düzenleme yok. Bununla ilgili meclis başkanlığının ve başkanının ne yetkisi var ne de görevi var. Şimdi burada Özgür Özel'i, abi şunu da söyleyeyim, Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığından alma yetkisi de yok. Hiçbir mevzuatta bu yazmıyor.
1: Şimdi ne olacak yani?
2: Şimdi şu.
1: Kaos var.
2: Kaos var. Bu kaosun çözümü de şöyle. Onu da CHP'lilere bir kıyağımız olsun söyleyelim. Ya kardeşim, sırayla konuşun. Biriniz saat 11'de konuşun, biriniz saat 1'de konuşun.
3: Ama biri korsan olacak.
2: Korsan diye bir şey yok. Bak ya, bunlar halk değil.
1: Bir araya giriyorum.
2: Korsan diye bir şey yok.
1: Bir araya giriyorum Sayın Savcım. Buyurun. Çünkü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir paylaşımda bulunmuş.
2: Evet.
1: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum demiş.
2: Evet. Çok güzel bir şey. Biz de tebrik ediyoruz kazananları. Şimdi şu azizim.
3: Şunu okuyayım mı bak? Meclis iş tüzüğü, meclis uygulaması, grup toplantısı, meclis kayıtlarında partiyi temsil eden yetkili organlar genel başkanı şey yapar, organize eder diyor. Yani genel başkan.
1: Ya yetki normalde genel başkanda değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi azizim.
3: İş tüzükte de bu var.
2: Şimdi bak, bunların hiçbir şeyi yok. Sahada reel bir karşılığı yok, müeyyidesi de yok. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu parti başkanı olarak gelip grupta konuşmak isterse konuşur. Bunu önleyecek hiçbir mevzuat düzenlemesi yok.
1: Ancak vekiller gitmez istemiyorlar.
2: Gitmezse gitmez bir, ikinci daha tehlikeli, kötü bir şey var. Hiçbirimizin arzu etmediği bir şey var. Diyelim ki 100 milletvekili Kılıçdaroğlu konuşmasını istemiyor. Yuhalama değil, en fazla şey olarak fiziken durdurursun. Yani salona sokmazsın. Kovarsın, söversin. Bu da zaten
3: bu vandallığa giriyor ama.
2: Girer tabii. Yani ben bu hukuktur demiyorum, bu usuldür demiyorum, bu adaptır demiyorum. Diyorum ki en fazla böyle engelleyebilirsin. Bunun dışında hukuken, mevzuat olarak, ahlak olarak, teamül olarak engelleyemezsin. Bir, iki, şimdi şey geyiği de var. Özür diliyorum geyik lafından dolayı toplumumuzdan. Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmaya kim davet edecek? Kardeşim davet etmeden konuşamıyor mu? Kürsüye çıkar konuşur. Ben de diyorum ki kardeşim, eğer birbirinizi dinlemek istemiyorsanız, ayrı iki konuşma yapmak istiyorsanız ayrı saatlerde yapın. Bunu engelleyen bir şey yok.
1: Şimdi bir konu daha var, onu merak ediyorum. Şimdi İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi. O arada da Özgür Özel yönetimi bunu Yargıtay'a götürdü. Şimdi Yargıtay'a götürmeseydi bir kere. Ne olacaktı? İşte, hemen kabul mü edilecekti?
2: Evet, bak götürmeseydi, hatta temiz hakkımızdan vazgeçiyoruz deseydi, bu karar geçen hafta kesinleşmiş oluyordu.
1: Kesinleşince ne olacaktı?
2: Kesinleşince de mecburen, Kemal Kılıçdaroğlu
1: Kurultay'a gitmek zorundaydı.
2: Yani makul sürede, onun için işte 45 gün diyor. Ya kardeşim, böyle bir net bir düzenleme yok. Çünkü Türk hukuk tarihinde ilk defa olan bir şey.
1: Yani şimdi şunu, Özgür Özel ve yönetimi,
2: Özel'in hukukçuları
1: kendi ayağına mı sıktı?
2: Şimdi aynen şey de öyle. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ben diyor şeyi çekmem diyor. Temiz talebini çekmiyorum diyor. Haklı adam, çekmez. Yani sana yarayacak bir eylemi ben niye yapayım?
3: İki talep vardı, iki itiraz. Birisini çekti ama temiz başvurusunu çekmedin. Benim istediğim zaten
1: orada itirazım...
2: Hayır, o itiraz şeye değil. Bak,
1: tedbire olan itirazı çekmiş olabilir ama temize olanı çekmemiştir.
3: Bak, tedbiri geri çektirdi avukatlar. Avukatlar.
2: O itiraz değil. Talebini geri çektirdi.
1: Tedbire itirazı.
2: Ya diyorum azizim, itiraz yok. Tedbire itiraz edemezsin.
1: Yok, öyle edemez. Yok mu öyle bir
2: evet,
1: şey?
2: Evet, yok, hukuken yok. Neyse. Şimdi Özgür Özel'in hukukçuları hiç dersini çalışmamışlar. Özgür Özel kendi ayağına sıktı. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu geri çekmiyor. Çekmez de. Efendim, Yargıtay'dan kesinleşinceye kadar bekler. Şimdi tabii burada çok şey çıkıyor ya. Kurultaya gidelim. Tamam da kardeşim, hangi delegeyle kurultaya gidelim? Satın alınmış delegeyle mi gidelim? E şimdi yani hukukta da, felsefede de, edebiyatta da bir söz var. Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir. Anladın mı? Yani ya, mutlak butlana uğramış bir kurultayın delegeleri de mutlak butlandır kardeşim. Yok hükmündedir. Onun için yapılacak, bak, demokrasi ya. Demokrasinin en önemli kuralı, bizde nasıl tarif ediyorlar? Seçim varsa sanki hiç hukuk olmayacakmış gibi. Bak bak. Arkadaşım, seçimin olduğu yerde asıl en çok hukuka ihtiyaç var. Yargı hiçbir yerde yokmuş gibi. Seçim varsa yargı yokmuş gibi davranıyor millet. Seçim varsa asıl yargı var. Yargının olmadığı yerde arkadaşım şey yoktur. Meşruiyet yoktur. Yani senin seçimin hakiki, gerçek, dürüst olduğuna hükmeden kim? Yargı.

0: Anlatabiliyor muyum? Bu meşruiyeti yargıyla sağlarsınız. Ama bizde geçen bir anayasa mahkeme, eski mahkeme başkanı da çıkmış. Yok efendim mutlak mutlaşır. Ya sen bir kere hukukçu değilsin kardeşim. Haşim Bey kardeşim.
1: Necih Haşim Bey?
2: İktisatçı.
0: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.
2: Ekonomik.
0: Sen, sen bak Haşim Bey sen hukukçu değilsin. Hukuk nasıl yorumlanır bilemezsin. Yasa yorumlamak diye bir teknik var arkadaşım. Millet bunun yıllarca eğitimini alıyor, stajını yapıyor, şey yapıyor. Çıkmış efendim yok mutlak mı? Kardeşim o zaman şeyi değiştireceksiniz. Bak olanla olması gerekeni karıştırmayın. Siyasi partiler kanunu böyle olduğu müddetçe bu sorunlar çıkacak. Otursun Sayın Meclisimiz, koca Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çıkan bütün bu sorunları da göz önünde bulunarak yeniden bir siyasi partiler kanunu yazsın. Bir. İki. CHP tam ortadan yarılmıştır kardeşim. Anlatabildim. Bir kısmını bu İmamoğlu denen zat elde ettiği maddi güçle, yani iddianamenin tabirleriyle söyleyeyim, çaldığı paralarla CHP seçmeninin bir kısmını ele geçirmiş. O yüzden o sessizlik şeyi, sendromu mu diyorlar ona?
1: Ne sendromuydu?
2: Suskunluk sarmalı.
1: Suskunluk sendromuymuş.
0: Suskunluk. Şimdi CHP'nin o susan kesimi mecbur susuyor ya. Öbür taraf bu muhalif kesim, bu ergen devrimci karakteri var, siz daha iyi bilirsiniz. Sürekli saldırır ergen devrimci.
1: Ben şunu şimdi siz de hatırlarsınız belki. Evet. 28 Şubat'ta bu milletvekillerini ablukaya alıp tehdit edip oylarını değiştirtmişlerdi.
0: Kesinlikle.
1: Bu 28 Şubat'ta bu DYP'nin, Tansu Çiller'in vekillerini özellikle şantajla, tehditle sindirmişlerdi. Şimdi ben bunun daha ağırını görüyorum burada.
0: Kesinlikle. Bak ben bunu hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim çünkü en çok sizin kanalınızda söyledim bunu. Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir.
3: Tabii.
0: Bak ben Ekrem İmamoğlu bir FETÖ'cüdür demiyorum. Ey Türk milleti, çünkü bunun için
1: dershaneden almaları lazım.
0: Elimde somut bir delil lazım. Ama gördüğümüz, yorumladığımız kamuoyuna yansıyan bölümleriyle bir projedir. FETÖ bu iddianamede de bu isimle yazmıyor ama iddianame bunu tarif ediyor.
1: Sayın Savcım, zaten 10 yıldır biz bu programda CHP'yi FETÖ nasıl yönetiyor diye Abdurrahman'a sonra sonra dilimizde tüy bitti.
0: Abdurrahman da bana soruyordu.
3: Çünkü Kılıçdaroğlu biz... hiç mi değil? Kılıçdaroğlu da bir ucundan
0: FETÖ. Bak ben şunu da diyorum. Kılıçdaroğlu. Ya söylenecek o kadar laf var ki sıraya koyamıyorum gerçekten. Şimdi Özgür Özer 2 milyon euroyu bir belediye başkan adayından istiyorsun. Sen bunu o adamın cebinden çıkarıp veremeyeceğini biliyorsun bir.
4: Çal diyor.
0: Çal diyor. Bravo. Git diyor, rüşvet topla, irtikap yap, ne yaparsan yap. Bu 2 milyonu getir. Peki sen bunun rüşvet almasını teşvik etmiyor musun? Bak bu bir suçtur. Bak suça iştiraktır. Hani demin dedim ya. Rüşvet,
1: hazmettirmek.
0: Aha rüşvet olmuyor azizim. Rüşvet çünkü özel bir tarifi vardır rüşvet.
1: Gazetecilerde de olmuyor. Para aldığı zaman gazeteci rüşvet ahlaksızlık oluyor.
0: Ama siyasi rüşvet oluyor. Halk ağzıyla söyleyelim şimdi.
1: Ahlaksızlık oluyor.
0: Ahlaksızlığın dibi oluyor ya.
3: Ama bu CHP zamanında büyük bir gazeteci rüşveti çıktı ortaya.
0: Kesinlikle.
3: Yani.
1: Ama bir şey fark etmiyor. Suç değil o.
0: Şimdi azizim bir şey söyleyelim. Toplum olarak da insan olarak da şunu kıyaslayalım. Bir nüfus memurunun rüşvet alması mı çok çirkin? Bak, bir parti başkanının belediye başkanına git ne halt edersen git bu parayı topla getir bana ver demesi mi daha çirkin ya? Ya Ardun ya. Bir de şu, kardeşim bu belediye başkanı 2 milyon euro, 2,5 ne yapıyor? 150 milyon TL'ye yakın yapıyor. Kardeşim sen bir adaylık...
1: Bu bir tanesi ortaya çıkan bir tanesi.
0: Hayır hayır
1: bu.
0: Bir şey diyeceğim. Sen belediye başkanı olsan bu kadar parayı kazanamazsın ki. Niye veriyorsun ya? Otur ye. Paransa otur ye kardeşim ya. Şimdi bu
1: amaç
0: çok...
1: ne değil mi yani?
0: Amaç ne? Amaç ne? Hakikaten. Şimdi bu bunların tamamı...

0: Ama çok çirkin. O yüzden diyorum ki Özgür Özel ve etrafında o Karabat Marabat diye isimleri olan şahıslar
1: Özgür
0: var.
1: Karabat.
0: Her neyse. Bu şahıslarla ilgili korkunç iddialar var. İfadeler var. İtiraflar var. Kardeşim bu kadar itham altında olan şahıslar bir partiyi nasıl yönetir
2: peki
0: ya?
2: Peki şimdi Sayın Savcım bir acayip.
0: Bunlar da pardon bir şey daha söyleyeyim bir şey sorayım.
2: Tamam.
0: Bunları da esir alan, vesayet altına alan, bunları yöneten, yönlendiren, kullanan İmamoğlu'dur kardeşim.
2: Şimdi tam onu soracağım. Evet. Şimdi ortada bariz bir hırsızlık var.
0: Evet çok bariz.
2: Yani kurultay çalındı değil mi? Mahkeme kararıyla.
0: Mahkeme diyor.
2: Çalınan kimin için çalındığı belli.
0: Evet.
2: Ya nasıl böyle?
0: Yani şimdi Özgür Özel kurultayda seçim kazanmış değil. Ya bunu açık söyleyelim. Biraz da halk ağzıyla söyleyeyim. Ya illa savcı olarak söylemeye gerek yok ki. Bazı şeyler suçtan daha ağırdır. Söylüyorum. Bazı şeyler kanunun belirlediği müeyyideden daha ağırdır. Şimdi Türk toplumu şunu bilmiyor mu kardeşim? 38. kurultay mıydı? 38. kurultayda Özgür Özel'in böyle seçime girerek...
2: Sevgili savcım, şimdi bir araya giriyorum. Çünkü Aziz Yıldırım zafer konuşması yapmak üzere kürsüye doğru ilerliyor. Şimdi...
0: Yani Aziz Yıldırım bu yaştan sonra zafer konuşması yapmasa da olur ya. Aziz Yıldırım şimdi artık liderlik yapsın. O şeyleri ya biraz...
2: Şu anda resmi olarak bir kere açıklandı.
0: Başkan.
2: Demin gayri resmiydi.
0: Hayır ben onu kutluyorum. Hı. Hayır şimdi zafer konuşması deyince biraz daha böyle...
2: Ya onu biz söyledik. Kendi dememiş onu.
0: Enerji.
2: Ben diyorum onu zafer konuşması yapacak.
0: Biraz da, biraz da latife yapalım. Evet. Evet. Buyursun.
2: Evet. Şimdi sevgili seyirciler hakikaten Aziz Yıldırım için... önemli bir an olsa gerek ama çok da isteyerek bu göreve talip olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten efsane genel başkan kulüp başkanı olarak tarihe geçmişti. Bakalım ne diyecek? Şimdi o kürsüye gidene kadar kurtuluş.
3: Evet.
2: Ne der Aziz Yıldırım? Başkanlık mı şampiyonluk mu vaat eder?
3: Evet. Yani bu bir defa camianın beklediği bir şey var. Bu senede kaçırdılar bu yönetimdeki kaostan dolayı. Yönetim çok ciddi anlamda kaosa bulaştı. Hatta biraz da kriminalize oldu. Bunları geride bırakacak mesajlar Fenerbahçe'ye daha umut verici mesajlar bence paylaşacak. Zaten en önemli şey bir şampiyonluk kadrosunu biraz var eksiklikler.
2: Ne var bu Fenerbahçe'de? Hiç bu... Yani kazansa da kaybetse de en çok reytingi niye Fenerbahçe alıyor?
3: Evet.
2: Niye herkes en çok Fenerbahçe'yi konuşuyor sence?
3: Yani neden en popüler orası, yönetimi de en popüler.
2: Ama
3: orası.
2: En popüler nasıl oluyor? 12 yıldır şampiyon olmamış. Evet. Kaybediyor falan filan.
3: Evet.
2: Evet şimdi Aziz Yıldırım bir dinleyelim. Bakalım o neler diyecek. Belki bunun cevabını verir.
4: Ne oldu
5: Erdoğan'ın sahibi? Ne oluyor? Arkadaşlar. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepimiz yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var.
1: Bunu da söyleyebilir miyiz başkan?
5: Yok.
2: Evet, inşallah Fenerbahçe aradığı şansı yeni eski başkanıyla bulur. Ne diyorsun sen Abdurrahman?
6: Vallahi benim hemşerim Diyarbakır Erganeli Aziz Bey. O ilk başkan olduğunda ben ATV Ali Kırcan'ın ekibinde çalışıyordum o zaman. Sonra spor muhabirliğine geçtim. Aziz Bey Fenerbahçe başkanı oldu. Bir süre Fenerbahçe'yi de takip ettim. Özlenen bir seçim.
2: Niye herkes Fenerbahçe'yi daha çok takipçisi var bu Fenerbahçe?
6: Şöyle en çok taraftarı olan Fenerbahçe'ydi. Ben o zaman spor muhabirliği yaptığımda yani reytinglerde olsun, her yerde olsun.
2: Şimdi de öyle mesela, kaybetsin reytingler bütün spor programları, kazansın gene oluyor.
6: Şimdi Fenerbahçe'nin enteresan bir şekilde o zaman Dereazı'ndaydı yerleri, idman. Oraya gittiğimizde her zaman mutlaka flaşlık bir şey çıkardı. Yani Galatasaray da çok büyük takım. Beşiktaş, Trabzon, bütün takımları ben takip ettim o zaman. Birebir takip etmiştim. En çok Trabzon'u da takip ettim. Ve gerçekten Aziz Başkan'ın o dönemdeki çok hırslı yapısıyla, mücadelesiyle evet, bilinendi. Ta ki işte FETÖ'cüler Fenerbahçe'yi ele geçirmek için, çünkü aslında toplumun en önemli yani şeyi yönlendirebileceğiniz şeyler spor kulüpleri.
2: Sokağa karıştırmak istiyorsan spor, evet, kulübü bu iş için spor ideal
6: kulüpleri,
2: değil mi?
6: Şimdi spor kulüplerini ele geçirirseniz bunun da önünde en çok engel nasıl şey yapıyor? Aziz Yıldırım'ın FETÖ'ye evet, karşı yabancı devletler istihbarat örgütlerine, sonuçta NATO müteahhitiydi. Onlara bir duruş sergilediği için belki onlarla hareket etseydi, FETÖ'yle hareket etseydi Aziz Başkan hiçbir zaman gözaltına evet, alınmayacaktı. O yüzden de ben Beşiktaşlı olarak, ben Beşiktaşlıyım. Yani gelmesini arzu ettim, destekliyorum da. Yani her türlü görelim, en azından Fenerbahçe camiasını, Ali Koç büyük ümitlerle geldi, bir sürü para harcadı bilmem ne, ama sadece para harcamakla olmuyor, o gönül veren, o orayı, sahayı, o iş disiplinini, oradaki motivasyonu.
2: Şimdi mesela kulüp başkanı olmak iyi bir PR aktivitesi mi?
6: Çok. Fenerbahçe kulüp başkanı bana göre başbakan düzeyinde bir şeydir. Ülkenin birçok şeyinde etkilidir. Sosyal...
2: Ama çok ters tepti mesela. Çok riskli bir şey değil mi? Mesela Ali Koç da çok ters tepti.
6: Ama yönetemedi ki. Ali Bey evet çok iyi bir insan. şey, o da FETÖ'ye salladı. Ama mesela FETÖ'ye sallarken olayları birbirine karıştı. Yani birden ayarını

0: Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçeli Ali Bey ama Aziz Yıldırım'ın mağduriyeti mesela Aziz Bey'i yanına alıp kavga edeceğini o kongre mesela, süreçlerinde.
1: Şimdi İran füze atmış, ona da geçeceğiz ama son örnek olarak mesela Koç Holding 100. yılında Anıtkabir'e gitti, gayet güzel evet. yaptı.
0: Bütün bir çalışanlarıyla.
1: Bir de Ayasofya'ya gidip cuma namazı kılsaydı belki bu sorunların birçoğunda yaşamıyor olacaktı diyelim. Evet. Ve son dakika gelişmesi var. İran'dan füze fırlatılmış İsrail'e. Evet Berkay, bununla ilgili bir detay var mı elimizde? Kemal Bey, sizde var mı bir detay?
2: Yok, fakat birkaç gündür İran'ın yaptığı bazı faaliyetler var. Özellikle Körfez ülkelerine yaptığı atışlar var. Kuveyt ve Bahreyn'e atışlar yaptı. Ve bugün de biliyorsunuz İsrail Lübnan'da çok büyük bir katliam yaptı.
3: Evet.
2: Dün de fosfor bombası attı. Fosfor bombasını biliyorsunuz ne kadar kritik bir bomba. Bütün iç organları yakmaya başlıyor ve insanlık dışı yasak zaten kullanımı. Ve bunun üzerine aslında Litane Nehri'nde kuzeyine Beyrut'a doğru geçmeye başladı İsrail katil devleti. Bunun bir karşılığı olarak da Körfez'den sonra şimdi bugünden itibaren başlamışlar demek ki. Biz de şimdi alıyoruz haberi. İsrail bombalamaya Tel Aviv civarı çok büyük ihtimalle, birazdan detaylar gelir. Ve balistik füzelerle bombalayacak.
1: Ne oluyor şimdi oradaki, biz aylarca konuştuk burada.
2: 100. günü geçti.
1: O gerilim ne seviyede?
2: Daha yüksek seviyede.
1: Daha mı yüksek seviyede şu anda?
2: Bütün seçenekler masaya yatırıldı. Yatırılmadan önce umutlar vardı. Yani diyorlardı ki nükleer ya anlaşırız. Ya işte dondurulmuş varlıklar ya anlaşırız falan. Ya da ne bileyim Hürmüz'ü açarız bir şey. Baktılar ki olmuyor hiçbiri. Masaya geldi, hiçbiri olmuyor. Ne dondurulmuş varlıkları serbest bırakıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ki bırakmadığı gibi bir de Körfez'de zarar ziyan neyse onun ödetmesini de o varlıklardan yapacağını şu anda söyledi Trump. Ve yani gerilim, seçenekler masaya yatırılıp olmadığı anlaşılınca daha yüksek seviyeye çıktı.
1: İsrail Savunma Kuvvetleri IDF kısa bir süre önce İran'dan İsrail devlet topraklarına füze fırlatıldığını tespit etmiş. Savunma sistemleri tehdidi engellemek için devreye girmiş. Falan
4: bu
1: filan.
4: Sebebi yani, şu.
2: Epeydir ilk defa yapıyorlar. Yani.
4: Ya bu aslında uzun zamandır işte Amerika İran ateşkesiyle İsrail'in Lübnan ateşkesi birbirine
1: İsrail'de okullar tatil olmuş. Evet.
4: Evet, birbirine bağlantılı olsun diye bir talep var. Zaten sürekli Trump da bir devreye giriyor. İsrail'le Lübnan'ı bir ateşkes masasına oturtturuyor. İran şunu ifade etmişti. Bizim kırmızı çizgimizdir Lübnan. Hizbullah'a yönelik İsrail'in bu süredeki saldırıları. İsrail bu Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik bugün yine büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ve bu kırmızı çizginin ihlali olarak değerlendiren İran ilk kez bu ateşkes sürecinde İsrail'e bu açıdan bir saldırı gerçekleştirdi.
1: Amerika neresinde Kemal Hoca bu işin?
2: Amerika şeye ev sahipliği yapıyordu Lübnan'la İsrail görüşmelerine. O görüşmeler kapandı. Müzakere bitti. Hiçbir sonuç yok. Amerika Birleşik Devletleri ile İran görüşmeleri devam ediyor idi arka planda. Resmi olarak başladı aslında Pakistan'da ama şu anda yok. Amerika Birleşik Devletleri yani Trump aslında şu anda çok büyük bir darboğazın içerisinde. Yani o kadar sıkışmış vaziyette ki şu an İsrail'e sözünü artık kesinlikle geçiremiyor. Lübnan'da dur dedi. Geçenlerde küfürleştiler hatta telefonda biliyorsunuz.
1: Kabul de ettiler bunu.
2: Yani ettiler onu da. Ama yani Netanyahu dediğimiz katil lider İsrail ordusunu Lübnan'ın tamamını almak için güdülemiş. Talimatını vermiş. Yani şöyle düşünün, 67 sınırları var diye bizim de tezimiz oydu. Bırakın 67 sınırlarını, artık şu anda 73 sınırlarını da geçti. Arkasından şeyi de geçti. 2026 sınırlarının çok çok ötesinde. Yani Lübnan'ın tamamını alacak ve Suriye'de Laske ile komşu olacak bir planı yürürlüğe soktu. Durduramıyorlar şu an Netanyahu. Durmuyor. Her türlü bombayı atıyor. Fosfor bombası, bilmem işte misket bombası, ağır katliamlar. Hizbullah değil hedef sadece. Artık sivil halkı da vurmaya başladılar. Çünkü Hizbullah karargahı var diyor bir tane dahiyede, işte bir binanın altında. Bakıyorsunuz ki orada bir tane çoban ailesi yaşıyor filan. Şimdi Amerika bunu durduramıyor. Amerika İran'la şu Hürmüz konusunu çözmeye çalışıyor.
1: Çözemiyorlar. Bütün mevzu zaten Hürmüz'de. Bütün bu atılan füzeler, bombalar. Ben söylüyorum bunların hepsi yan ürün. Asıl ürün Hürmüz'ü kapatıp dünya ekonomisini çökertmek. Yani bunu daha Savaşın ilk çıktığı günden
2: bugün
1: beri.
2: Bugün kaç tane geçti biliyor musunuz gemi?

0: toplam 10 tane.
1: 10 tane geçti işte zaten.
0: Yani yüzlerce
1: fiyatlar binlerce... gitgide artıyor. Evet. Eksik olan petrol bazlı ürünler gitgide artıyor.
0: Bab El Mendeb'i de kapatmayı tehdit etti şu anda.
1: O da kapanacak büyük ihtimalle.
0: Bab El Mendeb de kapanırsa artık nereye kaldılar biliyor musunuz? O kim? Şeyde Ümit
1: Bizim burnuna. Yumurtalık boru hattına kaldı.
0: Ümit Burnu'na kaldı gemiler.
1: Öyle dönecek.
0: Tabii geçici 53 gün sürüyor. Yani düşünsenize 53 gün 54 gün süreyle adamlar kıyıdan kıyıdan gidecekler Avrupa'ya gitmek için yani. 18 günde geçmek var.
1: Evet.
0: O yüzden Bab El Mendeb de kapanırsa şaşırmayın önümüzdeki günlerde. Husiler buna hazırlanıyor şu an Yemen'de. Kapattık dediği andan itibaren İran orada çok büyük bir sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Bu sefer Türkiye'nin kıymeti ortaya çıktı işte.
1: Ya ama
0: çıktı.
1: Dünya batıyor bir yandan. Yani dünyada ama şimdi mesela...
2: Cumhurbaşkanı bugün söyledi biliyor musunuz? Türkiye küresel şey dedi. Kötü bir yere doğru gidiyoruz hep birlikte.
0: Gerçekten de öyle. Yani
2: söyledi. Ben Tayyip Bey'in söylediğine inanırım. Hani öyle olmayan bir şeyi de kalkıp televizyonlardan söylemez.
0: Ya çok çaba var hakikaten. Hakan Fidan beyefendi koşturuyor şu anda sürekli.
1: Ama çaba yani Hürmüz açılmadığı müddetçe.
3: Ya azizim bu savaş yokken Hürmüz açık değil miydi?
0: Açıktı ve açıktı. Serbest açıktı üstelik.
3: Serbest hiçbir sıkıntı yoktu.
0: Tabii.
3: Peki şimdi herkes şunu beklemiyor muydu? Amerika süper güç. Efendim İsrail'in zaten istemediğin kadar silahı var, bombası var filan. İran'ın nesi var? İran'ı bunlar efendim evet. İşte 10-15 gün içerisinde hallederler.
0: 96 saat.
3: Mesela şimdi ne yaptılar? Yapabildikleri tek şey orayı burayı bombalamak ve en çok da o yönetim kadrosuna işte Hamaney'den tut 3 kademe yönetim kadrosu ve komutanları suikastla evet. Yok ettiler. O, Ama İran hiç kimsenin beklemediği dünya yani bu savaşı sanki askeri yönden de İran kazanmış.
1: Ama işte o da büyük.
3: İşte garip bir şey var ortada.
1: Orada da büyük bir yanlışlık var.
3: Ortada bir gariplik
1: evet,
3: var.
1: Kurtuluş.
4: Şimdi burada aslında bir ikili anlaşmayı görelim. Cemil'in bahsettiği ya Hürmüz açılmayacak diyor da ya İran'da istiyor gibi görünüyor ama. Yani burada Amerika'nın da İsrail'in de kurduğu oyuna katılıyor İran aynı zamanda. Şöyle ki yani bu İsrail dedi ki biz anlaşma yaptırmayız. Anlaşma yaptırmayız. Trump da bunun üzerine ne yaptı? Dedi ki Lübnan'a yönelik. Ya İran da dedi ki Lübnan olmazsa anlaşma olmaz. Trump da dedi ki o zaman cerrahi operasyonlar olsun İsrail'e.
1: Hiçbiri olur bir şey söylemiyor.
4: Yani şimdi onu demek istiyorum. Şimdi ABD İsrail anlaşmak istemiyor da İran mı istiyor peki, mesela? Bak, İran'da bu kozunu kullanmak istiyorsun ne kadar bakalım.
1: Bak hatta Ekber var. Ekber Karabağ. Ona hı. Sor istiyorsan bu tamam. Sorduğun soruyu. Ne diyeceksin tamam. Ekber'e sor.
4: Tamam. Ekber. Evet. Yani şunu sormak istiyoruz. Ya bu iş barış neredeyse oluyordu. Müzakereler sona doğru geliyordu sözde. Ama bir baktık ki yani İran'ın verdiği tepkiler de aslında ben rahatım. Hürmüz açılmasa da olur pozisyonunda duruyor İran'da. Bunu İsrail de istemiyor işin aslı. Amerika Birleşik Devletleri de ne kadar istiyor şüpheli. Amerika Birleşik Devletleri de istese İsrail'e bu kadar cerrahi operasyon için yani Lübnan'a yönelik bu operasyonlar için müsamaha göstermezdi. Patron benim diyor ya Trump. Niye patron olamadı? Ama İran'da bu konuda çok böyle şey gözükmüyor. Ben rahatım pozisyonunda evet. İran'da.
0: Onun cevabını ben de vereyim. Ekber Bey söylesin.
1: Bakalım önce. Ne diyecek? Evet Ekber'cim seni uzun zamandır görmüyorduk. Evet. Nedir İran'da durum? Bize anlat. Yeniden savaş tamtamları mı çalıyor? Ne oluyor?
5: Galiba öyle görünüyor. Galiba işte tekrardan savaş başlayacak gibi bir hava söz konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. İsrail medyası, İsrail'in ve İsrail'li yetkililer İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırısının söz konusu olduğunu öne sürüyor. Bu konuyla ilgili ben sürekli bir şekilde baktığımda hala İran'dan resmi düzeyde bir açıklama söz konusu değil. Ancak gün içinde İranlı yetkililer sürekli bir şekilde İsrail'i uyarmışlardı. Özellikle savaşı yöneten Hatem-ül Enbiya karargahının gibi gelen bir mesajda. Biz daha önce de sizi Dahiye yönelik eğer bir saldırı olursa sizi hedef alacağımıza yönelik uyarıda bulunmuştuk yönünde bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı da gün içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bu devlet ablukasını eleştirdi ve diğer taraftan da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve bu iki meselenin de ateşkesin ihlali anlamına geldiğini ve İran'ın fazla da buna muhasımı göstermeyeceğini, tolerans göstermeyeceğini dile getirmiş oldu. Dediğim üzere İsrail tarafından gelen açıklamada İran tarafından fırlatıldığı öne sürülen füzeleri havada imha etmeye çalıştıkları ifade ediyor. An itibariyle İsrail'de sirenler çalıyor. Fakat dediğim üzere şu ana kadar İran'dan resmi düzeyde bir açıklama yapılmış değil. Tabii Lübnan İran için oldukça önemli bir meseleydi. Geçtiğimiz süreçte de bu ateşkes sürecine gidildiğinde, ateşkese varıldığında İran ön şartlarından biri olarak ifade etmişti. Sürekli bir şekilde bu ateşkes sağlandıktan sonra İranlı yetkililer bazı meselelerin altını çiziyor. Onlardan birincisi olarak kapsamlı olarak tüm cephelerde ve özellikle Lübnan'da savaşın durması, diğer taraftan İran'ın paralarının serbest bırakılması meselesi konusunda İran ısrarlı ve de üçüncü meselede ablukanın bu duruma ablukanın İran'a karşı kalkması. Tabii eğer İran'dan bir onay gelirse, bu saldırıları biz yaptık, İran resmi bu olarak bunu onaylarsa, ilk kez İran, İsrail İran'a saldırmadan, burası çok önemlidir, İsrail İran'a saldırmadan İsrail'i hedef almış oluyor. Bugüne kadar son 2 senedir dikkat edersek tüm saldırıları önce İsrail yaptı, İran buna karşılık verdi. Ancak ilk kez İran İsrail'e saldırmış oluyor. Tabii İsrail'in de buna misilleme yapacağı, eğer İran tarafı bunu onaylarsa %100 olarak ifade edebiliriz.
1: Evet, Ekber Karabağ'a teşekkür ediyoruz. Belli ki bu İran'a olan bağlantılarımız yeniden canlanacak. Evet, Kemal Hoca.
0: Yani şöyle, şimdi İran niye rahat bu konuda? Hürmüz'ü çok kullanıyordu gerçekten. Yani büyük bir kısmını Çin'e aktarıyor biliyorsunuz petrolün. Ama kuzeyden Türkmenistan'a kadar bir boru hattı var. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan üzerinden direkt şeye geçiyor, Çin'e geçiyor. Sadece İran, Türkmenistan arası boştu. Şimdi onun yapıldığı iddiası var. Bir, karadan bir nakil söz konusu. Bir de Gore ve Jask bölgesi var İran'da. Hürmüz'ü bypass eden, ablukanın dışına çıkan o bölgeden bir sevkiyat yapıldığı iddiası var. Dolayısıyla İran'ın petrol satışından özellikle Çin'e çok ciddi bir kaybı olmadığı söylentileri çok önemli.
1: O yüzden rahat Hürmüz'de.
0: Biraz o rahatlık var. Bir de yaklaşık 15 milyon varillik bir rezerv tuttular. Singapur açıklarında biliyorsunuz Pasifik'te. Oradan da aktarım yapıyorlar Çin'e şu anda. Dolayısıyla Çin de en azından tedarik konusunda bir sorun şu anda yaşamıyor. Kısa vadede İran'da ihracat konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Şimdi bu tablo içerisinde zaman çok önemli. Yani İran bunların hepsini tüketecek yakında. Bir yandan, Amerika'da sıkışmış vaziyette.
1: Şimdi bir yandan da paralel düşünmek lazım. Rusya'da da bir hareketlenmeler var değil mi?
0: Ukrayna'da bölgesinde.
1: Ukrayna'da yani.
0: Çoktandır var. Gündeme getirmiyoruz Cemil Bey maalesef. Yani Ukrayna-Rus savaşı şu anda
1: Doruğa geldi değil mi? Odessa'yı alabilirler. Kiev'i alabilir Rusya.
0: İlk günlerdeki ateşine neredeyse ulaşmak üzere. Orada ve Zelenski çok zor durumda. Amerika Birleşik Devletleri Biden dönemindeki gibi çok ciddi yardımlar yapmıyor. Basit füzeleri bile göndermiyor. Trump hepsini İsrail'e yolladı. Körfez'e yolladı. Patriot'ları çekti. Tomahawk'ların satışını bıraktı. Şimdi
1: kendini beyaz zanneden Türkler diyorum ya, kendini liberal zanneden Türkler de acıklı olarak seyrettim. Bu Ukrayna'yı Türkiye'ye model olarak gösteriyorlar. O Medyascope'da bilmem nerede falan. Vay efendim, Ukrayna'nın üniversiteleri ne kadar iyiymiş. Teknolojide nasıl gelişmiş. Ekonomi, yani bunu şaka değil. Şu anda dün yaptılar bu yorumu.
0: Çok ilginç.
1: Ben dinliyorum. Odessa düşmek üzere, Kiev düşmek üzere,
0: Kharkiv düşmek üzere kuzeyde sanayi bölgesi. Ya ben Ukrayna'nın derler yani kitabını yazdım diye hakikaten kitap yazdım Ukrayna ile ilgili 2007'de. Oradaki tedrisat durumunu, etnik yapıyı, iktisadi kalkınma modellerini, her şeyi çok net orada aktarmıştım zamanında. Orada da iyi kötümser senaryolardan 3 numaralı senaryoda Ukrayna'nın 3'e bölüneceğini söylemiştim. Kırım'ı ayrı bir yapı olarak düşünmüştüm ben, ama hakikaten ayrıldı, sonra ilhak edildi Rusya'ya. Şimdi nehirden itibaren sağ sol, kuzey, yani batı doğu ayrılacak gibi gözüküyor ki ayrıldı. Yani doğu tarafı komple geçti. Şimdi Ruslar şunu yapıyor. Oreşnik attılar iki gün önce. Oreşnik'i atamazsınız ki siz normalde. Oreşnik'i atmanız için sizin bir böyle başkentinizin dörtte biri falan yok olması

0: lazım. Onların stratejik planları, ama gitti Oreşnik bombasını attı. Şimdi 15 tonluk hiç gereksiz bir yere. Dolayısıyla adam, şimdi Ruslar şunu yapıyor. Bir kere Zelenski'yi tutuyorlar. Bakın çok net söyleyeyim. Yani Zelenski'yi özellikle iktidarda tutuyor.
1: İstese Putin öldürür zaten, yok eder.
0: Dün Zelenski çıktı, yalvardı Putin'e. Dedi ki gel görüşelim. Putin ne dedi biliyor musunuz bugünkü konferansta? Bir panel yapıldı konferansta. Dedi ki gerekli bulmuyorum dedi.
2: Anlamı yok.
0: Anlamı yok dedi. Yani gel dedi, kalıcı bir barış anlaşması yapalım. Hepsini bitirelim. Ondan sonra gel el sıkışalım. Buna bize, demektir teslim et Kiev'i bize anlamlısı.
1: Bize ibret olacak bir parantezi de yine açmak istiyorum ben. Bu kurultaydan daha doğrusu CHP Genel Başkanlığı'na çalındığı için atılan eski genel başkan Özgür Özel ne dedi? Biz Karadeniz'in bekçisiyiz dedi, değil mi? Yani bunlara kalsa Rusya ile Ukrayna yerine bizim savaşıyor olmamız lazım. Bizim bekçilik yapıyor olmamız lazım. Biz hep söylüyorduk burada Zelenski modeli geliyor gidiyor diye.
0: İmamoğlu için değil mi?
1: Söyledik. Evet, evet, itiraf ediyorlar değil mi?
0: Genel seçimlerinde.
2: Geçen yani, hafta da dedik Zelenski şey profili, yani bu duruş Zelenski profili duruş Özgür Özel.
1: Yani ne demek bu Karadeniz'in biz bekçisiyiz demek? Ne demek yani? Kimin bekçisi?
0: Kim adına bekçisi?
1: Kim adına bekçilik
0: bakın,
1: yapıyorsun?
0: Bakın çok tehlikeli laflar bunlar. Bunlar çok çok bilinmeden konuşulansa, gafil muhbirlik, bilinerek konuşulansa ihanet. Karadeniz'in bekçiliği diye bir şey yok. Karadeniz kuzeyi komple, bakın 12 millik alan bizim kara suyumuz ya. Bakın evet, toprağımız.
1: Onu beklemeyip de neyi bekleyeceksin yani?
0: Hayır, anlat bak. Ondan sonra 200 millik münhasır ekonomik bölgemiz var bizim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Karadeniz kıyıdaş devletlerce eşit, adil, hakkaniyetçe paylaşılmış demektir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Türkiye başından beri, 2014'ten beri savunan bir ülke. Tek ülke belki de. Şimdi dolayısıyla NATO, ABD ya da başka ülkeler Montreux'u delip o bölgede bir takım üsler kurmak istiyorlar. Dolayısıyla sen oranın sahibisin.
1: Bekçisi değil, sahibisin.
0: Sahibisin. Sen Karadeniz'in sahibisin. En uzun kıyı bizim. Ukrayna'yla yarışıyorduk eskiden. Onların çok girinti yani, çıkıntı
2: Kemal
0: var.
2: Kemal Hocam kusura bakma, araya gireceğim de bak. Bunlar Atatürkçü de sözde. Yani burada o sözler, biz Karadeniz'in bekçisi sözü şu. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu günümüze kadar ve Tayyip Erdoğan'la zirveye çıkan bu denge politikasını ben sizin lehinize, sizin adınıza, sizin tarafınıza geçerek değiştireceğim diyor. Bu ise ne anlama geliyor biliyor musunuz? Cumhuriyet'in kurulduğundan bugüne kadar olan belki de ülkenin en önemli dış politika eksenini ben değiştireceğim sizin lehine diyor yani bunu.
1: Bir de mesela,
2: alıştılar bakın, bu rüşvet
1: alıp vermeye. Bir de bir şey dedi. Dedi ki ben dedi majestelerinin muhalefeti olmayacağım dedi. Ya majestelerinin muhalefeti demek İngiltere'de. Ben dünyada İngiltere'yi savunurum. İçeride muhalefet yapsam da dışarıda kraliçe adına, kraliçe orada kraliçe bizde TC demek. Türkiye Cumhuriyeti demek. Kraliçe adına savunurum demek. Bu diyor ki ben satarım diyor ülkemi diyor. Yani kraliçenin
3: daha
1: muhalefeti.
3: Daha doğrusu bunların ya ne dediğini bilmiyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya gerçekten bilerek
0: gaflet ve delalet var.
3: Gaflet ve delalet var. İkisinin biri. Ama hadi biz ihaneti şey yapmayalım. Devre dışı bırakalım ama bu kadar gaflet olmaz. Yani bu ekip şu an Özgür Özel ve etrafındaki ekip ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği bu konumdan haberi yok. Yani Türkiye artık bir mahalli devlet filan değil. Cihan şumul bir görüntüde bir devlet. Bu millet Türk milletinin hedeflerinin geldiği seviyenin teknolojik olarak da, sosyolojik olarak da, politik olarak da nereye geldiğinin farkında değiller. Yani bakıyorsunuz bunların dış politikadan sorumlu elemanları hala NATO'nun ne olduğunu bilmiyor ya. Böyle olur mu? NATO'nun kurgusunu bilmiyor. NATO'dan bizi atacaklarını sanıyor ya. Böyle bir gariplik olabilir mi? Sen hiç okudun mu ya? NATO'nun kuruluş şeyleri var. Mevzuatı var. Bir, iki. Kardeşim, Gazze'yi biz NATO'ya şey yapmalıymışız, adapte etmeliymiş. Ya böyle bir laf duydunuz mu siz ya? NATO nereye Gazze? Ya kardeşim, Gazze başka bir şey. İsrail'i NATO'dan uzak tutmayı. Zaten uzak be kardeşim İsrail'i NATO'yla. Ama şimdi garip bir şey. Bunlar ya kendiler bilmiyor bu işi ya da bizi kör ve sağır sanıyor.
1: Mesela...
3: Ya bu çirkin bir şey. Bir de şu Kemal Hoca şey yani Amerika şunu gördü. Bütün dünya gördü. Biz de görüyoruz. Amerika artık bırakın dünyanın şeyini bilmiyorum ama Orta Doğu'da şu bulunduğumuz şeyde İran'a bile öyle diyelim zorla bir şey yaptıramadı. Bak silah gücüyle İran asla şimdi Hürmüz Boğazı'nı açtıramadı. Bak açmıyor da. Kullandıramıyor da. İran'ı geriletemedi. Ne
1: büyük
3: yaparsa
1: yapsın. Büyük karizması çizildi değil mi?
3: Korkunç bir şey ya. Bu yani bu
4: Evet
1: Ekber'cim seni dinliyoruz.
4: Değerli hocalarım konuşuyordu. Ben onların laflarını kesmek istemiyorum. Bu çok kısaca söyleyeceğim. Birkaç tane İran'dan yeni gelişme var. İzleyicilerimize onları aktarmak istiyorum. Alt yazımıza da geçiyor. İran İsrail'e 4. dalga füzeyi ateşledi. Esasında bu İran medyasının iddiası. Resmi olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İran medyası şu ana kadar 4 dalga şeklinde İran'ın İsrail'i hedef aldığını belirtiyor.
1: Ekber araya giriyorum. İran bu medyası. İsrail'in iddiası galiba. İran'ın iddiası değil değil mi? İsrail diyor atıldı diye.
4: İran medyasında da benzer yönde ben haberler görüyorum ancak dediğim üzere resmi ve onaylı değil. Yani bunlar İranlı herhangi bir yetkiliye atfen yapılmıyor. Resmi yetkililerin ağzından şunu söyleyebilirim. Az önce İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetler Komutanı'nın bir cümlelik açıklaması oldu. Açıklamasında Farsça şöyle diyor. Elvedi vefa. Yani biz sözümüzü tuttuk. Vademize dediğimiz söze işte yerine getirdik. Bu da bu saldırıların İran tarafından yapıldığı şeklinde de yorumlanabilir. Tekrarlamamda fayda var. İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı, Hava Uzay Kuvvetler Komutanı ki bu saldırıları söz konusu bu komutan yapıyor, Mecid Musevi işte yaptığı açıklamada biz sözümüzü tuttuk. Tek bir cümlelik bir açıklaması söz konusu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed İran Dışişleri Abbas Irakçı'nın da az önce bir paylaşımı söz konusu oldu ve o paylaşımında Irak ve Lübnan bayraklarını yan yana gösteren bir paylaşımda bulundu. Evet. Yine İran medyası İran'ın Irak sınırına yakın Kirmanşah eyalet İran füzelerinin işte gösteren bazı görseller İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler Ekber. İki füzenin en azından görselini yayınladı.
1: Ekber şimdi İran liderinin danışmanı Muhsin Rızai duydun mu ismini? Muhsin Rızai.
4: Evet.
1: Muhsin Rızai açıklama yapmış. Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Artık bu gece yanıtla karşılaştı diye. O bir resmi açıklama sayılır herhalde değil mi? Muhsin Rızai ben diyorsa bunu.
4: Muhsin Rızai. Şimdi bir bakayım. Bu gece saldırganlar yanıtlarını almış oldular. İran onları daha önce de uyarmıştı. Yapacakları her eylem daha ciddi bir şekilde karşılık bulacaktı. Muhsin Rızai'nin bir açıklaması söz konusu. Evet bu resmi olarak da az önce zaten İran Devrim Muhafızlarının komutanını da bir resmi olarak yani bir şekilde kabul etmiş oldu. Evet yani bu iki açıklamayı yan yana koyarsak İran'ın ilk kez tarihinde İsrail İran'a saldırmadan İsrail'i vuruyor. Burası çok önemlidir. Evet, bugüne doğru. Kadar daha önceki saldırılarda o 40 günlük savaşta ondan önceki Haziran savaşında yine Haziran'dan önce iki kez İsrail İran'ı vurduğunda İran bunlara karşılık vermişti. Mesela Haniye Tahran'da öldürüldü.
0: Bu şu veya demektir İranlı, muhtemelen Lübnan'a yapılan saldırılar İran'a yapılmış demektir.
1: Artık İran onu öyle alıyor galiba değil mi?
4: Evet zaten gün içinde de İran'dan birkaç açıklama peş peşe geldi. Son açıklamada İran Hatem-ül Enbiya karargahından geldi ki söz konusu karargah aynı zamanda bu savaşı yöneten ana birimdir, baş birimdir. İşte diyor biz daha önce İsrail'i dahiye yönelik saldırı yapmama konusunda uyarmıştık yönünde bir ifadesi söz konusu. İran Meclis Başkanlığı'nın da benzeri bir ifadesi söz konusu oldu. İsrail'in saldırıları ABD'nin yeşil ışığıyla yapılmaktadır yönünde bir açıklaması söz konusu. Oldu.
1: Evet. Bakalım İrfan Sapmaz ne diyor bu konuda? Evet İrfan. Savaş yeniden alevleniyor mu? Ne diyorsun bu konuda?
5: Evet, şimdi Başkan Trump öncelikle bilgilendirildiğini söylemeliyim. İran-İsrail'e yönelik bu saldırılarıyla ilgili. Aslında Donald Trump işte bir anlaşmaya varmak üzere olduğu yöndeki sık sık mesajların arkasından tabii İran tarafından böyle bir saldırının gerçekleştirilmiş olması Netanyahu'yu oldukça sevindirecektir. Çünkü özellikle de Netanyahu malum yaptığı açıklamalarla ya da Donald Trump'ta yaptığı o sert görüşmelerin ardından sürekli olarak Amerika'nın Donald Trump'ın İran'ı vurmasını istiyordu. Şu andan itibaren Donald Trump nasıl bir karar alacak onu henüz bilmiyoruz. Ancak çok fazla ben Donald Trump'ın İran'ın İsrail'e arkasından İsrail'in İran'a yönelik şüphesiz saldırıları başlayacak. En azından sosyal medya hesaplarında çok kısa bir süre içerisinde İsrail'li bir yetkiliye göre İsrail'de İran'ı şiddetli bir şekilde hiç beklemedikleri şekilde
1: İrfan hiç Amerika'da var. Hiç böyle şimdi geçen aylarda konuşuyorduk yok kara harekatı hava harekatı oradan girme, buradan girme. Böyle senaryolar konuşuluyor mu şu anda Amerika'da?
5: Hayır. Şu anda hiçbir ihtimal vermediğimin altını hep çizdim. Şimdi yeniden hiçbir ihtimal olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü Donald Trump'ın reytingleri şu anda %25'lere düşmüş vaziyette. Artı Temsilciler Meclisi'ndeki bir oylamada 4 Cumhuriyetçi de demokratların safına geçti. Ve Temsilciler Meclisi'nde İran'a yönelik bu gerçekleştirilen buranın deyimiyle operasyon diğer adıyla savaş tamamıyla durdurulması yönünde bir karar çıktı. O açıdan da senatoya da gidecek. Senatodan da geçer mi onu bilmiyoruz. Aradaki fark çok az ama Donald Trump'ın böylesi bir durumda ben bir kara harekatını düşüneceğini hiçbir ihtimal vermiyorum. Peki, şu anda Kasım seçimlerine kadar durumu kritik.
1: Peki bu kamuoyunda bu Siyonizm hassasiyeti baş göstermişti. Özellikle bu İran'ı vurduktan sonra. Bu gündem devam ediyor mesela oradaki Türk podcastçi Cenk Uygur'un İsrail söylemi nedeniyle İngiltere'ye girmesi yasaklandı çok falan. Doğru. Amerika'da gündem hala bu mu? Siyonizm mi ya Amerika'daki gündem hala?
5: Evet, Amerika'da bir dönemin artık değişmeye başladığını söyleyebilirim çok açık ve net bir şekilde. İlk kez son 100 yılda Amerikan tarihinde İsrail'e yönelik kamuoyu yoklamaları %25'lere %30'lara düşmüş vaziyette. Donald Trump'ın bizzat kendisi söyledi %32'ye düştüğü yönünde. O açıdan çok ciddi işte New York Times.
1: Pardon bir araya giriyorum. Bu arada Hayfa'dan canlı evet, görüntü geliyor. Sirenler çalıyor Hayfa'da. Evet İrfan devam etsin dinliyoruz.
5: Evet, şimdi New York Times'ın haberine göre de özellikle de İsrail'in, Mossad'ın hem Pentagon içerisinde hem de İsrail'de bulunan Amerikalı Steve Witkoff dahil olmak üzere Amerikalı askerlerin, subayların, yetkililerin telefonlarını dinlediği, onlara sızdığı yönünde çok ciddi bir haber. Amerika'yı çalkalıyor şu anda. Haber olarak da biz onun haberini yapıp verdik zaten. O açıdan şu anda hassasiyetler çok üst düzeyde. Donald Trump zaten Netanyahu ile o sert tartışmasının arkasından hakaretler ve küfürler etmişti. Kendisine de soruldu zaten Donald Trump'ın bu. Donald Trump bunu doğruladı. O açıdan şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e yönelik hassasiyet, işte Cenk Uygur örneğini verdiniz. İnanılmaz sert tepkileri var. Çok yakından takip ediyorum. Ben Steve Bannon gibi, Tucker Carlson gibi ciddi bir şekilde İsrail'e karşı sert yayınlar var. O anlamda da kamuoyu yoklamaları çok ciddi bir şekilde Amerika'da İsrail'in aleyhine dönmeye başladı ve çok ciddi bir yol alındı bu. O açıdan da hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da artık İsrail'e kesinlikle işte geçtiğimiz günlerde Marco Rubio Temsilciler Meclisi'nde dinlenirken orada sert protestolarla karşılaştı. Bırakın artık İsrail'i destek şu anda vuruyorlar tekrar.
1: Evet. Attıktan bir saat mi sürüyor? Ne kadar sürüyor bu füzelerin gitmesi? 15 dakika mı sürüyor? Bir zaman alıyor. Ne kadar sürer?
6: Yani 7-8 dakika.
4: Müsaade ederseniz İran'dan bir sıcak gelişme var. Ben de bunu aktarayım. Sözlerinizi kesmiş oluyorum. Özür dilerim. İran'dan devrim muhafızları, Hatem-ül Emre Karargahı'nın başkomutanının bir açıklama söz konusu Ali Abdullahyan. İşte o şöyle diyor ki eğer İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını ve özellikle Dahiye dolu saldırılarını durdurmazsa veya İran'ın yaptığı eylemlere karşılık verirse daha ağır ve pişman edici işte darbelerle karşı karşı kalacaktır. Burası çok önemlidir. Eğer İsrail İran'ın yaptığı bu saldırılara karşılık vermeye çalışırsa işte daha ağır ve pişman edici karşılıkla bulacaktır.
1: Bir yandan da
4: gelen açıklamada.
1: Ekber, bir yandan da İsrail merkezli Medyada diyormuş ki Amerika'dan yeşil ışık bekliyoruz. Evet derlerse İran'ın tesislerini vuracağız diyormuş.
4: Yani ben uzun zamandır İran-İsrail meselelerinin gerginliğini takip ediyoruz. Amerika-İran-İsrail gerginliğini takip ediyoruz. İşte bazı konularda Amerika Birleşik Devletleri temkinli davranabilir bazı meselelerden dolayı. İşte petrol,

0: fiyatları falan filan. Ancak İsrail'in böyle bir kaygısı yok. Ben %100 eminlikle söyleyebilirim ki İsrail bunlara karşılık verecektir.
1: Evet.
2: Şimdi ben bir şey söyleyeyim müsaade etsen.
1: İrfan'a bir şey sorayım. İrfan, evet. Yeşil ışık verir mi Amerika?
3: Ben şu an itibariyle hemen bu saldırının arkasından Donald Trump'ın böyle bir yeşil ışık vereceğini zannetmiyorum ama Donald Trump'ın yeşil ışık verip vermemesini çok önemseyeceğini de zannetmiyorum Netanyahu'nun. Çünkü eline bir fırsat geçmiş oldu. Fiilen artık tüm dünyaya İran bizi vurmaya başladı. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok mesajı nedeniyle de muhakkak kuracaktır. Donald Trump çok önemli değil şu anda yapmayın etmeyin demesi. Ben bir anlam ifade edeceğini zannetmiyorum.
1: Evet, Kemal Hoca.
2: Yani bakın ben şöyle düşünüyorum. Bir defa 12 günlük Haziran Savaşı'nda da Amerika çok istekli değildi. 28 Şubat tarihinde başlayan ikinci dalga harekatı da çok istekli değildi. Fakat her ikisinde de Amerika'nın savaşa katılmasına sebep oldular İsrail tarafı. Yani en azından ikna ettiler diyelim ya da zorladılar. Şimdi bakın yine bu üçüncü kez İsrail artık kesin sonuç istiyor. İrfan Bey'le biz burada aylar yıllardır hem Ukrayna Savaşı'nda hem Gazze katliamlarında hem İran Savaşı'nda hep birlikte yayınlar yaptık. Çoğunda mutabık kaldık. Fakat ben şöyle tekrar söyleyeyim kanaatimi. Bu üçüncü dalga harekat ve operasyonlar konusunda hala aynı noktadayım. Bir hazırlık var. Hazırlıklar tamamlanmadığı için hala söylüyorum ki Pentagon denizdeki kuvvetlerini, kara kuvvetlerini ve hava gücünü Körfez bölgesinin yakınlarında Orta Doğu'da tutmaya devam ediyorsa
1: zaman kimin,
2: bu kimin, önemli bir hazırlık
1: kime avantaj? Zaman geçtikçe İran mı daha çok toparlanır, Amerika mı daha çok veya da Amerika İsrail ekseni mi daha çok?
2: Şimdi zaman İran'ın lehinde çalışıyor, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
2: Evet. Zaman İran'ın lehinde çalışıyor. Amerika'nın hazırlık konusunda belki lehinde gibi gözükse de İran'ın yani saldıran taraf teknik olarak zaten çok çabuk en kısa süre içerisinde kesin sonuç alması lazım. Taarruz süresi uzadıkça yıpranma artar, mühimmatın azalır, ikmal takviye kapanır falan. İşte o yüzden Napolyon Bonaparte 1912'de perişan oldu Moskova'da. Adolf Hitler yine Rus topraklarında perişan oldu. Uzun taarruz eden uzun bekleme süreçleri ve yollardan dolayı. Amerika da aynı şeyi yaşıyor. Yerinden temin edemiyor hiçbir şeyi.
1: Evet.
2: Ana kıtadan getirmesi lazım. Onun için Amerika'nın aleyhinde gibi gözüküyor. İran'ın lehinde gibi gözüküyor şu anda. Fakat İsrail bu. Unutmayın. Evet. İsrail dediğimiz katil devlet Amerika'yı da onu da bunu da ikna eder. Sonuçta yapacağı son darbeyi yapmaya çalışacaktır.
1: Abdurrahman, İsrail'in daha doğrusu Mossad'ın Türkiye'deki faaliyetleri nasıl sence? Bir buraya saldırı maldırı bir şey.
4: Zaten şu anda öyle saldırı...
1: Yani şey manada silah manasında değil de daha bir sızalım, onu yapalım, şunu yapalım falan. Var mı bir aktiviteler?
4: 2022'den beri çevrim içi ne demek? Uzaktan zaten herhangi bir ajanı, aktif bir ajanıyla burada değil. Uzaktan daha çok böyle buradaki yabancı...
1: Devşirdiği şeyler.
4: Devşirdiği işte Filistin'den, Mısır'dan, Suriyelili, Iraklılar üzerinden burada keşif istihbarat faaliyetleri yapıyorlardı. MİT zaten bunların çevrim içi bu casusluk faaliyetlerini bile darmadağın etti. Para hareketlerini çok sıkı çalışıyor. Sadece yani Mossad'ın değil, bütün dünya ülkelerine yönelik faaliyetler yapıyor. Özellikle yani saha ajanlığı noktasında asla izin vermiyor. Hani buradan raporlar yazarlar, think tank kuruluşları gibi onlara genelde istihbarat örgütleri karşılıklı birbirlerini idare ederler. Ama siz sahada saha ajanlığı yapıyorsanız, özellikle Hamas'a yönelik burada faaliyetler yapıyorsanız, bu suikast olarak algılandığı için Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon yaptı. Mossad'ın Türkiye'yi şu süreçte karşısına alabilecek, burada bir suikast işine girebileceğini imza atma noktasında zannetmiyorum. Yani Türkiye'nin burada çok net keskin hatları var. Yani benim ülkemde herhangi bir suikast yapamazsın ki bunun için Putin'le bile karşı karşıya geldi Türkiye. Artık Çeçenler öldürülmüyor biliyorsunuz. Çeçen muhalifler evet. Türkiye'de çok sayıda suikasta vuruyordu. Bitti o işler yani. Mossad'ın da buradan böyle çok büyük operasyonları yok. Böyle dedektifler, eski polisler, aktif polisler veya bu istihbaratı alabilecek basit faaliyetler dediğimiz. Ama suikaste özellikle mesela İran'ın burada İsrail'le...
1: Yok, ben operasyon derken bu daha siyasi şeyleri konuşuyorum.
0: Cemil Barlas, kusura bakmayın, İran'dan bir yeni açıklama da var.

0: Evet.
1: Değerli sizlerin ve değerli hocalarımın sözlerini kesiyorum. Çok çok özür
0: Evet,
1: dilerim.
0: seni dinliyoruz Ekber.
1: Evet, bir dışarıdan bir ses duydum da yani öyle bir şey ruh hali var ki her an buraya bir bomba düşecek gibi bir yani ruh hali var bende. İran devrim muhafızlarından az önce bir açıklama geldi, resmi açıklama. İran devrim muhafızları İsrail'e düzenlenen bu saldırının uyarı niteliğinde olduğunu, ancak İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını tekrarlarsa bu saldırıların daha da şiddetlenerek devam edeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri ve kendi deyimiyle Siyonistlerin bölgedeki tüm hedeflerini kapsayacak şekilde olacaktır yönünde İran devrim muhafızlarından az önce yazılı bir açıklama geldi. Esasında uzun bir açıklamadır. Neden bu saldırı yaptığını devrim muhafızları belirtiyor. İşte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık ve özellikle Dahiye yönelik yaptığı saldırıları ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkese uymayarak işte İran'ın gemilerini ve sahillerini, kıyı bölgelerini defalarca ateşkesi ihlal ederek vurmasına karşılık olarak bu gece İran İsrail'e bir saldırı düzenledi ve bu saldırının tırnak içinde söylüyorum bir uyarı saldırısı oldu. Eğer bu saldırılar tekrarlanırsa daha ağır bir şekilde, geniş kapsamlı bir şekilde yanıt vereceğiz ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki tüm hedefleri, tüm mekanları hedefimiz haline gelecektir. İran devrim muhafızlarından az önce resmi yazılı bir açıklama yapıldı. Yani bu olup bitenleri toplarsak İran'da İsrail'e yönelik saldırıları kabul etmiş oldu. İran bunun gerekçesi olarak İsrail'in Lübnan'a yaptığı işte saldırıları gerekçe göstermektedir ve yine de uyarıyor. Eğer İsrail bu saldırılarını durdurmazsa ben tekrar İsrail'i vuracağım. Eğer İsrail bana yönelik bu saldırılardan dolayı bir cevap verirse de daha şiddetli bir şekilde işte saldırılara karşı karşıya kalacak. İran'dan gelen evet. Açıklamalar bu şekilde.
2: Evet. Bir şey sorayım mı?
0: Tabii.
2: Ben çok merak ediyordum da bunu Ekber görmüşken sorayım. Bu açıklamaları neden sürekli devrim muhafızları yapıyor? Bu devrim muhafızları Cumhurbaşkanlığına bağlı değil mi? Neden Cumhurbaşkanlığı gibi bir makam yapmıyor da? Çünkü orası daha uluslararası, daha ulusal, daha sivil. Bu askeriye evet. Şey niye bunlar yapıyor?
1: Hocam şöyle söyleyeyim, esasında devrim muhafızları İran'da ülke liderine bağlı, Mustafa Hamine'ye bağlı. Bütün silahlı güçler, devrim muhafızları olsun, işte ordu olsun, emniyet olsun, diğer birimlerin hepsi ülke liderine bağlı. Ondan talimat alıyor. Yani burada hükümetin bir yetkisi söz konusu değil. Hatta hatırlarsanız bu 40 günlük savaş süresince de bazı konularda ihtilaflar çıkmıştı. Örnek vereyim, Mesut Pezeşkan çıktı, dedi ki artık biz bölge ülke Arap Körfez ülkelerine saldırı yapmayacağız. Bu sadece hedefimiz İsrail olacak. Ancak birkaç saat sonra devrim muhafızları açıklama yaptı ve bunun tersini söylemiş oldu. İşte dediğim üzere bu İran'da devrim muhafızları hükümete, yani Mesut Pezeşkiyan'a bağlı değil. Doğrudan ülke liderine bağlı ve ülke liderinden talimat alarak hareket ediyor.
0: Evet.
3: Kemal Barlas, çok özür diliyorum. Trump'tan ilk açıklama geldi.
0: Evet.
3: Fox News'e müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: Kime İran'a diyor bunu? Önerim şu. Kime diyor geri dönün?
3: İran'a ve İsrail'e söylüyor. Müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın Trump. Ayrıca İran'a önerim şu. Füzelerinizi ateşlediniz. Bu yeter diyor. Fox News'e yaptığı açıklama şu anda.
0: Yani İsrail masada var mıydı ki İsrail'e geri dönün desin? İsrail masaya hiç oturmadı ki.
3: Çift taraflı aslında, çift taraflı bir
4: sesle. Lübnan'da masa.
3: Çift taraflı.
4: İsrail
0: ne diyorsun
4: için.
0: Kurtuluş?
4: Şimdi İsrail Lübnan'daki ateşkesi bozdu. Netanyahu canlı yayın yaptı. Bağlandı Lübnan'da, İsrail'le Lübnan ateşkes sağlandı diye. Fakat İsrail bu ateşkeslerin hiçbirine uymadı. Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirdi. En son 45 günlük bir ateşkes sağlanmıştı. Burada aslında bir masaya dönün dediğinde İsrail'in Lübnan'la ateşkes sağlamasına belki işaret ediyor. Evet. İran'ın da aslında şeyini teyit ediyor. İran bu bir uyarıdır dedi. Trump da bu bir uyarıyla sınırlı kalsın.
0: Kemal Hoca, uyarı ateşi diyor. Yani o hani polis gördüğü zaman bir havaya sıkar, bir yere sıkar.
2: Bir de Kemal Hoca'ya ben de bir soru sorayım. Hem yorum... Bana geliyor, öyle geliyor ki yani bu İran'ın İsrail'e bu saldırısı tarihte ilk. Bu çok önemli bir şey.
5: Tabii.
2: Yani sembolik olarak çok önemli bir şeyi temsil ediyor. Ben şunu düşünüyorum. Şimdiye kadar anlaşamadılar ya. Şimdiye kadar hiç bir mutabakat olmadan.
0: Şimdi belki olur mu diyorsun?
2: Kesinlikle olur diye düşünüyorum. Yani hem İsrail hem Amerika
0: sürekli defa İran elini aldı, uyarı ateşi yapıyor.
2: Evet. İlk defa bunlar şeye oturacaklar ve anlaşacaklar gibi geliyor bana.
5: İran teknik olarak
2: Kemal hocam bu işin piri, o anlatsın.
5: Estağfurullah hocam.
2: Buyurun.
3: Çok özür diliyorum Kemal hocam. Çok özür diliyorum. Trump demiş ki şu anda Fox'a ABD ordusu alarmda demiş. ABD ordusu alarmda.
0: Bir yandan da şu petrol fiyatlarına bakalım. Hemen yükselmeye başlamış. Berkay, onu bulursan bize. Evet Kemal hoca.
1: Şu an petrol piyasası kapalı ben bildiğim
0: kapalı
1: kadarıyla.
0: Kapalı ama
1: tatil ya.
0: Kapalıyken bile oynuyor ya onlar kendi çapında.
5: Son durumu belki alabiliriz.
4: Yarın sabah
5: evet,
4: bakacağız.
5: 92,
0: evet, şu an 92 bayağı düşmüş. Yarından itibaren bu herhalde yeniden yükselmeye başlayacak.
5: Çok büyük ihtimal. İran konsept değiştirdi şu anda. Savunan taraf olmaktan taarruz eden tarafa dönüştü. Taktikte teknik olarak söylüyorum. Bu çok önemli bir değişiklik. Biz buna karşı darbe ya da karşı taarruz diye isimlendiriyoruz. Yani artık düşman size saldırmış, savunma konseptini kaldırmışsınız siz de ve saldırı konseptine geçmiş. İran şu an bunu yapmış durumda. Bu bir. İkincisi, bu dört dalga dediği şey dört füze değil. Dört dalga.
0: Dördüncü dalga.
5: Ve her bir dalgada şunlar var. Bir, kamikaze dronlar, seyir füzeleri ve balistikler var. Ve bunlar paket halinde uçuyor karşı tarafa. İsrail'e. İsrail'in içine düştüğü durum şu anda çok kötü durum. Yani dört dalga paketli saldırılar yapıldığında biraz önce bakın
2: son hocam dalgada... Bunu bir daha tekrar eder misin? Çok hoşuma gitti ya. İsrail şu anda çok kötü
5: durumda. Çaresiz durumda. O yüzden
2: bak bu kaç yıldır beklediğimiz cümleler değil mi hocam bunlar ya?
5: Ben nereden çıkarttım bunu? İzin talep etti ya Amerika'dan. Normalde Amerika'dan izin almazlar.
2: Bravo.
5: Çünkü bakın hemen Amerika, çünkü ona ihtiyacı var şu an. Kendi öz imkanlarıyla ve demir kubbeyle bertaraf edemediği için saldırıları, Amerika'dan şu anda izin değil, yardım istiyor aslında. Trump da ne demiş? Tamam İran, attın atacağını. Çünkü ben de dedim buna geçen hafta, atma şu füzeleri şeye, saldırma Lübnan'a. Beni dinlemedi. Al işte İran, sen yapacağına yap dedi. Ve şimdi Trump alarma geçiriyor diyor.
3: Bakın, Trump'ın işte... çok hoşuna gitti Kemal hocamın ifadesiyle aslında bu. Trump'ın çok hoşuna gitti aslında İran.
0: Ne hoşuna İsrail gitti bu İran'ın vurması mı?
3: Sen beni dinlemedin Kemal hocam söylediği gibi. Sen beni dinlemedin diyor. Bu mesajı veriyor Netanyahu'ya. Şimdi İran seni vurmaya devam
0: yani
3: ediyor.
0: Yani İran'la Trump İsrail'le olduğundan daha mı yakın hale geldi şimdi? Böyle bir şey anlıyoruz burada.
3: Netanyahu'dan Cemil Barla son derece rahatsız. Ben haber ekranlarında aylardır bunu söylüyorum. Ve artık bunlar çok açığa çıkmış vaziyette. Artık küfürlü konuşmalara geçti iş. Bütün Amerika, bütün dünya bunu konuşuyor. Beyaz Saray sürekli özellikle bunları sızdırdılar. Nasıl olur Netanyahu'yla Donald Trump'ın özel ikili konuşmasının tüm detaylarını sızdırılıyor. Beyaz Saray bizzat, Donald Trump bizzat kendisi sızdırıyor. Onun için Netanyahu günahı kadar sevdiğini hiç düşünmüyorum. İşin açıkçası. İsrail ile Amerika arasındaki işte ilişkiler yüzyıllardır devam eden ilişkiler, bu ayrı bir mesele ama Trump'ın çizgisi çok farklı şu anda. Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde koltuğunu kaybetmeyle işte azledebilirler beni dediği, aylardır söylüyorum ben, Temsilciler Meclisi'nde Senato'da kaybedebilir dedim ve Temsilciler Meclisi'nde kaybetti şu anda. 4 cumhuriyetçi demokratların yanına geçti. Bu Senato'da da kaybederse Kasım'daki ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu Netanyahu yüzünden kaybetmiş olacak. Onun için böylesi bir durumda Netanyahu'yu sevmesi imkansızdı. Egosu bu kadar yüksek olan bir Amerikan liderinden bahsediyorum. Donald Trump için birinci derecede kendi siyasi geleceği, Amerika'nın siyasi geleceğinden önce kendi siyasi geleceği. Onun için de son derece memnun şu anda Donald Trump. Vurduğun kadar yeter diyor işte mesajda biraz önce Fox'a verdiği.
0: Hatta yani açıklamada. Daha belki koordinat verip şuraları buraları vur diye İran'a
3: her şey mümkün. Donald Trump her yolu oynayabilir. Bakın ben hep altını çiziyorum. Donald Trump'ın siyaseti çok farklı. Ahmet El-Şaray'ı kabul etti ve dedim ki aylardır söylüyorum haber ekranlarında. Müşteba Hamene ile görüşebilir, onu davet edebilir dedim. Onur duyarım dedi. Müşteba Hamene ile ilgili. Donald Trump'ın kendi ifadesi bu. Yani Donald Trump'ın aslında bu ne kadar sıkıştığını gösteriyor. Amerikan iç siyasetinde Müşteba Hamene ile görüşmekten onur duyarım diyor. Onur duyarım dedi. dediği kişi tıpkı Ahmet Eş

0: gibi bir dönem CIA'in terörist listesindeydi ve şu anda Müştebe Hamene'yi de Amerika'nın yayınladığı terörist listesinde en başında yer alıyor Müştebe Hamene'yi. Buna rağmen diyor onunla görüşmek isterim, onunla görüşmekten onur duyarım diyor. Bunları şunun için anlatıyorum. Donald Trump'ın durumu Amerika'da iç siyasette çok iç açıcı değil Cemil Barlas.
1: Evet.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet.
2: Şimdi bak şöyle bir bölgede, şöyle bir ortamda, bak Türkiye olarak hiç huzursuz değiliz değil mi? İçimizde bir huzursuzluk yok.
1: Hiçbir huzursuzluk yok.
2: Evet. Niye? Çünkü bizi yöneten kadroya güveniyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye. Şimdi bizi bu türlü tehlikelerden, bu türlü ateşlerden, bu türlü korkulardan uzak tutacaklarına o kadar çok eminiz ve inanıyoruz.
1: Bu mutlak butlan kararına İsrail de bozulmuş mudur acaba?
2: Kesinlikle bozulmuştur.
1: Çünkü FETÖ'cüler bakın, acayip ağlayacak seviyedelerdi.
2: Şimdi
1: FETÖ'cüler
2: azizim
1: zaten.
2: FETÖ'nün kurucu babası bir Mossad, iki CIA ve diğerleri, beş istihbarat örgütüdür. FETÖ'yü Türkiye'de kurup Türkiye'yi Anadolu'da sürme projesidir bu. Yani bu sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etme projesi
1: bu
2: değil.
1: Bu planda perişan olduklarını
2: kesinlikle
1: biliyorum.
2: Kesinlikle. Bakın şimdi Türkiye bu süreçte iki şeyde kafamızdaki, bak ben bile bir yargı mensuplarının bu kadar net, bu kadar kapsamlı bir karar vereceklerine ben bile inanmıyordum. Ciddi söylüyorum. Neden inanmıyordum? Çünkü bizim bu bürokrat kesimin kafasında, herkes için söylüyorum bunu. Ben bunu söylüyorsam herkes içindir. CHP bilinçaltımızda, ya CHP'ye karşı böyle bir kompleks vardı. Gerçekten bu. Yani devleti kuran parti, Atatürk'ün kurduğu parti, bilmem ne bilmem ne. Şimdi bu algıyı yıktı bu karar, biliyor musun? CHP'nin Türk bürokrasisinin üzerindeki, evet, CHP algısını kaldırdı. Bu muhteşem bir şey.
1: Yurt dışındaki algıyı merak ediyorum ben. Şimdi o Mossad, CIA falan.
2: Bu, kesinlikle bir
1: bu
2: şey daha
1: hırsız
2: söyleyeyim.
1: Hırsız çetesi gelecek, bizi kurtaracak veya biz de iş tutacak.
2: Zannediyorlardı. Proje oydu çünkü. Proje iddianamede yazıyor ya. Proje bu İmamoğlu önce belediyeyi ele geçirecek. Belediyeden elde ettiği paralarla CHP'yi ele geçirecek.
1: Sonra da Türkiye'yi satacak.
2: Evet. Bunu Türkiye Cumhuriyeti, evet, Devleti yok etti. Burada şunu için söylüyorum. Şu huzuru bize sağlayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bir. İki. Evet. Sayın Erdoğan'ın da bu şeye yorumunu çok merak ediyorum.
1: Şimdi Irak hava, evet, sahasını geçici olarak kapatmış hakikaten. Etrafımız gerilirken,
2: evet,
1: biz burada,
3: evet,
1: nasıl olsa her şeyin gereği yapılır diye.
2: Başurda felsefe yapıyoruz ha. Bak, oturduk işte Sayın Kemal Hoca, Kurtuluş, efendim.
3: Geldiğimizden beri bir sürü savaş çıktı.
2: Bak hiç gerilmiyoruz değil mi? Hiç gerilmedik.
1: Çünkü gereğinin, evet, yapılacağını biliyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, güvende hissediyoruz kendimizi ya.
4: Bu arada bizim ordumuz, buyur, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Adalar Denizi'nde tatbikat halinde.
1: Evet, şimdi, evet, zaten
4: Ayakkuz'dayız yani şu anda, sahadayız.
1: O tatbikatı, evet, da hafif hafif şey yapalım, o tatbikatın da üstünden gidelim.
4: Yani sahadayız şu anda, onun için rahat olabilirsiniz.
1: Deniz kurduğu iki yani tatbikatı yapılıyor değil mi? Bir de geçen hafta, evet, Efes tatbikatı yapıldı.
4: Efes tatbikatı Nisan ayında yapıldı. 21 Mayıs'ta seçkin gözlemci günü icra edildi. Ve 55 ülke katıldı bu tatbikata, Efes'e biliyorsunuz. Müşterek bir tatbikattı. 23 tane ülke birlik gönderdi. Hem hava, hem deniz, hem kara unsurlarımız müştereken yaptı.
2: Müşterek olunca üçü birden oluyor değil mi?
4: Kara, hava, deniz, evet, müşterek. Bir de birleşik harekattı. Birleşik. Ülkeler bir araya gelince birleşik harekat diye tanımlıyoruz.
2: Bu da, bu hareket
4: bu,
2: ne?
4: Bu deniz kurduğu iki tatbikatı
2: deniz
4: da şu
2: Deniz bozkurdu gibi geldi bana bu biraz.
4: Deniz kurdu diyelim teknik adıyla. O tatbikat da şu anda dört denizi kapsıyor. Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Ege demiyoruz biliyorsunuz, Adalar Denizi artık orası, Marmara Denizi'ni kapsıyor. Dolayısıyla bakın bütün bu denizlerdeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın 18 bin personeline katıldığını görüyoruz. Orada da gene Karadeniz hava unsurları var ve çok önemli bazı silah sistemlerinin atışları yapılacak, denenecek. Bu devam ediyor. 4 Haziran'da başladı. 11 Haziran'da seçkin gözlemci günü icra edilecek. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla oldu. Ateşli tatbikat aynı zamanda Efes gibi bu. Burada Akya torpidosunu atacağız. Akya torpidomuz var bizim. Deniz altından atılıyor.
2: Ve yeni yaptığımız
4: tabii, mı? Tabii ilk defa atılacak ve bu şey olacak biliyorsunuz 10 kilometre mesafede atışı gerçekleşecek. Atmaca var, 250 kilometrelik bir füze, deniz füzesi bu. Onu da kaç kilometre? 102 kilometreden atacağız. Hisar vardı hatırlıyor musunuz? Çelik Kubbe, onun D kısmı şeyi var, versiyonu, deniz versiyonu var. Hmm. Onu da 555 kilometreye atacağız.
1: Evet, şimdi de,
4: evet, bunlar denenecek yani 11 Haziran'da.
1: Bunları biz böyle seyrederken İsrail'de bir başka gözle seyrediyor değil mi? Ne gözle seyrediyor?
5: Şöyle Cem, ya şu durum aslında şöyle kritikti. Bu bir statüko oluşmuştu. İran bu statükoyu kırdı. Statüko şuydu. İran zafiyet içerisinde, Lübnan'a da ses çıkaramayacak. Amerika ile anlaşmaya razı olacak gibisinden. Fakat İran burada bir hamle yaptı. Bu aslında İran'la anlaşma istemeyen taraf İsrail'di. İşte Güvenlik Bakanı Ben Gvir ısrarla açıkladı. Biz anlaşma yaptırtmayız dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. İran yani Lübnan üzerinden bu anlaşmayı anlaşılan sabote etmeye çalışıyorlardı ısrarla ama İran şöyle bir zafiyete düşmedi kendisi açısından. Ben bu kadar mahkum değilim. Yani göz göre göre eğer Lübnan'ı vuruyorsanız beni de masada bir takım şeylere razı edebileceğinizi düşünüyorsanız aldanıyorsunuz diyerek bence bir irade gösterdi burada. Ve ilk tepkiye baktığımda Trump'ın işte anlaşmaya çok yakındık yönündeki ifadesi. Ya anlaşmaya yakındık ama anlaşmayı kim bozuyordu? İsrail bozuyordu. Şimdi İsrail'i biraz daha devre dışına itebilirler. Bu hamleyle, İran'ın bu hamlesiyle. Yani İran'dan gelen bu güç gösterisi İsrail'i, eğer Amerika'da dahil olur, Trump da biraz dahil olursa İsrail'i biraz daha devre dışı bırakabilir ve anlaşmayı daha çabuklaştırabilir.
1: Şimdi bunlar İran'da tam niyeti bozsa, Amerika'da tam niyeti bozsa, ikisi de tüm gücüyle İran'da bütün o işte Körfez ülkeleri, İsrail elinde ne varsa atsa, Amerika'da atsa ne olur? Nasıl bir tablo?
4: Karşılıklı mı diyorsun?
1: Karşılıklı. Şimdi bu iş çığırından çıksa.
4: Konvansiyonel güç karşılaştırmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünlüğü kesin. Yani Amerika Birleşik Devletleri istediği yer ve zamanda
1: istediği yeri vuruyor.
4: Nispi kuvvet çoğunluğunu sağlayabiliyor. Projeksiyon yeteneği çok yüksek gerçekten. Çünkü 11 tane uçak gemisi var. Her ne kadar onların da rolleri yavaş yavaş azalsa da bunların dördünü aktif tutabiliyor sürekli.
1: Ya Amerika istediği yeri vurabiliyor ama nereyi vurması gerektiğini tam bilmiyor değil mi? Durum bu.
4: Ama şöyle bir şey var. İran da o hatayı yaptı. Bakın Amerika son 50 yıldır şöyle yapıyor. Yığıyor gücünü. Orada müttefik buluyor. Bir de ittifak kurduğu vekalet güçler buluyor. İran'da hain işbirlikçi bulmakta zorlanıyor. Hain işbirlikçi buldu önce İsrail marifetiyle. Mossadçılar gitti anlaştılar. Oradaki terörist sözde Kürt diye tanımlanan 5 yapıyla anlaştılar. Bir tanesi Pijak. Beluciler var. Birkaç silahlı grup daha var. Onlarla anlaştılar fakat rejimin direniş gücü bu muhalifleri de susturdu. Vazgeçtiler. Yoksa rejime yürüyorlardı. Yani Tahran'a yürüyorlardı. Yürüyeceklerdi. İşbirlikçi bulamıyor. Müttefik bulamıyor. İsrail dışında İran'a karşı hareket yapabilecek ne NATO ne Avrupa Birliği
1: ne Körfez'de.
4: Ne Körfez'de bir tek baya var. Birleşik Arap Emirlikleri
1: o da bir şey
4: var.
1: Demek
5: yani rejimin çözülmesine ilişkin Mossad İsrail planlarını Türkiye'nin de engellediği söyleniyor. Yani İran rejimi aynı zamanda Türkiye'nin bu Kürtleri de sahaya sürelim 1991 ve 2003'teki olduğu gibi Türkiye bu konuda
1: durun demese Türkiye
5: durun demese yani İran'da rejim o kadar dayanamayabilir, orada daha bir öyle karmaşık miydi, durun olabilirdi yani.
1: Belirleyici olur mu?
0: Özür diliyorum Cemil Barlas,
1: evet,
0: çok özür
1: dinliyoruz.
0: Şimdi Axios'tan Barak Ravit diyor ki Trump bana şunları söyledi, şu anda Netanyahu'yu arayacağım ve ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Tekrarlıyorum, Başkan Trump bana şunu söyledi diyor Barak Ravit Axios'tan, şu anda Netanyahu'yu arayacağım ve ona karşılık vermemesini söyleyeceğim diyor.
1: Evet, Netanyahu herhalde sinir içine tırnaklarını yiyor mu?
6: Müsaadenizle ben de bir destek çok vermiş. Kısaca bir not
1: evet,
6: aktarabilir
1: evet,
6: miyim?
1: Evet, dinliyoruz Ekber'cim.
6: İran'da hava sahasını kapattı. İran'dan az önce gelen

0: Açıklamada İran, ülkenin batı kısmındaki hava sahasının güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Az önce siz de belirttiğiniz üzere Irak da hava sahasını kapatmıştı. İran, İsrail'den bir karşılık gelmesini çok ciddi olarak görüyor. Hatta İran medyası havada olan bazı İran sivil uçaklarının da havaalanlarına geri döndüğünü duyuruyor. Kısaca söyleyeyim, tekrarlamamda fayda vardır. İran hava sahasını batı kısmını kapattı.
1: İran da hava sahasını kapattı. Peki İrfan'a soralım. İrfan, Netanyahu dinleyecek mi sence Trump'ı?
2: Çok emin değilim dinleyeceğinden. En azından şunun için belki dinleyebilir. Donald Trump'ın üzerinde bir minneti olsun diye. Bak sen söyledin, ben saldırmadım deyip bunun karşılığında şüphesiz başka şeyler isteyebilir. Ama Donald Trump durumun ciddiyetinin farkında. İsrail'in cevap vermek isteyeceğini, Netanyahu'nun İran'a çoktandır saldırmayı beklediğini çok iyi biliyor. Zaten sürekli bu yönde İsrail hükümetinden Netanyahu'dan da mesajlar geliyordu. Bu açıdan da şu anda kestirmek zor aslında. Ama Donald Trump'ın özellikle de İran tarafına değil birinci derecede mesajı hiç şüphesiz Netanyahu'ya. Onun için diyor Netanyahu'yu hemen arayacağım diyor. İran tarafında zaten şu anda muhatabı yok. Arayacak kime söyleyecek. Ama Netanyahu'ya özellikle arayacağım ve saldırmamasını söyleyeceğim diyor. Bu Donald Trump'ı zor duruma düşürür içeride. Şu anda petrol fiyatlarında da yükselişler başlamıştı. Biraz inmişti aslında. Son bir haftadır baktığımızda Cemil Barlas, işte ben hep örnek veriyorum. 27 Şubat yani savaştan bir gün önce 2.69 dolara aldığım 87 oktan benzin, regular benzin şu an itibariyle yaklaşık 3.5 dolara kadar düşmüş vaziyette. Son bir haftadır yaklaşık bir 40-50 centlik düşüş var. Bu bile Amerikan halkını mutlu etti. Donald Trump da çok yakından takip ediyor. Onun için benzin fiyatlarının dolayısıyla işte borsada çok ciddi düşüşler var. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump Truth Social üzerinden borsadaki yükselişleri özellikle Truth Social üzerinden sık sık pompalayarak durum son derece kontrolüm altında mesajları veriyordu. O açıdan da şimdi Netanyahu çok büyük ihtimalle belki de aradı şu anda konuşuyor da olabilir.
1: Sayın Savcım, şimdi bu Amerika'nın karizması gitti değil mi? Demin siz söylediniz. İran'ı bile dediniz tırnak içinde.
3: Evet.
1: Yani şimdi İsrail'e bile fındık kadar bir devlet.
3: Evet.
1: İsrail'e bile lafını geçiremeyen Amerika dünyada artık böyle bir hegemon sağlayabilir mi yani?
3: Şimdi bu Trump bilerek ya da bilmeyerek küresel sistemi yok etti. Birincisi bu. İkincisi bu savaş, yani şu 100 günden beri devam eden bu olgu. Mesela şöyle bir şey var. Eskiden şunu düşünüyorduk. İsrail saldırır, Amerika saldırır. Evet, saldırdılar. Yine de saldırır ama hiç kimse şimdi İsrail saldırdığı zaman İran'a bir zarar vereceği, İran'ı gerileteceği gibi bir algı ya da bir duygu taşımıyoruz artık. Ama İran saldırınca İsrail'e zarar vereceğini görüyor. Herkesteki kafa bu. Bakış açısı bu. Şimdi bazı algılar, olgulardan çok önemli.
1: İran'ın duruşu dünyanın özgüvenini mi arttırdı?
3: Kesinlikle.
1: Birazcık?
3: Bak, bu birincisi bu. İkincisi, İran'ın yaptığı bu şey, İran bir yapıyor ya, İran bir algı düzeltiyor ya da bir level çıkıyorsa Türkiye, dünya sisteminde iki level çıkıyor. Çok ilginç bir şey. İlk defa tarihte İran'ın yaptığı bazı başarılar Türkiye'ye olumlu yansıyor.
1: İlginç, evet.
3: Evet, çok ilginç. Şimdi bakış açısı şu. Şimdi İrfan Bey dedi ya, İsrail şeye saldırabilir. İran'a saldırabilir. Saldırabilir ama hiç kimse, İsrail İran'a saldırır, İran'ın şurasını yıkar, burasını bozar ya da rejimi böyle algılamıyoruz değil mi? En fazla bir iki bomba atar. Bir iki bilmem ne. Şimdi ama İran İsrail'e saldırdığı zaman bayağı acı veriyor. Bayağı etkili oluyor. Bayağı zarar veriyor. Yani dünyadaki algı bu. İsrail İran'a saldırınca bir şey olur. Bu rutin bir şey. Ya saldırır zaten, ne ki filan.
1: Zaten yapmadığını bırakmadı.
3: Ya şimdi bir de böyle şöyle şeyler oluyordu efendim. Oradan buradan emekli bilmem ne İsrailli demiş ki işte sıra Türkiye'ye. Allah Allah, ya bizim koca koca gazeteler koca

0: Türk milletinin şu kendine özgüveni, biz her şeyi yaparız. Çünkü Türkiye artık yüksek teknolojik ürünler ihraç ediyor yahu. Yapmayı bırak, ihraç ediyor. Bu savunma sanayi ön plana çıkıyor da hocam daha iyi bilir. Zaten bu sanayinin ve teknolojinin ilk defa savunma sanayinde, harp sanayinde ortaya çıkar, sonra tabana yayılır, genişler. Şimdi şurada ya ben hep şunu söylüyorum. Biz bir yönetici kadro seçmişiz ya. Ya %52 oy verdik, 3 sene oldu değil mi kardeşim? Ya buna bir güvenelim. Bak bunlar hep güvenimizi...
1: Güveniyoruz ama
0: güvenimizi
1: zaten
0: tazelediler, onu demek istiyorum. Ya Türkiye'ye şimdi kimse bırak el bomba atması atmayı hayal edemez ya. Uçakla gelecekmiş de bizi bombalayacakmış da. Kim? Ya 3,5 Yahudi ya. 3,5 İsrailli Siyonist gelecekmiş de. 86 milyonluk dünya tarihine damga vurmuş dünyanın en savaşçı milletini bombalayacakmış. Ya yürü git be kardeşim, senin ağa babaların. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bizim biraz tahramız vardı, biraz baltamız vardı ya. Ya siz kimsiniz ya? Bir de gidip şey yapıyor, bir de şunu abartıyorlar. Efendim İsrail'le, ya kardeşim bunlar şeyde bir öngörü olarak işte TİK'ten kuruluşları ya da büyük fikir üretici elemanlar kendi arasında bunu konuşurlar, ayrı bir konu. Ama tutup da bu kamuoyuna böyle yansıtırmaz ya. İsrail gidecekmiş Kuzey Kıbrıs'la Yunanistan'la bir olacakmış da
1: bize saldıracak.
0: La yürü be kardeşim ya. Ya ayıp.
1: Onu Kemal ya. Kemal Hoca'ya soralım. Ne olur?
0: Ayıp olur.
1: İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs.
2: Ya şimdi
1: Türkiye
2: şöyle bir şey var.
1: Ne olur?
2: Müslüman tehdit, yani İsrail'i Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarına tehdit olarak nitelendirdiler. Yani gerçekten tehdit. Hem bize değil, sadece bölgeye tehdit. Onun için bertaraf edecek tedbirler alınıyor. Yani düşmanı asla küçümsememek gerekir. Düşmanı iyi tanımak gerekir. Kendini de çok iyi tanıman gerekiyor. İki tarafı tanırsan zafer %100 olur. İki taraftan sadece birini tanırsan zafer %50'ye düşer. Onun için biz İsrail'le ilgili yaptığı çalışmaları, Mossad aracılığıyla yapılan istihbarat faaliyetlerini ve Amerika ile olan bağlantısını hem teokratik düzeyde, hem politik düzeyde, hem askeri düzeyde analiz etmek
1: zorundayız. Bir araya giriyorum yine. Suriye'de kapatmış sevgili seyirciler. İran, Irak, Suriye hava sahasını geçici olarak kapatmış.
2: Bu güzergah işte. Yani. Güzergah. İsrail'den çıkan füzeler, uçaklar Suriye, üzerinden Irak, devamlı İran'a gidiyor.
3: Ne değişiklik oldu da böyle bir şey oldu bu akşam yani?
2: İki sebep var demiştim ya. Yani bir tanesi fosfor bombası attılar gerçekten. Yasak bomba.
3: Aha.
2: Bir de katliam yaptılar bugün. Gerçekten çok büyük katliam. Dolayısıyla
3: Lübnan'da değil
2: Lübnan'da,
3: mi?
2: Lübnan'da tabii.
3: Evet.
2: Ve Litane Nehri'nin kuzeyine geçip artık Dahiye, Beyrut gidiyorlar yani. Hatta Netanyahu katil herif çıktı, ben Lübnan'ın hemen hemen tamamını alacağım. Sanki o sınırları genişletme, Golan Tepeleri gibi genişletme projesi uyguluyor. İran bunu çok yakından takip ediyor. Onun için vurdu şu anda. Durduk yere değil yani aslında İran'ın şu anda
1: vuruşu.
2: Dolayısıyla Türkiye ve İsrail bir şekilde bu noktalardan birinde karşı karşıya gelirse eğer, tabii ki Türk topraklarında bu olmaz. Ama nerede olur? Somaliland, değil mi? Somali'de olabilir. Karşı karşıya gelebiliriz. Nerede olur? Suriye, Irak'ta olabilir. Dolayısıyla bizim sınırlarımızın dışında bizim birliklerimiz var. Nerede olabilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim birliklerimiz var. Lübnan, Libya'da birliklerimiz var. Akdeniz'de unsurlarımız var filan. Başka coğrafyalarda bizim birliklerimizi sabotajlarla falan böyle...
1: Yani şöyle bir şey yok mu şimdi? İsrail şu kadar bir coğrafyası var İsrail'in. Yani o derinlik dedikleri şey, onun füzesi gelip bizi vurana kadar bir sürü yer geçiyor. Halbuki
4: çok özür diliyorum Cemil Barat,
1: evet,
4: Başkan Trump'ın David Barat'a yaptığı açıklamalar. Başkan Trump'la yaptığım telefon görüşmesinden diyor alıntılar. İran saldırıları kimseye zarar vermedi. Umarım İsrail misilleme yapmaz. Bibi onlara karşılık verirse son 47 yıl veya son 3000 yıl gibi devam edecek. İran'la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. İyi bir anlaşma olacak. Şu anda olanlar yüzünden patlamasını istemiyorum. Şu anda Bibi'yi arayacağım ve ona misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Her biri eğlendi. İsrail işte saldırısını yaptı ve İran'da saldırısını yaptı. Bir tane daha saldırıya ihtiyacımız yok diyor.
1: Evet. Yaşasın. Bayağı Trump İrancı oldu.
0: İran'ı tebrik ediyorum. Ya,
3: ya dalga geçiyor.
0: Valla İran'ı tebrik ediyorum. İran'ı destekliyorum. Çünkü yarısı da Türkiye,
4: ben
0: İran'ı.
4: O yüzden... Tahran yönetimi

0: Yönetiminin ben Beyaz Saray'ı, Donald Trump'ı çok iyi okuduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın Amerikan siyasetinde, Amerikan ekonomisinde ne kadar sıkıştığını çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. Ve çok iyi okuyorlar Beyaz Saray'ı ve Donald Trump'ı. Ona göre de karşılığında ne olacağını iyi kestirdikleri için şu anda İsrail'e çok beklenmedik bir anda, işte Kemal Hocam detaylarını anlattı,
1: Evet.
0: Lübnan bir neden tabii ki, saldırı gerçekleştirdiler.
1: İğrenci bir Beyaz Saray var değil mi artık?
2: Yani neredeyse İran'da müşterek harekatı İsrail'e saldıracaklarmış gibi durum ortaya çıktı. Eğer öyle bir şey olursa biz de katkı sağlarız muhtemelen, değil mi?
3: Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını çok merak ediyorum. Ya da Hakan Fidan'ın bu son şeylerden
1: ne diyecekler
3: sonra.
1: İşte şeyle seyrediyoruz, önlemlerimizi alıyoruz.
3: İşte Hakan, o çok önemli.
4: Biraz önce Eratçı ile görüştü, şey İran'ı.
3: Görüştü mü? Tamam.
4: Biraz önce.
3: Tamam. Tamam.
5: Evet. Az önce İran Dışişleri'nin bir haberi söz konusudur. Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı ile görüştüğüne ilişkin. Evet. İran Dışişleri Bakanı aynı zamanda Abbas Irakçı'nın Pakistan Genelkurmay Başkanı Asr Muni ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Tabii içeriğine ilişkin fazla İran medyasında bir bilgi yok. Diğer taraftan İran'dan gelen son açıklamada İran Kızılay Kurumu operasyonel biriminin ülke genelindeki tüm kuvvetlerini hazır ol duruma getirdiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise İsrail'de hedef aldıkları noktanın Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarda aktif olarak hareket eden işte hava alanı, hava üssü olduğunu bildirdi. Şu hava alanın ismi de, hava üssünün ismi de Ramat David olarak açıklanıyor. İran devrim muhafızları söz konusu bölgeye füzelerle vurduğunu duyuruyor.
1: Evet. Şimdi o şeyi konuşuyorduk. Şey gelirse, yani o derinlik diye bir şey var değil mi? Ona
2: tabii,
1: ne derinlik
2: yani,
1: diyorlar? Coğrafi derinlik mi diyorlar?
2: Güvenlik mimarisi bizim artık sınırlarımızın çok dışarısında. Balkanlar, Kafkaslar, devam edin bu tarafta. Libya, Akdeniz'in
1: Suriye'de
2: tamamı
1: var,
2: demek.
1: Değil mi?
2: Aşağı doğru inin. Suriye çok yakın. Daha aşağıda Somali var. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Devam edin öyle. İşte bu tarafta da Suriye toprakları, Irak'ta birliklerimiz var. Yani dolayısıyla bizim coğrafyada epey geniş bir çemberimiz var, etki alanımız var. Şimdi İsrail, bakın haritayı gözünüzün önüne getirin bir.
1: Koyalım ortaya.
2: Bu söylediğim noktalar var ya, sanki İsrail'i böyle çepeçevre çevrelemiş gibi duruyor.
1: Koyalım haritayı, üstünden konuşalım Kemal.
2: Bir de çok cari bir durum. Tekrar etmek istiyorum bu konuyu. Deniz Kurdu tatbikatında 125 parça...
1: Haritanın üstünden konuşalım mı?
2: Öyle mi?
1: Tabii ya.
3: Evet. Hocam...
2: Akdeniz'de 125 parça şu an savaş gemimiz dolaşıyor. Tatbikat dolayısıyla tabii.
1: Bizim mi 125 parça?
2: Evet. Karadeniz, Marmara, Doğu Akdeniz bölgesinde. Bakın bu haritada çok net gözüküyor. Bakın Somali Lent'e el attı değil mi şey? İsrail orayı karıştırdı falan ama bizim Somali'de,
1: yani şimdi biz
2: Magadishu'da buradayız bakın.
1: Şimdi burada biz Kıbrıs, Yunanistan, işte İsrail Türkiye'ye saldırdı diyelim. Somali'nin ne etkisi olacak ki?
2: Hayır hayır. Şimdi buralarda bir şey yapamadığı için Somali Lent'i Somali'den ayırmak için. Tabii şuraya Bab el Mendeb'i kontrol ettik.
1: Yani sıcak çatışma oralarda olmayacak mı hiçbir zaman bizde?
2: Çok büyük ihtimalle olamaz. Türkiye gibi büyük bir coğrafyada oraya kalkıp da harekat düzenleyemez İsrail. Ancak ne diyorum bakın, bu bölgedeki Somali'deki birliklerimiz, işte gelin bu tarafta Katar'da birliklerimiz var biliyorsunuz. Ne bileyim, Irak'ta var, Suriye'de var, Kuzey Kıbrıs'ta var, Libya'da var. Şu bölgedeki birlikler çok yakın, en uzaktan başlarlar yaparsa bir yer. Ha oldu ki çılgın bir karar aldılar. Dediler ki biz
1: Yunanistan'da gaza getirdik. Yunanistan'da önden sürdü.
2: Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilk başta yapacağı şey KKTC'yi o bölgede bir eylem yapmak, saldırı yapmak. Ya da orada bir EOKC örgütü kurup AB'nin dışında o örgütte Türk köylerine saldırılar başlatmak. Ki Türkiye'nin yeniden bir harekat düzenlemesini teşvik ederek böyle bir harp çıkartıp bu sefer hem Yunanistan hem İngiltere hem Amerika hepsini üst üstümüze saldırtmak gibi bir şeye girebilir. O oyunu başlattılar geçen sene. Tam Birleşmiş Milletler ara bölgesi Yeşilat'ta bizim köylüler geçip geçiyor işe giderken o yolu BM'ye kapattırdılar. Bir örgüt türedi orada, garip bir örgüt türedi, silahlı paramiliter. Bizim oradaki birliklerimize bir taciz yapmaya çalıştılar, yapamadılar. Yani onu denediler şurada. Bizimkiler buraya işte Güney Kıbrıs'a adamlar yığınak yaptı. Bizimkiler de 6 tane F-16'yı oraya geçen ay yerleştirdiler. SİHA üssü kurduk. Yani yaptığı her hamleye Türkiye bir hamleyle karşılık veriyor. Onun için şunu söylemeye çalışıyorsanız eğer bana.
1: Bunlar taşıma suyla. Şimdi Yunanistan'da Amerikan'dan taşıyor. Değil mi? Kıbrıs'ta alırsa oradan
2: İsrail
1: buradan taşıyacak.
2: Oradan taşıyor.
1: Tek, onlar taşıma suyla ne kadar yapabilirler değil mi?
2: İşte bakın kaldı ortada işte. Netanyahu diyor ki ben vurmak istiyorum. Trump diyor ki hele bir dur. İran'a da eline sağlık dedi galiba. Yanlış anlamadıysam.
1: Öyle diyor.
2: Eline sağlık
1: İyi yapmış
2: dedi.
1: İnşallah cevap tabii, vermez
2: yani,
1: diyor.
2: Adam olmuştur inşallah. Yani karşılık. Çünkü masa kurulsun, Hürmüz açılsın, petrol düşsün, işte seçimler geliyor. Bir sürü derdi var adamın. Dolayısıyla Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya tek başına kalma ihtimali çok düşük. Fakat dediğim yerlerde bir eylem planlarsa orada Türkiye'nin yapacağı hamleye göre bir ekip kurup etrafında Yunanistan'la bilmem ne falan. Bir de bugün daha önemli bir şey daha meydana geldi, onu da söyleyelim. Biz Mısır'la bir dostluk tatbikatı icra ediyoruz. Bu deniz kuru tatbikatının içerisinde.
1: Öyle mi?
2: Çok önemli bir gelişme. Yunanistan şu anda çıldırmış durumda. İsrail şu anda gerçekten çıldırmış durumda. Yunan medyası bu konuyu ele aldılar. Çünkü
1: ne yapıyoruz biz şu anda orada?
2: Libya'yı şu anda biliyorsunuz neredeyse hemen hemen hallettik. Ya tırnak içine söylüyorum. Anlaşmayı yaptık anlamında söylüyorum. Mısır'la da şimdi ikinci kez bir tatbikat yapıyoruz. Bir kere yaptık deniz tatbikatı. Şimdi bir kurt tatbikatında bir daha yapıyoruz. Bu şu demektir. Biz Mısır'la yaptığımız deniz tatbikatı kime karşı yapılıyor? Senaryoda ne var? Jenerikte ne yazıyor? İsrail yazıyor, Güney Kıbrıs ve Yunanistan adı geçmese bile A, B, C devletleri.
1: O bir şeyler görmüştüm ben.
2: Şurayı da kaybederse eğer Akdeniz'de şu bölgeyi de yani Mısır coğrafyasında kaybederse Libya'yı beraber bakın Kuzey Afrika'nın yarısı Türkiye ile müşterek. Şurada Suriye zaten bizimle beraber, Lübnan bizimle beraber, Filistin bizimle beraber. Ne kaldı geriye kıyıdaş devletlerden? İsrail kaldı sadece. İsrail'in bu bölgede kurduğu ittifakı çatlattık. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Devleti'nin kurmuş olduğu aralarındaki ittifakı çatlattık. Bunda Mısır da vardı bir zamanlar. Onun için Mısır önemli bizim için. Taraf değiştirmek üzere. Mısır'la yaparsak eğer buradaki Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na göre şu noktada buluşuyoruz. Tam Akdeniz'in ortasında Mısır'la.
1: Şimdi burada tabii askeri olarak üstünlüğümüz bir yerde duruyor ama bence daha büyük üstünlük enerji koridorlarına sahip olmamızdan geçiyor. Çünkü
2: tabii jeopolitik üstünlük.
1: Bu savaşın amacı yani bu savaşı finanse edenler İsrail kazanmış, İran kazanmış, o onu bombalamış çok umurunda değil. Onların umurunda olan şey
2: askeri sektördeki tabii ki faaliyetler ekonomik ve enerji sektörüne de doğrudan yansıyordur. Ama temel maksat şuysa eğer söylediğiniz şey askeri olarak buradaki üstünlüğümüz tartışılmaz. Ama bir taraftan da dediğiniz doğru enerji koridoru olmak, ticaret koridoru olmak, bütün ülkelerle problemsiz yaşıyor olmak, en azından Çin'le ve Rusya'yla aramızın iyi olması, Amerika ile problemsiz bir ilişki kurmamız, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle şu anki konjonktürde problem olmaması Türkiye'yi jeopolitik olarak da güçlü kılıyor.
1: Yani bir mesela de, 92 dolar diyorlar petrole, o ulaşabilirse. Yani o
2: tabii o da var. Param var ama alamıyorsun.
1: Param var ama alamıyorsun yani.
2: Ama bizim burada kurduğumuz sistem doğalgaz ve petrol boru hatları hakikaten hem İran'daki petrol ve boru petrol ve boruyu şey pardon doğalgazı hem Irak'taki hem Suriye'deki petrol ve doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak kapasitede. Artı bir de Türkmen gazı var biliyorsunuz. O da Hazar geçişli boru hattıyla beraber Bakü petrollerini ve doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak koridorda.
1: Evet, şimdi
2: koridorda.
1: Bir de burayı, burası kapanmak üzere değil mi? Burayı da kapatmayı.
2: Bab El Mendeb Boğazı şurası. Hürmüz şurası biliyorsunuz. Şurası evet. Şu anda tamamen kapalı. Tartışmaya da kapandı ve geçmeye de kapandı. Bab El Mendeb Boğazı'nın kontrolü şuradaki Husiler dediğimiz grubun elindeki bir
0: çok özür diliyorum Kemal Hocam. Trump'ın İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının Amerika Birleşik Devletleri ile koordine edilmediğini söyledi diyor.
1: Evet. İsrail evet. Kendi vuruyor diyor. Ama İsrail'i yok gibi yani.
2: Bilmiyor olduğunu düşünmüyorum fakat biz destek attık.
1: Ya bu bir şey demek mi acaba? Yani şimdi
2: Yani şimdi
1: mesela biz siz vuruyor diyor. Ondan sonra
2: Trump bunu çok yaptı
1: geçmişte. Bir tanesi çıksa İran dışında, hadi biz olmayalım, hani örneği de bizden vermeyelim, dümdüz etse İsrail'i, Trump biz demiştik, sen ben siz yaptın, sen biz yok, bir şey demem mi diyecek
2: yok,
1: yani?
2: Yok, ben öyle düşünmüyorum.

0: Bilmem. Biz şimdi tabii şahıslar üzerinden, aktörler üzerinden analiz yapıyoruz. İşte Trump, Netanyahu diyoruz, yok Ali, Mustafa Hamere diyoruz ya da işte bilmem falan. Ama bu isimlerden ibaret değil bu ülkeler. O ülkelerin kendi yapıları var, karar verme mekanizmaları var, istihbarat örgütleri var her ikisinin de. Bütün bu yapılar içerisinde devlet başkanlarına belirli veriler ve bilgiler aktarıldığı için onlar da basına böyle açıklamalar yapıyor. Ama hani Trump biraz daha farklı bir yapısı var.
1: Yani İsrail'in, Amerika'nın en stratejik müttefiki olduğu gerçeği değişmedi henüz, değil mi?
2: Ben ya şunu demek istiyor Cemil Bey, Trump şunu demek istiyor. Ha. Ben hadi gidelim İran'ı vuralım demeyeceğim. Niye demeyeceğim? Sen bana mı sordun Lübnan'a vurduğunda? Ben mi koordine ettim? Hayır, etmedim. Ben de hadi kalk gidelim İran'ı vuralım demeyeceğim.
1: Ama eskiden diye. Böyle değildi ilişkiler. Yeni oldu bu böyle.
2: Ya şimdi de olmayabilir. Yine telefonla görüşecek. Tekrar başa da dönebilir. Yani o olacak anlamında değil. Kamuoyuna anlattığı yüzünün sebeplerini biz anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Bibi'yle görüşeceğim diyor ya. Netanyahu'yla görüştü. Netanyahu diyecek. Beni ikna etti diyecek. Şimdi tekrar dönebilir yani başa.
3: Yok hayır, şöyle vururlar İran'ı yine ve benim haberim yoktu der İran.
1: Evet, irfan sapmaz. Evet,
4: şimdi Trump. Kemal Hocam doğru söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 850 milyar dolarlık dev bir 18 ayrı istihbarat teşkilatının bulunması ve bu topluluğunda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılardan haberinin olmaması mümkün değil tabii ki. Saniye saniye oradan o füzeler
1: ateşlenir. Haberi vardı, onayı yok.
4: Tabii ki vardır kadarıyla. Tabii ki ama onayım yok diyor. Donald Trump ben ortağı değilim bu işin demek istiyor.
1: Evet. Sayın Savcım bir şey diyor.
5: Azizim,
3: neden
5: şimdi,
3: korkuyor?
5: Kemal Hoca'nın da kaldığı yer şu. Amerika'nın İsrail'i desteklememe ihtimali yoktur.
1: Var geliyor. Seçimlerde geliyor
5: bir
1: bu.
5: Bir şey anlatacağım.
1: Suyu kaynıyor yani, İsrail'e.
5: İsrail'i desteklememek Trump'ın seçimine mal olabilir. Şimdi Amerika'daki bildiğimiz şey işte Epstein örgütü adı üstün. Ya bu bütün para filan hepsi Siyonistlerin elinde. Bir de o meşhur mezhep işte o evanjelik mezhebi bu hakim durumda. İsrail Amerika'ya hakim. Ancak mesele şu, geldiğimiz nokta şu. Amerika bundan sonra İsrail'i koruyacak gücü bulabilecek mi? Mesele bu.
1: Gücü değil, karizmayı.
5: Karizma da öyle, güç de öyle. Sen şimdi mesela şimdi İran'a zorla bir şey yaptırabiliyor mu? Yani zorla Hürmüz Boğazı'nı açabildi mi? Dünyanın süper gücü açamıyor. Mesele bu. Efendim işte Amerika hem karizma olarak, hem algı olarak, hem de gerçekten silahlı askeri güç olarak artık ben istediğim yere zorla şeyi yaptırırım diyecek durumda olmayabilir. Belki hala da. Ama önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde benim görüşüm, benim okumalarım, eğer İsrail böyle saldırgan devam ederse 8-10 yıl sonra İsrail'in sonu gelir. Çünkü Amerika bile 8-10 yıl içerisinde gerçekten İsrail'i koruyamayacak hale gelir.
1: Evet.
5: İsrail'in tek kurtuluş yolu bu politikalardan vazgeçerek orada hak hukuk temelinde Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'ye. Bak söylüyorum.
1: Netanyahu yargılayacak, Türkiye'ye güvenecek.
5: Bak Türkiye'ye güvenecek. Tarihte de bu böyledir. Günümüzde bundan sonra 8-10 yıl içinde de böyle olacak.
1: Evet Abdurrahman, sen çok sustun.
6: Yok, ne estağfurullah. Yani Amerika bence Trump artık kendini düşünüyor. İrfan Hoca'nın da söylediği gibi benzin fiyatları, iç politika artık kendi koltuğunu riske atıyor. Açıklamalarından görüyorum. Zaten bu topun içinde biz yokuz diyor. Amerika bu Beyrut'a saldırıda veya birçok noktada artık ben yokum diyor. İsrail tek başına diyor. Bu da bence artık yeni dönemde...
1: Yeni bir şey değil mi? Bu ilk defa duyuyoruz böyle bir şey. Hani Trump'ın tabii bir dediği bir dediğin tutmuyor ama buna rağmen bir ilk. Hayır, yani.
6: Evet, şimdi bir ay önce, iki ay önceki Trump'ın o açıklama, yakarız, yıkarız, yok ederiz, İran bu gece yok olacak gibi söylemleri.
1: Ben değil mi, nerelere geldik?
6: Şimdi diyor ki biz yokuz diyor. Yani kendi başına

0: ne karar söyleyeceğim karşılık verme, Netanyahu'ya söyleyeceğim karşılık verme diyorsa artık yani o da başının çaresine baksın.
1: Şöyle yani karşılık verme mesajı ne anlama geliyor? Yani baştan bir defa şunu söyleyelim. Amerika ile İran masada bir anlaşma yürüyor. Bir sürü bölge devleti bu işin içinde. Türkiye'de bu söz konusu üzerinde anlaşmaya doğru gidilen taslağın hazırlayıcısı durumunda. Şimdi böyle bir şey var. İsrail ise bunu istemiyor. Zaten açıkça bunu nasıl istemiyor? Lübnan üzerinden istemiyor. Yani Lübnan'a ısrarla vurarak, tahrik ederek. Şimdi İran'da müdahale edince bence anlaşmaya bir adım daha da yaklaşıldı. Yani burada...
2: Neye anlaşacaklar? Kurtuluş, petrol, Hürmüz'ü açabilecekler mi?
1: Bir üzerinde bahsedilen bir taslak. Yani bölge ülkelerinin ortaya koyduğu başlık başlık o bilinen bütün işte nükleer programdan Hürmüz'e genel olarak saldırılacak mı bundan sonraki statükoya ilişkin bir anlaşma barış taslağı üzerinde görüşülüyor. Bunu istemeyen İsrail, Lübnan üzerinden bunu sabote etmek istiyor. İran'ın buna yanıtına Amerika diyor ki sen bana sormadın, ben koordine dışında Lübnan'a saldırıyordum. Bu şu anlama gelir. Yani sen İran'a saldırırsan tekrar, İran da sana saldırırsa bu sefer ben saldırmayacağım. Ben bir şey anlamına yapmadım. Da gelir yani.
2: Sen ne diyorsun bu işlere?
0: Tek başınasın.
1: Evet.
3: Bu savaş işlerine.
2: Savaş işlerine aynen.
3: Yani geldiğimden beri 3 saatte kavramaya çalışıyorum. Biz gayet oturduk.
2: CHP falan konuşurken bir anda savaş çıktı.
3: Birden savaş çıktı. Hem her yerde birden çıktı yani. Herkes birbirini ve de bizim de Kemal Hoca'nın dediğine göre ordularımız da hazır orada duruyor. Değil mi? Böyle bir
1: tatbikat
3: şey çizdiniz.
1: Gerekirse onu tekrar söyleyeyim.
3: Nedeniyle bir ordumuz
2: Kemal Hoca bir daha soruyorum. Yani bir ilk kimi yaşıyoruz? Amerika ilk defa İsrail'e bu kadar açık seçik arkasını dönüyor evet. Galiba değil mi?
1: Birkaç kez daha oldu ama bu ilk defa net bir şekilde oldu. İsrail
2: yani vurursa vursun diyor. Şunu anlayacağız. Diyor. İlk defa diyor bunu.
1: İsrail eğer karşılık verirse Amerika'ya rağmen raydan çıkmış demektir. Bakacağız şimdi.
3: Eğer, İsrail raydan çıktı.
1: Evet. Çoktandır böyle bir durum var.
3: Vaat edilmiş topraklar falan bitti mi?
4: Yok, İsrail için de büyük bir sıkıntı olmaz mı Kemal Hocam?
1: Tek başına kalır. Hı. Önümüzdeki yapacağı bir takım saldırılarda takviye mühimmat bulamayabilir. Hava kuvvetleri o kadar çok büyük değil. Deniz kuvveti yok denecek kadar az. Hepsi Amerika'ya
2: başka
1: bağlıydı.
2: Başka ülkelerin orduları belki daha aktif hale gelmeye başlar.
1: Yani o da
2: Amerika
1: var.
2: Korkusu gidince.
1: Tabii. Dolayısıyla körfez komple boşaldı şu anda. Amerikasız bir körfez var.
2: Evet.
1: Birleşik Arap Emirlikleri yana yakıla istiyor ki gelsinler buraya Amerikalılar tekrardan. Katar Kuveyt, Bahreyn çok rahatsız Amerikalılardan.
2: Evet.
1: Orayı boşaltırlarsa, Ürdün de tarafını netleştirirse, Mısır gitti zaten, Libya bu tarafta. Geriye Lübnan zaten bizde. Kim kalıyor? Tek başına İsrail kalıyor.
2: Sayın Savcım son sözleriniz. Süremiz bitti.
4: Öyle mi? Ben bugünkü İran'ın saldırısı çok tarihi bir konu.
2: Uyarı saldırısı.
4: Evet, uyarması çok önemli. Bu süreçte de başımızda ya gerçekten ben bir parti savunusu yapmak istemiyorum. Şu devletin şu anki yöneticilerine teşekkür ediyorum, takdir ediyorum ve güveniyorum.
2: Evet, evet sevgili seyirciler. Bütün dünya Türk devlet aklını tartışırken bizim içimizdeki bazı aymazlarda böyle bir devlet aklı var mı yok mu diye bunu tartışıyorlar. Biz de bu sözlerle bu programa son veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar.

ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu projesinde sona gelindi. Mersin sahilinde seyahat daha konforlu ve güvenli hal alacak. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki proje, Mersin sahil yolunda özellikle yaz aylarında trafiği önemli ölçüde azaltacak.
5: Yaz mevsiminde özellikle de turizm sezonunda Çeşmeli'den Taşucu'na ulaşmadaki seyahat süresi 2,5 saati zaman zaman geçiyordu. İşte Çeşmeli Otoyolu açıldığında bu süre 18 dakikaya düşecek.
4: 52 kilometre uzunluğundaki güzergahın 41 kilometrelik ana hattı toplam 6 şeritten oluşuyor. 11 kilometrelik bağlantı yolları da 4 şeritli.
5: Mersin'in yeni otoyolu bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 52 kilometreden oluşuyor. Güzergahın yani yeni otoyolunun açılabilmesi için güzergahta 7 ayrı tünel açıldı, 5 viyadük ile köprüler inşa edildi.
4: Yıllardır yaz trafiğinden muzdarip olan Mersinliler projenin hayata geçecek olmasından oldukça memnun.
6: Valla vatandaş olarak dört gözle bekliyoruz. Yarım saatlik yol 4 saatte alındı. Vatandaş dört gözle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah açılacak, bu millet de rahatlayacak.
7: D400 karayolunun yoğunluğunu herkes görüyor. Yani bir Erdem'de Mersin'e gitmek en az 3 saat sürüyor. Burada herkese emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, İl başkanlarımıza, bakanımıza hepsine teşekkür ediyoruz.
4: Projenin ikinci etabını oluşturan Taşucu kesiminin ise Eylül itibarıyla hizmete alınması hedefleniyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: MHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler'de yapılan seçimlerle başladı.
9: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
8: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partililer ve çok sayıda delege katıldı.
9: Sayın Volkan Yılmaz.
8: Kongrede terörsüz Türkiye konusuna vurgu yapıldı.
10: Gelişmelere baktığımız zaman Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından bir teveccühle karşıladı. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimat değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye, terör örgütüyle pazarlık hiç değildir. Milletimizin başına musallat olan hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesilmesine vesile olmasıdır. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye, Türk milletinin kanlı bir musibetten kurtulmasıdır. Arsızdan, bölücüden kurtulduğu gün Türkiye büyük Türkiye'dir.
8: MHP'nin Eyüp

0: Sultan seçimlerinde Yenal Yığırık, Esenler'de ise Alican Erdoğan ilçe başkanı seçildi.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nden aldığımız feyizle Türkiye'nin geleceğini teminat olmaya devam edeceğiz.
2: İlçe başkanlığımızı ziyaret etmiş.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servis uyarısında bulundu. Dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bakanlık, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit edilmesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığına işaret edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bez çantası boyadım. Sonra da yüz gergülü yaptım. Şimdi de tahta boyayacağım.
0: Türkiye Çevre Haftası kapsamında Dünya Bize Emanet temasıyla Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde 3 günlük etkinlik programı hazırlandı.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.
6: Neler yaptınız şimdiye kadar?
4: Yüz boyaması ve yarışmaya katıldık.
0: Çocuklara yönelik atölye ve workshopların yer aldığı Saraçoğlu'nda şişme oyun alanları kuruldu. Çevrenin korunması, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm bilincine yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.
5: Dünya Bize Emanet temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarını artırmak üzere birçok aktivite yapılıyor.
0: Oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi, millet bahçelerimizi doldurdu notunu düştü.
6: Burada eğleniyor musun?
4: Evet, çok eğleniyorum. Şimdiye kadar Hacivat'la Karagöz yaptım, oyunlar oynadım, yarışmalara katıldım.
3: Günün öne çıkan haberleri.
7: Takip etmeye devam edin. Yeni Buca yükleniyor.
8: Siyasi güçlerini kullanarak suç örgütü kurma, müteahhitlerden imar ve kat artışı için rüşvet alma. Suçlamalar uzadıkça uzuyor. İddiaların odağındaki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la 41 şüpheli tutuklandı.
7: Belediyenin siyaseti olmaz. Belediyenin hizmeti olur. Biz hizmet etmek için buradayız.
8: Belediyede döndüğü iddia edilen rüşvet çarkını soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar gün yüzüne çıkardı. Yazışmalarda Duman'ın Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç'ten rüşvet parası olduğu iddia edilen ödeme için 400 bin lirayı hemen yollayabilir misin dediği, Genç'in ise gönderdiği 400 bin liraya ait dekontu paylaşarak 200 bin lirayı da alıyorum ifadesini kullandığı belirlendi. Tutuklanan isimlerden birinin cep telefonundan da rüşvet iddialarına dair yeni deliller çıktı. Rehberinde kayıtlı bir kişiye IBAN numarası gönderdiği mesajında 50 bin lira at bunu abi, Çamlıkule rüşvet parası yazdığı görüldü. Şüphelilerin yazışmalarında şifreli konuştuğu, rüşvet paraları için sabun kelimesi kullandıkları öne sürüldü. Ayrıca belediye iştiraklerinden kredi kartlarıyla kişisel harcamalar yaptıkları, gelirleriyle orantısız şekilde zenginleştikleri de iddialar arasında.
9: Çürüme bir yerden başlamışsa bünyeyi sarıyor. Yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmişsiniz.
8: Bir yandan da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Son olarak belediyeye ait İstelkom ve onun tutuklu genel müdürü Melih Geçek'e ait 3 farklı adreste gece saatlerinde arama yapıldığı ele geçirilen birçok dijital materyale el konuldu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81. 444-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
11: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Hemen altta da son dakika bilgileri var. Paylaşacağız, değerli konuklarımızla konuşacağız. İran, İsrail'e füze fırlattı. İsrail ordusu iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tel Aviv saldırılara karşılık verileceğini duyurdu. Detayları konuşacağız. A Haber muhabiri, İran muhabiri Ekber Karabağ karşımızda olacak öncelikle. Hemen Ekber'e dönelim. Neler yaşanıyor? Ekber Karabağ, önce senden başlayalım.
12: Teşekkür ederim Sinan. İyi yayınlar dilerim. Evet, bu akşam İran İsrail'i vurdu. İlk kez İsrail İran'ı vurmadan vuruyor. Böyle bir özelliği var İran'ın saldırısının. Daha önce İsrail İran'a saldırmıştı ve İran misilleme yapmıştı. İlk kez İran İsrail'e saldırıyor. İran'a gelen açıklamada İran devrim muhafızları bu saldırıların İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak yapıldığı, bunun bir tırnak içinde uyarı niteliği taşıdığı, ancak eğer İsrail buna karşılık verirse veya Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirirse İran'ın işte yanıtının çok daha geniş çaplı olacağı ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki üslerini İran hedef alacağını duyurdu. İran özellikle hedef aldığı noktanın İsrail topraklarında Lübnan'a karşı kullanılan Ramat David hava üssü olduğunu bildirdi. Bu görüşmelerin ardından İran hava sahasını kapattı. Bu kapatmanın sadece ülkenin batı ile sınırlı olduğu ifade edildi. Zaman zaman Tahran'da da havada bazı uçakların uçtuğunu görmek mümkün. İran medyasından gelen haberlerde bunun İran uçakları, savaş uçakları olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan İran Kızılay Kurumu da operasyonel biriminin ülke genelinin tümünde aktif hale hazır hale geldiğini duyurdu. İran'ın yanı sıra Irak ve Suriye'de hava üssünü kapattı ki biliyorsunuz İsrail uçakları veya füzeleri İran'da fırlatırsa söz konusu iki ülkenin üzerinden geçip ki genellikle İsrail bu kapsamda İran'ın batısını vuruyor. Ki az önce de söylediğim üzere İran'ın batısı İran tarafından notam yayınlandı ve kapalı bölge olarak uçuşlar için ilan edildi. İran'ın sürekli bir şekilde gelen açıklamada hem İran devrim muhafızları hem Hatemul Enbiya karargahı İsrail bu saldırılara yanıt vermeye kalkışırsa İran'ın çok daha sert bir şekilde İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede vuracağı belirtiliyor. Tabii Donald Trump bu meselelere karşıydı ki İrfan bunun ayrıntılarını şimdi aktaracaktı sizlere tabii.
11: Ekber lütfen ayrılma, elbette konuşacağız, değerli konuklarımız da var, sohbet edeceğiz, neler yaşandığını izleyicilerimize aktaracağız. Bunun devamı olur mu? İsrail bir cevap verir mi? Elbette değerli konuklarımızla konuşuruz. Uluslararası askeri stratejist doçent doktor Bülent Atasever de yayınımızda. Bülent Hocam iyi geceler, hoş geldiniz.
13: İyi geceler Sinan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
11: Çok teşekkür ediyorum. Hocam geleceğim hemen, ABD'ye gidelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor, zira ABD-İran arasındaki müzakerelerde önemli gelişmeler de yaşandı bir yandan. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini ve bu yönde anlaşmaya bir madde eklendiğini söyledi. Bununla ilgili de gelişmeler var elbette. Son durumu haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan dinleyelim önce.
14: Evet, merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Donald Trump yaklaşık İran'ın İsrail'e saldırısından bir saat kadar sonra AXIOS'a, Fox News'e açıklamalarda bulundu ve füzelerinizi attınız, bu yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın mesajı. Yani şu andaki resmi çizgi bu, Donald Trump'ın resmi çizgisi. Aynı zamanda da Bibi'yi arayacağım, yani Netanyahu'yu arayacağım ve kendisiyle konuşacağım dedi. İran'ın İsrail'e füze göndermesinin ABD-İran görüşmelerine zarar verdiğinin altını tabii özellikle çizdi. Bu kesinlikle müzakerelere yardımcı olmayacak diyor Donald Trump. Fox'a yaptığı açıklamada işte çok yakınız, pazartesi, salı ve çarşamba bir anlaşma imzalanabilirdi diyor. Ancak bu saldırının bu süreci zorlaştırabileceğini söylüyor özellikle. Ve İsrail, İran değil, İsrail'i eleştirdi. Bugün çok ilginçtir. İran'a yönelik herhangi bir eleştiri olmaz. Sadece saldırıları durdurun dedi. Ama tabii ki Donald Trump çok iyi biliyor. Netanyahu'nun özellikle İran'ın, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri arasındaki süren görüşmeleri provoke etmeye çalıştığı ve İran'a yönelik

0: İsrail'in bir saldırı başlatma niyeti olduğunu Netanyahu'nun çok iyi biliyor. Onun için son derece soğukkanlı bir şekilde Donald Trump bugün yaptığı açıklamalarla İran saldırıyı durdursun, İsrail'de tırmandırmasın, taraflar yeniden masaya dönsün. Çünkü anlaşmaya birkaç gün uzaktayız mesajı verdi özellikle bugün Trump.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Lütfen ayrılma, konuşalım bu konuları. Değerli hocalarımla birlikte konuşacağız. Bülent Hocam, şimdi durup dururken İran niye saldırdı? Tabii durup dururken demeyeceksiniz ama zira haftalardır, aylardır İsrail zaten Lübnan'a saldırıyor. İran'ın canına tak mı etti artık? Bir mesaj mı vermeye çalıştı? Neden bu füzeler yollandı hocam?
2: Yani Sinan Bey, öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Kıymetli muhabirlerimiz hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sebeplerini açıkladılar bu meselenin. Ki çok uzun zamandır Lübnan, özellikle Lübnan ve Litani Nehri, burada İsrail'in yayılmacı bir takım faaliyetleri, soykırımcı İsrail'in burada yapmaya çabaladığı bir takım işte işgal ve ilhak hareketlerini zaten görüyorduk. Ve Amerika İran Savaşı'nı çok iyi bir perde olarak kullandığına Sinan Bey, sizlerle defaatle konuştuk. Yani aslında bir başka ülkeyle savaş halinde gibi görünüyor, İran'la savaş halinde gibi görünüyor ama dikkat edin, hem Gazze'deki soykırımını devam hem de Lübnan'da bir şekilde yayılmacı politikalarını devam ettiren bir
1: İsrail hocam, arkadaşlarım uyarıyorlar. Çok özür diliyorum, araya girdim. Yine devam edeceksiniz ama Trump-Netanyahu görüşmesi başladı şu dakikalarda. Bu görüşmeden nasıl bir sonuçta çıkabilir, onu da değerlendirmenizi isteyeceğim.
2: Tabii Sinan Bey, yani öncelikli olarak tekrar şunu söylemek lazım ki burada gerçekten Lübnan meselesi açık bir sinir ucu. Yani kaşınmaya çok müsait bir alan. Ve hep biz şunu gördük, 12 gün çatışmasından bu yana dikkat edin, Netanyahu'nun ne zaman böyle mahkemesi yaklaşsa, İsrail'de biraz işler karışsa, seçim vesaire, içeride bir takım yolsuzluklar konuşuluyorsa, bir yere bir şekilde bir saldırı başlattığını ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni tutup bölgeye çektiğini de gördük. Ve bu savaşın da aslında nasıl başladığı yönde çok sayıda soru işareti vardı. Gerçekten Trump mı saldırdı, yoksa İsrail'in bir başlattığı harekat mı diye defaatle sizlerle bunu da konuştuk. Ve bu çerçevede yine bugün de maalesef tam işte az önce kıymetli İrfan Bey de zaten söyledi, birkaç gün sonra barış anlaşması açıklayacak olan bir Trump ve birdenbire tekrar Lübnan'a defaatle saldırılıyor. Bu arada şunu unutmamak lazım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu da Lübnan hükümetiyle İsrail arasında görüşmeler devam ederken İsrail'in saldırılarını devam ettiğini görüyoruz. Hatırlayacaksınız, bu görüşmenin ilkinde daha ilk saatinde İsrail yine bir hava saldırısı düzenlemişti. Ve bu anlamda da Lübnan sanki tamamıyla Hizbullah'tan bir şekilde kopartılmaya çalışıyormuş gibi bir havada estiriliyor sürekli. Aslında bunların da doğrunun olmadığını biliyoruz. Ve bu anlamda da İran'ın artık biraz canına tak demiş olacak ki, hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı gerilimindeki bu barış görüşmeleri çerçevesinde hep vurguladığı bir alan. Nasıl Trump nükleer silahı sürekli vurguluyorsa, İran'da sürekli Lübnan ve diğer çatışma bölgelerinde çatışmanın bitirilmesi ve İsrail'in bölgeden çekilmesi yönünde şu en önemli şartı olarak ileri sürüyordu. Ve bu anlamda da Lübnan'a yapılan bu son saldırıdan sonra da artık İran özellikle anlaşmaya da yaklaştığını düşünüyorum ki ben Trump açıklamasına bakarak. Burada da tekrar bir son kozunu oynadı diye düşünüyorum ve İsrail'i aslında uyardı. Ve biz bundan sonra galiba bölgeden çekilecek bir Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a karşı yalnız kalacak bir İsrail senaryosu da görecek olabiliriz. Bu anlamda da hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj ama asıl mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i durdurması yönünde. Şimdi sorunuzda da Trump-Netanyahu görüşmesinde de aslında yine kıymetli muhabirlerimiz söylediler. Yani burada İsrail'e olan bir kızgınlığın olduğunu görmek lazım. Çünkü durdurulamaz bir saldırgandık. Yani bugün İran'la kim garanti verebilir Sinan Bey? Yarın bir gün diyelim ki burada bir anlaşma oldu. Amerika Birleşik Devletleri iyi ya da kötü bir anlaşma imzaladı. Bir ay sonra, iki ay sonra tekrar İsrail'in saldırmayacağının bir garantisi yok. İşte İran'ın bugünkü saldırısı da biraz İsrail'e bunu hatırlatmak ve bunun dersini vermek diye düşünüyorum ki tekrar görüldüğü üzere o meşhur hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerini vuran İran füzeleri de gördük. Belirli sayıda füzeler attı. Trump da bunu kabul etti ki yaptığı açıklamadan füzelerinizi fırlattınız. Yani aslında ders alındı ve ben bundan sonra Netanyahu ile görüşeceğim ve onları durduracağım. Çünkü şu anda İsrail tekrar bir misillemeye kalkacak olsa, İran'da yeni bir takım savaş saldırılarına veyahut da belli başlı hedeflere saldıracak olursa mutlaka çatışmanın tekrar bir hızlanacağını ve mecbur bir şekilde maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar savaşın içine çekilebileceğini. Çünkü açıklamalara bak, birazdan konuşuruz. Galibaf'ın açıklamaları var, yalnızca İsrail'e yönelik değil, bölgedeki Amerikan üstlerine yönelik olarak da eğer diyor İsrail saldıracak olursa biz de diyor bütün hedef ayırt etmeden Amerikan üsleri dahil olmak üzere bölgedeki ülkeler ve özellikle İsrail'e saldırıları daha çoğaltırız. Yani bu anlamda da bir soluk alma arasında.

0: bağımsız olduğunu hatırlayalım. Bu anlamda da İran gerçekten de dersini çalışmış görünüyor ve belli miktarda da bu balistik füzelerin ne kadar etkili olduğunu gördük. İşte bu çerçevede de tekrar bir çatışma dönemine dönmeye çabalayan bir İsrail'e bence gereken dersi verdi diye düşünüyorum. Tabii gece çok olaylara gebe Sinan Bey, belli olmaz çünkü burada bu soykırımcı İsrail'in ve katil Netanyahu'nun defaatle barış görüşmelerinin önüne geçtiğini de maalesef gördük. Yalnızca burada değil, Lübnan'da olsun, Gazze'de olsun. Bakın Gazze'deki meselenin de sonlanmasıyla beraber hatırlayacaksınız, orada da bir Trump'ın oluşturmuş olduğu bir Gazze Barış Kurulu var. Onun da aktif olacağını unutmayın. Yani İsrail'in iki kolunu birden kesmiş bulunuyorsunuz. Burada o saldırganlığını durdurmuş bulunuyorsunuz. İran'ın saldırısının böyle okunması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Hocam teşekkür ediyorum. İrfan'a döneyim. İrfan, tabii bu görüşme önemli şu anda. Trump'la Netanyahu arasındaki yapılan görüşme çok önemli. Belki de savaşın seyrini etkileyecek bir görüşme olacak bu. Trump ne yapacak? Netanyahu'ya ne söyleyecek? Acaba cevap vermemi diyecek? Çünkü İsrail kanadından mutlaka cevap vereceğiz şeklinde açıklamalar düştü. Nasıl, ne yönde tahminlerin?
2: Donald Trump'la Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta içerisinde çok ciddi ve sert ve küfürlü bir telefon konuşması yaptığını biliyoruz. Donald Trump'ın kendisine de sordular. İnkar etmedi ve açıkça küfrettiğini, ki burada dile getirilecek konuşmalar değil, çok ağır bir sert tartışmaydı. Donald Trump Netanyahu'nun niyetini çok iyi biliyor Sinan. İran'a yönelik sürekli Netanyahu Amerika'nın arkasında durmasını ve İran'a birlikte saldırması yönünde baskı yapıyor. Amerika'daki işte İsrail Amerikası dediğim benim yani ABD'deki derin yapı üzerinden, askeri endüstriyel kompleks üzerinden saldırı planlaması yapıyor. Onun için de Donald Trump şimdi çok açık ve net bir şekilde Netanyahu'ya işte Bibi falan deyip biraz işi yumuşatmaya çalışıyor sürekli Donald Trump, ama bunlara çok fazla aldanmamak lazım. En azından en son yaptığı telefon görüşmesinde çok açık bir şekilde küfrettiğini biliyoruz. Ağır hakaretler ettiğini biliyoruz. Onun için de Donald Trump Netanyahu'ya söyleyeceği sözler çok net. Kesinlikle bir saldırı düzenleme karşılığı saldırı düzenlersen İran'da hiç şüphesiz bunun cevabını verecek diyecek. Yani Donald Trump Netanyahu'nun niyetini biliyor. Dolayısıyla kendisi de topyekun bir saldırıya geçerek Amerika'nın arkasında, Donald Trump'ın arkasında durmasını isteyecek, ama şu an itibariyle sıfır ihtimal görüyorum ben Donald Trump'ın yeniden bu Netanyahu'nun teşvikleriyle bir savaşa gireceğini. Çünkü Amerika'da şu anda durum son derece kritik. Petrol fiyatları inanılmaz yüksek. İsrail'e olan destekler %25-%30'lara düşmüş vaziyette. Yani Netanyahu'nun durumu iç açıcı değil. Amerika'daki birçok Yahudi de bundan memnun değil. Çünkü çok inanılmaz bir baskı var onların da üzerinde. O açıdan da Donald Trump kesinlikle bir karşı saldırıya geçmemesi yönünde. Şayet Netanyahu diyelim ki ben saldıracağım yönünde bir mesaj verirse, Donald Trump'ın diyeceği şu: evet sen saldır, biz de sana her türlü desteği veririz. Bölgedeki askerlerimizi de senin arkanda ciddi bir güç olarak durdururuz. Ya da istihbarat servisleri sağlamaya devam ederiz gibi ben bir destek vereceğine sıfır ihtimal olarak bakıyorum. Çünkü Donald Trump'ın durumu kritik şu anda. Temsilciler Meclisi'nde ilk kez işte savaş yasası ile ilgili bir oylama yapıldı ve 4 cumhuriyetçi de demokratların yanında olarak ilk defa Donald Trump Temsilciler Meclisi'nde duruma hakimiyetini kaybetmiş
1: vaziyette. Peki İrfan, şunu sormam lazım. Acaba Netanyahu ABD'yi yeniden saldırmaya zorlar mı? Mesela kendisi saldırırsa İran diyor ki bölgedeki Amerikan üslerini vururum. Şimdi böyle bir şey olursa Amerika da mecbur savaşa girmek zorunda kalır. Böyle bir ihtimal de var mı?
2: Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi Donald Trump İran üzerinden Netanyahu'yu cezalandırmak istiyor. Bu açıklaması son derece önemliydi. Yani ilk kez İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştiriliyor. Hem de işte en büyük düşmanları olarak bildikleri İran tarafından bir saldırı gerçekleştiriliyor. Bir Amerikan başkanı Amerikan tarihinde ilk kez İran'a yönelik bir suçlama getirmiyor ve İsrail'i Bibi'yi arayarak işte konuşacağım diyor. O açıdan da buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Donald Trump'ın Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ona herhangi bir destek vereceğini düşünmüyorum. Şu anda Donald Trump'ın verdiği tüm barış mesajlarıyla o zaman çatışır. Şayet Donald Trump bu savaşı körüklerse. O açıdan ben herhangi bir ihtimal görmüyorum işin açıkçası.
1: Hemen Ekber'e döneyim. Tabii İran'ın da seçenekleri masada. İsrail bir cevap verirse İran ne yapacak? Şimdi herkes merak ediyor. Hürmüz yeniden mi kapanacak? Petrol fiyatları tekrar mı yükselecek? Seçenekleri neler İran'ın, Ekber?
3: Sinan, şöyle söyleyeyim. İran eğer İsrail bu saldırılara yanıt verirse, yani Hizbullah'a yönelik, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmazsa ve

0: devam ettirirse çok daha sert bir şekilde İsrail'i vuracağını belirtiyor. Sürekli bir şekilde bu yönde de açıklamalar geliyor. İran Devrim Muhafızı'nın son açıklamasına bakıldığında yine üst birim olan atmalar yer merkezi karargahının açıklamasına bakıldığında İran bunun altını çiziyor. Hatta az önce değerli hocam da söyledi. İran bununla da yetinmeyip Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini de yine hedef alacağını belirtiyor. Az önce İran liderinin savunma konseyindeki temsilcisinin de bir açıklaması söz konusu oldu. O açıklamasında İranlı yetkili Ali Akber Ahmadiyan'ın şöyle bir açıklaması vardır. İran füzelerinin kükreyişini Tel Aviv semalarında gördünüz. Eğer işte İsrail buna karşılık vermeye çalışırsa işte çok daha yıkıcı, ağır bir yanıt karşılık verilecek yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Diğer taraftan Sinan şunu söyleyeyim. Tebriz ve Tahran'da hava savunma sistemlerinden sesleri geldiğine ilişkin İran medyasında haberler var. Fakat İran medyası bunların sadece bir hazırlık atışı olduğunu, ülkeye yönelik an itibariyle bir saldırının söz konusu olmadığını ifade ediyor. Az önce de belirttiğim üzere İran hava sahasının batı kesimini kapatmıştı. Fakat ben İran medyasına baktığımda an itibariyle İran hava sahasında herhangi bir sivil uçak görünmüyor. Az önce yine İran'ın Beyrut'taki Lübnan'daki elçiliğinden de Arapça bir paylaşım yapıldı ve o paylaşımda Lübnan ve İran bayrakları yan yana gösterilerek sizin her zaman yanınızdayız yönünde bir ifadeye yer verildi. Dikkat çeken bir başka da mesele var. Esasında sürekli bir şekilde arkadaşlarımız da onu ekrana getiriyor. İşte İran, İsrail'e fırlattığı füzelerin üzerinde İngilizce, Farsça bir yazıya yer vermişti ve özellikle o yazıda dikkat çeken bir nokta vardı. Orada işte Epistin işte faillerinin oradaki eylemleri yapanlara karşı biz böyle bir saldırı düzenledik yönünde bir ifadenin yer alması oldukça dikkat çekici. Tabii Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu görüşmede neler çıkacak bekleyip göreceğiz. Ancak bizim bildiğimiz İsrail bunun altında kalmaz, bir şekilde buna cevap vermeye çalışacaktır. İsrail medyası ise İran işte imha ettiklerini duyursa dahi şimdi biz ekranlarımızda görüyoruz bazı İran füzelerinin İsrail topraklarına isabet ettiğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz.
1: Sinan, şimdi evet. Bülent Hocam, Sinan çok özür dilerim. Bülent Hocam çok önemli bir konuya dikkat çekti. Donald Trump geçtiğimiz günlerde Amerikan ordusunu bölgeden çekebileceği yönünde bir mesaj verdi. Aslında bu tek başına Donald Trump'ın o an fevri bir şekilde yaptığı bir açıklama değil. Çok büyük ihtimalle Donald Trump durum odasında ekibini topladı, güvenlik konseyini topladı. Pentagon'dan, istihbarat topluluğundan gerekli raporlar alındı. Ve Donald Trump'ın aslında Kasım seçimlerine kadar bir niyetini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten Amerika'da şu anda durum kritik. Petrol fiyatları artık çok fazla inmiyor. Şu an işte 2 dolar hep altını çiziyorum, özellikle veriyorum. 27 Şubat'ta yani 28 Şubat'ta başlayan bu savaştan bir gün önce 2 dolar 69 sent olan petrol fiyatları şu anda birkaç gün içerisinde 3.30'lara kadar inmişti. Ama çok büyük ihtimalle şu saldırıyla birlikte tekrar yükseldi. Yani Donald Trump'ın, Bülent Hocam'ın dediği gibi Donald Trump'ın aslında niyetini ortaya koyuyor. Bir anlamda Amerikan toplumuna, özellikle de cumhuriyetçilere ve MAGA'cılara bir mesaj veriyor. Amerikan toplumuna bir mesaj veriyor. Yani daha fazla biz İsrail'in oyuncağı olmamalıyız yönünde bir mesaj veriyor. İşte Cenk Uygur bir demokrattır kendisi, aslen Türk kökenli. İngiltere'ye gitmek istedi ancak uçağı bile alınmadı İsrail'e yaptığı eleştiriler nedeniyle. Yani tepkiler büyüyor Amerika'da Donald Trump'a karşı cumhuriyetçiler ve magacılar içerisinde. Onun için de Bülent Hocam'ın o altını çizdiği konu son derece önemli. İlk kez bunu dillendirdi Donald Trump. Yani Amerikan ordusunu bölgeden çekebileceği yönde. Böylesi bir ortamda da şimdi Netanyahu ile şimdi bir 10-15 dakika ya da yarım saate kadar zaten ortaya çıkacak. Büyük hemen Beyaz Saray sızdıracaktır, açıklamalar ulaşacaktır ne konuşuldu diye. Ama %100 şunu söyleyebilirim ki Donald Trump İsrail'in İran'a karşılık vermemesi yönünde çok ciddi bir şekilde uyarıda bulunduğunu söyleyebilirim. Çünkü Netanyahu'nun niyetini biliyor. Bu anlaşmaları bozmak istediğini çok iyi biliyor. Donald Trump da çok önemli bir noktaya gelindiğini söylüyor. Hep altını çiziyor ki Donald Trump dinlendirmeden önce ben hep şunu söyledim. Tıpkı Ahmet El Şara'da olduğu gibi Müşteba Hamene ile de görüşebileceğini, Donald Trump'ın kırmızı çizgilerinin olmadığını

0: Senle de çok konuştuk biz Sinan. İlk kez onur duyarım diye bir ifade de kullandı Mustafa Hamene ile ilgili. Mustafa Hamene şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinin en başındaki isim. Yani Donald Trump'ın siyasetini anlatmaya çalışıyorum. Donald Trump'ın aslında kırmızı çizgileri yok. Tek bir kırmızı çizgisi var şu anda Donald Trump'ın, kendi siyasi geleceğinin baltalanması. Netanyahu da Donald Trump'ın kendi siyasi geleceğini baltalamak için çaba gösterdiğini, Amerika'daki bu derin yapı üzerinden kendisine yönelik sürekli bir baskı oluşturduğunu çok iyi biliyor. Onun için bu telefon görüşmesinde hiç şüphesiz Donald Trump İsrail'e saldırmaması yönünde telkinde bulunacak. Belki de hakaretler edecek, belki de küfür edecek. Çünkü daha önce yaşadık biz bunu geçtiğimiz günler içerisinde.
1: İrfan teşekkür ediyorum. Ekber teşekkür ediyorum. Lütfen ayrılmayın. Değerli konuklarım var stüdyomda da, hemen takdim edeyim. Çünkü sorularımız olur. Yine son dakika bilgileri olur. Paylaşırız, konuşuruz. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar stüdyomuzda. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
3: İrfan Bey hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ve askeri stratejist, emekli albay İbrahim Kereş. İbrahim Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kemal Hocam, isterseniz sizinle başlayalım. Şimdi günler sonra bir saldırı girişimi oldu. İran füze fırlattı İsrail'e. Çok da görmediğimiz bir şeydi. Durup dururken diyemeyiz elbette ama Lübnan'ı bahane olarak gösterdi. Aslında defaatle uyarmıştı İsrail'i. Lübnan'a saldırmayın, terk edin Lübnan sınırından, çıkın artık diye. En sonunda bıçak kemiğe dayandı herhalde. Neden böyle bir şey yaptı?
2: Biliyorsunuz biz hepimiz Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiştik. Nükleer konulara kilitlenmiştik. Balistik füzeler ilgi alanımızdaydı ama İran başka bir şeyi daha takip ediyor. Aynı anda Lübnan Savaşı'nı takip ediyordu. Bu arada Lübnan Savaşı iki türlü, iki ayaklı, iki basamaklı. Bunlardan bir tanesi müzakereler ayağı vardı. Bir de savaşın gerçek boyutları vardı. Müzakereler kısmı kapandı komple. Yani artık Lübnan İsrail'le bu konuları görüşmüyor. İsrail de Litani Nehri'nin güneyini kontrol altına aldı ve sınırı aştı. Yani Litani Nehri'nin olduğu yeri aşarak kuzeye doğru harekatına devam ettirdi. Özellikle Dahiye bölgesinde ve Beyrut bölgesinde havadan ciddi saldırılar yapıyor.
0: Kemal Hocam çok özür diliyorum. Bu arada Trump'ın konuşması bitmiş Netanyahu'yla.
1: Çok kısa birazdan sürmüş. Çok acaba ne konuşuldu?
0: Evet, çok kısa sürmüş. Çok büyük ihtimalle ağır bir şekilde bitir artık bu işi. Beni sabote etme, bizim deyimimizle söylüyorum. Beni sabote etme ve bu işi bitir dediğini düşünüyorum.
1: Kemal Hocam tahmininizi alayım.
2: Yani bu kadar kısa bir görüşme de olabilir. Şöyledir. İran'ın yapmış olduğu...
1: Yani cevap verme demiş olabilir.
2: İran'ın yapmış olduğu saldırıları sen hak ediyorsun. Adamlar haklı. Yani onun diliyle konuşmaya çalışıyorum. Muhtemelen şeyde bize hak verecektir. Yani ne yapıyorsun
0: çok
2: sen?
0: Çok doğru, çok doğru.
2: Benim burada başka şeyler var, başka şeylerim var. Amerikan halkı bu konuda desteğini çekti. Bu senin yüzünden seçimleri kaybetmeme sebep olacak. Kesinlikle karşılık vermiyorsun. Daha sonra daha teferruatlı ve detaylı görüşme yapalım gibi bir şeyle kapatmıştır konuyu. Ha, Netanyahu bunu dikkate alır mı çok emin değilim. Ama izin kelimesinden ziyade ben destek talebinde bulunduğunu düşünüyorum. O yüzden Netanyahu şunu yapabilir mi? Destek versen de vermesen de ben İran'ın belli noktalarını bir saldırı planlayacağım, düzenleyeceğim der mi? İşte o konuda çok emin değilim. Çünkü İsrail tek başına devlet bile değil, güç bile değil. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü, kuvvetini, kas gücünü kullanan bir beyin takımı var orada sözde. Siyonistlerden mürekkep. O işte kaslar çalışmayınca o beyin takımı istediği kadar. Ha, başka oyunlar yapabilirler mi? Yapabilirler. Mesela İrfan Bey ifade ettiler onu. Yani gerçekten bu İran'la müzakere yapan ekibi çok yakından dinlemeye de başlamış Mossad. Yani Witkop başta olmak üzere çeşitli aktörleri, özellikle İran'ın bir takım koşullarını kabul etmeye meyilli olan gruplarla yakın temas halinde Mossad. Yani bir Epstein dosyası daha geliyor mu diye aslında şüpheyle bakıyorum ben açıkçası. Böyle bir sıkışıklık konusunda Trump önünde birkaç tane şey var düşünmesi gereken. Bunlardan bir tanesi kaybettiği prestiji yeniden tekrar almak isteyecektir. İkincisi ekonomik durum gerçekten Amerika'da
1: hocam kaybettiği
2: veriyor.
1: Prestiji derken İran'ın prestiji daha da artmaya başladı.
2: Tabii o azalınca böyle yük artmış oluyor dolayısıyla. O yüzden Amerika'nın ve Trump'ın özelde prestiji çok ayaklar altında aslında. Yani bakın söylemleri baştan sona not ediyoruz biz. Belki bunu ileride yazacağız makale halinde. Söylem analizi yapacağız. Yani çok geri gitmeden hem de 28 Şubat'tan itibaren Trump'ın söylemlerini analiz ettiğiniz zaman

0: Çok o kadar şey bile değil yani telefonla. Belki de ayaküstü bir yerde görüştü ya da bir yemek yerken falan görüştü. Yani öyle özel ofiste falan da görüşmemiş olabilir. Ama bu arada...
1: Pardon, şu anda zaten New York'ta New Jersey bölgesinde NBA final maçına katılacak o bölgede. Doğru söylüyor Kemal Hocam, ayak üzeri belki de arabasında ya da hemen kısa bir telefon görüşmesi yaptı.
0: Daha önemli işleri var.
1: Çünkü bir taraftan da ben Beyaz Saray'dan şu anda Donald Trump'ı başkanı takip eden muhabir arkadaşlarımızdan gelebilecek e-maillere bakıyorum şu anda. Henüz herhangi bir şey gelmedi bu arada.
0: Bu arada dediğim gibi Trump'ın hem günlük faaliyetlerine çok farklılıkları var, hem Orta Doğu planlarına farklılıkları var. Ama sanki oradan birliklerini çekme gibi bir fikri düşünse bile hayata geçirmesi biraz zor gibi gözüküyor bu koşullarda. Bu çekip gitme olur, Orta Doğu'yu boşaltmak olur. İran'ın karşısında gerçekten bu savaşı kaybettiği anlamına gelir. Ha, düzelir mi her şey bu durumda? Düzelir. Amerika birliklerini oradan çekerse Hürmüz belki biraz daha serbest kalacaktır. İran'ın üzerindeki baskı azalacaktır. Bölge ülkelerindeki o tereddüt ortadan kalkacaktır. Belki petrol fiyatları düşecektir. Aslında Trump'ın kafasındaki fikir şu, savaş falan da istediği yok. Benim endişem şu açıkçası bu konuda. İstemeyen bir savaş, istenmeyen bir savaş. Ne Trump istiyor, ne Amerikan halkı istiyor. Kim istiyor bu savaşı o zaman? İsrail istiyor. İki defa ikna etti. 12 günlük Haziran Savaşı'nda ikna etti. Bir de 28 Şubat tarihinde başlayan savaşa ikna etti. Şimdi üçüncü kez bir daha ikna edebilir mi, edemez mi? Onu tartışmak lazım.
2: Hocam, İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var.
1: İsrail,
2: bir paylaşayım
1: İsrail
2: hemen.
1: İsrail Savunma Kuvvetleri. Buyur,
2: İran Dışişleri Bakanlığı'nın önemli bir açıklaması var. Son dakika bilgisi. İran Silahlı Kuvvetleri'ni İsrail'e karşı savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini açıkladı İran Dışişleri Bakanlığı. Yine saldırıların ateşkesin defalarca ihlal edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemlerinin ardından gerçekleştiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki ateşkesin Nisan ayında varılan ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Yine İsrail'in İran veya Lübnan'a yönelik her türlü eylemine ezici bir yanıt verileceği uyarısında bulundu diyor İran Dışişleri Bakanlığı. Bu açıklamayı yapıyor İrfan Sapmaz.
1: Evet, İsrail Savunma Kuvvetleri IDF sözcüsü Efi Defrin diyor ki Genelkurmay Başkanı'nın bir durum değerlendirmesi yürüttüğünü ve daha fazla eylem için planları onayladığını belirtti diyor. İşte bu arada zaten daha önceden de demiştik ki İran'ın terörist rejimi ciddi bir hata yaptığını söylemişti. Şu anda onlar da alarm durumundayız, her an saldırabiliriz mesajı veriyor. Bakalım Donald Trump ile Netanyahu görüşmesinden ne çıkacak?
2: Teşekkür ediyorum. Tabii İsrail Genelkurmay Başkanı senin de söylediğin gibi ordu emir verilir verilmez İran'a kararlılıkla saldırılacak diyor bir taraftan. İran İmam Hüseyin havaalanındaki uçuşları yeni bir duyuruya kadar askıya aldı. Bu paylaşımı da yaptı. Necmettin İmam Hocam Hümeyni. Ne yaşanıyor şu anda sahada? İran neden saldırdı? İsrail cevap verir mi buna?
3: Yani Sinan Bey, hesaplanmış bir riske benziyor. Nasıl hesaplanmış? Şimdi eğer İsrail cevap verirse burada ateşkesi bozmuş olacak. Eğer cevap vermezse İran'a yenilmiş olacak. Az önce güzel bir şey söylediniz. Giderek üstünlüğü ele geçiriyor dediniz. Çok haklısınız. Yani burada İran hesaplanmış bir risk almışa benziyor. Ama
2: zaten ateşkes bozulmuş olmuyor mu bu şekilde?
3: Zaten onu söylüyorlardı. Fakat Amerikalılarla İsrail arasındaki bu ikilik gerçekse, ki ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Yani bunun bilerek isteyerek bu tip şeylerin sızdırıldığını düşünüyorum en başından beri. Sanki
1: Necmettin Hocam, çok özür diliyorum. Şimdi İsrail tarafından Amerikan basından yansıyan bilgilere göre İsrail'in Başkan Trump'ı dinleyebileceği ve İran'a karşı misilleme saldırıları başlatmayabileceğine dair büyük işaretler var diyor Amerikan'ın akım medyasından Kathleen Dornbas New York Post'tan. Evet, buyurun Necmettin
3: Hocam. İran'a yaptıkları büyük saldırılar öncesinde hep Trump'la Netanyahu arasında sanki bir fikir ayrılığı varmış gibi bir kamuoyuna bir imaj verildi. Nitekim Müçteba Havaneyde yapmış olduğu bir açıklamada buna dair uyarılar yaptı. Düşman bize psikolojik savaş uyguluyor. Bizi anlaşma yapmak isteyenler ve anlaşma yapmak istemeyenler olarak ikiye bölmek istiyor. Nitekim siyasi teknokratlardan İran cephesinde gelen açıklamaları da takip ettiğimiz zaman, Ekber Bey daha iyi bilirler, burada acaba saldıralım diyenler vardı, saldırmayalım anlaşalım diyenler vardı, niçin duruyoruz diyenler vardı. Yani burada Trump'la Netanyahu arasında sanki bir ikilik varmış gibi bir imaj verilmek isteniyor olabilir.
2: Hocam, bu
3: ihtimal
2: çok önemli.
3: Ciddi anlamda durmak lazım.
2: Yorumunuzu bile değiştirebilir. Şu yönde bir açıklama var. ABD İsrail'e bir mesaj iletiyor bu görüşmede. Netanyahu ile konuşurken diyor ki

0: bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının anlaşılması için birkaç gün beklemenin daha iyi olacağını düşünüyoruz diyor. Yani bize birkaç gün müsaade et, saldırma, bir anlaşma olmazsa
1: devam et. Tamam. Hatta ben de arkandan destek vereyim. Öyle ya, dolayısıyla bu ikilinin arasındaki ilişkiye göre projeksiyon tutmak analistleri ve analizleri yanıltıyor. Ya bunun altına bir şart düşmüş olalım. İkincisi, Lübnan'da İsrail giderek bir fiyaskoya sürükleniyor. Tıpkı tarihte olduğu gibi, 82'de olduğu gibi, 2000'de, 2006'da olduğu gibi. Yani 78'de oraya girdiler, işte Filistin Kurtuluş Örgütü Tunus'a çekildi, Hizbullah ortaya çıktı. Daha sonra iki, hatta şimdi Beaufort Kalesi'ni ele geçirdik diyorlar. Biliyorsunuz Netanyahu İsrail kamuoyuna bir zafer satıyor. Beaufort'u ele geçirdik diyor. Beaufort'u geçmişte de ele geçirdiler, sonra kaçtılar. Yani sahada Hizbullah FPV dronları diye bir gerçek çıktı. Ben söylemiyorum. İsrail'in devlet televizyonu Kan söylüyor. Diyor ki bu FPV dronlar yüzünden İsrail ordusunun hareket kabiliyeti %80 oranında kısıtlandı diyor. Kendileri söylüyorlar.
0: Söylüyor.
1: Yani hatta şu an askeri istihbaratçıları 100 tane uzmanı var. Hizbullah'ın 100 tane drone uzman operatörü var. Bu 300 olursa 500 olursa ne yapacağız diye projeksiyon tutuyorlar. Bakın 50 milyon av tüfeği mühimmatı siparişi verdiler. Yani eski usul, hoca daha iyi bilir, eski usul av tüfeğiyle şu an dronlara karşı koyacak bir konsept üzerinde çalışıyorlar. 700 milyon dolarlık bir acil önleme paketi ortaya koydular. Demir kubbete, Hizbullah dronlarına karşı koymak için. Şimdi bunları şu yüzden anlatıyorum.
0: Ya av tüfeğiyle drona karşı konulur mu?
2: Yok teknik şöyle, olarak... onunla, hocam çok kısa bu sefer.
1: Estağfurullah, tabii ki.
2: Onunla ilgili yeni bir drone icat etmişler ama hayata geçiremediler. Drone şöyle çalışıyor. Havada kamikaze drone geliyor. İsrail bir drone kaldırıyor. Bir paket kutu içerisinde. Drone'un üzerinde ağ var. Balıkçı ağ gibi ağ düşünün. İki drone karşılıklı karşılaşıyorlar havada. Ağ fırlatıyor direkt şeyin üzerine, drone'un üzerine. O ağla beraber tabii düşüyor. Pervaneler falan patlıyor, çatlıyor, aşağı düşüyor. Ya bu bile çok iptidai bir tedbir. Bunu bile hayata geçiremediler henüz daha.
1: Bunu ama şuraya da yoruyorlardı aynı hocam. Yani şöyle söylüyorlar. Ukrayna sahasında saçma, eski usul saçmaların dronlara karşı etkili olduğu,
2: olabilir,
1: bunu kullanabileceklerini ifade ediyorlardı.
2: Olabilir. O çaresizliğe yani, bakın değil mi?
1: Çaresizlik, 700 milyon dolarlık demir kubbede yeni bir güncelleme ortaya koydular. Bakın 82, 2000, 2006'da olduğu gibi Lübnan sahasında yeni bir fiyaskoya sürükleniyorlar. Zaten havadan bu kadar agresifleşmelerinin sebebi bu. Yani Hizbullah'ın evet komuta gücünü ortadan kaldırıyorlar ama Hizbullah daha çok gerilla taktiğine dönmeye başladı. Ya sahaya küçük birlikler halinde yayılıyorlar. Sahada görülen o. Tabii Hizbullah İran için öz evlat. Fakat İran'ın saldırdığı İsrail üssü de oradan uçakları kaldırdıkları üs. Ya İran ne yaptığını bilerek hareket ediyor. Onu söylemek lazım. Bir de saldırdıkları bölge Kirmanşah. Hani siz füze kapasitesini ortadan kaldırmıştınız? Yani Kirmanşah'a o kadar bombalamalar yaptınız. İran'ın füze kapasitesi %18'e kadar düştü dediniz. Demek ki düşmemiş. Yani adamlar hala füze gönderiyor. Ya bu işler nereye varır peki?
0: Sonra Amerika Birleşik Devletleri bir rapor yayınladı hocam. Dediler ki İran'ın füze kapasitesini %60'a indirdik. Vurduk. %60 kaldı dediler. İran'dan açıklama geldi. Dediler ki envanterde %120 füzemiz var dedi.
2: Hatta onlar %21'e düşürdük dedi. O da %121'e çıkarttık dedi.
1: Yani açıkçası yeniliyorlar. Ya şu an açık yeniliyorlar. Keşke İsrail kara kuvvetlerini Lübnan'a sokmak zorunda kalsaydı. Çünkü hani o Beaufort'u ele geçirdik diyorlar. Ariel Sharon'un orada 82'de zafer görüntüsü var. Savunma Bakanı iken. 2000'de kaçtılar. 2006'da bir daha girdiler. Hizbullah Çin füzesiyle Hizbullah'ın İsrail'in gemisini vurdu. Yine kaçtılar. Dolayısıyla Lübnan onların aslında sendromu. Bunu çok iyi biliyorlar. Ya şu an Netanyahu için işler iyice karmaşıklaşmış durumda. Umarız İsrail seçimlerine kadar daha da karmaşıklaşır ve bu kriminal dünyanın gündeminden tasfiye olur diyelim.
0: Çok teşekkürler hocam. Biz devam teşekkür edeceğiz. İbrahim hocam size döneyim. Evet. Tabii beklenti hiç olmaması yönünde Orta Doğu'da büyük bir savaşa evrilir mi bu? İran'ın attığı füzeler İsrail yanıt verirse ne olacak hocam?
3: İsrail cevap verirse şayet İran bu sefer çok daha
0: ki mesajlar fazla, vereceğiz, cevap vereceğiz yönünde.
3: Fazla bir karşılık verir. Yani şu anda sadece Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde olan bir üsse saldırı yaptılar. Ama İsrail topyekün bir saldırıya başlarsa, hava saldırısına, İran'da daha önce ikaz verdiği bazı yerler var. Mesela o ne

0: Çölü'ndeki Dimona üssünün yakınına vurmuştu. Bu defa belki de o üssün bizatihi kendisini de vurabilir. Yani İsrail'in saldırısının kapasitesine bağlı İran'ın vereceği cevap. Şimdi biz Nisan ayında veya Mart ayının sonuna doğru dedik ki tamam, savaş bir ateşkese dönüştü. Artık karşılıklı saldırılar gerçekleşmiyor. Gerçekleşmiyor ama bir şey daha var. Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı çok daha şu anda sıkıntılı bir yer. Ve dün medyaya da düşen, gazetelerde de yayınlanan haberleri okuyorum. Yani işin ekonomik boyutu var. Ve ülkeler stratejik ticari petrol rezervlerinin Haziran sonu itibariyle biteceğinden bahsediyorlar. Bu Hürmüz Boğazı'nın bu haliyle devam etmesini mümkün kılmıyor. Yani bir yerde artık devletler de ekonomilerdeki çatırdamayı göreceğiz. Eğer bu şekilde giderse şayet. Yani hiç kimse İsrail'in keyfini beklemez.
1: Yani fiyatlar biraz daha artar bu durumda.
0: Fiyatlar arttığı gibi bir de bulamıyorsunuz da. Yani bazı ülkeler, özellikle Güney Asya ülkeleri bu noktada ciddi sıkıntıdalar. Petrolü tamamen dışa bağımlı olan ülkeler var ve bunların da kendi üretim kapasitelerinde sıkıntı ortaya çıkacak. Şimdi Çin bazı fırsatları değerlendirmiş. Karadan bir boru hattı çekebilmiş ama Çin'in ihtiyacının yüzde ne kadarını karşılıyor onu bilmiyoruz. Fakat unutmayalım, Çin dediğimiz ülke dünyanın fabrikasıdır. Ve onun üretiminde meydana gelecek kısıtlamalar, sıkıntılar dünya ekonomilerini daha da sıkıntıya düşürecektir. O nedenle biz bu savaşın böyle 41 gün savaş bitti, ateşkes tamam, böyle ilelebet gider zannediyoruz ama yok, öyle değil. İşin ticari boyutu var, ekonomik boyutu var ve bu Hürmüz Boğazı bu şekilde kapalı halde kalmaya devam ederse iş bir yerde patlayacak. Şimdi İsrail'in de Lübnan'la alakalı zaten ta Gazze ile birlikte Lübnan'ı da onlar işgal etmeyi planlamışlardı. Bir ara hatta o Litan Nehri kıyısındaki Birleşmiş Milletler'e bağlı güçlere de saldırılarda bulundular. 2024'ün Kasım'ında da bir anlaşma yapıldı. Ateşkes yapıldı güya ama İsrail o ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Şimdi Amerika ile Lübnan, Amerika'da Lübnan'la birlikte bir araya gelindi, görüşüldü filan ama İsrail'in herhalde en sevmediği bir kavram var. O da ateşkes. Hiç haz etmiyor. Ne Gazze ile yapılan ateşkes, ne Lübnan'la yapılan ateşkes İsrail için hiçbir anlam taşımıyor. O kendi gündemini uygulamaya çalışıyor ve fakat bir şeyin de farkında. Bu işi tek başına yapmaya kalkarsa sıkıntısı büyük olacak. O yüzden de Amerika'yı bir biçimde bu işe de dahil etmeye çalışıyor. Biraz evvel Necmettin Hocam olsun, Kemal Olçar olsun, onların sözlerinden Trump'la Netanyahu ve İsrail ile Amerika arasındaki ilişkilerde ne kadar sözlerine itibar ederiz, ben ondan endişeliyim. Çünkü bunlar iyi polis, kötü polis oyunu oynuyorlar. Bir yanda kötü polisi Trump oynuyor, iyi polisi Trump oynuyor ama iyi polis, kötü polis sorguda sorguladığınız kişiden cevap alabilmek için kullanılan bir yöntemdir. Ve bu yöntemle sorgulanan kişi, bu yönteme göre sorgulanan kişi İran'dır. Masada kelepçeyle tutulan kişi İran'dır. Kötü polis İsrail, iyi polis Amerika. Ama bu iki polisin de hedefi, niyeti İran'ı bir biçimde istedikleri noktaya getirebilmek. Bunu oynuyorlar diye düşünüyorum ben. Ve bugüne kadar da hep şunu söylemişizdir. İsrail, Amerika her ne kadar zaman zaman kendi menfaatini düşünerek geri planda kalmaya çalışsa bile İsrail'de, biz de şu çok iyi biliyoruz ki Amerika'nın desteği olmadan İsrail ne Lübnan'a saldırabilir ne başka bir ülkeye saldırabilir. Hele İran gibi bir ülkeye saldırmak İsrail'in boyunu çok aşan bir şeydir. Amerika desteği olmadan yapamaz. Trump'ın o nedenle sözlerini ben çok da inandırıcı bulmuyorum.
1: Bülent Hocam'a döneyim. Bülent Hocam, şimdi bir taraftan beklenti İsrail'in Lübnan'a saldırmaması yönünde. Tabii ki İran

0: Bunu aslında tüm dünya bunu bekliyor ama İsrail'in pek de dinlediği yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir anlaşma yaptılar ki İran sürekli ihlal ediyor, sürekli vuruyor bir taraftan da. Ne olacak bundan sonra hocam?
1: Yani şunu söylemek lazım öncelikle Sinan Bey. Yani çok önemli bir nokta var. Hem yayının başında konuşurken de biraz önce galiba Kemal Hocam söyledi. Yani bir istihbaratla alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir rahatsızlık var. Yani yalnızca bu İran meselesinde değil. Mossad ne kadar CIA'nin içine sızdı. Bu aralar çok sayıda tartışma dönüyor. Yani ne kadar bu İsrail istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün meselelerinin içinde. Yalnızca İran'da değil. Çünkü çok sayıda farklı dosyanın da ortaya çıkmakta olduğunu zaten yavaş yavaş görüyoruz. Yani bu anlamda şimdi tamam evet Epstein davaları var, başka davalar da var ama bir devletin bütün bir güvenliğinin artık söz konusu olması meselesi var ve Trump da bu anlamda çok büyük ihtimalle iyice rahatsızlık duymaya başladı diye ben biraz daha hocalarımdan işin doğrusu farklı düşünüyorum. Çünkü buraya saplanıp kalmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Göreve geldiği ilk günden bu yana biliyorsunuz Çin'e karşı mücadeleyi sürdüreceğini, bundan sonra Pasifik'te mücadele edeceklerini ve Avrupa'da ve Orta Doğu'da bulunan ordularının da büyük çoğunluğunu ki Almanya'dan yavaş yavaş çekmeye başladığını gördük. Yani bunların da büyük çoğunluğu Pasifik'e aktaracağını söyleyen bir Trump vardı ama burada İsrail'in hiç durmadan yani tırnak içinde söyleyeceğim bir arsız bir çocuk gibi sanki hiç durmadan sağa sola saldırıyor olması sürekli 12 gün çatışmalarından bu yana bütün bölgede yalnızca burada değil belki yarın Somaliland'ı konuşacağız Sinan Bey belki yarın farklı anları konuşacağız Kıbrıs meselesi var benzer biçimde Adalar Denizi'nde bir takım gelişmeler var yani hiç durmadan etrafı kaşıyan sinir uçlarını açık sinir uçlarını bulup bunlarla alakalı olarak bir takım faaliyetler gerçekleştirmeye çabalayan bir İsrail görüyoruz. Burada zaten yine konuştuk Netanyahu'nun işte bu yaklaşan davaları yolsuzluk dosyaları Trump kaç kere sahip çıktı? Yaklaşan seçimler de var Trump kaç kere daha sahip çıkabilecek ki? Ben özellikle yani Amerikan basına da baktığımız zaman özellikle istihbarat anlamında çok büyük yeni gediklerin görülmekte olduğu ve bu anlamda da çok Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının FBI olsun, CIA olsun, diğer dinleme mekanizmaları olsun rahatsız oldukları. Yani bununla alakalı olarak da hem Trump'a yönelik içeriden bazı tepkiler gelecek olabilir hem de benzer biçimde burada bir hücre temizliğine gidilecek de olabilir Sinan Bey. Bununla alakalı olarak da ben önümüzdeki günlerde yine çok kısa konuştuğunu gördük aslında onu da söylemek lazım 5 dakika. Ben büyük ihtimalle yine Trump'ın küfürlü konuştuğu yönünde bir bu kadar kısaysa eğer hem tehdit ettiğini hem de bir şekilde beklemesi gerektiğini bir sonuca varılması gerektiğini bundan sonra İsrail'in bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini için doğrusu düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle Trump'ın buradan bir şekilde artık çıkması lazım. Az önce zaten İrfan Bey de ekonomik durumu özellikle vurguladı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden sıkışan bir Trump yönetimi var. Bu savaş artık sürdürülebilir değil. Bir şekilde bir zafer ilan edecek ki belki bir sonraki turda konuşabiliriz. Nükleer silah elde etmemesi Trump'ın bence elindeki zafer anahtarının birisiydi diye düşünüyorum ben. Ama şimdi resim çok daha farklı bir boyuta gitmeye başladı. Hep yayınlarda söylüyorum biliyorsunuz İngilizce bir terim var. Wag the dog diye. Köpek mi kuyruğu sallıyor, kuyruk mu köpeğe sallıyor? Artık Amerikan kamuoyunda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yönetiminde olduğu yönünde inanış giderek artıyor. Benzer biçimde İsrail karşıtının çok yükselmekte olduğunu genç nesillerde bilhassa ki İsrail'in en istemeyeceği iştir bu. Amerikan desteğini kaybetmek. Ki biz JFK suikastinden tutun İsrail'in nükleer silah sahibi olması meselesini konuştuk. Hatırlayacaksınız 6 gün savaşları sırasında yanlış hatırlamıyorsam Amerikan gemisine yönelik bir sahte bayrak saldırısını gerçekleştirmişti. USS Liberty olması lazım geminin adının. Yani burada Amerika'ya dair saldırmayı göze alan böyle bir saldırgan devlet var. Ve bununla beraber maalesef 12 Kasım 2024'ten bu yana 10 binden fazla ihlal edilen Lübnan, Gazze'nin sayısı belli değil maalesef. Yani Gazze'ye yapılan saldırının sayısı belli değil. İran'a saldıran, Suriye'ye saldıran, önümüzdeki günlerde Sinan Bey tekrar Suriye'yi konuşmayacak mıyız? Güneyindeki yayılımcılıkları konuşmayacak mıyız? Yani bunlar gündeme gelecek. Ya böyle bir bela maalesef, böyle bir ileri karakol burada hareketlerini gerçekleştiriyor ve artık ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem bu savaşlardan yorgun düşmeye başladığını hem de artık sürekli İsrail'i kurtarma çabası. Yani bu nükleer silah edinmesi bile İsrail'in güvenliğini sağlamak adına değil mi Sinan Bey maalesef? Hep İsrail bakın bütün bu meselelerde neredeyse 1,5 yıldır, 2 yıldır konuştuğumuz Gazze başta olmak üzere. Suriye'si, Irak'ı, İran'ı yani bütün bu krizlerin hepsinde kim başrol oynuyor? İsrail. Yarın bir gün Somaliland, yarın bir gün Doğu Akdeniz yine İsrail karşımızda. Yani bu soykırımcıların bir şekilde durdurulması gerekiyor ki artık. Amerika'ya da çok fazla zarar vermeye başladıklarını ben işin doğrusu düşünüyorum ve Trump'ın geçen gün o kadar

0: özgürlüğü konuşmuş olması ve bunu da açıkça söylemiş olması. Ve burada dikkat edin, İran'ı suçlamadı ilk defa. Yani İsrail'in suçlu olduğunu bir şekilde söylüyor. Çünkü bir şekilde aslında hep gözden kaçıyoruz ama Amerika'da da özür dilerim. Amerika'da da İsrail ve Lübnan arasında barış görüşmeleri sözde hala devam ediyor ve Amerika ev sahipliği yapıyor bunu. Ama ne oluyor? Saat geçmiyor ki Lübnan'a yeni bir saldırı yapmasın. İşte bu anlamda da ben yavaş yavaş bu dengenin İsrail aleyhine bozulmaya başladığını düşünüyorum işin doğrusu. Bütün o tarihi boyunca maalesef hep bu soykırımla andığımız, ki az önce Necmettin Hocam galiba bahsetti. Benim de aklıma Sabra Şatilla katliamı geldi. Yani Lübnan içinde de bir bölüp parçalama politikasına da gittin. Yalnız Hizbullah'la alakalı
1: Hocam,
0: değil.
1: şimdi
0: Çok
1: İran'ın
0: buyurun.
1: attığı bu füzeler İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durduracak mı?
0: Yani şunu söylemek lazım. Bence biraz durdurabilir Sinan Bey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle eskisi kadar gönüllü değil bu işe. Bir şekilde oradan çıkması lazım. Ve bu çatışmanın tekrar hızlanmasıyla beraber diyelim ki İsrail öyle umuyorum ki yeni bir saldırı dalgası başlatmaz ya da cevap vermeye çabalamaz. Bu anlamda bir şekilde Amerika'nın da işin içine çekileceğini ve tekrar hocalarımın az önce bahsetmiş olduğu hem küresel boyuttaki enerji krizi, ekonomik krizler biz hala etkisini görmedik ama yakın zamanda tarımla ilgili olarak da geçtiğimiz bütün bu süreçte de tarımın üzerine özellikle dünya tarımında gübre üretiminde çok sayıda krizin gelişeceğini unutmamak lazım. Ve Trump'ın karakterini de artık öğrendik. Sürekli bir süper kahraman, barışları getiren adam, kendisinin de böyle anılması gerektiğini hep söylüyor. Ve burada da nasıl anılacağı yönünde de düşünmek lazım. Yani İsrail olan daha önce Carter'ın veyahut da başka başkanların ilişkilerine baktığımız zaman da Obama'nın en kötü karneyi şu ana kadar maalesef Trump ve bunu da biliyor. Yaklaşan seçimler yine önünde. Bu anlamda ben çok İsrail en azından bu süre boyunca çok fazla bir destek vereceğini düşünmüyorum. Ama bu Epstein davaları ne durumdadır? Yani o kadar ince ve çok denklem var ki Sinan Bey, bu gece gerçekten hareketli geçecek diye düşünüyorum ben işin doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ekber'le İrfan'a döneceğim. Zira neredeyse bir saat oldu bu bağlantı. İlk yaptığımız bağlantının ardından tabii tepkiler ne? İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu saldırıyla ilgili ne konuşuluyor? Kamuoyu ne diyor? İran'a bir cevap verelim. İsrail'in yanında yer alalım. Yoksa hayır, savaşmayalım. Bir şekilde İran'la masaya oturalım, barışalım. Ve İsrail de artık kendine hakim olsun, Lübnan'a da saldırmasın. Hangi yönde?
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu yoklamaları çok açık ve net. Amerikan halkı Donald Trump'ın İran'la ciddi bir savaşa girmesini ve hatta bu işin uzamasını istemiyor. Kamuoyu yoklamaları çok açık ve net. Donald Trump zaten kendisi söylüyor. %32'lere düştü diyor. İşte Netanyahu ile yaptığı o küfürlü ve kavgalı telefon konuşmasında da çok açık ve net bir şekilde işte şu anda sen diyor bütün İsrail'i, bütün Yahudileri dünyaya düşman ettin. Hepsi bunun senin nedeninden. Ben sürekli senin affedersiniz kıçını kurtarıyorum gibi çok ağır sert eleştiriler yaptı. Donald Trump Amerika'daki Amerikan toplumunun hassasiyetinin farkında. Amerikan toplumu savaş istemiyor. Amerikan toplumunun çok umrunda değil aslında ve Brent Hocam da altını çizdi. Amerika'da şimdi Amerikan özellikle yaşları 30'lara 40'lara yaklaşan genç jenerasyon kesinlikle artık Amerika'nın İsrail'in çıkarları için kendi ceplerinden çıkan vergileri harcamasını istemiyor. Magazinler içerisinde özellikle çok ciddi tartışmalar var ve Donald Trump'a çok ciddi sert direnişler var. O açıdan da 2028 başkanlık seçimlerine iki aday görünüyor. Malum biri J.D. Vance, diğeri Marco Rubio Cumhuriyetçiler içerisinde. J.D. Vance kesinlikle bu İran topuna girmiyor. Bu işin farkında olduğu için magazinlerin hiç savaş istemediğini bildiği için Marco Rubio da artık geri adım atmaya başladı bu anlamda. Çünkü ciddi bir destek yok. Donald Trump da bunun çok farkında olduğu için özellikle de artık İran meselesini dosyaya kapatmak istiyor. Amerikan askerlerini oradan bölgeden çekeceği yöndeki mesajının da ben için açıkçası bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yapılan kamuoyu yoklamalara çok açık ve net. En önemlisi Amerikan toplumu için burada yaşayan bir televizyoncu, bir gazeteci olarak söylüyorum. Ekonomi. Ekonomi şu anda iç açıcı değil. Petrol fiyatları yüksek. Dolayısıyla petrole bağlı ürünlerde de fiyatlar oldukça yüksek. Bunların hepsi işte girdiğimiz günlük alışveriş yaptığımız dev zincirlerde Walmart gibi, Giant gibi inanılmaz şekilde fiyatların arttığını görüyorum ben Sinan. O açıdan da Amerikan toplumu savaş istemiyor. Çok umurunda değil. İsrail'in orada bölgede ne yaptığı. Donald Trump özellikle de bunu bildiği için Netanyahu üzerinde baskı oluşturuyor bir anlamda. Şöyle bir imaj vardı Amerika'da ki bugüne kadar da var. var. İsrail Amerika'yı yönetiyor. Ama ilk kez Donald Trump döneminde bu algının ben değişmeye başladığını düşünüyorum. Tabii ki Donald Trump burada bir

0: İkinci derecede kendi siyasi geleceğini, siyasi çıkarlarını düşündüğü için böyle bir adım atıyor Sinan. Donald Trump onun için de Kasım seçimlerinde çok ciddi bir darbeyi şimdiden gördü. Temsilciler Meclisi'nde savaş yetkisi yasasına karşı 4 cumhuriyetçi demokratların yanında oldu. 100 sandalyeli senatoda da bunu kaybederse artık gerçekten daha önce dile getirdiği azledilme meselesi de gündeme gelebilir. Onun için de Donald Trump'ın şu anda Netanyahu'nun siyasi geleceği hiç umurunda değil. Tamamıyla artık bu işi bitirmek istiyor ve bölgede Amerikan askerlerinin, Amerikan ordusunun kaldığı sürece Netanyahu'nun sürekli bir provokasyon yapacağı, sürekli olarak Amerikan askerlerini İran'a yönelik bir saldırıya geçirme yönünde çabalar olduğunu biliyoruz. Onun için Donald Trump hep şunun altını çiziyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapının kalbi askeri endüstriyel komplekstir. Donald Trump birden dikkat ederseniz yönünü Küba'ya çevirmeye başladı. Küba'ya mı yönelsek, Küba'ya mı gitsek gibi konuşmalar yapmaya başladı. Donald Trump bunu şunun için yapıyor. Yani askeri endüstriyel kompleksle karşı karşıya gelmemek için Orta Doğu'daki bu askeri yapıyı çekerek Küba'ya, daha önce Venezuela'da olduğu gibi, günlük onların faturalarını ödemeye başlayacak Donald Trump. Bunu neden yapıyor? Dolayısıyla Netanyahu askeri endüstriyel kompleks üzerinden oynuyor Donald Trump'ın siyasi geleceğiyle ilgili. Onun için de askeri endüstriyel kompleks dediğimiz, ki 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkartmak istiyor Donald Trump. Henüz daha geçmedi bu tabii ki yasal olarak. Bu açıdan da Donald Trump'ın, ben çok açık ve net söylüyorum, Donald Trump savaş istemiyor. Savaş isterse artık siyasi geleceğini unutmak zorunda.
1: Teşekkür ediyorum İrfan. Tabii Ekber'e de döneceğim. Tahran'daki son durumu konuşalım. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Devrim muhafızlarından bir açıklama var mı? Kamuoyu, halk ne diyor? Son durumla ilgili seni dinleyelim Ekber.
2: Sinan, esasında devrim muhafızları ve Hatem-ül Enbiya Karargahı'ndan, yani İran'ın askeri kanadından, askeri yetkililerinden açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan, yani hükümetten de az önce ilk kez, altını çizerek söylüyorum, ilk kez bu saldırıyla ilgili, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Esasında hükümetten yapılan açıklamalarla askeri kanattan, askeri yetkililerden gelen açıklamalar arasında pek bir farklılığın olmadığını söyleyebilirim. Dışişleri Bakanlığı özellikle şu hususun altını çiziyor. Biz Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkese vardığımızda, özellikle Lübnan'daki savaşların ve çatışmaların durmasının da bu ateşkesin bir parçası olduğunun altını çizmiş olduk. İşte İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılardan, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri doğrudan, altını çizerek söylüyorum, doğrudan sorumludur. Eğer İsrail bu saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı veya Lübnan'a karşı yeni macera, kendi deyimleri, yeni bir macera arayışı içine girirse, silahlı kuvvetlerimiz çok sert bir şekilde buna yanıt verecektir. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Diğer taraftan İran Devlet Televizyonu ülkenin herhangi noktasına şu ana kadar herhangi bir saldırı yapılmadığını duyurdu. Daha önce İran medyası bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Daha sonra bunların işte bir hazırlık aşaması olduğu ifade edilmişti. Diğer taraftan İran Tahran'daki tek uluslararası hava alanı olan İmam Hümeyni hava alanını kapattığını duyurdu. Tabii an itibariyle hac meselesi dolayısıyla çok sayıda İranlı hacı hala o bölgede bulunmaktadır. Muhtemelen onlar farklı yöntemlerle İran'a getirilmiş olacak. Yine İran medyasından dikkat çeken başka haberler var. Tabii bunlar resmi açıklamalar değil. Irak'ın Süleymaniye bölgesinde oradaki tırnak içinde bölücü Kürt gruplarına yönelik de saldırıların olduğu ve o noktalarda da patlama seslerinin geldiğine ilişkin İran medyasında haberler var. Fakat altını çizerek söylüyorum ki resmi olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yine İran medyasının paylaştığı ilginç fotoğraflar söz konusu. Mesela az önce de söyledim, bazı füzelerin üzerinde işte İngilizce, Farsça bazı ifadeler yazılmıştı. Az önce yine İran medyasında gördüm. Bir bu kez insansız hava aracı üzerinde işte Arapça ve Farsça "Biz Lübnan'ı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz yönünde bir açıklamanın, bir görselin işte görülmesi de dikkat çekici. Şunu da belirteyim son olarak Sinan, an itibariyle Tahran'da hava bulutlu. O yüzden meteorolojiden de bir açıklama geldi. Yıldırım olabilir. Yani özellikle bunun altı çizilmiş oldu. Yani insanlar bu yıldırım çakmalarını işte saldırıyla karıştırmasınlar, tedirgin olmasınlar diye bu yönde.

0: meteorolojilerine bir açıklama söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyorum hem İrfan'a hem Ekber'e. Kemal Hocam, bir analiz yapalım isterseniz. Ben sizi böyle davet edeyim. Haritada paylaşalım. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Bu noktaya odaklanalım. Şimdi ne oldu, ne bitti, nereye yolladı füzeleri? Herhalde bir zarar vermedi İsrail. Öyle gözüküyor. Hava savunma sistemleri devreye girdiğini söyledi İsrail kaynakları.
2: Yani İsrail topraklarındaki zayiat raporunu bilmiyoruz. Hasar tespitini bilmiyoruz ama yapılan açıklamalardan, özellikle Trump tarafından yapılan, bu geceki oraya göre gündüz saatleri herhalde, açıklamalarda herhangi bir zayiatın zarar vermediği yönünde bir açıklaması var. Dolayısıyla zayiat yok demektir aslında bir taraftan da. Şimdi ilk etapta İran 4 dalga şeklinde saldırı düzenledi bu akşam itibariyle. Bu biraz ani saldırıydı aslında. Yani çok beklendik bir saldırı değildi. Çünkü İran'ın İsrail tarafından kendisine ilk defa saldırı yapılmadan bir doğrudan karşılık verdi. Yani sanki savunma konseptini biraz saldırı konseptine dönüştürmüş, değiştirmiş gibi bir algı da oluştu hepimizde.
1: Hiç beklenmeyen bir şey oldu.
2: Evet, yani şöyle tabii, gerginlik had safhada, onu da söyleyelim. Bana göre gerginlik 28 Şubat tarihinde başlayan savaşın ilk günlerindeki gerginlikten çok daha yüksek.
1: Hocam ama İran şunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi az önce Ekber de paylaştı. Dedi ki ateşkesi bozan zaten İsrail dedi.
2: Elbette.
1: Lübnan'ı vurarak anlaşmanın şartlarına uymuyor dedi.
2: Tamam, onu şöyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu savaşı ikiye bölüyorlar. Yani iki bölümlü düşünüyorlar. Birisi Lübnan Savaşı, İsrail'in yürüttüğü. Diğeri de İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında merkezde olduğu bir savaş. Ama İran bunu tek cepheli savaş olarak görüyor. Yani bu ne demek? Lübnan'a yapılmış saldırılar İran'a yapılmış demektir. O anlamda zaten Lübnan'a yapılan her türlü saldırıyı kendisine karşı yapılan savaştaki ihlal gibi görüyor. Çünkü biraz önce ifade ettim. Lübnan bölgesinde, yani şu bölgede, şu bölgede devam eden savaş ayrı bir sektör değil İran için.
1: Hocam şu haritayı açayım mı? Daha iyi olur.
2: Hah, olabilir, evet. Şimdi dolayısıyla Lübnan Savaşı, İsrail'in yürüttüğü, bu katil ülkenin yürüttüğü savaş ayrı bir cephe gibi algılanıyor. Amerika da öyle algılıyor. O yüzden onun görüşmelerini ayrıca New York'ta yaptılar. O tıkandı ve kapandı, masa dağıldı. İran ayrı bir sektör gibi değerlendiriyor. Tekrar ediyorum bunu anlaşılsın diye. Ama bakın, İran iki taraftaki savaşı tek cepheli savaş olarak görüyor. Buradaki kritik olan nokta bu. Birinci konu bu aslında. Diğer konu, şimdi buraya kadar ne yapıldı? İsrail bir kere şu...
1: Hocam nehli... şunu mu demek istiyorsunuz? Vekil güçlerinden vazgeçmiyor.
2: Kesinlikle vazgeçmiyor. O vekalet güçlerinin... çünkü bütün mimari ona oturmuş durumda. Bir balistik sisteme oturmuş, bir de vekalet güçlerine oturmuş durumda. İran'ın
1: yoksa
2: güvenlik sistemi.
1: Lübnan mevzusu değil. Aslında Hizbullah mevzusu.
2: Yani Lübnan diyecek tabii ki o elbette.
1: Çünkü
2: ama
1: Lübnan yönetimi Lübnan. Hizbullah'ı da istemiyor.
2: Mesele Lübnan'dan ziyade Hizbullah'ın oradaki tabii varlığı. Çok çok doğru. Ama biz Lübnan topraklarına cereyan ettiği için Lübnan diye ifade etmemiz. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sanki
1: bölünmüş
2: İsrail'in, evet, yani İsrail'in yaptığı bu harekatların hepsi sanki terörle mücadele kapsamına tırnak içi gibi algılanır diye ben Lübnan diye söylüyorum. Lübnan'ın ordusu olmadığı için zaten Hizbullah savunuyor burayı. Böyle de bir durum var yani. Tabii. Yani dolayısıyla bu bölgede dört dalgalı bir saldırı gerçekleşti. İlk dalgada hemen duyduk zaten, ilk dalgayla beraber müteakiben dördüncü dalgaya kadar takip ettik canlı olarak. Burada tek bir füze yok. Yani dört dalgada dört tane füze atıldı diye bir şey yok. Bunlar paketler halinde atılıyor bu bölgeye, özellikle Hayfa bölgesine atıldı.
1: Ha, şimdi böyle daha büyük haritaya mı aşağıda, geçeyim?
2: Şuradakini söyleyelim de ondan sonra tamam, değiştirelim isterseniz. Burada biliyorsun şurada Litani Nehri var. Şu bölgede Litani Nehri var. Şu nehir şöyle uzayan bir nehir. Ta Beka Vadisi'ne kadar devam ediyor. Bu bölgeye kadar aslında geldiler. İsrail katil devleti ordusu buraya kadar geldi. Fakat nehri de geçtiler. Nehri geçtiler Nebatiye bölgesine. Bir de Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesini bombalamaya başladılar bir taraftan da. Şu bölgede. Şimdi buralarda bombalanıyor. Beyrut da bombalandı biliyorsunuz. Hatta Beka Vadisi'ne kadar şöyle devam eden bir saldırılar düzenlediler. Yani aslında şu nehri geçmeye artık teşebbüs etmiş durumda.
1: Kendilerine çünkü, yol mu açıyorlar?
2: Tabii. Nehir geçiyorlar ve karşıda bütün Lübnan'ı hedef almışlar artık. İran bunu okuyabiliyor rahatlıkla. Şimdi sadece taktiğe odaklandığınızda işte Litani Nehri'nin güneyinde tampon bölge oluşacak. Şu bölgedeki İsrail vatandaşlarının yaşamlarını tekrar normal

0: yerleştirecek. Güya çıkış noktası bu. Ama artık Lübnan'ın tamamı ilgi alanlarına, etki alanlarına dahil olmuş durumda. İran bunu fark ediyor. Ve buradaki Hizbullah'ın varlığı bir şekilde İsrail ordusunun önündeki tek tampon ve tek engel. Dolayısıyla İsrail ısrarla bu bölgeye denizden, karadan ve havadan harekatlar düzenliyor ve devam ediyor. O yüzden Trump'ın İran'a karşılık verme demesi Lübnan'daki savaşı durdur anlamına gelmez. Bakın tekrar onun için söyledim zaten. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşılık verme birkaç gün dedi. Lübnan savaşını durdur demedi. Birkaç defa böyle karşılıklı nahoş ifadelerle görüşmeler geçti ama hocalarımın dediği gibi bunlar sanki böyle karşılıklı bir oyun oynuyorlar. Kamuoyuna bu oyunu da pazarlıyorlar. Biz de tiyatrodan izliyoruz. Onun için buradaki hikaye durmayacak. Lübnan savaşında İsrail'in katil ordusu ilerlemeye devam edecek. Mümkün mertebe ama...
1: Hocam buna mı? Yani işgale mi varacak bu durum?
0: Tabii. Hep baştan söylediğim şey Lübnan'ın işgali. Golan Tepelerinin işgali neyse 67'de Lübnan işgali de aynı. Tıpatıp aynı. Daha geniş arazi. O yüzden uzun sürüyor.
1: Peki ve Golan Lübnan devlet yönetimi buna nasıl izin veriyor hocam?
0: Böyle izin veriyor işte bakın.
1: Bir anlaşma mı var ortada?
0: Hayır canım. Hiçbir anlaşma yok. Litani'ye kadar nasıl izin verdiyse Litani'ye kadar burası İran, Lübnan değil mi?
1: Lübnan.
0: Şurası sınır değil mi? Sınır. BM yok mu burada mavi hatta?
1: Var.
0: Hem BM var hem ülke fiziki sınırı ve resmi. BM'nin tanıdığı bir ülke Lübnan. Sen buradan kilometrelerce girmişsin zaten nehrin olduğu yere kadar. Hangi hatla? 2006'da da girdiler. Hala devam ediyorsun. Nehri geçtin, Nebatiye'ye girdin. Hala bombalamaya devam ediyoruz. Hangi hakla, hangi gerekçeyle?
1: Ya şöyle mi kandırıyorlar Lübnan yönetimini? Biz Hizbullah'a saf dışı bırakalım, ondan sonra çıkacağız.
0: Onların derdi Hizbullah falan değil. Lübnan'ı işgal etmek. Bu kadar net söylüyorum. Ha bu nihai hedef olur, ara hedef olur, orta ölçekli hedef olur bilemem. Ama Lübnan'ın işgali oldu bittiye getirilecek. Belli bir bölümü en azından ilk adımda. Sonra Beyrut'u kontrol altına almaya çalışacaklar. Dolayısıyla İsrail'in buradaki projesi çok daha büyük. Hizbullah'la mücadele değil. Hizbullah sadece bir engel. Aşılması gereken bir engel. İran içinde Hizbullah hayati öneme aiz olan bir vekalet, vekil. Dolayısıyla biri vekilini korumaya çalışırken biri toprakları işgal etmeye çalışıyor. Lübnan hükümetinin Amerika'daki yaptığı görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Niye? Çünkü orada Hizbullah heyeti yoktu. Ama Filistin'le İsrail katil devleti görüşmelerde Hamas vardı. Dolayısıyla bakın burada farklı bir tablo var. Bunu unutmayın. Hiçbir güç İsrail'in bu bölgedeki icra ettiği bu kıyım, kırım ve soykırım.
1: Hocam vardı da ne oldu? Gazze'yi de vuruyorlar hala.
0: Gayet orayı da vuruyorlar işte hala. Devam ediyor. Yani devam ediyor. Hamas'a rağmen devam ediyor. Anlaşmaya rağmen devam ediyor. Burada da 45 günlük anlaşma var. Ona rağmen devam ediyor. Bütün bunların hepsinin devam edeceğini kabul ederseniz analizleriniz doğru bir noktaya gidecektir. Gelelim İran konusuna. İran'da şu anda zaman İran'ın lehine işliyor. Amerika'nın aleyhine işliyor. Zaman İsrail'de nötr durumda. Ne aleyhte ne lehte. Çünkü o bölge ülkesi. Olduğu yerde sağına soluna ilerlemeye, kuzeye güneye, belki de doğuya ilerlemeye devam ediyor. O yüzden İran zamanla ilgili konuda avantajlı, Amerika avantajsız, dezavantajlı çeşitli sebeplerden dolayı askerlerin uzun süre denizlerde açıkta kalması, Trump'ın kongre seçimleri, düşen kamuoyu, enflasyonun artması, yakıt fiyatı falan filan. Dolayısıyla burada bu bölgede ABD kaybediyor her saniye, İran her saniye kazanıyor. İsrail de bu fırsattan istifadeyle kuzeye doğru adım adım ilerliyor. Bu tabloyu görmeden meseleyi anlamak çok zor. Amerika Birleşik Devletleri
1: ortada bir anlaşma bile olsa İran durmayacak o zaman. Yine füze gönderecek. Bu çatışmalar sürdüğü
0: sürece. Bravo.
1: Ne olacak o zaman? Savaş hiç bitmeyecek hocam.
0: Bitmeyecek. Bitecek diyen var mı burada? Bir kişi var mı bitecek diyen?
1: Vardır belki. Soralım hocam.
0: Ya dünyaya sorun. Başka
2: bence yok.
1: Necmettin yani, hocam.
2: Savaş bitecek. İsrail orada kaldığı sürece devam eder bu iş.
0: Mümkün değil. Bakın kriterler şimdi bu harekatta sahadaki faaliyetler, işte diplomatik faaliyetler, siyasi söylemler, Trump'ın özel kişiliği, Netanyahu'nun karaktersizliği.
1: Hocam İrfan söyledi. Şimdi seçimler geliyor. Ortaya. Savaşı bitirmek zorundalar.
0: Hayır, değiller. Bitirmiş gibi yaparlar. Bakın savaşın bitmesi ne anlama geliyor?

0: ateşkes, sonra mütareke, arkasından geçici barış, arkasından kalıcı barış. Kalıcı barış anlaşması ne demek biliyor musunuz? Uluslararası bir konferans demek. Birleşmiş Milletler'in işin içinde olması demek. Tarafların masada doğrudan görüşmesi demek. Olabilecek mi bunların hiçbiri? Olamayacak.
1: Müşteba Hamane ile görüşürüm gerekirse diyor.
0: O öyle söylüyor. Trump'ın her söylediğine inanmanız
1: gerekmiyor. Hocam.
0: Artı
1: sadece söylüyoruz.
0: Daha bazen Trump ayaküstü bir şeyler söyleyip çekiliyor hazırlıksız. Bazen hazırlıklı söylüyor. Zaten anlıyorsunuz söylediklerinin hazırlıklı mı hazırlıksız mı olduğunu. O yüzden söylem analizinde karşımıza bu savaşı bitirecek bir şey çıkmıyor. Ha, eylem analizine bakın, tamamen savaş ortamı. Her şey savaş hazırlığı ve savaş durumu içerisinde. Bütün askeri birlikler aradaki, mesela bana göre biraz hayal de görüyor Trump. Çünkü diyor ki tamam, attınız atacağını, masaya dönün. Masa nerede?
1: Yok ki.
0: Nerede masa? Söyleyin bana. Nerede masa? İşte İran'da mı?
1: Pakistan.
0: Pakistan'da mı? Nerede? Masa nerede? Masa yok ki. Müzakere de yok. İran çoktan ilan etti. Müzakere benim için bitti dedi. Arakçı gitti mi bir daha? Galibah gitti mi bir daha? Müşteba Hamene'nin söylemlerine yaptığı konuşmalara bir baksanıza. Bitmiştir diyor artık. Çünkü İran bu savaşta avantajını fark etti. Sonuna kadar kullanıyor.
1: Hürmüzü kullandı.
0: Hürmüzü kullanıyor. Nükleerde taviz yok. Balistik füze üretiminde asla taviz yok. Lübnan konusunda, yani Hizbullah konusunda taviz yok. Dolayısıyla bütün bu tavizsiz ortamda dondurulmuşları da hatta serbest bırakın derhal diyor, 24 milyar dolar ve tazmin edin diyor. Tazminat istiyor Amerika'dan. Ama karşı taraf bunun tam zıttı. Yani o yüzden tam anlaşmak üzereyiz diyor. Hangi konuda tam anlaşmak üzeresin?
1: Hocam, bu anlaşmanın detaylarını konuşalım birazdan. Daha açalım böyle konuyu, konuşalım. Ama şu askeri analiz için teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım.
0: Peki.
1: Ben Necmettin Hocam'ı davet edeyim böyle. Hocam, tabii. Şimdi siz dronlardan bahsetmiştiniz. Arkadaşlarım da o İsrail basınından söz etti ve o şeyleri paylaştı. Hemen görüntüye basarsam geliyor mu? Geliyor. Tamam, bu haritayı da temizlemiş olayım.
2: Bu haritada çok önemli bir yer var. Çok kısa bir ilave yapayım mı?
1: Hocam, geleceğim haritaya.
2: Tamam.
1: Şimdi hemen bakıyorum. Lübnan'da kendi tuzağımıza düştük, İsrail basını. Hizbullah'ın İHA'ları sağdaki dengeleri değiştirdi. İsrail kendi kurduğu stratejik tuzağa düştü. Kayıpların önemli kısmı İHA saldırılarından kaynaklandı. Hizbullah'ın İHA gücü yok edilemedi. Tehdit uzun süredir biliniyordu ancak gerekli önlemler zamanında alınamadı. Yaşananlar sadece taktiksel değil, stratejik bir hata, kibir ve aşırı özgüven zarar verdi diyor. Evet. İsrail basını bunu yazdı. Siz de Kan televizyonunun.
2: Evet, Kan televizyonunun açıklaması. Yani ben tam organik, orijinal içeriği takip ettiğim için o kadar altını çizerek söyledim. Güney Lübnan'da İsrail ordusunun hareket kabiliyeti %80 oranında azaldı. Kendi söyledikleri. Bu saçma meselesini de şu yüzden sonradan zihnimde çağrıştı. Özellikle bu fiber optik kabloların o fiber ince kablolara saçmalar nüfuz edebiliyormuş. Ukraynalılardan böyle bir know-how aldık diyorlar. 50 milyon av tüfeği mühimmatını o yüzden sipariş etmişler. Şimdi hatta Demir Kubbe'de de anti-drone sistemleri üzerine bir güncellemeye gitmek üzere yeni bir savunma önlem paketi ortaya koymuşlardı. Şimdi şurada çok önemli bir nokta var. Diyor ya, uzun süredir biliniyordu, gerekli önlemler zamanında alınamadı. Şimdi biliyorsunuz Eyal Zemir ve İsrail ordusu IDF bir hazırlık başlattı. Özellikle yedek askerlerin toplanmasıyla ilgili. Ve yedek askerlerin toplanma sürecinde özellikle Güney Lübnan'da kara kuvvetlerini buraya sokma, İran savaşını bitir diye asker aileleri Netanyahu'ya mektup yazıyordu. Yani İran savaşına, İran'a uçakları gönderme, uçakları geri çağır. Eğer uçakları burada kullanmazsak kara kuvvetlerini kullanmak zorunda kalacaksın, çocuklarımız av olacak diye asker aileleri Netanyahu'ya mektup yazıyordu. Yani bu arada verilmiş duraksamanın özellikle Lübnan için verilmiş olma ihtimali de çok yüksek. Ya ben bu konuda da ciddi şüphelerim var. Fakat bugünkü olaylar şundan sonra da patladı.
1: Duraksama derken İran'la ilgili.
2: Evet, İran'la ilgili duraksama.
1: Duraksama diyorsunuz, savaş devam edecek.
2: Savaş devam edecek. Yani ben de savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Lakin şunu söylemek lazım. Şimdi bugünkü olay Zahrani Nehri'nin, artık litaniyi de geçti mesele. Zahrani Nehri'nin kuzeyine yeni bir tahliye emri verdiler. Şurada Zahrani Nehri var.

0: kuzeyine yeni bir tahliye emri verdiler. Şimdi az önce Bülent Bey söyledi. Bu bölgedeki özellikle mülteci kamplarını hedef ilan ettiler. Bundan sonra İran'dan füze geldi. Bu da çok önemli. Yani artık Litani falan da değil yeni hedef. Zahrani de facto hedefi. Kendi yayınladıkları haritalarda. Burada çok önemli bir ikinci mesele şu. Özellikle ilk başladıklarında şurada Bintcibey bir de Hiyam diye iki tane bölge var. Bu iki bölgeyi özellikle hedef aldılar. Ya bunlar Hizbullah için sembolik yerler. Hatta şu Bintcibey bölgesi Nasrallah'ın 2006'da yaptığı sembolik bir konuşma var. Hala hatta ondan bahsedilir. İsrail bir örümcek ağından daha zayıf diye. Bu bölgeyi, iki bölgeyi özellikle hedef aldılar.
1: Şimdi Hizbullah bu noktalardan çekildi mi?
0: Çekilmedi. Aksine bu noktalara daha da nüfuz etmeye başladılar. Yani o Rıdvan gücünün komuta kademesi ortadan kaldırıldıkça buraya geri daha küçük birliklerle köylere sızmaya başladılar. Ya bu köyler %100 temizlenemedi hala.
2: Necmettin Hocam bir ilave yapabilir miyim?
0: Estağfurullah hocam, tabii buyursunlar.
2: Hani İran bir taktik geliştirdi ya, mozaik sistemi diye. 32 eyalet herhalde şeydeki. Aynı emir talimat Hizbullah'a da gitti. Onlar da hani hattı müdafaa yok, satıh müdafası gibi belli noktalarda otonomik hareket ediyorlar. O yüzden o ilk insan görüştü dronları falan çok sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorlar. Pusular kuruyorlar. Ve fiber optik, hocamın dediği gibi fiber optik kablolarla 20 kilometre menzilli kablolar bunlar. Çok etkili oldu. O yüzden ileriye doğru çıkış yapacak ve o dronları ortadan kaldıracak yeni sistemler arıyorlar. Ama şu anda keşfedemediler, bulamadılar.
1: Şu kabloların ayrıntısı nedir hocam?
0: Ya şimdi Kemal Hoca tabii bizden daha iyi tasvir eder, fakat elektronik karıştırma sistemlerinden kaçabiliyor. Kablolu olduğu için. Şimdi İsrail'in en güçlü kaslarından biri elektronik harp. Elektronik karıştırma sistemleri.
1: 20 kilometrelik bir kablodan mı bahsediyoruz?
0: Evet, çok ince fiber optik bir kablodan bahsediyoruz. Ve başında ya balıkçı bir operatörden
3: gibi, misina gibi düşünün.
2: Misina gibi. İnce misinalar.
0: Ve dolayısıyla elektronik karıştırma sistemlerinden kaçabiliyor. Yani hedefe giderken jammerlardan, elektronik harpten kaçabilen bir fiber optik kabloyla bağlı yönlendirilmiş bir drone hayal edin. Ve bunun görüntülerini Hizbullah her gün yayınlıyor. Telegram kanallarında her gün yayınlıyorlar. Ve hala bakın Merkava tanklarına şu an sabotaj yapıyorlar. Hala. Beaufort'un o Beaufort kalesinin olduğu dağın yamaçlarındaki Merkava tanklarına daha bugün bile hala sabotaj yapıyorlar. Son 3 haftada bunları saklıyorlar. Yani İsrail bunu saklıyor. Sadece son 3 haftada 17 tane açıklanan ölüleri var ordularında. Ki ben daha fazla olduğunu tahmin ediyorum.
2: 63 yaralı olduğunu değil mi söylemiş?
0: 63 yaralı. Yani burada şu an
1: arkadaşlarım 20'yi de geçti o diyorlar.
0: 20'yi de geçti diyorlar değil mi? Doğru. Yani burada zayiatı gizliyorlar. Dünyadan ve İsrail halkından zayiatı gizliyorlar. Bunun altını çizmek lazım. Çok önemli bir mesele. Bakın bu neden peki İsrail bu Lübnan'da bu kadar diretiyor? Batı Şeria. Yani meselemiz Batı Şeria Sinan Bey. Şu an Batı Şeria'da şu meselenin, ya yani şu Kudüs davasının 100 yılında atılmayan adımlar atılıyor. Her geçen gün. Daha geçtiğimiz gün 34 tane yeni yerleşim yerinin kurulmasını onayladılar. Miras Bakanlığı kuruldu. Diyorlar ki artık bütün arkeolojik bölgeleri Miras Bakanlığı'na bağlıyoruz ve bütün arkeolojik bölgeler bizim kamu arazimiz. Orada egemenlik yolu diye yeni bir yol icat edildi ve asfalt dökülüyor egemenlik yoluna. Aslında bu Lübnan'da bu kadar diretmelerinin sebebi Batı Şeria'ya soktukları, sızdırdıkları yerleşimci denilen hırsızların güvenliğini garanti altına almak. Çünkü Hizbullah bu hatta kalırsa burada güvenli yerleşim noktaları kuramazlar. Yani mantar gibi türeyemezler. Nitekim Smotrich bunu şöyle ifade ediyor. Filistin devleti fikrini öldürüyoruz. Yani siz eğer elinizde bir toprak yoksa bir devlet davasından bahsedemezsiniz. Dolayısıyla buralara yayıldıkça artık toprak bütünlüğü olan bir Filistin devleti ortada kalmayacak. Ya bütün bu İran, İsrail, Doğu Akdeniz, bütün bu çemberin ortasında Batı Şeria var. Yani keşke elimizde bir kuvvet olsa da şu TRT World'un Kutsal İşgal diye bir belgeseli var. Hı hı. Harika bir iş yaptılar. Gittiler Batı Şeria'ya, sızdılar. Orada canlı tanıkların ağzından onu harika bir belgesel haline getirdiler. Keşke elimizde bir sihirli değnek olsa da o Kutsal İşgal belgeselini şöyle bütün dünyaya seyrettirebilsek. Yani şu çemberin, bunca olup bitenin ortasında Batı Şeria var. Bütün mesele Batı Şeria, ki söylüyorlar ya, kendi ağızlarıyla ifade ediyorlar. Toparlarsak bu işler nereye var?

0: diyorsunuz ya, savaş biter mi bitmez mi? İran gerçekten de üstünlüğü ele geçirdi. Ve artık işler ya gerilim tırmanırsa artık elinde çok önemli bir altın kart daha var. Babel Mendeb. Ve Babel Mendeb'i de devreye sokarlarsa işte İrfan Bey daha iyi bilir.
1: Çok özür diliyorum Necmettin Hocam, çok özür diliyorum. ABD'li bir yetkili Netanyahu'nun Trump'a İsrail'in İran'a karşı büyük çaplı bir saldırı düzenleme niyetini olduğunu bildirdiği, Trump'ın ise ABD'nin böyle bir operasyona katılmayacağını vurguladığı öne sürüldü. Buyurun Necmettin
0: Hocam. Trump'a soruluyor, deniyor ki bu, onu tam anlam veremedim aslında, onu da sormak isterim. Bu işçi günü, işçi haftası denilen, labor day denilen yaz sonunda bir hareketlilik. 4-5 günlük labor day'e kadar bu işler bitecek mi diye basın tarafından soruluyor. Sanırım o 4-5 gün boyunca Amerika'da bir hareketlilik oluyor. Yani otoyollar doluyor, taşıyor, insanlar tatile gidiyor filan. O da hızlıca biteceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama yaptı. Ya o labor day'in alameti farikası nedir açıkçası, onu merak ederiz.
1: Labor day diye, tabii şu anda bir de Amerika Birleşik Devletleri hem bu işçi günü nedeniyle hem de artık okullar kapandı şu anda. Yaklaşık nereden baksanız 80-90 milyon şu an itibariyle yollara dökülmüş vaziyette. Yani Donald Trump şunun hesabını yapıyor. Benzin fiyatlarının yükselmesi demek Amerikalılar tatil konusunda hafta sonları özellikle cuma cumartesi günleri akşamları bir yerlere gitmeye, yemeğe gitmek hususunda son derece hassaslar. Bütçelerinden bir para ayırırlar tatiller. Yıllık tatillerinden asla vazgeçmezler. Donald Trump Netanyahu'nun bunu baltalamasını istemiyor. Anlamda da işçi günü dediğimiz labor gün, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işçilere bahşedilen bir gün. O açıdan da Donald Trump bunun da hesabını yapıyor Necmettin Hocam şu anda. Yani yaz itibariyle işte 350 milyonluk dev bir nüfustan bahsediyoruz. Nereden baksanız işte kara, hava, deniz 200 milyonun üzerinde Amerikalı hareket halinde olacak. Siz işte her evde 350 milyonluk dev bir ülkede her evde en az iki araç var ve genelde de araçlar büyük araçlar. O açıdan da benzin çok son derece önemli Amerikan toplumu için.
0: Bir de meydan şehirleri yok. Şehirler geniş inşa edilmiş. Yani fakirinden zenginine herkes otomobil kullanıyor.
1: Gerçekten çok doğru.
0: Benzin doğrudan insanlara değiyor ama hep Amerikan ve İsrail asimetrilerinden bahsettik. Bir de İran asimetrisinden de bahsetmiş olalım. Elektrik kesintileri. Onu da Ekber Bey'e açıkçası sormak isterim. Elektrik kesintileri yaz geldiğinde İran'da bir elektrik kesintileri dönemi başlayacak mı? Bu yüzden acaba Amerikan ve İsrail hedefleri enerji altyapısı olabilir mi? O da önemli bir asimetri.
2: Niye? Klimalardan dolayı mı?
0: Evet. Yazın ve enerji tüketimi.
2: Ekber'e bırakalım sözü.
3: Evet Sinan. Geçtiğimiz senelerde benzer bir sıkıntı İran yaşamıştı. Yani her yaz geldiğinde bazı günlerde 2 saat, bazı günlerde bu 4 saat, hatta daha da fazla süre biliyor. İşte elektrik kesintiler yaşanıyor. Sizin de dediğiniz üzere klimaların kullanımından dolayı. Bu yazda benzeri bir durum söz konusu olabilir. Daha havalar iyidir. Yani az önce size söyledim, mesela Tahran bulutludur. Yani klima açmaya gerek yok. Ancak önümüzdeki işte haftalarda belki havalar ısınarak yine İran bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Ben Sinan izninizle birkaç tane size yeni gelişme var.
2: Lütfen.
3: Aktarmak istiyorum. Birincisi Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'ı terk etti. Biliyorsunuz gün içinde İran'da temaslarda bulunmuştu. Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucu olan ülke. Gelen bilgilere göre işte Pakistan İçişleri Bakanı, Pakistan Başbakanı ve aynı zamanda Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın mesajını İran liderine Mustafa Hamenei'ne iletilmesi için İran yetkililerini kesildi. Başta gün içinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı o mesajla birlikte basına bir poz da çekmişti. Diğer taraftan az önce siz de bahsettiniz aslında değerli hocalarımızla birlikte İran'ın füzelerinin kapasitesiyle ilgili. Biliyorsunuz ki sürekli bir şekilde bu savaşta, özellikle savaşın son zamanlarında işte Donald Trump olsun, İsrail olsun, işte İran'ın füze kapasitesinin şu kadarını mahvettik falan filan yönünde açıklamalar yapmıştı. İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu sözcüsü İbrahim Rezai'nin tam da bu meseleye dokunuyor ve orada işte hani İran'ın füzelerini yok etmiştiniz, biz tam da yok ettiğimiz dediğiniz noktadan İsrail'e vurduk. Yine bir İran medyasının iddiası söz konusu. İddia diyorum çünkü hala resmi olarak onaylanmış değil. İran medyası İsrail'e yönelik saldırılarda Hayber Şeken balistik katı yakıtlı füze kullanıldığını, füzeler kullanıldığını duyuruyor. Tabii katı yakıtlarla sıvı yakıtlar arasındaki fark nedir izleyicilerimiz merak edebilir. Katı yakıt hazır bir şekilde, kompakt bir şekilde paket halinde hazır olarak duruyor. Çok yani kullanışlı ve hemen ateşlenebiliyor. Halbuki

0: Bu yapıda bir bazı aşamalardan geçmesi gerekiyor ki İran medyası özellikle onun altını çiziyor. 1450 kilometre mesafeye 4500 kilogram işte ağırlığına sahip olduğunu İran medyası aktarıyor.
1: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ.
2: Burada hocam... son bir başlık var Sinan Bey, onu gözden kaçırmayalım. Bakın şurada Kara ve Kaniş diye iki tane saha var İsrail-Lübnan sınırında. Hı hı. Bu itilaflı sahaydı. Yani aralarında işte Line 23 diye bir hat var Amerikalıların çizdiği. İsrail ile Lübnan arasındaki itilaflı gaz sahası. Operasyonlar başlarken geldi IDF, IDF ya İsrail ordusu dedi ki biz Kaniş'in olduğu sahayı da artık hedef bölge ilan ettik. Yani burada Lübnan'ın elinde olan şu gaz sahasının akıbeti konusunda şu an bir meçhullük var.
1: Ne istiyor? Orayı da ele geçirmek istiyor.
2: Yani oraya fokuslanmak lazım. Oraya dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Lübnan devletinin de bu konuda belki desteğe ihtiyacı olabilir. Çünkü burada arama tarama tespit dahi yapamıyorlar. Fakat İsrail hemen güneyinde şu an zaten gaz çıkartmaya devam ediyor. Onu da ifade etmiş olalım.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Virgül koyalım. Size uğurlayayım. İbrahim Hocam sizi böyle davet edeyim. Birkaç da bilgi paylaşayım hemen. İsrail, İran'ın füze atışlarının ardından Gazze sınır geçişlerinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Neden hocam böyle bir şey yaptı? Ne alakası var Gazze sınır geçişlerinin?
3: Gazze sınır
1: şimdi o da Hürmüz'ü kapatırsa ne olacak?
3: Sınır geçişlerinde ne geçiyordu Gazze'den? Yani o sınır geçişleri dediğimiz Refah sınır kapısından Gazze'ye doğru yiyecek ve gıda ihtiyaçları, sağlık malzemelerinin girişi vardı. İsrail onu kapattı. Yoksa Gazze'ye herhangi bir inşaat malzemesi girmiyor. Askeri malzeme zaten hiçbir zaman sokmadılar. Oraya insani yardımlar giriyordu. İsrail şimdi İran'a karşı bir nevi cevap gibi misillemede bulunmak niyetiyle böyle bir karşılık verdi. Gazze'ye girişleri, insani yardım girişlerini durdurdu. O da böyle bir cevap diye düşündü. Biraz evvel bir cümle vardı, siz okudunuz veya İrfan Sapmaz okudu. Bu görüşmede Trump'la Netanyahu arasındaki görüşmede şu sonuç çıkıyor. Yani Netanyahu diyor ki biz diyor vuracağız, izin talebinde de bulunmuyor. Trump da bu bizimle alakalı bir şey değil diyor, biz diyor sizinle bu işte birlikte olmayacağız. O zaman şunu söyleyebiliriz. Netanyahu kendisi açısından bir çıkış olsun diye İran'a bir saldırıda bulunabilir. Ama Trump'ın ne cevap verdiğini bilmiyorum. Trump'ın şöyle bir cevap verme ihtimalini konuşabiliriz. Yani bu Netanyahu'ya karşı çok sert ifadeleri var. Biraz evvel dile getirildi zaten. Peki Trump'ın bir tavrını da düşünüyorum. İşine gelmediği veya uygun görmediği devletlere karşı her zaman bir yaptırım uygulama adeti var onun. Acaba bu görüşme sonrasında İsrail Trump'ın sözünü dinlemedi ve böyle bir adım attı. İran'a saldırdı. İran karşılık verdi. Amerika veya Trump burada İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı bir yaptırım uygular mı? Yoksa onun peşine takılmak zorunda hissederek İsrail'le birlikte İran'a saldırırlar mı? Yani nasıl durduracak? Eğer durduramıyorsa peşine mi takılacak? Bu soru bence bir soru işareti olarak kalıyor.
1: Hocam son dakika bilgileri var, paylaşıyorum bir yandan. Trump, kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. O, yani Netanyahu kastederek o kararları vermiyor demiş. Röportaj esnasında Trump, İran'ın saldırılarının ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmediğini söyledi, diyor Financial Times.
3: Evet, şimdi Trump'ın öncelikle şu savaş başladıktan sonra bizlerin ortak kanaati hep buydu. Dedik ki Trump veya Amerika İsrail'in kontrolüne geçti. İpi onların elinde ve İsrail nereye çekse Amerika oraya gidiyor diye konuştuğumuzda biz bu kendi payımıza söylediğimizde, ama Amerika'daki basın da bunu söylemeye başlayınca Trump o zaman da kararları ben veriyorum demişti. Yine aynı bir durum. Ama şu aşamada Bu sözünü ben çok daha

0: İran'ın saldırıları ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi diyor. Trump bir yandan müzakereleri sürmesini istiyor ama devamında da şöyle diyor Bülent Hocam. Böyle bir anlaşmanın esasları gereği başarısız olması durumunda ne olacağı soruluyor kendisine. Trump da diyor ki İran'a komando baskını düzenlemeyi düşüneceğini söyledi. Böyle söylüyor, bir taraftan da sopayı gösteriyor. Ne olacak hocam, böyle bir baskın yapılabilir mi İran'a? Mümkün mü böyle bir şey? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle söylemek lazım Sinan Bey, defaatle sizlerle konuştuk. Zaten burada bir amfibi çıkartma gemileri, bir de hava indirme bölüklerinin, ki yani tarihi olarak da Amerikan tarihinde önemli olan 101. hava indirme gibi bir takım bölüklerin, 82. gibi hava indirme bölüklerinin de burada bir takım yapıların olduğunu biliyoruz. Benzer biçimde Körfez ülkelerinde hala Amerikan askerlerinin bulunduğunu unutulmaması gerekiyor. Yani bu anlamda tekrar ben tehdit ettiğini işin doğrusu düşünüyorum ama bunun çok ciddi olabileceğini, yani bir hava indirmesinin Amerikan askerlerine nasıl bir zarar vereceğini, zarardan da kastım şu, tabuta saralı, Amerikan bayrağına saralı tabutların Amerika'ya dönmesiyle beraber seçimi yaklaşan bir Trump'ın ne hale gelebileceği meselesi var. Ben çok işin doğrusu kolayca böyle bir hava operasyonu yapabileceğini düşünmüyorum. Belki şöyle bir şey denenebilir. Bu nükleer materyallerle alakalı olarak ben hala Trump'ın elindeki en büyük zafer çıkışının bu olduğunu düşünüyorum işin doğrusu Sinan Bey. Yani bununla alakalı olarak bir takım nükleer testleri, yine belki hava saldırıları gerçekleştirecek olabilir ki ben çok az ihtimal olarak görüyorum. Yani burada İsrail kendi kendine bir saldırı deneyebilir, olabilir ama bunun çok ağır bedelini ödeyecektir. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmadan ya da Amerikan desteği olmadan böyle bir kesinlikle saldırıya girişeceğini ben işin doğrusu düşünmüyorum. Çünkü yayının başında da konuşuldu, biliyorsunuz burada Dimona nükleer santrali meselesi var. Benzer biçimde İsrail içindeki, özellikle İsrail için hayati hala önem arz eden su arıtma tesislerinin, denizden su arıtma yapan tesislerin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Yine benzer biçimde Körfez ülkelerinde enerji hatlarına yönelik olarak saldırı yapacak olması, az önce yine galiba kıymetli Necmettin Hocam söyledi. Bu Babül Mendeb'in kapatılması meselesi, yani İran'ın gerçekten şu an itibariyle psikolojik üstünlüğü ele aldığını söylemek lazım. Ve Trump biraz da sanki bu işin içinde olmayacağı mesajını zaten veriyor. Dikkat edin, pazartesi salı gibi tekrar barış anlaşmasını belki açıklayacağını bahsediyor. Netanyahu değil ben karar veriyorum diyor. Aslında bunlar birer İsrail'e verilmiş mesaj. Çünkü çok iyi biliyoruz ki yani yalnızca bu savaşın içinde bulunan ülkeler değil, bizler de çok eminiz. Bu belki rampadan önceki son çıkış Sinan Bey, yani unutmamak gerekiyor. Burada tekrar bir ateşlenme olacak olursa artık bundan sonra İran pek çok sayıdaki hedefi görecek, hakkı görecek, at saldıracaktır. Benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ister tekrar biz o çatışmaya dönülmesiyle beraber masadan kazanılmış olan şu zamana kadar, ki Trump'ın açıklamalarına bakılırsa bu hafta içi belki yarın bir barış anlaşmasını açıklayacak. Bunların maalesef gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ve bundan sonraki süreçte artık zararın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel boyutta çok da artacağını görmek gerekiyor. Ve giderek de yalnızlaşan, çıplaklaşan bir İsrail meselesinde olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden işin doğrusu çok fazla bir saldırı beklemiyorum. Belki küçük küçük az önce de görmüş olduğumuz gibi, daha önce de görmüş olduğumuz gibi bazı İran hedeflerine yönelik olarak saldırılar yapılacaktır. Ki Trump zaten her iki tarafta karşılıklı olarak saldırdı dedi ve bundan sonra başka da saldırı beklemiyoruz dedi. Ben çok işin doğrusu saldırı olacağını pek düşünmüyorum. Ama yine de Netanyahu'nun kişisel özellikle bu davalar, dosyalar, mahkeme süreçleriyle alakalı olarak kendi paçasını kurtarmak adına böyle bir çılgınlığa girişebilmesi her zaman tabii ki masada bir tane, üzülerek söyleyeceğim, bir seçenek. Yani öncelikli olarak şu Siyonist rejimdeki aşırılıkların bir temizlenmesi lazım ki daha sonra belki Lübnan meselesi, daha sonra belki buradaki İran meselesi, Hürmüz meselesi çok daha açıklığa kavuşacak. Ve ben İsrail'in içinde de aslında ne kadar, bilmiyorum hocalarımın bilgisi var mıdır, İsrail'in içinde de Netanyahu hükümetinden ne kadar memnun olup olunmadığı yönünde. Çünkü hiç durmadan savaşan bir devlet bir süre sonra psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da, ekonomik olarak da etkilenecektir. Trump ne kadar arkasında durabilecek, diğer devletler ne kadar destekliyor olabilecekler Netanyahu, bu da bir soru işareti olarak ben işin doğrusu düşünüyorum. Ve en istemedikleri mevzu, yine konuşmuştuk hatırlayacaksınız, İsrail karşıtlığının bütün dünyada giderek yükseliyor olması bence en korktukları konu bu. Başka silahlardan, başka ülkelere savaşa girmekten korkmuyor ama Amerikan desteği başta olmak üzere bütün bu ülkelerin desteğini kaybedecek olması endişesi de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinde de Netanyahu ve hükümetine bakış açısında da bazı farklılıkları getirdiğini unutmamak lazım diye düşünüyorum Sinan Bey. Ve biraz önce de Lübnan konuşuyordu, yani İsrail'i bu kadar

0: acaba kafamızda büyütmemiz gerekiyor mu? Lübnan işgali vesaire. Ben hemen bu noktada bir şey hatırlatmak istiyorum. Haziran 1982'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Beyrut sınırına kadar geldiler ve Beyrut'u kuşattılar. Yani burada Beyrut'un batı kanadını kuşatıldığını hatırlıyoruz. 1985 yılında Güney Lübnan'a kadar geri çekildi. Yani yaklaşık olarak 15-20 kilometre kendi sınırına geri çekildi.
1: Bülent
0: 2007
1: Hocam,
0: yılında da
1: bu kez
0: buyurun.
1: farklı olabilir mi? Yani tamamen işgal etmeyi planlıyor
0: Hayır
1: olabilir mi?
0: hocam. Yani hayır öyle bir işgal yapamaz. Yani şimdi bölgeyi de bilen insanlar benzer biçimde burası gerilla faaliyetine son derece uygun. Öyle kolay kolay yani girebilecek bir gücü yok Sinan Bey. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor değerlendirilirken. İsrail çok güçlüymüş, ordusu çok büyükmüş. Yani Lübnan'a gelip her tarafı işgal edebilecekmiş gibi defaatle denedi bunu bakın. Bu yeni bir iş değil. Lübnan'ı işgal etmeyi, belli bölgeleri işgal etmeyi. Az önce yine Necmettin Hocam aslında çok güzel bir şey söyledi. Hem bu Filistin'deki Batı Şeria meselesi, yani burayı bir güvenlik altına almak, doğal gaz meselesi, ben buna bir şey daha ekleyeyim. Tatlı su kaynakları ve su altı kaynakları. Yani özellikle burada Golan Tepelerini niye işgal ettiğini, tamam Suriye ile alakalı stratejik olarak konuşabiliriz ama buradaki tatlı su kaynaklarının unutulmaması lazım. Litani ve Zahran nehirleri benzer biçimde Lübnan'daki su kaynaklarını da yavaş yavaş ele geçiriyor. Ele geçirmese bile buradaki insanları bir şekilde zorla yerinden edecek ve burada bir insansızlaştırma, zorla göç politikası sürekli uygulamaya çabalıyor.
1: Hocam.
0: Yani böyle bir Lübnan'ı ele geçirebilir, böyle bir askeri gücü yok. Bu abartı olur Sinan Bey.
1: Hocam.
0: Yani bunu bir buyurun.
1: Yine size sözü vereceğim ama Kemal Hocam'ın
0: Tabii.
1: itirazınız var Kemal Hocam.
2: Yok, itiraz değil de şöyle değerlendirme yaparken şunu ben göz önünde bulunduruyorum daha çok. Bülent Hoca haklı. Ancak şu da var, konjonktür değişik. Geçmişte işgallerine dikkat ederseniz orada çok yoğun bir koşulsuz Amerikan desteğini göremezsiniz. Bu bir. İkincisi stratejik hedefler yoktu orada. Taktik hedefler vardı.
1: Hizbullah
0: Hocam,
1: biraz daha güçlüydü sanki.
0: Alabilecek mi acaba? Bu sefer alabilecek mi hocam Amerikan desteğini sizce Lübnan'da? Yine ben alamayacağını düşünüyorum.
2: Hayır, şöyle konjonktür okumak lazım öncelikle. Yani şartları çok iyi ortaya koymak lazım. İsrail her ne kadar öyle değilse bile yani 100 yılın fırsatını ele geçirdiğini şu anda değerlendiriyor. O yüzden alabildiği kadar alacak. İkinci konu, aldığı yerleri elde tutmak çok kritik bir mesele. Aldığı yerleri elde tutabilecek şartlar oluştuğu kanaati oluşmuş Mossad'da. Yani oradan gelen bir takım haberler, Lübnan hükümetinin çok dağınık olması, kuvvetinin yetersiz olması, tek direnişin oradaki Hizbullah ekseni olmasından kaynaklı Lübnan'ın genelini kontrol edemezse şu ana kadar ilerlediği noktalarda durması mümkün değil. Bunların hesaplarını yapmışlardır onlar. Dolayısıyla Lübnan genel coğrafyasının teritoriyel olarak elde bulundurmak kuvvet açısından değerlendirildiğinde mümkün değilmiş gibi gözükse bile belli noktalarda stratejik meseleleri çözdüğünüz zaman Lübnan hükümetini kontrol altına aldığınızda bulunduğunuz yerde tutunma imkanı da bulursunuz. Dolayısıyla böyle bir hedef var İsrail'de. Ben onu ısrarla söylüyorum. Aksi halde su kaynakları, ne bileyim koridorlar, Bekaa Vadisi'nin kritik noktaları, işte kritik arazi arızaları elbette tutulur, alınır. Ama 10 yıl sonra tekrar kaçıp geri gittikten sonra bir anlamı ve önemi kalmaz. Onun için şu anda maalesef bu benim fikrim değil. Bu İsrail katil devletinin bir şekilde böyle yapabileceğine dair bir inancı var. Onun için diyorum bu savaşın sonu yok. Gidebilecekleri noktaya kadar gideceklerdir. Elbette ki herkes biliyor yani İsrail ordusuyla nispi mukayese yaptığınız zaman bir şekilde orada tutunmaya elverişli değil gibi duruyor. Bu tabii İsrail açısından bakıldığı zaman oradaki akıl hocaları, Siyonizmin saldırgan tavırları, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yönetim açısından doğrudan bu Siyonist yapıya bağımlı olması, elde bazı kozların olması, Lübnan Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri mühimmat takviyesi yapsa bile yeterli olur. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri ordusunu siz buradan sokup da Lübnan'ın Beyrut'undan çıkartma imkanınız tabii ki yok. Ama Amerika İran'ı zayıflatır. Bakın tırnak içine söylüyorum. İran faktörünü ortadan kaldırırsa İsrail karşısındaki Hizbullah direnişi de ortadan kalkar. Bunu bilmiyor mu İsrailliler? Biliyor. Diyorlar ki Amerika'yı biz angaje edersek İran'a karşı ve onu ikna edersek üçüncü kez yoğun bir saldırıya İran'ın artık bu bölgede Hizbullah'la uğraşacak hali yok ki. Bakın orada 8 Aralık harekatını hatırlayınız. Eşşara hükümetinin yapmış olduğu milli ordunun, Suriye milli ordusunun ne oldu orada? Hizbullah tası tarağı toplayıp kaçtı. Sonra toparlandı geldiler oraya. Ha demek ki olabiliyor bu iş. Demek ki orada Eşşara hükümetinin yaptığı Suriye'deki kurtuluş devrim harekatının içerisinde bile Hizbullah oradan kaçıp

0: gittiyse, Şii milisler kaçıp gittiyse, İsrail diyor ki ben şimdi burada ilerlersem, ilerleyebildiğim kadar, ondan sonra orayı tahkim edersem, orayı bir şekilde garnizonlaştırırsam ve hükümeti de ele geçirirsem, Beyrut'u kastediyorum, o bölgede artık benim su mu var elimde, ne bileyim doğalgaz mı var, başka şeyler mi var, o zaten otomatik olarak elime geçecektir diye düşünüyor. Ama sırf su için o bölgelere gitmek doğru taktik olarak, ama politik bir sonuç getirmez size. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa hepimiz tanıyoruz İsrail Devleti'nin hangi stratejik hedefleri olduğunu, hangi taktik stepleri uyguladığını ve bunun da 50 yıllık, 40 yıllık plan olmadığını biliyoruz. Bunlar binlerce yıllık plan.
1: Şimdi binlerce yıllık
0: planın içerisinde olan biten hikayeyi...
1: Birçok analist de diyor ki Lübnan'dan sonra sırada Suriye olacak diyor.
0: Ya sırasını bilemeyiz ama Lübnan çok somut. Bak bunu 2021'de daha önce anlattım, ben bunu tekrar söyleyeyim. 7 cepheli savaş doktrini uyguladılar. Tatbikatını yaptılar. 7 tane cephe var orada. Gazze bir cephe. Ya bunu 2021'de adamlar Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir cephesini uyguladılar. Yunanistan ondan sonra katıldı İsrail'le ittifaka. Ve o 7 cepheli savaşın şu anda kaç tanesi devam ediyor bakın. Gazze savaşı, soykırımı, bir cephe, Batı Şeria. Hocam anlattı bakın. Eskiden yeşil yeşil küçük alanlar görüyorduk ki onlar mikro seviyesine inmiş durumda. Demek ki Batı Şeria'da bir cephe. Ondan sonra Lübnan bir cephe, İran bir cephe, Güney Yemen bir cephe. Rusya'yı kastediyorum. Suriye başka bir cephe. Bakın bu cephelerin hepsini adamlar denedi. Hatta mitolojik bir de isim vermişler. Ateş arabaları diye bu şeye, savaş tatbikatı.
1: Hocam Amerika Birleşik Devletleri olmasa bu cephelerin hiçbiri olmayacaktı.
0: 2021'de Amerika yoktu Sinan Bey. Onu anlatmaya çalışıyorum. 2023'ten sonra devreye Amerikalılar girdi. O da Biden yüzünden girdiler. Yani Amerika ile İsrail arasındaki anlaşma 1979-2000 Camp David 1 ve 2 anlaşmalarına dayanır. Orada garantörlük maddeleri var. Unconditional, yani koşulsuz support, destek dediği şey orada yazıyor. Bu Biden'ın icadı değil ki. O zaman dedi ya koşulsuz destek vereceğiz diye. Dolayısıyla bu geçmişten bugüne kadar Mısır'ı da ikna etmişlerdi o zaman, biliyorsunuz Camp David anlaşmalarında. Mısır şimdi cephe değiştiriyor yavaş yavaş. Türkiye ile şu anda bir deniz kuru tatbikatında özel bir deniz tatbikatı icra ediyoruz Mısır'la. Dolayısıyla bu bölgede Lübnan Savaşı o 7 cepheden bir tanesi. Geri kalan cepheler stabil gidiyor. İran faktörü, ahtapotun başı olarak nitelendirirler. İran faktörü Amerika tarafından baskılanırsa, yaptırımlar yoluyla, Kürmüz yoluyla, nükleer yoluyla, balistik menziller yoluyla, ne bileyim tazminat vesaire, işte dondurulmuş, bütün bu faktörler yoluyla İran baskı altına alınırsa, aradaki boşluk ve koridordan da İsrail kuzeye doğru yürüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hedef sadece Litani Nehri ve kuzeydeki hocamın bahsettiği nehir değil. Nehir nedir ya? Nehir bir taarruz çıkış hattı ya da bir hedef hattıdır, geçici. Onu geçersiniz ama sizin bir politik hedefiniz var. Politik hedef de arzu mevut. Bunu şimdi söyleyince insanlar diyor ki arzu mevut mu kaldı? Arzu sistem var hatta orada bir. Yani bir sistem projesi var İsrail'in. Sadece toprak vaat edilmiş alan içinde söylemiyorum. Bir sistem. Nedir o sistem? Toprak tabii ki peşinden geliyor. Orada bir Siyonist sistem kurmak istiyor adamlar. Sistemin bir tanesi parçalı mikro şehir devletçikleri kurmak. Mümkünse kabilecikler. Orada ne var şu anda? Eş toplumsalcılık var Lübnan'da. 3 tane etnik yapıya, dini yapıya bölmüşler. Maronitler, Şiiler, bir de Sünniler kendi aralarında paylaşmışlar. Böyle yapı mı olur? Dünyada 2 tane yerde vardı bu. Biri Hollanda'da, onlar terk etti. Bir de Lübnan'da kaldı şimdi. Bu yapı üzerinde bu zayıflık İsrail'in siyasi hedeflerinden bir tanesi, politik hedeflerinden bir tanesi. Parçalı Arap dünyası, parçalı Orta Doğu. Bunu kendi mi yapar, Amerika yani ile mi yapar, İngiltere ile mi yapar,
1: bilemeyiz. Özellikle bunu oluşturdular diyorsunuz. Özellikle bunu oluşturdular diyorsunuz.
0: Tabii bu şartları oluşturdular. 2023'teki 7 Ekim hadisesi buna bir şekilde fırsat çıkarttı. Onun için diyorum ki Lübnan içindeki akan nehirler değildir bizim üzerinde tepineceğimiz konu. Bizim üzerinde duracağımız konu İsrail'in bu 1000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık neyse hedeflerinin bir parçası bunlar. Tabii şimdi içinde yaşadığımız için bize geniş sistemik bakmak biraz zor gelebilir ama buradan

0: yürüyen bir İsrail var. Kör topal. Yani bugün için taktik olarak Hizbullah çok başarılı. Yani İsrail ordusunun gücü zayıf, kara ordusu zayıf. Özel birlikleri var, meskun mal birlikleri var, tünel birlikleri var. Bir sürü birlik çeşitleri var. Onların bir kısmını soktular buraya ve ilerliyorlar. Bu ilerleme esnasında Trump buna destek verse de vermese de o Camp David sonucu mutlaka oraya mühimmat verecek, politik destek verecek, ses çıkartmayacak. Bakmayın Trump şu anda sıkışmış vaziyette. Aman diyor, Lübnan'da pek bir şey yapmayın. Benim şu işim bir olsun. Ben bu seçimleri atlatayım. Şu mazot hikayesini bir Hürmüz'ü halledeyim. Sonra ne haliniz varsa görün diyor. Kastettiğim o.
1: Bir virgül koyacağım. Bülent Hocam tamamlamadı çünkü. Bülent Hocam. Yani
0: kusura bakmasın. Şimdi... Lafını kesmiş olduk.
2: Estağfurullah. Ben hocam zaten hani benim de itirazım şey noktasında değil. İşgal etme isteği veyahut da binlerce yıllık teolojik sapkınlık meselesi. Hepimiz zaten hemfikiriz. Burada benim söylemeye çabaladığım şu. Evet, bunların bu tarz bir çabaları var. Burada işgal, ilhak, soykırım her türlü yol deniyorlar ama ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Yani bunun karşısında da İran olur olmaz. Burada Emel Hareketi vardı, hatırlayacaksınız. Hizbullah'a dönüştü. Hizbullah'tan ne bileyim Filistin Kurtuluş Örgütü vardı. İşte Hamas, yani hiç durmadan burada da İsrail'in bu yayılmacı politikasına karşı zaten bölgenin halkları bir şekilde Sünnisi Şiisi demeden farklı farklı çok sayıda siz de biliyorsunuz çok sayıda farklı örgüt de var. Bir direnişin de devam edeceğini görmek gerekiyor. Bunun adı İran olur. Yarın başka Sünni bir devlet olur. Yarın Türkiye olur. Yani bu anlamda da işte bu kadar işlerin kolay olmadığını ben söylemeye çabalıyorum. Doğru. Ki böyle bir stratejik bir ülkesinin de stratejik bir ordusunun özür dilerim bulunmadığını, yani ordusunun rakamı nedir? Ya ben diyorum ki bugün Suriye'ye kadar işgal etti. Hadi böyle bir fantazi şey yapalım. Suriye'ye kadar işgal etmiş olsun. Siz hocam benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hani kıymetli komutanlarım buradalar. Yani siz de öyle. Burada kaç tane kontrol noktası kurabilecek? Yani kaç tane askerle buraları savunabilecek? Biz o Gazze'yi benden daha iyi biliyorsunuz hocam. Yani iki tane caddenin üstünde bir şehirdir Gazze. Burada bile neler çektirdiler bu Siyonist katillere. Hatırlayalım bunları. Yani bu kadar iş kolay değil. Ben de size katılmakla beraber bunu hatırlatmak için söyledim hocam. Hani şey de olmasın. Tartışma anlamına değil.
3: Bu arada UNIFIL'in görev süresi de bu yılın Aralık ayında doluyor imiş.
2: Doluyor.
3: Yani UNIFIL'in yerine ne gelecek tabii etkisiz, yani o çok da etkili bir
0: uzatırlar onu
3: kurum
0: hocam.
3: Değil uzatırlar mı?
0: Uzatırlar. O sembolik de olsa uzatırlar. Şurada peki İsrail Lübnan'ı işgal etti diyelim, Beyrut'a kadar uzadı, kim geri alacak Lübnan topraklarını tekrar, hangi ülke tekrar geri alacak orayı? Yani mesela Golan'ı kim geri alabildi şu ana kadar?
2: Bana mı soruyorsunuz hocam?
0: Yok ben genel kendime soruyorum. Yani okay. Düşünüyorum şöyle Lübnan işgal edildiğinde Lübnan'ın tekrar elde etmek, kaybedilmiş toprakları kazanmak için hangi koalisyon kurulacak Akdeniz'de? O Lübnan'ı tekrar kazanacak. Lübnan'ın kendi öz kuvvetleri olmadan.
3: Hocam Tom Barak Antalya Diplomasi Forumunda şöyle bir enteresan bir projeksiyon çizdi. Dedi ki İsrail'e hitaben söylüyor. Girdiniz buraya, 78'de girdiniz. Filistin Kurtuluş Örgütü vardı, Tunus'a gitti. Ondan sonra Hizbullah doğdu. Sizin yüzünüzden doğdu diyor yani. Hatta Reagan'la 82'de buraya deniz piyadelerini getirdiniz. 240 tane ABD askeri öldü. 82'den 2000'e kadar kaldınız. 18 yıl. Lübnan ordusunu eğittiniz, kaçtınız. Çıktı. 2006'da geldiniz, tekrar çıktınız. Yani dolayısıyla demek ki yaptığınız şey işe yaramıyor.
4: Tom Barak diyor ki hocam.
3: İsrail'i eleştirdi. Açık açık eleştirdi.
0: Yok yani. Tom Barak diyor ki bak bunları yaptınız. Geçmişte aynı hataları bir daha yapmayın diyor.
3: Onu söylemek istiyorum.
0: Hayır. Taktik olarak yanlışlıklar yaptınız. Şimdi doğru düzgün gireceksiniz geri demek. Ben öyle bakıyorum olaya.
3: Ben de şöyle bakıyorum.
0: Tom Barak dediğiniz zaman benim aklıma maalesef çok öyle
3: pozitif. Irak'ı da ona verdiler biliyorsunuz. Şimdi benim de aklıma şu geliyor. Demek ki Lübnan sahası İsrail için bir sendrom. Ya Hizbullah'ın sağdaki bu hareketliliğini gördüğünüz zaman sanki giderek bir şeye bir bumeranga çekiliyormuş gibi bir izlenim var açıkçası.
0: Burada çok ilginç bir benzerlik var. Bir ve ikinci Körfez Harekatı'nı 91'i hatırlayınız. Körfez Harekatı'nda hava ağırlıklı bir harekat çeşidiydi o. Havadan taarruzlarla işi yapmaya çalıştılar. Olmadı. İkinci harekat kaç sene sonra yapıldı? 2003'te. 12 yıl sonra yapıldı. Ne oldu o 12 yıl? Hepimiz uyuduk değil mi? Bekliyor muydunuz 2003'te Irak'a ikinci harekat yapılacağını? Ve Saddam 12 yıl hayatta kaldı o koşullarda.

0: Yani bu savaşlar öyle 6 haftalık, 5 haftalık, 3 yıllık, 5 yıllık savaşlar değil. Amerika Birleşik Devletleri burada bir planı planı var. Bunun içerisinde İsrail'le beraber yapılan bir plan bu. Yoksa Amerika'nın burada kaç tane müttefiki var? Bir tane
1: İbrahim hocamın iyi polis, kötü polis cümlesi
0: çok doğru.
1: Doğru o zaman.
0: Ya çok doğru. Çok doğru.
2: Ya bu ikilinin arasındaki ilişki tamamen sahte.
1: Yani
2: ilişki.
1: Amerika Birleşik Devletleri planlarını İsrail üzerinden gerçekleştiriyor. İsrail'i de koçbaşı olarak kullanıyor.
0: Bravo. İki yer var. Bakın iki yer var. Orta Doğu'da iki tane yer var. Biri İsrail, biri Körfez.
2: Ya Sinan Bey bakın şu 4 saat içinde bile söylemlerin şöyle değişimine bir bakar mısınız? Ya buraya oturduğumuz anda Amerikalılar ne diyordu, şu an ne diyorlar? Şu 2 saat 3 saat içinde. Dolayısıyla bu ikili arasındaki ilişki çok yanıltıcı bir ilişki.
0: Ben bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bakın İsrail aslında o 7 cepheli savaşın bir tanesi Suriye cephesiydi ya. Eğer Türkiye olmasaydı, eğer Eşrana hükümeti Suriye Milli Ordusu'yla müştereken hareket etmeyip Esad'ı göndermeselerdi Güney Suriye diye bir yer kalmayacaktı. Bakın Güney Şam bile tehlikedeydi. Hatta Şam'ın Halep'e taşınmasını falan gündeme getirdi batılı yazarlar. Boşuna mı getirdiler? Yani Türkiye Suriye'de tedbir almasaydı şeyle beraber Suriye
1: İsrail işgal edecekti.
0: Kesinlikle Güney'i işgal edecekti. Davut koridoru nedir? Hatırlamıyor musunuz? Dalga geçiyorlardı bizde. Ya ne koridoru kardeşim falan. O koridor işte Süveyda değil mi? Orada bir yer daha var. Neydi hocam?
3: Dera hocam.
1: Dera
0: pardon. Ha. Yani o güneydeki koridor ne unutuldu mu zannediyorsunuz siz? Türkiye engelledi onu. Türkiye engelledi. Şam'ın işgalini Türkiye engelledi. PKK terör örgütüyle beraber kuzey güney hattını birleştireceklerdi Deir ez-Zor üzerinden. Hatırlıyor musunuz bunu? Bilmiyorum. Dolayısıyla Şam ortada kalacaktı.
1: Günlerce konuştuk hocam.
0: Konuştuk. Onu söylüyorum işte. Şam yani Suriye projesini Türkiye çökertti İsrail'in. O yüzden Türkiye'ye karşı muazzam bir düşmanlık var. Şimdi Türkiye tek başına Lübnan projesini ortadan kaldırabilir mi?
2: Nitekim İsrail istihbaratı.
1: Hocam önemli bir açıklama. Khan News'tan geliyor. İsrail kaynaklı. Trump'ın muhalefeti nedeniyle İsrail bu gece harekete geçmek yerine saldırıyı birkaç gün erteleyebilir.
0: Pazartesi salıyı bekleyecekler çarşamba günü. Yani işte bakın Trump anlaşmak üzereydik diyor. Kiminle? Hangi konuda? Bunu sorarım ben. Kiminle anlaşacaktınız? İran'da kim vardı senin karşında? Müşteba Hamerey mi var? Yok. Pezeşkiyan mı var Cumhurbaşkanı? Yok. Galibah mı var? O da yok. Araç kim var? O da yok. Senin karşında kimse yok. Ve kiminle yapacaktın
1: anlaşmayı? Herhalde şeyi kastediyor hocam. Pakistan arabulucu ya. Yani
0: bitti o hikaye. Bakın o hikaye bitti. O yazıldı, çizildi, bitti. Yani o hikaye bitti. İslamabad elinden geleni yaptı. Zemin açtı. Muazzam bir iş çıkarttı. Tarafları karşı karşıya getirdi. Her ne kadar kavga gürültü olduysa da. Yani Pakistan'ın yaptığı şey çok muazzam bir aslında konu. Ama bakın o bile çalışmadı. Herkes müzakere. Şimdi Trump müzakere deyip duruyor ama dediğim gibi bir sürü soru var. Ve nerede yapılıyor bu? Yapılmıyor. Güvercinlerle mi yapılıyor? Posta güvercinleriyle. Yani burada şimdi teknik taktik konulara girmeyelim. Dolaylı görüşmeler ve yerinde tam net olmadığı görüşmeler, kapalı kapılar arkasındaki görüşmeler sonuç vermez. Bu iş bir savaş var burada. Bu savaşın bir sonuçlanması lazım. Bir anlaşma gerekiyor. Ateşkesten hemen sonra. Bütün bu koşullar hazırlanmadıkça iki tane liderin Netanyahu katil liderinin ve Trump'ın çılgın bir takım söylemleriyle buradan barış çıkmaz.
2: Tıpkı Gazze'de çıkmadığı gibi.
0: Tıpkı işte diğer taraflarda da çıkmadığı gibi. Yani
1: birçok cephe saydınız.
0: Tabii çıkmaz. Bir de burada bir koalisyon var Sinan Bey. Yani bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz o yapı Yunanistan'la beraber İsrail üçlüsü toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Yunanistan'ın maksadı tabii ki İsrail falan değil. O Adalar Denizi'ndeki çıkarlarını korumaya çalışıyor. Daha doğrusu saldırganları şöyle, sürdürmeye çalışıyor.
2: Hocam çok pardon. Bir de Lübnan'ın eski başbakanını hatırlarsanız önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz falan diyordu. Şimdi yeni başbakan da diyor ki Güney Kıbrıs'ta işbirliği yapacağız diyor. Yani Lübnan devletini de oraya doğru hızlıca çekiyorlar. Ben o gaz sahasından özellikle tabii, o yüzden bahsettim.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Yani o gaz sahasında bir boşluk var. Lübnan'daki şu an yönetimle ilgili. Bence o boşluğun doldurulması lazım.
0: Kastettim oydu işte. Lübnan'ı ele geçirmesi konusu tam da buydu. Yani orada

0: Lübnan'ı müzahir hale getirmek, Ürdün gibi, Güney Kıbrıs gibi, Yunanistan gibi oradaki bütün o yapıyı tekrar canlandırmak. Mesela Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Lübnan'la İsrail yaptı biliyorsunuz. İlk yapan ülkelerden bir tanesi hatta. Hangi sıfatta yaptın, neyle yaptın? Yani hangi ülkenin neyiyle imza? Yani orada hiçbir şey yok ama yaptılar işte. Dolayısıyla Lübnan tam taraf değiştirirken içeride yönetim değişti. İşte adamların yaptığı şey hibrit savaş yöntemleri içerisinde korkunç boyutlara ulaşabiliyor. Çok akıllı olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Büyük bir savaşın orada başlaması için İsrail elinden geleni yapıyor. Türkiye bile bu savaşa sürüklemeye çalışıyor. Onun için bölgede büyük bir kaos çıksın istiyor ki bu arada ben de 7 cephenin 7 cephesini de planlandığı gibi ele geçireyim. Bakın Gazze, tekrar söylüyorum unutmayın bunu, Batı Şeria, bir taraftan Lübnan, bir taraftan Suriye dondu şu anda, bir taraftan işte Husiler, Babel, Mendeb, hatta Sina bile cephelerin içerisinde olduğunu okumalarımdan hatırlıyorum. Bu bölgedeki hikayeyi doğru anlarsak savaş durur, tekrar tırmanır. Bugünkü gibi uyarı atışı yapılır, karşılık verilir, verilmez, müzakere denir, diplomasi denir, o bu şu bu. Bir bakarsınız ki İsrail topraklarını %80 genişletmiş. Tıpkı tam, Yunanistan'ın 8 defa genişlettiği gibi geçmişte.
1: Tam Gazze'yi konuşacaktık, şimdi böyle bir şey oldu. İbrahim Hocam, orada ne oluyor?
2: Gazze biraz geri planda kaldı ama Gazze'de bildiğimiz hal aynen devam ediyor. Yani yine yokluk var, açlık var. Hele şimdi sıcak havaların artmasıyla birlikte susuzluk ciddi boyutta. Aynı zamanda ilaç ve yiyecek içecek kısıntısı, sıkıntısı aynen devam ediyor. Yani Gazze'liler geçmişte olduğu gibi bugün de kendi şartları, kendi durumlarını ifade edecek videoları paylaşıyorlar. Ama ne var ki şimdi İran'la İsrail arasındaki gerilim, Amerika'nın bu işteki müdahalesi, İsrail'in Lübnan'a müdahalesi Gazze'yi biraz geri planda atmış, geri planda gibi. Yani gündeme çok fazla gelmiyor ama Gazze'de değişen bir şey yok. Yine insanlar aç, yine hala gıda yardımı yeterince giremiyor oraya. Özellikle sağlık malzemesi ciddi bir sıkıntı var şu anda. O konuda ameliyathaneler çalışamıyor. Enerji sıkıntısı hala devam ediyor. Değişen bir şey yok. Hala İsrail öldürmeye devam ediyor ve Gazze'liler de hala direnmeye aynen devam ediyorlar.
1: Kemal Hocam'ın söylediği bu başlıkları da değerlendirirsek Gazze bunun bir parçası. Başka cephelerden de bahsetti. İsrail nasıl bir planı var hocam?
2: Şimdi bakın İsrail'in...
1: Çok dini söylemler kullandılar bu savaşların içerisinde.
2: İsrail'in şöyle bir planı, kısa vadeli planı bana göre şu. Kemal Hocamızın söylediği yerler var ama bazı kilometre taşları var. Şurada haritada bir Şeyh Dağı var. İsrail buna Hermon Dağı diyor. Hı hı. Onların dini literatüründen gelen bir isim bu. Yukarıda Baalbek var. İsrail için çok anlamlı bir tarihi yerdir orası. Yine onun güneyinde bakın Baalbek, Şeyh Dağı, Golan Tepeleri ve aşağıda Akabe Körfezi. İsrail güney sınırını böyle çiziyor. Yani buralar kendisi için bir yerde güney tarafının kontrol altına alınması gereken kritik ve stratejik yerler olarak görüyor. Bir dikdörtgen gibi düşünelim bunu. Böyle bir dikdörtgen düşünüyor şimdilik ama. İçine Batı Şeria'yı dahil ediyorlar. Gazze'yi dahil ediyorlar.
1: Bunun içinde bir altıgen ittifaktan bahsetti.
2: Evet. Suriye'nin Golan Tepelerini, Şeyh Dağı'nı, oraları kontrol altında tutmak ve bir sonraki adım için de oraları kullanmak. Yani Şeyh Dağı dediğimiz hem dini bir tarafı var bunun ama aynı zamanda çok stratejik bir yer. Golan Tepeleri su kaynağı. Hem İsrail için hem Suriye için çok stratejik. Ve İsrail o Baalbek tarafından itibaren aşağı doğru Litani Nehri, tatlı su kaynakları. Şimdi bu bölgelerde bir litre petrol mü, bir litre su mu daha kıymetlidir diye sorarsanız, yakın gelecekte su petrolden çok çok daha kıymetli hale gelecek. ve

0: bunu görenler de bir an evvel su kaynaklarına bir biçimde ele geçirmeye çalışıyor. İsrail ön alıyor şu anda. Bakın şu İran, İsrail ve Amerika savaşında bir gerçek çıktı karşımıza. Özellikle Körfez ülkeleri dahil, İsrail dahil. Bunlar tatlı suyu denizden arıtarak temin ediyorlar. Eğer İran saldırısında mesela Körfez ülkelerinin tatlı su arıtma tesislerini imha etse, o ülkeler susuzluktan kırılır. Böyle bir sıkıntıları var. İsrail'in de var aynı sıkıntısı. O nedenle Golan Tepelerini işgal etti, tatlı suyu ele geçirdi. Şimdi Lübnan'ın tatlı su kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor. Ama İsrail buralarda durur mu? O dikdörtgenden bahsetmiştim. O dikdörtgeni tamamlamak, kısa vadeli hedef bu. Ama uzun vadeli hedefini zaten biraz evvel hocalarımız da anlattılar. İsrail burada durmak gibi bir niyeti yok. Lübnan, İsrail'in şöyle bir yaklaşımını görüyorum ben. Hocamız da biraz evvel uzaktan bağlantıda söyledi. İsrail'in veya Kemal Olçar da söyledi. Yani İsrail kaç tane kontrol noktası kurabilir? Mesela Suriye'nin tamamını kontrol altına alsa kaç kontrol noktası kurabilir? İsrail öyle, biz şey zannediyoruz, kara işgali, tamamen bir kara işgali, orada tamamen kontrol noktaları, garnizonlar oluşturarak oraya askeri güç olarak sahip olmak değil aslında. Ona nüfusları yetmiyor zaten. Dünyadaki bütün Yahudileri toplayın yetmez yani. 14 belki 15 milyon nüfusları var. Bu bir şey değil. İstanbul kadar bile değil nüfus olarak. Ama İsrail şöyle bir yol izliyor. Bakın biraz evvel Lübnan'daki yönetimle ilgili adımlardan bahsedildi. İsrail şimdi ne yapıyor? Lübnan'ı da alarak yanına, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Yunanistan. Bakın dörtlü bir pakt oluşturmaya başladılar. Bu bizim mavi vatanla ilgili düşüncelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı adımlarımızı bir biçimde sekteye uğratmak için hem batıda hem de güneyde bizim çevremizde bir kuşatma planları var bunların. Ha, güçleri yeter mi? Öyle bir şey yok. Güçleri yetmez Türkiye'ye karşı. Ama akıllarında var bu. Bunu biz zayıf düşürdükleri zaman yaparlar. İsrail'in taktiği şudur. Bir devleti işgal etmek değil onların niyeti. Onların niyeti devletin en tepesini ele geçirmektir. 28 Şubat'ta bizim Genelkurmay Başkanımız 27 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanmasına bir gün kala İsrail'de ne arıyordu? Kimlerle görüşüyordu? Kimlerden akıl alıyordu? Yani bizdeki darbelerin de arka planında biz Amerika'yı sayarız ama İsrail'i es geçersek hata etmiş oluruz. 15 Temmuz'u İsrail'den bağımsız düşünemeyiz. O nedenle İsrail öyle her yere asker koyamaz. Gücü yetmez. Fakat en tepeyi ele geçirdiği zaman, yani üzümün salkımını yukarıdan yakaladığınız zaman, diğer üzüm taneleri de sizin peşinize düşmüş olur. Kontrol altına almış olursunuz. İsrail üzüm salkımı taktiği uygular.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. İrfan Sapmaz'a gideceğim. Zira bu saldırıyla ilgili, İran füzeleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni gelişmeler var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi ne söylüyor bu saldırıyla ilgili? Sözü İrfan'a bırakayım hemen.
2: Çok teşekkür ediyorum Sinan. Öncelikle bu biraz yarım kaldı aslında. Necmettin Hocam'ın bu Labor Day dediğimiz işçi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli. Yarın pazartesi günü işçi günü başlıyor. Ve dolayısıyla da artık Kasım'daki ara seçimlerinin başlangıç günüdür Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla kongre tatile girer, her yer tatile girerler ve artık Kasım seçimlerinin startı verilmiş demektir. Onun için de milyonlarca insan tabii çeşitli şekillerde etkinliklerde bulunacaklar. Ülke çapında ve ülke çapında da seyahatler başlayacak. Bu açıdan da bugünün bu saldırının, ki saldırı başladığında artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkı 7 saat, artık bugüne girilmişti. Ve İran'ın ne kadar bunu bilinçli bir şekilde bu Labor gününü seçtiğini çok fazla

0: da tahmin edemiyorum işin açıkçası ama Donald Trump onun için bugünden itibaren artık kendisini Kasım seçimlerine tamamıyla kilitlenmiş bir vaziyette çalışmalara başlamayı planlarken bir anda İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla karşı karşıya. Onun için de Donald Trump çok kısa bir telefon görüşmesi yaptı. Şu ana kadar çok fazla bir yansıyan bir konu yok henüz daha. Çünkü çok kısa 5 dakika kadar falan bir görüşmeden bahsediliyor. O açıdan Donald Trump'ın bu işi götürmek istemediği yönde genel olarak yorumlar var. Şimdi çok önemli bir meseleyi dikkat çekti hocalarım, özellikle de bu arzu mevut meselesi aslında bütün bu işin temelini oluşturuyor bana göre. Yani işte büyük İsrail'i, onun için de dolayısıyla da Netanyahu ve oradaki bir takım kesimler özellikle de bu arzu mevut meselesine Amerika Birleşik Devletleri'ni de ortak ederek Amerika'nın aynı zamanda ulusal güvenlik sorunu haline getirmeye çalışıyorlar. Bana göre en önemli konulardan, en önemli noktalardan birisi bu. Onun için de Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi şirketleri üzerinden, hep savunma sanayi şirketlerine değiniyorum dikkat ederseniz. Çünkü Yahudilerin en güçlü olduğu alanlardır. Gerek temsilciler meclisi gerekirse kongrede ki etkinliklerinin ardından. O açıdan bu arzu mevut meselesine Donald Trump'ı sokmaya çalışıyorlar. Çünkü Donald Trump daha önce, ben Kudüs'teydim o zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı gün oradaydım, Kudüs'teydim. Evet, bir umutla yapıştı Netanyahu özellikle Donald Trump'a ve şu anda bu sürecin içine çekerek Amerika'nın ulusal güvenlik meselesi haline getirmeye çalışıyor. Malum askeri bağımlılığı derinleştirmek istiyor. Çünkü çok güçlüler gerçekten Yahudi lobiler Amerika'daki savunma sanayi şirketlerinde. İsrail hava savunması, mühimmat stokları, füze savunma sistemleri ve ileri teknoloji silahları büyük ölçüde Amerikan desteğine bağlı, Amerikan teknolojisine bağlı. O açıdan da şimdi kongre üzerinden de bir oyun içerisindeler bunlar. ABD kongresinde İsrail ile savunma teknolojisi işbirliğini artıran çeşitli maddeler gündemde şu anda. Bu tür düzenlemeler özellikle de tabii İsrail'i sadece yardım alan ülke değil, ABD savunma mimarisinin bir parçası yapmayı hedefliyorlar. Peki buradaki en büyük düşman kim? Tırnak içerisinde İran. Onun için de toprakları genişletmek adına İsrail, İran, Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi aktörlerdeki bir eksen olarak sunuyor ve böylece ABD'ye şu mesajı veriyor: biz bölgede sizin adınıza savaşıyoruz. Onun için de Amerikan iç siyasetini kullanmaya çalışıyor. Bu iç siyasette işte İsrail yanlısı lobiler, ki hep altını çiziyorum, 435 sandalye temsilciler meclisinin 368 milletvekili APEC dediğimiz Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi tarafından fonlanmış isimlerdir bunlar. İsrail yanlısı bu lobiler, evangelik seçmen tabanı, Cumhuriyetçi Parti içindeki İsrail desteği ve kongre ilişkiler üzerinden Washington'dan güçlü bir baskı alanı oluşturuyorlar. Dolayısıyla Trump-Netanyahu ilişkisini kullanarak İsrail'in en büyük dostu olarak sunuyor dikkat edersen Netanyahu. Trump da söylüyor. Ben de İsrail'in çok büyük bir dost.
1: Şunu sorayım. Tabii Netanyahu istediğini yaptıramazsa Trump'a, ara seçimlerde Trump'ı gönderirler mi?
0: Şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum ama kaybederse, ki temsilciler meclisinde şu anda 4, sadece 4 kişi, aradaki fark 223'e 217 idi. 4 cumhuriyetçi en son oylamada demokratların yanında yer aldı. Senato'da da çok fazla büyük bir fark yok. İşte 100 sandalyenin 53'e 47, 53 cumhuriyetçiler, 47 de demokratlar. Şayet Senato'yu da kaybederse Donald Trump, bundan sonraki süreçte tabii işi oldukça zor olacak. Bu ne anlama geliyor? En basit deyimiyle artık Donald Trump temsilciler meclisi ve dolayısıyla Senato'dan hiçbir yasayı geçiremeyecek. Sadece başkanlık kararnameleriyle yoluna devam etmek mecburiyetinde kalacak. Geride kalan yaklaşık 2 sene gibi bir süre içerisinde. Onun için de şu anda Donald Trump bu toptan, İran topundan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor. Uzak durmak zorunda. Şayet durmazsa tamamen siyasi hayatı, siyasi geleceği tehlike altına girecek. Donald Trump, Netanyahu'nun kendisi üzerinde üzerinden oynamak istediği oyunun farkında. Etrafındaki zaten özellikle de işte özel güvenlik özel kalem müdürü Suzy Wise gibi isimler çok ciddi bir şekilde Donald Trump'ı uyarıyorlar ki Suzy Wise Netanyahu'nun seçim kampanyalarında bulunan bir isimdi. İşte geçtiğimiz haftalar içerisinde kanser olduğu açıklandı. O nedenle hala çalışmalarına devam ediyor. Pentagon içerisinden Pete Hayes'i savaş bakanını bir tarafa bırakırsak yine General Dan Cheney'nin çok açık bir şekilde uyardığını biliyoruz. Donald Trump'ı İran'la bir savaşa girilmemesi konusunda. Şu anda bunun sonuçlarını görüyor Donald Trump ve kaybetmeye başladı. Bunun farkında. Bu açıdan da bugünkü telefon görüşmesinde çok netleşecektir. Saatler içerisinde çok büyük ihtimalle zaten bu saldırıyı gerçekleştirme demiş. Gelen haberlere göre de İsrail'den. İsrail tarafı da işte birkaç gün bunu erteleyebiliriz gibi bir bahane ileri sürmüş. En azından şu anki yansıyan haberlere göre.
1: İran tabii hocamın... İrfan, İran bu füzeleri attıysa hazırlığını yapmıştır. Bir savunma sistemi işte bir karşılık bekliyordur zaten. Minareyi çalan kılıfı hazırlar diye bir sözümüz var. Muhtemelen İran'da bir cevap bekliyordur. Buna hazırlıklıdır. Necmettin hocam bir soru soracaktı, işaret etti. Buyurun Necmettin hocam.
2: Bey seçimlerden bahsetti. Şöyle bir katkım olsun. Şu an ön seçimler başladı biliyorsunuz Amerikalılarda. Geçtiğimiz günlerde takip ettiğim bir vaka var. Thomas Massie, İsrail muhalifi, Kentucky temsilcisi. Adamı kaybettirdiler. AIPAC siyasi eylem komiteleri üzerinden 8 milyon dolar para topladı ve karşı kampanya yaptı. Şu an kripto para pekleri üzerinden Amerikan ön seçimlerine şu an müdahale ediyorlar zaten. Bütün adayların ön seçimlerinde karşı kampanya yapıyorlar. Demokrat ve cumhuriyetçi fark etmeksizin. Eğer İsrail karşıtıysa karşı kampanya yapıyorlar. Thomas Massie vakasına odaklanmak lazım. Onun gibi kaybettirdikleri birçok aday olacak. Yani şu an zaten...
1: O yüzden sordum hocam, dedim ki...
2: İsrail şu an zaten Amerikan seçimlerini başlattı maalesef. Yani Trump'ın işi çok zor. Bu menaktan nasıl çıkacak? Ben de açıkçası izlemesi çok keyifli bir vaka olacak.
1: O yüzden sordum İrfan'a ara seçimlerde Trump'ı gönderirler mi diye.
2: Evet ya, Thomas Massie vakası gibi 3-4 tane daha var. Ama benim takip edebildiğim en ibretli oydu. İrfan Bey'e katkı olsun.
3: Hepsi biraz zayıf halka gibi gözüküyor orada.
1: İrfan Sapan, söz sende.
0: Evet, şimdi tabii azledileceğini söyledi Donald Trump 2-3 defa hatırlarsanız. Beni azledebilirler dedi. Yani işte özellikle cumhuriyetçiler ve cumhuriyetçiler içerisindeki kalbi konumundaki magacıları etrafında toplamak adına. Ama şu an itibariyle görünen Donald Trump bu işin farkında. Onun için Netanyahu'nun izinden gidip İran'a karşı bir savaş başlatmak istemiyor tezimin arkasını hep dikkat ederseniz ben Amerika'daki ekonomiyi, iç siyaseti, ara seçimleri getiriyorum önünüze. İzleyicilerimize dikkat ederseniz ve Donald Trump da bunun farkında. Kamuoyu yoklamalarında çok ciddi bir düşüş var. Amerikan toplumu için ilk önce İsrail'de Amerikan toplumu için diyorum, dikkat edin. Yani temsilciler meclisi ya da kongredeki adaylardan bahsetmiyorum. Amerikan toplumu için birinci derecede kendi cepleri çok önemli. Amerikan toplumunun cebi önemli. Onun için işte Labor Day yani işçi günü, işçi bayramı bizdeki 1 Mayıs gibi artık yarından itibaren bizde hala saatlerimiz şu anda 7 akşam pazar günü akşam saat 7 yarından itibaren başlayacak ve artık ara seçimlerin startı verilmiş olacak ve Donald Trump artık buna odaklanmak istiyor. Ara seçimlere endekslenmek istiyor. İşi yoksa oldukça zor diyebiliriz. Necmettin Hocam bir örnek verdi sadece. Onun için ben Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyeden 368 tanesini AIPAC'in fonladığını bildiriyorum. Yani burada her şey Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey para üzerine. Burası kapitalist bir ülke. Onun için burasını ben Amerika Birleşik Devletleri değil Amerika Birleşik Şirketleri olarak adlandırıyorum. Mantık tamamıyla güce, kapital güce odaklanmış vaziyette. Sistem bunun üzerine kurulu. O açıdan da Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte ben İran'a yönelik bir savaş, bir kara harekat, zaten kara harekatını hiç konuşmuyorum. Ya da olası belki küçük çaplı operasyonlar falan olabilir. Kemal Hocam onun altını çok sık çiziyor. Ama İran'a yönelik İsrail'in peşine düşüp tamamıyla kendi siyasi geleceğini geleceğini diyorum. Amerika'nın siyasi geleceğini demiyorum. Dikkat ediniz. Kendi siyasi geleceğini tehlike atacağını ben çok fazla düşünmüyorum işin açıkçası Sinan.
1: Teşekkür ederim. Kemal Hocam, şimdi İsrail'in planlarından bahsettik. Biraz da Amerika'nın planlarını da konuşalım. Onun da bölgede, dünyada planları var. Tabii bir seçim var. Seçim yaklaşıyor. Trump bir yandan bu savaşı bitirmek istiyor. Seçime daha güçlü girebilmek adına. Ama ortada da bir zafer yok. Ne olacak hocam?
3: Şimdi zaferi nasıl tanımladığımıza bağlı. Amerika Birleşik Devletleri için zafer, İrfan Bey'in çok işaret ettiği şekilde geçim. Yani Amerikan sıradan halkı bu tür üst politika dediğimiz konularla yakından ilgilenmiyor. Fakat doğrudan cebine ilgilendiren meseleler olduğu zaman çok çok yakından ilgilenebiliyor. Zaten apolitik bir kitle var, %35'lik. Hiç

0: ilgilenmiyor. Yani ne seçime gidiyor, ne uluslararası ilişkiler, ne politika, hiç umurlarında değil. Onlar kendi yağıyla kavruluyor. Amerika'yı yönlendiren şey, ben çok halk olduğunda düşünmüyorum açıkçası o anlamda. Dolayısıyla geriye kalan kitleye bakalım şöyle. Bir kere şirketler. İrfan Bey bu konuda çok duruyor. Gerçekten doğru. Şirketler kurmuştur zaten Amerika'yı. Yani gitti, kuruluş dönemlerine gidin. Savaşları yapanlar, onları fonlayanlar, Amerikan başkanları hep böyle şirketler üzerinden gider. İkinci konu orada bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği, ikinci kısım. Çünkü federal yapıyı birleştiren finans ve güvenlikti biliyorsunuz. Yani federal üniteler bir araya iki tane sebepten gelmiştir. Bir güvenlik, iki finans. Bu iki şeyi sağladığınız andan itibaren Amerika'da her şey yolunda gider. Güvenlik konusunda ana kıtanın bir sorunu, problemi yok gibi gözüküyor. Ne kalıyor geriye işte? Bir şekilde çok daha küçük bir yapı. Şirketlerin içinde bulunduğu, lobi şirketlerin içinde bulunduğu, İsrail firmalarının finanse ettiği bir takım spekülatörler, onların üzerinde okunan bir 30-40 milyonluk bir yapı var. Kamuoyu dediği işte o İrfan Bey'in. Yani %10'luk bir dilim var, Amerika'yı yönlendiriyor, dünyayı yönlendiriyor.
1: Çok doğru, %100 katılıyorum Kemal Hocam.
0: İşte bu yapı üzerinde dikkatle durursak eğer, İran savaşı bir zafer mi, bir yenilgi mi, daha iyi anlarız. Şimdi bu yapı ne diyor bize? Şirketler ne diyor?
1: Kemal Hocam çok özür diliyorum. Bu yapı için, Kemal Hocam'ın bahsettiği bu %10'luk yapı için zaferin ya da zafersizliğin bir önemi yok. Ne kadar para kazanacaklar bu savunma sanayi şirketleri, dev şirketler. Onun için Robert Kennedy diyor New York'taki bir görüşmesinde BlackRock gibi şirketleri örnek gösteriyor. İlk önce yıkarlar. Savunma sanayi şirketler üzerinden sonra da yaparlar. Yani böylece sonra bankalar aracılığıyla, ellerindeki fonlar aracılığıyla bu kez gel şimdi senin ülkeni yeniden biz inşa edelim derler.
2: Özür yani çok doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin kasasından ne kadar gittiğinin de çok bir önemi yok bu şirketler için.
1: Hiçbir önemi yok.
0: Yok yok, hakikaten yok. Yani hazine ayrı bir kavram. Hazine dediğimiz federal hazine. Zaten ünitelerin ayrı hazineleri var, eyaletlerin. Bir de bu şirketlerin hazineleri var, kendi hazineleri var ve bunlar birbirlerini çok tutarlar. Yani medikal şirketler, enerji şirketleri, silah şirketleri, bunlar müşterek çalış, kartel gibidir bunlar. Yani bir taraftan silah şirketleri silah satarken oradaki zayiatları iyileştirmek için medikal firmalar oraya ilaç pompalarlar. Diğer taraftan enerji piyasasını yönlendiren enerji firmaları var. Üçü birbiriyle bağlantılı. Bir de bunların üstünde finans şirketleri var. Bu yapıyı çözdüğünüz andan itibaren zafer mi değil mi tanımını şöyle yapabiliriz. Hayır,
2: sistemi de değiştiremezsiniz hocam.
0: Bu değişmez işte. O yüzden Siyonistler çok hakim bu konuya. 100 yıldır.
1: Kemal hocam özür diliyorum. SP500 endeksi dediğimiz toplam 166 trilyon dolarlık bir bütçeye sahip olan SP500, 500 dünyanın en büyük şirketi içerisinde sadece 3 tanesi, hep ben bunların isimlerini kullanıyorum dikkat ederseniz. BlackRock, State Street, Vanguard, sadece 3'ü 127 trilyon dolarlık bir bütçeyi elinde bulunduruyor bunlar. Dünyanın en büyük fonlarını 466 trilyon dolarlık bir varlık fonundan bahsediliyor dünyada. Yaklaşık bunu nereden baksanız 300 trilyon dolarını bu dev şirketler, Kemal Hocam'ın bahsettiği %10'luk şirketler, BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi şirketler varlık fonları ellerinde bulunduruyor. Dolayısıyla da İsrail bunlar üzerinden baskı yapıyor. Donald Trump fark etmez, Biden ya da daha önce Obama gibi ya da bundan sonra gelecek başkanlar üzerinde hep aynı sistem hakim bir şekilde yürüyor.
0: Basit bir örnek vereyim. Trump'ın geçenlerde bir Çin'e ziyareti oldu. Kaç kişi gitti hatırlamıyorum ama 16 tane CEO gitti oraya bildiğim kadarıyla. 3 tane politikacı gitti. Bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanı, bir tanesi Milli Savaş Bakanı pardon. Bir de bir danışmandı galiba. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani bütün CEO'lar Çin'e gidiyorsunuz ve Çin rakip bir ülke ve orada görüşme yapıyorsunuz. Masada birçok konu var. İran var, dış ticaret var, koridorlar var. O var, bu var. Siz yanınızda çok önemli CEO'ları götürüyorsunuz ve toplam giden CEO'ların toplam miktarı kaç paradır bilmiyorum İrfan Bey. Herhalde bir trilyon dolarlık falan bir grup gitti oraya.
1: Çok daha fazla, çok daha fazla. Belki 17 CEO götürdü. Başında da BlackRock CEO'su ya, Larry Fink vardı.
0: O zaman ne oluyor İran Savaşı şimdi? İran Savaşı şu anda bu şirketlerin kazanıp kazanmadığıyla ilgili bir konu. Bu şirketler eğer İran Savaşı'nda kazanmışlarsa gerek İsrail'e

0: silah satarak gerek çevre ülkelere, Körfez'dekilere, Suudi Arabistan'a, Ürdün'e hocam, silah satmışlarsa, işte, ilaç satmışlarsa o zaman buradan zaferle çıkmak mümkün. Ama
1: akla da şu geliyor ama. Şimdi bunlar Siyonist şirketler değil mi? Hep böyle konuşmuyor muyuz?
0: Tabii büyük bir çoğunluğu.
1: O zaman İsrail'e niye yardım etmiyorlar direkt olarak? Madem bu kadar parayı
0: ediyorlar Sinan Bey, ediyorlar. Etmez olurlar mı? Varlıklarını ona borçlular çünkü. Ediyorlar. Ama biz burada kamuoyuna aktarılan görünen kısım, yani açık istihbarat kısımlarını, belki biraz daha derin istihbarat İrfan Bey bize aktarıyor. Derin veya açık istihbarat konularına baktığınız zaman burada İsrail'in tek başına ayakta kalması mümkün değil. Gerek finans, gerek silah, gerek mühimmat, gerek askeri tesisat, gerek politik destek. Çünkü bu yapılar, bu şirketler bu dünyanın başına bela. Neden bela? Çünkü lider satın alıyorlar. Yani bir ülkenin liderini satın alabiliyorlar. Krallık kuruyorlar, krallığı yıkıp demokrasi getiriyorlar. Şehliği yıkıyorlar, emirlik getiriyorlar. Emirliği yıkıp ne bileyim seçim yapıyorlar göstermelik. Afganistan'da yapmadılar mı? Seçim yapıldı, bilmem ne oldu. Yine getirdiler, Taliban'ı oturttular başa. Taliban kim? Taliban'ı kim seçer orada? Yani bir zamanlar şey diye ne derler? Terör örgütü ilan ettikleri Taliban grubunun, mücadele ettikleri grubun tekrar elini sıkıp masaya oturup getirip lider yaptılar orada. Bakın diğer tarafta. Yine eşyara aranan bir milyon dolarlık.
1: Hocam terörist. Ne oldu şimdi?
0: Kendi şu anda
2: Kemal Hocam, Sinan çok özür diliyorum. Ahmet El Şara'yla New York'ta kim röportaj yaptı? Oturdu. CIA direktörü, eski CIA direktörü. Ve bu David Satterfield bir röportaj yaptı ve o dönemde kendisinin CIA direktörü olduğu dönemde kafasına 10 milyon dolar ödül konulmuştu. Görüşme sırasında bu konu da gündeme geldi. Ahmet El-Eşar'a dedi ki artık dünde kaldı, bugüne bakmak lazım dedi. Şimdi onun için bu ülkeler, buradaki şirketler İsrail'i neden çok severler biliyor musunuz? Çünkü İsrail sürekli bölgede savaş çıkartan bir yer. Savaş lazım bu ülkelere. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor, İran'a saldırıyor, her yere saldırıyor. Bu Arzu Mevut meselesi de buradaki savunma sanayi şirketleri için çok iyi bir yatırım tarlaları konumunda, savaş alanları konumunda. Ne kadar çok savaş, o kadar çok para kazanacaklar bunlar. O kadar yeni silahlar üretecekler. Şimdi yapay zeka şirketlerinin laboratuvarı konumuna geldi İran. Aynı zamanda Çin'in de Rusya'nın da tabii. Kemal Hocam'ın şüphesiz şey alanı, bu uzmanlık alanı. O açıdan bu şirketler savaşları çok severler.
0: O yüzden Türkiye'yi niye sevmiyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımız Mazlum Kobani ile el sıkışır mıydı? Bilmem ne X terörist başına el sıkışır mı? Mümkün mü böyle bir şey? Bizim kadar dik duruşlu değil. Amerika'yı analiz ederken bizim kendi doğrularımız üzerinden analiz etmemiz çok yanlış sonuca götürür bizi. Yani İsrail'i İrfan Bey'in ya da Necmettin Hoca'nın analiz ettiği şekilde analiz etmemiz lazım. Onun için burada asla olmaz dediğimiz şey kesinlikle bir gün olabilir. Yani düşün dünyamızı bizim biraz açmamız gerekiyor. Batı liberal politikalar, kapitalist yatırımlar, yaptırımlar neyse artık adı, bu dünyanın başka bir kodu, başka bir dünyası. Onun için biz burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kadim, çok naif, uluslararası hukuka uygun, insancıl hukuka uygun, barışçıl bir politikalar üzerinden analizini yaptığımız andan itibaren tabii ki söylemler böyle Amerika'da. Barış istiyoruz. Barış
2: Kemal edelim. Kemal Hocam şimdi Müştebe Hamenei terörist ilan edildi biliyorsunuz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri tarafından listenin başında. Donald Trump ne diyor? Onur duyarım onunla görüşmekten diyor.
0: Yapar.
2: Siz dediğin, hep ben şunu söylüyorum yani Donald Trump'ın kırmızı çizgisi yok.
0: Bu anlamda yok. Müştebe Hamenei asla görüşmez de. Ama yani görüşün derse görüşür. Ya Trump görüşme imkanı olsa gider görüşür. Dolayısıyla bizim bu yapısal bozukluklarımız, sistemik bozukluklar, dünya çapında küresel bozukluklar maalesef böyle naif ülkeleri de zarara uğratıyor. İşte İran çok mu naif? Değil tabii ki. Yani onların vekil güçler üzerinden yaptığı Sünni katliamları dün gibi hatırlıyoruz. Oradaki yaptığı işte Suriye'deki katliam dün gibi hatırlıyoruz. Esad da İran'ın bir adamıydı biliyorsunuz. Esad'ın katliamlarına göz yuman da İran'dır. Net söyleyelim bunu. Onu biz bir tarafa koyalım. Ama bu bölgede şu anda Amerika'nın politikaları, İsrail'in Mossad üzerinden yaptığı gizli operasyonlar falan İran'ın bu yaptıklarını gölgede bıraktı. Dolayısıyla biz burada bir şeyi savunmak zorundayız. Nedir o? Bir, kardeşim dışarıdan kimse müdahale etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi savaş başladığında?

0: Orta Doğu bölgesindeki barışı sadece Orta Doğu ülkeleri gerçekleştirebilir. Yani bölgeselciliği savunuyor. Çok haklı olarak. Karadeniz'de de aynı şeyi savunuyor. Adalar Denizi'nde de aynı şeyi savunuyor. Akdeniz'de de aynı şeyi savunuyor. Yani tutarlı bir politikası var Sayın Cumhurbaşkanımız. Trump da böyle bir politik duruş yok. Katil İsrail Devleti'nin başındaki katil Netanyahu'da da hiçbir kriter yok. Hiçbir kırmızı çizgi yok. Hiçbir insancıl nokta, mikro seviyede bile bir şey yok. Dolayısıyla böyle analiz edin. Bir canavar var ortada. Netanyahu canavarı var. Siyonizm'den beslenen bir canavar ve bir ordusu var bunun, iyi ya da kötü. Bu önüne çıkan her şeyi sel gibi asıp kesiyor, geçip gidiyor. Bizim bu bölgede yapacağımız bir duruşsa eğer, bütün bölge ülkelerini bir araya getirip düzgün bir yapı kurmaktan başka çaremiz yok. Yani bu şirketler buralara enjekte olmak için İsrail'i de kullanıyor. Bakın İsrail'i de kullanır. İrfan Bey söyledi doğru. Yani İsrail, Siyonizm, Evangelizm ya da Yahudilik tarihi bunların kesinlikle umurunda değil. Ama sonuçta bir aparat var ortada. Çok kullanışlı. Kamuoyu da ikna olmuş durumda. Ve acayip bir finans havuzları var. Bu yapıyla beraber istedikleri ülkede operasyon yapabiliyorlar. Seçimleri manipüle edebiliyorlar. Amerika'daki seçimleri bile manipüle edebiliyorlar. Necmettin Hoca'nın dediği gibi. Yani kendi ülkesindeki seçimi bile sabote ediyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Başkasına neler yapar? O yüzden dikkatli olmamız lazım. O yüzden bu paracılık, yani kapitalizm meselesi ağ gibi bütün dünyayı sarmış. Ya gidiyorsunuz Uzak Doğu'ya, orada naif bir kasabacık gibi, küçük bir devletçik bir artık şeyin maşası olmuş. Bu kapitalist dünyanın maşası olmuş. Yani demek ki burada İsrail Devleti'nin bu bölgede aradığı 2-3 tane şey var. Bunlardan bir tanesi, işte biraz önce konuştuk, İşte toprak arıyor. Toprak lazım çünkü. Genişlemesi lazım. O tıpkı o Lebensraum dediğimiz Adolf Hitler'in ortaya koyduğu hayat sahası prensibine göre genişlemesi gerekiyor. Toprağa ihtiyacı var. Toprağın içerisinde suya ihtiyacı var. Üçüncüsü enerjiye ihtiyacı var. Dördüncüsü nüfusa ihtiyacı var. Bir de nüfuza ihtiyacı var. Nüfuz konusunu ABD üzerinden sağlıyor. Nüfuz konusunu da etraftaki kitleleri kendine müzahir ederek, yapıştırarak sağlıyor. İşte toprak konusunu da hemen civarındaki bizim Çukurova'ya kadar giden bir toprak özlemi var adamın. Bir bunları Bülent durdurmamız
1: hocama,
0: lazım.
1: Bir Bülent hocama döneyim, bu konuyu devam ettirelim, konuşalım. Hedefte Türkiye'de mi var? Çok konuştuk bu mevzuyu ama İsrail'de çok dillendirildiği için yeniden konuşalım istiyoruz. Bülent hocam, hedefte Türkiye'de mi var daha sonra?
2: Yani Sinan hocam, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak kıymetli hocama katılıyorum sonuna kadar. Belki bazı eklemeler yapmak gerekir. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerin birinci dersidir. Dost ya da tam düşman diye bir devlet yoktur. O memleketin çıkarları söz konusudur. Gerekirse bu anlamda herkesle de görüşürsünüz. Herkesle de diplomasi yaparsınız. Yani Şara gibi bir takım isimler zikrediliyor. Türkiye olmadan Suriye'de bu devrimin gerçekleşmesi mümkün müydü? Yani bu anlamda yanlış anlaşılacak bazı konular da var. Hani burada ben tamamen şuna katılıyorum. İsrail saldırganlığı ve özellikle son dönemde, yani Güney Kıbrıs dahil olmak üzere Adalar Denizi'ndeki bir takım faaliyetler dahil olmak üzere, ki bunun da yine Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinden yürüyecek olmasının unutulmaması gerekiyor. Şimdi baktığınız dönemde İsrail tabii ki bir takım çabalar içerisinde soykırımını bambaşka bir yere koyuyorum insani anlamda. Bu bambaşka bir şey ama giderek yükselen bir güç olan Sinan Bey, Türkiye'nin de yükselmekte olduğunu, aslında küresel bir oyuncu haline gelmekte olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. Bu anlamda bugün İsrail'le rekabete gireceğiz. Yarın İngiltere ile, Amerika ile, Rusya ile rekabete gireceğiz. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu su hazır olmak lazım. Az önce kıymetli Kemal Hocam da söyledi, değerli İrfan Bey de söyledi. Yani özellikle savunma sanayisinin yükselmesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firmaları iyi mi etkiler, kötü mü etkiler Türkiye'de? Yani savunma sanayisinin tamamen bağımsızlığını ilan ediyorsunuz ve giderek güçleniyorsunuz. Şimdi Türkiye yalnızca burada İsrail meselesi için de mi, çok daha farklı bileşenler için de mi, Balkanlardan tutun, Türkistan meselesinden tutun, Afrika'dan tutun, yani buralarda ister istemez bir rekabet alanlarına girişeceğimiz son derece net. Yani bu aslında oyunun bir parçası okunması lazım ve bu anlamda da İsrail'de hatırlayacaksınız, Hindistan'dan gelen bir ticaret ve enerji rotasını oyuna sokmaya çabalıyor bir yandan. Bir yandan aslında hem Gazze'de yapmakta olduğu, hem Lübnan'da yapmakta olduğu faaliyetler, yine kıymetli hocam da hemfikir olacaktır, Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarıyla da

0: Bundan bahsediyorsunuz değil mi?
1: Tabii tabii tabii hocam tabii. Yani bunları gözden kaçırmamak lazım.
0: Bu arada hani bu, Ermenistan'da yeniden Paşinyan'ın da kazandığını da izleyicilerimize hatırlatalım.
1: Tabii Sinan Bey, yani bakın buralar Türkiye etkisi olmadan Suriye'de, Ermenistan'da bugünlere gelinebilir miydi? Benzer biçimde şimdi yarın bir gün mesele Güney Kıbrıs veyahut da Adalar Denizi olduğu zaman da Türkiye'nin stratejik oyunlarının devam etmekte olduğunu da görmek gerekiyor. Bu anlamda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Hakan Fidan'ın çabaları, benzer biçimde yine Milli Savunma Bakanımızın yaptığı açıklamalar, Mavi Vatan doktrini ne kadar rahatsız ediyorsunuz. Ancak şunu görmek gerekiyor Sinan Bey, benim buradaki vurgum şu. Türkiye artık güvenilir bir kutup olarak yavaş yavaş küresel lige yükselirken bu rekabetlerin içinde bulunmanız son derece normal. Buradaki mesele, az önce Kemal Hocam söyledi, hazır mısınız? Aslında soru işareti bu noktada. Yani ki ben çok Türkiye'nin hazır olduğuna inanıyorum. Gerek savunma sanayi, bakın nereden ne noktaya gelinmiş. %85-87 arasında bir yerlilik sağlamışsınız ki tam bağımsızlığa giden yol. Yani ben bugün gururla söylüyorum. Ankara'daki NATO zirvesini de büyük bir heyecanla bekliyorum. Türkiye NATO'nun ikinci büyük gücü. Yani ne demek bu? Şöyle bir çok basit ediyoruz biz de. NATO'nun ikinci büyük gücü, iş bu haldeyken o kadar başarılı bir dış politika yürütüyorsunuz ki Rusya ile Ukrayna ile kimse görüşemezken siz görüşüyordunuz. Yani bu kulağa nasıl geliyor? NATO'nun ikinci gücüsünüz ve Rusya ile de bir denklem içindesiniz. Benzer biçimde Orta Doğu'da da bir denklem içindesiniz. Afrika'da da bir denklem içindesiniz ki biz önümüzdeki günlerde Somaliland, ben söyleyip duruyorum, burası da çok İsrail ile mücadele anlamında ön plana çıkacak yerlerden bir tanesi. Şimdiden orada da çok farklı Türkiye'nin faaliyetler gerçekleştirmek
0: zorunda. Hocam siyasi olduğunu anlamda bir duruş gerektiriyor değil mi? Güvenilir olmak.
1: Tabii. Tabii Sinan Bey, o kadar önemli ki bakın bugün şimdi Orta Doğu'da ben çok sık da sahada bulunuyorum ve çok uzun zamanda Birleşmiş Milletler'de bu bölgelerde görev yaptım. Türkiye denince insanların gözündeki ışığı görmeniz gerekir. Lübnan'da da böyle, Irak'ta da böyle, İran'da da böyle, emin olun. Benzer biçimde Afrika ülkelerinde bilhassa. Yani artık oradan bir çekilen emperyalist güçler, ki ben İsrail'i tamamen onların oyuncağı olarak görüyorum. Emperyalist güçlerin çekilmesiyle beraber Afrika'da kazan kazan çerçevesinde Türkiye'nin ne kadar yol aldığını da unutulmaması gerekiyor. Çok güzel bir örnek var, hatırlayacaksınız. Bu 1071'deki savaş sırasında Sultan Alparslan'a düşman kuvvetleri yaklaşıyor. O da diyor ki biz de onlara yaklaşıyoruz. Yani biraz bu çerçevede okunması lazım İsrail meselesinin ve çok da gözümüzde büyütmemek, ancak Kemal Hocam'ın saymış olduğu bütün bu denklemlere de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, az önce İrfan Bey çok güzel örneklerini verdi. Büyük firmalar bunların oyunları, ki ben zaman zaman Amerika Birleşik Şirketleri olarak adlandırıyorum aslında bu ülkeyi. Çünkü İsrail lobisinin, petrol lobisinin, silah lobisinin, az önce konuşuldu. Trump'ın bütün bu kriz sırasında ne söylediğini hatırlayalım. Hantal bir Amerika Birleşik Devletleri ordusu olduğu bu Hürmüz Savaşı'nda daha çok ortaya çıktı ve teknolojik silahların üretilmesiyle lobilerle orada yapmış olduğu toplantı 3 katına çıkartın diye zaten talimat verdi Trump. Az önce drone savaşları meselesini konuştuk. Yani burada bu hantallıktan kurtulmaya çabalayan bir süper güçler. Rusya'yı da sayabilir miyiz bunun içinde? Sayabiliriz. Burada da yine bir çağ açıp çağ kapatan Türkiye. Drone savaşlarını kimin başlattığını unutmamak lazım. Afrika'da, Karabağ'da, yani bu çerçevede Türkiye'yi kesinlikle hafife almamak gerekiyor. Ve diyorum, onlara yaklaşıyorsa biz de yaklaşıyoruz. Hani bu anlamda da gerçekten Türkiye bir oyun kurucu, güvenilir yeni bir kutup olarak yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Süremiz yetmeyecektir, çok büyük ihtimalle oraya çok girmek istemiyorum. Bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye bakışı, Almanya'nın yapmış olduğu bir takım anlaşmalar, İtalya'sının, İspanya'sının, efendim İngiltere'sinin, yani bunların gözden kaçırılmaması gerekiyor. Türkiye'de oyun kurucu rolünü gönül coğrafyasında, gönül coğrafyasından kastım bütün hocalarım bilecektir. Orta Doğu'sundan, Afrika'sından, Balkanlarından, Türkistan'ından, belki Ukrayna'sından, bütün bu gönül coğrafyasında, Kırım meselesinde, hepsinde Türkiye çok önemli bir oyuncu haline geliyor artık. Ve bu anlamda da İsrail'le bugün mücadele ediyorsunuz, doğru. Soykırımı hep yanlış anlaşılmamak adına söylüyorum. İnsanlık suçları başka yerde, ki Netanyahu denilen savaş suçlusu ve öyle umuyorum ki altındaki o sapkın bakanlar, öyle ya da böyle 2. Dünya Savaşı'nda örneğini gördüğümüz üzere belki bugün belki yarın o insanlığa karşı suçlarını bir şekilde ödeyecekler. Ama dediğim gibi burada önemli olan bu denklemi dikkatlice kurabilmeniz, size gelecek olan tehditlere karşı sizin de önlemler alabilmeniz. Ve en önemlisi tam bağımsızlığınızı yalnızca Türkiye için değil, bu gönül coğrafyasında da etkin biçimde kullanabilmeniz. Ve Türkiye hep söylüyor, hep de söyleyecek. Burada hep Türkiye uluslararası hukukun üstünlüğü, küçük devletlerin büyük devletlerle eşit bakış açısı altında olması, ve benzer bir

0: uluslararası hukuka uyulması. Bundan asla vazgeçmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgulamış olduğu dünya beşten büyüktür. Biz onun da olduğunu göreceğiz Sinan Bey, emin olun. Yarın bir gün Birleşmiş Milletler'de o güvenlik konseyi meselesi zaten çatırdamaya başladı biliyorsunuz. NATO'nun ne olacağı konusunda belki sabaha kadar tartışabiliriz. Ankara'da neler olacak, çok önemli gelişmeler var. Ama burada parlayan yıldızın İsrail değil, Türkiye olduğunu unutmamak lazım. İsrail istediği kadar debelensin. Bin yıllık planlar, hocalarım söylüyorlar zaten doğrudur. Hep bu sapkın kafada devam edecek bir şekilde, ama karşısında da dediğim gibi insanlığın yanında olan, medeniyetin yanında olan, uluslararası hukukun yanında olan Türkiye'nin olduğunu unutulmaması lazım diye düşünüyorum. Bakın şu Hürmüz meselesinde bile ne kadar Türkiye etkili. Pakistan oyunun içindeyse biliyoruz ki Türkiye bir şekilde orada. Benzer biçimde Ukrayna'da, Rusya'da görüşmeler olacaksa İstanbul meselesi. Daha geçen gün Zelenski konuştu. Buradan da rolünüzün artmasıyla beraber rekabetin ve düşmanlığın da artacağını görmek lazım Sinan Bey. İşte İsrail'in açıklamaları bu yönde. Kendisini durdurabilecek ve yavaş yavaş da aslında Trump yönetiminin Türkiye'ye bölgeye bırakma, yani bu planları da konuşulduğunu biliyoruz. Çünkü odaklanması gereken bir Çin var. Biz Hürmüz evet de ben hep duruyoruz ama ben bu işi şu şekilde okuyorum. Venezuela'da bir adım, İran ikinci adım. Belki yarın bir gün Afrika, belki Doğu Akdeniz. Yani adım adım Çin'e karşı bir mücadelenin içinde bulunduğunu ve İsrail'in bunun belli bir adımında bulunduğunu da ben düşünüyorum işin doğrusu. Yarın bir gün ama dediğim gibi Pasifik'te başka biçimde daha farklı bir mücadelenin içine girmeye çalışan bir Trump var. Ve bölgeyi, Avrupa'yı da içine katıyorum, teslim edebileceği, güven sağlayabilecek ve bölgeyi stabilize edecek bir Türkiye'nin olduğunu unutmamak gerekiyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii son dakika bilgileri ardı ardına geliyor, paylaşayım. Amerikalı yetkili Axios'a şunları söyledi. İsrail'in bir saldırı düzenlemesi konusunda yakın zamanda bir gelişme olacağını sanmıyorum dedi. Muhtemelen söz aldılar.
2: Yani akşamdan beri konuştuğumuz aslında İrfan Bey'in bahsettiği hafta, Trump'ın bu açıklamalar, bu şunu söylemek lazım, sürekli değişecektir. Yani bu gece boyunca, hatta yarına kadar giden gelen açıklamaları zaten seyrederiz. Arka kapıda zaten pazarlıklar devam eder. Fakat sahada ne olup bittiğine bakmak bence çok önemli. Yani şu saatlerde flight radar'daki tanker uçak hareketlilikleri bizi doğru analizleri yapmaya yönlendirebilir. Söylemler değişecektir. Fakat özellikle burada ilerleyen saatlerde belli ki giden gelen açıklamalar seyredeceğiz. Yani dedik ya, şuraya oturduğumuzdan beri Trump'ın söylemlerindeki değişiklikleri gözlemlediğimiz zaman bunu da ifade edebiliyoruz. Çünkü işte yani Amerikan ön seçimlerinde bu kadar aktif bir İsrail'in şu an Amerikan kamuoyunu, hatta Trump'ı da yönlendirebilmesi, ikna edebilmesi çok olası görünüyor. Yani
1: hocam, Amerikalı yetkiliye bir açıklaması var. Amerikalı yetkilinin diyor ki, İsrail'in İran'la görüşmelerdeki pozisyonlarımızı öğrenmek için yaptığı casusluk çalışmaları sınırları aştı diyor. Bir başka konu bu, Amerika'nın da gündeminde. İsrail, Witkov'da dahil olmak üzere yetkilileri dinleme girişimlerini yoğunlaştırdı diyor. İsrail, Trump'ın İran müzakerelerindeki stratejisi hakkında bilgi arıyor diyor. İsrail'in istihbarat toplama yöntemleri eşi benzeri görülmemiş derecede disiplinsiz diyor aynı zamanda. İsrail'in istihbarat faaliyetleri düşman ülkelerde dahil olmak üzere diğer tüm müttefiklerini geride bıraktı diyor. Bu da Amerika'da çok konuşulan bir konu.
2: O disiplinsizlikten bir şöyle bir katkım olsun. İsrailli telekom operatörleri, İsrailli telekom operatörleri küresel ağ sistemini kullanıp bireysel sorgulama yaptı. Ve bunu Kanadalı bir araştırma grubu verisiyle, kanıtıyla ortaya çıkarttı. Yani düşünün ki Türkiye'deki telekom operatörleri askeri istihbarat için giriyorlar sisteme, sizin ya da benim konumumuzu sorguluyorlar. Ya bu konuda hiçbir sınırları yok zaten, bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu disiplinsizlik, bahsettikleri disiplinsizlik aslında İsrail'in Amerikalıların içinden bilgi çekme kabiliyetine dayanıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde orada Jonathan Pollard diye bir adam var. 30 yıl hapis yattı casusluktan, İsrail casusluğundan. Onu serbest bıraktılar, İsrail'e gitti. Bir radyo programında çok ivretlik bir açıklama yaptı. Dikkatinizi çekmiştir. Yani Türklerle savaş diğerlerine benzemeyebilir diye. Şimdi evet, İsrail bir güç projeksiyonu tutuyor, fakat Türkiye ile güç projeksiyonu tutma noktasında bu bölgenin diğer ülkelerine benzemeyecek. Çünkü

0: ilk ciddi devletle karşılaşmalarında olan biteni gördük. İran ilk İsrail'in karşısına çıkan ilk ciddi devletti. Ve bu kadar 32 milyar dolarlık Amerikan yığınağına rağmen bakın hala bugün işte İran hala masada. Yani evet, İran'la bizim muarız olduğumuz çok nokta var. Savaştan önce İran'ı çok eleştirdik. Belki savaş bittikten sonra da eleştirmeye devam edeceğiz. Bölgesel politikaları nedeniyle. Fakat İran kora kor çarpıştı. İsrail'le İran kora kor çarpıştı. Çarpışmaya da devam ediyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. İsrail'in karşısına çıkan ilk ciddi devlet. Ve Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı bu kadar adım sonrası. Bakın işte Baykar en son Fransız şirketlerle işbirliği yapıyor. Sarsılmaz İspanyollarla işbirliği yapıyor. Güney Amerika pazarına Expo 2026 fuarından şirketler gidiyor. Almanya'da bakıyorsunuz başka bir şirket topçu mermisi üretiyor. Şimdi bu kadar böyle bir savunma sanayi ekosisteminde İsrail başına gelebilecekleri bizden daha iyi simülasyonunu yapıyordur. Bunu çok net söylemek lazım. Şimdi Türkiye hinterlandı gerçekten çok geniş, genişledi artık. Şimdi hatta
1: Avrupa'daki savunma sanayi şirketlerini satın almaya başladık artık.
0: Yani
1: o pazara açılabilmek
0: için. Çünkü SAFE ile ilgili Türkiye'nin üzerine biliyorsunuz o SAFE planı Avrupa güvenlik mimarisi için işte o 70 milyon euroluk Avrupa Birliği'nin yeni paketinde bir sürü bürokrasi ortaya çıkarttılar. Yunanistan gitti geldi masayı karıştırdı. Türkiye'yi almayalım dedi. Türkiye'de zaten yani almazsanız almayın dedi. Dosyayı teslim etmedi. İngilizler ve Türkiye dosya teslim etmedi. Fakat ikili işbirliğine şu an devam ediyor. Yani ülkelerin arasında ikili işbirliği yapmak için Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Nitekim şu an kendileri söylüyorlar. Bakın Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin artık üyeliğini ciddi olarak düşünmeliyiz diyor. Hatta Sırbistan'da toplantıdalardı. Orada yeni bir konsept tartışıyorlar. Yani alırlarsa kendileri bilirler. Almazlarsa kendileri kaybına. Neden? İşte Almanya'da bakıyorsunuz gençler sokaklarda eylem yapıyor. Askeri gelmek istemiyoruz diye. Kim savunacak sizi? Yani çok büyük bir soru işareti. Almanya ile Fransa arasında geleceğin muharip uçak sistemi projesini yürütmeye çalışıyorlar. Anlaşamıyorlar. Kim daha çok işçi çalıştıracak? Proje nerede yürüyecek? Böyle bir konjonktürde Ruslar Ukrayna'nın yarısında. Şimdi bu artık Avrupa'nın sorunu, Türkiye'nin sorunu değil. Ya yani Türkiye'nin o vakur duruşu bence de çok doğru. Alırsanız desteğe, isterseniz desteğe açığız.
1: Bakıyorsunuz Rus İHA'sı Romanya'da.
0: Romanya'da şimdi Polonya'da yani ABD sizi terk ediyoruz diyor ama Polonya şu an Amerikalara gelin kalıcı üs kurun diyor. Yani geçici üs maliyetli, gelin kalıcı üs kurun diyor. Rammstein'dan vazgeçebilmiş değiller. Hala İran'dan bir füze gelse yine NATO'nun Rammstein sistemi engelleyecek. Şimdi böyle bir ekosistemde Türk dış politikasının vakur duruşu bence de doğru. İkili işbirliği yapmak isteyen şirketler varsa evet işbirliği yapabiliriz. Fakat sizin işte bu paketlerinize çok da muhtaç değiliz çizgisi bence de doğru. Fakat Türk interland ile ilgili özellikle bölgede şunu da söylemek lazım. Şimdi biliyorsunuz bu koridorlarla ilgili biraz kafa yoruyoruz. Son tahlilde Sayın Bakan bu Şam-Hicaz hattının Umman'a kadar uzatılabileceğini söyledi. Ya yeni bir proje aslında ortaya geldi. Şimdi biliyorsunuz Amerikalılar burada bir İbrahim anlaşmaları rüyası görüyorlar. Yani sürekli Trump'ı fısıldatılıyor belli aralıklarla. En son özellikle Suudiler durun haç trafiği, bu özgürlük haç trafiği var, haç mevsimi, 2 milyon hacının hareketliliği var. Özgürlük operasyonunu erteleyin diye Trump'ı aradıktan sonra hemen Trump'ı fısıldattılar. Tamam, o zaman bölgedeki ülkeler de İbrahim Anlaşmaları'nın tarafı olsun. İsrail'le normalleşin diye hatta Türkiye'nin de adını geçirdi.
1: Trump'a da söylettiler.
0: Söylettiler. Bunu söyleten de Kushner. Ben masanın Loki'sinin, ya Loki diye bir karakter vardır Marvel evreninde. Böyle her yeri karıştıran bir karakterdir. Bu masada da açıkçası Kushner olduğunu düşünüyorum. En son Arnavutluk'ta protesto ediliyordu. Arnavutluk'ta bir inşaat projesi nedeniyle protesto ediliyordu. Gazze ile ilgili gördüğü rüyaları da biliyorsunuz. Kendisi bir Eşkenaz'dır bu arada. Kushner'in. Babası Fransa'da büyükelçi. Trump'ın etrafını sarmışlar. Şimdi İbrahim Anlaşmaları da onun projesi. Yani onun daha doğrusu fantazisi. Şimdi Türkiye buraya Şam-Hicaz'da yeni bir projeksiyon önerdi. Biliyorsunuz bu çok önemli Sinan Bey. Bölgenin ihtiyacı olan gerçek İbrahim Anlaşmaları bu. Ve eğer, çünkü bu sadece raydan ibaret değil. Dünyada artık bağlantısallık sadece raydan ibaret değil. Çin bunu yıllardır yapıyor. Ray döşeniyor. Arkasına fabrikalar geliyor. Arkasına ikili işbirlikleri geliyor, serbest ekonomik bölgeler geliyor, serbest ticaret bölgeleri geliyor.

0: Bakın şu an Suriye tarımda ön plana çıkıyor. Böyle bir hattın tamamlandığını ve Körfez şu an gıda ithalatına muhtaç. Ve Körfez'de likiditeye bağlanması gereken milyarlarca dolar var. Yani Türkiye'nin Şam-Hicaz vizyonu eğer Umman'a kadar genişletilirse ve bir kalkınma yatırım bankasıyla bu desteklenirse gerçekten bölgenin ihtiyacı olan gerçek İbrahim anlaşmaları olabilir. Ve çok oyun bozabilir. Ya bunun böyle bir potansiyeli var. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı sürdüren hat. 1919'a kadar Medine müdafasının sayesinde yapıldığı hat. Ve biliyorsunuz o zaman coğrafyadan toplanan paralarla yapıldı. Yani işte Fas'tan Endonezya'ya, Mısır'a kadar dünya Müslümanları para gönderdi. O hat öyle bitti. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın yükünü çekti. Lawrence'ın yıllarca sabotaj yaptığı hat. Gerçek İbrahim anlaşmaları potansiyeli var. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü İsrail şu an alternatif projeler üzerinde çok fazla kafa yoruyor. Bayağı biliyorsunuz çizgide. Bülent Bey'in az önce söylediği Somaliland bağlamı çok önemli. Yani en son Somaliland'e gelin Kudüs'te büyükelçilik açın diyorlardı. Amerikalı özellikle Amerikan Kongresi'nde bu konuda ciddi çalışmaları var. Somaliland'i tanıtmak üzerine. Yani dolayısıyla toparlarsak Türkiye interlandığında evet hani Bülent Bey dedi ya biz de onlara doğru gidiyoruz diye. Göze sokulması gereken çok hamle var. En son Efes 2026 tatbikatında Somaliler yürüyordu. Şimdi bu az iş değil. Göze sokulmadı ama Efes 2026 tatbikatında Somalili askerler yürüyordu. Türkiye sessiz sedasız çok fazla karşı proje yürütüyor. Kontra proje yürütüyor. Belki de bunların biraz göze sokulması da gerekiyordur diye düşünüyorum. Onun da altını çizmiş olayım.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii İran konusuna geri dönelim ve şu konuyu biraz detaylandıralım. Artık son yarım saate giriyoruz bu bölümde en azından. Trump anlaşmaya çok yakınız diyor bir taraftan. Bir taraftan da ortada büyük sorunlar var. İran karşı çıkıyor. Şimdi hangi noktada anlaşmaya yakınız, hangi noktada ayrışıyorlar Kemal Hoca?
2: Şimdi bakın biraz önce sordunuz ya hocama, o sorudan yürüyerek bu cevapları verelim, bu cevabı verelim. İstihbarat değil mi? İstihbarat, evet. Mossad dinliyor bazı elemanları. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Witkoff dinleniyor, özel temsilci. Bir de galiba Savaş Bakanlığı Müsteşarı Colby dinleniyor. Onun da yardımcısını dinliyorlar. Yani şundan dolayı, bir de biliyorsunuz gizli servis aracına Shinbet bir cihaz yerleştirirken suçüstü yakalandı. Bütün bunların hepsini toplarsanız eğer şöyle bir tablo çıkıyor. Demek ki İsrail, yani Mossad, Shinbet fark hepsinin çatı örgüt Mossad, bu vasıta, istihbarat örgütü vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli bölgesel aktörleri dinleniyor. Niçin? Müzakerelerde hangi tavizleri verip vermediği konusunu detaylı anlamak istiyorlar. İkincisi, eğer bu tavizler verilen bir kadroysa bu, yani taviz veren kadrolarsa, bunlarla ilgili şantaj yapacaklar. Çok büyük ihtimalle Trump'a yapıldığı söylendiği
1: zaten
2: gibi.
1: Zaten hemen basına sızdırıyorlar.
2: Tabii, yani dolayısıyla bakın bu çift maksatlı dinleme yapılıyor. Bu ne demektir? Ya zaten Netanyahu ile Trump sabah akşam görüşüyorlar değil mi? Meloni'den daha fazla görüşüyordu Trump ve Netanyahu. Ya dolayısıyla şimdi bunlar yakın görüşme ekibi. Burada konuşmuyorlar mı acaba? Yani istihbaratçıların gizlice dinleyerek Trump'ın kendi özel ekibinden...
1: Kontrolümüz dışında bir şey var mı?
2: Ya Trump düşünsenize şimdi kendi elemanları dinleniyor Mossad tarafından. Ki siz devlet başkanları seviyesinde bu görüşmeleri yapmıyor musunuz zaten? Ya İran'la yapılan müzakereler konusunda Netanyahu denen katile bir şey verilmiyor mu? Bilgi verilmiyor mu? Netanyahu aldığı kararlar konusunda Trump'la oturup pazarlık etmiyor mu? Ya bu anlaşılmaz bir durum. Şimdi demek ki arada bir güvensizlik kesinlikle var. Bireysel midir bu, kurumsal mıdır bilmiyorum. Ama biraz bireysel gibi olduğunu da tahmin ediyorum. Güvenmiyorlar birbirlerine. O net. İrfan Bey de söylüyor. Trump kesinlikle Netanyahu'ya güvenmiyor. Bu güven karşılıksız değil. Karşı tarafta güvenmiyor. Bir savaş var İsrail ile Amerika arasında ya da Netanyahu ile Trump arasında. Şimdi bu tabloda anlaşmaya baktığımız zaman İsrail dışarıda kalması gerekiyor. Yani Netanyahu'nun bu işin dışında kalması gerekiyor. Trump bunu yapmaya çalışıyor. Dışarıda tutmaya çalışıyor. Netanyahu olmasa biz İranlarla anlaşırız bir şekilde diyor. O şekilde şu. Şimdi bir kere bakın madde madde gidelim. Nükleer konusunda

0: İran, bununla ilgili bir açıklama yaptı hocam. Akşam saat 8 gibi, evet, geride bıraktığımız akşam, ya anlaştık dedi. Nükleer konusunda bir sıkıntı yok dedi.
1: Seyreltme işlemi. Seyreltme işlemi mi?
2: Ha evet, yani bir süre var ortada. 5 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan filan. Bu sürede anlaşırlarsa aslında anlaştık deyip ortaya bir zafer, yani başarı hikayesi okunuyor. Çift taraflı. Trump biraz da galiba böyle kazan kazan işine dökmeye çalışıyor. Çünkü İran'ın inadını gördü, direncini gördü. Dolayısıyla çok da kaybetmeye başladı bu dirençten dolayı. Yani kazan kazan politikasına uygun olarak bir sürede anlaşacaklar. Birisi 20 diyecek, öbürü 10 diyecek. Hadi gel 15'te anlaşalım. O da...
3: Kemal hocam Trump pazarlık sanatının kitabını yazmış bir devlet başkanı.
2: Evet, o yüzden onu 17 yapabilir yani.
3: O biliyor ki sadece Trump kazanamaz, İran da bir şey kazanmalı.
2: Evet, yani o yüzden orada mesela o sektörde bir hallolmuş bir şey var gibi gözüküyor. Diğer konu Hürmüz konusunda. Neden anlaşamıyorlar Hürmüz konusunda Amerika ile İran? İran diyor ki tam kontrol istiyorum. Ve senin ablukan kalksın diyor Amerika'ya. Yani abluka, diyor ki ablukanı kaldır.
0: Ne para istiyorum diyor.
2: Kaldır ablukanı. Ben de çift taraflı kontrol hattını iptal ederim. Ama komple geçişleri benim kontrolümle yapalım. Ve ben oradaki hizmetlerin karşılığında biraz karşılık olan parayı alayım. Yani aslında çok anlaşılmayacak bir durumda değil. Trump'a kalsa bu konuya evet der. Yani der ki ben...
0: Çünkü kendisi parayı ödemeyeceği için. Evet der.
2: Der. Öyle der. Yani
3: Trump eninde sonunda, Kemal hocam özür dilerim, bütün faturaların karşılığını İran'dan alacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
2: Muhakkak öyle, ama İranlılar da akıllı adamlar. Onlar da bir şekilde kendi çıkarlarını korurlar. Yani
3: Hayır şunu söylemek istiyorum Kemal hocam. Zaten Amerika'nın şu anda birçok dondurmuş hesaplar var ya, oralardan o faturaları
2: tabii onu da
3: kesecektir Trump.
2: Aynen öyle. Ya o 24 milyarlık dolarlık işte miktar var. Onunla ilgili bir anlaşmazlık da söz konusu, ama neticede böyle madde madde gidildiğinde sanki böyle Hürmüz'ü açabilecek konumda. Ya belki derece derece, kademe kademe açacaklar, ama sonuçta maddelerin içerisinde belli bir süre içerisinde
1: hocam, çok
2: tam açma. İkinci sektör bu.
1: Orada işi şu noktaya getirdiler. Ya bizim dondurulmuş varlıklarımızın paramızı verin, ya da biz gemilerden ücret alırız.
2: Mesela
1: işi işte, getirdikleri da, son nokta oydu.
2: Bu da tam anlaşma.
3: Aslında dikkat ederseniz Kemal hocam, hiç şu ana kadar, bir süreye kadar hiç bu dondurulmuş para meselesi gündemde yoktu dikkat ederseniz. Evet. Hiç konuşulmadı bu. Daha sonradan gündeme getirilmeye başlandı bu. Çünkü İran uyandı. Donald Trump'ı çok yakından takip ediyorlar. Beyaz Saray'ı çok yakından takip ediyorlar ve Donald Trump'ı çok iyi şekilde analiz ettiklerini ve çözdüklerini düşünüyorum. Daha önce dikkat edersen hiç bu dondurulmuş para meselesi yoktu. Hiç İran böyle bir şeyi gündeme bile getirmedi.
2: Doğru. Yani bir şekilde o para kenarda duruyor. Belki de İran ondan vazgeçti. Çoktan vazgeçti, ama bunu koz olarak ortaya koyabiliyor. İran da bir hamle yapıyor bununla ilgili. Yani o parayı vermezseniz ben de o parayı alıncaya kadar ikişer milyon dolarlık bütçeye katkı sağlarım. Ben bunlara hizmet de veririm diyor. Kılavuz kaptanlık hizmeti veririm. İşte mayın varsa onu temizlerim. Evet. Ya da başka arama kurtarma faaliyetlerine müdahale ederim. Yani bir sürü hizmette bulunurum. Ama ondan dolayı da karşılığını alırım. Bakın, o da anlaşılacak bir konu. Balistik füzeler mesela. Menzildi. Hayatta değişmez diyor adam. Yani 2000 kilometre ve üstü kalacak ve miktarı da kısıtlamam diyor. Amerika bunu nasıl çözer? Tamam, anladık der. Yani bunu mevcut stoğunu bırak elde, bir 5 yıl üretme der. 5 yıl üretme, menzil konusunda bir sıkıntı yok, kalsın der. Böyle karşılıklı o da çözülebilir. Ne kaldı geriye başka? Vekil kuvvetlerle.
3: Peki Kemal hocam, çok özür diliyorum. Diyelim ki İran anlaştı. Evet, biz bunları üretmeyeceğiz artık dedi. Ama yerin altında biliyoruz ki Tahran'ın altında yüzlerce kilometre tüneller var, depolar var. Orada üretmeye devam ederse bunun ispatı var mı?
2: İrfan Bey aklımı okuyor ya.
1: Bak, yani Kimaşat'tan bugün havalanan füzelere bakarsak yok.
2: Şimdi tam ona gelecektim ben de. Şimdi son konu vekil güçler. Vekil güçlerle ilgili derse ki Amerika, sen bunlarla irtibatı kes, işte şeyi kapat, tamam der belki. Orayı siyasallaştırır sözde. Bak, siyasallaştırır. Hizbullah'ı bir, zaten orada bir siyasi parti biliyorsunuz. İşte bunların hepsini siyasallaştırıp o ülkelerde siyasi parti gibi lanse eder, destekler. Silahları da toprak altına gömerler, bir süre beklerler. Bakın, aslında Netanyahu'yu ya da katil İsrail'i kenarda tuttuğunuzda Amerika Başkanı Trump gibi pazarlıkçı bir aktörün İran'la anlaşması çok da zor gözükmüyor.
0: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla burada, kesinlikle, gelelim İrfan Bey'in sorusuna. Bakın, ben bunların hepsini anlaştık ya şimdi, karşılıklı diyelim. Amerika

0: adına söylüyorum. Ama İran öyle ya da böyle Amerika'nın bilgisi dahilinde, Trump'ın bile bilgisi dahilinde bu hayır dediği %50 kaybı var ya İran'ın bazı konularda. Hı hı. O kayıpları toprak altında deepfake ortamlarda yapmaya devam eder. Yani Amerika'da mutlu, İran'da mutlu. İki taraf da anlaştı. Kağıda döktüler, tamam dediler ama dediği gibi İrfan Bey'in toprak altı üretim tesislerinde hem uranyum zenginleştirmeye, hem balistik füze üretmeye, hem diğer işte siyasallaşan vekil güçleri el altından silah dahil desteklemeye devam edebilir. Çünkü Trump...
1: Kemal Hocam daha da önemlisi Donald Trump için önemli olan bu anlaşmanın imzalanmış olması ve Donald Trump'ın bir zafer fotoğrafıyla artık bölgeden Amerikan askerlerini çekmesi. Yani bu anlaşmanın detaylarının ne kadar hayata geçip geçmeyeceği Donald Trump'ı ilgilendirmiyor Kemal Hocam. Doğru. Çünkü vakti çok az kaldı Donald Trump'ın.
0: Doğru. Acil. Yani durumu acil Trump'ın. Onun için diyorum ki...
2: Hocam bir de mevcut üretilmiş uranyum stoğu var. O ne olacak?
0: İşte onu ne yaparlar biliyor musunuz? O zaten birkaç parça halinde, bir kısmı görüşe göre toprak altında kalmış yarısı, 250 kilogramlık bir kısmı. Onu zaten çıkartma imkanı olmadığı zapt altına alınabilir madde olarak konur. Toprağın altında muhafaza etmesini
2: bir çıkartır. Bir kısımda diyor ki onu çıkardılar, çoktan kaçırdılar bile.
0: Ya onları boş verin. Yani kağıda dökülecek olan kısmını söylüyorum ben size. Derler ki işte şu kadarı toprak altında o bombalama sırasındaki Amerika'ya da onu suçunu Amerika'ya da atabilirler. İsrail'e atabilirler. Bombalama sırasında artık toprağın altında kalmasının çıkartılmasından daha güvenli olduğu konusunda uzmanlık raporu eklenir protokol olarak anlaşma metnine. Yarısı orada kalır. Geri kalan yarısını da Amerika Birleşik Devletleri'ne vermez, mümkün değil İran. Onu başka bir üçüncü ülke, mesela akla gelen ilk ülke Pakistan. Orada emanete de rafa kaldırırlar, orada durur. İşte 10 sene sonra, 20 sene sonra tekrar geri almak üzere. Ya eklenir ya eklenmez ama el altından o tekrar İran'a geri döner. Yani madde madde bu savaş eğer bitecekse, bu çok uluslu şirketler bilmem şuya buya rağmen bitecekse, bu maddeler bu şekilde, bakın basit bir analiz yaptık, aylardır takip ediyoruz. Bunların karşılıklı olarak imza altına alınmasında hiçbir beis yok. Kamuoyuyla bunu aktarın. Ondan sonra Hürmüz'ün açılmasından kaynaklanan petrol fiyatları $70 inmeye başladığında Amerikalı o tatilciler var ya, nereye gidiyor bilmiyorum onlar, İrfan Bey takip ediyor, bir yerden bir yere sürekli gidiyorlar. O çiftçiler şunlar bunlar işte mazot düşer 2.69'a ilk çıkış noktası gibi, orada bir rahatlama olur. Kongre seçimleri başa baş gider, belki bir tık öne geçer Trump falan, herkes mutlu, İran mutlu. Kim mutsuz? İsrail. Kim durduracak İsrail'i? Kim durduracak bu güzel tabloyu, bu pembe tabloyu kim engelliyor? İsrail. Onu durduracak mekanizma var mı? Sorun bu. İşte o yüzden adamlar...
1: Bana göre var Kemal Hocam, bana göre var. Şöyle, bu askeri endüstriyel kompleksi Donald Trump İsrail'in üzerine gönderiyor. Şunu yaptı bana göre Donald Trump. $901 milyar $1.5 trilyon çıkardı. Bunlara dedi ki $600 milyar ben size kardeşim zaten peşim veriyorum. Beni rahat bırakın, ben bu 2-2,5 senemi bir sağ salim bitireyim. 4-5 suikast girişimine neredeyse uğradım. Donald Trump onun için o 901'i $1.5 trilyon çıkartıyor aslında. Şu ana kadar yani inanılmaz Amerika'da büyük bir şok etkisi yarattı. 901'den $1.5 trilyon çıkartırken. Onun için ben hep şunun altını çiziyorum. Bunları Gazze'den çekti. Gazze'den çekerek Venezuela'ya yönlendirmeye çalıştı. Şimdi İran'dan çekip Küba'ya yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü Donald Trump biliyor ki Amerika'daki bu asker endüstriyel kompleks 50 eyalete yayılmış vaziyette. Bu 50 eyaletteki tüm temsilciler, meclis üyeleri, milletvekillerini, senatoları bunlar fonluyorlar APEC'le ortak Kemal Hocam. Onun için de Donald Trump bunu tesadüfen çıkartmadı, yani çok savaş istediğinden değil Donald Trump. Geliş amacı zaten belli. Savaşları durduracağım ve Amerikan ordusunu ben kendi topraklarına çekeceğim dedi. Onun için de 901'den 1.5'a çıkartarak faturayı peşin ödemeye çalışıyor Donald Trump bu askeri endüstriyel komplekse. Dolayısıyla bunların üzerinden İsrail'e bir baskı oluşturmaya çalışıyor.
0: Ben biraz daha üstüne çıkayım bu meselenin. Bu çok doğru bir teknik olabilir. Anladıkları dil bu çünkü, ama başka bir dil daha var anladıkları. O dil de şu. Ekonomik baskı olabilir, şirketler üzerinden tabii ki yaptırımlar, şunlar bunlar etkilidir. Lobi şirketlerini mesela Amerika'da derhal kapatırım. yapabiliyorsanız eğer. Lobi şirketlerini kapatırım. Yani onlara yüklü vergiler getiririm. Şu olur bu olur. Lobi şirketlerinin bazı eylemleri suç teşkil ediyor Amerika'da. Özellikle Yahudi lobileri.
1: APEC bu anlamda hedef tahtasında Kemal Hocam.

0: Evet, çok önemli. Yani hadi Rum Ermeni lobilerine bilmiyorum onların güçleri ne kadar. Onlar da etkili ama Yahudi lobili şirketleri bunlar 70'lerde kuruldu ve resmi şirketler bunlar. Lobicilik yapıyorlar. Bunları bir kere masaya yatırırım. Tek tek bakarım. Vergi kaçırdıklarına dair işaret varsa kapatırım. Bu
1: Hocam
0: bir.
1: Anında suikaste gidersiniz.
0: Vallahi bilmiyorum ama yani göze alırım yani böyle bir şeyi. Oradan başlarım. Finans şirketler üzerinden gideceksek lobiciler aynı şekilde olabilir. İkincisi varlık dondurma. Nasıl donduruyorsun İran'ın varlıklarını? Yahudi demeyeyim de o Siyonistlerin, o şirketlerin, kişilerin de özellikle varlıklarını dondurabilirim. Çeşitli sebeplerle. Çünkü bu benim planım ya, Amerika ile İran'ın anlaşma metni benim planım ya. Benim planımı bozuyorsun. Yani milli çıkarlarıma aykırı ediyorsun. Dolayısıyla bana tehditsin. Amerikalılar bunu görmesi lazım. Bunları yaparım.
2: Ve Donald Trump özellikle bunu gösteriyor aslında magacılar üzerinden. Dolayısıyla Kemal Hocam, magacılar bunu söylüyorlar. Tıpkı sizin bu söylediğinizi söylüyorlar.
0: Çok doğru yapıyorlar. Yani bir de ne yaparım biliyor musunuz? Nerede İsrail devleti? Amerika'da mı? Meksika'da mı? Atlantik'te mi? Hayır, Orta Doğu'da. Dibimizde. Ha, demek ki bütün bunlara rağmen hala da planları konusunda ısrarlı olursa orada bir denizden abluka uygularım İsrail'e. Bakın haritaya, İsrail'in konuşlandığı yere. Allah aşkına bakın, kama gibi incecik bir ülke. Anlatabildim mi? Yani Akdeniz'in doğusuna konuşlanmış 48'den beri orada Timur gibi duruyor. Ur gibi duruyor. Buraya bir abluka uygularım. Bunu nasıl yapacaksınız? NATO yapmaz, Avrupa Birliği yapmaz, Amerika da yapmaz. Bölge ülkeleri tarafından o bölgede bir abluka İsrail'i bitirir. Mahveder. Denizden ablukaya söylüyorum. Çünkü bütün her şey denizden karşılıyor. Etrafındaki ülkelerin hepsinin hava sahasını kapattığını düşünün. Lübnan'ın, Ürdün'ün, işte aşağıda ne var? Suudi Arabistan ve Mısır. Kapattığını düşünün. Denizlerin dışında çıkış noktası yok. Belki denizden gelebilirler uçakla filan. Ama neyse, deniz yolunu kapattığınız andan itibaren gene yapmıyorsa bölgelerdeki 67 sınırlarına döndürecek şekilde Birleşmiş Milletler'den zaten bu konuda karar almana gerek yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. 67 sınırlarını tekrar geriye dön diye. Bu da yok. Bunu da yapmıyorsanız eğer yapılacak şey orada belli noktalarda askeri seçimler gündeme gelecek. Bu baskıya da artık direniyorsa yapacak bir şey kalmıyor. Ya dolayısıyla hem İrfan Bey'in söylediği hem benim ifade ettiğim yumuşak ve sert bir takım tedbirlerle İsrail'i orada normal bir devlet haline getirmekten başka çare yok gibi gözüküyor şu anda. O yüzden Trump da esiri oluyor, Biden da esiri oluyor, ondan önceki başkanlar da esiri oluyor. Hepsi bir dosyayla, X dosyalarıyla bir şekilde İsrail aleyhinde bir karar çıkartamıyorlar. Ve bu korkarım ki daha da vahim bir hal alacak gibi gözüküyor.
1: Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Çok özür diliyorum. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çok ciddi bir şekilde büyüdüğü tartışılıyor. Bu Donald Trump'ın aslında istediği bir şey. Netanyahu'ya karşı özellikle bir tehdit olarak gösteriyor Türkiye'yi. Çok ciddi bir şekilde Amerika'daki İsrail çevrelerinde, Yahudi lobiler çevrelerinde Türkiye'nin bu savunma sanayi alanında büyümesinden, ekonomik olarak büyümesinden çok ciddi bir rahatsızlık var.
1: Çok teşekkür ediyorum. İrfan, biz devam edeceğiz zaten ama bu bölümü noktalayacağım artık. Kemal Hocam teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız yayınımıza. İyi geceler diyelim efendim.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Artık bu bölümü noktalayacağız yavaş yavaş. Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamalar, algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Analiz haberimizi ekrana getireceğiz ve saat başında devam edeceğiz.
4: Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
5: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
6: The Yaptırdığımız dışta eğitimler en az

0: Yaptırdıklarımız X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
1: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapan Cutler'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
0: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
2: Elon Musk, Yahudi lobisini daha aktif hale getirdiği Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
0: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
1: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor.
2: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz. Artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'ı kullanırız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Arama motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar, istedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
1: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
2: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması. Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre

0: programmıştır. Ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor. İnsanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmi sağlayıp, bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
1: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformları tekelleştirmenin bir yolu da TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
2: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız, o da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi, onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara. Bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
0: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik, istediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
1: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. A Haber Gece'de dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz. İran'la ilgili tabii ki gelişmeler var. İran füzeleri yolladı İsrail'e ve bu gece karıştı biraz ortalık. İbrahim Hocam stüdyomuzda, hemen döneyim. İbrahim Hocam, bu sıcak gelişmeyi konuşmayı sürdürüyoruz. Elbette. Ne olacak? İsrail bir cevap verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri onu tutmaya çalışıyor. Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Netanyahu. Tabii ki karşılık vermemesini istiyor. Ama İsrail bu ne kadar güvenilir?
1: Yani açıklamalar o kadar böyle arka arkaya geliyor ki. Bir yanda açıklamaların tarafları var. Üç tarafı var. Bir tane İran. İran kendisinin haklı bir gerekçeye dayanarak bu akşam 10 tane balistik füze gönderdiğini açıkladı. Bunun sebebi de İsrail'in Lübnan'a karşı yaptığı saldırılar, özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yoğun bir hava saldırısı yapması ve Lübnan'da da hala da devam ediyor olması birkaç zamandır gündemdeydi ve İran devrim muhafızları genel karargahı bir açıklama yapmıştı o zaman. Yani geçen hafta yaptı bu açıklamayı. Eğer İsrail Dahiye'ye saldırırsa İsrail'e karşılık vereceğiz diye uyarı